0: aynı yine bu paraya yatacaktı.
1: Yani
0: böyle açıklandı.
1: Sonra sisteme müdahale edildiği andan bahsediyorum.
0: SPK bunu güncelledi. Yani 16 Eylül 13.31 öncesindeki satışların o günkü fiyattan, açıklanan fiyattan tam değeri yatırımcılara yatacak demişken bunu dedi ki ben 17 Eylül 13.30'a alıyorum dedi. Yani bir gün tam 24 saat ileri atarak 16 Eylül 13.31'den sonra satış yapmak isteyip de satamayanların o sorununu çözdü. Bu süreçte de önemli bir yatırımcı satışlarını gerçekleştirip bugün itibariyle, bugün hesaplarına yatanlar var, pazartesi yatacaklar var.
2: Çünkü satmayanlar.
0: Satmayanlarla ilgili de bütün detayları anlatıyoruz. Ya da satamayanlar, satış emri verip uygulamadan girip satış emri vermek istiyorsunuz. Ama satış ama gerçekleşmiyor. Çünkü tabii, tasfiye durumu söz konusu. Ne oldu burada? SPK aslında hızlı bir hareket gerçekleştirdi, sergiledi. Neden? Dün itibariyle sabah yapılan toplantının gecesindeki, ben de tweet atmıştım, çok hızlı bir şekilde yol haritası belirlenmeli diye. Evet. Saat 2-2.30 civarında bülteni yayınladı ve şimdi az sonra anlatacaklarımız aslında tek tek bize ifade etti. Şunu diyor, ödeme
3: anlaşılır,
0: takvimi
3: kısaca
0: ve tasfiye yöntemi SPK'nın birazdan açıklayacağımız ayrıntılarında netleşiyor. Şimdi tasfiye fondaki paranın silinmesi, sıfırlanması anlamına gelmiyor. Bunu söylemiştik. Ancak şunu da söyleyelim. Aynı şeklinde muhafaza edileceği anlamına da gelmiyor.
3: Yani bunu açıkla o zaman.
0: 50 bin lira yani, senin kârlı paransa. Evet. 50 bin lira cebine koyarsın Hülya diyebiliyor muyum? Hayır diyemiyorum. Çünkü az önce anlattık ya. Belli şirketlerin özellikle bu bütün şirketlerde böyledir demiyorum. Yani tasfiye sürecindeki fonların sahibi portföy yönetim şirketlerinin hepsi bunu yaptı demiyorum ama şirketlerini defter değerinden yani gerçek değerinden çok yukarılara çıkaran yatırım şirketlerinin özellikle şişirdiği hisseleri aldıysanız ya da o hisseleri alan fonlardan aldıysanız 50 bin liranız 30 bine de düşebilir, 25 bine de düşebilir.
3: O zaman şu soruya cevap verir misin? 30 bin liramı ne zaman alacağım?
0: Ne zaman alacaksın?
3: O benim ana paramsa.
0: En geç 3 ay içerisinde ama bu 3 ay içerisinde olacak anlamına gelmiyor. SPK dedi ki 90 gün içerisinde bu işlemler tamamlanacak. Ama şu an itibariyle baktığımızda şunu söyleyebiliriz açık bir şekilde. 2 iş günü içerisinde yani bugün neydi? Cuma. Bir sonraki iş gününe pazartesi. Bu tespitler yapılacak. Yani Hülya'nın ne kadar parası var?
3: Hülya'nın
0: ne kadar kalmış? Hülya burada izleyicimizi temsil
3: hocam,
0: ediyor.
3: Hocam gülmeyin.
0: Ya da yani Yaşar Hacı Salihoğlu'nun ne kadar çok parası olduğunu biz en geç pazartesi günü görüyor olacağız.
1: Ve yalnız burada bir
0: burada şu önemli.
1: Evet. Sen devam etmeden ne olur. Burada şu önemli de virgül koy. Burada tabii şu var. Bu soğuk bir yatırım olsa, hani soğuk yatırım diyelim, geleceğe dönük bir yatırım tabii gibi düşünüyor olsaydınız bunu 3 ay iyi diyebilirdiniz. Bu görece sıcak. Anında alıp ihtiyacınız olan miktarı kullanabildiğiniz bir fondu bu. Serbest fon, hedge fond.
3: Ama
1: insanlar o yüzden mesela ben burada param değerli dursun. Evet, ben bu para değerli dursun, yarın işte çalışanımın maaşını ödeyebileyim. Yarın kiramı, kredimi ödeyebileyim. Diğerler için o 3 ay gerçekten uzun.
0: Maalesef bazı yorumlar okuyorum sosyal medyada. Bazı yorumlar okuyorum. Onlar için çok kritik aslında bu bilgilendirmeler. Şimdi tabii az önce oluşan, daha doğrusu bu fonların oluşturduğu havadan kaynaklı olarak evini, arabasını ya da çocuğuna vereceği harçlığı götürüp fonlardan daha fazla kazanayım diyenler, özellikle onlar çabucak bu parayı ceplerine yeniden koymak istiyorlar. 2 iş günü içerisinde bu tespitler yapılacak. Yatırımcı hesapları tespit edilecek.
3: Evet.
0: Fondaki varlıklar, finansal varlıklar yani hisse senetleri, repodaki para ve nereye yatırmışsa bunların tespitleri yapılacak ve satışları gerçekleştirilecek ama bir yandan da borcu var mı? Yani kaldıraç dediğimiz kredi kullanarak bir borca girmiş mi bu fon? Eğer borcu varsa borcu ödenecek. Devlete vergisi ödenecek. Net tasfiye değeri çıkarılacak. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı?
3: Net çok
0: yok.
3: Net evet ama kafalarda
0: sonra ne olacak?
3: Daha
0: para yatırımcının hesabına gelecek. Hangi bankalar burada yetkilendirildi?
3: İki banka.
0: Tera için İş Bankası.
3: İş Bankası.
0: İş Bankası'nı burada şöyle kolay anlaşılsın diye anlatabiliriz. Kayyum görevini yapacak aslında. Yani bu işlemleri kayyum gibi Tera adına yönetecek. Diğer fonlara da Ziraat Bankası aracılık edecek. Yatırımcının bir başvuru yapmasına gerek var mı? Ya benim şu kadar para

0: param vardı. Bunları ben hızlı bir şekilde almam için nereye başvurmalıyım? Hayır, hiçbir başvuru yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla burada zaten merkezi kayıt kurumu sizin ne kadar paranız olduğunu tespit edecek ve zaten 2-3 gün içerisinde bu tespitler yapıldıktan, borçlar düşüldükten varsa, devlete vergisi ödendikten sonra net kısmı karşınıza çıkaracak. Burada önemli bir husus. Asıl risk nerede?
1: Yok o zaman.
0: Asıl risk nerede? İşte zarar dediğimiz kısım belki de burada çıkacak. Fon tasfiye edildi, yatırımcının bütün parası yok oldu demek anlamına gelmiyor ama yatırımcının hesabında gördüğü, son gördüğü rakamın da birebir aynısının karşısında olacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü az önce söyledim.
2: Ya o tasfiye değeri meselesi var. O hesaplanacak işte. Yani.
0: 100 liralık tabii. Şirketin gerçek değeri 50 lira olarak değerlendirilip hesaplandığında sizin bir lotunuzun kaç lira ettiği ortaya çıkacak.
1: Yani. Her ve türlü zarar ediyor yani.
0: Bir miktar zarar söz konusu olacak.
2: Peki. Yani aslında
1: bir dakika.
2: Bu katılım evi meselesi var ya. Onu da konuşalım çünkü mağdurlar var orada. Kısaca bir açıklama burada, yapalım. Onun dışında Yaşar Hocam ve aynı zamanda Murat Bey'in de belki bir yorumu ya da sorusu olacaktır olacak. Genel olarak. Ondan sonra çünkü önemli konularımız
3: şimdi,
2: var.
3: Oraya merak ettim. Şimdi ana para diyeyim ona. Yatırımcıya bir para başlıyorsunuz ya. Bir para emanet ediyorsunuz bir anlamda. Evet. Benim adıma portföy oluştur.
2: Evet.
3: Bana bir getirisi olsun bunun. O para sabit kabul edilecek mi? Yani o parayı zararı, zararı vesaire hayır. Değil.
0: Burada tamamen
3: onun da altına inebilir
4: işte
3: bu.
4: İşte oradaki bir lotun, işlemde orada da evet.
3: O onun da altına
0: borsada
3: inebilir.
0: Borsada bir lotun
2: yani
0: değeri...
2: Yani o yüzden mağdurun mağduru oluyor aslında.
0: Borsada bir lotun değeri
4: kesin
0: ne kadarsa...
4: Ama işte o değerleme... Evet.
0: Lotunuz miktarınca fonda da kaç adet aldıysanız tamam. O fondan o adetin değeri miktarınca yani. Kısım...
1: Yani hocam 1 lira yatırımıza çıkacak. 1 lira alamayacağız.
0: Burada şu
1: yani
0: önemli.
1: 0.25 de alabiliriz.
0: Fona yatırım yapan herkes endişelenmeli mi? Hayır. Az önce söyledim. 2038 tane fon var. Sadece 131 fon burada tasfiye sürecine girdi. Bunun da listesi her yerde yayınlanmış durumda. Listeye bakabilirsiniz. Benim yatırım yaptığım fon bu, tasfiye süreci içerisindeki fonlarda mı diye.
1: İnsanlar?
2: Ya işte ben onu sordum ya Can. Dedim ya yani o güven meselesi önemli yani. Bundan sonrası için. Hayır şöyle. Yani o yüzden Sayın Mehmet Şimşek piyasalara güven mesajı oldu ya. Yani bu böyle şöyle dar bir alanı kapsıyor dedi. Yani genele yayılmış bir sistematik bir risk yok dedi ya. Ama ne olursa olsun
1: ama
2: vatandaş soruyor.
1: Düşüyor. İnsanlar tabii. Artık güvenmiyor.
0: Şimdi borsada neden düştü? Çekiyor. Sevgili Can, çok net bir iktisat yaklaşımı. Borsanın içerisindeki hisselerin bu fon şirketlerinin oluşturduğu fonların diyelim %5'i. %5'i ani bir değer kaybıyla karşı karşıya kalınca yatırımcı da panik satışlarla borsadan çıkınca bütün hisseler... Bak borsa
4: bütün hisseler
1: paramı buradan çekeyim de işte döviz alayım,
4: evet.
1: Altın alayım.
4: Tabii aynen öyle.
1: Bankada faizi koyayım dediği için bu durum oluştu tabii. Zaten.
0: Yoğun kolektif hareketin, bak yoğun kolektif alım olursa borsa çok hızlı yükselir. Yoğun kolektif bir para çekimi söz konusu olsa borsa çok hızlı düşer.
1: Çünkü
0: biz bunu bazı siyasi krizlerde de görüyoruz. İşte yabancı yatırımcı özellikle yoğun bir şekilde aynı anda parasını çektiğinde ne oluyor? Borsa düşüyor.
2: Tamam Can diyor ki şimdi yani bugünden sonra da böyle bakıldığında burada böyle işler oldu falan.
1: Kimse
2: hani
1: güvenmeyecek artık.
2: Güvenmez
1: evet,
2: yani.
1: Doğru.
0: Hayır, bakıldığında önemli olan hakkıyla şey şu.
1: Yapanlar evet. Vardır.
0: Kimse ona güvenmeyecek demeyelim.
4: Ama burada de bir kimse çok güvenmeyecek demeyelim yani, ama çok... Eğer gerçekten bak bu kadar kimse güvenmeyecek diyecek kadar bilmiyorlarsa, o derece bile finansal okur yazarlığı yoksa zaten girmesin insanlar. Evet. Bak bu da böyle bir şey. Şu anda anlıyoruz
1: ama
4: ki borsaya
1: senin,
4: adeta
1: ya, bir
4: yani
1: var.
4: Biraz kumar oynar
1: bir
4: gibi ya da biraz
1: hayır,
4: işte bahis
1: kumar
4: oynar
1: niye,
4: gibi girmiş
1: bak,
4: insanlar.
1: Niye? İnsanların bir birikimi var. Diyor ki ya Türk lirası değer kaybediyor zaten.
4: Çok iyi anlıyorum
1: zaten.
4: Ama biraz
1: bunu
4: öğrenmek
1: gerekiyor. Ya fiziki
4: gerekir.
1: Altın alamıyor. Diyor ki ya hırsızlık oluyor bilmem ne oluyor.
0: Can,
1: bunu bankaya koysa olmuyor. Başka bir şey çıkıyor. Faizler ya faize koysam diyor bu sefer de bankayla o faiz istediği ya, getiriyi yapmıyor.
3: Mesele
1: ama o, ne yapacak
4: zaten bunlar bu ortamda cazip
1: zaten
4: hale biraz
2: buyurun hocam da konuşsun tabii. Bir dakika hocam bu yüksek getiri bir taraftan bakıldığında tuzak gibi algılanıyor ama Can da diyor ki ya ne alakası var enflasyonist bir ortamda adam diyor ki vatandaş bak burada daha fazla getiri varmış yani en azından duyuyor sosyal medyada çok da uzman olmasına gerek yok Şebnem de diyor ki yani hayır en azından hani hiç de anlamıyorsa bilmiyorsa oraya hiç girmesin.

0: işte böyle şeylerle karşılaşabiliyor. Ne dersiniz?
1: Benim borsaya, piyasaya, piyasa araçlarına, yani şöyle yabancı değilim, işin kalkınma iktisadı ve ekonomi politiği açısından yabancı değilim. Yıllardır da buna ilişkin hem kelam edip hem bir şeyler yazmış bir insanım. Ama bu detayı bilmem. Bunlarla hiç meşgul olmam, kafada yormam. Niye? Şimdi borsa nedir? Borsa aslında bir aracılık zeminidir. Bir şeye aracılık ediyor. Neye ediyor? Yatırımcıya finans kaynağı sağlamak açısından bir anlamda bir iklim oluşturuyor, bir fırsat yaratıyor. Bir ekonominin, şimdi iktisat iktisat diyoruz da, iktisatın büyük bölümü ne demektir? Üretmek demektir. Piyasa araçları da üretmeye katkı sağlarsa kıymetli bir şeydir. İşte borsa da bunun için vardır aslında. Yatırımcı bir üretken yatırıma girecek ve paraya da ihtiyacı olacak. Halka arz ediyor şirketini. Oradan gelen ve bir anlamda hissedar olan, üretmeye paydaş olanlarla üretimi ayağa kaldırıyor ya da yeni bir üretim alanı açıyor. Zincirleme istihdamı besliyor vesaire. Şimdi böyle olmayıp da kendi iç düzeneğini oluşturursa o borsa, üretime falan gitmeyip topluma bir üretim katkısı sağlamıyorsa, demin sevgili Şebnem'in dediği gibi iş kumarhaneye dönüyor o zaman.
2: Mış gibi tamam yapıyor.
1: Tabii. Evet. Kısa vadeli spekülasyon alanına dönüşüyor.
0: O zaman manipülatörler çoğalıyor.
1: Tabii, onlar çoğalıyor. Sen gibi yeni bir araç geliştiriyorsun, regüle ediyorsun, düzenliyorsun. Yeni bir araç geliştiriyorsun. İletişim teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Yeni bir imkan doğuyor. Oraya kafa yoran o yine kısa vadeli spekülasyonun çok önemli bir ajanına ya da objesine dönüşüyor. Yeniden bir düzenleme yapman gerekiyor. Amerikalı bir şirket uyarmış. Öyle başlamış. Evet. 28 Ağustos'taki...
3: Kendileri uyardığı zaman başlasaydı keşke. Tabii. Ankara'da kendileri uyardığı da.
1: Dolayısıyla hani küçük yatırımcıdan yola çıktı da Can, işin öznesi onlarmış gibi değil.
4: Değil,
1: o yatırımcı, o yatırımcı sonuçta buraya katkı sunacak bir anlamda.
4: Üretime.
1: Tabii. Elbette.
0: Tabii.
1: Bunu regüle etmek, düzenlemek, tabii, manipülasyon diye bir kavram var. Çıkartın o zaman ceza, mali hukuktan bunu. Var. Onun hukuktaki karşılığı aslında piyasa dolandırıcılığı demek.
4: Hırsızlık.
1: Tamam. Evet. Şimdi dolayısıyla bu açıdan bakıldığında buradan belki topyekün bir... Mesela şey geldi aklıma sevgili Ferhat. Yıllar önce biraz onu da incelemiştik. Malezya'da büyük bir değişim oldu ekonomisinde. Çok büyük krizler yaşadı falan. Mahathir Muhammed iktidara geldi. Gelince bir şeyi görüyor. Diyor ki ya diyor bu bize gelen para, bu sıcak para piyasaya giriyor, ağırlıklı borsa. Bir bahar havası esiyor. Biz bir şey açıklıyoruz, bir şey yapıyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Toplumsal üretim açısından, kalkınma açısından, istihdamı genişletmek açısından haz etmiyor bundan. Çünkü iş orta vadeye doğru gidiyor en azından. Uzağından da vazgeçtik. Kızıyor bize. Tak diye çıkıyor. Çıkınca toz duman, krizden kurtulamıyoruz.
0: Tabii.
1: Ne olacak? Bir karar alıyoruz dedi. Hı. Bize gelen para bir yıldan önce çıkamaz, ona göre gel. Oo dediler, küreselleşme var. Yani finans mobilitesini ters bir uygulama falan, böyle bir şey olmaz falan. Maalesef ekonomisi sonra örnek gösterildi.
4: Evet.
1: Ve kalkındı.
4: Peki bizde nasıl hocam?
1: Yine bir şey söyleyeyim bizdekine ilişkin. Geçmişi hatırlayın. O daha çok kırılgan hükümet dönemleri.
4: Evet.
1: Koalisyon dönemleri. Yani ortalama ömürlerin bir yıl olduğu, bir aylık hükümet bile var. Ne yapıyorlardı biliyor musun? Çoğu zaman hatırlayın. Çok önemli bir karar açıklanacak. Ne bileyim, emek cephesi için açıklanacak atıyorum. Bir sosyal güvenlik için bir şey açıklanacak. Çok geniş bir kesim bundan yararlanacak. Ülke için de iyi bir şey olacak.
0: Hemen.
1: Piyasalar kapansın.
0: Tabii.
1: Öyle açıklayalım.
0: Tabii.
1: Korkuyordular. Piyasa sopalıyor çünkü araç. Oraya hapsoldu. Bu mu iktisat?
0: İş bekleniyordu falan. Tabii. İşte böyle.
1: Benim için bu iş bir...
2: Bu da bir milli güvenlik problemi aslında.
1: Tabii ki. Evet. Çok doğru.
2: Çok önemli bir milli güvenlik problemi.
4: Şimdi gelen sıcak para sizin dediğiniz
0: şöyle bir şey
4: gibi
0: yapalım.
4: Malezya'daki gibi mi oluyor yoksa Türkiye'deki faiz
0: sistemine şöyle bir şey yapalım.
2: Reklama mı?
1: İşte
0: hayır yok.
1: Şeye geliyor.
0: Katılım evine gelelim ama not aldık.
3: Çok özür, konu dağılmadan. Benim ifademde bir şey söyledin, yanlış anlaşılmasını hiç istemem. Çünkü çok hassas bir konu. Bakın hani yapmasınlar o zaman, hani anlamıyorlarsa gibi bir ifade çok böyle her yere çekilebilir. Dikkat edelim. Neden? Borsa zaten aslında serbest.

0: kuralları, sıkı kuralları olan bir yer. Bizim borsamızın regülasyonları da öyle. Burada istisna bir durum var diye demin aslında söyledim, tekrar edeyim. Serbest fonlardan bahsediyoruz. Serbest fonlar görece kuralları daha esnek ama oyuncusu da buna göre seçiliyor. Biz küçük yatırımcı diyoruz ama orada bir limitten bahsettik. 10 milyon lira. O da, evet, geçen seneye kadar 1 milyondu. Ben buradaki düzenlemenin de geçtiğini düşünüyorum. O da hiçbir şey söyleyeceğim.
1: Onları hiç küçük olarak da görmeyelim yani. Yani
0: aslında evet, artık bu kurun ne değeriyle yani biraz alakalı yoruma kaçar. Evet. Ama şunu da demeyelim. Yani bizim borsamızda borsanın tamamı riskli denilemez.
1: Değil zaten.
0: O yüzden gireceğiniz yapıldı, yeri bilmeniz gerekir.
2: Çok, çok net. Bakın kesinlikle. Bu fon kuruluşları bir anlamda borsayı kullanmış.
1: Evet tabii. İşte o yüzden asıl temizlik aslında bakıldığında bir operasyon yapıldı. Yani hem bu operasyonla ilgili Sayın Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması vardı. Yani asıl temizlik birçok yerde operasyonlar yapılıyor. Önemli bir süreç yaşıyor aslında Türkiye'ye bakıldığında gerçekten. Ama borsa meselesinde de buradaki manipülatörlerden mi başlamalı? Yoksa hani denetim meselesi de var ya, SPK konusunda da söyledik yani, orayı da dile getirdik. Orada bir ihmal var mı
3: tabii
1: diye.
3: Regüle edici durum
1: o. O da tabii onlarla ilgili de aslında bilemiyorum. Murat Gezici de yorumunu söylesin. Ardından katılım evimle ilgili Ferhat Murat'ın bir açıklaması olacak. Sonra ben başlığı değiştirmek istiyorum.
3: Evet. Murat teşekkürler. Bey. Şöyle biraz bilgi vermek isterim. Değerli izleyicilerin daha iyi anlaması açısından. Borsadaki bu mali değerlerini bilmek lazım. Mesela Türkiye'nin en büyük 20 firmasının borsadaki mali değeri aşağı yukarı 150 milyar dolar. Yani İstanbul Borsası'nın en büyük 20 firmasının mali değeri 150 milyar dolar. İçerisine Türk Hava Yolları dahil. Türk Hava Yolları'nın mali değeri ise aşağı yukarı 7 milyar civarında. Bir Uber ise 160 milyar dolar dünyada. Baktığınız zaman Amerika'da sadece bir şirketin mali değeri. Şimdi Türkiye'de bu manipülasyonla ilgili yıllardır hep tartışmadır. Şehir efsanesi gibi. Ve muhalefet de bununla ilgili çok ciddi adımlar atmıştır aslında. Soru önergeleri vermiştir. Mesela İYİ Parti milletvekili Ayyüce Türkeş Taş soyadı 11 Kasım 2025 tarihinde bir soru önergesi veriyor. 19 milletvekiliyle beraber. 10 Ekim 2022 CHP'den Engin Altay ve Özgür Özel soru önergesi veriyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. 6 Şubat 2023 CHP'den yine Murat Bakan Bey ve aynı zamanda 2024'te Mehmet Mustafa Gürbin vekil de soru önergesi
1: Murat
3: veriyor.
1: Murat Bey, bu soru önergelerinin özü ne? Bir cümleyle siz söyleyin.
3: Burada risklerin büyümesiyle ilgili ne tür önlemler aldıklarını ve alacaklarını aslında hesap verilebilir, şeffaf bir yapıya dönüşmesi söyleniyor. Şimdi bahsettiğimiz bu fondan bir tanesinin işlem hacminin baktığımız zaman mali değerine kadar Türk Hava Yolları'nın neredeyse iki katı. Yani Tera Holding'in bir fonuna baktığınız zaman 14 milyar dolar. 550 bin civarında müşterisi var. Ve aynı zamanda her bir müşteri ortalama 25 bin dolar düşüyor. Siz siyasi sorumluluk almanız gerekir. Yani iktidarın aslında böyle bir atmosferde siyasi sorumluluğu alması lazım. Bu fonun Türk Hava Yolları'ndan dahi daha ciddi anlamda büyüdüğü bir atmosferde risklerin büyümesine karşı nasıl bir önlem aldılar? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2017'de açıklamasında zamanlamayı ve tasarruf sahiplerinin mağduriyetini sorgulanıyor ifadesi vardı. Baktığınız zaman bu sürecin daha şeffaf bir şekilde hesap verilebilir bir yapıda göstermek lazım. Sayın Bakanımız Akın Gürlek ve çok ciddi ve somut adımlarla bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna taşıyor. Bu çok önemli. Bunun şeffaflığı ve bu ciddi anlamda başarılı götürülüyor. Neden bunu yapmak zorundalar? Bir siyasi sorumluluk da alıyorlar. Çünkü bu fondaki tartışmalar farklı fonları da tartışmaya açabilir. Yani sıçrar. Sizin en değerli holdinginize de sıçrar. Yani İktidar ya da muhalif medya holdinginde değil, yani tüm İstanbul borsasını ele geçiriyor.

0: geçirebilir. O yüzden bunun sağlam bir şekilde hesap verilebilir bir yapıya dönüştürmek lazım. Sayın Bakan'ın bu yöndeki açıklamaları tatmin edici boyutta.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ama bu katılım evi meselesi, onunla ilgili isterseniz o kırmızı bantta KJ'ye de gelsin. Katılım

0: Uçtu.
1: Evet.
0: Ya çünkü insanlar hayallerine o kadar kolay ulaşamıyorlar Ferhat.
1: Tabii. Yani, şimdi burada iki tane mesele var.
0: Ev meselesi, barınma meselesi Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri. O yüzden
1: kesinlikle.
0: Tabii.
1: Finansman maliyetlerinin yükselmesi, yani faizlerin yüksek olması sebebiyle banka kredisine başvurup çok yüksek ödemelerle karşı karşıya kalmak istemeyen insanlar ne yapıyor? Toplu bir miktar birikmiş parası var.
0: Tabii.
1: Bir miktarını oraya yatırıp üzerine de aylık taksitlerle, sabit taksitlerle ev sahibi ya da araba sahibi olmak için
0: tabii.
1: katılım evim gibi
0: tabii.
1: ya da bir evim gibi, işte bu iki konuyu konuşacağız şimdi, bu şirketlere başvuruyor. Şimdi bunlar bir kere normal yatırımcıdan ayrı tutulması gereken insanlar. Niye? Çünkü bireysel günlük ihtiyaçlarını, ev, araba gibi ihtiyaçlarını bir katılım şirketinden almak için, yani borsaya gidip bir yatırım yapmamış, fon almamış, bir katılım şirketine birikiminin bir bölümünü verip ev ya da araba sahibi olmak istemiş. Bunun birinci sebebi neydi? Az önce söyledik, faizlerin yüksek olması. İkinci sebebi ne? Faiz hassasiyeti olan, faize bulaşmak istemiyorum, ben İslami usullere göre bunu gerçekleştirmek istiyorum diyen bir grup. Şimdi bunların, az önce söyledik ya, yatırımcıysa, borsada ya da fon yatırımcısıysa, özellikle fon yatırımcısıysa kaç lira gördü? 50 bin lira gördü. Bunun garantisi yok diyoruz ya.
0: Hı hı.
1: Ödemelerin gerçekleştiğinde hı hı. 25 bin liraya düşebilir, 30 bin liraya düşebilir,
0: evet.
1: 45 bin lira, 50 bin lira da yatabilir. Ama katılım evi, bir evim özellikle müşterilerine, mağdurlarına diyelim, devletin farklı bir yaklaşımı var. Ne? O da emlak katılım. Buradaki şirketleri satın alarak, Türkiye Varlık Fonu aslında, buradaki şirketleri satın alarak bir devlet güvencesini onlara getiriyor. Yani,
0: yani mağduriyetler biraz daha evet, farklı bir şekilde değerlendiriliyor.
1: Giderilecek devlet bir pozisyona orada getiriliyor.
0: Tamam.
1: Bu kısım önemli.
0: Evet.
1: Bunun bir altını çizelim. Bir de izleyici sorumuz var. Hı-hı. Az önce anlattık ama
0: o sorular
1: ısrarla gelmiş.
0: Sana geldiği gibi bana da geliyor.
1: Mutlaka.
0: Yani seni de böyle hani yok şöyle bana çok geliyor bu arada. BES meselesi var. BES'i çok sormuşlar bu arada. Yani BES fonları evet, bu sıkıntıdan ne kadar etkileniyor diyor.
1: 16'sında satış verenler çok mesaj atıyorlar.
0: 16'sında satış emri verenler, banka reddetti benim durumum BES'de diyenler yani, o kadar çok fazla bu arada. Evet, o da.
1: Şimdi 16 Eylül demiştik. Çok kritik bir tarih. Hı-hı. 13.31'e kadar satış emri hı-hı. verenler. Ne oldu? Devlet dedi ki, daha doğrusu SPK, 17 Eylül 13.30'a aldım dedi.
0: Hı hı.
1: Peki satış emrini verip de işleme almıyorsa banka ne yapmam lazım diye soranlar var. Hı hı. Bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Bunu MKK dediğimiz e-yatırımcı, yani Merkezi Kayıt Kurumu'nun içerisine girip şirketinizle ilgili, daha doğrusu aldığınız fonlarla ilgili hı hı. satış durumu, özellikle PLKB diye belirtmişse, yani hı hı. takasa göndermişse bu satış gerçekleştirilmiştir. Ama burada satıldığına dair bir ibare yoksa hı hı. bu satışın gerçekleşmediği anlamı çıkar. Ne olur peki? Şu olur. Az önce anlattığımız, buradan birden 5'e kadar, 9'a kadar hatta anlattığımız silsile sonucunda 2 iş gün içerisinde tespitler yapılacak. Devlete borcu var mı yok mu, bunlar değerlendirilecek. Ve İş Bankası ile Ziraat Bankası en geç 3 ay diyoruz ama bunu çok kısa bir hedefle hı-hı. gerçekleştirmek gibi bir yaklaşım var. Ben zannediyorum ki Eylül ayı içerisinde çok önemli bir bölümü, özellikle küçük yatırımcıların mağdur olmaması adına çok önemli bir bölümünü burada Ziraat Bankası ve İş Bankası ilgililerin hesabına yatıracaktır.
0: Peki, bence çok açıklayıcı oldu. Yani kafalardaki sorular da en azından hani böyle biraz böyle netleşmiş oldu. Şu gün itibariyle en azından hani yapılan resmi açıklamalar da var.
1: Bir de şu önemli, resmi ama, kurumların açıklamalarını takip etsinler.
2: Evet,
1: şu anda
2: tabii,
1: spekülasyon
2: tabii.
1: yapan
2: de,
1: o kadar
2: bir
1: çok
2: de
1: yer
2: çok,
1: var ki.
2: Çok özür, yani hani bunu da söylememiz gerekiyor. Bu dönemde mesela yani bugün bile nasıl bir siber dolandırıcılık yapılabildiğini gördüğümüz için bir uyarıda bulunalım. Bu çok önemli resmi şeyler. İşte form doldurmak için şuna bas. İşte kontrol etmek için buna bak.
1: Aman link
2: buna aman diyelim. Evet. Yani gerçekten de endişeli ve bekler halde oldukları için bir maildeki bir gereksiz bir uzantıya, bir telefona, bir SMS'e bu konu çok hassas
0: çok,
2: bir tarafımız.
0: Çok,
2: aman diyelim. Herkes
0: çok dikkat,
2: dikkatli
0: çok
1: bir de
0: evet.
1: bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmak istemeyen, yani bu fonlardan ciddi finansal kayıplar yaşayan izleyicilerimize şunu söyleyelim. Ucuz peynir fare kapanında. Hayatın olağan akışının üstünde, yani enflasyonun 7 katı

0: 10 katı, 20 katı, 50 katı kar veriyorum diyene aldanmayın. Fert, ama borsa yatırımdan vazgeçmeyin.
1: O da
0: neden?
1: Şey işte mesela.
0: Enflasyon artı 3, enflasyon artı 5, enflasyon artı 10.
1: Borsaya bunlar yatırım yapma da insan diyemez. Içinde. Ama orada da hırs belki zaman zaman devreye tabii, giriyor. Maalesef. Ve aklın önünde giden, mantığın önünde giden orada bir hırs devreye giriyorsa seni o hırs yönetiyor demektir. Seni
2: Murat
1: öfkenin
2: dedi
1: yönetmemesi
2: ya,
1: gibi hırsla yönetmemesi
2: dedi
1: gerekiyor.
2: Ya, mesela yani Türk Hava Yolları en değerli şirketimiz, onun kağıdıyla Terabir mi? İşte yani, aslında hepimizin bunu düşünebiliyor olması
1: gerekiyor.
2: Lazım.
1: Bu çok yani, önemliydi
3: yani,
1: bence
3: evet,
1: Türk Hava Yolları'nın üstünde.
3: Bir
1: yani,
3: firmayla, orada üretim yapan bir şirketle, Türkiye'nin en büyük sanayicileriyle bunlar bir değil.
0: Binlerce ama çalışanı sorun olan, yani bile 100 tane çalışan olan
3: şirketlere işte ya. Şimdi isim verebiliriz yani. Sorun. Değil mi? Türk Hava Yolları.
1: Tabii Türk Hava Yolları.
3: Hiçbir zaman zarar etmeyen bir kurum.
4: Sanayinin içinde
1: prestiji olan bu kadar bir de böyle itibarlı kar şeyi de yüksek
0: ama. Yani kağıdın bir karşılığı var. Can şöyle zarar etmesi, zarar da edebilir. Ama 500 tane uçağı var. İşte şu evet, kadar yani sahip olduğu şirket
3: üretim
0: var.
3: Üretim yapıyor.
2: Evet,
3: üretim
2: arkasındaki yapıyor. Ana sermayeye güvenebilirsin. Evet.
0: Bir masa, bir bilgisayar, 3-5 tane çalışandan ibaret olan şirketlerin değerlemeleri de maalesef geri almaya kalktığınızda çok da yüksek seviyede olmuyor. Bunu unutmamak
1: ama
0: lazım.
1: Ama bu şu soruyu da yani sormamızı
3: kardeşim,
1: da gerektiriyor beraberinde.
3: Bunlara niye müdahale
1: herhalde,
3: ettiniz diye de
1: yani bugünden evet
3: yani,
1: işte bu da bu soruyu sormamızı galiba gerektiriyor. Yani bu müdahale noktası, zamanlama noktası, manipülatörler evet, bir şekilde var oraya el atma. Yani ya bu soruları sormak zorundayız
3: ya
1: galiba.
3: Bak,
1: yani
3: şeylere gittiler.
1: Sadece mağdur meselesi değil, güven oldular meselesi de.
3: Takımlara sponsor oldular. Yani milyonlarca lira para yatırdılar. O satın alımlar yaptılar. Milyar TL'ler haberlerde yazıldı. Hadi görmedik de yazıldı. Yani bunlar olurken de yani Maliye Bakanımızın tamam güzel de iyi hadi eyvallah sağ olsun da yani o benim gibi izlemiş yani kusura bakma sana hani söylemeyeyim diyorum ama o ben evde nasıl izliyorsam nasıl okuyorsam Sayın Maliye Bakanı da öyle izlemiş bugüne kadar. Kusura bakmasınlar yani.
4: Şimdi bir şeyi hatırlatmak isterim. Yani
5: Maliye Bakanı aslında 9-10 aydır, 1 yıldır bunların altını çizen biri.
3: E çiziyor da müdahale mesela altını çizmek değil.
2: Eyleme geçmek. Yani, evet, burada aslında yani
3: tamam,
2: SPK'ya bu düzenlemeyi daha önce yapın.
3: Uyarmış.
2: Bence
3: tamam,
2: diyebilirdi.
3: Ama
1: bir şey söyleyeceğim.
3: Yani bir hamle yapın.
1: Ama bir uyarı yapılmış.
3: Ya uyarı yapılmış da.
1: Peki
3: ya,
1: o zaman insan soru şu.
3: Ama bir dakika,
1: hamle niye yapılmış?
3: Bir dakika biz ha? Bütün toplumu yani oturup akşama kadar ekonomi kanallarını izleyip Maliye Bakanı'nı mı dinliyor ya? Kusura bakmasınlar yani böyle bir şey yok.
1: Ya Can soru yani niye
3: böyle
1: izlemiş
3: şey
1: mi? Niye
3: yani
1: izlemiş mi değil yani, çünkü müdahale mi niye yapılmış?
3: Ben Maliye Bakanı'nı dinlemedim, paramı da çekmedim. Ya suçlu muyum yani? Buraya kadar getirmişsiniz. Yürüyorum. Milyar TL'ler, milyar dolarlar haberlerde yansımış. Yok Tera şurayı aldı, yok Tera burayı aldı konuşulmuş. Ama ortada değil mi? Yani ortada tabii normal tabii olmayan bir şey varmış yani.
0: Ama burada şu var işte. Yani siz yüksek bir meblağa da bir yere yatırım
3: hayır,
0: yapıyorsanız da
3: etmiyorum.
0: Araştırmadan yani bak basit bir şey alırken bile değil mi? Bir telefon alırken bile 50 yerden inceliyorsun.
1: Demiyor,
3: hayır, bak,
1: diyor ki
3: ben şunu söylemek istiyorum. Vatandaşın suçu yok. Tabii ki daha çabuk kazanmak ister. Der ki
0: ister
3: bir yatırım. Diyor ki çocuğumu okula göndereceğim, oğlumu evlendireceğim, işte kızıma ev alacağım. Diyor ki bir 10 liram var, bu 20 lira olsun diyor. Bu çok doğal bir
0: doğal
3: şey ve buna kimse
0: canım
3: itiraz
0: tabii
3: edemez.
2: Ya tabii bu arada
3: hakkı
2: atlar, katlar, yatlar alanlar
3: o,
2: onlar başka kişiler.
3: Ayrı.
2: Biz
3: o
2: buradaki
3: hakkı
2: yatırımcıdan
3: ya
2: başkalarını söylüyoruz tabii ki.
3: Faizini
0: burada aslında
3: veya
0: bakanlığın ya da SPK'nın, bak burada birinci sorumlu regüle
1: ne olabilir
0: edici,
1: mi bir dakika? Ali Aydar Fırat bir şeydi.
0: Kurum SPK'dır.
1: Duyalım mı Ferhat? Ali Aydar Fırat.
6: Ya yani şunu unutmamak lazım. Yani sistemin kendisi zaten birilerinin kaybetmesi üzerine kurulu bir sistem. Yani ister neoliberalizm deyin, ister kapitalizm deyin. Yani bu sistem
3: o yüzden ama Alaydar eşit
6: oranda.
3: O yüzden
6: oranda
3: diyorum Sayın Maliye Bakanı da benim gibi izlemiş yani.
6: Zaten borsa dediğin şeyde, piyasa dediğin şeyde birilerin zarar etti. Bunu doğallaştırmak için söylemiyorum. İşin doğasına dikkat çekmek için
0: herkesin
6: söylüyorum.
0: Herkesin kazandığı
6: yani
0: bir sistem yok.
6: Meselenin doğru kendisi zaten yapısal bir mesele. Yani bu ilk defa yaşanan bir kriz değil ve ilk defa Türkiye'de yaşanan bir kriz de değil. Dünyanın birçok ülkesinde dönemsel olarak bir takım balonlar bir şişiyor. Bir yerden sonra patlıyor. Dolayısıyla bu sistemde elbette ki birileri maalesef zarar edecektir. Yüksek kar hırsı insanları
1: i̇şte
6: bu tür
1: dedim ben de
6: itiyor.
1: Yani evet. Ya o yüzden yüksek kar hırsı bir şekilde seni tuzağa da düşürecek mi? Düşürecek.

0: düşecek ki, ama düşürdü Hülya mü düşürdü. Aynen. Ama
1: Hülya, ama işte Haydar nasıl... Bey de şunu demiyordur eminim. Bak şimdi hani yüksek kar hırsı, o hırs diyoruz ama bugün artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Yani şimdi burada elde edilen kar, şimdi paranı dövize mi yatırırsın? Dövizin kuru düşürdüğü ortada. İnsanlar bunu yapmak istemiyor. Ya. Bu biraz milli bir mesele gibi geliyor. Faiz çoğunun da duygusal olarak, hassas olarak, dini olarak hassas gördüğü bir yer. Ona da girmek istemiyor. Borsaya yatırım yapmak tercih edilesi bir şey. Hı. Ve yani ülkenin içerisinde milli yere yatırım yapıyorsun. Ve bir de yatırımda bu açgözlülük kısmı bazılarında olabilir ama bir de şu var. Paranız aldınız diyelim, maaşınızı biraz bir birikim yapabilecek bir miktarınız var. Öyle koyduğunuzda değer kaybediyor. Bari kaybetmesin istiyor sen, insanlar. Yani bugün bir dakika, o gündeyiz.
2: Yani yüksek,
1: bugün o gündeyiz.
3: Faiz bekleyen, canın şu erişimsin.
2: Zaten küçük yatırımcı diyor ki 3 lirası var. Diyor ki ya 3 lira burada değer kaybetmesin. Şuraya koyayım da bari 3 lira değerli dursun.
4: Bir anlık sizi ben 2002 öncesine bir götüreyim. 2002'de müdahale edildi. 2003'te oldu. O neydi? Bir bankanın yaptıklarıydı. Adını da söyleyelim. Evet. Ortadan kalktı gitti. İmar Bankası.
2: İmar Bankası evet.
4: Ne yapmıştı biliyor musunuz? Mevduat falan tamam. Likitte krizine girmesi onlar bir yana.
0: İnanılmaz başka, bir süreçti ya.
4: Hazine bonosu. Evet. Sattı. Cayır cayır reklamlar yaptı. Hazine bonosuna diğer bankalara göre işte yüzde bilmem beş, yüzde altı daha yüksek verdiğini duyurdu.
2: Evet.
4: O bir atı vardı koşuyordu falan.
2: Evet doğru.
4: Hazine müsteşarlığı var. BDDK var. SPK var. BDDK içeride de yönetimde denetleyici süreçleri de var onun. Hiç kimse ona sonra çökünce ortaya çıkınca o hazine bonolarının aslında hazine bonosu olmadığı.
2: Evet.
4: Bir boş kağıt olduğu ortaya çıktı.
3: Açık aslında, bir dolandırıcılık.
2: Tabii.
3: Açık
2: tabii, bir dolandırıcılık.
4: SPK, koca bir hazine, boşluktu. Hazine müsteşarlığı ve o dönemin ondan BDDK'sı gözünün önünde gözünün olmuş hepsi.
0: Ve inanılmaz bir mağdur.
2: Evet. Binlerce insan mağdur oldu. Ve evet, parasını da alamadı.
3: Burada
2: alamadı
3: bir
4: peki. Yıllar sonra aldı.
3: Yıllar suç
1: oldu. Çok ilginç bir tesadüf olmuş.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Bir çok özür dilerim. Çok ilginç bir tesadüf olmuş. Ben de bugün sosyal medyada görünce baktım tarihe teyit edeyim diye dedim. Tarihte bugün 2008 yılında 15 Eylül'de tam bu olayların yaşandığı gün Lehman Brothers'ın çöküşü ve Amerika'nın çok korkunç bir finansal kriz. Tam bir tarihinde bu kadar denk gelmesi çok ilginç.
0: Evet.
1: Yani ve Amerika'nın o dünyaya yayılan o küresel krizin de başı biz. O yüzden şuna şükredelim. Gerçekten o noktalara gidebilecek bu tarz şeyler gerçekten çok ciddi bir zincirleme reaksiyonu
0: sebep
1: olabilir.
0: Bir şey dedi. Aynen. Ferhat dedi ki ben Can'ın bir eleştirisine katılıyorum. Hangi
3: buraya eleştiri? Katılıyorum. Şimdi biz burada küçük yatırımcının kazanç isteği, kazanç hissiyatı üzerinden değil de burada SPK'nın, regülatör görevinde olan SPK'nın bir hisse, bir fon değer olarak 20 TL'den 4000 TL'ye giderken periyodik olarak bunun realize olup olmadığını denetlemesi gerekir. Şimdi zaman sen bu kadar çok kazananın, bak burada yüksek meblağlarla yatırıp yüksek para kazananların nasıl kazandığını denetlediğin takdirde küçük yatırımcıyı da korursun.
0: O zaman denetimde bir ihmalden bahsediyorsun.
3: Burada çerçevelerin çok daha net bir şekilde çizilmesi gerekir. Bu süreçte evet belli bir ölçüde belki mağduriyetler olacak ama bahsedildiği gibi bir ekonomik krize bizi götürecek, borsa çöküşüne götürecek bir noktanın önüne geçildi. Bu çok önemli. Tedbirler alındı. Ama buradan da ders çıkarılarak çerçevelerin çok net. Böyle insanları gerçek olmayan şirketleri defter değerinin çok üstünde gösterip de kandırmalarının önüne geçmekte büyük bir burada mesela ayna var.
0: Peki,
3: ve bence bunun çok daha ağır cezalarını belirlemek lazım. Emlak
2: yaptığı çok önemli. Yani bu çok değerli bir şey. Yani emlak katılımı, katılım evi alması, satın alması katılım evi. Ve burada o işte mağdur olduğunuz, yani mağdur olan veya işte o riski taşıyan insanların oradan uzaklaştırılması çok önemli. Çünkü emlak katılım herhalde birkaç güne de açıklarlar. Bunu duyurmuşlar zaten. Satın almayı da açıklarlar ama en azından devlet garantili bir yere gitmiş oluyor. İnsanların kafası rahat oluyor.
0: Peki. O zaman ben hem Merve Şebnem Orucu hem de aynı zamanda Ferhat Murat'ı yerine alayım. Şöyle yapalım. En azından reklama daha zamanımız var ve bir süre daha. İkinci konu başlığımı hemen açayım. Ardından da Ferhat Murat'a söylemiştim. Son dilimde de yine bu Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi başlığını açabiliriz. Çünkü elinde de belli başlıklar var. Bu meseleyle ilgili Ferhat Murat'ın

0: Şimdi şöyle diyelim, hem grafiği de sahneye getirelim, ben yönetmenimden rica edeyim, değiştirelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kritik bir aritmatik başlığı açalım. Neden? Ve oradaki son aritmatik de belki bize birçok şeyi anlatacak ve bugünden sonrası için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı üye sayısı kritik bir noktaya geldi diyebilir miyiz? Aslında geldi. Bu kritik aritmatik de burada. Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti 154, Cumhur İttifakı 140 bakın. Alt kırılım CHP yeni parti nezdinde 154, CHP'de yine 137, DEM Partisi'nin de 17. Bunlar önemli rakamlar ama gerçekten böyle çok kırılgan rakamlar. Yani hani orada her an her şey olabilir gibi. Toplam meclis üyesi 319, bağımsız üye olarak bakıldığında da 4. Gerçekten İBB meclisindeki bu aritmetiğe çok kritik aritmetik diyoruz. 17 Eylül'de bu arada Cumhuriyet Halk Partili İBB ve Kartal meclis üyesi Ekrem Aray Arda CHP'den istifa etti, bağımsız kalacağını açıkladı. Bunun ardından işte bazı kaynaklar tabloyu daha farklı değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu burada ne durumda ortada? Ama bir başkanlık seçimi olursa ne olur onu bilmiyoruz. Tabii nereye doğru gider? Çünkü böyle belli davalar da var aslında. O davalar sonucunda daha da farklı yere doğru gidebilir, şekillenebilir gibi diyelim. Şöyle başlamak isterim aslında. Ben Ali Haydar Fırat'la başlamak istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Bir bakıyorum ben hem bu yapılan açıklamalara, kritik nokta İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu sayısal dengeye bakınca Ali Haydar, yani istifalar, geçişlerle değişmesi böyle çok olası, işte başkanlık seçimi, orada neyi öngörüyorsun onu bilmiyorum. Çünkü bir diğer taraftan da böyle bir blok var, Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti bloğu aslında. Orada da farklı siyasi eğilimler var. Nasıl olur? Öncelikle bir değerlendirmeni almak isterim bu aritmetiğe bakıldığında. Yani hiçbir blok sonucu garanti göremiyor bu, evet, aritmetiğe bakınca.
1: Ali Haydar, başlamadan bu 154'ün açılımı ne?
2: Önce
1: yeni parti ile CHP.
0: Yanında. Yanında. CHP yeni parti.
1: Değil. 17 ile 137'yi topladığınızda 154 yapıyor.
0: Neyi hocam?
1: Yeni Parti ile CHP'nin dağılımı ne?
2: Tamam, onlar yani belli CHP, değil. Yeni Şu an parti... tek CHP'de.
0: CHP'de hepsi. Evet.
1: Geçiş olmadı mı ya?
0: Hayır. Olmadı. Orada geçiş olmadığı için orada kritik bir akıl var herhalde. Onu bilmiyorum çünkü i̇şte şimdi, o akıl. Anladınız mı?
1: Sevgili Ali Haydar Fırat bilir o sayıyı.
0: İşte ben o yüzden ilk Ali Haydar Fırat'la başlamak istedim. Çünkü yeni parti CHP denkleminde. Çünkü oradaki blokta farklı siyasi eğilimler var. Ali Haydar... hiçbir blok sonucu garanti göremiyor mu? Nedir ne değildir bir öngörünü almak isterim.
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şundan dolayı elbette ki çok kritik bir rakamlar, yani birbirine yakın rakamlar. Hı hı. Burada belirleyici olan iki durum var. Birincisi Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelip gelmemesi. Çünkü ancak ondan sonra bir belediye başkanlığı seçimi gündeme gelebilir. Onunla ilgili dava süreçleri bugün biraz önce arkadaşlar attılar. İkinci iddianame hazırlanmış, hazırlığı vardı. O iddianame de mahkemeye sunulmuş. Dolayısıyla bir mahkeme boyutu var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun belediye siyasi yasak gelmesi ve sonrasında da belediye başkanlığı seçimi. Diğer bir mesele şu tabii, yani çoğu arkadaşın İBB meclisinde görev yapanların Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayıp yeni partiye katılmaması nedeni aslında bu seçimi kazanmak ve sonrasında bir geçiş. O yüzden onların kendine göre böyle bir stratejileri var. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefette kalmasını tercih edecektir. Elbette ki buna dönük olarak elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. Ama şu mesele önemli. Şimdi meclis üyelerinin çoğunluğunun, yani büyük çoğunluğu bizzat Ekrem Bey ve ekibi tarafından yazıldı. O yüzden o arkadaşların bu süreçte nasıl duracaklarını nasıl bir tavır içerisinde olacaklarını çok kestirmek olası değil. Şundan dolayı

0: söylüyorum. Bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanından gelen, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında siyaset yapmış, ilçelerde görev almış, yani partinin farklı kademelerinde yer almış insanlar değiller. Bunu daha yani işte Üsküdar'da gördük, başka yerlerde gördük, işte Beykoz'da gördük. Beykoz'da Ekrem İmamoğlu'na en yakın isim olarak bilinen, işte ta Beylikdüzü'nden getirilip Beykoz'da belediye meclis üyesi yapılan, sonra başkan vekili yapan hanımefendi AK Parti'ye geçti. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bilgisine hakim olmadığı bir siyasal tutum söz konusu olabilir belediye meclis üyeleri arasında. Ama hani elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi kendisine kalacağını ifade eden belediye başkanlarına belediye meclislerini çok ciddi bir biçimde sıkı tutmasını tembihliyor. Onlarla sürekli istişarede bulunuyor. Ama bir de kolay kolay irtibat kurulamayacak daha farklı geleneklerden gelen Ekrem Bey'in yakın çevresi olabilir, arkadaş çevresi olabilir, dost çevresi olabilir. Oradan gelen insanlar var. Yarın öbür gün onlar, çünkü şunu gördük. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın, onun birlikte görev yapan yaklaşık 80 arkadaşı, bir kısmı sonradan vazgeçti. Hepsi itirafçı oldular. Bir kısmı hala, çoğu hatta bu tavırlarını sürdürüyorlar. İBB meclisinde de benzer bir siyasal tutum alınabilir mi? Çok olası. O yüzden çok kritik bir süreç. Her iki tarafta, hem Cumhuriyet Halk Partisi de hem de AK Parti süreci yakın takip ediyor. Ama tabii burada yeni kurulan, yeni partinin daha doğrusu bir strateji izlediğini biliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalınması, sonra eğer kazanılırsa bir biçimiyle oradan ayrılması yönünde bir süreç izleniyor. Kritik bir süreç, yakından izliyoruz diyeyim.
1: Ya şöyle diyorsun ki orada öyle bir şey izleniyor ki aslında o kritik aritmetik dediğim her an her yere belki geçiş olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani bu kritik süreç bir hesap gerektiriyor değil mi? Yani orada bir hesap olduğu için yani yeni partiye geçiş olmuyor. O neden peki?
0: Yani şundan dolayı, çünkü birçok yerde belediye meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak istemeyeceklerdir. Eğer öncesinde bir ayrışma yaşanırsa, bu ayrışma farklı bir siyasi komplikasyon ortaya çıkarabilir. Belediye meclis üyelerinin birbirlerine karşıtlıkları, yani farklı siyasi partilerde olmasından kaynaklı olarak, daha önce ben sevgili Hülya bu ekranda anlattım. Yeni partide kalan arkadaşlar, daha doğrusu yeni partiye geçen arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan arkadaşlara yönelik olarak çok ağır bir takım, yani mobbing diyebileceğimiz süreçleri işletiyorlar. Ben kendi abimden örnek vermiştim. Benim abim hani bir son, yani Çankaya'da 35 normalde belediye meclis üyesi seçiliyor Ankara'da, Çankaya ilçesinde. Benim abi 36. sıraya koymuşlardı. Hani o 35'ten sonrası genelde siyasi literatüründe dolgu olarak kabul ediliyor. Hani ne olur olmaz işte bir 36'ya da abimi koymuşlardı ama neyse, yani sonuçta 37 kişi çıktı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi 5 kişi kaldı Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya'da. Geri kalan arkadaşlar hepsi yeni partiye geçtiler. Ben kendi abimin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Hani burada bir aile durumundan bahsetmiyorum, kimse yanlış anlamasın. Çok ciddi mobbing uyguluyorlar. Yani inanılmaz hakaretler, odaların alınması, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının indirilmesi vesaire falan, aklınıza gelebilecek. Daha önce yıllarca bildiğim bir yer orası. Peki. AK Parti ile ya da daha önceki partilerle CHP arasında asla görmediğimiz, asla yaşamadığımız sorunlar. Birçok belediyede de bunu gördük. Birçok belediyede bunu yaşadık. Şimdi İBB'de de eğer benzer bir durum olursa, orada da muhtemeldir ki aynı süreçler yaşanabilir ve aynı olumsuzluklar tekrarlanabilir. O yüzden muhtemeldir ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şöyle bir strateji izliyorlar. Deniyorlar ki işte biz önce CHP'de kalalım. İBB'yi kazandıktan sonra arkadaşlar yeni partiye, yani seçilen kişi yeni partiye geçer diye düşünüyor olabilir.
1: Evet, evet,
0: ama biz her halükarda ne olursa olsun İBB'nin muhalefette kalması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Müslüm Sarı'nın da çok net bir

0: tavrı olduğunu zaten hem kendileri deklare etti hem de ifade ettiler.
1: Kim aday
0: ama
1: olursa olsun
0: sayı
1: mu?
0: Çok kritik bir sayı sevgili Hülya.
2: Sayı çok, evet, çok kritik. Kim aday olsa olsun olur mu diyor Yaşar Hoca.
1: Şöyle onu bir destekleyeyim. Evet. Şimdi tabii çok hakikaten tuhaf şekilde işliyor mekanizma.
2: Hocam
1: şimdi,
2: çok özür dilerim. Size söz vereceğim. Zaten size gelecektim ama Ferhat Murat bu katılım evi meselesiyle ilgili böyle...
0: Çok mesaj geliyor.
2: Çok mesaj geldiği için çünkü bana da geliyor. Galiba sanırım o yüzden hani onu bir düzeltelim şimdi, biz.
0: Evet. Katılım evi mağdurları diye bir şey yok. Katılım evi mağdurları olmasın diye, kimse mağdur olmasın diye katılım evim ve bir evimi emlak konut... Yani devlet güvencesi ortaya konularak aslında hiç kimsenin mağdur edilmediği, hani az önce anlattığımız fon, borsa ve benzeri konularda hesabınızdaki rakam belki aşağı düşebilir.
2: Aslında sen öyle söyle, biz de orada yazarken bu mağduriyet derken ama... mağduriyet olmayacak anlamında.
3: Evet. Emlak katılım aldı.
0: Evet, yani tabii, orada tabii, anladığım orada kadarıyla da, evet. KJ'deki yazıdan dolayı farklı anlayanlar olmuş, bunu düzeltelim. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi...
3: Satın aldı.
0: Satın alarak tabii, oradaki müşterilerini yani birikimleriyle ev, araba almak isteyenleri mağdur etmeyecek, evet, kesinlikle. Onun altını çizelim. Yani orada hiçbir mağduriyetiniz yok. Hatta devletin bir şirketinin artık müşterisisiniz.
3: Aynen, tabii.
2: Tabii, yani orada mağduriyet olmayacak. Yani çok net, o konuda zaten ayrı tutuldu.
3: Orada zaten mağduriyet yok zaten.
2: Hayır hayır, evet, orada şöyle ayrı da tutuldu zaten yapılan açıklamada. Evet. Ayrı bir şekilde ele alınacak, yani mağduriyet yok, orada bir sıkıntı yok. Yani
0: katılım işte, evin hissesini alanlarla katılım işte, eve müşteri olanlar farklı, ayrı ayrı değerlendiriliyor.
2: Ayrı değerlendiriliyor tabii. Peki biz yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelelim. Murat Gezici, size de geleceğim ama önce Yaşar Acısaylıoğlu
1: lütfen. Sert bir düşüş yapalım, bu tarafa geçelim.
2: Peki.
1: Borsa tahvilleriyle.
2: Aynen.
0: Ya şimdi İBB meclisi de borsa gibi hocam. Biri oraya geçiyor, oraya geçiyor.
2: Bir de şöyle bir şey var. Yani ben mesela buraya baktığımda burada bir kilit görüyorum. Bilmiyorum, siz de eminim görüyorsunuz. Kilit ve kritik aktörler var şimdi, burada da.
0: İşin kötüsü, evet, burada yani, SPK tabii, yok. Kim düzenleyecek?
2: Kim düzenleyecek, evet.
1: Şimdi tabii tuhaf olan durum şu, pek yani hiç yaşanmadı bu Türkiye'nin siyasi pratiklerinde falan.
3: Hı hı. İyi ki yok.
1: CHP'nin 154 belediye meclis üyesi var, CHP rozetli. Hı hı. Değil mi? Büyükşehir. Ama aslında onlar CHP'li büyük ölçüde, ne kadar bilmiyoruz. Olmayacağı şimdi sevgili Ali Haydar Fırat'ın da beyanından da zaten yani tespit de o, olmayacağı. Ama onlar şu anda CHP'nin üyesi. Partiyle bir organik bağ vesaire kesilmiş durumda anlaşılan. Şimdi düşünün ki işte söylediği gibi bekliyorlar ve bir süre sonra Ekrem İmamoğlu'nun diğer davalardan dolayı durumu netleşince bir seçime gidilecek. Ve bir aday çıkartacak 154 senin deyimiyle sevgiliyle blok.
2: Blok.
1: Şimdi
2: orada da en kritik dosya Ahmak dosyası galiba, evet, değil mi? Orada
1: buradan bakınca bir aday çıkacak ve o aday Cumhuriyet Halk Partisi açısından, çünkü bir arınma sürecinde çoğu ile ilgili şeyi var, yaklaşımı var bu üyelerin. Kime nasıl güvenerek sırf muhalefette kalsın diye nasıl oy verecek? Verirse çelişmeyecek mi kendisiyle? Ne kadarına, kaçına güven duyacak? Öyle ya, en yakın arkadaşları falan birçoğunu o belirlemiş Ekrem İmamoğlu için. Şimdi ama hem büyük bir zorluk, hem büyük bir çelişki.
2: Sizdeyim hocam. Ya burada bir güç meselesi var. Yani bir mücadele, değil mi? Yani öyle diyorlar. O yüzden
1: aslında bana göre parti kadarıyla disiplini işlemeli Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şöyle işlemeli. Daha doğrusu bir parti disiplininden önce bir parti mekanizması devreye girmeli. Belediye meclis üyeleri ya, hala CHP'li ya. Yoksa yine o tuhaf şeylerle karşılaşmaya devam edersiniz. Bunlar peki sayıca ne kadardır, koyduk bir kenara. Mesela Sayın Mansur Yavaş için Özgür Özel ne dedi? Bizim onayımız ve bilgimiz dahilindedir, olurumuz dedi. Onayımız.
0: Olurumuz da var dedi. Olurum var dedi.
1: Olurdan daha önemlisi onayımız dedi. Onay. Tamam mı? Buna Sayın Mansur Yavaş çok net bir cevap vermedi. İki tarafa da bilgi verdim falan dedi. Hadi onu da kabullendik. İki tarafla nasıl oluyorsa oluyor peki. Onay nasıl oluyor? Şimdi dolayısıyla buradaki mesela yeni atanacak il başkanı Pekala.

0: bir toplantı yapabilir belediye meclis üyeleriyle. Parti politikalarını bir daha yerel politikalar anlamında değerlendirebilirler. Gelecekler mi onlar? Sizi dinleyecekler mi? Öyle ya, büyük hakaretlere uğruyorlarmış. Sevgili Ali Aydar Fırat'ın abisinin örneğinden yola çıkarak. O zaman şimdi peki bunlar buna iştirak etmezseler şimdiden, tercihinizi yapına zorlamak, daha doğrusu belirleyin artık tavrınızı demek bir yol olmaz mı mesela? Ben yapardım vallahi. Yani ne oluyor böyle? Neyseniz bilelim yani kardeşim. CHP'ysen CHP'nin politikalarıyla haşır neşir olalım. Şimdi bizim yerel yönetimler konusunda bir reform paketimiz var. Siz de buradasınız. Bunu İBB'de uygulamak isteriz. Hadi bakalım uygulayalım. Yeni partiler ayrı bir politika. Ne yapacaklar?
1: Ne yapacaklar? Böyle bir şey mümkün mü Yaşar Hoca'nın dediği gibi?
0: Ya biz her şeyi böyle seçime falan odakladık. Bunlar belediye meclis üyesi.
1: Belediye meclis
0: kenti üyesi. Yönetiyorlar. Politikalar var. Yerel yönetim politikalarında gözden geçirilmesi gerekenler var. CHP'nin bir bakışı var. Onları mesela uygulayacak kişilerdir onlar. Onu orada savunun dediği zaman yapacaklar mı?
1: Orada başka bir bir hesap var değil mi? Yani orada başka bir denge. O yüzden biz burada CHP 100. yeni parti 154 derken hani bir taraftan orada içeride o siyasi bir bölünmüşlük var ama bir taraftan da böyle bir savunma bir kalkanı da sanki oluşmuş gibi. O yüzden önümüzdeki süreçte bizim asıl bakmamız ve izlememiz gereken aslında bu İBB'de yeni başkan nasıl seçilecek meselesinde neresi olmalı sizce bu tabloya baktığınızda?
2: Şöyle bir bilgi de vermek isterim. Aslında bu tablo içler acısı. 180 civarında aslında CHP'nin meclis üyesi vardı. Bunların bir kısmı istifa etti. Başka partiye geçti. Bir kısmı tutuklandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu yapıyı elinde tutamadı. Dayanıklılık açısından baktığınız zaman burada büyük bir kutuplaşmanın da etkisinden taraftarlaşarak dağıldıklarını görüyoruz. Şu an onları bir arada tutan burada ortak yara, ortak incinmişlik tutuyor aslında baktığınız zaman. Bir anlamda İmamoğlu 2019'dan bu yana belediye başkanı. Ve onun etkisiyle baktığımız zaman meclis üyelerinin çoğunluğu aslında Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin belirlendiğini görüyoruz. Meclisteki CHP'nin karnesine yazılan 154 meclis üyesinin 17'si DEM. DEM bu sürecin içerisinde çekimser kalacaktır. Belki toplan seçime...
0: Yok ama 154'ün 17'si içinde değil herhalde. Bak toplamıza.
2: 17'si
3: öyle,
2: ayrı.
3: Öyle.
2: Ayırmak gerekiyor. Yani 134'e.
3: 137 artı 17, 154.
4: Aynen. Ha, onun açılımı o zaman. Ha, tamam, oy tamam, kullanabilecek
0: doğru.
4: 12.
0: Doğru.
4: 5 tanesi şu anda.
0: Bu bağımsızlar nereden dolayı. Murat? Nereden ayrıldılar?
2: Bunların bir kısmı CHP'den, bir tanesi AK Parti'den diyebiliyorum ama... baktığımız zaman burada DEM bu sürece çekimser kalacaktır. Çerçeve yasanın meclisten geçmiş olması, terörsüz Türkiye kavramının içerisinde olmasından denge unsuru olarak dışarıda durmak isteyecektir. Fakat CHP'nin karnesinde yazılı olan...
1: Burada siyaseten başka bir denklem işleyecek diyorsunuz. Evet, yani, DEM aslında bakıldığında kilit bir pozisyonda ama yani orada...
2: İstanbul yerel idare olmasına rağmen ulusal siyasetin etkisi altında kalacak. Yani bir yandan DEM'in orada ulusal siyasete etkisini göreceğiz, davranış biçimini. Ve önümüzdeki seçim sürecinde 2028 Nisan'da gerçekleşecek seçimin de bir anlamda okumasını İstanbul'da göreceğiz. Yani biz önümüzdeki genel seçimlerin bir provasını İBB'de göreceğiz. Bunu neye dayanarak söylüyorum?
1: Çok önemli. Bu genel siyasi tablonun değerlendirmesi aslında burada küçük pratikte bu uygulanacak diyorsunuz. Evet. Yani İstanbul'u öyle şey yapmamamız lazım.
3: Bence doğrulaması olacak. Çok özür dilerim. Murat Bey bu parantezi açtığı için söyleyeceğim. Sizin yayınlarınızda daha öncesinde ben bunu ifade etmiştim. Özellikle terörsüz Türkiye konusunda Özgür Özel çok pardon serbest bıraktığını söyledi ya vekillerini. Bunun karşılığını yarın öbür gün İBB'de böyle bir aritmetik devreye girdiğinde Demliler açısından o serbest bırakmanın ne anlama geleceğini ben sormak istemiştim. Onun sağlaması yapılır.
2: Evet. Yüksek ihtimal serbest bırakacaklarını ya da

0: çekimser kalacağını ya da toplantıya katılmayacaklarını göreceğiz yüksek ihtimal. Şimdi 137'nin de neredeyse dörtte biri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Dörtte üçü ise Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi burada dengeyi, en önemli unsuru Cumhuriyet Halk Partisi ortaya koyacak. Onlara arınmayı belki hatırlatacaklar. Yani bu sürecin daha şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya dönüşmesini isteyeceklerdir. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partinin adayını desteklemek açısından biz bunu göreceğiz. Fakat ben burada bir kopuşun olacağını düşünmüyorum. Yüksek ihtimal, sesli düşünüyorum, belki Ali Haydar Bey daha hakimdir. Kemal Bey'in işaret ettiği bir isim üzerinden uzlaşılarak bir ortak aday sürülme ihtimali yüksek. Evet, meclisin neredeyse dörtte biri aslında Kemal Bey'i destekliyor ama buna rağmen Kemal Bey adayı belirleyecek önümüzdeki süreçte.
1: Nasıl olacak acaba? Yani oradan bakıldığında gerçekten evet, insan onu merak ediyor. Önümüzdeki şöyle, süreçte o yüzden dedim yani o aday meselesi mi, siyasi pozisyonlar mı, sayımı, yeni istifalar mı, biz neyi
0: yeni
1: izleyeceğiz?
0: Yeni istifa olabilir mi? Ona değinmek isterim Hülya Hanım. Mesela 2 olabilir, Ağustos'ta aslında bir açıklama duyduk. Eyüp Sultan Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Partisinde kaldığını ve istifa etmeyeceğini söyledi. Bu yüksek ihtimal istifa etmediğini ve partisinde kaldığını göreceğiz. O yüzden biz bu tabloyu ekrandaki gibi bir yarışı göreceğiz. Ben İstanbul'da yeni bir belediye başkanının AK Parti'ye katılma ihtimalini zayıf görüyorum.
1: Söylediğiniz önemli. Evet. Bugünden sonrası için de. Evet, yani bilmiyorum. Şimdi şöyle Ferhat, seninle istersen devam edelim. Bu hem CHP yeni bloğu önemli. Yani o blok evet birbirinden ayrılmak istiyor ama orada da bir güç mücadelesi var. O yüzden bu süreçte öyle kolay değil yani. Çünkü o tarafa bakıldığında hani böyle ilkesel, böyle güçlü şey bir birliktelik değil. Çünkü başka bir hesap var. O yüzden aritmetik, o yüzden kırılgan dedik. Burada kilit ne sence? En çok neyin üzerinde durulur? Yani şu mu? Hülya, biz bunu konuşuyoruz tamam mı? Bak burada bir davalar var. Yani işte kritik dosyalar var. O dosyalar hani işte bakıyorum mesela dosyalara. İşte kesinleşirse burada hukuki sonuçlar doğacak. O zaman İBB Başkanlığı'nın hukuki durumu gündeme gelecek. O zaman daha başka bir şey mi konuşuyor olacağız dersin? Yoksa...
2: Şimdi neyi konuşacağız? Öncelikle onu söyleyeyim. Biz bunun bir ön izlemesini Üsküdar'da gördük.
1: Evet.
2: Üsküdar'da CHP yeni parti bir araya geleceğiz dedi. Herkes destek açıklamaları yaptı. Seçimden sonra ne oldu? Seçimden sonra herkes birbirini suçladı. CHP yeni partililer AK Parti'ye verdi dedi. Yeni partililer CHP meclis üyeleri AK Parti'ye verdi dedi. Yani aslında şöyle, hepsi kağıt üzerinde CHP üyesi ama kendi işlerinde birbirlerine yakın hisseden, yani yeni partiye kendini yakın hisseden ya da CHP'ye yakın hisseden meclis üyeleri var. Ama burada baktığınızda suçu, kabahati herkes birbirine attı. Kimse benim yoğurdum ekşi filan demedi. Burada bunun bir altını çizelim. Bunun bir benzerini biz nerede göreceğiz? İBB'de göreceğiz. Şimdi işin bir de ilginç tarafı şu. Psikoloji tarafı. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Ben ilkesel olarak hep söylüyorum. Partiler arası geçişe doğru diyen, sıcak bakan birisi değilim. Ama bu her parti için geçerli olmalı. Yani CHP'den AK Parti'ye geçince tükaka ama AK Parti'den CHP'ye geçince baba ocağına hoş geldin olmaz. Tutarlı olmaz bir kere. Dolayısıyla CHP'nin ve yeni partinin özellikle Özgür Özel ve ekibinin meclis üyelerini belirlerken onlara ne dersek onu yapmak zorundalar. El kaldır kaldır, indir indir mantığıyla hareket ettiğini, insani olarak değer vermediklerini ben nereden biliyorum? Şu an hali hazırda CHP meclis üyesi olup da AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e oy veren meclis üyesiyle konuştum. Dendi ki son bir ayda bize gösterdikleri ilgiyi 2,5 sene gösterselerdi zaten bu manzaralarda karşı karşıya kalmazdınız. Görmezdiniz. Ben CHP'de siyaset yapmış birisi olarak AK Partili belediye başkanı varken önceki dönemde 2 dakikada odasına girebiliyorken Sinem Dedetaş'ın yanına bir kez girebildim 2,5 sene boyunca, o da 10 dakika. Kendi cenazeme ben belediyeden araç getiremedim. Seçmenlerime, oy aldığım, hizmet getireceğim diyen seçmenlerime bunun karşılığını üst yönetimle muhatap olamadığım için veremedim diyen bir meclis

0: Sizin doğrudan ağzından aktarıyorum. Bunun biz İBB'deki varyantını görmeyecek miyiz? Göreceğiz. İlave bir bilgi de vereyim. Şimdi AK Parti'nin...
1: Hala CHP'de mi o?
0: Hala CHP'de.
1: Niye istifa etmiyor ki?
0: Bilmiyorum.
1: Bu kadar yani, şey söyleyeyim.
2: Hayır.
3: Hülya Hanım aynı zamanda belki, Cumhur İttifakı.
0: Ayrımlar netleşince belki CHP'de kalacak, belki yeni parti gidecek, belki de AK Parti'ye geçecek.
2: Evet.
0: Ama şunu yani, atlamayalım. Kadar, ya gitmiş yani 4 yani, meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye yani, yapmak
3: isterim de.
2: AK Parti'yi de mesela bütün partilerin içinde öyle var Can. Çok böyle eleştirip de içeride kalan yani değil mi? Yani o bakıldığında...
1: Hayır canım bu öyle bir şey değil. Burada, bu AK Parti'nin adayına da oy verdi.
2: Oy verdi zamanda. Onu diyorum evet. Çok, bir şey söyleyecek çok özür dilerim.
3: Şöyle biz bu tabloyu biraz daha mikro boyuta bakarsak Cumhur İttifakı'nın 140'ın içerisinde aslında Büyük Birlik Partisi'nin de meclis üyeleri var.
2: Partisinde iki tane galiba değil
3: iki
2: mi?
3: İki tane var.
2: İki meclis üyesi var.
3: Ona yakın ilçede ciddi anlamda oy almıştı. Tabii. Ve Sultan Gazi'de önemli bir oy alınca iki tane meclis üyesi çıkardı. Yani Cumhur İttifakı'nın da içerisinde baktığımız zaman üç farklı siyasi partinin de meclis üyeleri
0: meclis
3: var. Aslında
0: var zaten.
3: Önümüzdeki süreçte de bunun da sağlamasını göreceğiz.
0: Şimdi onu söyleyecektim. AK Parti'nin 132, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin 2 meclis üyesi var. Bu 140 çok net. Bunun yanı sıra CHP ve Yeni Parti dediğimiz blokta CHP üyesi olarak gözüken teknik olarak 154 kişinin içerisinde 17 tane DEM grubuna kurma potansiyeli olan DEM listelerinde, daha doğrusu demin işaret edip CHP listelerinden seçilen isimler var. Bunların 12 tanesi oy kullanabilir halde. Dolayısıyla burada aslına bakarsak CHP Yeni Parti birlikte hareket etse kaç meclis üyesi oluyor? Hülya 137. AK Parti'nin kaç? Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın kaç? 140. DEM burada.
2: Kilit.
3: Ama bağımsız şimdi bir meclis şey üyeleri de burada, AK Parti ile görüşüyor.
2: Galiba.
0: Geçen hafta bir önemli bilgi bir hafta vereceğim şimdi. Bir
2: o bilgi ne olur reklamdan sonra tamam, verir misin? Reklamdan. Çok önemli çünkü.
3: Bir haftadır yakın temas içerisinde bir bilgi fotoğraf
2: bahsedebiliriz. Şimdi bari. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir seçim gündeme geldiğini düşünün mesela. Ve biz... O gün buradayız, bu stüdyodayız ve konuklarımla konuşuyoruz. İşte o seçim meydana gündeme geldiğinde yani yapılan açıklamalar ve bu kritik aritmetiğe baktığımda bu yalnızca belediyenin yönünü belirleyecek bir seçim olmayacak. Galiba Merve Şebnem Orucu'nun, Murat Gezici'nin işte birçok insanın da herhalde düşüncesi sağlama ya da doğrulama dediğim mesele galiba o. Yani o doğrulama meselesi de Türkiye siyasetinde daha geniş bir siyasetin ve daha geniş bir tablonun o güç mücadelesine herhalde galiba sahnesine dönüşür mü onu bilmiyorum. Ama o fotoğraf birçok şeyin göstergesi olacak gibi duruyor. Kısa bir reklam ardından devam edeceğiz.
4: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Çin yapımı Diriliş Bir Başyapıt mı? Nicole Kidman'ın en iyi 5 performansı. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
2: Peki şimdi reklam arasından sonra yine tekrar aslında bu İBB meselesini konuşuyoruz. Çoğunluğun kimde olduğu ortada bir taraftan da ama böyle hani kritik bir tablo var, aritmetik. Önümüzdeki günlerde çok daha yoğun ve spesifik meseleleri konuşacağız bu İBB ile ilgili. Öyle gözüküyor çünkü dosyalar, davalar da var. Ferhat Murat'ın açıklayacağı bir bilgi var hatta. Bir evet, bilgi vereceğim dedim.
0: Önemli nokta şurası. Az önce şunu söyledik. Cumhur İttifakı'nın toplamda 140. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden DEM grubunu düştüğümüzde 137 meclis üyesi kalıyor. Zaten hali hazırda. Yargıtay'da bulunan ahmaklar davası, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kurulu üyelerine hakaret ettiği dava hükmü kesinleştiğinde yasa gereği belediye başkanlığı seçimi yapılmak zorunda. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun artık hükmü kesinleşmiş olacağı için belediye başkanlığı koltuğundan şu anda geçici olarak uzaklaştırılmış durumdaydı. Tamam. Kalıcı olarak uzaklaştırılması söz konusu olacak. Dolayısıyla meclis hemen başkan seçmek zorunda.

0: Şu günkü denkleme baktığımızda eğer DEM Parti burada tarafsız durursa ya da çekimser durursa zaten Cumhur İttifakı'nın önde olma durumu var. Vereceğim önemli bilgi bu değildi. Net bir bilgi olarak söyleyeyim. Benim bildiğim en az 3 tane Cumhuriyet AK Partili meclis üyesi AK Parti'ye geçecek önümüzdeki dönemde.
1: Önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partili üye AK Parti'ye geçecek diyorsun.
0: Yani
1: o zaman mesela
0: 143
1: burada
0: 143 yazabiliriz şu anda.
1: O zaman onu 143 yazabiliriz. Nasıl? Bir dakika.
2: Yine yetmiyor ama.
1: Yetmiyor, evet.
0: DEM
1: orada
0: Parti'nin
1: diyorsun.
0: CHP'ye yani bir şekilde oy vereceğini biliyor muyuz?
1: Can da diyor ki gene yetmiyor.
3: Can da peşin satan gibi.
0: Can gene yetmiyor.
1: Gene yetmiyor. Yetmiyor. Murat Bey de bu arada.
0: Can şöyle düşünüyor. Can'ın düşündüğü nokta şu, transfer değil.
3: Kim aday olabiliri belki konuşabilir.
1: Onu geleceğim, ona geleceğim. Perat.
0: Şu önemli. Can şimdi hangi denklem üzerinden söylüyor? DEM Parti'nin tüm meclis üyeleri. Bu arada 12 tane meclis üyesi oy kullanabiliyor. Hı. Yani buradan 154'ten bizim fiilen 5 taneyi düşmemiz lazım. Nereye düştü? 149.
1: Sen bir bilgi dedin ya.
2: Evet.
1: Mesela 149'a
0: düştü.
1: Çok özür dilerim. Bilgi veriyorum dedi.
0: Bilgi tabii.
1: Bu bir bilgi dedi. Bir dakika. Ali Haydar tamam Fırat, işte. Ferhat Murat'ta olan bilgi sizde yok mu?
2: Güzel soru.
4: Yani şöyle bir durum,
0: Ali Haydar belirlemedi mi?
4: Süreçte şöyle, aynen öyle, şuna tanıklık ettik. Yani kesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalır dediğiniz belediye başkanları dahi kalmadılar. Ya da AK Parti'ye ya da başka partiye geçtiler.
3: Tahmin alalım ama ya.
1: Yani hiç mesela. Ya, Ferhat Murat diyor ki ben bir gazeteci olarak bilgi veriyorum. 2025 herhalde Ali Haydar Fırat asıl bilgi sizde.
0: Örnek olarak da şunu söyleyeyim. Ali Haydar da galiba o yayında beraberdi. Habertürk stüdyolarında dedim ki.
1: Evet.
0: 4 tane AK Partili meclis üyesi Üsküdar'da. Pardon, CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçiyor dedim. Saatler sonra açıklanacak dedim. Sonra fotoğrafını verdik burada. Dolayısıyla herkesten önce söyledik. Bu bilgiye de emin olmasam söylemem tabii ki teyit etmeden.
1: Bir dakika, teyit ettim bu bilgiyi.
4: Yok ben...
1: Dinliyoruz.
4: Ben bu bilgiye karşı çıkmadım. Yani
0: evet,
4: bunların tam tersine çok olası olduğunu söyledim.
5: Hatta fire vermeyecek. Yok, bu sefer hiç geçiş olmayacak desek bu çok büyük bir şey olur. Çünkü tabii. Çok oldu yani.
1: Tabii, oldu.
5: Çok geçiş.
1: Evet.
3: Az bile olur.
0: Dolayısıyla evet. Burada ona bakmak lazım. İki, ben açıkçası Yargıtay'da bekleyen ahmaklar davasının Ekrem İmamoğlu'nun seçim kurulu üyelerine ettiği hakaret nedeniyle hükmün kesinleşme sürecinin önümüzdeki aylarda artık yaklaşık takvimi de geldi gibi bir yılın üzerinde bir süredir Yargıtay'da bekliyor. Yani bu dönem içerisinde kesinlikle kesinleşecektir o karar. Dolayısıyla kesinleştiği anda da İBB'de biz neyi göreceğiz? Seçim görmek zorundayız yasa gereği. Ama sonuç ne olur? İzler i̇şte, görürüz hep. Ama ben AK Parti'ye geçme ihtimali daha yüksek görüyorum.
1: Yüksek. Can sana gelmek isterim.
2: Ben de
1: yani ardından
2: geçme ihtimali yüksek görüyorum.
1: Yüksek görüyorsun. Yani,
0: hani yetmiyor diyordun az önce.
2: Matematiksel olarak yetmiyor. Yani şimdi burada bir gerçek var. Yani bakınca yetiyor mu? 143'e kaç oluyor? 151 oluyor.
1: 151.
2: Yetmiyor
0: sen
2: yani.
0: Matematiği devreye sokarken DEM'i dikkate alıyorsun.
2: Şimdi matematik,
0: bir, iki, psikolojiyi devreye
1: DEM de
0: sokmuyorsun.
1: Bu arada bak, bu kadar bir şey söyleyeceğim.
5: DEM ne yapacak?
1: Ya DEM
5: ne,
1: DEM'in ne yapacağı meselesi. Bence çok kilit.
0: Boşanmayı çok çekişmeli biraz, hale getiren CHP ve Yeni Parti ayrılığını
2: biraz daha müdahale
0: sancılarını
2: gerekiyor.
0: Da görmüyorsun.
2: Biraz daha müdahale gerekiyor. Yetmiyor yani. Biraz daha müdahale
1: yani şunu
2: yeter.
1: En azından söyleyebilirim. 17 tane bakıldığında DEM Parti'nin üyesi var. Bu DEM Parti'nin üyelerine bakıyorum. Yani DEM kökenli işte meclis üyesinin bu üyelerin tavrı yani seçimde böyle nasıl bir
2: tabii etkili
1: ağırlık,
2: olacaktır.
1: Çok
2: terörsün,
1: etkili olacak
2: Türkiye
1: yani.
2: Süreci var yani sonuçta kilit, DEM Parti'nin bugün itibariyle Cumhur İttifakı'na destek vermesi şaşırtıcı olmaz yani. Şimdi
1: çünkü
2: orada...
1: bir dönem bu kent uzlaşısı meselesinde orada hepimiz biliyoruz işte 2024'te o listelerden hani seçildikleri işte onlar hep böyle konuşuldu. Biz bu stüdyolarda da konuştuk, tartıştık. Ama Murat Gezici diyor ki Hülya ben özellikle isim konusunda böyle biraz konuşmak istiyorum. İsim konusunda konuşmak istiyorum derken aslında herkes merak ediyor. Yani kimle biz devam edeceğiz? Kimle yola çıkacağız diyecek evet. CHP acaba? Ya yani orada nasıl bir denklem olacak? Çünkü bir taraftan CHP'de öyle bir blok var yani hani yeni parti de var içinde. Kim olur? Bir isim gelirse kim olur masaya?
3: Şöyle... İki defa seçim kazandığını söylüyorduk Ekrem İmamoğlu'nun 2019-2024 seçimlerini. aslında demokrasi adına

0: yerel idare anlamında, yani Türkiye'de iki tane yönetim biçimi var. Biri merkezi idare, biri yerel idare baktığınız zaman. Yerel idarenin %64'ünü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyordu ülke genelinde. Şu an ise baktığımız zaman %30'a gerilediğini görüyoruz. Gerek istifalar, gerek farklı siyasi partiye geçişler. Neredeyse bu oran %30'a gerilediğini görüyoruz. Bu vahim bir oran. İstanbul son yerel seçimlerde büyük bir demokrasi örneğini gösterdi. Ortak değerlerde insanları bir araya getirdi. Bu 140'ın 154'ün içerisinde aslında yeni İyi Parti de var. İyi Parti var içerisinde. Baktığınız zaman DEM vardı, Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Büyük bir zenginlik. Fakat bunun sürdürülebilir ve elde tutmanın olmadığını gördük. O yüzden kuru soğan gibi kendi işlerinde katman katman ayrıldıklarını, taraftarlaştıklarını görüyoruz. Ortak akılla hareket edebilirler mi? Bunun biraz zor olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı'nın iyi bir aday çıkartırsa ben 140'ın da üzerinde oy alarak seçilebileceğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeli arkadaşlarla konuştuğumda kendi içlerinde de kızgınlıklarının olduğunu, özellikle yeni partiye olan kızgınlıklarının olduğu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardıklarını fakat bu sürecin yıllar öncesinden bilindiğini ifade eden bir grup var. Aslında 15-20 Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde şu an meclis üyesi olan seçmenin, meclis üyelerinin de AK Parti'ye gitme ihtimali var. Yani biz bu 137 CHP'nin belki de aşağı yukarı 10-12 tanesini net olarak ifade edebiliriz. Önümüzdeki süreçte AK Parti'ye katılabilir. Ama AK Parti'nin adayı kim olacak? AK Parti burada İstanbul'da elini güçlendirmek, bir sonraki seçime hazırlanmak için ideolojik davranmak zorunda. Özellikle yeniden Refah Partisi'ne giden büyük bir seçmen kitlesi var. Onu yeniden getirmek isteyecek. O yüzden milli görüş çizgisine yakın, onlarla kucaklaşabilecek, demokratlarla da kucaklaşabilecek bir adaya ihtiyacı var. Kulisten duyduğumuz güçlü bir isim var aslında. Baktığımız zaman Mehmet Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Bu olabilir mi? Evet olabilir. Neden olabilir? Hem milli görüş kitlesiyle diyalogları var. O kopan köprüleri tadilat edebilecek bir kapasitesi var. Ve en önemlisi Ekrem İmamoğlu ile ilgili 2019'dan bu yana anlatılara baktığımız zaman doğruluk payının neredeyse çoğunun doğru olduğunu görüyoruz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinin dahi Tevfik Göksu'ya hak verdiğini duyuyoruz. O yüzden ben Cumhur İttifakı'nın da doğru bir aday belirlerse, örneğin Fatih Belediye Başkanı da konuşuluyor ama iktidar şunu düşünecek, 2028'e hazırlanacak, 2029'a hazırlanmak isteyecek. Önümüzde bir anayasa değişikliği var. O yüzden milli görüş çizgisini de kucaklayacak isimlere ihtiyaç var. O yüzden biraz önce söylediğimiz gibi, yani biz bu meclisteki seçimi aslında genel seçimle ilişkilendirerek ona göre aday belirleyecekler. O yüzden en güçlü aday Mehmet Tevfik Göksu'nun olduğu görülüyor.
1: İlginç.
0: Esenler Belediye Başkanı.
1: Merve Şebnem, ne düşünüyorsun? Yani burada adaylar üzerinden de epey bir polemik olacak gibi. Ama söylediği ilginç. Özellikle milli görüş geleneği üzerine oturmalı. Belki de isim önemli dedi. Katılır mısın?
2: Durduğum koltuk gereği muhalefet etmek istiyorum aslında. Özellikle Ferhat Murat'a hayır öyle değil falan demek istiyorum ama... öyle değil tabii. Şöyle...
3: O muhalefet edecek bir konu bulamadım.
2: Bulamadım. Hakikaten her konu. Altına imzamı atacağım. Evet.
4: Kara kara düşünüyor deminden beri.
2: Şöyle... tabii böyle artık giderek daha fazla konuşuyoruz. Özellikle Üsküdar konusu bizim için böyle bir şey oldu. Önemli bir değerlendirme yapabilme fırsatı oldu. Özellikle de... hele bir de diyelim yani Ankara'dan gelip Müslüm Sarı'nın... belediye başkanlığı binasında yeni partiyle beraber bir açıklama yapması, beraber hareket edeceğiz demesinin sonrasında dahi böyle bir sonucun ortaya çıkması İBB'de yani bunları konuşmamızı artık çok normalleştiriyor. Hele bir de bu konuyu tekrar söylemek durumundayım. Çünkü Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasada özellikle Özgür Özel böyle bir ben serbest bıraktım falan dediğinde hatırlıyorum Yaşar Hocam'ın

0: üzerinde oturuyordum o gün. Yani bunu nasıl yaparı sorgularken şunu dedim. Yani hani çok kısa bir süre kalmış ve bunların hepsi işte konuşuluyor. Yani Ankara'da olan Ankara'da kalmıyor. Genelde olan sadece geneli ilgilendirmiyor. Siz bunu yapıyorsunuz ama yarın öbür gün illerde, ilçelerde böyle bir durumla karşılaştığınızda işte kent uzlaşısı yaptığınız
1: Yani DEM'de biz serbest bırakıyoruz diyebilir mi?
2: Olabilir
0: evet yani
2: diyor
0: diyebilir
2: Tevhan
0: tabii ki
1: Yüksek.
0: diyebilir ve
1: Bu arada Ali
0: yani
1: Haydar
0: demese de kendi iradesiyle
1: Şebnem,
0: hareket
1: şimdi
0: edecekler
1: bir
0: için çok
1: İBB meclis
0: belirleyici.
1: üyesi yazdı bana.
2: Ben de
1: AK
2: bir
1: Partili bir
2: taraftan
1: meclis
2: şimdi
1: üyesi.
2: öyle.
1: DEM'in en az 19 meclis üyesi var diyor. Yani bu aslında CHP
0: Doğru.
1: Yeni Parti birlikteliğindeki sayının daha da aşağıya, yani
2: Aşağıya.
1: iki aşağıya daha gitmesi. 135'lere
0: Doğru. Orada
1: düşmüş
0: yani ben onu çok kes yani çünkü bakın o kadar uzun konuştuk bu kadar tarihi bir konu bu böyle yani anlık aman geçsin gitsin nasıl olsa mecliste bu geçiyor biz olsak da olur olmasak da olur serbest bıraktım diyeyim birazcık popülist oyları oynayayım vesaire falan bununla açıklanabilecek bir şey değildi. Ya yani ülkede iktidara talipseniz ben yarın öbür gün ülkeyi yöneteceğim diyen bir partiyseniz bu hesapları yapabiliyor olmanız lazım. Bu sadece birilerinin gönlü kırılır ama yarın öbür gün toparlarız denilecek durum değil. Sonuçları işte bu tarz yerlerde çıkabilir ve çıkacaktır. Yani bunu bir gazeteci olarak televizyon yorumunda ben söylüyorsam yani bir siyasetçinin, bir siyasi parti liderinin de o değerlendirmeyi o gün yapması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Mehmet Tevfik Göksu ismine gelsek. Hakikaten çok kapsayıcı bir isim. Çok uzun süredir İBB'deki pozisyonu itibarıyla, Esenler Belediyesi'ndeki durumu itibarıyla çok öne çıkan bir isim. Sempatik gelen de bir
2: Ben de
0: isim.
2: yakından
0: Elbette
2: tanıyorum. Bir de
0: olabilir.
2: şöyle olabilir. Yani sempatik gelen bir isim. Evet doğru. Geldiği gelenek itibariyle dedi. Oraya dem vurmak istedi özellikle. Ben de o yüzden
0: Evet,
2: oradan
0: yani
2: biraz
0: tabii o
2: bakmanı
0: yani
2: istiyorum.
0: şey biraz söylemek istiyor. Yeniden Refah'taki
2: Tabii,
0: kırılım
2: kırılım,
0: ve bu
2: oradaki
0: süreçte acaba
2: duruş.
0: olur mu
2: Tabii.
0: küskünler vesaire o tarafa
2: Evet.
0: kayabilir mi? Doğru. Mehmet Tevfik Göksu'nun çok uzun bir geçmişi var.
2: Evet.
0: Necmettin Erbakan'la da yol
2: Tabii.
0: arkadaşlığı olan birisi. Dolayısıyla toparlayıcı olacaktır. Ama onun dışında da AK Parti'nin içerisinde de ağırlığı olan bir isim, bir karşılığı olan bir isim. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da ilişkisi hem gayet iyi, onunla da yol arkadaşlığı çok eski ve İstanbul'u ve İstanbul'un sorunlarını da bilen bir isim. Hatırladığım kadarıyla yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik özellikle belediye seçimleri döneminde de bir önceki ekranlarda da çok çıktı, yer aldı.
1: Belediye
0: Aslında
1: meclisleri çok
0: şeylerle
1: hareketli.
0: gösterdi. Bayağı çalışarak da çıkıyordu ekranlara hatırlayın görsellerle.
2: Çok.
0: Yani öncesi sonrası mevcuttaki durum bu. Bunlara gerçekten çalışan üzerine giden bir isim. Neden olmasın ama yani AK Parti'nin içerisinde böyle bu olsun bu olsun kavgalarını biz dışarıya yansıyan bir şey pek görmedik. Bir konsensus oluşuyor günün sonunda. Orada da belirleyici olanla herkesin saygısı olacaktır diye düşünüyorum belirleneni.
2: Peki.
0: Ama öteki tarafı bilmiyorum. Buraya oturmuş olmam bunu bileceğim anlamına gelmiyor. Belki canda bir bilgi var.
2: Bilmiyorum ama yani Can bu meselede biraz daha böyle geride duruyor, kuskun kaldı. Yani hem aritmetik
3: Yani keyfi kim
2: meselesinde
3: olursa
2: hem
3: olsun
2: de böyle baktım.
3: dediğine göre.
2: Yani
4: suyu gösterecek olsaydı İmamoğlu'nu karşısına koyardı. Yani Murat Kurum'u getirdi, Sayın Bakan'ı getirdi, İmamoğlu'nun karşısına aday yaptı. Yani AK Parti Tevfik Göksu'yu gösterecek olsaydı seçimlerde gösterirdi. Ha şimdi
0: o zaman
4: her
0: da çok
4: rakip
0: bu arada
4: olmadı.
0: o zaman da çok güçlü
2: Ama
0: bir
2: yeniden
0: isimdi.
2: Refah
0: Olabilirdi de
2: yeniden,
0: yani.
2: Yeniden Refah'tan dolayı
4: yok,
2: bir kırılma olabilirdi.
4: Bir dakika. O zaman da Yeniden Refah vardı. Bu tartışmalar vardı. Koysaydı o zaman koyardı İmamoğlu'nun karşısına. Ama şimdi karşısında bir İmamoğlu gibi güçlü bir rakip olmayacağı ve dengelerin bu kadar işte sınırda olduğun yerde ve AK Parti'ye doğru dönüşeceği ve gideceği yönünde bir izlenim alırsa seçilmesi kolay. İşte toplumun tanıdığı, İstanbul'un tanıdığı bir isim olarak gösterebilir. Ama ben zannetmiyorum Tevfik Göksu'nun özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından buraya evet Tevfik Göksu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsun diyeceğini düşünmüyorum deseydi o kadar yıl İstanbul'da hizmet etmiş Tevfik Göksu'yu İmamoğlu'nun karşısına koyardı ve İmamoğlu'nun karşısında yarıştırırdı. Ama öyle yapmadı. O yüzden ben ha olabilir. Siyaset bu. Buna bir şey demiyorum. Kulisler yapılır falan. İşte burada yapılıyor. Olabilir. Gündeme gelebilir AK Parti açısından. Dediğiniz de doğru. Yıllardan beri AK Parti'de siyaset
0: orada yapan ama bir biraz isim. Murat Kurum ismi.

0: Öyle belirleyici. Kentsel dönüşüm meselesi çok ön plana çıkmıştı.
1: Hiç o da yetmedi.
0: Belki hayır, bak doğru söylüyorsun ama şu madem o konuyu açtın girelim. Yetmedi diyorsun da zaten. Bence zaten tehdit kampanya yoksa, hatasının zaman, kampanya süreci şöyle problemliydi. O zaman doğruları konuşalım. Yani Murat Bey, Sayın Kurum açık açık deprem felaketinin altını çizdi ve gelince bir kentsel dönüşüm sürecinin en önemli işi olacak.

0: oldu.
1: Merve Şebnem, insanların İstanbul, bundan... tamam, tabii. İstanbul için yetmez miydi bu diyorsun?
0: Nasıl?
1: Yani, ya hayır, hani şimdi böyle kentsel bu... dönüşüm meselesi,
0: hayır,
1: şehir
0: bakın,
1: planlama,
0: yani,
1: mimari.
0: Bence kazanabileceğini İstanbul... düşündü AK Parti ve kentsel dönüşümü önceledi. Tamam. Yani sadece kazanmak değil ama aynı zamanda burada ya, yani çünkü çok daha yeni kronik depremden çıkmıştık yani, tamam. Ve hala bunun izlerini, biz sancısını yaşarken Ankara'da yaşanmıyor mu? Bugün hala bütçesel pek çok konuda ya o 500 bin kolluk böyle pat diye yapılmadı. Çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Bütçenin dışında bunu yapabilmek bir iştir.
1: Bir de Sayın Murat,
0: o yüzden
1: çok
0: öncelik burayı
1: etkin,
0: inşa etmeye ayrılmıştı.
1: Bir de Sayın Murat Kurum şimdi
2: ben,
1: kendi
2: ben bak,
1: çalışma,
2: şey,
1: özür dilerim
2: bir
1: şey diyeceğim. Yani kendi çalışma alanı içinde
2: Hülya,
1: çok da...
2: ama sözümü kesildi. Bir dakika, ben bitirmedim ki. Sözüm kesildi,
1: sözünü?
2: Başka bir konuya geçiyorsun.
1: Hayır, sözünü kim kesti? Herkes bir arada konuşsun.
2: Ya,
1: tamam, herkes bir arada konuşsun.
3: Ama bir gizle not bir yazarsın.
1: Hayır, yani not bir yazarsınız arkadaşsınız. Kesin bir şey olmaz.
4: Ama bizim tartışmayacağımız
1: ama kendi çalıştığı alan içinde etkin çalışan biri.
5: Söyle, ikiniz
2: birsiniz. Evet, burada söyleniyor ama mesele şu, ben şunu anlatmak istiyorum. Tevfik Göksu'yu, yani burada Murat Kurum niye tercih edildiğinin ötesinde bir şey. Evet, orada o dönem o siyaset vardı. Çünkü Tevfik Göksu seçim döneminde bu çok tartışıldı. Aday olacak mı? Aday olma ihtimali yüksek. Evet, adayı, AK Parti'nin adayı Tevfik. Bu tür haberler çok çıktı. Ta ki açıklanana kadar. Şimdi bu kulisler hep yapıldığı için. Geçmişte
5: işte
2: 2019'da da yapıldı.
5: Aksine zarar verir.
2: İşte onu soruyor, onu söylüyorum. 2019'da da vardı bu. Bakın.
3: Ne verebileceği gibi.
2: 2019'da da Tevfik Göksu ismi vardı.
5: Yani doğru.
2: Olmadı. Yani. 2019'da da vardı. Kulisler yapıldı, haberler yapıldı. Olmadı. 2024'de gelindi. Olmadı. Bugün de evet olabilir. Sonuçta belediye başkanı İstanbul'u tanıyor. Bu başka bir şey. Ama olsaydı zaten 2019'da olurdu. Hadi sekti 2019'dan 2024'te olurdu. Bence olmaz. Burada AK Parti'de işte belediye başkanı, birçok belediye başkanı var. Belki de CHP'den geçen bir belediye başkanını aday gösterecek.
0: Ankara'dan gelmeyen, meclisin içerisinden gelecek isimler arasında
2: hayır,
0: bence
2: şey
0: çok güçlü
2: diyorum,
0: bir aday.
2: Belki de CHP'den hayır, AK Parti'ye katılmış bir belediye başkan vekilini belediye başkanı
5: evet,
2: seçecek.
5: Bak, belediye
2: mesela
5: başkanı...
2: Beykoz olabilir. İşte Çekmeköy olabilir. Şile olabilir. Yani.
0: Herkes olabilir elbette.
2: İşte onun için söylüyorum.
3: Yani, Tuzla.
2: Tuzlu olabilir. Değil mi yani? Mesela Tuzla, değil mi? Genç, dinamik, çalışkan. İşte partisine karşı demiş ki 50 bin Tuzlalı'nın hakkını savunurum, kusura bakmayın demiş ve ayrılmış oradan.
3: CHP'ler oy verir mi Tuzla Bey'e?
2: İşte bak onu, işte şimdi böyle bir siyaset yap... Hayır, şunun için. Böyle bir siyaset yapacaksanız CHP'den bir aday gösterirsiniz. CHP'den geçmiş bir kişi aday gösterirsiniz, karşı tarafı ikna edersiniz. Şunun için dersiniz. Bakın, benim böyle bir kaygım yok. Benim bir parti kaygım yok. Ben İstanbul'u düşünüyorum. Gelin birlik olalım ve İstanbul'u kalkındıralım mı yapabilirsiniz. Ama Tevfik Göksu'yu gösterirseniz kusura bakmayın. HDP'yi de yani diyorsunuz ya AK Parti'ye gelebilir. HDP'yi de kaybedersiniz Tevfik Göksu'yu gösterirsiniz. Olmaz, tutmaz.
0: O yüzden nerede Kürt seçmen yok mu?
2: Hayır, şunun için söylüyorum. Çünkü yerleşik uzun yıllardan beri belediye başkanlığı yapıyor ve AK Partili. Şimdi burada bir ittifak üzerine tartışılıyor. O yüzden çıktı bu Tevfik Göksu olayı. Bir ittifak kurulacaksa bence Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen işte Tuzla Belediye Başkanı. Evet, ittifak sağlayabilir.
1: Bu
2: şu anda aklıma geldi. Siz evet, söylediğiniz için
1: tamam, hayır,
2: geldi.
1: Müsaade evet, ederseniz ha, eğer Murat, müsaade eder misiniz? Murat Gezici aslında geldi, şöyle bir şey dedi biliyor musunuz?
6: 2028'i
1: evet, yani,
6: konuşmak
1: evet,
6: gerekiyor.
1: Asıl
6: bu
1: mesele
6: içinde.
1: Evet, o dedi. Yani hani isim konuşurken de. Yani
0: o yüzden
1: ben,
0: icraat bence öne çıkıyor.
1: Ve milli görüş geleneğinden birinin de oturması bence gerekiyor. Bunun nedeni de yeniden Refah'ı siz orada şey gösterdiniz. Evet. Ya araştırmalar mı bir şeyler söylediği için siz çünkü kamuoyu araştırması da yapıyorsunuz.
6: Evet.
1: Sanırım oradan dem vurarak herhalde.
6: Mesela böyle. Büyük Birlik Partisi de çok kıymetli. Burada mesela önemli bir görev alacaktır Cumhur İttifakı'nın işte İBB seçiminde de. Neden? Yeniden Refah Partisi de çok kıymetli. Her iki siyasi partide, başka partiler de var. Oylarında bir yükseliş var. Örneğin Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı %3 civarında. 3'ün üzerine geçtiği dönemler oluyor. Örneğin Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı %2.8 civarındaydı son yaptığım kamuoyu araştırmasında. Şimdi bu seçimi Cumhur İttifakı yerel seçimin bir provası olarak okumayacak. Burada bir ittifak gücünü oluşturacak. Özellikle Yeniden Refah seçmeninden kendi

0: partisinden kopup gitmiş olan seçmeni 2028 genel seçimler, 2029 genel seçimlerine kendisi için hazırlayacak. Nasıl hazırlayacak? O seçmenle aralarında kopan köprüleri tadilat edecek. Yani biz bir yerel seçim denkleminden ziyade genel seçimin bir provasını, küçük bir modelini burada göreceğiz. Burada bir ittifak olacak. Mesela Büyük Birlik Partisi'nin iki meclis üyesi var. Çok kıymetli. Baktığınız zaman %38'i kendisine ait. Biz şimdi AK Parti'yi konuşuruz ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yanlış değilsem Ferhat Bey bilir belki 4 milletvekili. 6 meclis üyesi. 6 tane var. Meclis üyesi var. Cumhur İttifakı'nın buradaki toprakla yağmur gibi bütünleşmesini göreceğiz. Aynı zamanda yan cepherlerini genişletecek. Yani yeniden Refah Partisi gibi farklı merkez sağdan seçmenler alacak. Mesela burada konuşmuyoruz ama CHP yeni partinin 154 diyoruz aslında ama 3 tanesi anahtar partiye daha yakın. Yani biz aslında arka planda göremediğimiz bir tablo daha var. Yani CHP'nin karşısında 137 yazılıyor ama bunun içerisinde İyi Partililer var. Anahtar partiler var.
1: Murat Bey, şöyle bir şey var. Yani şöyle yine böyle ismini vermek istemediğim ama yine de çok değerli biri dedi ki Hülya iki şey, yani aritmetik dediğiniz mesele o geçişler meselesi işte. Kim kime daha yakın meselesi. Ve kritik ya tablo. Bunun üzerinden değil biliyor musun dedi. Çok ilginç bir şey olacak. İsimler üzerinden daha çok polemik olacak. Ne demek dedim bu? Yani daha net söyleyin. Dedi ki aday üstünden çok daha dedi bir polemik yaşanacak. Yani Cumhur İttifakı açısından da belki hani onu bilmiyorum. Çünkü hani siz Tevfik Göksu dediniz. Orada bir kırılmaya yol açar diye onu söylediniz. Onu Cumhur İttifakı açısından olumlu anlamda onu
0: olumlu
1: söylüyorsunuz.
0: Olumlu anlamda.
1: Tabii kırılma yani, dediğim olumlu. Çünkü
0: köprüleri yeni, tadilat edecek.
1: Tamir eder ve tamir bir şekilde eder. Daha çok tabanı o anlamda kucaklar. Hı-hı. O yüzden Tevfik Göksu dediniz. Hı-hı. Ama diğer taraftan diğer tarafta da bir CHP değil. Orada da bir sanki böyle bir denklem var ve blok var ayrı.
2: Geçmeden yani. Hiç bir ben bir şey söyleyeceğim. Burada ben katılmıyorum. Hanım, bu değerlendirmeye itirazım var ama söylemem lazım.
1: Murat Bey'in değerlendirmesi.
0: Evet. Mesela ben Mehmet bu taraf Tevfik Göksu bu.
3: Mesela
0: Esenyurt Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ben de çok eleştirmiştim. Yani İBB ile ilgili, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok önemli iddialarda bulunuyordu. Hı. Ama inanmıyorduk. Ama günün sonunda geldiğimiz zaman aslında çoğu iddianın doğru olduğunu gördük. Yani bunu ifade etmemin sebebi hem muhalif tarafta da Tevfik Göksu'nun haklı olduğunu görüyoruz birçok konuda. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın içerisinde de o sağ seçmenle, özellikle milli görüş seçmeniyle yoğun bir ilişkisi var. Unutmayalım, İstanbul'da 12 tane cemaat var baktığınız zaman. Önemli bir cemaat ve bunlarla da köprüleri tadilat etmek gerekiyor. Onlarla da ilgili sorunlar var.
1: Peki, tamam.
2: Bir dakika, itirazımı söyleyebilir miyim?
1: İtirazını alacağım Merve Şevnem, alacağım ama son bir izleyiciye de bir şey söyleyeyim. İlk yayının başında şöyle bir şey demiştim. Bir 20-25 dakika kala Ferhat Murat'ın elinde de bazı bilgiler vardı değil mi Ferhat? Öyle mi? Bilgi mi,
4: evet.
1: Yoksa bilgi mi diyelim, yine farklı iddiaları mı dile getireceksin onu
4: ya
1: bilmiyorum ama Kurtlar Vadisi'nde
4: bilgi,
1: Osman Sınav tehdit mi edildi meselesi.
4: Ama böyle şu bir İBB ile ilgili de bir şey söyleyebilir miyim?
1: Onu da açacağız çünkü sormuşsunuz, ona mutlaka geleceğim. Merve Şebnem'in
2: şeyini alayım. Bunca yıllar artık hani siyaseti de takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adayları nasıl seçtiğini falan da artık görüyoruz. Çoğunlukla bu yani böyle sadece seçim aritmetiğine bakan biri değil Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet.
2: Neden söylüyorum? Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım'ı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığında, evet. Ankara'dan bir önceki başbakanı, son başbakanı hatta getiriyorsunuz. Hatta Ulaştırma Bakanlığı özellikle o tecrübesi çok önemliydi ve buradaki altyapı ulaştırma projelerini önemsemişti. Demin Murat Kurum'un neden tercih edildiğinin altını deprem sebebiyle, kentsel dönüşüm sebebiyle çizdim. Sayın Cumhurbaşkanı sadece seçimi kazanalım, ondan sonrası tufan ne olursa olsun diyen biri değil. Aksine birinci önceliği seçim kazanıldıktan sonra kim buraya nasıl bir hizmet edebilir düşüncesinde. Bunu şu ana özel ya da Tevfik Göksu ismine özel demiyorum. Benim gördüğüm, tanıdığım, bu zamana kadar takip ettiğim Sayın Cumhurbaşkanı böyle bakmıyor. Hele bir de yani Üsküdar'da gördük yani onu

0: mutlu edeyim, bunu mutlu edeyim vesairelere pek de gerek olmayan bir senaryo da buna hiç gitmez. Belirleyiciliği burada olmayacaktır.
1: Yani teşekkür ederim. Meclis aritmetiği ya da bu denklem üstünden, kritik denklem üstünden değil. Buradan bir hesap yapmaz zaten Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Ferhat Murat, bu konuyla ilgili hocam siz de eğer son bir değerlendirme yapacaksınız ardından
2: çok
1: da...
2: Çok kısa o zaman söyleyeyim, hocama geçelim. Ondan sonra olsun, süre kalsın. İsmi öne çıkan AK Parti'de zarar görür. Bir kere bunu bilmek lazım. AK Parti'de siyaset yapan herkes de der ki şu anda benim ismim buralarda konuşuluyorsa bu iş benim adaylığım noktasında ciddi bir sorun yaratır bana. İhtimalimi düşürür diye bakan bir kere onu iyi görmek lazım. Bu birincisi. İki,
3: ihtimalisin fırlandı.
1: Murat Bey siz de ne yaptınız can?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Kim aday olacaksa. Tabii. Öyle. Erdoğan kimi işaret ederse, kimin performansını başarılı görüyorsa tabii ki kurullarıyla yerel yönetimler başkanlığı, İstanbul İl Başkanı başarılıdır bana göre. Abdullah Özdemir belediye başkanlığından gelme bir isim. Evet. Onunla yaptığı değerlendirmelerle, kurullarıyla yaptığı değerlendirme sonucunda diyecek ki şu kişi olsun. İlla bir belediye başkanı yapmak zorunda mı? Değil. Değil. Meclis üyelerinden de seçebilir. Burada stratejisi önemli. Bir sonraki belediye seçimlerinde tekrar aday yapmak üzerine bir strateji mi kuracak? Yoksa
3: Kadir Topbaş
2: sürecini başarılı bir şekilde hayata geçirip de bir sonraki dönemde kafasında düşündüğü başka bir isim mi var? Şimdi belediye başkan adayını seçime soktuğunuz zaman birçok parametreyi denklemin içerisine koymanız lazım. Yeniden Refah seçmenine oylar niye gitti? İdeolojiden dolayı mı gitti? Ya da yerel seçimlerde bu başarı neden ortaya çıktı? Ekonomi, mazot fiyatlarının o dönem 17 liradan 34 liraya çıkması, emekli maaşlarında 15 bin lira en az sınır denilecek gibi bir ima, bir işaret grup başkan vekilleri, AK Parti'nin birkaç grup başkan vekilinin yaptığı açıklamalar sonucunda sadece promosyon açıklamasıyla İstanbul mitinginde karşı karşıya kalmamız, yol, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi parametreleri devre dışı bırakıp genel siyasetin sarı kartını yerel seçimlerde AK Parti'nin görmesine sebebiyet verdi. Bunu da unutmayalım. Yani Murat Kurum olur, Tevfik Göksu olur, Ali olur, Veli olur fark etmez. Kim olursa olsun o günkü siyasi konjonktürde ki hocamla beraberdik İstanbul mitinginde Atatürk Havalimanı'nda. Oradaki havayı da çok iyi kokladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği adayın sadece şu an için Erdoğan'ın kafasında olduğunu düşünüyorum. Kimse de öne çıkıp kendi ihtimalini zayıflatmak istemez.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Ferhat. Ona zaman kalsın istedim. En azından bir 10 dakika 15 dakika. Hocam yani bir yorumunuz var mı bu meseleye?
4: Değerlendirmesine tamamen katılıyorum. Tamam. Yani şimdi isim tartışmak siyasetin bence tuç kanunudur ya böyle erkenden yani. Hiç kimse istemez. Şu anda belki Tevfik Bey rahatsız oldu. Bizi izliyorsa.
2: Tevfik Bey birazdan mesaj atabilir
3: mi? Ben aday değilim. Ben aday değilim. Evet.
1: Sizin yüzden, de temenniniz o anlamda yani, nasıl olur? Bu tarafta durup
5: temenni böyle. Temenni değil de AK Parti 50 artı 1 sistemle 2015'ten itibaren zor durumda. Yani o her bakın her seçimde kazanmak adına seçim sistemini değiştirmiş bir isimdir. Biz seçim sonrasını nasıl hizmet ederim mantığında olan bir Sayın Erdoğan diye ifade edemeyiz. Sayın Erdoğan her seçimi kazanmak için bakın tarih boyunca AKP iktidarının bütün seçimlerin seçim sistemi değiştirmiştir. Kazanmak üzerine kurulu bir düzenden bahsediyoruz.
0: Benim yorumumu genişletiyorsunuz. O farklı bir konu.
5: O yüzden AK Parti İstanbul'u tekrar alabilmesi adına kopan köprüleri tadil etmesi lazım. Bu cemaatler, bunun yanında milli görüş tabanı. Baktığınız zaman bunlarla ilgili formülleri ortaya koyduğumuz zaman ne olabilir? Sadece bu isim değil, başka isimler de olabilir ama...
1: Ama öne çıkan diyorsunuz. Daha önce de ismi çok konuşulduğu için...
5: Evet, uygulayacağı metot şu. Kendisine yan cephelerden, yan ceplerden oy getirecek, getirebilecek isimleri ortaya koyacak. Bir de Murat Kurum'a burada haksızlık yapılmamasını isterim. Murat Kurum baktığınız zaman en çok başarılı bakanlardan bir tanesi olabilir.
1: Ben de onu söyledim. Onu çünkü o, evet, özellikle güzeldi. Mesela belirttim. Çünkü o alan içinde, kendi alanı içinde.
4: Değil mi? Biraz
1: tabii tabii.
4: Bir şey.
1: Konuşmanız. Kendi alanı, tabii ki konuşacaksınız. Kendi alanı içinde. Çok etkin bir isim aslında. Çok etkin. Kendi uzmanlık alanı içinde.
4: Çok atak var. Kırmızı renk orada değil
5: mesela mi? Şöyle baktığımız zaman. Konuşuyor. Hocam, 2024 seçimlerinde Hülya'nın. AK Parti'nin birçok belediye başkanından, ilçe belediye başkanından daha fazla oy almış bir belediye başkan adayıydı.
1: Biz anladık ama çok Murat net. Kurum. Evet tamam. Çok teşekkür ediyorum. Siz bu konuda mı konuşacaksınız
4: bakın,
1: hocam?
4: Bu çok yani isimleri konuşmak falan

0: Ya, tamam, bir sakıncası yok belki de. Ama şu anda belirleyici olan şey Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Çünkü burası ne Üsküdar, ne Ankara, ne bir başka yer. Neresi İBB? Niye? Farklı.
1: İstanbul.
0: Ekrem, hayır, İstanbul için değil, Ekrem İmamoğlu.
1: Ekrem İmamoğlu.
0: Esas itibariyle Kemal Bey'in aldığı pozisyon, açık konuşalım, Ekrem İmamoğlu'na ilişkindir. Özgür Özel de değil. Hatta ona genç vesaire gibi grup başkanlığını tebrik etmesi gibi, daha ötesi belki de kalmasından yana birlikte yolu yürüme imkanını falan sundu. Ama orada kabullenmediği şey Ekrem İmamoğlu'ydu. Arınma ve altındaki bütün alt başlıklar ona ilişkindi. İBB'de çıkacak olan bir adayın Ekrem İmamoğlu bağlantısı, yaşanan süreçlerin izleri, bu mu belirleyici olacak? Yoksa böyle blok muhalefette kalsın da ne olursa olsun. E niye ayrıldınız? Ana ektiğiniz bu. Bir de şöyle bir hava var. Niye ikisi birlikte davranmıyor? Mecburlar mı?
2: Davranacaksıydın diye ayrıldı.
0: Evet, mecburlar mı? Ayırt edici özellik ne? Biri ona hain dedi, öbürü ona hırsız dedi. Bu nasıl birleştirecek? Bu nasıl birleştirecek? Buraya yansıyacak olan odur.
3: Yok, ben burada bir parçalanma olmayacağını düşünüyorum muhalefet blokunda.
0: Siz öyle düşünün. Burada belirleyici olan odur. Öyle olabilir. Düşündüğün gibi olabilir. Ama öyle bir çelişki olur ki o.
3: O zaman seçmeni küstürürler, sandığa gitmez.
0: Dolayısıyla zaten Kemal Bey'in de zorluğu orada. Bence Özgür Özel'in zorluğunu belirleyecek olan ya da kolaylaştıracak olan yine Kemal Bey'in tavrıdır. Niye? Niye o mahkeme kararıyla o görevi kabul etti? Çok önemli bir şey söyledi. Bu parti ilk defa yolsuzluklarla anıldı. Ben bundan rahatsızım ve bunu kurtarmak istiyorum. Diğer taraf kalabilirdi. Yargıtay kararını bekleyebilirdi. Şimdi başka bir çelişki var. Yargıtay'dan çekiliyor Cumhuriyet Halk Partisi o kararı temyizinden. Rahatsız oluyor. Yeni parti. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yani oradan iyi işinizi kolaylaştırıyor. Oradan sizin lehinize bir karar çıkarsa ne olacak? Ayrıldınız, orayı hiç beklemediniz. Direnmediniz, mücadele etmediniz. Siz koltukta olduğunuz zaman mı kıymetli oluyor Cumhuriyet Halk Partisi tarihi kimliği? Niye yapmadınız bunu? Dolayısıyla bu öyle kolay kolay aşılabilecek bir şey değil. Kemal Bey'in zorluğu şu, ama işi kolaylaştırabilir, yeni partinin ömrünü de belirler. Bu süreç böyle gitmeyecek. Bir kitle yarattı yeni partiyi yönetenler şimdiki CHP yönetimindeyken. Acaba bile demeyin. Bunlar olmuş mudur, olmamış mıdır? Şimdi sevgili Murat'ın ikna olduğu hususların eğer o kitlede de Kemal Bey'in bu konudaki tutarlı tavrı, yolsuzluklar meselesindeki yargı sürecinin getireceği nokta, insanları ikna edebilmeye hazır olmaları. Asıl o, biliyor musunuz? Acaba bile dedirtebilmesi. Dedirtebilirse o zaman yeni partinin başarısını, hadi ömrü diye iddialı konuşmuyorum ama başarısını çok belirleyici olacak. Ya bir bakalım ya, belki burada bir şey var, gerçekten var ya demeye başlarsa, irdelemeye başlarsa, biz bunun için mi sokaklara döküldük demeye başlarsa, bunun için mi bu yeni parti kuruldu, bunun için mi CHP bölündü demeye başlarsa, bir insanın ihtirası yüzünden fikirler ötelendi, onun ihtirasları hakim oldu ve partiyi bu şekilde bu noktaya taşıyan asıl oymuş demeye başlarsa, işte o zaman her şey ortaya çıkar. Zaten ya bu siyahtır ya bu beyazdır.
1: İşte o zaman
0: ya olmuştur ya olmamıştır.
1: Yani o zaman dediğiniz
0: evet.
1: Zaman da
0: buraya
1: o
0: da yansıyacak olan.
1: O da şimdi değil.
0: Bunlardan
1: herhalde.
0: Arınarak evet. Hani arınma sözcüğü çok popüler ya. Hı-hı. Bunlardan hep arınalım, hiçbir şey olmamış gibi. Niye birbirinize girdiniz? Niye girdiniz ya? Az bir şey mi hain demek ya? Ya da hırsız demek?
1: Peki şöyle teşekkür ediyorum. Şimdi yayının başına söylemiştik, o yüzden mesaj geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Osman Sınav tehdit mi edildi diye. Ferhat Murat da bugün eline boyuna girmeden önce de kendisiyle de görüştük. Dedi ki Hülya, bir son 15-20 dakika ayırırsan sevinirim. Çünkü benim de konuşacaklarım var. Ortaya çıkan yeni belgeleri biliyorsunuz, ifadeleri biliyorsunuz. Tabii bu arada Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden özellikle ayrılmadan önce kendisine yönelik tehdit aldığını söylediğine dair bir anlatım işte var. Ferhat, nedir mesele? Yani bugün gelinen noktada özellikle neden vadiden ayrıldı sorusunu herkes tabii soruyor. O da zaten bir sır olarak kaldı galiba.
2: Kendisi de öyle söylüyor. Aslında Buket Aydın'ın programına katıldığında bu soru yöneltildiğinde diyor ki

0: bu neden benimle mezara kadar gidecek? Ama tabii bu konuyu, burada yaşananları tamamını Osman Sınav biliyor. Evet, ama yakın çevresi de ciddi derecede bilgiye sahip. Şimdi aslına bakarsan 55 bölüm Kurtlar Vadisi'nde bir kritik viraj. İlk 55 bölümde Osman Sınav var, yapımcı ve senarist. Ocak 2003 dizi başlıyor. Ocak 2004'te Osman Sınav'ın Sinegraf şirketinin olduğu sokaktan bir taksi durağı var. Orada 25 tane siyah takım elbiseli koruma bir pozisyon oluyor. Orada bir gövde gösterisi oluşuyor. Sonra önümüzdeki günlerde netleşeceğini tahmin ettiğim o isim gelip Osman Sınav'ın ofisinin üst katında bir görüşme yapıyorlar.
1: Yani önümüzdeki günlerde netleşeceğini.
2: Kim bu? Yani kim derken isim verme ama.
1: İsim vermedi.
2: Yani iş adamı. Ay,
1: öyle bir şey söyledin.
0: Çok önemli birisi.
1: Ay, çok önemli,
0: önemli birisi.
1: Mesela önemli birisi
2: kamuoyu
1: şurada.
0: Kamuoyunun tanıdığı bir isim.
1: Ay, zaten önemli.
0: Detaya girdiğimde anlaşılacak çünkü. O yüzden şu an itibariyle bunu söylememek daha sağlıklı.
2: Tehdit mi diyor yani?
0: 25 tane siyah takım elbiseli
2: korumalar,
0: koruma görevlisinin olduğu, evet, polis ve asker veya istihbarat görevlisi değil bunlar. Kesinlikle altını
1: özel
0: çiziyorum.
1: Koruma. Özel koruma.
0: Özel koruma, tamam. Sivil koruma diyelim. Sivil korumayla birlikte önemli bir isim geliyor. Osman Sınav'ın Sinegraf şirketinin üst katında
1: ne yapıyor şimdi
0: bir görüşme oraya yapıyor. Ve orada kendisine bu diziyi bırakması gerektiği ifade ediliyor.
2: Peki bir dakika, o kişi hala Türkiye'de mi?
0: Türkiye'de.
1: Ve dedin ki ileriki günlerde dedin.
0: İleriki günlerde
2: çağrılabilir diyorsun.
1: Bir dakika.
0: Çağrılmaya da bak, çağrıldığında da çok ses getirecek bir isim olabilir.
2: Şey mi?
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
2: Soruşturmaya dahil edilebilir mi diyorsun?
0: Soruşturmalara dahil.
1: Tek bir şey soracağım o zaman. Tamam.
0: Aile meçhul suçlar dahil başkanı. Bak, Kaşif Kozinoğlu soruşturması.
1: Evet.
0: Söylemiştim geçtiğimiz günlerde çok ses getirecek noktalara gidecek
1: çünkü
0: diye.
1: Çünkü sıradan bir şey değil yani.
0: Kurtlar Vadisi pusu meselesi beraberinde geldi.
1: Tabii beraber.
0: Farklı isimler şu anda gündemde. Dalga dalga operasyonlar geliyor. Faili meçhul suçlar daire başkanlığını kurduktan sonra Akın Gürlek çok farklı isimlerin. Mesela yarın yine bir başka operasyonla ilgili bir başka kişinin cinayetiyle ilgili bir başka operasyon da olabilir sabahleyin.
1: Yani bir dakika, yani yarın sabah böyle bir şey.
2: Yani faili meçhul çok fazla. Behçet Oktay var, Necip Abremitoğlu var ki zaten davası hepsini, devam ediyor.
3: Hepsini bekliyoruz.
2: Çok fazla.
1: Yani evet, çok var, çok isim var. Bir de çok toplu böyle isimler var. Yani Güneydoğu'da da değil mi? Yani bunu da çok yıllarca
0: İşret
1: konuşuldu.
0: Var, mesela Adnan Kahveci de var. Tabii, tabii, tabii. O yüzden 90'lı yılların evet, o üzerimizdeki kara bulutlarının aydınlanması evet, gerekiyor. Evet. Ve buna dair de çok ciddi
1: ama
0: çalışmalar var.
1: Ama önemli bir şey
0: var,
1: söyledin. Böyle durup dururken değil bu galiba. Şimdi mesela yarın sabah dedin, o bir. İkincisi, tek bir şey soracağım, ona cevap istiyorum. Verebilirsen tabii. Bu önemli bir isim dedin. Önemli bir isim dediğin için bütün hepimizin tanıdığı bir isim eminim kamuoyunun. Sadece kapsadığı alanı söyleyebilir misin? Yani mesela şöyle mi dersin?
4: İş yapar.
1: Ya, bir
2: ne
1: iş adamı.
2: Evet.
1: Evet. Ne iş yapıyor? Onu,
0: mesleği ne? Mesleğini söylersem anlarsınız. Mesleğini söylersem anlarsınız.
1: Ben sadece
0: ben de hani bu kısmı
2: programdan sonra söylersin herhalde.
0: Söylememek gerektiğini düşünüyorum şu an itibariyle. Ama Osman Sınav'ın ofisine 25 kişiyle farklı bir gruba
2: peki, bir
0: ait
2: soru, Osman Sınav
0: 25
2: ne demiş?
0: Kişiyle geliyor. İki, devam edelim.
2: Osman Sınav ne demiş o tehdide?
0: Osman Sınav'ın işte yaşadıklarını anlatınca üst üste gelince zaten bırakmak zorunda kaldı. Hmm. Tehdit edildi. Tehdit edilmekten öte bunu bırakman iyi olur. Bunu bıraksan iyi olur. Dendikten sonra.
2: Telkinde bulunmuş.
0: Dendikten sonra diyen kişi de çok önemli bir isim olduğu için vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ödediği vergi dönemin maliye içerisindeki FETÖ'cüleri ağır bir vergi cezası kesiyorlar Sinegraf şirketine.
1: Şey sorabilir miyim? 20 ve 25 kişiyle özel korumayla eğer bir yere gidiyorsanız bir prodüksiyon şirketinin, bir yapım şirketinin yerine gidiyorsanız telkinde bulunmazsınız, tehdit edersiniz. Yani buradan anlıyorum ki bugün Türkiye kamuoyunda herkesin bildiği kişi.
2: Ama şunun için söylüyor anladığım kadarıyla, hani şey olmasın soruşturma şimdi.
1: Hayır, öyle değil mi?
2: Hayır, şunun için söylüyorum. Şimdi senaristler tanık olarak çağrıldı ya, bu kişi şüpheli olmayabilir, tanık olarak da çağrılabilir.
1: Öyle demedi yani, ama. O yüzden. Öyle demedi Ferhat.
2: Öyle mi? Tamam. Hayır, ben evet, hani hukuki olarak.
0: Ya, soru

0: Soruşturmanız
1: hukuki olarak zarar vermiyor.
0: Doğru.
2: Evet, yani. Tabii. Hayır, yani şundan. Mesela telkin dedin ya, hayır şunu deseydi eğer tek başına gitti tamam. Ama 25 tane hani siyah takım
3: mi,
2: elbise.
3: Telkin mi, onu savcılık karar verir. Hani o açıdan.
2: Doğru. Tabii. Yani, tamam, öyle diyelim.
0: Yani diziyi bırakması gerektiği
2: Can
0: Uyar'da söyleniyor.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle çok sağ ol. Ama şöyle dediği için hani 20-25 takım elbiseli kişiyle özel korumayla oraya gidip ve Osman Sınav'da Allah rahmet eylesin tabii bu arada.
0: Şimdi diziyi niye konuşuyoruz? Kaşif Kozinoğlu'nun Allah rahmet eylesin hayatını kaybetmesinden önce ve sonra zaten işte Kazım Koşifoğlu ismiyle bir karakter.
3: Kaşifoğlu.
2: Kaşifoğlu.
3: Koşifoğlu
0: bir türlü Kaşifoğlu. Söyleyemiyorum evet. Kaşifoğlu.
2: Evet.
0: isimli bir karakter diziye entegre ediliyor. Ve Koşifoğlu diye. Olacak olaylar Osman Sınav'dan sonraki bölümde karşımıza çıkıyor. Osman Sınav bölümünde biz şunu görüyoruz. Geçmişte olan olayların açıkçası kurgusal bir şekilde karşımıza çıkarıldığını evet. Ve geçmişteki gerçek kişilerle dizideki karakterlerin birbirinin versiyonu
4: sonra
0: olduğunu.
4: FETÖ'nün eline geçiyor ya.
0: Evet, evet sonra az önce de söylediğim gibi önce bir kişi geliyor Sinegraf'ın üst katında Osman Sınav'la bir görüşme yapıyor. 25 siyah takım elbiseli kişiyle. Sonra vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Oğlu, ismini vermeyeyim onun da güvenliği için. Oğlunun arabasına bir Kalaşnikov mermisi bırakılıyor. Bu da net bilgidir.
2: Net bilgi bu da.
0: Ve ardından artık Osman Sınav finansal zorlukla karşı karşıya kalıyor. Çok önemli birisi diziyi bırakması gerektiğini söylüyor. Oğlunun aracında bir Kalaşnikov mermisiyle de karşı karşıya kalınca Amerika'ya gidip oradan devam ettiririm düşüncesiyle hareket ederken etme niyetindeyken bir anda niyetini tamamen kime bırakıyor? Pana filme bırakıyor. Pana
5: yani
0: filmde de
5: o
0: kim
5: kendinin
0: var?
5: Kendinin arabasına konsa bu başka bir şey. Evladının arabasına konması ayrı bir şey.
0: Pana filme devrediyor. Şimdi Kurtlar Vadisi'nde geçen veciz bir söz var. Tam belki birebirini söyleyemeyebilirim ama eğer birisi bir istihbarat örgütü bir şirketten birisinin ayrılmasını istiyorsa ya diğer ortak onlardandır ya da onların yolunda ilerliyordur. Onların lehine bir pozisyon oluşturuyordur diye bir söz var. Lazia bunu daha mafyavari bir dille söylüyor dizinin içerisinde. Biz ne görüyoruz? Ondan sonra FETÖ'nün kurgu karakterlerinin veya işte günümüzde yaşanan olayların önceden dizide karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani 44-45 şehir alan yani açık televizyonların neredeyse yarısının Kurtlar Vadisi dizisinin açık olduğu bir diziyi FETÖ ele geçiriyor. Zaten plakaları, mezar taşını ve benzerini konuşuyoruz. Burada önemli nokta şu. En son olarak Osman Sınav'ın yakın çevresi şaşmazlara yönelik Osman Sınav'ın asla onlara hakkımı helal etmedim dediğini aktarıyor bize.
2: Yakın çevresi asla onlara hakkımı helal etmedim.
0: Evet,
2: dedi.
0: Onlara hakkımı helal etmiyorum diyor Osman Sınav. İlginç olan noktaya geliyorum. Şimdi diziye Pana Film devraldı ve devam etti. Sonrasında biz 15 Temmuz'dan 2 ay önce neyi görüyoruz Hülya Könek?
2: Buyurun.
0: Kurtlar Vadisi Darbe filminin patenti Pana Film tarafından alınıyor.
3: 28 Mayıs'ta.
0: 15 Temmuz'dan işte 2,5-3 ay önce aşağı yukarı. Tam 2 ay önce, 2,5 ay önce. Sonrasında ne oluyor? 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde bu grup Raci Şaşmaz bir başka dizi yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diye. O dönem ATV'de yayınlanıyor bu dizi. Darbe haberini önceden aldıkları değerlendirilen bu grup gidip ATV'den normalde yaz sezonu sonrasında yeni sezonun ücretleri konuşulur. ATV'ye gidiyor diyor ki biz çok yüksek bir bedel istiyoruz. Bunun da nedeni şu olarak değerlendiriliyor. Darbe girişiminin haberini alan bu yapı, bu grup, Şaşmazlar, Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdemir, biz ATV ile arayı bozduk diyerek aslında darbe yapacağı bilinen FETÖ ile ilişkisini iyi tutmaya çalışıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kısıklı'ya gidiyorlar. Kısıklı'da onlarla mücadele ediyor görüntüsü veriliyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musun?
2: Ne oluyor?
0: 15 Temmuz darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Sanki çok yüksek bir bedel teklif edip ATV'den ayrılmak gibi bir yol

0: oluşturmamışlar gibi, hiçbir şey olmamış gibi eski fiyat ve eski rakamlardan yoluna devam etmeye çalışıyorlar.
1: Ama müşteki olmuştu 15 Temmuz şeyinde, davasında Raci Şaşmaz. Raci Şaşmaz.
0: Müşteki olmasının arkasında da ben onlardan değilim. Çünkü bozguna uğramış 15 Temmuz gecesi FETÖ denilen.
1: Bu değerlendirmeleri tabii sen kaynaklardan alıyorsun.
0: Buna dair benim
1: alıyorsun.
0: Kendi kaynaklarımdan aldığım bilgiler bu yönde. Bu soruşturmanın derinleşme ihtimali çok güçlü. Yani burada biz Osman Sınav'ın dizden ayrılmasıyla FETÖ'nün diziye etki ettiğini görüyoruz. Ardından FETÖ'nün sanki haber vericisi pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Birçok sahnesini teker teker konuşuyoruz. Ardından o yapı, yani Şaşmazlar, FETÖ ile belki arasını iyi tutmak için, ATV'den ayrılmak için çok yüksek bir bütçe ortaya koyup, arayı da bir de böyle çok agresif tavırlarla bunu isteyip aslında kendini farklı bir pozisyona sokmaya çalışıyor.
2: Bir zincir bu ve zincirin anladığım, yani senin anlattıklarından, halkaları. Diyorsun ki bu Kurtlar Vadisi'nde FETÖ gölgesi meselesi, konuşulan, konuştuklarımız, Osman Sınav'ın bir taraftan işte canın telkin dediği ya da tehdit ya da neyse algısı ve iddiası meseleleri. Ama bunların hiçbiri Kozinoğlu meselesinden ayrı değil,
0: değil
2: demeye getiriyorsun. Yani ve bu zincirin halkaları ve bütünü biz ileriki günlerde daha farklı operasyonlarla, daha farklı isimler gündeme gelince daha net bir tabloyla mı göreceğiz?
0: Hatta şöyle diyebiliriz bu konuyu. Şimdi bunlar bizim kaynaklarımızdan elde ettiğimiz iddialar. Tabii ki kimseye %100 suçlu ve benzeri bir şey demiyoruz. Suçlama da yapmıyoruz. Yaşandığı, iddia edilen ve şahitleri olan olayları anlatıyoruz. Hı hı. Ama biz önümüzdeki günlerde şunu görebiliriz Hülya Ökönek. Kaşif Kozinoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu, Uğur Mumcu. Bu cinayetler...
3: Necip Hablemitoğlu.
0: Necip Hablemitoğlu.
1: Behçet Oktay.
0: Behçet Oktay. İsimleri çoğaltabiliriz. Bu cinayetler çok ilginç bir ağa bizi götürebilir. O ağa gördüğümüzde de hakikaten Türkiye'de başka bir gündem konuşamaya da biliriz. Vaktimiz de kalmayabilir.
3: Yani kuvvetli şüphe ve inancımızla aslında hani ben biliyorduk bunları geçiyor hep zihnimden ama nerede ispatı falan. Şimdi onların ispatlanma aşaması.
0: Somutlaştı.
3: Böyle görüyorum. Bir de bu senaristlerin ya bunlar tamamen tesadüftü cümlesini kabullenemiyorum ya. Evet. Ne demek tesadüftü?
1: Bu kadar basit olmamalı yani.
0: Kaşif Kozinoğlu'yla.
4: Her şey yani RT yani diye şey plaka, FG'ler i̇şte, bilmem yani ne.
0: Ya hepsini geç yani. Şebnem evet. Hepsini
2: burada
0: geç.
2: Burada o cevabı vermiş bak, galiba bir taraftan da.
4: Hollywood'da pek çok algı operasyonu yaparlardı ama en azından daha böyle daha derin mesajlar verirlerdi. Bak, bu kadar bir
0: geç.
4: Operasyonun ön gösterimiydi adeta. Hollywood, iki gün öncesinde, üç gün öncesinde.
2: Can Özçelik not1.com yazarı. Çok teşekkür ediyorum Can, sağ olasın.
3: AKP'liler üzülecek.
2: Peki evet, o yüzden Ferhat Murat gazeteci bugün hem önemli bilgiler verdi, yorumları da gerçekten
0: çok
2: önemliydi. Çok
0: tekrar
2: teşekkür ediyorum, sağ olasın. Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü, teşekkür benimle ederim. Birlikte cumaları. Bundan sonra tabii tekrar hepiniz keza olsun. Aynı şekilde. Doktor Ali Haydar Fırat da iletişim bilimci Ankara stüdyosundaydı. Ali Haydar Fırat çok teşekkür ediyorum katılımından dolayı. Ara ara döndük, seni orada
5: ben
2: yalnız bırakmamaya çalıştık.
5: Başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ali Haydar da buraya gelsin canım.
2: Söylüyoruz evet ama yani. Yani bilmiyorum, Ali Haydar bekleriz inşallah. Belki haftaya gelir, bizi kırmaz. Her cuma akşam bundan sonra enine boynayla kaldığı yerden devam edeceğiz efendim. İyi akşamlar. Yarın da ana haberde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece.

Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışına katıldı. Takos siyaseti yapanların denizi tükendi diyen Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadelerini kullandı.
1: TK 1763, PIS 09, rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: Kalkış izni verdi, 4. pistten ilk uçak havalandı.
3: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
1: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
2: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
1: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
2: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirledi. Süreç kapsamında iki banka görev alacak, satışlardan elde edilen nakit yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
4: Yeni portföy yönetimi şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan 6 fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar, fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları

0: karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
1: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Mal varlıkları için de tedbir kararı alındı. Ayrı bir soruşturmada ise spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini soran Özel, böyle ticari sır olmaz, o fonda kimlerin parası var açıklansın dedi.
2: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum, maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
3: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
2: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
2: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der. Var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu. Milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
3: Ve adaylık tartışması.
2: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap. Erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB davasında ek bir iddianame hazırladı. 29 kişiye ceza istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 12 yeni eylem dosyaya girdi. İddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası istendi. İddianamenin ana davayla birleştirilmesi talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor diyen Gürlek, süreç istikrar getirecek dedi.
4: Özellikle terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında

0: Biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz.
1: Terörsüz Türkiye'nin önemini anlattı. Sürecin ikinci aşaması başlıyor dedi.
0: Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Gürlek yasanın yürürlüğe girmesi için şartlara dikkat çekti.
0: Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
1: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
0: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
1: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
0: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Hep birlikte el ele kol kola kardeşlik hukukuyla sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. Uğur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü dün gece İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur içinse sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak adli kontrol talep edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ahilik haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ahiliğin bir medeniyet projesi olduğuna dikkat çekti. Bahçeli, ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz dedi.
1: Ahilik sisteminin önemini anlattı. Muazzam bir medeniyet projesi olarak tarımladı.
3: Ahilik sistemi 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir. Ahilik, insanımızın bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyoekonomik modeldir. Ahilik, sürdürülebilir bir toplumsal dengenin, eşsiz bir sosyal güvenlik mekanizmasının adı olmuştur.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ahilik haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ahiliğin yeniden sentezlenerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti.
3: Ahilik, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı ahilik, tarihten yükselen en güçlü rehberdir. Sadece geçmişi yad etmekle kalmamalı, ahiliğin insan merkezi değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz.
2: Kırıkkale'de trafik kazasının olduğu yolda inceleme yaparken şehit olan polis için cenaze töreni düzenlendi. Törende duygusal anlar yaşandı.
1: Kaza olan yolda inceleme yapıyordu. Hızla gelen otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
4: Allahümme salli ve sellim ala el-yevleyin küntüm müminin.
1: Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti. Daha sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Batuhan Sarıyalçınkaya da inceleme yapan ekipteydi. ÖFÜ'nün kullandığı otomobil 38 yaşındaki polis memuruna çarptı. Batuhan Sarıyalçınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını

0: kaybetti. İki kişi gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası şehit polis için cenaze töreni düzenlendi. Eşi polis yeleğini giyerken oğlu da babasının kepini taktı. Şehidin naaşı törenin ardından defnedilmek üzere Giresun'a gönderildi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi panelinde konuştu. Duran, Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir dedi.
2: 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Türkiye darbelere ve darbecilere milli iradenin vesayet altına alınmasına, demokrasinin ve millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir.
0: Türkiye darbecilere asla izin vermeyecektir dedi. Vesayet döneminin bittiğini söyledi.
2: Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi panelinde konuştu.
2: Milli irade ne zaman filizlenip yeşerse sanki bir saat kurulmuş ve harekete geçiyor ve devreler, müdahaleler başlıyor. Bu tür müdahalelerin bir siyasi mühendislik projesi olduğu açıktır. Milletimiz siyasi mühendislik projelerine asla cevaz vermemiştir.
0: Duran darbelerin tarih boyunca Türkiye'ye verdiği zararları anlattı.
2: Siyasetçilere dar ağacını reva gören zihniyet esasen Türk milletinin istikbalini, milli iradesini hedef almış bir zihniyettir. Her darbe teşebbüsünden sonra aziz milletimiz darbecileri tarihin karanlık sayfasına gömerken milli iradeyi temsil edenlere kendi gönlünde apayrı bir yer vermiştir.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atanırken 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın aralarında olduğu 11 birime yeni başkan atandı.
0: Emniyet teşkilatında geniş kapsamlı görev değişikliğine gidildi. 40'a yakın ilin emniyet müdürü değişti. 20'den fazla il emniyet müdürü merkeze çekildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 yeni görevlendirme yapıldı. 39 ile yeni emniyet müdürü atandı. 25 ilde ise mevcut müdürler merkeze çekildi. Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan 9 soruşturması kapsamında ifade vermesinin ardından merkeze alınan isimler arasında yer aldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de kararname ile merkeze çekildi. Çok sayıda polis baş müfettişi de İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat bu iller arasında yer aldı. Değişiklik sadece illerle sınırlı kalmadı. Emniyetin üst yönetiminde de yeni atamalar yapıldı. Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında da değişiklik oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı gibi önemli başkanlıkların aralarında olduğu 11 birime yeni isimler getirildi. Atama ve görevlendirmelere ilişkin mesaj paylaşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltına alındı.
3: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İğnemli,

0: Fıkra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey? Hasan Bey.
0: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturma da devam ediyor.
2: Fındık piyasasına yönelik sıkı denetim uygulanacak. Bakanlık Ordu ve Giresun'da müfettiş görevlendirdi. Ticaret Bakanlığı fındık üretimi ve ticaretinde sıkı denetime başladı. Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. İnceleme sonucunda piyasada darlık yaratıcı, rekabeti bozucu ve tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak. Grönland konusundaki anlaşmazlığa ABD Başkanı noktayı koydu. Adanın geleceği konusunda taraflarla anlaşmaya varıldığını ilan eden Trump, Grönland'da askeri varlık oluşturmaya başlayacaklarını bildirdi.
3: Danimarka ve Grönland'da anlaştığını duyurdu, ABD'nin adada tam yetkiye sahip olacağını söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, Danimarka ve Grönland'da anlaşmaya varıldığını, pek çok endişenin giderildiğini söyledi. Anlaşmanın ülkeye hiçbir maliyetinin olmayacağını belirten Trump, hem Grönland'ın hem ABD'nin güvenliğini sağlama ve savunma adına ABD'nin sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağının altını çizdi. Trump açıklamasında ABD'nin onayı olmaksızın ülkenin hiçbir düşmanının Grönland'da üs kuramayacağını vurguladı. Askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacaklar ifadelerini kullandı. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını söyledi. Danimarka'da anlaşmayı doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Grönland'ı satın alma arzusundan bahsetmiş, ancak Grönland ve Danimarka yönetimleri adanın satlık olmadığını söylemişti.
2: İran'da gönüllü olarak ABD ve İsrail'e karşı savaşa katılmak isteyenler başkent Tahran sokaklarına çıktı. Can feda sistemine kayıtlı İranlıların gösterisinde silahlar ve İHA'lar sergilendi. Kadınlar uzun namlulu silahlarla yürürken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
0: ABD ve İsrail bayrakları tabutlara sarıldı. Kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. İran'ın başkenti Tahran'da ABD ve İsrail'e karşı savaşa gönüllü katılmak isteyenler gövde gösterisi yaptı. Devrim muhafızlarına bağlı Besiç güçleri öncülüğündeki yürüyüşe can feda sistemine kayıtlı İranlılar katıldı. Gösteride Amerikan bayrakları yine yere serildi. Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. Hükümetin organize ettiği yürüyüşe katılanlar savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
4: Onlarla bu silahla savaşacağım. Silahsız bile olsak Tanrı'ya olan inancımızla onları kesinlikle yeneceğiz. Bu milletin kazanması Tanrı'nın iradesidir.
5: Trump'ın açıklamaları sadece sözden ibaret. Şehit liderimizin katiliyle hiçbir müzakere, anlaşma, barış yok.
0: Kortejde roket atarlar, mini denizaltı ve İran'a ait İHA'lar da sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteride Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD'nin yenilerek bölgeden çıkacağını savundu. İran'da savaşa gönüllü katılım için oluşturulan can feda sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.

0: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Meis ziyaretinin ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını öne sürdü. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı duyuruldu.
1: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini iddia etti. Açıklama Meis Adası'nı ziyaretinin ardından geldi. Yunanistan'daki RT'de yer alan habere göre Mitsotakis, Ankara'nın açıklamalarında sertleşme olduğunu öne sürdü. Deniz biraz dalgalanmaya başladı diyerek diyaloğa önem verdiğini savundu. Mitsotakis, Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme söyleminde de ısrar

0: Meis ziyaretine ilişkinse adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı açıklandı. Tatbikata iki İsrail füze gemisiyle iki Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada tatbikatın iki hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Amaç iki donanma arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Miçotakis'in Meis ziyaretine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada 1947 Paris Barış Antlaşması'na atıf yapan bakanlık, gayri askeri statüdeki adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtmişti.
1: Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez sandık başına gidiyor. Yaklaşık 111 milyon seçmen Devlet Duması üyeleriyle yerel yönetimleri seçecek. Oy verme işlemi pazar akşam saatlerinde sona erecek.
0: Rusya parlamento seçimi için sandık başına gitti. 3 gün sürecek seçimlerde parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için milletvekilleri, bölge yöneticileri ve yerel meclis üyeleri seçilecek. Seçim Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra yapılan ilk seçim olma özelliği taşıyor. Pazar gününe kadar sürecek oy verme işleminde Devlet Duması'nın 450 üyesiyle bölgesel ve belediye yönetimleri için oy kullanılacak. Rusya Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 1 milyon 816 bini yurt dışında olmak üzere yaklaşık 111 milyon seçmen oy kullanabilecek. Ülkenin bazı bölgelerinde uzaktan elektronik oy verme sistemi de uygulanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin seçmenleri sandıklara gitmeye çağırdı. Oy vermenin Ukrayna'da zafer kazanmaya yardım edeceğini savundu. Seçimde Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgeleri olan Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dakiler de oy kullanabilecek. Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde oy verme işlemi sırasında özel tedbirler de devrede. Seçimde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi dahil 10 siyasi parti yarışıyor. Ancak Ukrayna ile ateşkes ilan edilmesini savunan savaş karşıtı Yabloko Partisi oy pusulalarında yer almıyor. Rusya Yüksek Mahkemesi partinin seçim yasalarını ihlal ettiğine hükmetmişti.
1: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunya eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında patlama meydana geldi. Patlamada 21 kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı. Kohat bölgesindeki emniyet müdürlüğü ve yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir araç infilak etti. Saldırıyı Pakistan devletinin terör örgütü olarak tanımladığı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi. Pakistanlı yetkililer saldırının ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve çatışma esnasında ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştiğini belirtti. 15'i polis olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yaralanan 80'den fazla kişinin tedavisi sürüyor. Üniversitelerde ilk ders terörsüz Türkiye olacak. Yükseköğretim Kurulu yeni eğitim öğretim dönemi açılış törenlerinde ve ilk derste terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesi için üniversitelere yazı gönderdi. Akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi.
0: Üniversitelere terörsüz Türkiye yazısı gönderildi. İlk derste terörsüz Türkiye hedefi anlatılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzalı yazıda üniversitelerden yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefini ele almaları istendi. Bu kapsamda süreç sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak. Aynı zamanda akademik çalışmalar yapılacak. Panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenecek. Yazıda Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Ayrıca ilk derste terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesinin öğrencilerin sürece ilişkin farkındalığını artıracağı vurgulandı.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da büyük dönüşüm bina

0: 642 bağımsız bölüm kura çekim törenine katıldı. Kurum TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için indirim kampanyasını duyurdu.
1: Ayrıca kiralık konut sorununa çözüm olacak 15 bin kiralık sosyal konutla, uygun bütçelerle güvenli kiralık konutlara erişimin önünü açtık.
2: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
3: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yönelik indirim kampanyasını duyurdu. Borcunun tamamını kapatamayanları da unutmadı.
2: Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 bağımsız bölüm kura çekim törenine katıldı. Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da hak sahipleri belli oldu.
2: Hamdolsun bugün hep birlikte Merkez Efendi'nin 524 yuvası için kurallarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent mahallemizde İETT blokları 453 konutumuzun ve Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya 6B bölgesi olarak tabir ettiğimiz 665 konutumuzun kurallarını çekiyoruz.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Hayırlı
4: efendim.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trabzon Havalimanı'nda su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı ve yolda çökme oldu. Sitedeki iki binada oturanlar AFAD ekiplerince tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Nevşehir'de sağanak seli beraberinde getirdi. Bir otomobil sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Sıkışan otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ürgüp'te etkili olan şiddetli yağış sele döndü. Bir otomobil suya kapılarak köprüye doğru sürüklendi. Suyun yükselmesi nedeniyle yol üzerindeki köprüye çarptı. Otomobildeki 3 kişi zor anlar yaşadı. O anlarda köylüler de yardıma koştu. 3 kişinin kurtarılma anları böyle görüntülendi. Neyse ki kimseye zarar gelmedi. İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü. 2 kişi yaralanırken enkazda tedbiren arama yapıldı. İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkıma başlanan 8 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin göçük alanında tedbiren arama çalışmaları yaptı. İzmir'de devam eden Onat Tüneli'nin inşaatıyla bir mahalle harabeye döndü. Yaklaşık 100 hanenin tahliye edildiği bölgede esnaf da iş yapamaz hale geldi.
6: Konumuz dağıldı, gitti. Ne olacak, sonumuz ne olacak? Korkuyoruz.
7: İşler bitik. Ya bu hafta ya bu ay sonu kapatmayı düşünüyoruz biz de.
3: Ne komşu kaldı ne de iş. Evler harabeye, mahalle hayalet şehre döndü.
8: Daha önce buradan geçerken herkes sorardı, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? İşte selam verirdi. Şimdi bakıyorsun harabe gibi. Yani sanki savaş, bomba atılmış buraya. Binalar bomboş.
9: Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nin yapımı sırasında zemin hareketliliği sebebiyle birçok binada hasar oluştu. Belediye bazı hak sahipleriyle uzlaşmaya vardı. Ancak işte yıkılan binalar ve tahliye edilen evler sonrasında mahalle sessizliğe büründü. En çok tepki ise şimdi esnaf veriyor.
8: Yüze yakın hanenin boşalttığını biliyoruz, taşındığını biliyoruz. Bazıları direniyor hala. Çünkü gidenler memnun değil. Bazıları kira yardımını alamadıkları için geri taşınmayı düşünüyorlar.
7: 3 yıl içinde çok şey değişti ya. Sayımız

0: Bayağı bir azaldı. Ya işlerimiz durgun. Yani akşam 8-9 özellikle kimse yok. Hiç kimse yok.
1: Önceler 25-30 tane örnek gelir. Pantolon paçası gelirdi yapmaya. Şimdi günde bir bakıyorsun ancak haftada 5 tane 10 tane geliyor. Zaten maşallah var. Sokak zaten dolu. Sinek alıyor bak.
2: Ataber mahallesinde bir de toz sorunu var. Tünel inşaatının bozduğu yollardan kalkan toz evlerin içine kadar giriyor.
3: Neden halıyı serdiniz sokağa?
4: Ya toz, toprak evlerin içi inanılmaz derecede toz toprak içinde kalıyor. 153 aradım. Yemin ediyorum ki yani 20-30 defa aramıştımdır. Hatta bir bayan şey dedi, dilekçe oluşturalım dedi. Dilekçe bile oluşturdum. Kaç kez aramama rağmen yani bu kadar insanlık bu kadar ölmüş yani. Bizi tamamen yok saydılar yani.
5: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Seraç ailesi bir evlat acısıyla daha sarsıldı. Aynı kazada ölen 13 yaşındaki Yusra'nın kardeşi Nazlıhan da hayatını kaybetti.
6: Görüyorsunuz. Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada.
2: 7 ay içinde 3 evladını toprağa verdi. Otobüs kazasında ağır yaralanan Nazlıhan da hayatını kaybetti. Seraç ailesi üst üste yaşadığı büyük acıyla sarsıldı.
6: Allah sabır versin. Allah annesine babasına en başta olmak üzere herkese sabır versin.
2: Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 13 Eylül'de Eyüp Sultan'da bariyerlere çarparak alev topuna döndü. 5 kişilik Seraç ailesi de o otobüsteydi. 13 yaşındaki Yusra Seraç ve bir yolcu daha hayatını kaybetti. Yusra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Nazlıhan'ın bedeni daha fazla dayanamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
6: Sözün bittiği yer diyorlar ya, gerçekten budur. Yani daha dün 2 gün önce biri gömdü, bugün bu gerçekten çok ağır. Allah sabır versin.
2: 7 ay önce hastanede tedavi gören 2 yaşındaki kızlarını da kaybeden aile Yusra'dan sonra Nazlıhan'ın da ölümüyle bir kez daha sarsıldı. Nazlıhan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ailenin en küçük çocuğu Ali Osman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor.
5: Batman'da bir kişi eşi ve iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Korkunç olay Kozluk ilçesindeki 5 katlı binada meydana geldi. Ali Pınar evde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve iki çocuğunu öldüren adam daha sonra kendini iple asarak intihar etti. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. İstanbul'da 16 yaşındaki Yusuf Demirci motosiklet tamiri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mahkeme o saldırganlar hakkındaki kararını verdi.
7: Motosiklet tamiri tartışması kavgaya dönüştü. Yusuf en yakın arkadaşları tarafından öldürüldü. 16 yaşındaki çocuğu katleden 3 saldırgan hakkında karar çıktı. Olay geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 16 yaşındaki Yusuf Demirci araç tamirine meraklıydı. İddiaya göre en yakın arkadaşlarından biri Yusuf'tan motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf olumsuz yanıt verince çıkan tartışma kavgaya döndü. En yakın arkadaşı ve 2 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Yusuf hayatını kaybetti. Olaydan sonra suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı. Saldırganlar hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. 3 sanık iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.
5: Usta oyuncu Gülsen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.
8: Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk halacığım.
8: Neler yaptınız?
9: Dolaştık biraz babamla.
10: Sen iyi misin?
8: Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle.
2: Aşk-ı Memnu'nun halası, nasıl? Radyo tiyatrolarının büyüğü.

0: Ünlü sesi, oyuncu, sendikacı, kültür insanı Gülşen Tuncer 91 yaşında hayatını kaybetti.
1: Aslında her ölüm erkendir. Benim doğum yerim de Adana'dır. Babam subayken orada doğmuşum.
0: Gülşen Tuncer 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla başladı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik yaptı.
1: İkinci çalışmam Gramofon Avrat filminde. Konya'da çalıştım.
0: Asılacak Kadın, Gramofon Avrat, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Çalı Kuşu ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Gülşen Tuncer, Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı hala karakteriyle adeta özdeşleşti.
2: Kolay gelsin.
1: Aa, sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kariyeri boyunca 80'e yakın film ve dizide rol alan Tuncer, 40'tan fazla yapımda kamera arkasında görev yaptı.
1: Eğer sesimizi sesimize katarsak, akılla, bilgiyle ve doğru örgütlenmelerle, yasal doğru örgütlenmelerle baş edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
0: Oyunculuk kariyeri çok sayıda ödülle taçlandı. Gülşen Tuncer, yarım asrı aşan sanat yaşamında tiyatrodan sinemaya, radyodan televizyona uzanan çok yönlü çalışmalarıyla sanat dünyasında iz bıraktı. Ünlü oyuncunun cenazesi pazar günü öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
1: Bence dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek.
3: O tatsız konuşmayı yaptıktan sonra çok huzursuz olduğumu tahmin edebilirsiniz.
4: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi orman alanlarının arsa olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların rutin uygulamaların bağlamından koparılmasıyla üretilmiş açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi. Yapılan işlemlerin orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı belirtildi. Uygulamayla orman varlığında bir azalmaya yol açılmadığı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'daydı. Kacır ve Bayraktar, Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmaların gerçekleştiği alanda finalist öğrencilerle bir araya geldi. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi açıldı.
5: Öğrenciler bu atölyelerde teknolojiyle buluşacak, yeniliklere imza atacak. 100 Milli Teknoloji Atölyesi'nden biri daha kapılarını açtı.
6: Genç arkadaşlarımızın milli teknoloji hamlesine öncülük etmesine, Türkiye'nin aydınlık ve tam bağımsız yarınlara yolculuğuna güçlü şekilde katılmalarına vesile olacak.
7: Teknofest Güneydoğu vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Buradaki milli teknoloji atölyemizde hayırlı uğurlu olsun.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'daydı. Kacır ve Bayraktar Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi açılışına katıldı.
6: Bugün dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Açık ara dünya lideri olduğumuz bir alan bu. İnşallah başlatacağımız drone atölyeleriyle bu coşkuda genç arkadaşlarımızla çok daha etkin şekilde buluşmuş olacak.
7: Ben bu ülkenin bir mühendis evladı olarak emeği geçen herkese yürekten şükranlarımı iletiyorum. Teknofest kuşağı sizlerin sağladığı imkanlar sayesinde hakikaten dünyaya damgasını vuracak bu eserleri çok daha kolaylıkla geliştirecekler.
5: Kacır ve Bayraktar Teknofest finalistlerini de ziyaret etti.
7: Teknofest Güneydoğu'da, Diyarbakır'da teknolojinin şenliği ve rüzgarı esiyor. 5000 öğrencimiz finalist olarak kıyasıya teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar.
4: İstanbul'daki 3D baskı fuarı kapılarını açtı. 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcılarla üretilen kıyafetler, dev heykeller, robotlar fuarda sergilendi. Gelin şimdi sizi o fuara götürelim.
8: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
0: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu

0: bu arada yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
1: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
2: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
3: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
0: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
2: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
4: Düğmeden tutun, ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
2: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
5: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam, insanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
0: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
6: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
7: En çok yani... Yine medikal kısmı çok beğendim.
2: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
8: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
0: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
9: İngiliz kraliyet ailesinde Prenses Diana'nın ölümü üzerinden yeni bir tartışma başladı. Prenses Diana'nın kardeşi Con Spencer, 1997'deki ölümünün ardından kendisini arayan Kral 3. Charles'ın heyecanlı ve sevinçli konuştuğunu iddia etti. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi.
0: Prenses Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra kraliyet ailesini karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı. Prenses Diana'nın kardeşi Con Charles Spencer, Kral 3. Charles'ın Diana'nın ölümüne sevindiğini ileri sürdü. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi. Con Spencer yeni kitabında kardeşi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından kendisini telefonla arayan Charles'ın sesini anlattı. O dönem veliaht prens olan Charles'ın adeta piyango kazanmış gibi heyecanlı konuştuğunu iddia etti. Buckingham Sarayı ise alışılmadık bir adım atarak iddialara doğrudan yanıt verdi. Saray sözcüsü kitaplar hakkında normalde yorum yapmadıklarını belirtti. Ancak kardeş kaybının yarattığı acının yıllar sonra bile mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini savundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Ricky Arbiter da iddiayı reddetti. Charles'ın Diana'nın ölümünün ardından yıkılmış halde olduğunu söyledi. Con Spencer'ın kitabında Charles'la Diana'nın evliliğine ilişkin başka iddialar da yer alıyor. Charles'la Diana'nın düğünlerinin hemen öncesinde Charles'ın Diana'ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediği iddia ediliyor. Con Spencer, kız kardeşinin hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu da öne sürüyor. Özetleri internete sızan kitap önümüzdeki hafta yayımlanacak.
9: Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Leopora andıran benekli kürküyle dikkat çeken tür nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı.
0: Boyu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığı 1,4 kilogram, yuvarlak kulakları ve benekli kürküyle öne çıkıyor. Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Ant dağları çevresinde Yungas ormanlarında yaşayan ve yerel halkın Tiljayo adını verdiği kedinin genetik analizler sonucunda daha önce bilinmeyen bir tür olduğu belirlendi. Tiljayo, 1923 yılında tanımlanan Uruguay Pampas kedisinden bu yana kayda geçen ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Yaklaşık 45 santimetre boyunda ve 1,4 kilogram ağırlığındaki Tiljayo, evcil bir kediden biraz daha küçük. Yeni tür şimdilik nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı. Ancak bilim insanları bilinen sayısının son derece az olması nedeniyle İlerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunuyor.
9: Trabzon

0: Spor Süper Lig'in 6. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo Maviller Thomas Reis'la ilk maçına çıkacak. Galatasaray'da ise gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda.
1: Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak müsabakada hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Trabzonspor Süper Lig'de ilk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 7 puan topladı. Bordo Mavililer 6. haftaya averajla 9. sırada giriş yaptı. Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis'la ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak. Alman çalıştırıcı Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından hafta içinde göreve getirildi. Bordo Mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovski'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip Galatasaray ise 6. haftaya zirvede girdi. Sarı Kırmızılılar geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı. Galatasaray'da kritik maç öncesi önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve Kaan Ayhan maç kadrosuna alınmadı.
0: Beşiktaş'ın Avrupa'da kazandığı 4-1'lik Marsilya galibiyetinin ardından gözler teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çevrildi. Başarılı çalıştırıcıyla birlikte yaşanan değişim büyük övgü alıyor.

0: Futbol felsefesi oldukça basit. Bunu basitleştirense oyuncularıyla arasındaki iletişim. Vincenzo Italiano futbolu dediğimizde aklınıza ilk gelen başlıklar hangileri? Önde baskı, rakip yarı sahada agresif yerleşim, topa sahip olma odaklı oyun, hızlı hücum geçişleri, hücumcu bek kullanımı ve yüksek savunma çizgisi. Beşiktaş Vincenzo Italiano ile mutlu günlerine geri döndü. Tribünler uzun zamandır takımını böyle alkışlamıyordu. Beşiktaş'la Italiano arasında harika bir uyum sağlandı. Modern futboldan önemli esintiler sunuyor Italiano. İdman metotları oldukça zorlayıcı ve sert olsa da oyuncuları onun beklentilerini anlıyor ve tam anlamıyla karşılıyor. Futbolcuların fizik kondisyonunun yüksek olması Italiano için çok önemli. Mevcut kadro buna göre geliştirildi. Yeni transferler de bu kriter gözetilerek yapıldı. Italiano'nun hedefi netti. Dinamik, pes etmeyen ve başarıya aç bir takım oluşturmak. UEFA Pro lisans tezinde futbola dair görüşlerini aktarmıştı Italiano. Agresif futbol, rakip kaleye hızlı bir şekilde gidilmesi, dikine oyun, topu geri kazanma süresi ve en önemlisi net bir takım kimliği. Beşiktaş'ın Italiano felsefesine uygun bir futbol oynadığını görüyoruz. İtalyan teknik adam geçen sezon verim alınamayan isimleri de parlattı. Italiano Beşiktaş için hem günü hem geleceği inşa ediyor. Şu ana kadar Italiano'yu eleştirmek için güçlü doneler yok. Hem Süper Lig hem Avrupa'da yoluna devam ediyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın elit seviyeye yakın, modern ve cesur bir futbol oynadığını kabul etmek gerekiyor.
1: Türkiye'nin önde gelen sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye 18. yılında basın mensupları, organizasyon paydaşları ve davetlilerle bir araya geldi. Detaylarına bakalım. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Deniz, spor, lezzet ve kültürü aynı sahnede buluşturan Türkiye'nin önde gelen sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye, 18. yılında basın mensupları, organizasyon paydaşları ve davetlilerle bir araya geldi. Port Alaçatı Fahri'nin yerinde düzenlenen etkinlikte 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Big Fish Türkiye 2026'nın yeni dönem hedefleri, uluslararası katılımı, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve programı paylaşıldı. Davetlilere Yel ve Uğurlu Restoran Şefi Serkan Anamalı

Vatan tarafından hazırlanan özel bir menü sunuldu. 2007 yılından bu yana düzenlenen uluslararası Big Fish Türkiye, bu yıl Türkiye ve Avrupa'nın farklı bölgelerinden ekipleri Çeşme'de buluşturacak. 40-50 tekne ve yaklaşık 200 sporcunun mücadele edeceği turnuvada Türk ve yabancı bayraklı tekneler yer alacak. Big Fish Türkiye 2026'da uluslararası katılımda güçleniyor. İtalya, İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden en az 5 üst düzey takımın turnuvada yer alması planlanıyor. Big Fish Türkiye 2026-24-27 Eylül tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleştirilecek.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü, 2 kişi yaralanırken enkazda tedbiren arama yapıldı. İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanılan 8 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçerken yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçük'te 2 kişinin olduğu iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazda kimsenin kalmadığı tespit edildikten sonra binanın ayakta kalan kısımları da iş makineleriyle yıkıldı. Binanın yıkımını yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörü

0: aktörleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Orta Hisar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trabzon Havalimanı'nda su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesi Yalıncak mahallesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı ve yolda çökme oldu. Sitedeki iki binada oturanlar afet ekiplerince tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le Cezaevi Savcısı Necip Doğan'ı suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur içinse kasten öldürme suçundan sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak adli kontrolleri talep edildi. ...131 fonun tasfiyesi ekonomide en önemli gündem maddesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sürece dair önemli mesajlar geldi. Şimşek, genele yayılan bir risk olmadığını söyledi. Piyasada güven devam ediyor, sorunlu alanı karantinaya aldık dedi.
1: 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
2: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
2: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
1: Şimşek'in gündeminde Eşel Mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
0: Yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste arama yapılmıştı. Emniyet ekiplerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlediği operasyonla İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.

0: Şüpheliler tek tek tespit edildi. MIT ve Interpol desteğiyle baskınlar yapıldı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu.
1: Soruşturma derinleştikçe dolandırıcılığın sadece bazı şirketlerin bünyesinde değil, çok daha büyük bir organizasyon kapsamında yapıldığı tespit edildi. MASAK analizleri, MIT ve emniyet birimlerinin tespitleri, Interpol aracılığıyla alınan yüzlerce mağdurun başvuruları doğrultusunda farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
0: Tespitlere göre uluslararası şebekeyi İsrail'e dolandırıcılık baronları yönetiyordu. Suç baronları önce farklı ülkelerde operasyon sorumlularını belirliyordu. Ardından bu şüpheliler ilgili ülkelerde şirket kurulumu gibi organizasyonel konuları planlıyordu.
1: Şüpheliler hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan, çağrı merkezi adı altında firmalar kuruyor. İşe aldıkları kişileri bir haftalık eğitime tabi tutup Oxford mezunuymuş gibi mağdurları etkileyecek şekilde sahte hayat hikayeleri hazırlatıyorlardı.
0: Soruşturmadaki çarpıcı tespitlerden biri de çağrı merkezi çalışanlarının işe başlamadan önce güvenlik güçleriyle ilişkili olup olmadığının anlamak için yalan makinesine sokulmasıydı. Teste başarısız olanlar işe alınmıyordu. İşe başlayanların da ofise telefonla gelmesi ve İbranice konuşması yasaktı. Şüpheliler bu kapsamda Türkiye'de sözde çağrı merkezi danışmanlık ve turizm şirketi adı altında şirketler kurdu. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeyi hedef alan yapılanma, 2 yılda sadece ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde ettikleri haksız kazanç ise 3 milyar dolardan fazlaydı. MIT ve Interpol desteğiyle İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 286 adreste arama yapıldı.
2: Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok, suça geçit yok.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir ifadelerini kullandı.
3: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İran Bankası, Bankmelat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda Bankmelat'ın İstanbul'daki merkez şubesinin faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Tahran merkezi Bankmelat bir süredir ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyordu. İran'ın en büyük finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilen banka, 1980'de 10 bankanın bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Bankmelat'ın Türkiye'de 3 şubesi bulunuyor. ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Eğer doğru bir anlaşma değilse aklımdan bile geçirmem dedi. İran'a saldırılar konusundaysa karar aşamasında olduğunu belirtti.
4: İran şu anda her açıdan kaybediyor dedi. Bu yüzden anlaşma yapmak istediklerini iddia etti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, American News Nation kanalına konuştu. 3 Kasım'daki ABD seçimleri yaklaşırken ülkesinin İran'la savaş konusunda ne yapacağını değerlendirdi. İran'ın anlaşma zemini aradığını söyledi. Ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi halde aklından bile geçirmeyeceğini ifade etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda karar aşamasında olduğunu yineledi. Neler olacağını göreceğiz dedi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. Saldırılar sürecinde 18 ABD askerinin öldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Ancak Amerikan Washington Post gazetesinin iddiasına göre bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Gazeteye konuşan 6 ABD yetkilisi 4 can kaybının daha olduğunu, dolayısıyla gerçek sayının 22 olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nda yalnızca 18 askerinin öldüğünü söylemiş, Vietnam ve Afganistan'la kıyaslayınca bu sayının çok az olduğunu belirtmişti.

0: other countries that are paying less interest.
1: ABD, Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı tartışırken Polonya'da yeni bir üst kurmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump, Polonya'daki kalıcı ABD üssü için önemli ilerleme sağlandığını ve yerinin yakında açıklanacağını duyurdu. Pentagon'un ise Avrupa'dan 25 bin askeri çekme seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'da kalıcı bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Truth Social'dan açıklama yapan Trump, Polonya'da yeni bir Amerikan üssü kurulması için önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını aktardı. Üssün kurulması halinde yerinin çok yakında duyurulacağını belirten Trump, adımı iki ülke arasındaki ittifak açısından tarihi olarak nitelendirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Polonya'nın üs için en uygun yeri sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Washington, Polonya'da yeni bir üs için hazırlanırken Avrupa'nın genelindeki Amerikan askeri varlığını azaltmayı da değerlendiriyor. NBC News'a konuşan Amerikalı ve Avrupalı yetkililere göre Pentagon, Avrupa'daki askerlerin yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askeri geri çekme seçeneğini inceliyor. Söz konusu sayının 40 bine kadar çıkabileceği ihtimal de değerlendiriliyor. Planın uçak, gemi ve mühimmatın geri çekilmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. Habere göre Almanya, İtalya ve İspanya karardan etkilenecek ülkeler arasında. Plan uygulanması halinde Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa'daki en büyük Amerikan askeri küçülmelerinden biri olacak. Halihazırda Avrupa'da yaklaşık 80 bin Amerikan askeri bulunuyor. Konuya ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığı belirtiliyor.
1: 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen 126 sivilin hatırasını yaşatmak için Şehitler Müzesi yapıldı. Müze, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.
3: Bir defter, bir kıyafet, bir çift ayakkabı. 126 Kıbrıs Türk'ü şehidinden geriye kalan her bir iz Şehitler Müzesi'nde yaşatılacak.
4: Yarım asrı aşan bir acının emanetlerini koruma altına alan bu müzenin aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağına ve Kıbrıs Türk'ünün verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere doğru bir şekilde aktaracağına inanıyorum.
3: Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamıştı. O gün Murat Ağa, atlılar ve sandallarda yaşayan Kıbrıs Türkleri için hayatlarının en karanlık günü de başlamış oldu. Çünkü aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türk'ü sivil, Rum milisleri tarafından katledildi.
5: 15 günlük bebekten 95 yaşına kadar, yaşlılara kadar Rumlar ve Yunanlılar bir katliam işlemişlerdir. Bir savaş suçu işlemişlerdir, bir soykırım yapmışlardır ve maalesef bu işledikleri bu suç cezasız kalmıştır.
3: Aradan geçen yıllarda 89 şehidin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde ise kimliği yeniden belirlenen 15 şehit için defin töreni düzenlendi.
6: Ben işte teyzemin ve teyzemin kızı Emine Tahir'in DNA testlerinde vesaire bulundum. Ara bölgede gittim ki kayıp şahıslar komitesinde onların iskeletleri üzerindeki travmayı gördük. Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
3: Ve şehitlerin naaşlarıyla beraber eşyaları da toplu mezarlardan çıkarıldı. O eşyaların sergilenmesi gelecek nesillerin katliamı unutmaması için TİKA tarafından Şehitler Müzesi inşa edildi.
4: Bugün toprağa verdiğimiz şehitlerimizle birlikte bugüne kadar vatan için, mukaddesat için, değerlerimiz için en büyük varlıklarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyor. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Ve güçlü olmak zorundayız. Ama aynı zamanda haklı olmak zorundayız. Hem güçlü olacağız, hem haklı olacağız.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de hafızamıza sahip çıkıyoruz mesajı verdi.
7: Yaşananlar Kıbrıs Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelene kadar çok büyük acılar yaşadı. Ağır bedeller ödedi, zorlu bir varoluş mücadelesi verdi.
8: Bugün bir halkın acıya karşı direnişini, yok edilmek istenirken

0: Ben yeniden ayağa kalkışını ve özgürlük uğruna ödediği ağır bedeli geleceğe emanet etmek için burada toplandık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız.
1: Bizleri çok duygulandıran bir proje oldu. Burada 14 Ağustos 1974'te Murat Ağabey sandallarda 89, atlarda 37 masum insan şehit edildi. Ve bunların 66'sı çocuktu. Ve bu okulda okuyan, üç köyün bu okulunda okuyan sadece 3 çocuk hayatta kalabildi.
2: Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı. Bu yıl üretilen aşılar tavuk yumurtalarında çoğaltılarak hazırlandı. Peki yumurta alerjisi olan sağlıklı bir kişi ya da kronik hastalığı olan bir hasta bu durumda grip aşısı olabilir mi? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara sordu.
3: Grip aşılarının üretim aşamasında tavuk yumurtaları kullanılıyor. Ama ciddi bir saflaştırma işlemi yapılıyor.
4: Her yıl Eylül ayında piyasaya çıkan grip aşılarının ilk partisi eczanelere ulaşmaya başladı. İki markanın daha grip aşısı gelecek.
5: Grip aşıları bu sene tavuk yumurtalarında çoğaltılarak üretildi. Yani aşının içerisinde bir miktarda olsa yumurta proteini var. Haliyle akla şu soru da geliyor. Yumurtaya karşı alerjisi olanlar grip aşısı yaptırabilir mi?
6: Yumurta alerjisi olanlar da bu aşıları rahatlıkla olabilir. Çünkü yumurta aşının hazırlanışında tavuk yumurtası kullanılsa dahi bu aşıya geçen miktar çok eser bir miktar oluyor. Yani alerjiyi uyandıracak derecede değil.
3: Alerjik reaksiyon açısından yumurta alerjisi olan bireylerde dahi çok ciddi risk yaratmadığını ortaya koymuşlar. Yumurta alerjisi olsa da belki güvenli bir hastane ortamında sonrasında yarım saat bekleyip bir reaksiyon olacak mı görerek grip aşısını yaptırabilir özellikle riskli gruplar.
4: Bir grip aşısında nadir de olsa gelişebilecek yan etkilere gelince.
3: Bizi en korkutan tablo anafilaksidir. Yani yapıldıktan sonra birden dilde, boğazda şişme, nefes alamama hissi aşıdan sonra geliştiyse o gruba hiç yapmıyoruz.
5: Dünya Sağlık Örgütü ve uzmanlar net olarak yumurta alerjisi de olsa grip aşısının yaptırılabileceğini söylüyor. Aşının bunun yanı sıra yaptırılacağı aylarda önemli. Uzmanlar Eylül-Ekim ayını çok geçmeden özellikle kronik hastalığı olanların grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor.
6: Bağışıklığı daha da düşük oluyor onların. Kalp damar hastalığı örneğin, kalp yetersizliği olanlar mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Akciğer hastalıkları olabilir, böbrek hastalığı olabilir. Çünkü bu kişiler grip geçirdiklerinde bir de bu zatüreye çevirdiğinde çok daha ağır ve dramatik tablolarla karşılaşabiliyoruz.
2: Bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Tülay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. En yüksek maliyetle üretilen yolcu uçağı hangisi? Ticari uçakların zorlu geliştirme süreçlerini ve milyarlarca doları bulan maliyetlerini araştırdık. Airport'un uçuş rotası.

Arasında zengin tarihi, parkları, güler yüzlü insanları ve müzeleriyle Balkanların en popüler şehri Belgrad yer alıyor. Güntay Şimşek'in konuğu, iş insanı, yazar ve motivasyon konuşmacısı Recai Çakır. Uçakla seyahatte powerbank taşıma kuralları değişti. Yolcular nelere dikkat etmeli? Elektrikli hava taksi Midnight, ABD'de Yol Yok adlı uçuş turunu başlattı. Etkinlikle neler hedefleniyor? Airport başlıyor.

Yolcu uçaklarının gelişim süreçleri, havacılık tarihinde mühendislikteki ilerlemeler, yolcu konforu ve güvenliği açısından büyük dönüm noktalarına işaret ediyor. 1920'lerde üretilmeye başlanan yolcu uçakları ilk önce ahşap ve kumaş kaplamalı olarak geliştirildi. Daha sonra jet çağı ile birlikte metal, özel alaşım gövdeli yolcu uçaklar dönemi başladı. Her yeni model uçağın geliştirilmesi, yeni malzemelerin kullanılmaya başlanması ise milyarlarca dolarla ifade edilen projelerle gerçekleşiyor. Bir yolcu uçağının ortalama geliştirme bütçesi ne kadar? Maliyetlerde neler öne çıkıyor? En büyük bütçeli yolcu uçaklarını araştırdık. Uçak tasarımları için yüzlerce mühendisin çalışması, kullanılacak malzemelerin, alaşımların araştırılması ve binlerce testten geçmesi gerekiyor. Bu kapsamda Boeing 787 havacılık tarihinin yüksek bütçeli yolcu uçağı konumunda. Gövdesinin yaklaşık %52'si kompozit olan Rüya uçağın yeni üretim teknikleri nedeniyle geliştirme maliyeti proje başlangıcından sonra sürekli artarak 32 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aralık 2009'da gökyüzüyle buluşan 787, yapımcımız Güntay Şimşek'in de katıldığı törenle, Eylül 2011'de Japon All Nippon Airways kısa adıyla ANA filosunda hizmete başladı. Türk Hava Yolları filosunda da bulunan 787'lerin toplam sipariş sayısı 2200'ün üzerine çıkmış durumda. Günümüzde ise 1220'den fazla rüya uçak teslim edilerek pek çok değişik havayolu filosunda hizmet veriyor. İçin dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanı Airbus'un çift katlı jumbo jeti A380'de. Nisan 2025'te ilk uçuşunun 20. yılını kutlayan Airbus A380 aynı zamanda en pahalı ikinci yolcu uçağı konumunda. Ekim 2007'de Singapur Hava Yolları ile hizmete giren iki katlı jumbo jet 25 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirildi. Yüzden fazla A380 modeli tek başına Emirates Hava Yolları filosunda bulunduruluyor. Ancak toplam 251 adet sipariş alan ve tamamı teslim edilen iki katlı dev jumbo jetin üretimi, yüksek işletme maliyetleri ve yeni siparişlerin gelmemesi sebebiyle 2021'de durduruldu. Concorde dünyanın ilk ve tek süpersonik yolcu uçağı olarak Fransa ve İngiltere ortaklığında geliştirildi. Sesten hızlı yolcu uçağının toplam geliştirme maliyeti bugünkü değerle 13 milyar dolara ulaştı. 1965 yılında başlatılan projede ilk Concorde 2 Mart 1969'da gökyüzüyle buluştu. Efsane uçak Ocak 1976'da Air France ve British Airways filosunda hizmete girdi. Fakat işletme maliyetlerinin yüksek olması, yolcuya fazla konfor sunamaması ve aşırı gürültülü olması nedeniyle sektörde ilgi görmedi. Son ticari uçuşunu Ekim 2003'te yapan Concorde'dan toplam 20 adet üretildi. Boeing 787'den sonra tasarlanan kompozit gövdeli ikinci uçak Airbus A350 oldu. Avrupalı imalatçının geniş gövdeli modeli yaklaşık 12 milyar dolara geliştirildi. İlk uçuşunu Haziran 2013'te yapan A350, Ocak 2015'te hizmete girdi. Toplam 1380 adet sipariş alan yolcu uçağından 675'i teslim edildi. THY'nin de filosunda bulunan A350 uçak ailesi programının ilk kez 2019

2009 yılında kâra geçmeyi başardığı belirtiliyor. Boeing 747 dünyanın ilk iki katlı uçağı olarak geliştirildi. İkonik örgüçlü tasarımı ile göklerin kraliçesi olarak adlandırılan Jumbo Jet, bugünkü değerle yaklaşık 15 milyar dolara mal oldu. Boeing'in geniş gövdeli 747 ailesi toplam 1768 sipariş aldı. İlk uçuşunu Şubat 1969'da

Rakibi olarak kurulan Airbus, Avrupa ülkeleri tarafından 18 Aralık 1970'te faaliyete başladı. Şirketin ilk yolcu uçağı projesi ise A300 modeli oldu. İlk uçuşunu Ekim 1972'de yapan yolcu uçağı, Nisan 1974'te hizmete girdi. Airbus'un ilk yolcu uçağı A300'ün bugünkü değerlerle 5 milyar dolarlık bir geliştirme maliyeti olduğu hesaplanıyor. Aynı zamanda dünyanın iki motorlu ilk geniş gövdeli uçağı olan A300 modelinden toplam 561 adet üretildi ve tamamı teslim edildi. Bugün için en çok sipariş alan ve teslim edilen yolcu uçağında liderlik Airbus A320 ailesinde. Airbus, dar gövdeli A320 yolcu uçağı için 1980'lerde yaklaşık 3 milyar dolar harcadı. Bunun günümüzdeki maliyeti ise 8 milyar doları aşıyor. Şubat 1987'de gökyüzüyle buluşan A320 ailesinin 9 farklı versiyonu için toplam 20.300'ü aşkın sipariş verildi. Bugüne kadar 12.708 dar gövdeli uçak teslim edildi. Airbus 320'nin en büyük rakibi Boeing 737 modelinin geliştirilmesi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Bu miktar bugüne uyarlanınca 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. İlk uçuşunu Nisan 1967'de yapan Boeing 737'nin 11 farklı versiyonu geliştirildi. Boeing 737 ailesi A320 ailesinin ardından 20 bini aşan siparişle en çok satılan ikinci yolcu uçağı konumunda.

Nostaljik havası, zengin tarihi, yemyeşil parkları, hareketli gece hayatı, güler yüzlü insanları ve birbirinden şık restoranları. Airport bu hafta sizleri günün her saati yaşayan bir ruha sahip olan Doğu ile Batı'nın birleştiği Balkanların en popüler şehri Belgrad'a götürüyor. 350 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan, 115 yıkım ve 44 savaşa sahne olan Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a keyifli bir yolculuğa hazır mısınız? Türk Hava Yolları'yla İstanbul Havalimanı'ndan başlayan Belgrad uçuşumuz yaklaşık 1,5 saat sonra Nikola Tesla Havalimanı'nda sona eriyor. Beyaz şehir olarak da adlandırılan Belgrad'ın nüfusu yaklaşık 1 milyon 400 bin. 7 milyon nüfuslu Sırbistan'ın ise en büyük şehri durumunda. Eski Yugoslavya'nın başkentliğini de yapmış olan kent, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulmuş. Sava nehri eski ve yeni olmak üzere Belgrad'ı ikiye bölüyor. Tarihi, dini eserler, devlet binaları ile kafelerin ve restoranların çoğu eski şehirde bulunuyor. Şehir Yugoslavya'nın parçalanmasının ardından değişen yüzüyle de dikkat çekiyor. Vizesiz gidilebilen Belgrad'da keşfedilmesi gereken 9 noktayı sizin için gezdik, inceledik. İsmini Türkçe kale ve meydan kelimelerinden alan Kale Meydan, Belgrad'ın en popüler noktası. Geçmişi 2. yüzyıldaki Romalılar dönemine kadar giden kale, geniş surlarla ve büyük bir park alanıyla çevrili. Çok büyük bir alana kurulan kalenin, sur ve kapılarının bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş. Kale Meydan, güzel havalarda vakit geçirmek ve gündelik yaşamın temposundan çıkmak isteyenlerin nefes aldığı bir mekan. Kale Meydan'ın simgesi haline gelen Victor Monument, yani Zafer Anıtı, Ivan Meštrović tarafından 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen askerlerin anısına 1928'de inşa ettirilmiş. Kale aynı zamanda içinde tenis kortlarından yürüyüş yollarına kadar pek çok sosyal alan da barındırıyor. Aynı zamanda kalenin içinde askeri müze de

bulunuyor. Yugoslavya döneminden kalan havan, top ve daha pek çok savaş malzemesi müzede sergileniyor. ...250 yıllık bir saat kulesini de barındıran Kale Meydan, şehre hayat veren Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktayı gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir manzaraya sahip. İnsanlar günün her saati kaleden, şehri ve Sava ile Tuna nehirlerini izleyerek kendilerine doğal bir terapi uyguluyorlar. Kale Meydan'ın sadece şehrin ve nehrin değil, aynı zamanda güneşin batışının da en iyi izlenebileceği nokta olduğunu söyleyelim. Nikola Tesla, Sırbistan'ın simgelerinden biri. Alternatif akımı bularak tüm insanların yaşamını kökten değiştiren Nikola Tesla adına şehirde bir müze yer alıyor. Tesla'nın birbirinden ilginç icatlarını barındıran müzede bir rehber eşliğinde keyifli bilimsel turlar yapılıyor. Rehberin yüksek frekans osilatörünü açmasıyla elinde tuttuğu ve hiçbir bağlantıya sahip olmayan floresanın bir anda ışıldaması ziyaretçileri heyecanlandırıyor. Işıl ışıl floresan tüpleri adeta Star Wars filminin sahnesindeymiş gibi hissettiriyor. Müzede ayrıca Tesla'nın kişisel eşyaları da ziyaretçiler için sergileniyor. Şehrin en popüler meydanı olan Republic Square, yani Cumhuriyet Meydanı, insanların buluşma noktası. Meydan günümüzdeki görünümüne 1866'da Avusturyalıların inşa ettiği Stambol, yani İstanbul Kapısı'nın yıkımı ve 1869 yılında Devlet Tiyatrosu'nun inşasından sonra kavuşmuş. Meydanın ortasındaki 3. Prens Mihailova'nın at üstündeki heykeli sebebiyle "Atın altında buluşalım" tabiri kullanılıyor. Prensin heykelinin arka tarafında bulunan Ulusal Müze 1844 yılında kurulmuş. Restorasyon sebebiyle kapalı olan müzede 400 binden fazla eser yer alıyor. Rus asıllı bölgelerde soylu prenslere Knez adı veriliyor. Belgratlar tarihi Roma dönemine kadar uzanan en ünlü caddelerine 1870 yılında Knez Mihailova'nın adını vermiş. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan araç trafiğine kapalı olan şehrin en popüler caddesi, birçok tarihi binası, kafeleri ve mağazalarıyla halkın en sık uğradığı yer. Siz de cadde boyunca yürüyerek şehrin havasını içinize çekebilirsiniz.

Ortodoks camianın en büyük ikinci kilisesi olan Saint Sava, Belgrad'ın Eskişehir bölgesinde ziyaret edilmesi gereken en önemli noktalardan. Yapımına 1935 yılında başlanan ve sadece bağışlarla inşa edilen kilise hala tam olarak bitmiş değil. Kilisenin içindeki çalışmalar devam ediyor. 80 metre yüksekliğindeki kubbesinin üstünde 2 metre boyunda bir haç bulunan kilisenin ışıklandırılmış gece görüntüsü gerçekten görülmeye değer. Bak Kilisesi şehirde büyük bir kısmını Ortodoks Sırpların oluşturduğu bir başka önemli dini yapı. Ülkenin en büyük kiliselerinden biri olan St. Mark'ın geçmişi 1830 yılına kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların büyük bir bölümünü yaktığı kilise sonradan restore edilmiş. Belgrad'ın dini mekanlarından bir diğeri ise Bayraklı Camii. Kentin tek camisi olan Bayraklı, 1575 yılında inşa edilmiş. Kosova Savaşı sırasında zarar gören cami, sonra tekrar onarılmış. Bayraklı Camii, bugün Belgrad'da yaşayan az sayıda Müslümanın ibadet yeri konumunda. Eski adı Yugoslav Havacılık Müzesi olan ve 1957 yılında kurulan müzeyi buraya kadar gelen, zamanı olan herkese öneriyoruz. Bugünkü haline 1989 yılında kavuşan müze, kendi türlerinin son örneklerini de barındıran zengin bir koleksiyona sahip. Müzede yer alan 200'den fazla hava aracının 50 kadarı bahçedeki açık alanda sergileniyor. Belgrad'ın önemli noktalarından biri de ismini yine Türkçeden alan Terazi Meydanı. Ortasında 1860 yılında yapılmış bir çeşmenin bulunduğu meydanın hemen yanında Moskova Oteli yükseliyor. Sırbistan'ın en eski otellerinden biri olan ve mimari yapısıyla da dikkat çeken bina 1906'da inşa edilip 1908'de hizmete açılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda Gestapo'nun merkez olarak kullandığı otel daha sonraları sanatçıların gözde mekanı haline gelmiş. Parlamento binası Belgrad'da keşfedilecek noktalardan biri. 1938 ve 2006 yılları arasında tamamlanan bina, Yugoslavya Parlamentosu ve daha sonra Sırbistan ve Karadağ Ulusal Meclis binası olarak kullanıldı. Neobarok tarzda inşa edilen yapı bugün sadece meclis binası olarak değil, aynı zamanda mimarlar, tasarımcılar ve sanatçılar için bir kültür anıtı durumunda. Yapının girişinde ise Kara Atlar oyunu heykelleri tüm ihtişamıyla yer alıyor. Parlamento binasının hemen ilerisinde Taş Meydan bulunuyor. Şehirdeki geniş yeşil alan ve parklar listesinin önemli kalemlerinden biri olan Taş Meydan adı, Belgrad'daki tüm eski binaların yapımında kullanılan taşların buradan çıkarılmasından geliyor. Belgrad'da yeşil alan hiç de az değil. Şehrin göbeğinde bulunan Sava Nehri'nin oluşturduğu yapay bir göl olan ada ve çevresi de bunlardan biri. Etrafı yemyeşil ağaçlarla çevrili olan ada, aynı zamanda çok büyük bir spor kompleksi. Bahar ve yaz aylarında Belgrad halkının en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan ada, çekim merkezi konumunda. Burada patenli ve bisikletli gençler, yürüyüş yapan insanlar temiz ve güzel havanın tadını çıkarıyor. Çiçekler Evi Belgrad'da Yugoslavya dönemi ve efsanevi devlet başkanı Josip Broz Tito'ya dair izlerin bulunduğu noktalardan biri. Bugün için Yugoslavya Tarihi Müzesi olarak kullanılan alan 1975-1980 yılları arasında Tito tarafından çalışmak ve dinlenmek için kullanılmış. Yeşillikler içinde yer alan müzenin girişinde Yugoslavya dönemine dair fotoğraflar, gazete kupürleri ve eşyalar sergileniyor. Müze ayrıca Tito ile eşi Jovanka'nın anıt mezarına da ev sahipliği yapıyor.
Mezarların bulunduğu alanın etrafındaki çiçeklerden dolayı müze çiçekler evi olarak anılıyor. Sırbistan'ın en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi ücretsiz rehberle gezilebiliyor. Tuna Nehri'nin kıyısında kurulmuş olan Zemun, Yeni Belgrad'ın biraz dışında yer alıyor. Osmanlı'nın giremediği şehirde daha çok Avusturya etkisi hakim. Zemun'u tepeden keşfedebilmek için Gardoş Kulesi'ne çıkıyoruz. Kule, Tuna Nehri ve Zemun'u bir arada sunan müthiş bir manzaraya sahip. Avusturya stilindeki sivri çatılı evler sokağa bitişik olarak inşa edilmiş. Havanın güzel olduğu günlerde Zemunlular, Tuna'nın kıyısında keyifli bir gezinti fırsatını kaçırmıyorlar. Sizi Zemun ve Belgrad'dan güzel görüntülerle baş başa bırakıp dünyanın başka bir noktasından sizlere merhaba demek üzere yolculuğumuza devam ediyoruz.

Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta değerli bir konuğum var. Turizmci, iş adamı, motivasyon konuşmacısı ve dahası da var, yazarı da var.

0: Hoş geldiniz Recai Bey.
1: Hoş bulduk Günter Beyciğim.
0: Ben 4 tane saydım ama yaş aldıkça şey galiba o hani genişleyecek evet, gibi evet, görünüyor. Evet. Çünkü işin içinde bir de işten sesler kolunuz da var.
1: Var, vakıflar var, vakıf yöneticilikleri var, kurduğumuz vakıflar, dernekler var.
0: Ama ben daha çok sizin yolculuklarınızı merak ediyorum. Yani kilisten başlayan,
1: evet,
0: İstanbul'da biraz ne diyelim nefeslenen,
1: evet,
0: sonra da dünyaya açılan bir çerçevede baktığımızda ilk yolculuğunuz ne zaman başladı? İlk aileden, evden ayrılık, seyahat dediğim zaman kara hava fark etmez. Ne geliyor aklınıza?
1: Aslında babam şoför olduğu için arada bir İstanbul'a işi çıkar giderdi. 64 kırmızı bir Chevrolet'imiz vardı. Onu hatırlıyorum. Ve o araba 10 yıl kaldı babamda ve ben orada şoförlüğü öğrendim. 5-6 yaşlarındayken ben daha okula başlamadığım dönemlerde İstanbul'a giderken beni yanında götürürdü. İlk seyahatim eğlenceli, yolda geze geze giderdik.
0: İlk yurt dışı seyahatinizi ne zaman yaptınız?
1: Ona
0: çünkü ihracatta yapıyorsunuz, onun için şirketleri kuruyorsunuz ama mesela ilk yurt dışına ne zaman gittiniz, nereye gittiniz?
1: Şimdi ben kendimi çok şanslı addediyorum. Ben kilis gibi bir yerden çıkıp İstanbul'a gelip Türkiye'deki o zaman 67 vilayet vardı, 57'sini gezmişim. Şimdi 81 vilayetse işte herhalde 70'ini gezmişimdir. Gezmediğim bölge kalmadı. Kuyumculuğumdan dolayı Anadolu'ya çıkar hurda toplardık, döviz toplardık vesaire. O dönemden Türkiye'yi keşfettim. Her köy bölgesi ayrı bir imkan var. İlk seyahatim 85 yılında İsviçre'ydi. Çok sevdiğim, şu anda büyük bir holdingin patronu olan bir arkadaşım Kapalı Çarşı'dan. Onunla beraber yeni evli, o biz
0: tahmin
1: de yeni evliyiz.
0: Evet.
1: Onunla beraber bir arabayla
0: gittim.
1: Arabayla 10 günlük bir tur yaptık. 5 ülke dolaştık. Buradan Bulgaristan'a. Bulgaristan'a hemen geçmeniz lazım. Transit alıyorsunuz. Ama biz o gece orada yatmak zorundaydık. Gece çünkü vardı. Kurban Bayramı 9 gündü. Bunu değerlendirelim diye yola çıktık. O seyahatte tabii İsviçre'yi gördüm. Çok etkilendim.
0: Biz esas orada onu merak ediyoruz.
1: Çok
0: mesela
1: kavga, yani hiçbir korona sesi duymuyorsunuz.
0: Yani ne hayal ediyordunuz?
1: Evet.
0: Bir yurt dışı denince, başka bir ülke denince ne buldunuz? Sizi neler şaşırttı?
1: Çok düzenli, yeşil, medeni, herkesin mutlu olduğu. Cumhurbaşkanı falan adını bile bilmiyorlar çoğu. Siyaset ilgilendirmiyor. Evet. Sistem var, sistem yürüyor. Yıllarca sistem doğru kurmuşlar. O etkiledi beni. Beni en çok etkileyen daha sonraki seyahatlerimde fabrikayı kurarken Çin'e daveti, Japonya'dan bir makine grubu vardı, bir de Almanya'dan. Onları görmek için Japonya'ya Osaka'nın 100 kilometre dışında trenle gideceğim tarif edildi. Uçakla Osaka'ya indim. Oradan çok etkilendim. 2 gün kaldım Japonya. Bana çok şey verdi. İnsanlar çok saygılılar. İnsanlar inanılmaz derece temizler. İnsanlar inanılmaz derecede birbirlerine olan saygıyı kaybetmiyorlar. Sonra da Hong Kong'a gittim. O da tabii benim, yani bizim ülke niye böyle değil? Arı gibi çalışıyorlar. Çin mi Hong Kong'u yönetiyor, Hong Kong mu Çin'i? O zaman farkına vardım. Evet. Hong Kong Çin'i yönetti evet. Ve Çin
0: o dönem öyle.
1: O Hong Kong'u 100 yıllık kiralaması bittikten sonra aldıkları için uçtular, gittiler ve o sistemi Şangay'a, Pekin'e, diğer yerlere taşıdılar. Guangzhou'ya ben evet, o şeyin içinde çok gezdim. Yaklaşık 90 ülke dolaşmışımdır Günter Beyciğim. Bunların içinde yine Çin Seddi beni çok etkilemişti. 14 bin kilometrelik bir Çin Seddi düşünebiliyor musunuz? Tabii hep o yasak şehire girdik, yeni açılmıştı. Sene 90'lar, 95'ler bir grup arkadaşımız vardı. Ben seyahatlerimi yarısı iş seyahatleridir, yarısı gezme seyahatleridir.
0: Ben onu soracaktım. Evet. Bu iş seyahatlerini planlarken gideceğiniz yeri önceden araştırır mısınız?
1: Tabii,
0: keşfetmek ister misiniz?
1: Tabii. Şöyle, genelde biz çok önceden planlarız. Bizim ASTA diye Amerika Seyahat Ajantaları Birliği'ne üyeliğimiz var. UFTA diye onun üyeliğimiz var. Bir grup arkadaş, 3 aile, bazen 4, bazen 5 aile. Bu seyahatlerin kongre zamanında bir hafta giderdik. Onun pre ve post turları vardır. Öncesinde ve sonrasında.
0: Evet.
1: Çok komik rakamlara. Mesela çok etkilendiğim yine bir seyahat. Karayipler'de kruz yaptık bir hafta ve o bir zamanlar siz hatırlarsınız Love Boat vardı. O evet. Love Boat'ta seyahat etme şansıma ulaştım. Ama bizim gözümüz o televizyon yıldızlarına oluyor. Onların fotoğrafları var. Gerçek kaptanla tanışıyorsunuz. Gerçek garsonlarla tanışıyorsunuz. Filmin içinde gibisiniz ama o gözünüz onları arıyor. Fakat muhteşem bir seyahatti. Her akşam gece saat 11'de

0: demir alıyor. Sabah bakıyorsun bir adadasınız. Ertesi gün başka bir adadasınız. Her odada gitmeden alttan gazete geliyor. Yani nasıl çıkar gazete diyorsunuz 90'lı yıllarda o gemide. Gazetede oradaki haberler. İşte adada helikopter turu, scuba diving. Her şeyin ilklerini o seyahatte çoğunu yaşadım diyebilirim. Helikopter kiralı.
1: Evet.
0: Onun dışında birçok aktivite, bazı yerlerde katamaranı ilk defa orada gördüm, bir Fransız katamaranı. Bir adaya gidiyorsun, yarısı Hollanda'da, yarısı Fransa'da. Bu tarafa geçiyorsun, Fransızca konuşuyorsun, bu tarafa geçiyorsun, Hollanda'ca konuşuyorsun. Çok ilginç deneyimlerimiz oldu.
1: Karayip'te öyle kura açıyor falan.
0: Onun dışında tabii ben gezdiğim ülke Avrupa'nın hemen hemen %90'ını dolaşmışımdır. İş içindir bunların çoğu.
1: Evet.
0: Kongreler için gitmişimdir, fuarlar için gitmişimdir. Tekstil dış ticaret yapıyoruz, sürekli fuarlara gidiyorduk. Bu turizm için birçok fuarlara gidiyoruz. Otelin marketingi için bizzat da ben arkadaşlara eşlik ederim bazen. Onlar gitmez, ben giderim. O yüzden epey gezme durumumuz oldu ama bir 40 ülkeyi eşim Nesrin Hanım'la beraber gezme şansına sahip oldum. Geri kalanını ticari olarak düşünebilirsiniz. Evet.
1: Japonya, Çin, Amerika, Avrupa, bunlar sizin üzerinizde evet. etkisi olan
0: evet.
1: coğrafyalar diye
0: evet. şey yapıyorum.
1: Güney Yarımküre dediğimiz zaman Afrika, Güney Amerika, buralarda ilgili tecrübeleriniz ne oldu?
0: Afrika'da bir Mısır'ı görme şansım oldu. Onun yeni son programı bir 40 ülke var. Orada tabii daha fazla Afrika ülkeleri var. Biraz da daha uzak doğu var. Aslında ben Singapur'dan, Hong Kong'dan,
1: Vietnam, bölgenin birçok
0: o bölgelere giremedim. Bir de Güney Amerika bölümü Meksika ve
1: Brezilya
0: inemedim. Meksika var, Brezilya yok. Arjantin o bölge eksik kaldı. Orada inşallah nasip ederse, Allah ömür verirse, imkan verirse gezmeyi planlıyorum.
1: Şimdi çok sayıda ülkeyi dolaşmışsınız. 40 civarında ülkeye özel olarak seyahat etmişsiniz. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Bu seyahatlerin sizin yaşam kalitenize, iş hayatınıza, bakışınıza katkısı, etkisi ne oldu?
0: Çok şey. Yani ben şimdi tekstil yaptığım zaman içeriye çok sık iplik almaya, oradaki fuarlara giderdim. Bu sefer ben vitrinleri dolaşırdım. Amerika'ya giderdik, Los Angeles, Las Vegas'a. Las Vegas'a o zaman 16-17 tane büyük otel var. Dünyanın ünlü markaları için çok daha fazlası var. Hepsinde de otelden otele geçersiniz. Bütün altlarında
1: hem
0: kumarhane var hem de büyük alışveriş merkezinin içinden geçirirler sizi. İnanılmaz ve event merkezi. Evet. Boks maçları da orada oluyor, başka alanlar da oluyor, hepsi de oluyor. Ben sabah çıkardım, akşama kadar otelleri gezerdim. Hatta bazı yeni açılmış otellerin resepsiyonuna uğrar, fiyat sorar, oda görür, bilgimi, görgümü arttırırdım.
1: Peki ülkemizde yurt dışına kıyaslarsanız son dönemde bize de çok sayıda turist geliyor. Burayı da merak edenler oluyor.
0: Evet.
1: Ama bizde mesela popüler olan İsviçre'yi demeyeyim. Oralar uç noktalar da. Biz nereden nereye geldik?
0: Şimdi bakın biz Özal'ın yapmış olduğu hamleyle muazzam bir ivme kazandık. Her yıl %15 büyüdük. Son 10 yıldır da büyüme devam ediyor ama bu oran düştü. Özellikle 2016'daki bombaların patlamasıyla turizm %50'ye düştü. Ve çok büyük sıkıntı yaşadı turizm. Onu 3 yılda zor toparladık. Oradaki hikaye şu. Yani aslında dışarıya seyahat ettiğiniz zaman hangi ülkeye gidecekseniz sizin devletiniz iyi geçindiği ülkeye yönlendirir. Şimdi biz Avrupa Birliği'nde olsaydık bugün inanıyorum 100 milyon turist, 120 milyar dolar
1: adam başına düşen gelir de yüksek.
0: Aynı bu kapasiteyle. Şu andaki kapasite. Yeni otel yapmayın. Yeni altyapı da yapmayın. Çünkü biz şu anda kapasite kullanımı %48'lerde biliyor musunuz? %52 boşluk var.
1: Peki havayolunu tercih ederken şirket tercihi, sınıf tercihi neye göre planlı, neye göre tercih ediyorsun?
0: Ya şimdi o kadar kolaylaştı iş. Telefonu alıyorsun. Cepten. Bana şu lokasyonda en iyi oteli ver. Yıldızlarına bakıyorsun. Ne istiyorsan sana onu söylüyor. Ya böyle business class uçacağım diye bir çok şeyim yok ama upgrade ediyorlar sağ olsunlar genelde. Çok uçtuğumuz için oradan upgrade ediyorum bazen uzun mesela yollarda. Ama bir saat, iki saatlik yollarda business class'a verilen paraya üzülüyorum. Yani. Ama uzun renklerde gerçekten ihtiyaç. Uzun boyluyum, her yer oturmuyorum. Genelde exit veyahut da birinci sırayı tercih
1: biraz
0: ediyorum.
1: Biraz daha şey olsun diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bacak alanı bol olsun istiyorsunuz.

0: Gittiğiniz ülkelerde yiyecek içecek konusunda nedir tercihiniz? Mahalli tatlar mı?
1: Şimdi ben genelde her gittiğim yerde bazen Almanya'ya gidiyorum. Abi iyi bir Türk restoranı. Ya Türk restoranı bırak, biz en iyisini Türkiye'de yapıyoruz. Kardeş sen beni en iyi buradaki gurme restoranı neresi oraya götür diyorum. İtalyan olur, İspanyol olur, Çin olur. Ben uzak doğu yemeklerini çok severim. Çok da güzel yapıyor ve çok çeşitlidir. Yani Türkiye'deki Çin yemekleri çok sınır. Ben Çin'in içinde de gezdiğim için Türkiye'den daha fazla zengin ilktir bana göre zenginlik açısından Çin yemekleri, Çin kültürü. Her bölgenin kendine ayrı. Hayır, nasıl evet. Bizde Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, her şehirde bölge bölge var. Orada da öyle. Ve giderken bu yemek sınırlamasında bir bakarsınız gayda en iyi nerede yemek yiyebilirim. Bir onu tercih etmeye çalışıyorum. Bazen Michelin yıldızları tercih edip tadım yapmak, oranın özel yerleri, ama ben tercih ettiğim hep gittiğim ülkenin kendi mutfağı.
0: Peki valizinizi kim hazırlar yolculuğa?
1: Kendim. Kendim hazırlarım, kendim de boşaltırım. Onda ne giyeceğimi işte artık çamaşırından, çorabından, kemerinden, pantolonundan ve ceketinden, iç giyimden hepsini kendim tasarlarım. Kaç gün kalacaksam o güne göre valiz sayısı yaparım.
0: Katıldığınız için teşekkür ediyorum Recai Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Size birçok alanda yolculuğunuz var. İşin içinde bir sanatçılık da var. İşten Sesler Korosu.
1: Evet. Bugüne kadar biz yaklaşık 16. konserimiz. Türk Eğitim Vakfı, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, Tohum Otizm Vakfı, TOÇEV, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, Mehmetçik Vakfı gibi birçok vakıflar yararına konserler düzenliyoruz. Bir grup iş adamından oluşuyor. Benim gönül işim. Ben onun başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Ve bize eşlik eden sanatçılar hiçbir ücret almıyor. Her konserinde 3-4 tane misafir konuk sanatçı alıyoruz. İkişer, üçer parça onlar söylüyor. Çok güzel konserler veriyoruz. Gelirin tamamını o gece hangi vakıfla yapmışsak insanların eğitimine, ihtiyacına yönelik yapıyoruz. Ben destek veren tüm arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum.
0: Ben de arkadaşlarınıza, size en başarılar diliyorum. Ben de katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Programımız daim olsun. İzleyeni bol olsun efendim.
0: Sağ olun.
2: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
3: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA, uçaklarda taşınan powerbanklere yönelik kuralları güncelledi. Yeni düzenlemeye göre powerbankler uçak altı bagajına konulamayacak. Sadece kabinde taşınabilecek. 100 watt saate kadar olan modeller kabine alınabilirken, 100-160 watt saat arasındaki yüksek kapasiteli powerbankler için havayolu onayı gerekebilecek. Uçuş sırasında powerbankle telefon ve diğer elektronik cihazların şarj edilmesine de kısıtlama getirilebilecek. Ayrıca powerbanklerin koltuk araları gibi ulaşılması zor noktalarda bırakılmasına izin verilmeyebilecek. 2027'de uygulanacak yeni kurallarla lityum bataryalardan kaynaklanabilecek yangın risklerinin azaltılması hedefleniyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş hava araçları geliştiren Archer Aviation, Yol Yok adını verdiği yeni bir uçuş turu başlattı. Şirket bu program kapsamında elektrikli hava taksisi Midnight ile ABD'nin farklı şehirleri arasında test uçuşları gerçekleştirecek. Archer'ın ilk rotaları Kuzey Kaliforniya bölgesinde başlayacak. Daha sonraki aşamada Los Angeles bölgesiyle birlikte Texas ve Florida'da da uçuşların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

görünüyor. Archer'ın bu çalışmalarındaki en önemli hedeflerinden biri 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Şirket LA 28 organizasyonunun resmi hava taksi sağlayıcısı olarak seçildi. Midnight isimli elektrikli hava taksi 4 yolcu kapasitesine sahip. Tamamen elektrikli çalışan uçak dikey kalkış ve iniş yapabiliyor. Elektrikli hava taksi Midnight düşük gürültü seviyesi hedefliyor ve sıfır operasyonel emisyon sunuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'ı suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur içinse kasten öldürme suçundan sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak adli kontrolleri talep edildi. HSK'nın görevden uzaklaştırdığı savcı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kunhan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı. Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışına katıldı. Takoz siyaseti yapanların denizi tükendi diyen Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadelerini kullandı.
1: TK-1763, PIS 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: Kalkış izni verdi, 4. pistten ilk uçak havalandı.
3: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
1: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
2: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
1: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
2: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: 131 fonun tasfiyesi ekonomide en önemli gündem maddesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sürece dair önemli mesajlar geldi. Şimşek genele yayılan bir risk olmadığını söyledi. Piyasada güven devam ediyor. Sorunlu alanı karantinaya aldık dedi.
4: 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
5: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
5: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
4: Şimşek'in gündeminde Eşel Mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
0: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı kondu. Mal varlıkları içinde tedbir kararı alındı. Ayrı bir soruşturmada ise spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada da sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır ifadelerini kullandı. Yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yaş sebze meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste arama yapılmıştı. Fındık piyasasına yönelik sıkı denetim uygulanacak. Bakanlık Ordu ve Giresun'da müfettiş görevlendirdi. Ticaret Bakanlığı fındık üretimi ve ticaretinde sıkı denetime başladı. Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi. İnceleme sonucunda piyasada darlık yaratıcı, rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Fonların kapalıyken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini soran Özel, böyle ticari sırrı olmaz. O fonda kimlerin parası var açıklansın dedi.
6: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
2: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
6: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
6: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der, var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
2: Ve adaylık tartışması.
6: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bununla da erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB davasında ek bir iddianame hazırladı. 29 kişiye ceza istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede 12 eylem dosyaya girdi. İddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası istendi. İddianamenin ana davayla birleştirilmesi talep edildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılmasıyla Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor.
4: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal

0: istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili Habertürk'e konuşan Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu söyledi.
1: Teknik olarak görevimizin başındayız. Ne yapalım? Dükkanı mı kapatalım? Atama yapılana kadar görevimizin başındayız. Faaliyet raporu hazırlayacağız. Harcamaları, her şeyi bildiriyoruz. Haftaya genel merkezimiz İstanbul'la ilgili atama yapacak.
0: Genel merkez kaynakları da İstanbul için önümüzdeki haftaya işaret etti. Eylül ayı içinde bir atamanın olacağı kaydedildi. Gürsel Tekin'le de yola devam da edilebilir, yeni bir isim de atanabilir ifadeleri kullanıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor diyen Gürlek, süreç istikrar getirecek dedi.
3: Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz.
0: Terörsüz Türkiye'nin önemini anlattı. Sürecin ikinci aşaması başlıyor dedi.
3: Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Gürlek, yasanın yürürlüğe girmesi için şartlara dikkat çekti.
3: Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
0: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
3: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
0: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
3: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Hep birlikte el ele kol kola kardeşlik hukukuyla sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltına alındı.
4: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
5: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey?
4: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturmada devam ediyor.
2: Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış kentte ulaşımda aksamalara neden oldu. Ortahisar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trabzon Havalimanı'nda su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentte etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle metrekareye yer yer yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı

0: ve yolda çökme oldu. Sitedeki iki binada oturanlar AFAD ekiplerince tahliye edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü. İki kişi yaralanırken enkazda tedbiren arama yapıldı. İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan 8 katlı binada çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçerken yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçük'te iki kişinin olduğu iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazda kimsenin kalmadığı tespit edilirken sonra binanın ayakta kalan kısımları da iş makineleriyle yıkıldı. Binanın yıkımını yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İstanbul'da inşaat alanındaki ağaç kesilmek istendi ancak alınan yetersiz önlem nedeniyle ağaç yoldaki otomobillerin üzerine devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
1: İnce ipi yanlış yere bağlayıp ağacı kesmeye başladı. İp koptu. Kontrolden çıkan ağaç üzerine devrildiği otomobilleri bu hale getirdi. İstanbul Maltepe'de inşaat alanındaki ağacı kesmek istediler. Ağacın üst kısmına bağlanması gereken ipi alt tarafına bağlayıp işe koyuldular. Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla zaten ince olan ip koptu. Ağaç kontrolden çıktı. Kesilen ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak iki araçta hasar oluştu. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. İnşaat çalışması kaldığı yerden devam etti.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için indirim kampanyasını duyurdu.
2: Kiralık konut sorununa çözüm olacak 15 bin kiralık sosyal konutla, uygun bütçelerle güvenli kiralık konutlara erişimin önünü açtık.
3: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
1: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yönelik indirim kampanyasını duyurdu. Borcunun tamamını kapatamayanları da unutmadı.
3: Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da hak sahipleri belli oldu.
3: Hamdolsun bugün hep birlikte Merkez Efendi'nin 524 yuvası için kurallarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent mahallemizde İETT blokları 453 konutumuzun ve Gazi Osman Paşa, Yıldız Tabya, 6B bölgesi olarak tabir ettiğimiz 665 konutumuzun kurallarını çekiyoruz.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Hayırlı
4: efendim.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada söz konusu iddiaların rutin uygulamaların bağlamından koparılmasıyla üretilmiş açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi. Yapılan işlemlerin orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan taşlık, kayalık ve verimsiz nitelikteki alanları kapsadığı belirtildi. Uygulamayla orman varlığında bir azalmaya yol açılmadığı belirtildi.

0: Grönland konusundaki anlaşmazlığa ABD Başkanı noktayı koydu. Adanın geleceği konusunda taraflarla anlaşmaya varıldığını ilan eden Trump, Grönland'da askeri varlık oluşturmaya başlayacaklarını bildirdi.
1: Danimarka ve Grönland'da anlaştığını duyurdu. ABD'nin adada tam yetkiye sahip olacağını söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı, Danimarka ve Grönland'da anlaşmaya varıldığını, pek çok endişenin giderildiğini söyledi. Anlaşmanın ülkeye hiçbir maliyetinin olmayacağını belirten Trump, hem Grönland'ın hem ABD'nin güvenliğini sağlama ve savunma adına ABD'nin sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağının altını çizdi. Trump açıklamasında ABD'nin onayı olmaksızın ülkenin hiçbir düşmanının Grönland'da üs kuramayacağını vurguladı. Askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacaklar ifadelerini kullandı. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını söyledi. Danimarka'da anlaşmayı doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Grönland'ı satın alma arzusundan bahsetmiş, ancak Grönland ve Danimarka yönetimleri adanın satlık olmadığını söylemişti.
0: Gazze'li sanatçılar Filistin'e verdiği destek için ABD'li rapçi Macklemore'a teşekkür etmek istedi. Bunun için de en iyi yaptıkları şeyi sanatlarını kullandılar.
2: Boyalarını çıkardılar, fırçalarını ellerine aldılar. Yıkılan binanın duvarına ABD'li rapçi Macklemore'u resmettiler. Görüntüler Gazze kentinden. Macklemore, Filistin'e destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'la çıktığı ABD turnesinden çıkarılmıştı. Ancak Filistin halkına desteğini yinelemişti. Gazze'liler Macklemore'un desteğine kayıtsız kalmadı.
3: Rapçi Macklemore'a bu basit yolla teşekkür etmek istedik. Bu duvar resmini yaptık ve resmi yapacağımız duvar da bu oldu. Sokaktaki en iyi yıkık duvar burası.
2: Macklemore üzerinde Filistin bayrağıyla resmedildi. Sesinizi Filistinliler için kullanmanız nedeniyle teşekkürler ifadeleri yer aldı. Macklemore, Ed Sheeran'la çıktığı turneden elde ettiği gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.
0: ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı küresel enerji krizine yol açtı. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, gelecek ay en az 2 Avrupa rafinerisine petrol sevkiyatı yapamayacağını açıkladı. JP Morgan da İran Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez bir senaryosu olmadığını duyurdu.
2: JP Morgan, petrolde istenmeyen eşikler aşıldı açıklaması yaptı. Suudi Arabistan gelecek ay Avrupa'daki en az 2 rafineriye ham petrol veremeyeceğini açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık petrol piyasası raporuna göre OECD üyesi Avrupa ülkeleri Haziran'da Suudi Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti. Ancak Bloomberg HT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Suudi Aramco Avrupa'daki en az 2 petrol rafinerisi müşterisine gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi. Açıklama, krallığın Kızıldeniz'e uzanan kilit dönemdeki boru hattına düzenlenen saldırının ardından geldi. Hattın tam kapasiteyle çalışmasının 6 haftayı bulabileceği belirtildi. ABD Bankası ise petrol piyasasını öngöremediğini itiraf etti. JP Morgan'ın haftalık petrol piyasası raporu, İran savaşı başladıktan bu yana ilk kez elimizde temel bir senaryo yok cümlesiyle başladı. Analistler bu sürecin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz itirafında bulundu. Rapor ayrıca ABD yönetiminin aşılmaz denilen birçok kırmızı çizgiye açtığına dikkat çekti. Bunların varil petrol fiyatının 100 dolara aşması, ABD'deki benzin fiyatının galon başına 5 dolara yaklaşması ve yıllık enflasyonun %4'e ulaşması olduğu kaydedildi. Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın açılacağını tahmin ettiklerini ifade eden bankadaki analistler şu anda geleceği göremediklerini vurguladı.
0: ABD Savunma Bakanlığı 6. Grup UFO belgelerini yayımladı. Belgelerde Orta Doğu üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları da yer aldı.
2: Pentagon 6. Grup UFO belgelerini yayımladı. Yayımlanan belgeler toplam 71 dosyadan oluşuyor. 15 video dosyası ve bir ses dosyası da yer alıyor. Belgelerin tarihleri 1952-2025 yılları arasında değişiyor. Orta Doğu'da kaydedilen belgede çeşitli cisimlerin uçtuğu görülüyor. Cisimlerin 1-2 metre boyutlarının olduğu bildiriliyor. Düzensiz bir şekilde uçtukları belirtiliyor. Orta Doğu'da çekilen bir başka videoda ise yaklaşık 6 cismin birlikte uçtuğu görülüyor. Rapora göre cisimler sık sık yön değiştiriyor. Olayın nedeni ise belirsizliğini koruyor.

0: ABD Hava Kuvvetleri ise soruşturulan 800 UFO raporunun yaklaşık %20'sinin hala gizemini koruduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayınlayacaklarını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ilk belge serisini 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Belgelere bakanlığın internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İran Bankası, Bank Melat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda Bank Melat'ın İstanbul'daki merkez şubesinin faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Tahran merkezli Bank Melat bir süredir ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyordu. İran'ın en büyük finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilen banka 1980'de 10 bankanın bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Bank Melat'ın Türkiye'de 3 şubesi bulunuyor. Ankara Ticaret Odası, Ankara'nın ekonomik ve ticari gelişimine ilişkin hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Raporda satış bedeli henüz tahsil edilemeyen işlemlerde KDV ödemelerinin 3 veya 6 ay ertelenmesi talep edildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler. Başkent ekonomisinin gelişimine yönelik önerileri içeren bir Ankara raporu sundular. KDV ödemelerine ilişkin düzenleme talep ettiler.
3: Ticari hayatta mal ve hizmet satışlarının önemli bir bölümü 3-6 ay gibi uzun vadelerle gerçekleştiriliyor. Ancak işletmelerimiz satış bedelini henüz tahsil etmeden satışla birlikte hesaplanan KDV'yi ilgili beyan dönemini takip eden sürede ödemek durumunda kalıyor. Bu durum işletmelerin henüz kasasına girmeyen satış bedelinin KDV'sini öz kaynaklarından karşılamasına neden oluyor. KDV ödemelerinin tahsilata uygun vadeye ertelenmesine dair yapılacak bir düzenleme, vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmadan yalnızca ödeme zamanını ticari hayatın gerçekleri ve işletmelerin nakit akışıyla uyumlu hale getirecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'la bir araya geldi. Görüşmede Ankara Ticaret Odası Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doğan Kalkan da yer aldı. Görüşmede Ankara'nın ekonomik ve ticari gelişimini desteklemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verildi. Erdoğan'a başkente bir serbest bölge kurulmasına ilişkin proje ve Outlet Köyü projesi de dile getirildi.
1: Emlak Katılım, Katılım Evim ve Bir Evimi Satın Almak için masaya oturdu. Emlak Katılım'dan yapılan açıklamada satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı denildi. Sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak dedi.
2: Katılım Evim ve Bir Evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım Evim ve Bir Evim'in çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Katılım Evim ve Bir Evim'in geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
4: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır. Emlak Katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak Katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir tereddüt yok.
1: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde veya yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapabilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Uluslararası adayların araştırma görevlisi olabilmelerine yönelik çalışmayı 2027'de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
5: Uluslararası öğrencilere üniversitelerimizde araştırma görevlisi olma imkanını tanıyacağız.

0: Nitelikli uluslararası adaylar araştırma görevlisi olacak. Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapacak. Proje 2027 yılında hayata geçirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin Türkiye'de araştırma görevlisi olabilme imkanını sağlayacak projenin detaylarını paylaştı.
1: En büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine uluslararası tecrübeyi katabilmek. Bütün gelişmiş ülkelerinde üzerinde durduğu ve rekabet ettiği en önemli konuların başında uluslararası alanda kendinden söz ettirebilecek nitelikli uluslararası yetenekleri kendi ülkesine çekebilmek ve cezbedebilmektir. Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş ve üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli uluslararası adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
0: Özvar, üniversitelerdeki akademik yayın kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
1: Yayın kapasitemiz OECD ortalamasını yakalamış vaziyettedir. Bu bizler açısından geleceğe yönelik olarak çok önemli ipucu veya işaretler ortaya koymaktadır.
2: 1974 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülen 126 sivilin hatırasını yaşatmak için Şehitler Müzesi yapıldı. Müze Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.
3: Bir defter, bir kıyafet, bir çift ayakkabı. 126 Kıbrıs Türk'ü şehidinden geriye kalan her biriz Şehitler Müzesi'nde yaşatılacak.
4: Yarım asrı aşan bir acının emanetlerini koruma altına alan bu müzenin aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatacağına ve Kıbrıs Türk'ünün verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere doğru bir şekilde aktaracağına inanıyorum.
3: Tarihler 14 Ağustos 1974'ü gösterdiğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlamıştı. O gün Murat Ağa, atlılar ve sandallarda yaşayan Kıbrıs Türkleri için hayatlarının en karanlık günü de başlamış oldu. Çünkü aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 126 Kıbrıs Türk'ü sivil, Rum milisleri tarafından katledildi.
5: 15 günlük bebekten 95 yaşına kadar, yaşlılara kadar Rumlar ve Yunanlılar bir katliam işlemişlerdir. Bir savaş suçu işlemişlerdir, bir soykırım yapmışlardır ve maalesef bu işledikleri bu suç cezasız kalmıştır.
3: Aradan geçen yıllarda 89 şehidin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde ise kimliği yeniden belirlenen 15 şehit için defin töreni düzenlendi.
6: Ben işte teyzemin ve teyzemin kızı Emine Tahir'in DNA testlerinde vesaire bulundum. Ara bölgede gittim ki kayıp şahıslar komitesinde onların iskeletleri üzerindeki travmayı gördük. Türkiye'ye gelmemiş olsaydı bugün bizler de aynı şekilde olacaktık.
3: Ve şehitlerin naaşlarıyla beraber eşyaları da toplu mezarlardan çıkarıldı. O eşyaların sergilenmesi gelecek nesillerin katliamı unutmaması için TİKA tarafından Şehitler Müzesi inşa edildi.
4: Bugün toprağa verdiğimiz şehitlerimizle birlikte bugüne kadar vatan için, mukaddesat için, değerlerimiz için en büyük varlıklarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hiç kimsenin merhametine güvenebileceğimiz bir dönemde değiliz. Ve güçlü olmak zorundayız. Ama aynı zamanda haklı olmak zorundayız. Hem güçlü olacağız, hem haklı olacağız.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de hafızamıza sahip çıkıyoruz mesajı verdi.
7: Yaşananlar Kıbrıs Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere gelene kadar çok büyük acılar yaşadı. Ağır bedeller ödedi, zorlu bir varoluş mücadelesi verdi.
8: Bugün bir halkın acıya karşı direnişini, yok edilmek istenirken yeniden ayağa kalkışını ve özgürlük uğruna ödediği ağır bedeli geleceğe emanet etmek için burada toplandık. Unutmayacağız, unutturmayacağız.
9: Bizleri çok duygulandıran bir proje oldu. Burada 14 Ağustos 1974'te Murat Ağa ve sandallarda 89, atlılarda 37 masum insan şehit edildi. Ve bunların 66'sı çocuktu. ve bu okul

0: burada okuyan, Üçköy'ün bu okulunda okuyan sadece 3 çocuk hayatta kalabildi.
1: Osmaniye'de 6 aylık hamile kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen kadının 2 çocuğu annesiz kaldı. Katil tutuklandı.
2: Feryatlar Didar Filiz için yükseldi. 20 yaşındaki 6 aylık hamile kadını eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Geride kalan 2 çocuk artık annesiz. Didar Filiz, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 3. çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
3: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
2: İddiaya göre KF, 6 aylık hamile eşini darbe etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
3: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
2: Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
2: Didar Filiz'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
3: Kapısı kapandı, 2 çocuk geride kaldı.
1: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Seraç ailesi bir evlat acısıyla daha sarsıldı. Aynı kazada ölen 13 yaşındaki Yusra'nın kardeşi Nazlıhan da hayatını kaybetti.
4: Ne görüyorsunuz? Anlatacak bir şey yok. Her şey zaten ortada.
2: 7 ay içinde 3 evladını toprağa verdi. Otobüs kazasında ağır yaralanan Nazlıhan da hayatını kaybetti. Seraç ailesi üst üste yaşadığı büyük acıyla sarsıldı.
4: Allah sabır versin. Allah annesine babasına en başta olmak üzere herkese sabır versin.
2: Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 13 Eylül'de Eyüp Sultan'da bariyerlere çarparak alev topuna döndü. 5 kişilik Seraç ailesi de o otobüsteydi. 13 yaşındaki Yusra Saraç ve bir yolcu daha hayatını kaybetti. Yusra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. 4 gün yoğun bakımda kalan Nazlıhan'ın bedeni daha fazla dayanamadı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
4: Sözün bittiği yer diyorlar ya, gerçekten budur. Yani daha dün 2 gün önce biri gömdü, bugün bu gerçekten çok ağır. Allah sabır versin.
2: 7 ay önce hastanede tedavi gören 2 yaşındaki kızlarını da kaybeden aile, Yusra'dan sonra Nazlıhan'ın da ölümüyle bir kez daha sarsıldı. Nazlıhan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ailenin en küçük çocuğu Ali Osman'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor.
1: Usta oyuncu Gülşen Tuncer 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamında çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Tuncer, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk halacığım.
5: Neler yaptınız?
6: Dolaştık biraz babamla.
7: Sen iyi misin?
5: Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle.
2: Aşk-ı Memnu'nun halası, radyo tiyatrolarının büyülü sesi, oyuncu, sendikacı, kültür insanı Gülşen Tuncer 91 yaşında hayatını kaybetti.
8: Aslında her ölüm erkendir. Benim doğum yerim de Adana'dır. Babam subayken orada doğmuşum.
2: Gülşen Tuncer 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla başladı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik yaptı.
8: İkinci çalışmam Gramofon Avrat filminde, Konya'da çalıştım.
2: Asılacak Kadın, Gramofon Avrat, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Çalı Kuşu ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Gülşen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı hala karakteriyle adeta özdeşleşti.
5: Kolay gelsin.
6: Aa, sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
2: Kariyeri boyunca 80'e yakın film ve dizide rol alan Tuncer, 40'tan fazla yapımda kamera arkasında görev yaptı.
8: Eğer sesimizi sesimize katarsak, akılla, bilgiyle ve doğru...

0: örgütlenmelerle, yasal doğru örgütlenmelerle baş edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
1: Oyunculuk kariyeri çok sayıda ödülle taçlandı. Gülşen Tuncer, yarım asrı aşan sanat yaşamında tiyatrodan sinemaya, radyodan televizyona uzanan çok yönlü çalışmalarıyla sanat dünyasında iz bıraktı. Ünlü oyuncunun cenazesi pazar günü öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
2: Bence dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek.
3: O tatsız konuşmayı yaptıktan sonra çok huzursuz olduğumu tahmin edebilirsiniz.
4: Suriyeli ünlü sanatçı Asalan Asri, Esad rejimine karşı aldığı tavrın ardından yaklaşık 15 yıl sonra ülkesine dönerek konser verdi. Başkent Şam'da düzenlenen konseri binlerce kişi izledi.
5: Suriyeli müzisyen Asalan Asri, 15 yıl aranın ardından Şam'da ilk kez sahneye çıktı. Binlerce hayranının katıldığı konsere, "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı. Assala, Suriye devriminin ilk yıllarında Esad yönetimine karşı aldığı tavır nedeniyle ülkesine dönemiyordu. 2011'de ülkeyi terk eden sanatçının 15 yıl sonra Suriye'de verdiği ilk konsere binlerce Suriyeli katıldı. Konserde sanatçıya Suriye'nin sembollerinden oluşan bir ödül verildi. Babası Mustafa Nasri'ye ait yaklaşık 100 yıllık ut da sanatçıya teslim edildi. Konser öncesinde bazı gruplar etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulunurken Kültür Bakanlığı konserin himayesini sürdürdü. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, Asala Nasri'nin dönüşünü mazlumun zalime karşı zaferi olarak niteledi. Asala Nasri, devrime verdiği destek nedeniyle Esad rejimi tarafından çeşitli baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmış, Suriye Sanatçılar Sendikası'ndan çıkarılmıştı. 2012'de Tunus'taki Kartaca Müzik Festivali'nde sahneye çıkan Assala, elinde Özgür Suriye bayrağıyla Suriye halkına desteğini göstermişti.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi panelinde konuştu. Duran, "Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir" dedi.
6: 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Türkiye darbelere ve darbecilere milli iradenin vesayet altına alınmasına, demokrasinin ve millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir.
1: Türkiye darbecilere asla izin vermeyecektir dedi. Vesayet döneminin bittiğini söyledi.
6: Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi panelinde konuştu.
6: Milli irade ne zaman filizlenip yaşarsa sanki bir saat kurulmuş ve harekete geçiyor ve devreler, müdahaleler başlıyor. Bu tür müdahalelerin bir siyasi mühendislik projesi olduğu açıktır. Milletimiz siyasi mühendislik projelerine asla cevaz vermemiştir.
1: Duran darbelerin tarih boyunca Türkiye'ye verdiği zararları anlattı.
6: Siyasetçilere dar ağacını reva gören zihniyet esasen Türk milletinin istikbalini, milli iradesini hedef almış bir zihniyettir. Her darbe teşebbüsünden sonra aziz milletimiz darbecileri tarihin karanlık sayfasına gömerken milli iradeyi temsil edenlere kendi gönlünde apayrı bir yer vermiştir.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'daydı. Kacır ve Bayraktar Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmaların gerçekleştiği alanda finalist öğrencilerle bir araya geldi. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi açıldı.
5: Öğrenciler bu atölyelerde teknolojiyle buluşacak, yeniliklere imza atacak. 100 Milli Teknoloji Atölyesi'nden biri daha kapılarını açtı.
7: Genç arkadaşlarımızın milli teknoloji hamlesine öncülük etmesine, Türkiye'nin aydınlık ve tam bağımsız yarınlara yolculuğuna güçlü şekilde katılmalarına vesile olacak.
8: Teknofest Güneydoğu, vatanımıza, milletimize.

0: Size hayırlı uğurlu olsun. Buradaki milli teknoloji atölyenimizde hayırlı uğurlu olsun.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır'daydı. Kacır ve Bayraktar Dicle Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi açılışına katıldı.
0: Bugün dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor, üretiliyor. Açık ara dünya lideri olduğumuz bir alan bu. İnşallah başlatacağımız drone atölyeleriyle bu coşkuda genç arkadaşlarımızla çok daha etkin şekilde buluşmuş olacak.
2: Ben bu ülkenin bir mühendis evladı olarak emeği geçen herkesi yürekten şükranlarımı iletiyorum. Teknofest kuşağı sizlerin sağladığı imkanlar sayesinde hakikaten dünyaya damgasını vuracak bu eserleri çok daha kolaylıkla geliştirecekler.
1: Kacır ve Bayraktar Teknofest finalistlerini de ziyaret etti.
3: Teknofest Güneydoğu'da, Diyarbakır'da teknolojinin şenliği ve rüzgarı esiyor. 5000 öğrencimiz finalist olarak kıyasıya teknolojinin 11 farklı alanında yarışıyorlar.
4: İstanbul'daki 3D baskı fuarı kapılarını açtı. 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcılarla üretilen kıyafetler, dev heykeller, robotlar fuarda sergilendi. Gelin şimdi sizi o fuara götürelim.
5: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
6: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu fuarda yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
7: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
8: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
9: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
6: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
8: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
5: Düğmeden tutun, ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
8: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
10: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam, insanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
6: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
11: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
5: En çok yani yine medikal kısmı çok beğendim.
8: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
12: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
6: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
4: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu Ludwig van Beethoven'ın ünlü 9. senfonisi ile açıyor. İdop Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın, İdop Korosu'nu ise Paul Villa'nın yöneteceği konserde Beethoven'ın 1824'te ilk kez seslendirilen ve müzik tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen başyapıtı final bölümündeki Neşe'ye Övgü Korosu'yla izleyiciyle buluşacak. Konser bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde.
1: Onlar gülmedi, biz alamadık. Onlar alamadı, ben anlamadım.
0: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
2: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister mi?

Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde, Dita Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

ve ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Guayola ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Habertürk ekranlarından merhaba diyelim. Herkese günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Burası hafta sonundayız ve bugün 19 Eylül Cumartesi sabahı. Bu yayın döneminde cumartesi ve pazar günleri burası hafta sonunda bendeniz Murat Güloğlu'yla buluşacaksınız ve yaklaşık 4 saat boyunca gündemi her şekilde ele alacağız. Konuklarımızla beraber bir kez daha günaydın diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve buyurunuz. Bugün az evvel de söyledim, 19 Eylül efendim, 19 Eylül Gaziler Günü aynı zamanda ve dünden bugüne vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için fedakarlıklarla mücadele eden tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu ve mutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere aramızda olmayan gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Hele ki bu günlerde son derece önemli, hayatta olanlara da sevgi, selam, sağlık ve esenlik diliyoruz. Nice nice uzun yıllara, yaşlara diyoruz. Ve sizler sayesinde bu vatanda çok daha huzurlu yaşıyoruz. Bir kez daha ifade edelim. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun ve elbette ki gazilerimizin değerini her şartta bilmemiz gerekiyor, bunu ifade edelim bir kez daha. Gazetelere geçeceğiz ama son dakika gelişmeleri var elbette, aktaralım ve ondan

Sonra devam edelim. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden ikisine ev hapsi cezası verildi. Diğer iki şüphelinin işlemleri ise an itibariyle sürmekte. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan dört şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan'ı suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'a kasten öldürme suçundan sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi verildi. Evet, son dakika gelişmesi olarak aktaralım. Az evvel elimize ulaşan bir haber, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasından söz ediyoruz. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen bu soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden ikisine ev hapsi cezası verilmiş durumda. Diğer iki şüphelinin işlemleri ise sürmekte. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınmış idi. Dört şüpheli ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcılık dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile Cezaevi Savcısı Necip Doğan'ı suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'a kasten öldürme suçundan sağlık durumları ve yaşları da göz önüne alınarak ev hapsi verildi. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son durum budur. Evet, önemli bir haber ve elbette ki görüntüler ve bilgiler geldikçe sizlerle canlı canlı paylaşacağız diyelim. Ve soru görüşleriniz için tabii ki adreslerimizi de aktaralım. Gazetelere geçmeden önce X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz. Elbette ki Habertürk TV'yi de ekleyerek. Peki, haberlerin birçoğu elbette ki ayrıntılarıyla bizde ama bakalım memleketin gazeteleri bu yeni günde sana, bana, bizlere neler anlatıyor başlıklarıyla şöyle bir göz atalım. İlk gazetemiz Hürriyet Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Başlığı dikkat çekici: İstanbul Havalimanı'na 4. pist ve Erdoğan, Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır diyor. Memleket için, İstanbul için oldukça önemli bir haber. Detayları aktaracağız haberlerimizde. En çok sorulan fon soruları. SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcıdan evet soru yağıyor gazeteye. Herkes parasını nasıl geri alacağını merak ediyor. Sorular ve yanıtları bu da manşet haber olarak aktarılmış ki ilerleyen dakikalarda bizler de konuğumuzla bu soruları soracağız, cevaplarını alacağız. Önlemler alındı, risk yok. Bakan Şimşek'in açıklaması. Öte yandan bu haberin hemen altında ünlü isimlere bir sabah operasyonu düzenlendi. Fotoğraf karesinde de görmektesiniz. Hepimizin çok yakından bildiği ünlüler, adli tıpta kan ve saç numunesi verdiler. Bunu da aktaralım. Ege'nin suları neden bulandı? Türkiye ile Yunanistan arasındaki sakin sular politikası son dönemde yerini yükselen tansiyona bıraktı biliyorsunuz. Detaylar Hürriyet gazetesinde. İlerleyen dakikalarda bizler de konuklarımızla elbette ki bu konuyu konuşacağız. Berlin'in Elif'i İsrail'i de korkuttu. Almanya'da yükselen AfD'nin aşırı sağcı parti biliyorsunuz. Berlin'de en güçlü rakibi sol parti başbakan adayı Elif Eralp İsrail'in de radarına girdi deniyor. Bu arada fonda 948 kat kimler kazandı şeklindeki bir soru da Özgür Özel'den. İlk lüks outlet İstanbul'da açıldı. Bu da bir haber başlığı olarak dikkat çekiyor. Öte yandan spordan aktaralım. Marsilya'yı ağlattılar. Beşiktaş'tan söz ediyor. 4-1 ile geçtiler biliyorsunuz. Bu Avrupa'nın güçlü, Fransa'nın güçlü rakibini ve Avrupa basını da özellikle haberlerinde Beşiktaşlı futbolculardan övgüyle bahsetti. Umarız ki devamı gelecektir diyelim. Milliyet'e geçelim. Yine Milliyet'te de aynı başlık efendim. Aynı konu daha doğrusu, dolandırıcılık imparatorluğu şeklinde aktarılıyor. Yabancı ülke vatandaşlarını internetten forex ve kripto yatırımına ikna eden şebekeye operasyon düzenlendi ki Mossad'ın izlerini taşıyor. 191 kişi gözaltına alınmış durumda. Detaylar Milliyet'te. Öte

0: Yandan 10 soru 10 cevap fonlarda geri ödeme nasıl olacak şeklinde, dediğim gibi birazdan konuğumuzu da aktaracağız biz de. Havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Az evvel size duyurmuş idik. Gökvatan'da güç birliği Aselsan'ın ürettiği antidot 2S100 elektronik destekten söz ediliyor. Vatana, millete hayırlı olsun diyelim. Öte yandan milletin koyduğu isim değişmez biliyorsunuz. Yeni partide bir isim sürecine girildi şimdi de. Bir polemik söz konusu. Özgür Özel'in sözleri bunlar. Milletin koyduğu isim değişmez. Bakalım Anayasa Mahkemesi'nden nasıl bir karar çıkacak? Efendim her detayı kan dondurdu. Maalesef çocukluğu 13'ünde, yaşamı 20'sinde bitti. Yine bir kadınımız, genç bir kızımız, anne hayattan koptu gitti ve kurtaramadık. Efendim miras kavgası konunun özünde. Kadir İnanır var, yeğeni Levent İnanır'ın "dayımın irade sorunu vardı" şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Jülide Hanım'dan da bu konuda, Jülide Kural'dan da bir açıklama gelmiş idi. Ama her ünlünün olduğu gibi yine Kadir İnanır'ın ölümünün arkasından da maalesef miras kavgasını çok konuşuyoruz. Grönland bizim oldu. Trump'ın sözleri de dikkat çekici. İlerleyen dakikalarda aktaracağız. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım. Saadet zincirinin faturası kime? Diğer gazetelerde olduğu gibi yine Karar'da da manşet bu haber. Öte yandan... Yine dördüncü pistin açılışı, takos siyaseti yapanlar için deniz tükendi. Erdoğan'ın sözleri, seçime Beştepe karar veremez. Bu da Özgür Özel söylüyor, siyasete devam ediyor bu sözlerle. Ve Türkiye Havacılıkta Şampiyonlar Ligi'nde Sabah gazetesinin haberi ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş ve koğuşta sır karartma, Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüne ilişkin ışık tutacak fotoğraf kareleri yerini alıyor ve şaibeli işlemler göz ardı edildi. Yine aynı maalesef haber ve detaylar. Cumhuriyet'te piyasaları sarsan şirketlerin neden olduğu krizde birçok soru yanıt bekliyor. Geliyorum diyen bir krizdi ve geldi. Gürlek tarih verdi Adalet Bakanı'ndan Erdoğan'ın 2028 yılında yeniden seçilecek mesajı. Ve bir taraftan da kahraman gazilerin yürüyüşü Cumhuriyet'te yerini alıyor. Bizler de az evvel kutlamıştık, bir kez daha saygı selam gönderelim gazilerimize. Türkiye havacılıkta zirvedeyiz. 6. pist açıldı, aynı anda 4 uçak kalkacak. Bu da yine diğer gazetelerde olduğu gibi ayrıntılarıyla Türkiye'de ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız elbette. Bu arada gerekli tedbiri aldık, piyasa etkilenmez. Mehmet Şimşek'in sözleri ve bir taraftan da motosiklete özellikle çeki düzen geliyor kurallarıyla. Bu da dikkat çekici bir haber. Ve foto maç, biliyorsunuz ağırlıklı olarak futboldan haberler. Karadeniz'de düello, 7 puanı bulunan Trabzonspor bugün 13 puanla lider olan Galatasaray'ı Trabzon'da ağırlıyor. Bakalım bu düelloda ne olacak? Osimhen götürülmemiş, onu söyleyelim Trabzon'a, ama Trabzon'un da en büyük silahı, en büyük kozu Salah deniyor. Ve Trendyol Süper Lig'inde bu haftada macera, daha doğrusu heyecan büyük bir coşkuyla sürüyor. Gazeteler yeni güne işte bu haberlerle gördüğünüz gibi merhaba diyor. Saatimiz 8'i 8 geçerken bir kez daha günaydın diyelim. Burası hafta sonundasınız efendim. Aklınıza gelen ne varsa yazın, çizin, gönderin. Buradan sizin sesiniz olalım ve aktaralım. Bu arada kendinize çok iyi bakın lütfen. Hava bir değişim aşamasında. Benim sesimden de anlamışsınızdır. Özellikle sıkı giyinin. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öster'le de konuşacağız bu durumu özellikle. Geçmiş olsun diyelim hasta olanlarımıza. Buyurunuz. Haberler az evvel gazetelerin birçoğunda manşet haber olarak aktarılan SPK fon tasfiye haberimize geçelim. Çünkü hafta içinde damgasını vurmuştu. Bir yüz binlerce yatırımcıdan söz ediyoruz. Paraları ne olacak? Kaptırdılar mı? Paralar ne zaman ödenir? Acaba param ne oldu diye soracakken, acaba paramı alabilir miyim sorusuna geçildi. Zira Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritasını belirledi. Hayırlı olsun diyelim. Önemliydi çünkü bu. Süreç kapsamında iki banka görev alıyor. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplara aktarılacak. Ama ne zaman? Tasfiye işlemleri en geç 3 ay içinde tamamlanacak.
1: Yeni portföy yönetim şirketinin 131 fonunun tasfiye sürecinde iki banka görev alacak. 131 yatırım fonunun 891 milyar lira büyüklüğündeki mal varlığı tasfiye edilecek.

0: Sermaye Piyasası Kurulu varlıkların tasfiye yöntemini belirledi. Yol haritası belli oldu. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine belirlenen bankalar aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini Türkiye İş Bankası, geri kalan alt fonun tasfiyesini ise Ziraat Bankası gerçekleştirecek. Bankalar fonların portföyündeki finansal varlıkları, yatırımcıların menfaatini, piyasa derinliğini ve likidite koşullarını dikkate alarak satacak. Satışlardan elde edilen nakit, yatırımcıların sahip oldukları fon payları oranında hesaplarına aktarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Her fonun dolaşımdaki toplam katılma payı sayısıyla yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma payları karşılaştırılacak. Bu kapsamda merkezi kayıt kuruluşuyla ilgili bankalar arasında 2 iş günü içinde mutabakat sağlanacak. Bu süreçte fon portföylerindeki finansal varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların repo, ters repo, mevduat, katılma hesabı, kredi ve benzeri işlemlerinden doğan alacak ve borçlarına ilişkin mutabakatınsa Sermaye Piyasası Kurulu kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor. Tasfiye kapsamındaki fonlarda yeni alım ve iade işlemleri yapılamayacak. Ancak 17 Eylül'den önce verilmiş ve takası henüz tamamlanmamış işlemler normal süreçte sonuçlandırılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen iade talimatları da tasfiye hükümlerine tabi olacak. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirlerinin karşılığı fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Portföy varlıklarını satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak. Tasfiye süreci en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Ancak gerekli görülmesi halinde kurul tarafından bu süre uzatılabilecek.
1: Umarız gerekli görmeden 3 ay içinde malum yıl sonuna kadar bu süreç ve devam edecek, sonlanacak. Parası olanlar, parası kalanlar fonlarda en azından alabilecekler ki yüz binlerin beklediği bir çıkış planından söz ediliyor. Neyse ki hazır. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda biz de soracağız. Ne oldu, ne olacak şeklinde uzmanından cevapları alacağız. Ancak bekleniyor muydu? Kimilerine göre evet bekleniyordu. Göz göre göre geldi bu süreç ama umarız ki kazasız belasız atlatırız. 131 fonun tasfiyesinden söz ediyoruz efendim, kolay değil. Ekonomide en önemli gündem maddesi, bizzat cebi ilgilendiriyor zira. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sürece dair çok önemli mesajlar var. Genele yayılan bir risk değil diyor, bu güzel. Piyasada güven devam ediyor, sorunlu alanı karantinaya aldık diyor Bakan Şimşek.
0: 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiyesiyle ilgili konuştu. Genele yayılan risk olmadığını vurguladı. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını kaydetti.
2: Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. Türkiye'de 2038 fon var. 131'ine ilişkin adım atılmış. Piyasada güven devam ediyor. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Genele yayılmış sistemik bir risk değil. Yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Tedbirler şu an için yeterli. SPK tasfiye sürecini ilkelere göre yapacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak korunacak. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV yayınında soruları yanıtladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrası piyasayı bozanlarla ilgili konunun adli makamlarda olduğunu ifade etti. Bir daha böyle bir oynaklığın yaşanma riskinin düşük olduğunu belirtti.
2: Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük. Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Piyasanın uyum sağlaması için bazı konularda geçiş süreçleri var. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz.
0: Şimşek'in gündeminde Eşel Mobil uygulaması da vardı. Mazotta kısmi olarak ÖTV desteğinin devam ettiğini söyledi. Şimşek, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaklaşık 450 milyar liralık bir gelir kaybı olduğunu ifade etti.
1: Evet, fonlara ilişkin açıklamaları önemli. Diğer taraftan da motorine de şöyle bir değindi. Malum 100 liranın bir tık üzerine çıktığı, 100 liradan söz ediyoruz. Bir taraftan da tabii Brent petrolün buradaki ederi önemli. O da 100

0: Dolar civarında, hatta 100 doları geçmiş durumda. Dolayısıyla Brent petrol İran savaşından dolayı özellikle bu seviyede kaldığı sürece biz 100 liranın üzerine sürekli olarak görecek miyiz, görmeyecek miyiz motorinde? Bu önemli. Son bir kez söyleyelim. Motorine gelen zam her şeyi etkiliyor. İğneden ipliğe, işte gazetenin kağıdından ne bileyim telefonun bilmem nesine kadar. Dolayısıyla efendim motorindeki bu oynamaları, güncellemeleri ya da zamları iyi dikkat etmek lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri önemli. Gazetelerden yine bahsederken neredeyse hemen hemen bütün gazetelerde vardı açıklamalar. Zira İstanbul Havalimanı'nda 4. pist devreye girdi ve bunun açılışında konuştu Erdoğan. Takos siyaseti diyor. Evet, yapanların denizi tükendi diyor Erdoğan. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor ifadelerini de kullanıyor.
1: TK 1763, PIS 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: Kalkış izni verdi. 4. pistten ilk uçak havalandı.
3: İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 4. pistin açılış törenine katıldı. Uçak inmez dedikleri havalimanı rekorlara imza atıyor dedi.
1: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı.
2: Cumhurbaşkanı sözü muhalefete getirdi.
1: Eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı.
2: Erdoğan, aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını söyledi. Bu sayıyı 60'a ulaştıracağız dedi. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var ifadelerini kullandı.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
0: Evet, özellikle Körfez'de yaşanan gerilimden sonra biliyorsunuz hub olarak Türkiye ve tabii ki İstanbul çok daha önem arz etti. Dubai ya da Katar'ın ardından geliyordu. Şimdi daha fazla ön plana çıktı. Neredeyse hemen hemen her hafta bir rekor oluyor İstanbul Havalimanı'nda. Dolayısıyla 4. pistin devreye girmesi son derece önemliydi. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Takoz siyaseti oldukça önemli bir tabir bir taraftan da ve seçim zamanı da az çok zikredilmeye başlandı işte görüyorsunuz. Önemli isimler tarafından. Neyse, siyaset bütün bunları kaldıracak elbette ama bir gözaltı hadisesinden söz edelim. Edirne'de bir kadın 86 yaşındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlı Yunanistan sınırındaki bir köyde yakalandı. Sıcak bir haber aktaralım. Keşan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki ki görmektesiniz ekranlarda Mehmet Emin Keskindir yatak odasında ölü bulundu. Keskindir'in vücudunda darp izlerinin olması ve eşinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmada cinayet şüphesi üzerine gidildi. Keskindir'in eşi teknik ve fiziki takibi alındı. Cep telefonunu kapatan kadının kaçma şüphesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. 66 yaşındaki şüpheli eş Gördüğünüz üzere ekranlarda Yunanistan sınırındaki bir köyde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin

0: işlemleri sürüyor.
1: Neden öldürdünüz?
0: Evet, hayatta bunlar da oluyor efendim ve elbette ki bilgi, görüntüler geldikçe paylaşacağız. Ve bir acı kayıp var maalesef. Usta oyuncu Gülsen Tuncer birçok dizide, filmde, tiyatro sahnesinde gördük. Yarım asrı aşan sanat yaşamından söz ediyoruz. Çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı Tuncer. Özellikle hatırlayınız, Aşk-ı Memnu dizisinde ki birçok yerde yine görmekteyiz, Arsen Ziyagil karakteriyle hayatımıza girmişti ve geniş kitlelerin hafızasında yer etmişti Gülsen Tuncer.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk halacığım.
2: Neler yaptınız?
3: Dolaştık biraz babamla.
4: Sen iyi misin?
2: Halsizim biraz. Uzanayım ben şöyle.
5: Aşk-ı Memnu'nun halası, radyo tiyatrolarının büyülü sesi, oyuncu, sendikacı, kültür insanı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
6: Aslında her ölüm erkendir. Benim doğum yerim de Adana'dır. Babam subayken orada doğmuşum.
5: Gülsen Tuncer 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Öyle. Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Zilli Zarife oyunuyla başladı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yöneticiliği, yapımcılık, sanat yönetmenliği ve eğitmenlik yaptı.
6: İkinci çalışmam Gramofon Avrat filminde. Konya'da çalıştım.
5: Asılacak Kadın, Gramofon Avrat, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Çalı Kuşu ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı hala karakteriyle adeta özdeşleşti.
2: Kolay gelsin.
3: Aa, sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
5: Kariyeri boyunca 80'e yakın film ve dizide rol alan Tuncer, 40'tan fazla yapımda kamera arkasında görev yaptı.
6: Eğer sesimizi sesimize katarsak, akılla, bilgiyle ve doğru örgütlenmelerle, yasal doğru örgütlenmelerle baş edemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyorum.
5: Oyunculuk kariyeri çok sayıda ödülle taçlandı. Gülsen Tuncer, yarım asrı aşan sanat yaşamında tiyatrodan sinemaya, radyodan televizyona uzanan çok yönlü çalışmalarıyla sanat dünyasında iz bıraktı. Ünlü oyuncunun cenazesi pazar günü öğle namazının ardından Şişli Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Merkez Efendi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
6: Bence dünyaya geliş nedenimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler öğrenmek.
7: O tatsız konuşmayı yaptıktan sonra çok huzursuz olduğumu tahmin edebilirsiniz.
0: Evet, hepimizin çok yakından tanıdık bildiği bir isim. Türkiye'mizin hafızası gidiyor, yok oluyor böylesi kayıplarda. Allah'tan bir kez daha rahmet dileyelim 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'e. Ve devam edelim yolumuza. Burası hafta sonundasınız efendim. Saatimiz 8.23'ü gösterirken az evvel bir gazetede Türkiye'de paylaşmıştım. Detayları sonra okuruz dedik. Şimdi o an geldi. Motosiklete çeki düzen birçok alanda, özellikle İstanbul'da ya da büyük şehirlerimizde motosikletli arkadaşlar daha da fazlalaştığı için trafik biraz daha keşmekeş olma yoluna gidebiliyor. Bakalım nasıl bir çeki düzen vermişler, göreceğiz. Bakan çiftçinin dikkat ettiği motosiklet kazalarını azaltmak için tedbirler alınacak deniyor gazetede. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki kazadan biri motosiklet kaynaklı diyerek probleme dikkat çekmiş idi. Uzmanlar, motosiklet eylem planı hazırlandığını söyledi. Kuryelerin çalışma saatleri düzenlenecek. Ticari ve hususi motosikletler ayrılacak. Trafik ışıklarında özel bekleme alanı oluşturulacak. Sürüş eğitimleri verilecek. Mesela başlıklardan birkaçı bu şekilde. Kuryeler bir hayli fazla, çalışma saatleri düzenlenecek ama her biri ihtiyaç olduğu için aslında yollardalar, ama kurallara daha da fazla uymaları gerekiyor, özellikle motosiklet kullanan arkadaşların, ki iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olması son derece önemli. Umarız ki hem kazalar azalır hem de herkes kurallara uygun bir şekilde ilerlediği sürece de çok da bir sıkıntı olmaz. Efendim, şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz ilginç bir haber turumuz var. İzleyelim, daha sonra burası hafta sonunda beraberiz.
8: Arka tekerlek dönerken o da gözünü bir an olsun ekrandan ayıramadı. Hareket eden araç duvarı yerle bir etti. Gencin sorumsuzluğu tamirhanede kazaya yol açtı.

havalimanına yakın bir tepede iniş yapan uçakla aynı karede olmak, fotoğraf çekmek istedi. Son anda kaçmasa çarpışma bile olabilirdi.

Nereden çıktı kimse anlayamadı. Zıplaya zıplaya gelen araç lastiği gençlere kabusu yaşattı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Tuğla'yı yerleştirirken işler ters gitti. İşçilerin ördüğü duvar saniyeler içinde yerle bir oldu.

kontrolden çıkan yakıt tankeri otoyolda dehşet saçtı. Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıkarken en az 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Otoparktan çıkarken inen bariyerin farkında değildi. Kafasına darbe alan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Şüpheliler iş makinesiyle önce duvarı kırdı, saniyeler içinde ATM'yi yerinden söktü, sonra da alıp götürdü. Akıl almaz hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

0: pencereden çıkıp aşağı atladı, ekiplerden kaçmaya çalıştı. Hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kısa sürede yakalanıp tutuklandı.
1: La belleza y la noticia que nos dio de que se despejó. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, cabrón! ¡Graba eso! ¡Graba eso!
0: Meksikalı genç dağın zirvesinde canlı yayın açtı. Tam o sırada volkanik patlama yaşandı. Sıra dışı anlar kameraya yansıdı.
1: ¡Graba eso! ¡Graba eso! ¡Wow! ¡Mira cómo que la lava!
0: İnat etti, kamyonetin arkasındaki konteyneri dik yamaçtaki köyüne geri geri giderek çıkardı. Ortaya Karadeniz'in adı işte böyle olur dedirten görüntüler çıktı. Mekke'de şiddetli fırtına ve yağış etkili olduğu Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. Mescid-i Haram'da bulunan yüzlerce Müslüman yağmur altında tavafa devam etti. Minibüs bir anda kontrolden çıktı, kafeye daldı. Dışarıda oturan iki kişi nasıl kaçacağını şaşırdı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
2: Gördük hep beraberce efendim. Burası hafta sonundasınız ve ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turunu hep beraber izledik ve arkamda bir isim görmektesiniz. Bugünlerde bizim memlekette çok konuşuyoruz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten söz ediyorum. Meis ziyaretinin hemen ardından Meis nerede? Kaş. Biliyorsunuz Antalya'mızın en güzel ilçesi, hemen onun yanı başında neredeyse bir kulaç mesafesindeki Yunan Meis ziyaretinin ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını öne sürdü Mitsotakis. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı da duyuruldu.
3: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Ege'de gerilimin yeniden yükseldiğini iddia etti. Açıklama Meis Adası'nı ziyaretinin ardından geldi. Yunanistan'daki ERT'de yer alan habere göre Mitsotakis Ankara'nın açıklamalarında sertleşme olduğunu öne sürdü. Deniz biraz dalgalanmaya başladı diyerek diyaloğa önem verdiğini savundu. Mitsotakis Ege'de Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline kadar genişletme söyleminde de ısrarını sürdürdü. Meis ziyaretine ilişkinse adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ise İsrail'le ortak tatbikat yaptığı açıklandı. Tatbikata iki İsrail füze gemisiyle iki Yunan fırkateyni katıldı. İsrail ordusu

0: Yapılan açıklamada tatbikatın 2 hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi. Amaç iki donanma arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Miçotakis'in Meclis ziyaretine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada 1947 Paris Barış Antlaşması'na atıf yapan bakanlık, gayri askeri statüdeki adada askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında sergilenmesinin adanın statüsüyle bağdaşmadığını belirtmişti.
1: Evet, sonbahar kış geliyor derken sular ısınıyor mu acaba Ege'de? Yunanistan'ın Aşil Kalkanı planına göre, daha doğrusu bu planına karşı Afrin'de görev yapan 51. Komando Tugayı'nın Sisam Adası'nın karşısına, Aydın Söke'ye yani, sevk edilmesi, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında Türkiye'nin geçen ay Deniz Milli Parkı ilanı sonrası bölgede artan hava hareketliliği ve İsrail silahlarının adalarda iyiden iyiye doldurulması. İşte bu kış acaba komşuyla aramızdaki hararet artacak mı? Bütün bunları konuşacağız. Elbette ki en yetkin isimlerden bir tanesi Gazi Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan bizimle. Öncelikle günaydın, evet. Esat Arslan.
2: Günaydın, günaydın Murat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir giriş yaptınız.
1: Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Bugün 19 Eylül ve Gaziler Günü ve dolayısıyla sizin şahsınızda bütün gazilerimizi bir kez daha kutluyoruz. İyi ki varsınız, evet. İyi ki var oldunuz. Sayenizde buralardayız.
2: Tabii ki 19 Eylül'ü hemen söylememiz lazım. 19 Eylül 1921 Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman olduğu gibi özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi ve Maraşal ünvanını Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verdiğini ve nasıl ki Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve öte yandan gençliğe gibi gazilerin çıkış noktasında da bunu unutmamak lazım. Evet. Tekrar onu ifade etmek istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Az evvel açılışta biz de söylemiştik. Bir kez daha sizin vasıtanızla dile getirdik. Şimdi Sayın Arslan, az evvel de söyledim. Çok da vakit kaybetmeyelim. 51. Komando evet. Tugayı Afrin'de görev yaptı. Son derece başarılı ve Söke'ye konuşlandı. Ne olacak bundan sonra? Ne bekliyorsunuz? Sizin bakış açınız önemli.
2: Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz şimdiye kadar hep söyledik, Meis Adası'nı falan anlatmayacağım ama yani oradaki boy göstermesini aslında biyografik istihbarat bakımından şeye de bakmak lazım. Bu Miçotakis ailesi. Takis bir ektir, Giritlilerdir. Giritlilerin işte böyle biraz densiz hareketlerini görebiliyorsunuz. Birçok densiz hareketlerini ifade ettiniz. Yalnız biliyorsunuz dedesi Konstantin Miçotakis, yani bugünkü Başbakan Kiriakos'un babası efendim Türkiye tarafından idamdan kurtululmuştur. Bunu da hatırlatmak lazım. Tekrar söylüyorum, 1919-1922'deki efendim Kürt Milli Mücadelesi'nden sonra 9 Eylül ve en son 11 Eylül'deki Bursa'nın kurtarılmasıyla ortaya çıkan da bakın Yunanistan'a giden Yunanistan tekrar Yunan milleti, biz hiçbir zaman Yunan milletinin karşısında değiliz, onu söylüyorum. Yunan milleti mahkeme kurmuştur. 4 başbakan, 1 savunma bakanı, bir de biliyorsunuz Hacı Anesti, herkesin dilinde pezevenkti. Başkomutanı idama mahkum etmiş ve 28 Kasım 1922'de yani 2 ay sonra kurşuna dizilerek idam edilmişlerdir. 51. Tugay, evet efendim, 51. Tugay gerçekten çok önemli. Afrin, Elbap, evet. Biz yok kez ismini belki söylemedik ama buralarda çok deneyimli 2004 kişi olarak ifade edelim Tugay ama hepsi profesyonel. Profesyonel askerler, yani bütün erbaş ve erleri dahil uzman olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun dışında çok da önemli, biliyorsunuz Türkiye'nin çok önemli bir hamlesi oldu. Pek basına yansımadı, medyaya yansımadı. Ne oldu? Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadesi kadar ve 2026'nın Haziran ayına kadar da Avrupa'nın tek amfibi tugayı olarak Foça, onun yanında Çanakkale ve Marmaris olmak üzere bir kolordu kuruldu. Yani Amerikan deniz piyadesi kadar bir güç, bir

0: Kuvvet, efendim TCG Anadolu, sonradan biliyorsunuz bir de uçak gemisi gelecek. Bunu ifade ettikten sonra hemen şunu söylemek istiyorum. Bu birlik hakikaten sadece ve sadece 30 yıllık büyük bir tecrübesi vardır ve kan gören bir birliktir. Yani silahlı kuvvetlerin çok önemli özelliklerinden bir tanesi kan görmek çok önemli bir şeydir. Avrupa'nın kan gören ordusudur ve biliyorsunuz Amfibi Tugay ile beraber gerçekten bu kontrollü gerginlik diye isimlendirilmiş oldu. Evet, sizin de ifade ettiğimiz gibi kışın işler
1: Evet.
0: sıcak çatışmaya doğru gidebilir mi? Gerginlik. Tabii biz şunu yapıyoruz. Bakın Murat Bey çok önemli.
1: Buyurun.
0: Yani karşı tarafta bir satranç oyunu gibi bize karşı gösterilen, yani biz mukabeleyi bilmisil olarak cevap veriyoruz. Söyleyeyim efendim, bu Seha Meray'ın çok önemli lafıydı. Profesör Doktor, Allah rahmet eylesin, onu ifade etmek istiyorum. Çok önemli bir çıkışıydı. Eğer güçlüyseniz misliyle mukabele edeceksiniz.
1: Evet.
0: Çok önemli bir şekilde bunu ortaya koyduğumuzu, yani Türkiye her bir adıma karşı Türkiye tabii ki biraz
1: Evet.
0: güçlü bir şekilde yanıt vereceğini ifade etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Yani bu Yunanistan Mavi Vatan'ın çevre kılıfı olarak bunları okuyor ama efendim hani biliyorsunuz ben Deniz Milli Park ilanını tanımıyorum demenin askeri karşılığı bu.
1: Tabii. Tabii. Şimdi Esat Bey, bir taraftan da bir sert bir ikaz geldi komşuya, Dışişleri Bakanı'ndan, Hakan Fidan'dan, hemen onu da hatırlatalım. Diyor ki biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. Buradaki tabii adres kime az çok biliyoruz ama sizden de duymak isteriz. Ve bir taraftan da haritada
0: Estağfurullah.
1: görmekteyiz hemen Ege'deki Yunan adalarını. Aslında birçoğu da biliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birçoğu da belki tatilini yapmış buralarda. Ama hemen
0: Evet.
1: burnumuzun dibindeki adalardan söz ediyoruz ve Meis Adası'nda özellikle. Özellikle savaş gemisi bulundurulması, Miçotakis'in verdiği son mesajlar, İsrail'le yapılan bir anlaşma, bütün bunlar ve Hakan Fidan'ın açıklamaları. Bunu nasıl değerlendireceğiz?
0: Karşılıklılık ilkesi bu gerginliğin çok önemlidir. Ben lastiğe benzetirim. Her iki tarafın çekmesiyle beraber gerginlik dönemi. Hani çok tipik bir şekilde ifade edeyim. Eskalasyon dönemi dediğimiz dönem gider. Bunun en önemli şeyi tek tarafın bırakmış olması değil. Yani Türkiye'yi bu saatten sonra efendim siz ağır ol da molla desinler. Yani
1: Evet.
0: stratejik seçimler döndüremezsiniz. Yani bu çok önemli bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yani şunu söylememiz lazım. Yunan zırhlısı Meis Adası'nda. Efendim biliyorsunuz hep bunu söylüyoruz. 1947'yi efendim daha Lozan'dan itibaren söylüyoruz değil mi? 23 adanın 22'sini ne yaptı? Efendim silahlandırdı. Silahlandırmak değil. Militarize, aslında demilitarize. Bakın siz buraya asker koyamazsınız. Asker postalı basmaması lazım. İkincisi nedir? Çok önemli. Silah koyamazsınız.
1: Evet.
0: Mühimmat koyamazsınız. Efendim buraya askeri efendim araç, gereç, efendim yazılım oraya getiremezsiniz. Bakın yazılım diyorum. Çok önemli. Donanım getiremezsiniz. İHA uçuramazsınız. Yani geçen Kurban Bayramı'nda siz de ifade ettiğiniz gibi efendim Meis Adası'ndan ne kadar mesafede?
1: Bir kulaç
0: 1250 metre
1: mesafesi Esat
0: mesafede.
1: Bey. Bir kulaç
0: Evet
1: mesafesi.
0: bir
1: Arada
0: yani
1: yüzme yarışları olabiliyor yani. Düşünün.
0: Evet, yani 1950 metre demek bizim Deniz Harp Okulu'ndaki öğrenciler. Bu benim lafım değil. Bir 2000 senesinde bizzat o zamanki Savunma Bakanı tarafından ifade edildi. Yani 2 kilometre yüzemeyeni biz Deniz Harp
1: Evet.
0: Okulu'ndaki senin kıstaslarımız. Yani bizim Deniz Harp Okulu çocukla hadi bakayım çocuğum gidin şuraya bir
1: Aynen öyle.
0: gösterin deyin. O kadar
1: Evet.
0: mesafede siz de ifade ettiğiniz gibi. Ama biz biliyorsunuz Mekke Anlaşması'nın askeri toplantısını, askeri ve
1: Evet.
0: siyasi toplantısını yaparken 31 Ağustos 2026 tarihinde bir karşı cevap geldi. Neydi o? İşte meşhur Tel Aviv'de Aşil Kalkanı.
1: Evet.
0: Bu biliyorsunuz komşuya sert ikaz olarak isimlendirdiniz ve KJ olarak isimlendirdiniz olduya da cevap Marco Brown'un yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Atina'ya gelişi efendim. Siz merak etmeyin hani sırtını sıvazlayarak biz sizin arkanızdayız diyerek yani şunu söylememiz lazım. Yunan zırhlısı adada ben şiirsel biraz edebi konuşayım Miçotakis gibi.

0: Türk komandosu karşısında. Yani bu dengeye doğru geçti. Bu denge sizin de biraz evvel belirttiğiniz gibi veciz bir şekilde hakikaten hararetli. Eskiden biliyorsunuz Hora çıktığı zaman,
1: Evet.
0: yani bir sondaj gemisi çıktığı zaman büyük hareketli. Çünkü bunları hep ifade ettik. Caydırıcılık arttı.
1: Evet.
0: Eskiden Ege krizi olunca Türk F-16'ları havalanırdı. Şimdi karadan bizim biliyorsunuz SİHA ve TCC Anadolu'nun orada olması, efendim hemen her bir SİHA'ya siz birer tane F-16 kaldıramazsınız. Yani burada da ben çok
1: Evet.
0: şey yapıyorum. Bakın F-35'leri alırsa, F-35'lerin bakın kullanma konsepti 100 kilometreden görünmeden vurmaktır.
1: Evet.
0: Efendim bu alanın özellikle Adalar Denizi'nin, Ege Denizi değil Adalar Denizi,
1: Evet.
0: efendim alanı dar bir alandır.
1: Çok.
0: Burada dog fighting yaparsınız. Yani onun için
1: İt dalaşı
0: efendim şeyi
1: dediğiniz.
0: yükseltmek. Evet
1: Peki.
0: efendim. Yani beni bıraksanız hemen şey yapacağım ama
1: Evet.
0: sizin zaman süreniz
1: Aynen öyle.
0: var.
1: Zaten daha bu konuları daha çok konuşacağız. Vaktiniz olursa stüdyoya da bekleriz elbette. Çok teşekkür ediyoruz
0: Estağfurullah.
1: ama anladığımız kadarıyla bu kış
0: Rica ederim.
1: komşuyla biraz hareketli ya da sıcak zamanlar
0: Evet.
1: geçecek gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Haklarında hayırlısı
0: Evet çok.
1: diyelim.
0: Hayırlısı ne
1: Aynen.
0: yapalım?
1: Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Gaziler gününüz kutlu olsun. Profesör Doktor
0: Çok
1: Esat
0: teşekkür ediyorum.
1: Arslan.
0: Lütfettiniz
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Bizlerle beraberdi ve burası hafta sonu devam ediyor efendim. Peki saatimiz 8.42'yi gösterirken devam edelim. Neler var, neler yok, memlekette ne oluyor, ne bitiyor? İstanbul'dayız, Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bir bina çöktü. İki kişi yaralandı. Enkazda tedbiren arama yapıldı. İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı ve yıkıma başlandı. 8 katlı bina. Ve bu binada çökme oldu maalesef. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi ve yoldan geçerken yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göçük'te iki kişinin olduğu iddiasıyla arama kurtarma çalışması da gördüğünüz gibi başlatıldı. Enkazda kimsenin kalmadığı tespit edildi. Daha sonra binanın ayakta kalan kısımları da iş makineleriyle yıkıldı. Binanın yıkımını yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörleri ifadeleri alınmak üzere de karakola götürüldü. Evet, bazen biliyorsunuz kontrollü yıkım yapıyoruz diye işler çığırından çıkabiliyor. Aman dikkatli olmak lazım ve bu arada kentsel dönüşüm özellikle İstanbul'umuzun hemen hemen her yerinde devam ediyor. Büyük bir şantiye gibi adeta. Peki yine İstanbul'dan sözü açmışken devam edelim. Önemli simgelerinden biliyorsunuz Tophane Çeşmesi ve bu çeşmede geçtiğimiz Mart ayında kendini bilmez biri ateş yakmıştı. Temizlik çalışmaları tamamlandı. 300 yıllık tarihi yapıya inanılır gibi değil ama bu kez de grafiti çizildi.
2: Tarih eser yakılır, çizilir mi?
3: Görüyorsunuz tarihin peşinde ateş yapıyorlar. Tarihe zarar, dokuya zarar tamamen.
2: Bir grafitinin de olmaması lazım.
4: Ve bu kanayan yaramız belki de Osmanlı mimarisinin en önemli, en özgün çeşmelerinden biri. Yine tahribata uğramış.
5: İlkbaharda yakıldı, sonbaharda boyandı. Tarihi çeşmenin başına gelmeyen kalmadı.
2: Bir şehir estetiğinin korunması açısından daha bilinçli olmak lazım.
6: İstanbul birçok medeniyetin başkenti, denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim tarihi mirasımız.
5: Tarihi mirasın kıymetini bilmeyenlerin eli İstanbul'un simgelerinden birine Tophane Çeşmesi'ne uzandı.
2: Bu çok kötü bir durum zaten. Korumamız gereken bir şeydir.
5: 1. Mahmut tarafından yaptırılan İstanbul'un en büyük 3. çeşmesi olarak bilinen Tophane Çeşmesi. Geçtiğimiz Mart ayında bir kişi tarafından yakılmış, ardından restore edilmişti. 300 yıllık tarihi olan bu yapının üzerine şimdi de kimliği belirsiz kişiler tarafından grafiti çizildi.
4: Israrla bu bilince ulaşmayan bireyler gelip yine yeni bir tahribat yapıyor. Korumak için elimizden geleni yapmalıyız.
7: Bilinçsiz insan çok var. Tarihi eserlerine vesaire hiçbir şeye sahip çıkamıyorlar. En son burası 2 ay, 2,5 ay kadar böyle etrafı çevrili bir şekilde o yangından sonra kalmıştı.
5: Yaşanan ikinci skandalın ardındansa ekipler tekrar harekete geçti. Tophane Çeşmesi'nde yazı yazılan işte bu yeri temizledi.
8: Korunmalı tabii ki, güvenlik olabilir, kamera takılabilir tabii ki.
2: Çözüm olarak bilmiyorum.

0: Çözümü nasıl olur? Kamera taktırmak ya da buraya bir güvenlik dikmek falan çok çözüm olur gibi gelmedi bana.
1: Çözüm eğitim, eğitim, eğitim. Bilinçli olacağız efendim. Başka türlü olmuyor. Bin bir emekle temizleniyor, geliyor kendini bilmezin bir tanesi. Yine maalesef işte böylesi görüntülere neden olabiliyor. Çok dikkat edeceğiz ve tarihimizi özellikle korumakta elbette ki kimseye. Hani mangalda kül bırakmıyoruz konuşurken özellikle, ama bunu eylemde gerçekleştirmek gerekiyor. Efendim, UFO'lar var mı yok mu, nedir ne değildir, özellikle Amerika çok konuşuyor. Hele ki seçimler yaklaşırken Amerika'da bu konu bir kez daha gündeme geldi. Savunma Bakanlığı Amerika'nın 6. grup UFO belgelerini yayınladı. Bu belgelerde Orta Doğu üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları da yer alıyor.
2: Pentagon 6. grup UFO belgelerini yayımladı. Yayımlanan belgeler toplam 71 dosyadan oluşuyor. 15 video dosyası ve bir ses dosyası da yer alıyor. Belgelerin tarihleri 1952-2025 yılları arasında değişiyor. Orta Doğu'da kaydedilen belgede çeşitli cisimlerin uçtuğu görülüyor. Cisimlerin 1-2 metre boyutlarının olduğu bildiriliyor. Düzensiz bir şekilde uçtukları belirtiliyor. Orta Doğu'da çekilen bir başka videoda ise yaklaşık 6 cismin birlikte uçtuğu görülüyor. Rapora göre cisimler sık sık yön değiştiriyor. Olayın nedeni ise belirsizliğini koruyor. Dosyalar arasında ABD'de çekilen videolar da var. Yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet araştırmasını belgeleyen harcama raporu da bulunuyor. ABD Hava Kuvvetleri ise soruşturulan 800 UFO raporunun yaklaşık %20'sinin hala gizemini koruduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlayacaklarını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ilk belge serisini 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Belgelere bakanlığın internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
1: Evet, UFO hadisesi tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri yine konuşuluyor. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önceki gün Kanada'ya ortak üyelik teklif etmesi Amerika ile bu ülke arasında gerginliğe bir yenisini daha ekledi. Habertürk yazarı Oray Yayın da şimdi Kanada'da bizlerle beraber, oranın gecesi elbette. Oray, öncelikle günaydın. Seni aylar sonra yeniden görmek güzel. En azından kendi adıma söylüyorum. Sen sürekli hafta sonundasın zaten. Şimdi sen Kanada'dasın ve Kanada-Amerika, Kanada-Avrupa ilişkileri, hatta Kanada-Çin konuşuluyordu. Özellikle Kanada'nın hangi tarafındasın? Amerika'nın 51. eyaleti olacak tarafında mısın? Yoksa Avrupa Birliği'ne üyelikte göz kırpan tarafta mısın? Ne oluyor? Trump yine kızıyor anladığımız kadarıyla. Ne anlatacaksın?
3: Murat, şu anda Montreal'deyim ben. Quebec eyaletinin en büyük şehri Montreal ve 90'lı yıllardaki referandumda aslında 51'e 49'da Kanada'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olmaktan direkten dönen bir yerde. Fakat şimdi Quebeclilerin hiçbir şekilde Kanada'dan ayrılmak gibi bir niyeti yok. Aksine Mark Carney, Başbakan Mark Carney'in etrafta daha da kenetlenmiş durumda. Kanada tarihinde hiç görülmemiş bir popülerliğe ulaştı Carney. Neredeyse %60'tan üzerinde halk desteği var. Ve burada tabii ki tek sebebi bunun Trump'a meydan okuması, Trump'a karşı çıkması. Ama Carney bunu da keyfinden yapmıyor. Bir kere Trump onu köşeye sıkıştırdı. 51. eyalet diye Kanada'yı sürekli küçümsedi. İşte biz ele geçirelim sizi dedi. İşte gümrük vergisi tehditlerinde bulundu. Ve ilk defa Mark Carney önce yaptığı, işte daha evvel Davos'ta yaptığı konuşmada, şimdi de Avrupa Birliği'yle yaptığı temaslarda bir, Kanadalıların onurunu sürekli vurguladı ve bu Kanada milliyetçiliği Kanada'da olumlu tepki çekti. Neden? Çünkü genellikle Kanadalılar böyle tabiri caizse çakma Amerikalılar gibi algılanırlar. Ve Kanadalılar ne zaman kendilerinin Amerikalılardan farklı olduğunun vurgulandığı anlarda da çok böyle gururları okşanır. Bu açıdan iyi bir damar yakaladı. Ve şimdi bundan dolayı da Carney ne yapsa artık herkes işte ağzından böyle bal akıyormuş gibi davranıyor. Bu nereye varacak da bunu kestirmek zor. Çünkü Avrupa Birliği ile bir işbirliğine giriyor. Daha çok Amerika'ya benziyor Kanada. Avrupa Birliği ile girdiği işbirliğinde mesela tarım gibi kısıtlamalarda İşte onlara mı uyacak onu bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Ama Carney sadece Kanada açısından değil bütün dünyaysa, yani Trump'ın zorba bir şekilde davrandığı bütün dünyaysa bir model sunuyor. Amerika'ya muhtaç değiliz.

0: Başka ekonomik modeller vardır. İşte Çin açılımı yaptı, Avrupa Birliği açılımı yaptı. Şimdi Avrupa Birliği'nin böyle bir tam üyesi olmasa bile bir tür üyesi olacağı anlaşılıyor. Belki uzun vadede işte birliğin bir parçası da olabilir. Çünkü Avrupa Birliği'nin de böyle bir güce ihtiyacı var, daha bir lider ülkeye ihtiyacı var. Dolayısıyla şu anda en azından Kanada'da Trump'ın bu tehditlerine rağmen hava iyi. Tabii bunun ekonomik bir boyutu olacak mı? Bunu göreceğiz. İllaki olacak çünkü Kanada ekonomisi küçülüyor. Ama bir de Trump'a da bunun bedeli olacak. Özellikle Michigan gibi daha sınır eyaletlerde gümrük vergisi tehdidinin vurduğu eyaletlerde Abdülhalim Sayed, Müslüman demokratların Müslüman senatör adayı mesela ivme kazanmaya başladı. Cumhuriyetçilerin bu gümrük vergisi tehditleri yüzünden Trump'ın ara seçimlerde bir darbe alacağı da konuşuyor. Yani iş sadece Kanada'yı zorbalamakta da bitmiyor Murat.
1: Oray, kısaca aslında seçimlere girdin. Özellikle Kanadalılar Amerikan seçimlerine de odaklanmış durumdalar değil mi? Yani hani beklentileri ne özellikle?
0: Bayılıyorlar Amerikan siyasetini konuşmaya evet. Kanadalılar gerçekten.
1: Beklentileri ne? Trump'ın hani tabiri caizse topal ördek olmasını mı istiyorlar ya da başka bir isteklerim var?
0: Şimdi şöyle bir şey gözüküyor. Yani ciddi bir blue wave denilen bir mavi dalga gözüküyor. Nedir? Demokratların şu anda 9 puan avantajları var ve silip süpürebilirler. Ama işte sandığa gidecekler mi, gitmeyecekler mi seçmen? Buna bağlı. Bazı insanlar yerel bölgelerde evet ülke genelinde 9 puan fark olmasına rağmen acaba İşte bölge bazında adayların kendi popülerliğinden dolayı bu fark her yere yansımaz mı diye bir endişe var. Dolayısıyla heyecanlı bekleyiş olacak ama Trump'ın ciddi bir darbe alacağı, elinin kolunun bağlanacağı hem senatoyu hem kongreyi hem de temsilciler meclisini kaybederse o 2 sene boyunca işte aziz süreci olsun artık aklımıza gelecek her türlü senaryoyla uğraşmaktan kendi görevini yapamaz hale geleceği gibi tahminler tabii herkes merak ediyor ama Kasım'a kadar heyecanlı bekleyiş var Murat.
1: Peki Oray, çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine karşımızda olacaksın. Kanada'ya sevgi selam. Biliyorsunuz aslında çok Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen sınırın yanı başında Kanada'ya geçti Oray ve bize anlattı Kanadalıların hali ruhiyesini efendim. Şimdi kimi rüyasında görse dudağı uçuklar. Kimi de işte böyle eliyle besliyor. Görüntüler nereden? Bizden. Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut kalderasından ve görüyorsunuz bölge insanı, hani yaşını almış bölge insanı. Bu ayılara çok alışkın aslında. Burada yaşayan ayıları tehlikeye aldırış etmeden işte bakın elleriyle böyle besliyor. Hani çocuğu ya da torunu gibi diyebiliriz. Bu hayvanların bir pençesi birçoğumuzu öldürmeye yeter ama o bunu umursamıyor. Çünkü hani belki de küçüklüğünden, çocukluğundan beri onları besliyor. Umarız hani ne yaptığının farkındadır bir taraftan. Haberlerimize de konu olabilir ilerleyen zamanlarda Allah korusun. Çünkü karşı taraftaki ne yaptığını bilmeyebilir. Günün sonunda bahsettiğimiz yani küçük bir kedi ya da papağandan söz etmiyoruz. Bir ayıdan söz ediyoruz. Aslında çok duygusal hayvanlardır biliyorsunuz. İşte buradan eli öpülesi bu güzel abimize sevgi selam ama biraz daha dikkat etmek lazım. Peki saatimiz de 8.54'ü gösteriyor. 9'a doğru ilerliyoruz. Dilerseniz küçük bir ara verelim. Bir soluklanalım. Saat başında burası hafta sonunda yeniden beraber olacağız.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Evet, 19 Eylül Cumartesi sabahındayız efendim. Saatimizde 8.59'u gösteriyor. Bir kez daha günaydın, saat 8'den 12'ye kadar. Bundan sonra hafta sonları, burası hafta sonunda buluşmaya yeniden başladık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV, elbette ki Habertürk TV'yi de etiketleyerek burası hafta sonu etiketiyle mesajlarınızı gönderebilirsiniz, paylaşacağız. Önemli sıcak gelişmeler var, hemen aktaralım. Malum gündemde Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkinin yürütülen soruşturma ve bu soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden ikisine ev hapsi cezası verildi. Diğer iki şüphelinin işlemleri ise sürmekte. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınmıştı dört şüpheli ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcılık dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan'ı suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'a kasten öldürme suçundan sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi verilmiş durumda. Evet, sıcak bir gelişmeydi, yankıları olacaktır. Elbette ki bizler de aktarmayı sürdüreceğiz. Öte yandan diyelim, bir başka sıcak haberi verelim. İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor bu soruşturma, malumunuz, ve sürmekte efendim. Bu kapsamda Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Mal varlıkları içinde tedbir kararı alınmış durumda. Ayrı bir soruşturmadaysa spekülatif paylaşımlar yapan tam 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmada sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır ifadelerini kullandı. Ve devam edelim. Önümüzdeki zaman diliminde aktaralım. Bir de konuğumuz olacak. Özellikle bu piyasalardaki gitgelleri bir konuşacağız, masaya yatıracağız. Merak buyurmayınız ilerleyen dakikalarda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir diğer haber olarak aktaralım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında ek bir iddianame hazırlamış durumda. 29 kişiye ceza istendi. Son duruma bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi soruşturması kapsamında hazırlanan bu iddianamede 12 yeni eylem dosyaya girdi. İddianamede 29 kişi hakkında hapis cezası isteniyor. İddianamenin ana davayla birleştirilmesi de talep edildi. Evet, sıcak haberler bunlardı. Son duruma baktık, son dakika gelişmeleriyle beraber diyelim ve geçelim bir başka gündeme. Siyasetten konuşacağız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor ne bitiyor, buna bakacağız. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılması ile Gürsel Tekin'in Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevi de böylelikle sona ermiş oldu. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor şimdi.
1: CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada mahkeme tedbir kararını kaldırdı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili Habertürk'e konuşan Gürsel Tekin, görevinin başında olduğunu söyledi.
2: Teknik olarak görevimizin başındayız. Ne yapalım, dükkanı mı kapatalım? Atama yapılana kadar görevimizin başındayız. faaliyet raporu hazırlayacağız. Harcamaları, her şeyi bildiriyoruz. Haftaya genel merkezimiz İstanbul'la ilgili atama yapacak.
1: Genel merkez kaynakları da İstanbul için önümüzdeki haftaya işaret etti. Eylül ayı içinde bir atamanın olacağı kaydedildi. Gürsel Tekin'le de yola devam da edilebilir, yeni bir isim de atanabilir ifadeleri kullanıldı. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, kongrenin iptali istemli dava açılmış, dava kapsamında tedbiren Gürsel Tekin'in göreve gelmesine karar verilmişti.
0: Evet, son durum bu. Gürsel Tekin'in görevinde de böylelikle son veriliyor. Ne yapalım, dükkanı mı kapatalım diyor. Siz ne dersiniz? Yazın, çizin, gönderin, biz de okuyalım. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan grup yeni partiyi kurmuştu. Ve Genel Başkan Özgür Özel farklı bir konuya değindi. Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu Özgür Özel. Fonların kapalı iken kimler tarafından fiyatının yükseltildiğini soruyor Özgür Özel. Böyle ticaret.

0: cari sır olmaz. Bu fonda kimlerin parası var açıklansın diyor.
1: Son günlerde yaşananlarla Türkiye'deki birçok masum maaşından kıt kanaat arttırmış, belki geçinebilmek için, kira ödeyebilmek için umudunu borsada bir şeyler kazanmaya bağlamış insanların canını okudular, kul hakkını yediler.
2: Borsadaki fon tasfiyesiyle ilgili konuştu. Vatandaşın hakkını yedirmeyeceğiz dedi.
1: Terrafon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı açıklayabiliyor musunuz? Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız. Bu efendim sır, ticari sır, öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canını okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz. Hepsi açıklanmalıdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ardından Ulu Cami'de cuma namazı kıldı. Çıkışta soruları yanıtlayan Özel, yeni partinin ismi konusunda AYM'yi adres gösterdi.
1: Yolumuza devam ediyoruz ama Anayasa Mahkemesi görüşür. Bizce iltibas yok der. Var derse küçük bir değişiklikle ama yeni partinin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
2: Ve adaylık tartışması.
1: Biz Erdoğan'a aday olacaksan 2,5. senesinde tam dönemin ortasında gel seçim yap, erken seçim yapalım dedik, kaçtılar. Bu sandıktan kaçamazlar. Öyle seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir falan diye milleti kandıramazlar.
0: Evet, fonlardaki paradan konuştu, siyasetle devam etti Özgür Özel. İlerleyen dakikalarda hemen bir haberden sonra bu hafta borsada ne oldu ne bitti? Paramızı alabilecek miyiz? Alırsak ne kadarını alacağız? Hangi süreçte alacağız? Bütün bunları konuşacağız efendim. Ama bu haber önemli. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için masaya oturdu. Emlak katılımdan yapılan açıklamada satın alma işlemleri için görüşmelere başlandı deniliyor. Sürece ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çok önemli bir açıklama var. Yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak diyor bakan.
3: Katılım evim ve bir evim satışı için masaya oturuldu. Türkiye Emlak Katılım Bankası görüşmelere başlandığını açıkladı. Katılım evim ve bir evimin çatı grubu hakkında piyasa dolandırıcılığı ve finansal usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bir üst düzey yöneticisi tutuklandı. Bazı yöneticiler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından katılım evim ve bir evimin geleceği merak konusuydu. Önemli bir adım Türkiye Emlak Katılım Bankası'ndan geldi. Büyüme stratejisi kapsamında satın alma sürecinin başlandığı duyuruldu. Diğer bir merak konusuysa tasarruf sahiplerinin birikimleriydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcıların haklarının korunacağını açıkladı.
4: Banka dışı finans sektöründe bir sorun yok. Ancak bu alan hızlı büyüyor. Hızlı büyüyen alanların izlenmesi, kaynakların doğru alanda tutulması önemlidir. TMSF vari bir yapı, fon havuzu, teminat havuzu gibi yapı. O alana ilişkin çalışmalar devam ediyor. İlave güzelleme ihtiyacı varsa ilgili sorumlu kurum olan BDDK gereğini yapacaktır. Emlak katılım, konut finansmanı konusunda uzman bankamız. Emlak katılım, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı. Katılımcıların haklarına ilişkin ne gerekiyorsa yapılacak. Burada bir tereddüt yok.
0: Evet, piyasalarda güven son derece önemli. Bu hafta borsada neler olup bitti? Yani geçtiğimiz hafta SPK neden bazı şirketlere ait yatırım fonlarını alım satıma kapattı? Fon tasfiye kararlarının arkasındaki motivasyon ne? Yüz binlerce insanı ilgilendiriyor. Ailelerinle beraber milyonlarca insandan söz ediyoruz. Hem bunları hem de yeni haftada yaşanabilecekleri konuşacağız. Ekonomi elbette ki son derece mühim ve hoş geldiniz diyelim konuğumuza. Efendim, gördüğünüz üzere fon krizi adım adım nasıl geldi? Soruları cevaplayacağız. Gökhan Işıl'la beraber ekonomist, doçent doktor. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın diyelim.
5: Hoş bulduğum, günaydın.
0: Hareketli bir haftaydı.
5: Çok hareketli.
0: Bundan sonrası nasıl olacak?
5: Biraz sakinleyecek.
0: Ama?
5: Zararlar olursa bilmiyorum, göreceğiz bunu.
0: Göreceğiz.
5: Ondan sonra biraz daha tekrar konuşmalar başlar.
0: Tamam. Şimdi özellikle Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Belki buradan gidebiliriz ilerleyen dakikalarda. Buyurunuz. Hazine ve Maliye Bakanı ne diyor? Piyasada yaşananlar 2038 fondan 131'inde gerçek.

0: Genele yayılan sistemik bir risk yok. Tedbirler şu aşamada yeterli. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Az evvel başlarken güven önemli dedik. Güveni sağlama kararlılığı içindeler. Katılım evi vesaire ona dair olarak da. Şimdi paramızı kaptırdık mı? Paramızı ne zaman alacağız? Nasıl alacağız? Ne şekilde alacağız? Birçok soru işareti var. Elbette ki cevapları da bekliyoruz. Ne olduğu az çok belli. İsterseniz oradan bir girelim ama soru ve cevap bu anlamda son derece mühim.
1: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten Sayın Bakanımız geçen sene Sermaye Piyasaları Kongresi'nde de bundan bahsetmişti. Yani fon ve hisse senetlerinin böyle entegre olduğu bir sistem vardı. Ve bu da sağlıksız bir fiyat oluşumunu sebep oluyordu piyasada. Hem fon fiyatlarında hem de hisse senedi fiyatlarında bununla ilgili olarak müdahale edileceğini söylenmişti. Zaten fon tebliği geldi. Fon tebliği gelmesinden sonra zaten işte bu sistemin önüne geçildiği için de sistemde sıkıntılı fonlar sıkıntı yaşamaya başladı.
0: Orta bir mağduriyet var mı?
1: Mağduriyet şöyle söyleyeyim. Fona yatırım yapan yatırımcılar zaten şu anda paralarına dokunamıyorlar. Dolayısıyla bu bir mağduriyet.
0: Ne zamana kadar dokunamayacak?
1: Şimdi öncelikle bunu ikiye ayıralım. Para piyasası ve hisse senedi fonları olarak ikiye ayıralım.
0: Tamam.
1: Benim tahminim para piyasası fonlarına daha hızlı bir şekilde, çünkü buradaki varlıklar likit varlık. Dolayısıyla buradaki varlıklar çok daha hızlı bir şekilde nakde döndürülebilir. Dolayısıyla burada ne yaptı bankalar? Bankalar önce 2 iş günü içinde fonlar bankaya devredecek. Ondan sonra 10 iş günü içinde bankalarda bu fonların alacakları borçları nedir, ne değildir duruma bakacak. Durum analizi yapacak. Bu 12 iş günü geçtikten sonra bankalar önce fonun borçlarını ödemeye başlayacaklar.
0: Evet.
1: Bu noktada küçük bir parantez açalım.
0: Buyurun.
1: Bu 17'si 17 Eylül
0: evet.
1: Saat 13.30'dan önce emri verip, ama emri vermek yeterli değil. Emri kesinleşenler, yani takası kesinleşenlerle ilgili ayrı bir durum var. Bunlarla ilgili yapılan açıklamada deniyor ki takasın kesinliği hükmü gereği bunlar fonların borcu olacak. Dolayısıyla ilk tasfiyede, yani tasfiyedeki ilk ödemelerde bunlar gerçekleşecek.
0: Tasfiye sıralaması nasıl olur?
1: Önce
0: ödeme sıralaması daha doğrusu.
1: Önce borçlar ödenir.
0: Tamam.
1: Borçlar ödendikten sonra diğer bütün varlıklar tekrar satılır. Tabii bunları da hızlı bir şekilde satamazlar. Bakın para piyasası fonlarında çok yüklü yekünler var. Siz piyasada hızlı bir şekilde bunları satışını yaparsanız piyasayı bozarsınız. Dolayısıyla bunlar öncelikle benim tahminim bir 20 iş günü civarında borç tasfiyesi, sonra kademeli olarak da yavaş yavaş bütün para piyasası fonlarının tasfiyesine doğru gidecektir.
0: 3 ayda.
1: Para piyasası 3 ayı bulmayabilir.
0: Öyle mi?
1: Buna bir şey söyleyemiyoruz ama para piyasası 3 ayı bulmayabilir.
0: Hisse
1: ama hisse fonlar sıkıntı olur.
0: Ağırlıklı para orada mı?
1: İkisinde de ağırlıklı para var.
0: Peki. Şimdi para nasıl geri alınacak? Eminim ki hani aslında bir yatırım yapıldı ama hani kaptırdık demeyelim. Sonuçta bir geri dönüş olacak belli ki zaten önemli makamlardan, önemli kişiler de bunu söylüyor. Yatırımcı tespiti yapılacak öncelikle. İsterseniz buradan yeniden bir anlatalım. Yani çünkü istediğimiz kadar soru soralım ama vatandaşın ya da yatırım yapanın aklında bu var. Ben paramı ne zaman ve doğru bir şekilde alabilir miyim var her zaman.
1: Adım adım gidelim.
0: Buyurun.
1: Yatırımcı tespiti. İşte burada ne yapacak bu 10 iş günü içerisinde bankalar? Kendilerine gelen bu fonlarla ilgili varlıklar, yükümlülükler, kaç yatırımcı var, kaç katılımcı var, varlıklar nedir? Buradan tespitini yapacak.
0: İki bankadan söz ediyoruz.
1: İki tane banka. Tera portföyünküleri, İş Bankası. Diğer altı portföyünkünü de Ziraat Bankası'na geçti. Dolayısıyla bu iki banka şu anda bunu gerçekleştirecek. Sonra ilk aşamada bunu 10 iş günü içinde yapacaklar.
0: Tamam. Çünkü mevzuat... Şu an çalışıyorlar yani.
1: Daha 2 iş günü içinde fon transferi var. Daha ona başlamadılar.
0: Tamam.
1: 10 iş gününden sonra kademeli olarak piyasayı bozmayacak şekilde borçları, ilk başta borçlar ödenecek şekilde bu varlıkları satmaya başlayacaklar.
0: Tamam.
1: Bu hem para piyasası fonunda böyle hem hisse fonunda böyle. Her ikisinde de ilk başta varlıklar satılmaya başlanıp burada ilgili olarak borçlar ödenecek.
0: Peki kısa bir cevap alayım. Bu varlıklar bütün borçları ödemeye yeterli mi?
1: Şimdi para piyasasında hala, bakın para piyasası fonları hala piyasada değerleniyor. Şu anda fonlar evet kapalı ama onun içindeki varlıklar değerlenmeye devam ediyor.
0: Güzel.
1: Dolayısıyla para piyasası fonlarındaki risk çok yüksek olmayabilir.
0: Evet.
1: Bakın içeriğine bakmak lazım. Her bir fonun içeriğine, o yüzden bu noktada bazen kesin konuşamıyoruz. Çünkü
0: tabii.
1: 131 tane fon var. Her birinin içeriği farklı. Her birinin hikayesi farklı. Ama para piyasası fonları daha likit varlık. Dolayısıyla zarar potansiyeli en az ve en minimum olan. Fakat hisse daha sıkıntı.
0: Biraz evet.
1: Dolayısıyla hisse fonlarının iç

0: içerisinde hem güçlü hisseler var hem de zaten bu sistemin çökmesine neden olan sıkıntılı hisseler var.
1: Peki bu geri ödeme, mesela ben fonun birisinde 500 bin lira yatırmışım ya da 1 milyon lira yatırmışım. Neye göre o bana geri ödeme gerçekleşecek?
0: Şimdi sizin yatırdığınız paranın bir önemi yok. Yani parasal değere bakmayalım. Siz o fondan kaç katılım payı aldınız? Hı hı. Burada önemli olan nokta bu. Dolayısıyla katılım payınız kaç adet ve bu fonun tasfiyesi sürecinde bir payın değeri ne kadar olacak? Ona göre sizin paranız ödenecek. Yani ben 500 yatırdım, 300 yatırdım değil. Evet. Benim 500 bin karşılığında atıyorum 250 bin katılım payım vardı. Senin hakkın o fonda 250 bin katılım payıdır.
1: Peki her bir vatandaş tek tek başvuru yapmak durumunda mı? Yoksa ekranda görüldüğü gibi atıyorum Murat Güloğlu'na 1 milyon lira ödenecek mi deniyor? Yani ben başvuru yapmak zorunda mıyım bankaya?
0: Kimsenin başvuru yapmasına gerek yok. Hı. Zaten MKK'da bütün kayıtlar belli.
1: Güzel.
0: Zaten fonda bütün bu kayıtları alıyor. Dolayısıyla bu tasfiye sürecinde orada her bir yatırımcı zaten sicilleri de belli. MKK sicili, her bir yatırımcının hesabına bunlar yatırılacak.
1: Yatırılacak tek tek. Evet. Dolayısıyla ben muhatap olduğum banka açıklamalarına bakmak durumundayım.
0: Hangi aracıyla bu fonu aldılar ise,
1: evet,
0: X kişisi Ahmet bankadan almıştır, Mehmet bir aracı kurumdan almıştır, hı-hı, fark etmez. Hangi kurum vasıtasıyla bunu alıp o katılım payları hangi kurumdaki hesapta gözüküyorsa o ödenecek meblağlar oradaki hesaplara gelecek.
1: Peki, son derece güzel anlattınız. Son birkaç cümleniz varsa, hani ez cümle olarak, hani müsterih olalım gibilerinden.
0: Ya şöyle söyleyeyim, sakinlik şu anda önemli. Çünkü kurul, evet, o sorun ortaya çıktıktan sonra müdahaleleri yaptı, önlemleri aldı ve bir toz bulutu vardı. Gerçekten geçen hafta perşembe günü, özellikle çarşamba perşembe, bu toz bulutu ortadan kalktı. Hı hı. Sakin olmak lazım. Evet, bir zarar korkusu var. Herkes anlıyorum, dişinden tırnağından arttırdıkları paralar, ama sakin olmakta fayda var.
1: Hani önceden yani şu konuşuldu mesela geçen hafta, ne kadar kazandımdan ziyade şimdi soru acaba paramı alabilecek miye döndüğü için tabii biraz güven kaybı söz konusu olabilir, ama dediğimiz gibi işte son derece planda oluşturulmuş durumda ve herkes kazancını, daha doğrusu parasını alacak, hem para piyasasındakiler hem de hisse.
0: Evet, ama hissede kayıp potansiyeli yüksek olabilir. Yani ona dikkat etmek lazım. Bir de son bir şey söyleyeceğim müsaadenizle. Lütfen kurum açıklamalarını sayın vatandaşlarımız takip etsin. Yani KAP açıklamaları, sermaye piyasası kurulu açıklamaları, yani sosyal medya üzerinden çok fazla bilgi kirliliği var. Resmi kurum açıklamalarını takip etsin.
1: Gökhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Yani çok kısa ve güzel açıklamalar oldu. Hepimiz müsterih olacağız. Dolayısıyla bir de özellikle sosyal medyada hani durumu provoke etmeye çalışan tipler var tabiri, evet, caizse. Onlara da çok fazla kulak asılması diye.
0: Lütfen.
1: Yeniden çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayaküstü son derece güzel bir şekilde anlattık. İşte Gökhan Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisini uğurluyoruz diyelim. Biz devam edelim. Aman dikkat diyelim. Güven sarsılmasın. İşte gerekli makamlardan da önemli açıklamalar geliyor. Bu hafta mühim. Hep beraber göreceğiz ama paramızı yeniden alacağız. Özellikle milyonları ilgilendiren bir hadiseden söz ettiğimiz bu süreçte kimsenin parasında bir şey olmaz. Bildiğimiz, duyduğumuz budur. Efendim saatimiz 9.19'u gösteriyor ve devam edelim. Para piyasalarından şöyle bir çıkıp hayatın içinde ne oluyor, ne bitiyor bakalım. Maalesef memleketin bir de kriminal gündemi var. Batman'dayız. Bir kişi eşi ve iki çocuğunu, bakınız, bıçakla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Korkunç olay Kozluk ilçesindeki 5 katlı bir binada meydana geldi ve sonrasında oluşan görüntüyü görüyoruz efendim. 5 katlı bina. Ali Pınar evde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getiriyor. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve iki çocuğunu öldürüyor. Daha sonra kendini iple asarak intihar ediyor bu süreçte. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen geldi ve ekiplerin incelemesinde evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yani bir aile yok oldu gitti. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatılmış durumda. Evet, bir aileyi maalesef baba yok etti gitti, çocuklar da dahil olmak üzere memleketimizde yaşandı. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir haber başlığına geçelim, Akşam Gazetesi'nden. Polisler soruyordu, cevap burada. Polisler için sosyal konut deniyor gördüğünüz üzere efendim. Polisler uzun vadeli

0: aksitlerle ev sahibi olabilecek Ankara ve İstanbul pilot bölge seçildi ve ilk etapta Ankara'da yani başkentte 2000 konut yapılacak, ardından İstanbul'a geçilecek. Önemli bu haber efendim, özellikle büyük illerimizde yani İstanbul'da, Ankara'da kiraların durumu oldukça belli. Polisler için sosyal konutun yapılıyor ve yapılacak olması da son derece önemli. Buradan polis dostlarımıza bir sevgi selam gönderelim. Umarız ki kuralarda bu sosyal konutlara erişim sağlayabilirler. Diyelim yurttan ve dünyadan ilginç görüntülere bakalım haber turumuzda.
1: Biri aşağı fırladı, diğeri bisikletliyle çarpıştı. Havuza düşen, başkasının kabinine giren de vardı. Çekim kazaları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
2: Uy, bu ne?
1: Aracın yüksekliği köprüden geçiş için uygun değildi. Sürücü farkına varmayınca çarptığı direk devrildi, yolda yürüyen kızları da yere serdi. Zor da olsa atışını yaptı, basketi attı ama top annesinin elindeki tencereye çarpınca yemek ziyan oldu. Kafayı öyle bir taktı ki uzun süre kovalayıp yakaladı, darbeleri ard arda indirdi. Öfkeli koyun genç adama kabusu yaşattı.

0: ordered a new phobia.
1: Kapı açıldı, bir adım attı. O sırada asansör kaydı. Neyse ki korkulan olmadı. Kendisini kabinden dışarı atmayı başardı. Kimi arkadaşlarının başının üstünde takla attı, kimi var gücüyle koştu. Kimileri ise senkronize hareketleriyle hayran bıraktı. Muhteşem şovlar izlenme rekoru kırdı.
2: Ben çekiyormuş.
1: Çekmeköy'de bir hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı. Önce tabelaya, sonra üst geçide çarptı. Ardından kamyondan ayrılıp yola düştü. Neyse ki kimse yaralanmadı. Işıkları asmak için çöp bidonunun üstüne çıktı. Kapağın içe göçmesiyle dengesini kaybetti. Merdiveni de devirip yere serildi. Canı çok fena yandı.
3: Korkma.
4: Bir daha.
3: Sık.
4: Bir daha. Bir daha.
1: Ufacık çocuğa silah sıktırdı. Bir de utanmadan o anları sosyal medyada yayınladı. Sorumsuz baba büyük tepki topladı.
4: Bas.
1: Kimse ne yapmaya çalıştığını anlayamadı. Pencereden hareket halindeki otomobilin tavanına çıktı. Sonra da yola atladı.
4: Bu o kadar gürültüden patlattı.
1: Kaşla göz arasında kayboldu. Herkes onu aramaya başladı. 6 yaşındaki Bünyamin evlerinin yakınındaki tahta paletler üzerinde uyurken bulundu.
2: Ne mi?
5: Bak oradan çıkmış oraya.
6: Evet, memlekette ve dünyada yaşananlar hep siyaset ya da ekonomi değil, işte gördüğümüz gibi hayatın içinden böylesi bir turu da hep beraber gördük. Saatimiz 9.24'ü gösteriyor. Ben Deniz Murat Güloğlu. Burası hafta sonunda beraberiz. Cumartesi ve pazar sabahları efendim bir sıcak haberle devam edelim maalesef. Nevşehir'de sağanak yağıştan söz edeceğiz. Zira seli de beraberinde getirdi. Durum böyle olunca bir otomobil sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı Nevşehir'de. Sıkışan otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulabildi. Ürgüp'teyiz. Gördüğünüz üzere etkili oldu. Şiddetli yağış ve sele döndü bir anda. Ve otomobil suya kapılarak köprüye doğru sürüklendi. Suyun yüksek

delmesi nedeniyle de yol üzerindeki köprüye çarptı otomobil. Ve otomobilin içindeki üç kişi zor anlar yaşadı. O anlarda da köylüler hemen yardıma koştu. Üç kişinin kurtarılma anları da işte bu şekilde görüntülendi. Kendi imkanlarıyla kurtuldular. Neyse ki kimseye bir zarar gelmedi. Sağlık durumları oldukça iyi. Büyük geçmiş olsun diyoruz Ürgüp'teki bu kardeşlerimize.

0: Her gidişte iki çuval, üç çuval, en az dört çuval fındığımı çaldılar. Bir baktım odaya 1,5 teneke kestane balı yok. En az 600-700 bin, 800 bin yakın param gitti.
1: Biriktirdiği ne varsa kanım dedikleri elinden aldı. Balını, fındığını, 800 bin lirasını çalmakla suçladığı üç evladını reddetti.
0: Hem bunlara paramı almak istiyorum, çalınanları, bir de üstelik bunlar evlatından reddetmek istiyorum.
1: Sakarya'da yaşayan 59 yaşındaki Melek Bayraktar bir yandan yaşlı annesi...
0: Bunlara paramı almak istiyorum, çalınanları, bir de üstelik bunlar evlatından reddetmek istiyorum.
1: Sakarya'da yaşayan 59 yaşındaki Melek Bayraktar bir yandan yaşlı annesine bakarken diğer yandan birikim yapıyordu.
0: Kur'anlık öküsüm vardı, onu satmıştım 280. Dedi benim IBAN'ımı atacak zannettim. Kendi IBAN'ı atmış onu damat. Ben sana getir dedim oğlum, dedi şu parayı. Bana 70 bin lira para getirdik.
1: İddiasına göre elinde avucunda ne varsa 3 kızıyla 2 damadı tarafından çalındı.
0: Sonra kızım geldi, altınlar yerindeydi. O gitti altın çaldı, annemin odasına boş buldu.
1: Şikayetçi olan Bayraktar ayrıca 3 kızını evlatlıktan reddetmeye hazırlanıyor.
0: Mahkemeye verdiğim halde birinci derece akraba olduğu için ceza vermediler. Bir de üstelik bunlar evlatlıktan reddetmek istiyorum.
2: Ve Rusya Avrupa hattında gerilim büyüdü efendim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, batılı seçkinlerin Rusya'dan tehdit geldiği efsanesini benimsediğini savunuyor. Avrupa'nın Rusya ile savaşmak için hazırlık yaptığını öne sürmekte.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Avrupa'ya hedef alan açıklamalarına bir yenisi eklendi. Lavrov, batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını iddia etti. Moskova'daki Uluslararası Rusya Sevenler Hareketi Kongresi'nde konuşan Lavrov, batılı seçkinler Rusya'dan tehdit geldiği yönündeki efsaneyi benimsiyor dedi. Batı'nın Rusya'ya karşı savaş için hazırlık yaptığını savundu. Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini de kaydeden Lavrov, gerekli imkanlara sahip olduklarını dile getirdi. Lavrov, Avrupa'nın Kiev yönetimini destekleyerek nazizmi benimsediğini ve bunun utanç verici olduğunu savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin diyalog kurmaya hazır olduğunu belirten Rus bakan, biz de ciddi istişareler için her zaman açığız dedi. Ancak kurulan diyaloğa rağmen Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerde önemli değişikliklerin yaşanmadığını belirtti. Lavrov geçtiğimiz günlerde de Batı ülkelerine karşı açıklamalarda bulunmuş, eğer Avrupa Rusya'ya saldırırsa bu savaş çok farklı olur ve çok kısa sürer demişti. Rus bakan Ukrayna ile müzakereleri devam ederken savaşmaya devam edeceklerini de söylemişti.
2: Evet, bu kış özellikle çevremizdeki ülkeler için çok sıcak geçecek gibi gözüküyor. Trump ne diyor buna bakalım. Bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi Trump. Şayet doğru bir anlaşma değilse aklımdan bile geçirmem diyor. İran'a saldırılar konusundaysa yine karar aşamasında olduğunu belirtiyor Trump.
4: İran şu anda her açıdan kaybediyor dedi. Bu yüzden anlaşma yapmak istediklerini iddia etti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, American News Nation kanalına konuştu. 3 Kasım'daki ABD seçimleri yaklaşırken ülkesinin İran'la savaş konusunda ne yapacağını değerlendirdi. İran'ın anlaşma zemini aradığını söyledi. Ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi halde aklından bile geçirmeyeceğini ifade etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda karar aşamasında olduğunu yineledi. Neler olacağını göreceğiz dedi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. Saldırılar sürecinde 18 ABD askerinin öldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Ancak Amerikan Washington Post gazetesinin iddiasına göre bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Gazeteye konuşan 6 ABD yetkilisi 4 can kaybının daha olduğunu, dolayısıyla gerçek sayının 22 olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nda yalnızca 18 askerinin öldüğünü söylemiş, Vietnam ve Afganistan'la kıyaslayınca bu sayının çok az olduğunu belirtmişti.
2: Evet, gerilim iki ileri bir geri devam ediyor İran savaşında gördüğünüz gibi. Ve konuştuğumuz bir konu efendim, Sabah gazetesinde aktarılıyor MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüne ilişkin özellikle haberler dikkat çekici. Bir özel haber, koğuşta sır karartma şeklinde aktarılmış Sabah gazetesinde. Bu sır ölüme ışık tutacak koğuştaki görüntülere ulaştık deniyor cezaevi.

0: de kaldığı koğuşun güvenlik kamerası görüntüleri Kozinoğlu'nun zehirlendiği şüphelerini arttırdı. Kozinoğlu avluda volta atarken Hasan Atilla Uğur ışıkları 14 dakika boyunca söndürüyor. Kozinoğlu hastaneye kaldırılınca da kahve içtiği bardağı hemen yıkıyor. Soruşturmada iki eski savcı tutuklama talebiyle Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Yıldırım ve Uğur'sa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Son durumu zaten aktarmış idim sizlere ve işte o fotoğraf kareleri aktarılıyor. Görüntülerden derlenen 3 fotoğraf karesi dikkat çekiyor. Kozinoğlu avludayken koğuştaki ışıklar 14 dakika boyunca kapalı. Ardından Uğur Kozinoğlu avludayken mutfağa giriyor. Elindeki bardakla çıkıyor ve hastaneye götürüldükten sonra Uğur'un kahve bardağını yıkaması zehirleme şüphesini arttırdı deniyor. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere Sabah gazetesinin özel bir haberi. Şimdi daha da genişleyecek mi acaba bu soruşturma? Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin tümüyle bilirkişi tarafından incelenmesi sonucu hangi gözaltılar, incelemeler gelebilir? İşte bunu konuşacağız ama önce son gelişmeden şöyle bir bakalım efendim. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına verilen ev hapsiyle tabii ki Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek karşımızda. Günaydın Nevzat, öncelikle hoş geldin. Burası hafta
1: sonuna. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Soruşturma derinleşiyor, sorular yanıt bekliyor. Özellikle 15 yıl sonra yeniden açıldı. Son dakika haberlerinde aktarıyoruz. Bu ölümün arkasından acaba ne çıkar, ne çıkmaz? Sen neler söylersin?
1: Şimdi aslında bu özel haberle başlayayım. Biraz önce verdiğiniz haberle başlayayım. Şimdi Kozinoğlu'nun o gün koğuşunda hastaneye kaldırılması sonrası o günkü basın taramalarını tekrar yaptığımızda ortaya çıkan bütün haberleri belki ikiye ayırmak gerekiyor. Şimdi birinci haber ağı özellikle FETÖ'ye yakın yayın organlarında ifade edilen kısımdı. Orada genellikle Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuştu. Ama Kozinoğlu'nun bildiklerini söylemesi neticesinde Ergenekon ve Derin Devlet tarafından öldürüldüğü iddia ediliyordu. Diğer taraftan Kozinoğlu'nun ailesi aslında o dönemde kalp hastalığı olmadığını ifade etmişti. Ve karşımıza çıkan yapı içerisinde aslında 4-5 tane temel sıkıntı vardı. Bunlardan bir tanesi biraz önce verdiğiniz bu 14 dakikalık görüntü kaybıydı. Yani bu kameraların 14 dakikalık bir görüntü kaydını neden yapmadığı ile ilgili bir soru vardı. İkincisi Kozinoğlu'nun savunma metinlerine el konulması meselesi vardı. O hala netleşmedi. O metinlerin ne olduğu ortaya çıkmadı. Üçüncüsü adli tıp numuneleri o dönem alındığında adli tıp numunelerinin alındığı laboratuvara şüpheli bir şahsın girdiği ile ilgili o dönem iddialar vardı. Ve dolayısıyla da aslında şüpheli ölüm neticesinde birçok soru işareti beraberinde vardı. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın bu faili meçhul dairesi bu konuyu açtığında tabii soruşturmada o dönem bir gizlilik kaydı vardı. Ve Silivri'de 26 Ağustos'ta Silivri'de bu şeyi kaldırınca, yasağı kaldırınca, tedbir kararını kaldırınca biz olayı tekrar gördük. Dolayısıyla şimdi ortaya çıkan tablo içerisinde bir suçlananların da işte bugün bir an önce haberde söylediğiniz gözaltına alınan ve bırakılan ev hapsiyle bırakılan koğuş arkadaşı dahil olmak üzere herkes şüpheli bir ölümden bahsediliyor.
0: Bu sizi şaşırttı mı Nevzat Çiçek? Nasıl? Ev hapsine tutuklanması sizi şaşırttı mı koğuş arkadaşlarının?
1: Şöyle aslında orada ben savcılık şeyine baktığımda şimdi eski savcılar FETÖ'den ihraç eden eski savcılar tutuklanıyor. Evet. İki koğuş arkadaşının yaş sebebi ve benzeri nedenlerle savcılık ev hapsi talebinde bulunuyor. Dolayısıyla da şimdi şaşırtmadı açıkçası. Evet. Niye şaşırtmadı? Böyle bir soruşturmada neyin ne olacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla da savcılığın bu noktada elde ettiği gizlilik kararı üzerinden çok şey bilmiyoruz biz. Yani dosya içerisinde yeni delil olarak ne sunuluyor, ne var, ifadeler var mı yok mu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Şimdi Kaşif Kozinoğlu niye hedef seçildi noktasında aslında ortak bir nokta var. O ortak noktada şu, Kaşif Kozinoğlu'nun mahkemeye çıkmadan 9 gün önce bildiklerini anlatabilme ihtimaline karşı susturulduğu iddiaları var. Evet. Şimdi bu susturulduğu iddiaların neticesinde bunun nasıl yapıldığıyla ilgili o kadar sağlıklı bir insanın bir kalp krizi yaşadığı ifade ediyor. Aile bunun böyle olmadığını çok net söylüyor. Ama şunu da biliyoruz, bunu da ifade edeyim. Yani cezaevlerinde Bu tür mesele

0: sitelerde örneğin işte civanın çok kullanıldığı, dışarıdan gelen sıvının yemeklere konduğu, işte kahvesine konduğu vesaire falan, bunlar geçmiş dönemde bizim biraz önce ifade ettiğiniz diziler üzerinden de gördüğümüz olgular. Dolayısıyla şimdi Kaşım Kozinoğlu'nun konuşması neticesinde şuna bakmak gerekiyor. Orta Asya'da görev yaptığı süre içerisinde bence iki temel vasfı vardı. Birinci temel vasfı bu FETÖ okullarının istihbaratla ilgili raporlarıydı ve bu konuda hazırladığı raporlardı. İkincisi, çok konuşulmuyor ama 99 yılında o dönem Özbek lideri Kerimov'a karşı düzenlenen bir suikasti de engellediği iddiaları vardı. Hatta Kerimov'un Kozinoğlu'na oğlum diye hitap ettiği zaten çok net biliniyor. Dolayısıyla da şimdi ne anlatacağı sorusu son derece önemli.
1: Evet.
0: Şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani bu görev kendisiyle ilgili suçlamalar çıktığında yurt dışından geliyor. Yani başkaları gibi hani yurt dışına çıkıp da orada süreci beklemiyor. Gelip Türk adaletine teslim oluyor ve burada bildiklerini anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla 9 gün kala bu sürecin yaşanmış olması zaten başlı başına bir şüpheyi beraberinde getiriyor. Bu genişleyebilir mi sorusunun cevabı tabii savcılığın yapacağı tahkikata bağlı. Ama gördüğümüz bir şey var. Savcılığın bu dosyayı açmasının temel sebeplerinden bir tanesi o çelişkiler ve bu çelişkiler üzerine
1: Evet.
0: Sayın Akın Gürley'in kurduğu bu failin ve Türk dairesi ve bunun neticesine geldiğimiz yerde de bir yere doğru gidiyoruz. Dediğim gibi savcılık bu gizli kararı üzerinden dosyanın içeriğini zaman içerisinde paylaşırsa
1: Evet.
0: biz yeni delillerin ne olacağını görürüz ama kamuoyunda da koğuş arkadaşlarında da o dönem Kozinoğlu'ya karşı cephe alanlarında hepsinin ortak bir noktada buluştuğunu biliyoruz. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüphelidir.
1: Evet. Peki son olarak şunu sorayım, hepimizin yakından bildiği, şimdi belki plan plan kare kare inceleniyor Kurtlar Vadisi Pusu dizisi. Özellikle buna odaklanılmış durumda. FETÖ mesajları var mı sizce?
0: Yani şu an ortaya çıkan neticede bunların olduğunu çok net
1: Evet.
0: görebiliyoruz. Tabii o diziyi ikiye ayırmak gerekiyor. Kurtlar Vadisi Pusu'yla Kurtlar Vadisi'ni
1: Evet.
0: ayırmak gerekiyor. Orada da bence Osman Sınav'ın yakın çevresinin konuşması gerekiyor. Osman Sınav'ın yakın çevresi, özellikle Osman Sınav'la çalışanlar bu dizinin bir şekilde neden Osman Sınav'ın ayrıldığı, nasıl bir makas değişikliğine gittiği noktasında bakmak gerekiyor. Şunu da unutmamak lazım. Yani psikolojik savaş unsuru olarak bu dizinin kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili çok tartışma yapıldı Türkiye'de. Ben bunun kullanıldığını düşünenlerdenim.
1: Evet.
0: Zaman zaman belki devlet içindeki kanat kullanmıştır, zaman zaman FETÖ kullanmıştır, zaman zaman farklı istihbarat örgütleri belki kullanmıştır. Ama sonuç itibariyle bu süreç içerisinde bu tip meselelerin bu dizi üzerinden verildiğini görüyoruz. Şimdi ortaya çıkan bazı bilgiler var. Yani suikast öncesi sahneler var, işte plakalar var vesaire falan. Dolayısıyla da bunlar incelenecek bilinçli bir şekilde mi yapıldı? Yoksa gerçekten iddia edildiği gibi hiç haberimiz yoktu bir rastlantı mı ki ben açıkçası ona çok inanmıyorum.
1: Evet.
0: Bu neticesinde biz çok farklı şeyi görme ihtimali olabilir ama tekrar ifade edeyim. Yani bu ikisini birleştirdiğimiz aslında o dönem hem psikolojik bir savaşın hem de aynı zamanda şüpheli bir ölümün olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda da savcının ortaya koyacağı deliller
1: Doğru.
0: hepimizi aydınlatacaktır.
1: Bir taraftan da her şey o kadar gözümüzün önünde gerçekleşmiş ki aslında şimdi daha net ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta çok konuşacağız. Eklemek istediğim başka bir şey varsa lütfen söyle. Teşekkür ediyorum.
0: Yok, teşekkürler, iyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: sağ
0: Sağ
1: olun. Nevzat
0: olasınız.
1: Çiçek bizlerle beraberdi ve başka soruşturmalar da gelebilir mi, özellikle Kozinoğlu soruşturması sonrasında? Dediğimiz gibi her şey gözümüzün önünde gerçekleşti ve şimdi yeniden dosya açıldı ve merakla bekliyoruz ne olup ne bittiğini. Efendim, devam edelim yolumuza. HSK'nın görevden uzaklaştırdığı savcı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı almış durumda. Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildi. Evet, ona doğru ilerliyor saatlerimiz. Burası hafta sonundasınız. Mersin'deyiz. Mersin'deki köyünde çektiği videolar.

0: yaralarla tanınan Yörük Ayşe, hayvanlarını otlatırken saldırıya uğradığını öne sürdü. Ölümle tehdit edildiğini de söylüyor. Ayşe Erden yaşadığı dehşeti anlatıyor.
1: Merhaba, ben Yörük kız Ayşe.
2: Tamam, onu yapacağız şimdi.
3: Gel buraya.
2: Bir karşı taraf dedi ki senin kafanı kesip çöp konteynerine atacağım. Yani bu böyle söylenebilecek
4: kim
2: bir şey.
4: Kim söyledi bunu? Ayşe, neden ağlıyorsun?
5: Güler yüzlü Yörük kızı bu kez ağladı, isyan etti. Hayvan otlatma yüzünden saldırıya uğradığını anlattı.
2: Böyle tehdit, bu küfürler, o edilen küfürleri ben... Yani iki gün etkisinden çıkamadım zaten yaşadığım olayı.
5: Mersin'de yaşayan Ayşe Erden, bilinen adıyla Yörük Ayşe, sosyal medyada paylaştığı videolarıyla tanınmıştı.
1: Ama bunun küpeleri var.
5: Ama bu kez gülen yüzünden yaşlar döküldü. Nedeni, hayvanlarını buraya getirme diyen köylüsüyle yaşadığı tartışmaydı.
2: Bunları başka bir dağa, şu karşıda görmüş olduğunuz dağa geçirmek istedim. Orada da işte 20 tane hayvan olan, yeni hayvancılığa başlamış bir abimiz vardı. Onunla orada kavga çıktı yani. Orman dairesine ait olan bölgeden tehditle ve hakaret küfürlerle zorla bizi oradan çıkardılar gibi oldu.
5: İddiaya göre saldırıya uğradı, hatta ölümle tehdit edildi.
2: Sonra üstümüze yürüdüler, saldırdılar, tehdit ettiler. Bizde orman memurları da var. Daha sonra bize can güvenliğimiz olmadığı için jandarmaya haber saldık. Jandarma ekipleri geldi çünkü karşı taraf dedi ki senin kafanı kesip çöp konteynerine atacağım.
5: Yörük Ayşe şikayetçi oldu ama endişesi bitmedi.
2: Kimsenin can güvenliği yok orada. Görenler bile tanık olmak istemiyor. Yani burada da can güvenliğimizin olmaması beni üzüyor açıkçası.
0: Sesini dile getirdik, gördüğünüz gibi. İstanbul'a geçelim. 3D yani 3D baskı fuarı kapılarını açtı. 3 boyutlu baskı yapabilen yazıcılarla üretilen kıyafetler, dev heykeller, robotlar fuarda sergilendi. Buyurunuz efendim, fuara şöyle bir gidelim.
2: Şöyle göstereyim, aşırı rahat, aşırı konforlu. Dediğim gibi ayağımda hiçbir ağrı, acı hissetmiyorum.
6: Robotlar, heykeller, film karakterleri ve dev dinozorlar. Hepsi bu fuarda yerini aldı. Bütün tasarımlar 3D yazıcılarla üretildi.
7: Heykelleri parça parça basarak istediğim boyutta heykeller, 2 metre 3 metre yapabildiğimi fark ettim. 3 tane yazıcım varken parça parça baskı aldım.
8: Film ve oyun evrenlerinden fırlamış karakterleri de bu fuarda görmek mümkün.
9: Üstündekiler 3D yazıcından PLA denen malzemeden üretildi. Tamamen sapasağlam.
6: 3D yazıcılarla üretilen ve renkli tasarımlarıyla dikkat çeken kıyafetler de fuar alanındaydı.
8: 3D yazıcılar denildiğinde akla objeler geliyor, objelerin üretimi geliyor. Ancak 3D yazıcılarla artık kıyafet, çanta ve ayakkabı da üretilebiliyor.
2: Düğmeden tutun, ayakkabıya kadar, çantaya kadar her şekilde kişiye özel üretim mevcut şu anda.
8: Fuarın en dikkat çeken tasarımlarından biri de 3D yazıcı teknolojileriyle birlikte basılan Adam robotu oldu. Adam'ın da Habertürk izleyicilerine bir mesajı var.
10: Habertürk ekibi, hoş geldiniz. Ben Adam. İnsanlarla tanışmayı, teknoloji hakkında konuşmayı ve yeni dostluklar kurmayı seviyorum.
6: 3D baskı teknolojileriyle sağlık alanında da önemli adımlar atılıyor.
7: Şekilde gördüğünüz gibi burada kanserden dolayı çenesinin bir kısmı alınmış olan bir hastanın birebir kopyası bu. Buraya bu şekilde metal bir parçanın takılması lazım. O parçayı da sadece siz 3 boyutlu yazıcılarda üretebilirsiniz.
2: En çok yani... Yine medikal kısmı çok beğendim.
8: Fuar alanında da birçok 3D yazıcı sergilendi. Yanımda bulunan bu 3D yazıcı da bütün aşamalarıyla Türk mühendisler tarafından üretildi.
11: Daha önce aklımda vardı, fiziksel olarak görmemiştim makineyi. Burada görme fırsatım oldu. Hatta bir makine de alacağım galiba.
6: 3D Teknolojileri Fuarı 19 Eylül'e kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
0: Evet, teknolojinin geldiği boyutu anlamamız açısından bugün son efendim bu fuar. Dikkatli izleyiniz lütfen. Peki biz sözü robotlardan açmışken herhalde en sonunda mesela biz uyurken bizi boğacak falan gibi gözüküyor. Çin'den geldi bu görüntüler. Bir insansı robot gösterisi sırasında robotun geliştiricisine aniden birdenbire tekme atması şaşkınlığa neden oldu. İşte görüyorsunuz, robotu geliştiren bu genç kardeşimiz ve bir taraftan da robotun yaptıkları acaba besle kargayı oysun gözümüzü durumu mu? Efendim neyse ki hala o da insan beyni, insan zekası bu yapay zekadan daha kıvrak. Dolayısıyla mühendis o insansı hızlı refleksiyle...

0: ikinci tekmeden kurtuldu ama olmayabilirdi de. Sahibine saldıran robot olur mu sorusu şimdi gündemde. Ama işte gördüğünüz gibi oluyor. Dur dediğimiz zaman durmayacak bir robot acaba önümüzdeki günlerde hayatımıza iyice dahil olursa insanlık nereye gidiyor şeklindeki hakikaten sorulması gereken soruları sorduracak bir hareket işte bu efendim. Birdenbire kendi geliştiricisine tekme atan bir robot acaba ne yapar önümüzdeki zaman diliminde? Bu da ayrı bir soru işareti. Bizi ne bekliyor? Hep beraber göreceğiz efendim. Teknoloji iyi güzel gelişiyor ama nereye gidiyor? Şimdi Aksaray'dayız. İş yerinin önündeki şemsiye aniden bastırdı. Rüzgarda efendim havalandı. İki genç kız şemsiyeyi tutmak isterken savruldu. Tabi ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
1: Rüzgar uçurmasın diye şemsiyeyi kapatmak istedi. Bir o yana bir bu yana savruldu.
2: Komikti yani. Aksiyonlu bir şeydi. Savaş verdik ama rüzgardan dolayı.
1: Genç kızın şemsiyeyle imtihanı arkadaşını da kahkahaya boğdu.
2: Bir defa böyle bir şey başıma geldi. Beklemiyordum. Bir anda gelişti.
1: İlginç olay Aksaray'daki güzellik salonunun önünde yaşandı. Çalışanlar Aysima Yeşilöz, Demiray Özkaya bahçede otururken rüzgar aniden bastırdı.
2: Ama rüzgar fazla şekilde olduğu için kapatamadık.
1: Biri şemsiyeyi tutarken diğeri kalkıp kapatmak istedi.
2: En sonunda çıkarttım ama rüzgar beni oradan oraya savurduğu için kapatamadım.
0: Herkesin gündemi farklı. Efendim sırada haftanın kültür ve sanat ajandası var. Ona bir göz atalım. Daha sonra bir ara verelim. Saat başında hafta sonunda beraberiz.

0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu Ludwig van Beethoven'ın ünlü 9. senfonisiyle açıyor. İdop Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın, İdop Korosu'nu ise Paul Villa'nın yöneteceği konserde Beethoven'ın 1824'te ilk kez seslendirilen ve müzik tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen başyapıtı, final bölümündeki Neşe'ye Övgü Korosu'yla izleyiciyle buluşacak. Konser bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde. Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
1: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
0: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde, Dieter Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

ve ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki

ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivia Barbieri'nin sergisi, sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Fuayola ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Evet, burası hafta sonunda. Yolculuğumuz devam ediyor efendim. Ben Deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına bir kez daha mutlu bir gün. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün diliyoruz. 19 Eylül Cumartesi sabahındayız. Az evvel programı açılışında da aktardığımız gibi Gaziler Günü aynı zamanda. Bütün gaziler başımızın tacı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Evet, sonsuzluğa uğurladığımız gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz. Yaşayanlara da ellerinden öpüyoruz diyelim. Üç önemli bağlantımız var efendim. Şimdi alanlara gidecek arkadaşlarımız orada. Kaşif Kozunoğlu soruşturmasında son duruma bakacağız. Habertürk muhabiri Alihan Tok'la beraber ardından İstanbul'daki sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmaya bakacağız. Ve tabii ki Buse Deviren orada bize son dakika bilgilerini aktaracak. Ve bu hafta Ankara'da neler yaşandı, hangi başlıklar öne çıktı, kulislerde ne konuşuluyor, ne konuşulacak, işte onu da Buse Genç Türk bize aktaracak şu saat diliminde diyelim. Hemen Alihan Tok'la başlayalım efendim, bakalım bize neler anlatacak. Az evvel de söyledim, son dakika gelişmesiyle başlamıştık hatta. Burası hafta sonuna, bu soruşturmada son duruma bakacağız, detayları Alihan Tok aktaracak. Öncelikle günaydın Alihan Tok, neler anlatacaksın bu soruşturmaya dair olarak? Önemli son dakika bilgileri var zira.
1: Evet Murat Güloğlu, şimdi zaten son dalgada özellikle son gözaltına alınan kişilerle beraber soruşturmanın hangi safhaya gittiği az çok belli olmuştu. Burada eski savcılar ve koğuş arkadaşları hakkında bir gözaltı kararı vardı. Adliyeye sevk edilen o dört şüpheliden ikisi, hem burada Ali İşgören eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, hem de Necip Doğan o dönemin cezaevi savcısı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler. Peki hangi suçtan sevk edildiler? Suç örgütüne üye olmak. Diğer iki koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Atilla Uğur ev hapsi kararı verildi. Ve diğer iki savcı hakkında da tutuklama talebi var. Şimdi burada çok önemli. Neden? İki savcı o dönem suç örgütüne üye olmaktan şu anda hakimliğe sevk edildiler. Acaba Kocinoğlu hayatını kaybettikten sonra örgütsel olarak bir cinayet varsa, örgütsel olarak bu cinayetin üstünü mü örttüler? Tüm bunlar işte verilecek kararla ortaya çıkacak ama şu anda savcılığın istediği suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebi. Diğer iki koğuş arkadaşı ise, ki Hasan Atilla Uğur da aslında çıkışta açıklama da yaptı. Evet, bizler de burada bu ölümün, bu şüpheli ölümün aslında aydınlatılmasını istiyoruz demişti. Koğuş arkadaşımızdı, bizler de takipçisiydik, aydınlatılmasını istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ama burada en önemli unsur Ali İşgören ve Necip Doğan. Çünkü o dönem kamera kayıtları, o koğuşa girip çıkanlar, hastaneye sevk edilmesi, Kozinoğlu'nun hastaneye sevk edilmesinde de biliyorsunuz birçok farklı şüpheler vardı. Orada da iki adli tıp teknisyeni tutuklandı, acil tıp teknisyeni. Yani şu anda toplamda 4 tutuklanmış kişi var. İki de tutuklama talebi var. Yani eğer burada hakimlik bu cezayı onaylarsa toplamda 6 tutuklu olacak. Onu söyleyelim. Şimdi o dönem 2012'de Ali İşgören takipsizlik kararı vermişti. Burada herhangi bir ihmal yok demişti. Herhangi bir kamu görevlisinin ihmali yok demişti. Bir gecikme de olmadığını ifade etmişlerdi. Ama nöbetçi doktorun, sağlık çalışanlarının çelişkili ifadeleri, bize herhangi bir vaka gelmedi demişlerdi. Aynı zamanda Necip Doğan'ın da, o dönem cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da burada olay yeri incelemede odayı geç mühürlediği, odada bazı eşyaların yerini değiştirildiğine dair şüpheler de vardı. Dolayısıyla tüm bu iddialardan dolayı iki savcı da zaten FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişlerdi. Dolayısıyla bu iki savcı şimdi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Peki şimdi ne olacak? Şimdi eğer ki tutuklanırlarsa, bu ceza onanırsa, burada şimdi bu saatten sonra artık soruşturma şu aşamaya evrilecek. O dönem örgütsel olarak bu faaliyet işlenmişse, bu faaliyetin içerisinde kimler dahil oldu? Yani sadece dosyayı kapatan değil, delilleri karartan, işte odada Kozinoğlu'nun eşyalarının yerini değiştiren birileri var mı? Tüm bunlar soruşturma kapsamlı bir şekilde genişleyecek, yani onu söyleyebiliriz. Bizler bu dosyayı, bu soruşturmayı takip etmeye ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Yeni ve önemli bilgileri aktardı. Gün boyu da yeni bilgilerle yine karşımızda olacak. Habertürk ekranlarında olacak Ali Antok ve diğer iki arkadaşımıza geçelim. İki Buse arkadaşımız karşımızda, gördüğünüz gibi İstanbul'dan başlayalım. Sermaye piyasalarındaki İstanbul'da şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmadaki son duruma bakacağız. Zira biliyorsunuz tutuklanmalar var, adli kontroller söz konusu. Son dakika detayları Buse Deviren'de, Habertürk muhabiri. Buse, öncelikle günaydın. Neler anlatacaksın şu an itibariyle?
2: Murat Güloğlu, günaydın. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon soruşturmasına söylediğin gibi tutuklamalar geldi. Aslında çok yönlü bir soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Şüpheli işlemler var dendi. Olağan dışı hareketlilikler tespit edildi ve bunun neticesinde de bir soruşturma başladı. Adli makamların tespit ettiği bazı durumlar vardı manipülasyona yönelik. Bununla birlikte de aslında SPK bir suç duyurusunda bulundu. Kimlerle ilgili bulundu? Bazı fon ve pay piyasalarındaki manipülatif işlemleri aslında dikkate alarak, takibi alarak bununla birlikte soruşturma başlamış oldu. Neticesinde tutuklamalar geldi. Kimler nasıl tutuklandı ondan bahsedelim dilerseniz. Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki üyeler tutuklandı. 4 kişiydi bunlar. Adli kontrol hükümleri verilenler var. 51 kişi hakkında yurt dışı çıkışı yasağı getirildi. Ayrıca şüphelilerle ilgili hesapları ve tüm mal varlığı değerlere bir tedbir getirildi. Neden getiriliyor bu tedbir? Yurt dışına kaçırılma olmasın mal varlıklarını diye. Tutuklamalar bu yöndeydi ama dediğim gibi bununla birlikte paralel yürüyen başka soruşturmalar da var. Bu da ne? Sosyal medya soruşturması başladı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı bu soruşturmayı. Neden? Çünkü yatırımcıları korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan bazı sosyal medya hesapları vardı. 246 kişi de buna yönelik şu anda sosyal medya hesabının askıya alındığını, erişim engeli getirildiği de söylendi. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma daha var buna yönelik. Yine sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 16 şüpheli de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmanın seyri şimdilik böyle. Tabii tutuklamalar var. Soruşturma genişleyecek mi? Bu manipülasyonla ilgili nasıl gelişmeler yaşanacak sermaye piyasalarındaki? Çok yönlü olarak söylediğim gibi paralel olarak ilerleyen farklı soruşturmalar var. Bizler de yakından takip edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz sizlere.
0: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz son dakika bilgilerini ve tabii ki son durumu aktardı. Buse Deviren bize gün boyunca da Habertürk ekranlarında olacak ve Ankara'ya gidelim. Buse Gençtürk, az evvel de söylediğim gibi karşımda. Özellikle Ankara'da, başkentte neler yaşandı? En çok hangi başlıklar öne çıktı? Kulislerde en fazla ne konuşuluyor? Bütün bunlara bakacağız. Buse Gençtürk, geride bıraktığımız haftanın da bir panorama.

0: ...açıklamasını çekecek aslında bize. Buse Gençtürk, günaydın yeniden. Neler anlatacaksın burası hafta sonunda? Ankara notlarında neler var?
1: Murat Güloğlu, Ankara'dan da günaydın. Borsadaki sert satışın ardından 17 Eylül'de Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve SPK 131 fonun tavsiyesine karar verdi ve o yöntem belli olmuştu. Satışlardan elde edilen nakit yatırımcıların sahip oldukları fonlardaki pay oranında dağıtılacak aslında. Mehmet Şimşek de bu konuya dair mesajlar verdi. Ne söyledi? Genele yayılan bir risk olmadığını belirtti. Sürecin borsayı baskı altına almayacağını ve tedbirlerin şu an için yeterli olduğunun altını çizdi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma riskinin de düşük olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de İstanbul'daki soruşturmaya ilişkin mesajlar vermişti. Vatandaşımızın alın terini, emeğini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır ve piyasayı manipüle edenlere ilişkin hukuk çerçevesinde gerekenin yapıldığını, yapılmaya devam edeceğini de altını çizmişti. Bu hafta Ankara'nın önemli gündem başlıklarından birisi de seçim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de bir mesaj verdi. Bu birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımı olan inancımı da iğneliyorum ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı'nın bu mesajının ardından da ard arda açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı'nın mesajına ilişkin soruya yanıt verdi ve Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir ifadelerini kullandı Ömer Çelik bu açıklama için. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de seçim vardı. Seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak başka bir seçenekti. Seçimlerin bu tarihten önce yenilenmesi, bunu erken seçim olarak tanımlamamak lazım açıklamasını yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli de. Bir başka mesaj da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi bu konuya dair. Gürlek'te 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecektir ifadelerini kullanırken seçim sürecinde parti teşkilatlarına da önemli bir sorumluluk düştüğünü söyledi. Son açıklamaysa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olabileceğini söyledi. Uçum, meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa son kez aday olur ve 16 Nisan 2028'inde seçimin yapılabileceği tarihlerden birisi olduğunu ifade etti. Dolayısıyla hem borsada yaşanan gelişmeler hem ekonomideki gelişmeler, bunun yanı sıra seçim tartışması, seçime ilişkin mesajlara kadar Ankara'nın gündemi oldukça yoğundu. Yoğun bir trafik vardı diyelim. Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Buse, çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu dahil olmak üzere Ankara tabii her zaman yoğun. Gençtürk'te Buse de bize aktardı. Ama dikkat buyurursanız ağırlıklı olarak seçim konuşulmaya daha da fazla başlandı ve daha da konuşulacak gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız bizim deyimlerimizde alanlardan, bizzat olay yerinden detaylıca gelişmeleri aktardılar. Ve biz de devam edelim. Siyasetle devam edelim. Ankara'da bıraktık. Devam edelim Ankara'dan. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkındaki dosyaları vekillerin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırmış durumda. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yaklaşık 4 saatlik bir toplantı yaptı ve bu toplantıda disiplin dosyalarını görüştü. Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba'nın da aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ele alındı. Vekillerin dosyaları fiili olarak başka bir partiye geçtikleri gerekçesiyle işlemden kaldırıldı. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmiş durumda.
1: Açılış yaptınız. Yoksa sizin başka...
0: Peki, Adalet Bakanı'nın sözleri önemli. Hemen bakalım Akın Gürlek ne diyor? Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'daydı ve terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor dedi Akın Gürlek. Süreç istikrar getirecek diyor.
2: Özellikle terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz.
3: Terörsüz Türkiye'nin önemini anlattı. Sürecin ikinci aşaması başlıyor dedi.
2: Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına

0: katıldı. Gürlek, yasanın yürürlüğe girmesi için şartlara dikkat çekti.
1: Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.
0: Ve 13. yargı paketi. Bakan Gürlek, yargılamaların hızlandırılması amacıyla hazırlanan yargı paketinin Ekim ayında meclise sunulacağını söyledi.
1: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
0: Gürlek seçim tarihiyle ilgili de konuştu.
1: 2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Hep birlikte el ele kol kola kardeşlik hukukuyla sahada olarak vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye yüzyılını tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.
2: Evet, Bakan Akın Gürlek bunları söylerken yeni bir soruşturmanın haberini aktaralım. Yaş ve sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınmıştı şüpheliler. Emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk edildi. 40 şüphelinin tamamı hakkında da tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışması da sürmekte. Yaş, sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış ve 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste de arama yapılmıştı ve bu soruşturmada 40 şüpheli tutuklandı. Evet, önemli bir operasyon, önemli bir soruşturma, elbette ki yansımaları olacaktır maddi anlamda tüm halkımıza. Ve maalesef diye başlayacağımız bir haber başlığı, Osmaniye'deyiz. 6 aylık hamile kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Gözyaşları içinde toprağa verilen kadının iki çocuğu şimdi annesiz ve katil ise tutuklandı.
0: Feryatlar Didar Filiz için yükseldi. 20 yaşındaki 6 aylık hamile kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Geride kalan iki çocuk artık annesiz. Didar Filiz, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 3. çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
3: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
0: İddiaya göre KF, 6 aylık hamile eşini darp etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
3: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
0: Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
0: Didar Filiz'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
3: Kapısı kapandı, iki çocuk geride kaldı.
2: Evet, bu caniler aramızda yaşıyor maalesef. Allah'tan rahmet dileyelim ve yine bir son dakika bilgisini, haberini görmektesiniz ekranlarda. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında yeni bir gelişme söz konusu. Dönemin Silivri Başsavcısı ile Cezaevi Savcısı tutuklandı. Son dakika bilgisini Alihan Tok bize anlatacak. Alihan.
4: Evet, Kozinoğlu soruşturmasında iki tutuklama var ki zaten talep de bu yöndeydi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Ali İşgören, o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, ve Necip Doğan, o dönemin Cezaevi Savcısı, iki savcı hakkında tutuklama talep edilmişti ve talep doğrultusunda o iki savcı suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Çok önemli bir gelişme bu ve diğer koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında da ev hapsi kararı verildi. Burada önemli olan tabii o dönem adli makamlar bu dosyayı kapatan savcı ki Ali İşgören'di. 2012'de takipsizlik kararı vermiş, kovuşturma

0: yer yoktur kararı vermişti. Ve şimdi bu kararı veren savcı tutuklandı. Bu iki savcı da zaten FETÖ'den ihraç edilmişti. FETÖ'den ihraç edildikten sonra tekrar haklarında gözaltı kararı verildi ki o dönem bazı deliller, işte işlenmeyen bazı dosyalar, orada olay yeri incelemenin gecikmesi, kamera kayıtları ve birçok farklı delillerin işlenmediğine dair, göz ardı edildiğine dair ciddi şüpheler ve iddialar vardı. Bu yönde zaten gözaltı kararı verildi. Ali İşgören, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, takipsizlik kararı verdi 5 aylık çalışmanın ardından. Ve bu doğal bir ölümdür kararı verdi Kozinoğlu'nun ölümü hakkında. Ve diğer savcı ise çok geç saatlerde olay yeri inceleme ekiplerine katıldı. Ama orada birçok farklı şüpheler var. Kamera kayıtları ve odada bazı eşyalarının yerinin değiştiğine dair de iddialar vardı. Dolayısıyla şu anda toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi Kozinoğlu soruşturmasında. Bir kişi o dönem jandarma er olarak görev yapmış bir kişi. 2 acil tıp teknisyeni, 1 gazeteci ve 2 savcı olmak üzere toplamda 6 kişi şu anda tutuklandı Kozinoğlu soruşturmasında. Önemli bir gelişme, diğer koğuş arkadaşlarına da ev hapsi kararı verildi. Tabii burada soruşturmanın o aşaması da aslında inceleniyor. Burada koğuş arkadaşlarından dil altı hapı almıştı. Buna dair iddialar vardı. Şimdi o da araştırılacak. Ama en önemlisi, bu dosya neden kapatıldı? O dönem neden doğal ölüm denildi? Neden takipsizlik kararı verildi? Tüm bunlar şimdi daha da derin bir şekilde araştırılacak, soruşturulacak. İki savcı, Ali İşgören ve Necip Doğan, o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevi olay yeri savcısı tutuklandı Kozinoğlu'nun ölümünden sonra. Burada koğuş arkadaşlarının verdiği ifadeler de önemliydi. Şimdi soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam edecek.
1: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir bilgi son dakika olarak aktardın sen de. Detayları ilerleyen dakikalarda İnhabertürk ekranlarında yeni görüntülerle beraber aktaracak. Sürekli olarak yeni bir soruşturmanın, yeni bir operasyonun, yeni gözaltıları, yeni tutuklamaların haberlerini veriyoruz. An itibariyle gözünüzü bizden ayırmayın efendim. Şimdi İstanbul'dayız, Esenler'deyiz. 13 yaşındaki bir çocuk sokakta oynuyordu ki bir ağacı tuttu ve salladı. Yoldan geçen araçtaki kadınlarsa önce tepki gösterdi, sonra da çocuğu evire çevire dövdüler.
2: Çocuk orada ağacı sallıyor. Ağacı sallarken arabadan iniyor bir tane şahıs.
3: Bayağı dövüyor yani. Çekme tokat dövüyor.
4: Öyle böyle dövme değil yani.
5: Yoldan geçerken durdu, araçtan inip çocuğu tekme tokat dövdü.
2: Sırtında falan demirlere yaslamış, hep sırtı falan soyulmuş, boğazında el izleri falan.
5: Kadının öfkesinin sebebi iddiaya göre çocuğun ağaca zarar vermesiydi.
4: Uyarması yeterliydi. Ağacı sallamış olsa bile çocuktur yani.
2: Çocuk bu sallar ya. Biz de çocuk olduk, biz de sallıyorduk. Sonuçta o çocuk yani. Aklı yerse yapar mı?
5: Görüntüler Esenler'de kayda geçti.
6: Tuna Mahallesi'ndeki bu sokakta bir grup çocuk öğle saatlerinde oyun oynuyorlardı. İçlerinden biri iddiaya göre işte burada kaldırımda duran ağacı salladı.
7: Şöyle bir iki kere salladı, o kadar.
5: Yoldan geçen araçtaki kadınlar önce tepki gösterdi. Çocuk karşılık verince de biri araçtan inip saldırıya geçti.
4: Ben ablasıyım. Arabanın içinden ağır küfürler ediyorlar. Kardeşim el kol hareketi yapıyor. Ne diyorsun abla gibisinden karşılık veriyor.
7: Ben de dedim ki neden yapıyorsun? O daha bir çocuk. O da dedi ki siz çocuklarınızı böyle eğitirseniz yarın silahla dolaşırlar.
2: Ufacık çocuğu 13 yaşında çocuk ne yapabilir ya?
4: Yumruk, tekme, terlikleri falan uçmuş yani.
6: O şiddet birkaç dakika sürdü. Çevredekiler ayırmaya çalıştı. Ancak araçtan inen ikinci kadın da çocuğu darp etti.
4: Arkasından kolunu çekiyor. İkisi birden de haksız.
2: Ama maalesef çocuğu bayağı bir darp etmiş.
3: Yazık, günah.
4: Boynunda çizikler, sırtında kızarıklıklar var. Darp raporunu da aldık.
2: Bu canilik yani, başka bir şey değil.
5: Karakolda biten olayda iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.
2: Cezasını alması lazım.
1: Efendim yine sıcak bir gelişme, buyurunuz. Karadeniz'de sel alarmı var. Yöredeki arkadaşlarımızı uyaralım. Trabzon ve Rize'nin sahil kesimlerindeki ilçelerde taşkın ve heyelanlar söz konusu. Detayları telefon hattımızdaki gazeteci arkadaşımız Aleyna Keskin bize aktaracak. Aleyna, büyük geçmiş olsun, neler oluyor orada?
8: Evet, gece boyunca sürdü yağışlar ve etkisini arttıran yağışlar maalesef Trabzon.

0: Onda ve Rize'de hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Rize'de sağanak yağışıyla su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. İdere ilçesi merkezinde yağış nedeniyle toprak kaymaları ve yollarda çökmeler oluştu. Araçlar su içinde kaldı. Yağışın ardından çay bahçelerinde maalesef ki heyelanlar oluştu. İdere Belediye Başkanı yaptığı açıklamada aslında konunun ne kadar büyük olduğunu da yine söylemiş oldu. Metrekareye düşen yağış net miktarını bilmediklerini ancak 150 kilogramın üzerinde bir yağış olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Yine Başkan Mete aslında olayı şöyle anlattı. Şu an itibariyle 9 mahallede ve 7 köyümüzde büyük hasar olduğunu söyledi. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok arttırdı. Can kaybımızın olmaması bizim en büyük tesellimizdir dedi. Tedbir amacıyla 7 evin tahliye edildiğini duyurdu. Aslında olayı şöyle söyledi Başkan Mete. Özellikle ilçe merkeziyle Hazar Mahallesi'nde iki dere var. Bu derelerin taşması sonucu ister istemez sular ilçenin merkezine, ilçeye ulaştığını söyledi. Bu durum devlet su işleriyle karayollarından kaynaklanan bir sıkıntı değil dedi. Heyelanlarla gelen malzeme dere yatağının dere ağzını doldurunca sular ilçe merkezine taştı. Havanın aydınlanmasıyla devlet su işleriyle karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması aralıksız devam ettiğini söyledi. Tabii Mete, Başkan Mete ilçeye bağlı bütün mahallelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Muhtarlarla sık sık irtibatta olduklarını ifade etti. Ardından Rize Valiliğinden yine bir açıklama geldi. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini işaret edildi ve buna bağlı olarak olumsuzluklara karşı vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunulduğunu söyleyebiliriz. Tabii dün akşam saatleri itibariyle aslında başladığını söyledik yağışın.
1: Evet.
0: Rize'de bu şekilde olduğunu söyledik. Biraz da Trabzon'a değinelim isterseniz.
1: Kısaca.
0: Akşam saatlerinde Trabzon'da da yine heyelanlar, su baskınları meydana geldi. Özellikle Artvin ilçesinde dereler taştı, yollar göle döndü ve elektrik kesintisi yaşandı. Sık sık dolaşan bir görüntü var Trabzon'da da. Trabzon Havalimanı'nın hemen ön tarafındaki noktanın sular altında kaldı.
1: Evet.
0: O noktada da gelen yolcular havaalanında bir süre olsa mahsur kaldıklarını söyleyebiliriz. Yağışlar doğuya doğru ilerledi. Trabzon'un Artvin ilçesinde heyelanlar ve dere taştı.
1: Evet.
0: Rize bölgesinde de durum maalesef ki bu şekilde olduğunu yine aktarmış olalım.
1: Aleyna Keskin, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. İşte Karadeniz'de sel alarmı diyebiliriz efendim. Trabzon ve Rize'nin sahil kesimlerinde, özellikle ilçelerde taşkın ve heyecanlar söz konusu. Tabii bu noktada meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel'e sormak gerekiyor. Özellikle hava bir soğuyor, bir ısınıyor. Yani sonbahar kendini iyiden iyi hissettiriyor ama son görüntülerden alalım istersen konuyu. Trabzon ve Rize sahil kesiminde, evet, ciddi anlamda yollar göle dönmüş durumda. Zararlar söz konusu. Ne bekliyoruz bu hafta sonunda bu bölgeyi?
2: Murat Güloğlu merhaba. Dün yağışlar bölgeye normalde Karadeniz çevresinden gelir ama bu sefer güneyden kuzeye doğru geldi. Yani Doğu Anadolu çevresinden Karadeniz'e doğru çok daha geniş bir alanda biz Doğu Akdeniz'den kuzeye çıkan güçlü rüzgarlar alıyoruz. Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ve Karadeniz'de bu yüzden yüksek. Dolayısıyla yağışın da güneyden kuzeye doğru gelmesiyle dağ yamaçlarından kıyıya aktı. Yani öyle geniş bir alanda yağdı ki dün Artvin, Rize, Trabzon gibi 3 kentin bütün yüz ölçümü yağmur altındaydı. Bu yağışlar dağlardan derelerle birlikte denize buluşmak istercesine aşağı doğru aktı. Ama bizim yani bu çok yüksek bir yağış miktarı gerçekten, ama yeterli olmayan alanlar gördüğünüz işte su altında kalıyor altyapısal olarak ya da yapısal olarak genel olarak bu yağışların çok riskli olduğunu söyleyelim. Can kaybı olmadan böyle bir geceyi atlatmak gerçekten önemliydi. Buradaki bir sürü dere, akarsu şu anda debisel olarak kendi mevsim normallerinin 2-2,5 katına çıktı. 80 ila 120 milimetre yağdığını düşünüyoruz bölgeye dün gece. Ama her alana farklı yağdı. Bu değişiyor. Şimdiki tahminlerimiz Karadeniz'deki sel riskinin biraz olsun azalması iyi. Azaldı. Ancak yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü verebiliriz ekranda. Şu anda yağışlar biraz daha sürecek. Pazar günü, pazartesi günü de bölgede daha çok

Artvin Hopa sınırlarımızın dışında şu an ekranlara gelen haritada göreceğiz o yeşil alanı. Sınırlarımıza doğru ve dışına doğru ilerleyen bir yağış var. Buradaki pazartesiyi de görmek lazım ama salı gününe kadar yağış var diyebiliriz. Buradaki alanda sel riski bu yüzden düşüyor. Yükseliyor düzeltiyorum. Toprağın suya doyması hadisesi oldukça riskli bir durum. Tabii Rize, Artvin bu tip manzaralara her mevsim neredeyse

0: tek yaz mevsiminde böyle olmadı. Bakın ilk sonbahar serin havası, ilk şiddetli yağışta tekrar gün yüzüne çıkıyor bazı durumlar. Türkiye genelinde ise böyle bir hava yok. Hatta güneşli bir yaz havası hafta sonu bizi bekliyor. Sıcaklıklar bu hafta sonu yükseliyor. İstanbul'da dışarıda 26-27 dereceye çıkacak.
1: Hüseyin affedersin. Özellikle yani genele geçmeden önce bugün önemli bir de karşılaşma var Trabzon'da Galatasaray'la saat 8'de. Bu karşılaşma sırasında bir baskın, bir yağmur şiddetini arttırabilir mi, olur mu? O konuda da küçük bir şey alalım senden.
0: Akşam saatlerinde böyle bir yağış beklemiyoruz.
1: Evet.
0: Yağışın daha çok Rize, Artvin çevresinde evet, akşam saatleri görülebileceğini söyleyelim. Yani yağmur olabilir bu akşam. Yine yağmurlukla, şemsiyeyle bence dışarıya çıkmak lazım. Stadın. Ama dün geceki asıl, evet, Stadın Hoca, asıl sistemin en büyük kısmını geride bıraktık.
1: Evet.
0: Bundan sonrası daha yağmur, ama o bölgenin alıştığı yağmur diyebilirim.
1: Peki. Ha, geneli neler anlatırsın?
0: Güneşli bir salıya kadar güneşli ve sıcak hava var Murat. Fakat haftaya salı ve çarşamba İstanbul 19, Ankara 16 derece gibi sıcaklık tahminlerimiz var. 10'lu derecelere uzun zamandan sonra ilk kez bir deyip tekrar çıkacağız. Gelecek hafta sonu tekrar ısınıyoruz biraz. 23-24 derece çıkıyoruz. Ama bu hafta ortası özellikle salı, çarşamba, perşembe herkesi üşütebilir. Küçükler de okula başladı. Buna uygun kıyafetler tercih etmek lazım. Ama şu cumartesi, pazar, pazartesi epey bir yaz modunda geçiyor. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bu kadar serinlemeyecek. Eylül ayının sonuna kadar 28 derecelerin civarındayız. İzmir, Çeşme, Bodrum, Antalya, Fethiye gibi yerlerde hala yazın o son demleri yaşanacak gibi duruyor. Fakat kuzey bölgelerde, yani Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyi gibi bu alanlarda aralıklı yağışlı ve soğuk havanın geldiği bir hafta bekliyor bize, gelecek hafta. Takip edip güncellemeleri aktarırız. Her gün hava durumu bulabilir Habertürk ekranlarında izleyiciler, ama şimdiki tahminlerimize göre İstanbul'dan yaz havası 2 gün sonra ayrılıyor ya da yaza benzeyen. Sonra evet, da bir sonraki yaza görüşürüz gibi bir durum var. Takip edeceğiz.
1: Hüseyin Öztel, çok teşekkür ediyorum. Güneş evet kendini gösterecek ama çok da aldanmamak lazım Hüseyin. Yerli yerince uyarılarda bulunuyor. Özellikle tabii okula gönderdiğimiz yavrulara daha da fazla dikkat etmek gerekiyor. Güneyde herhangi bir sıkıntı yok. Orası ay sonuna kadar yazı yaşıyor ama sonbaharda işte gördüğünüz gibi sonbaharda sonbaharlığını yapacak tabii. Peki saatimiz 10.30'u gösterirken devam edelim neyle? Memlekette, dünyada ne oluyor, ne bitiyor? İlginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuza şöyle bir göz atalım.
2: Macera perest çiftler kendilerini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı. Nefes kesen paraşüt atlayışları sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

0: Duruşunu ayarlayıp dikkatini topladı. Şişeler yerine komidine tekme atınca canı fena yandı. Kalkıştan sonra lastiği patladı, motoru arızalandı. Yetmedi, yolcuların üzerine tavan yıkıldı, bavul yağdı. İran'da havada yaşanan kabus, uçağın acil iniş yapmasıyla sona erdi.
1: Ya Ali! Allahu salli ala Muhammed! Ali Muhammed!
0: Kargo kutularını tutup fırlattı. O kadar hoyrattı ki attığı bir kolye takılıp yere düştü. Kalemleri tahta çubuğa bantladı. Aynı anda 5 süper kahramanın portresini yaptı. Muhteşem yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı. Eşi şişeyi açar açmaz içindeki içecek fışkırdı. Adam neye uğradığını şaşırırken kadının şakası bütün mutfağa batırdı. Suda çırpınan dev balinayı görünce harekete geçti. Bıçağıyla dolandığı ağı kesti. Duyarlı genç adam kahraman ilan edildi.

0: Dökülmediğini göstermek için bardağı ters çevirdi. Ama işler planladığı gibi gitmedi. Tüm dondurma genç kadının üzerine devrildi.
1: Evet, türlü türlü görüntüler gördüğünüz gibi hem memlekette hem dünyada neler yaşanıyor? İşin bir de bir boyutu var elbette ve buyurunuz efendim, Kadir İnanır'a büyük ayıp şeklindeki bir haber başlığına geçebiliriz. Karar Gazetesi'nden okuyoruz. Böylesi önemli, hayatımıza mal olmuş simaların hayatını kaybettikten sonra başlayan bu miras tartışmaları gerçekten, af buyurunuz, mide bulandırıcı olabiliyor. Evet, Levent İnanır'ı görmekteyiz. Kadir İnanır ve Jülide Kural'ı görmekteyiz fotoğraf karesinde. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın bıraktığı miras, ailesi ve hayat arkadaşı arasında tartışma yarattı. Bankalardaki birikimi, gayrimenkulleri, lüks saatleri, çakmak ve kurbağa figürü koleksiyonlarından oluşan mirasının paylaşımı yargıya taşınmış durumda. 28 mirasçılı davanın ilk duruşması ertelendi. Yeğen Levent İnanır'ın tüm mal varlığının Jülide Kural'a bırakılmasına ilişkin dayımın irade sorunu vardı sözleri dikkat çekiyor. Elbette ki nasıl dikkat çekmesin, haddini aşan bir ifade olduğunu en azından ben kendi adıma söyleyebilirim. Yıllardır gözümüzün önünde gördüğümüz, bildiğimiz Kadir İnanır'ın irade sorunu var demek gerçek anlamda haddini aşmaktır. Umarız ki rahmetliden özür diler. Ha, miras başka yönlü olsaydı acaba yine Levent İnanır'dan böyle bir açıklama gelir miydi? İşin bir de bu tarafına bakalım. İşin içine para girince, maalesef miras girince işte böyle çığırından çıkabiliyorlar. Diyelim bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim büyük ustaya. Ve vefatında o kardeşimdi demiş, cenazesine katılıp mezarını da yaptırmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi devlet lideri Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un bir şarkısını duyunca duygulandı. Ferdi, mahvettin bizi dedi.
2: Vefatında o kardeşimdi demişti. Sesini duyunca da duygulandı, özlemini dile getirdi.
3: Oraya bir rahmetlinin adına bir çınar diye.
2: Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ölümü MHP lideri Bahçeli'yi çok üzmüş, mesajında vefatı bir parçamı alıp götürdü ifadesini kullanmıştı.
4: Saygı duyulması gereken bir şahsiyettir.
2: Bahçeli, Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Ava'nın ziyaretinde hazırlanan bir videoyu izlerken Tayfur'un sesini duydu. Bahçeli, Ferdi Tayfur için bir de talepte bulundu.
3: Oraya bir rahmetlinin adına bir çınar diye.
5: Tabii ki emredersin.
3: Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: Evet, Kadir İnanır gibi büyük usta Ferdi Tayfur'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Memleketin hafızası ve önemli şahısları efendim gördüğünüz gibi. Peki şimdi her yeni bir gün, yeni bir operasyon, yeni bir soruşturmanın haberini aktarıyoruz. Buyurunuz, Kahramanmaraş'tayız. Bakalım nasıl bir operasyon düzenlenmiş. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonundan söz ediyoruz. 77 şüpheli de gözaltına alınmış durumda. An itibariyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor bu soruşturma. Ve soruşturmada 16 ilde 100 şüpheli, 90 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler iddiaya göre üçüncü kişilere ait banka ve kripto hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıyorlardı. Bu şekilde elde edilen gelirleri de altın alımı açıklamasıyla farklı şirket hesaplarına gönderip aklıyorlardı. 16 ilde 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı. 20 milyar liralık işlem hacmine ulaşan şüphelilerin taşınmazla, araç ve banka ile kripto hesaplarına da el konuldu. Evet, çok büyük operasyonlar bunlar. Milyar milyar liralık işlemlerden söz ediyoruz. Maalesef memleketimizde yaşanıyor. Neyse ki üzerine daha da fazla gidiliyor son zamanlarda. Araçların rampada kendiliğinden hareket ettiği yollar zaman zaman haber konusu oluyor. O gizemli yollardan biri de Erzurum'da efendim keşfedilmiş durumda otomobil. Motoru bile çalışmazken rampayı bakın nasıl çıkıyor.
6: Arabamız çalıştı. Bakın.

0: Boşa alıyoruz ve ben arabadan ineceğim. Bakın kendiliğinden yokuşu geçiyor bak.
1: Vites boşta, hatta kontak bile kapalıydı. Otomobil rampada yukarı doğru böyle yol aldı.
0: Evet gördünüz. Evet şimdi biliyorum.
1: Benzerlerine daha önce de rastlanan gizemli yollara bir yenisi Erzurum'da eklendi.
0: Arabamız şu anda boşta ve şu anda bir stop ettik. Bakın bırakıyoruz. Bakın arabamız hızlanacak şimdi. Herhangi bir gaz pedalına bastığımız yok. Bakın burası dik.
1: Araçların motor bile çalışmazken yokuş çıktığı 300 metrelik yolu keşfedenler o anları kayıt altına aldı.
0: Şu anda bakın aracımız hızlandı. Şu anda hiç çalışır bir vaziyette değil. Boşta gidiyor.
1: Aracın hızı 60 kilometreye kadar ulaştı.
2: Arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini görünce
0: bunu daha sonra drone'la da deneyimledik.
1: Araçları sanki yürüyen banttaymış gibi kendisi çıkaran yolun sırrı henüz çözülemedi.
0: Bakın kendiliğinden yokuşu geçiyor bakın.
3: Efendim saatimiz 11'e doğru ilerliyor. Burası hafta sonundasınız. Gündemin nabzını tutuyoruz. İsveç'teyiz. 13 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından oy sayımı tamamlandı İsveç'te. Sandıktan az bir farkla merkez sol koalisyonu çıkmış durumda. Seçimi kaybeden başbakan da doğal olarak istifa etti.
4: İsveç'te pazar günü yapılan seçimleri merkez sol blok kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre sol blok parlamentoda 3 sandalye fazla kazanarak zafere ulaştı. İsveç Başbakanı Chris de Schoen istifa etti. İsveç Devlet Televizyonu resmi olmayan sonuçlara göre oy sayımının tamamlandığını bildirdi. Buna göre Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin oluşturduğu merkez sol blok oyların %49,5'unu aldı. 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandı. İktidardaki sağ blok partileri %48,8 oy aldı. İktidar bloğunda Hristiyan Demokratlar, ılımlı Muhafazakar Parti, Liberaller ve İsveç Demokratları yer alıyor. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Başbakan Chris de Schoen istifa mektubunu meclis başkanına sundu. Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara meclis başkanının öncülük edeceğini duyurdu. Norlense hükümeti kurma görevini Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a verdi. Andersson da hükümeti kurma görevini yapıcı şekilde üstleneceğini ifade etti. İsveç'e yeni bir işbirliği ruhuyla liderlik etmek isterim dedi. İskandinav ülkesi İsveç'teki seçime katılım oranı %84,4 olmuştu. Yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanması bekleniyor.
3: Evet gördüğünüz gibi İsveç'te böyle bir seçim sonucu ortaya çıktı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Yapay zeka sektörüne yönelik yeni düzenleme tartışması söz konusu ve büyüyor. ABD basınında Musk ve Zuckerberg'in ya da Zuckerberg'in yapay zeka düzenleme planlarını geciktirmek için Trump'la görüştüğü öne sürülüyor şimdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri yapay zeka düzenlemesi için düğmeye bastı. Teknoloji devleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kapısını çaldı. Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zeka sektörüne yeni kısıtlamalar getirilmesi planına karşı Trump'la doğrudan temas kurdu. Süreç Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis'in yapay zeka güvenliği için standartlar belirleyecek bir düzenleyici kurul önerisiyle başlamış. Entropic CEO'su Dario Amodei ile taslağa destek vermişti. İddiaya göre Oval Office'teki görüşmede Musk, Zuckerberg ve Huang bu tür bir denetim mekanizmasına karşı çıktı. Teknoloji liderlerinin böyle bir yapının gücü belirli şirketlerin elinde toplayabileceğini ve rekabeti engelleyebileceğini savunduğu aktarıldı. Düzenleme planlarına karşı çıkan Elon Musk, kamu kuruluşu yerine yapay zeka şirketlerinin birbirlerini denetlediği bir sistem öneriyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang ise mevcut yasaların en kötü senaryoları önlemek için yeterli olduğunu savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada yasaların yeterli olduğunu söylemiş, yapay zeka konusundaki endişeleri komplo ve aldatmacı olarak nitelemişti.
3: Yapay zekaya dair olarak haberleri sürekli aktarıyoruz ama gidişat endişe verici olabilir.

0: diyor kimi zaman. Her neyse, her şeyi bir kenara bırakalım. Özellikle dünyanın en kötü 5 mutfağına bakacağız. Şimdi İsveç merkezli efendim kapsamlı bir gastronomi araştırmasından notlar. Damak tadını zorlayan mutfakları gün yüzüne çıkarmış durumda. Listede yer alan bazı ülkeler sade ve baharatsız yemekleriyle eleştiriliyor. Bazılarının geleneksel tarifleri ise tadanları adeta pişman etmekte. İşte lezzet tutkunlarının geçer not vermediği ya da veremediği dünyanın en kötü mutfakları ve gittiğimiz zaman aç dönme riskinin olduğu mutfaklar. Buyurunuz. İlk ülke İngiltere efendim. Orada ağırlıklı olarak haşlanmış tatlar ve sossuz yemekler tercih ediliyor. Tıpkı İngilizler gibi diyebiliriz aslında. Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülmekte. Ancak Hint mutfağının belki biraz devreye girmesi İngiltere'yi hani tabiri caizse çekilir kılabiliyor ama genel olarak maalesef haşlanmış tatlar ve sossuz yemekler denince akla İngiltere geliyor ve obezitenin almış başını gitmiş olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri. İşlenmiş gıdalar ve aşırı yağlı tarifler maalesef diyebiliriz. Ülkemizde de var bu. Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması mutfakta geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını da engellemekte. Yeniden Avrupa'ya dönelim. Hollanda'dan söz edeceğiz. Ağırlıklı olarak sandviç söz konusu. Sandviç kültürünün ötesine geçemiyor Hollanda. Maalesef öğle yemeklerinin de neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması özellikle Hollanda'ya gidenleri biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Zira şöyle sıcak bir çorba istiyor insanın canı. Kanada'dayız, buyurunuz. Orada da sos bağımlılığı ciddi anlamda almış başını gitmiş durumda. Zira Kanadalılar sos bağımlılığından kurtulamıyor. Gravisoslu ve peynirli patates kızartması dışında dünya çapında kabul görmüş belirgin bir geleneksel yemekleri söz konusu değil. Bu da tabii eksi notu beraberinde getiriyor ve İrlanda patates ve et yemekleri ağırlıklı olarak İrlanda mutfağına hakim olmuş durumda. Tabii doğal güzellikleri bir hayli fazla ama söz konusu mutfak olduğunda İrlanda'ya gidecekseniz yanınızda Türk mutfağından önemli unsurları götürün deriz. Tarihsel süreçte yaşanan kıtlıkların da etkisiyle tabii oluşan bu sade yemek alışkanlıkları modern dünyada gurmelerden özellikle eksi not almış durumda. Hani çok da yaftalamak istemeyiz ama İsveç merkezli bir araştırmadan söz ediyoruz. Dünyanın en kötü 5 mutfağı bu ülkede, bu ülkelerde daha doğrusu. Gidecekseniz aman dikkat ve bunları bilerek gidin diyelim. Sonra hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama Türk mutfağı öyle mi efendim? Her bir ilimizde ayrı ayrı güzellikler, ayrı ayrı lezzet patlamaları yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle ülkelere gittiğimiz zaman aç kalma ihtimalimiz fazla. Efendim, Neuralink'in beyin implantını kullanan konuşma engelli bir adamın başına gelenlere bakacağız şimdi. Düşünce yoluyla ilk kelimelerini aktardı. Ve bakın ilk söylediği şey ne olmuş?
1: Konuşma yetisini kaybetmişti. Beyin implantı sayesinde ilk kelimeleri duyuldu. Eşine onu sevdiğini söyledi.
2: Wait, you're thinking the words and they're popping up. I love you.
1: Oh my gosh. Video Neuralink şirketi tarafından paylaşıldı. Konuşma engelli adamın beyin implantı sayesinde düşüncelerini aktardığı görüldü. Adamın kim olduğu veya ne kadar süredir konuşma engeli bulunduğuna dair bilgi verilmedi. Neuralink'in sahibi Elon Musk da "Seni seviyorum" yazısıyla videoyu yeniden paylaştı.
2: I love you.
3: Oh my gosh.
1: Neuralink şirketi felç, görme ve işitme kaybıyla benzeri rahatsızlıkları olan kişiler için beyin implantları üretiyor. Beyin doğrudan elektronik bir cihaza bağlanıyor. Cihaz, beynin ürettiği elektriksel sinyalleri komutlara dönüştürüyor. Dolayısıyla kullanıcı sadece düşünerek mesaj yazabiliyor, arama yapabiliyor, ekrandaki imleci hareket ettirebiliyor, hatta oyun dahi oynayabiliyor.
2: I love you.
0: Peki çok farklı bir gündemle karşınızda olalım efendim. Şimdi Hadise şu, dövme yaptırmak diyeceğiz. Ne kadar güvenli? Bağışıklığı düşürüyor mu mesela? Kansere yakalanmak.

0: yakalanma riskini arttırıyor mu? Ve bu alandaki araştırmaların sayısı da giderek artmaya başladı. Burası hafta sonunda özellikle bu bölümde bunu konuşacağız efendim. Tabii ki kiminle? Dermatolog, doçent doktor Zeynep Altan Ferhatoğlu bizlerle beraber. Öncelikle günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Özellikle bir İsveç araştırmasından söz edeceğiz. Dövmesi olan da cilt kanseri riski %29 daha fazlaymış. 10-15 yıldır dövmesi olanlardaysa risk %67 civarında olduğu ifade ediliyor. Bazıları da hayır bu kesin değil, hala inceleniyor diyen analizler var. Ve evet, dönelim soralım hocamıza. Gerçek anlamda ne oluyor ne bitiyor dövme dünyasında diyelim. Hemen soralım profesör, daha doğrusu doçent doktor Zeynep Altan Ferhatoğlu'na. Neler anlatırsınız dövme konusunda? Öncelikle günaydın.
1: Merhabalar, günaydın. Evet, artık bu çalışmayla birlikte dövmeler deri kanserleri açısından %100 güvenlidir diyemeyiz. Fakat dövme deri kanserine yol açıyor diyebilmek için de birbiriyle tutarlı çok sayıda çalışmaya ihtiyacımız var. Ben de bu konu yankı uyandırdığı için özellikle baktığımda 2026 yılında yine İsveç'tekine benzer şekilde bir vaka kontrol çalışmasına rastladım. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden bildirilmiş. Orada da dövmenin deri kanseri riskini değiştirmediğine dair istatistiksel anlamlılık var. Birbiriyle çelişen sonuçları görüyoruz. Oysa 2026 yılında daha güncel bir meta analiz var. Meta analiz ise bizim kanıt düzeyi en yüksek olarak gördüğümüz çalışmalar, konuyla ilgili yapılmış çalışmaları bir araya getiren üst bir çalışma. Burada ise 140 bin vaka bakılmış ve dövmeli kişilerde genel kanser riski, yani tüm kanser riskleri açısından bakıldığında cilt kanserleri açısından artışa yol açtığına dair istatistiki anlamlı veri bulunamamış. Yani şu anda diyebileceğimiz şu ki %100 güvenli değildir. Fakat direkt olarak deri kanserine yol açıyor şekilde net bir tabir de ne yazık ki söyleyemiyoruz henüz. Benim oysa daha çok üstüne durmak istediğim nokta şu: dövmesi olan kişilerin dövme üzerinde bir deri kanseri geliştiğinde bunun ileri evre olarak tanınması. Bu da kişinin metastaz riskini arttırıyor. Yani kişi de gelişen deri kanserini dövme maskeliyor. Bizim daha çok şu anda elimizdeki geçerli verilerle korktuğumuz durum bu. Yani hastamız daha çok ileri evrede tanı alıyor, metastaz riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle kişinin olan dövmesi üzerinde renk değişikliği, kabarıklık gelişmesi durumunda hiç vakit kaybetmeden dermatoloğa başvurması gerekiyor. Bununla evet, ilgili çok fazla vaka bildirimi mevcut.
0: Evet, bir konu başlığı daha açalım aslında. Lenf kanserinden söz edeceğiz. Mesela bu mürekkeplerin özellikle ya da ne diyorsanız lenflere ulaşması çok daha kolay oluyor mu? Siyah dövmelere nazaran boyalı özellikle mürekkeplerin kullanılıyor olması çok daha farklı bir boyuta geçiriyor mu? Bu konuda ne dersiniz?
1: Bu konuda üstünde çok çalışma yapılmış bir konu. Hı hı. Zaten teorik olarak yabancı cisimlerin uzun süreçlerde kronik inflamasyonu tetikleyerek kanser gelişim riskini arttırdığını biliyoruz. Bu nedenle zaten teoride özellikle yabancı cisimler lenf nodları tarafından işlendiği için o bölgedeki çoğalmayı uyarabilir. Hatta biraz önce bahsettiğim 2026 yılındaki meta analiz 140 bin vakanın incelendiği, orada ne yazık ki hematolojik maniteler ve lenfoma türevleri açısından bir risk artışından bahsediyor. Yani lenfoma gelişimi riski açısından elimizde daha güçlü veriler var. Renk olarak baktığımızda ise daha çok deri kanserlerinin siyah ve mavi pigmentlerde üzerinden geliştiği. Fakat burada da şöyle deniyor: siyah ve mavi pigmentler altında gelişen deri kanserini maskelediği için hastalar daha geç fark ediyor, daha ileri evrelerde tanı alıyor. Yani siyah ve mavi deri kanseri açısından daha riskli kabul edilebilir. Oysa ki kırmızı pigmentin de alerjik reaksiyonlar için daha riskli olduğunu biliyoruz. Vücuda daha uyumsuz olması nedeniyle bazı hapten dediğimiz alerjik reaksiyonların taşıyıcılarını tetikleyebiliyor. Kırmızı pigmentle de ilgili böyle bir bilgimiz var. Hı hı. Ama diğer renkler açısından, lenfom açısından örneğin böyle bir renk ayrımı yok. Çünkü hepsi yabancı madde olarak vücut tarafından algılanıyor ve işlenmeye evet, çalışılıyor. Bu süreçte de uzun vadede risk artışı yapabilir.
0: Evet.
1: Genel olarak benim hani dövmesi olan kişilere önerim, bir değişiklik fark ettiğinde erkenden başvurmaları, dövme yaptıracak kişilerin de vücudunda ben olmayan bir bölgeyi tercih etmeleri olacaktır.
0: Evet, evet. Aslında o noktaya gelecektim. Kısaca

0: şunu söyleyebilir miyiz? Yani mesela kaç ayda bir ya da yılda bir mi sürekli hani bakımları yaptırmak ya da bir uzmana göstermek gerekiyor mu söz konusu bölgeyi?
1: Şöyle oluyor. Şu açıdan da bizim açımızdan zorlayıcı bir durum. Bizim dermoskop dediğimiz cihazlarımız var. Bunlarla benleri inceliyoruz. Fakat deride yabancı bir boya maddesi olduğunda bu görüntüleme sistemleri de bize doğru bilgiyi ne yazık ki veremiyor. O açıdan da hastaların tanı alması gecikebiliyor. Örneğin o bölgede bir lezyon varsa. Yani kendileri ayda bir bu kendi kendine ben muayenesi de zaten hastalarımıza ayda bir öneriyoruz. Ayda bir renk ve şekil değişikliği, kabarıklık var mı diye bakabilirler. Onun dışında yıllık bize kontrole tabii ki gelebilirler. Fakat dediğim gibi bizim rutin sistemlerimiz dövme üzerinde çok etkili değil ne yazık ki.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları. Doçent Doktor Zeynep Altan bizlerle beraberdi. Zeynep Altan Ferhatoğlu. Zira dövme konusunu konuştuk. Neden? Çünkü özellikle yapılan son araştırmalara göre kimi veriler dikkat çekici kansere yakalanma riski işte bunlardan birisi idi. Peki. Burası hafta sonunda bir görüntü ekranlara getireceğiz. Malum özellikle Dünya Kupası'nda daha da ön plana çıktı Norveçli yıldız golcü Haaland. Ve her yaptığı bir olay malumunuz efendim ve beslenme alışkanlıkları da özellikle çok konuşulmakta tüm dünyada. Tabii şu sırada havuçla gündemde Haaland ve ülkesinde de dikkat çekici bir etki oluşturmuş durumda. İşte görüyorsunuz havuç tüketiyor sık sık, bunu da sürekli olarak göstermeye çalışıyor ve inanıyor musunuz, biliyor musunuz ki Norveç'te havuç satışları bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanmış durumda. İşte bu da Haaland'ın bir başarısı. Son görüntüde ünlü futbolcunun araç kullanırken havuç yediği anlar, ağzında havucu tutuyor. O da Norveçliler üzerinde ciddi anlamda etkisi var ve dediğimiz gibi birdenbire satışlar havuç konusunda bir hayli fazla olmuş Norveç'te. İşte böylesi etkili insanların böylesi etkili sonuçları da olabiliyor diyelim ve saatimiz 10.54'ü gösterirken küçük bir ara verelim. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Evet, Habertürk ekranlarında burası hafta sonunda gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bir kez daha günaydın. 19 Eylül sabahındayız ve cumartesi günündeyiz. Burası hafta sonundasınız. Bir kez daha günaydın. Önemli bir bağlantımız vardı geçtiğimiz dilimlerde. Yeni gelişmeler var, zira konuşacağız. Alihan Tok karşımda. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında hakim karşısında çıkmıştı son iki isim. Dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı, onlarla ilgili yeni bir gelişmeyi aktarmıştık. Acaba son bilgiler neler, detaylar? Habertürk muhabiri yeniden Alihan Tok'a dönüyoruz. Az evvel paylaştık, bir tutuklanma, daha doğrusu iki tutuklama söz konusuydu. Yeni gelişmeler neler? Söz sende.
1: Evet, iki tutuklama. Burada o dönem bu davayı soruşturma yürüten, bu soruşturma hakkında takipsizlik kararı veren Ali İşgören, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan, ikisi hakkında, ki ikisi de daha önceki süreçte FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişlerdi ve şimdi tutuklama kararı verildi. Peki suçları ne? Suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandılar ve Kozinoğlu soruşturmasında toplam tutuklu sayısı şu anda 6 oldu. Hem soruşturma 3 dalga halinde aslında gerçekleşti. Burada ilk önce Kozinoğlu'nun cezaevinde çalışan, cezaevinin içerisinde Kozinoğlu'nun koğuşunda çalışan gardiyanlar, onlara yönelik operasyonda bir jandarma er tutuklandı. Diğeri, Kozinoğlu hastaneye giderken ihmal var mı yok mu? Çünkü orada da şüpheli işlemler vardı. Ambulans değiştirilmişti. Orada da iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. Bir gazeteci tutuklandı yaptığı bir haberden dolayı. Ve

0: Bir de artık adli süreç, 2012'de burada kovuşturmaya yer yoktur. Bu doğal bir ölümdür, bir kalp krizidir kararı veren savcı Ali İşgören ve Necip Doğan, o dönem Silivri cezaevinde cezaevi savcısı ve olay yeri incelemesine katılan savcı. Bu iki savcı hakkında da suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Bir de koğuş arkadaşları var, Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. O ikisi hakkında da ev hapsi kararı verildi. Yani burada Kozinoğlu soruşturmasında savcılık hiçbir detayı geride bırakmıyor. Her detayı, her şüpheliği didik didik inceliyor. Orada hangi ihmaller yapılmış, hangi deliller karartılmış? Çünkü Ali İşgören, şimdi tutuklanan, FETÖ'den ihraç edilen, tutuklanan savcı o dönem şu kararı vermişti. Yani burada herhangi bir kasıt yok, bir ihmal yok. Kamu görevlisinden kaynaklanan herhangi bir gecikme yok. Her şey olağan, doğal ölüm kararı vermişti. Ama bu kadar farklı şüpheler var. Ambulansın neden değiştirildiği, neden geç çıktığı, bilinci açık bir şekilde koğuşundan çıkmıştı çünkü Kozinoğlu. Tüm bunlar soru işareti olarak kalmıştı. Ta ki Faili Suçları Araştırma Daire Başkanlığı 26 Ağustos'ta bu dosyayı tekrar açtı ve tüm delilleri tekrar inceliyor. Bir de Necip Doğan var, o dönem cezaevi savcısı. O da olay yeri incelemeyi geç başlattığı iddiasıyla aslında suçlanıyordu. Yani burada örgütlü bir hareket mi var? Biliyorsunuz Kozinoğlu Fethullahçı terör örgütünün hedefinde olan bir isimdi. Aralarındaki konuşmalarda dahi adı geçiyordu. Hedefte işte ortadan kaldırılması lazım gibi konuşmalar vardı. Dolayısıyla burada FETÖ'nün hapishaneden, cezaevinden hastaneye kadar uzanan, hatta yargıya kadar uzanan bir organizasyonu mu var burada? Bu konuşuluyor şu anda. Bunun üzerine gidiliyor savcılık ve dolayısıyla hem cezaevi çalışanından bir tutuklama, acil tıp teknisyenleri ve savcılık. Yani burada saydığımız tüm alanlarda tutuklamalar var. Tekrar inceleniyor dosya, hangi delillerin karartıldığına dair. Olay yeri savcısı Necip Doğan'ın da aslında şöyle bir ihmali olduğu iddia ediliyor. Orada gece geç saatlere kadar odanın açık kaldığı, çünkü Kozinoğlu son olarak bir kahve içmişti, gazete okumuştu, onların yerinin değiştirildiği, odaya sürekli gece geç saatlere kadar girip çıkanların olduğu, kamera kayıtlarıyla da bu zaten sabit bir şekilde aslında sunuldu bu iddia. Şimdi tüm bunlar neden yapıldı? Neden o oda mühürlenmedi? Olay yeri inceleme neden geç müdahale etti? Bunun üzerine de savcılık gidiyor. Dolayısıyla o dönem FETÖ'den ihraç edilen Necip Doğan, Silivri cezaevi savcısı da tutuklandı. İki savcının tutuklanması çok önemli. Şimdi buradaki bir diğer aşama, koğuş arkadaşları da vardı. Evet, burada soruşturma kapsamında. Bir diğer aşama artık hangi deliller karartıldı? Bu savcı 5 aylık bir soruşturma çünkü. 5 ay boyunca Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik bir rapor oluşturuldu. Ve sonunda takipsizlik kararı verildi. Peki o raporda hangi detaylar göz ardı edildi? Hangi deliller karartıldı? Aslında savcılık şimdi bunun üzerine gidecek. Soruşturma o kapsamda genişlemeye devam edecek. Sadece savcılarla değil, o dönem burada cezaevi içerisinde görev yapmış, işte acil durum butonuna bastıktan sonra bunu bilerek geciktiren kimler, hastaneye ulaştırmada bilinci açık bir şekilde çıktığında onu müdahaleyi geciktiren kimler, orada sağlık çalışanları vardı, işte nöbetçi doktor vardı ki onlar hakkında da çelişkili ifadeler var. Mesela bir nöbetçi doktor kendisine hiçbir şekilde ulaşılmadığını ifade etmişti orada. Gelen ambulansın içerisinde doktor yoktu. Tüm bunlar aslında kamera kayıtlarında var ve cezaevi savcısının da bilgisinin dahilinde olması gereken detaylar. Ama burada belli ki o dönem ciddi bir ihmal var, ciddi bir işte bazı delillerin yok edilmesi, görmezden gelinmesi var. Tüm bunlar önemli olacak. Aynı zamanda koğuş arkadaşlarının kendisine verdiği ilaçlar ve kendisinin sürekli olarak temin ettiği ilaçlar hakkında da tabii detaylı bir inceleme var. Şimdi burada FETÖ-KABİR işlemi de yapıldı. FETÖ-KABİR işleminden özellikle orada oluşturulacak rapor da çok önemli olacak. Yani tutuklanan savcılar hangi delilleri kararttılar, bu da ortaya çıkacak. Kendisine bir ilaç verildi mi, verilmedi mi, tüm bunlar önemli olacak. Ama savcıların şu anda tutuklanması aslında en önemli bir başlangıç noktası. O dönem bu suç örgütüne üye olmaktan tutuklanan savcıların örgütünde bu olayda dahil olan başka kimler var? Savcılık tüm bunların üzerine gidecektir.
1: Ali Antok, aslında şu noktaya biraz daha değinelim diyorum. Koğuş

0: arkadaşları, emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur. Söylediğimiz gibi kasten öldürme suçundan sağlık durumları ve yaşları da göz önüne alarak ev hapsine geçtiler. Yeni görüntüler de özellikle Sabah gazetesinden görüyoruz. 14 dakikalık bir süreçten söz ediliyor. Bir fotoğraf karesi ve görüntüler silsilesinden. Bu görüntüler acaba nasıl, ne yönde etkileyebilir dosyayı? Bu konuda neler söyleyebilirsin?
1: Yani evet, şimdi burada tabii koğuş arkadaşlarının, ki Hasan Atilla Uğur'un da işte çıkışta konuşması var. Ev hapsi, kasten öldürme iddiası var. Burada tabii onların verdiği dilaltı hapı. Hı hı. Çünkü ilk fenalaştıklarında yanlarında onlar vardı. Hasan Ataman Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ve Atilla Uğur vardı. Olayı sıcağı sıcağına biliyorlar. Dolayısıyla onların verdiği dilaltı hapında ne vardı? Ama şimdi Atilla Uğur da şu açıklamayı yaptı. İşte koğuş arkadaşım, biz yıllardır onunla beraber görev yaptık. Hatta bu soruşturmadan dolayı memnun olduğunu ifade etmişti. Şimdi burada tabii koğuş arkadaşlarının da bu örgütün içerisinde herhangi bir şekilde kendileri aracılığıyla bu ölüm mü sağlandı? Bunların da üzerine gidiliyor. Yani evet, onlar bunu kasıtlı bir şekilde yapmasa dahi işte bu örgüt, bahsettiğimiz işte savcılık, cezaevi çalışanları acaba yanlış ilaçlar mı verdiler? Bilmeden mi aslında burada bu ölüme sebep oldular? Tüm bunlar araştırılacak. Ama kasten öldürme suçundan bir aslında suçlama var. Burada da verilen dilaltı hapı. O çok önemli, çünkü ilk müdahaleyi, ilk yardımı onlardan istemişti. Burada tutanaklarda da var. Yani ilk kalp rahatsızlığı geçirdiğinde işte bir spor yaptı, yürüyüş yaptı ve direkt arkadaşlarına sesleniyor, koğuş arkadaşlarına sesleniyor. İlk acil durum butonuna onlar basıyor. Dolayısıyla olayın ilk anında onlar vardı. Burada bu detaylar da önemli olacak. Verdikleri ilaçlar, işte yardım istediğinde ne kadar hızlı müdahale edildi. Tüm bunları tabii soruşturma kapsamında öğreneceğiz, ama söylediğiniz gibi koğuş arkadaşları meselesi de araştırılan, üzerine gidilen bir mesele. Yani sadece savcılık değil, adli yargı değil, orada koğuş arkadaşlarının daha önceki ilişkileri, daha önce herhangi bir rahatsızlığı, ki işte MIT'e belge sunmak için, yani burada işte biliyorsunuz 10 gün sonra zaten hakim karşısına çıkacaktı aslında. 10 gün sonra anlatacakları yönünde arkadaşlarından tavsiye aldığını da biliyoruz. Evet. Arkadaşlarından işte şunu anlatmam doğru olur mu, bunu sorayım mı diye aslında böyle ifadeler de var. Dolayısıyla tüm bunlar detaylı bir şekilde araştırılacak. Sadece savcılar değil, koğuş arkadaşları da araştırılacak. Bizler de takip edip sizlere aktaracağız.
0: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmeleri detaylıca aktardı. Gün boyunca da Habertürk ekranlarında olacak Ali Antok ve soruşturma derinleştikçe yeni bilgilere, yeni görüntülere de ulaşılıyor. Ve bu soruşturmadan son notları aktarmaya sürekli olarak devam edeceğiz diyelim. Bir başka operasyona geçelim, çünkü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 15'i gözaltına alındı.
2: Oyuncular, şarkıcılar, sosyal medya fenomenleri. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bazı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kullanma, kullanımı kolaylaştırma ve yer temin etme suçlamaları ile inceleme başlatıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, rapçi Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş'ın da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Hasan Bey, bir şey söylemek ister misiniz Hasan Bey? Hasan Bey.
2: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelileri gözaltına almak için sabah saatlerinde harekete geçti. Adreslerde arama da yapıldı. Savcılığın yürüttüğü bir başka soruşturmada ise 6 kişi hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar saç ve kan numunesi alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Her iki soruşturmada devam ediyor.
0: Evet, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasındaki son durumu da eklemekte büyük fayda var. Numune verdikten sonra 5 isim adliyeye götürüldü. Sayat Zurnacı,

0: Aytaç Kart ve Muhammed Kahyoğlu tutuklama talebiyle oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemlerse sürmekte, bunu da aktaralım efendim. Ve devam edelim. Saatimiz 11.12'yi gösterirken üniversitelere geçeceğiz. Çünkü ilk ders ne olacak? Terörsüz Türkiye olacak üniversitelerdeki ilk ders. Yükseköğretim Kurulu yeni öğretim eğitim dönemi açılış törenlerinde ve ilk derste terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesi için üniversitelere yazı gönderdi. Akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi de isteniyor.
1: Üniversitelere terörsüz Türkiye yazısı gönderildi. İlk derste terörsüz Türkiye hedefi anlatılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzalı yazıda üniversitelerden yeni akademik yılın açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefini ele almaları istendi. Bu kapsamda süreç sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele alınacak. Aynı zamanda akademik çalışmalar yapılacak. Panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenecek. Yazıda Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Ayrıca ilk derste terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesinin öğrencilerin sürece ilişkinin farkındalığını artıracağı vurgulandı.
0: Yani bu süreci konuşmaya devam edeceğiz ve bir taraftan da yine bir bağlantımız var, sıcak bir noktadayız. Rize'de efendim sağanak nedeniyle su baskınlarını ve heyelanların meydana geldiğini aktarmıştık az evvel. Son duruma bakacağız. Ayrıntılar DEHA muhabiri Mehmetcan Peçe'de. Öncelikle geçmiş olsun Mehmetcan. Neler yaşadınız gece boyunca ve şu anda neler yaşanıyor? Gün içinde ne olabilir? Son durum nedir? Söz sende.
2: Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi biz iletiyoruz. En son sorunuzla başlamak istiyorum yayına ve aynı zamanda ekrandan çekileceğim. Kameraman arkadaşım hem konuşurken o görüntüleri ekrana getirsin. Evet, şu anda Rize'nin İyidere ilçesini görüntülüyoruz. İyidere ilçesinin batı giriş bölümündeyiz. Hemen Karadeniz sahil yolu kenarından bu yayını gerçekleştiriyoruz ki biz İyidere ilçesine maalesef giriş sağlayamadık. Sebebi ise sel suları ve rusubat balçık bize giriş izni vermedi. Şu anda ekip çalışmalarını görüyorsunuz. Belediye ekipleri, devlet su işleri ekipleri ve il özel idare ekipleri burada gerek balçık gerek dere ıslah çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan da İyidere ilçesinin ilçe merkezindeki ulaşımı sağlayan o yolu da görüyoruz. O yolun da temizlenme, sulardan arınma çalışmaları sürdürüyor diyebiliriz ekipler. Neler yaşandığına gelecek olursak. Evet, dün akşam saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak uyarısı vardı ve akşam saatlerinde o sağanak meydana geldi. Özellikle Trabzon'da başlayan sağanak Rize'ye doğru geldiğinde de olumsuzlukları beraberinde getirdi. Gece saatlerinde çok şiddetli sağanak birçok bölgeye düştü. Bunların en fazla sağanağın düştüğü bölgenin birindeyiz. İyidere ilçesindeyiz. İyidere ilçesinde yaklaşık 100 kilogramı aşan bir sağanaktan bahsediliyor yetkililer. Metrekareye 100 kilogramdan fazla sağanak düştü bölgede ve o da özellikle yüksek kesimlerde irili ufaklı heyelanları beraberinde getirdi. Ve ilçe merkezinde şu anda kameraman arkadaşım görüntülüyor ve ekiplerinde hummalı çalışmalarını sürdüğü dere sağanak sonucu taştı. Ve o taşan sular da ilçe merkezini adeta kapladı diyebiliriz. İyidere ilçesinin batı giriş çıkışında maalesef şu anda ulaşım sağlanamıyor. Aynı zamanda Karadeniz sahil yolunun bazı bölgelerinde de meydana gelen heyelanlardan dolayı ulaşım aksadı. Ekipler o bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor ve biz uyarılarımızı yineleyelim. Bölgede çok fazla iş makinesi olduğu için ekipler zaman zaman trafiği durdurmak zorunda kalıyor ve bu yolu kullanması gereken sürücülerin ise azami dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı yineleyelim diyelim ve yine bölgeye gelelim. İyidere ilçesinde meydana gelen sel ve taşkın sonrası birçok mahalle yolunda da irili ufaklı heyelanlar meydana geldi ama sevindirici haberse bir can kaybının yaşanmamış olması. Bir vatandaşımız ne hayatı tehlikeye girdi ne de yaralandı diyebiliriz. Böyle bir sevindirici haberi verelim. Diğer boyuta gelecek olursak da dün akşam bu bulunduğumuz bölgede vatandaşlar araştırdı.

0: tırın çektiklerinde
1: evet.
0: Maalesef sel suları birçok aracı yuttu diyebiliriz ve birçok araç da sular altında kaldı. Toparlayacak olursak İdere ilçesinden bu yönü gerçekleştirdik. İdere ilçesine meydana gelen durumu aktarmaya çalıştık. Pazar ilçesinde de irili ufaklı heyelanların ve taşkınların olduğunu söyleyelim ve sözü Rize İdere'den İstanbul'a bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet ÇAPÇ deha muhabiri bize aktardı. Rize'den ve Trabzon'dan yaşananları efendim. Tabii gözümüz kulağımız bu bölgede olacak. Özellikle bugün bir de önemli bir karşılaşma var Trabzon'da. O saatte büyük bir yağmur beklenmiyor ama gün içinde yine olabilir. Gözümüz kulağımız hem Trabzon'dan hem de Rize'den gelecek haberlerde. Şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ne diyor? Buna bakalım. İstanbul'da büyük dönüşüm. 1642 bağımsız bölüm kura çekim törenine katıldı kurum. TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için de indirim kampanyasını duyurdu.
2: Kiralık konut sorununa çözüm olacak 15 bin kiralık sosyal konutla, uygun bütçelerle güvenli kiralık konutlara erişimin önünü açtık.
3: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
4: TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yönelik indirim kampanyasını duyurdu. Borcunun tamamını kapatamayanları da unutmadı.
3: Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da büyük dönüşüm 1642 bağımsız bölüm kura çekim törenine katıldı. Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'da hak sahipleri belli oldu.
3: Hamdolsun bugün hep birlikte Merkez Efendi'nin 524 yuvası için kurallarımızı çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent mahallemizde İETT blokları 453 konutumuzun ve Gazi Osman Paşa, Yıldız Tabya, 6B bölgesi olarak tabir ettiğimiz 665 konutumuzun kurallarını çekiyoruz.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
6: Hayırlı
5: efendim.
6: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Evet, yeni bir kampanyanın duyurusu da yapılmış oldu böylelikle. Efendim, malum ev kiralanıyor doğal, otomobil de öyle ama şimdi sırada cep telefonu kiralama söz konusu. Son modellerin fiyatı 250 bin lirayı bulunca bazı banka ve şirketler kiralık telefon kampanyası başlatmış durumda.
7: Telefonun kiracısı olacağıma telefonun bedelini öder, sahibi olurdum, daha mantıklı olurdu.
8: Taksitler bittiğinde ne oluyor peki, biliyor musunuz?
9: Geri mi iade etmem gerekiyor?
10: O zaman ne işe yarıyor? Ev, dükkan, iş yeri, araba, bunlar kiralanabilir.
11: Artık ev, araba gibi cep telefonu kiralamak da mümkün.
8: Cep telefonları mı?
9: Evet.
7: Yazılımsal ve güncellemeler açısından meraklı olan insanlar için güzel olabilirdi.
11: Telefon fiyatları cep yakmaya başladı. Son modeller çeyrek milyona ulaştı. Beraberinde uzun vadeli telefon kiralama kampanyası başladı.
12: Şu an bazı bankalar kiralama usulüne gittiler. Direkt banka üzerinden taksitle kiralık telefon veriyorlar.
8: Telefon sıfır, kutusuyla kapınıza kadar geliyor. 12 ya da 24 ay boyunca da siz kullanıyorsunuz. Ancak bu bildiğimiz taksitle alışveriş değil. Son ödemeyi yaptıktan sonra telefonu iade ediyorsunuz. Telefonun taksitlerini bitirdiğinizde de telefonu sahibi olamıyorsunuz.
10: Ben bir telefon alacağım ve ben kira öder gibi bankaya para ödeyeceğim ama telefon bana ait olmayacak.
13: Anladım. Kullanım hakkı 2 sene diyelim. O adam onun hevesini alacak, taksitlerini bitirecek, telefon ona olmayacak, geri iade edecek. Böylece o şirket bayağı bir kar yapacak.
9: 250 bin liraya bir telefon almanın da bir manası yok yani bana göre.
8: Diyelim ki 2 yıl geçti. 24 ay boyunca taksitler ödendi. Peki bundan sonra kullanıcı ne yapacak?
14: Banka hesaplarımız bulunuyor. Bir takım sosyal medya bilgilerimiz bulunuyor. Fotoğraflarımız var. Bu da bir takım güvenlik zafiyetlerini beraberinde getirir.
8: Telefonun içindeki fotoğrafları ve bilgileri silecek, verileri temizleyecek, fabrika ayarlarına geri dönecek. Sonrasında da o telefonu iade edecek.
14: Biz onu bankaya teslim ettik. Veriler bugün yanmış sim kartlardan bile veri kurtarılabilmesi durumu söz konusuyken sildiğimiz bir verinin silinmeyeceği de gayet rahat kurtarılabileceği de aşikar.
8: Eğer telefonsuz kalmak istemiyorsanız

0: olsa da isterse yeni bir telefon satın alabilecek ya da yeniden kiralama sürecine girecek.
1: Tamam olsun, kiralarım yani ne kadarsa.
0: Ne yaparsınız peki o lüks telefonlarla?
1: Gezerim, hava atarım yani.
2: Ben almayayım, teşekkür ederim.
3: Evet, fiyatlar bu şekilde olunca tabii demokrasilerde çare tükenmiyor. Gördüğünüz gibi telefon kiralama. Bakalım nasıl ilgi görecek, hep beraber göreceğiz. Peki İstanbul'dayız efendim. 16 yaşındaki Yusuf Demirci motosiklet tamiri nedeniyle çıkan bir kavgada 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Mahkeme işte o saldırganlar hakkında kararını verdi.
4: Motosiklet tamiri tartışması kavgaya dönüştü. Yusuf en yakın arkadaşları tarafından öldürüldü. 16 yaşındaki çocuğu katleden 3 saldırgan hakkında karar çıktı. Olay geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 16 yaşındaki Yusuf Demirci araç tamirine meraklıydı. İddiaya göre en yakın arkadaşlarından biri Yusuf'tan motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf olumsuz yanıt verince çıkan tartışma kavgaya döndü. En yakın arkadaşı ve iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Yusuf hayatını kaybetti. Olaydan sonra suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı. Saldırganlar hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. 3 sanık iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.
3: Evet, indirimsiz bir ceza söz konusu. Öte yandan Şanlıurfa'dayız. Kendini bilmezin biri otobüste tartıştığı yaşlı bir adamı tekmeledi. Araçtan inince karşısına çıkan muhabire de saçmalıklarla dolu diyebileceğimiz bir röportaj verdi. Sonra da o muhabir genç kızla yanındaki arkadaşlarına da tekmeyle saldırdı.
5: Önce otobüste yaşlı adama, sonra röportaj verdiği genç kıza tekme attı.
6: Bütün araçlar benim Urfa'da.
0: Tamam.
5: Şanlıurfa'da adım attığı yerde olay çıkaran adam önce otobüsü karıştırmıştı. Yaşlı adamı tekmeleyip aşağı indi. Karşısına tesadüfen çıkan muhabire saçmalıklarla dolu bir röportaj verdi.
6: Ben para sorumluyum, ben paranın efendisiyim, kölesi değilim. Ne kadar dedi olsa o kadar iyi yani.
5: Sonra iddiaya göre takibe sözlü tacize başladı.
0: Terbiyesizlik etmeyin. Siz akıllı olun. Kimsiniz? Tamam.
5: Muhabir dahil 3 genç kız o saldırıda yaralandı. Şikayetleri üzerine kendini bilmez gözaltına alındı.
3: Sadece tekme atarak iletişim kurabiliyor anladığımız kadarıyla efendim. Göz altında bakalım ne olacak sonucu. İstanbul'dayız. İnşaat alanındaki ağaç kesilmek istendi ancak alınan yetersiz önlem nedeniyle ağaç yoldaki otomobillerin üzerine devrildi. O anlarda kameraya yansıdı.
7: İnce ipi yanlış yere bağlayıp ağacı kesmeye başladı. İp koptu. Kontrolden çıkan ağaç üzerine devrildiği otomobilleri bu hale getirdi. İstanbul Maltepe'de inşaat alanındaki ağacı kesmek istediler. Ağacın üst kısmına bağlanması gereken ipi alt tarafına bağlayıp işe koyuldular. Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla zaten ince olan ip koptu. Ağaç kontrolden çıktı. Kesilen ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak iki araçta hasar oluştu. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. İnşaat çalışması kaldığı yerden devam etti.
3: Tabii çok büyük geçmiş olsun ama sapasağlam ağacı durduk yere kesmek de ayrı bir konu. Her inşaatta böylesi ağaçlar gidiyorsa vay halimize. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. İzleyelim, daha sonra beraberiz.

0: İşte uyan adamın tam yanına düştü.
1: Nasıl bir şey ya? Ay insan değil mi o yani? Maket falan değil mi o?
0: Seyir halindeki otomobilin kaputunu açıp aracın üzerinde tamirat yaptı. Tamircinin tehlikeli yöntemi görenleri şaşkına çevirdi.
1: Yok artık. Dur birazcık yavaş gidin de bari gelsin.
0: Balıkçı oltasını kaldırırken dengesini kaybetti, kovasıyla birlikte suya devrildi. O adam yardımına koşup adamı kurtardı.

0: bir kadının dönüşüm makinesine pet şişe atmasına yardım etti. Saniyeler sonra fenalık geçirip yere serildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz adam hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan Minneapolis kentinde dehşet saçtı. Olay yerine gelen ekipler saldırgana kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada iki memur da yaralandı. Olayda iki kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Son sürat geldi, dönüş yapan araca çarptı. Otomobilin ikiye ayrıldığı feci kazada iki kişi can verdi, iki kişi de yaralıydı. İtalya, Mısır arasında seyreden Türk bayraklı gemi Girit Adası açıklarında 70 mülteciyi taşıyan botla karşılaştı. Hepsi mürettebat tarafından kurtarılıp gemiye alındı. Ardından Yunan sahil güvenlik botuna aktarıldı. Yavaş yavaş alıyoruz. Şimdi botu alalım. Husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la havaya ateş açtı, kısa süre sonra yakalandı. Sarıyer polisinin yakaladığı şüphelinin Kalaşnikov'u metruk binadaki koltuk süngerine sakladığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tetikçilerden elebaşı yöneticilerine, yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 178 şüpheli adliyeye böyle sevk edildi.
1: Evet, memlekette ve dünyada ilginç görüntülerden derlenen tur, gördüğünüz gibi. Dünyada bunlar olurken acaba başka neler oluyor? Buyurunuz efendim, Hürriyet'ten okuyalım. Harvard'dan ücretsiz ders denilmiş, dünyaca ünlü üniversitelerde eğitim alabilirsiniz deniyor efendim. Zira yaş ve diploma şartı yok. Harvard'dan MIT'ye, Yale'den Princeton ve Oxford'a dünyanın köklü üniversiteleri yüzlerce ders, konferans ve akademik içeriğini ücretsiz erişime açıyor denilmiş haberde. Güzel haber. Hem de ne yaş ve ne de diploma şartı var. Sadece Harvard'da 129 ders ücretsiz. Belli bir ücret karşılığında onaylı sertifika seçeneği de mümkün. Detayları bugün Hürriyet'ten okuyabilirsiniz ama artık hani memlekette Oxford vardı da gitmedik mi bahanesine sığınamıyoruz. Gördüğünüz gibi evimize kadar geldi bu böylesi güzel ve kaliteli üniversiteler. Memleketteyiz yeniden. Adı hep eğlenceyle anılıyor idi. Müzisyen Kobra Murat bu kez aldığı tehditlerle gündemde. Kendisinden haraç istendiğini söyleyip adliyenin yolunu tuttu ve şikayetçi oldu.
2: Devamlı tehdit mesajları alıyorum yabancı numaralardan. Keleşte tararız. Haraç kesmeye çalışıyorlar.
0: Keyif, neşe, müzik. O Roma müziği denince akla ilk gelen isimlerden biri.
2: Üzemezsin beni, agaları gelse, yıkamazsın beni, babaları gelse.
0: Ancak Kobra Murat bu kez eğlenceyle değil, aldığı tehditlerle gündeme geldi.
2: Mafyalar, gayrimeşru işler yapan insanlar bir şeyler koparmaya çalışıp gizli numaralardan aramasın.
3: Tehditler iddiaya göre 2 ay önce başladı. Farklı farklı yabancı numaralar Kobra Murat'ı defalarca aradı.
2: Ama aradığını bulacak şimdi bakalım.
3: İddiaya göre onu arayan kişiler Kobra Murat'ı haraca bağlamak istedi.
2: $1 milyon para vereceksin. Bizim kim olduğumuz...

0: Tanıyacaksın, göreceksin falan.
1: O parayı vermesi içinse yine iddiaya göre hem Kobra Murat'ı hem de ailesini ölümle tehdit ettiler.
0: Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız falan. Bu gizli numaralara falan güveniyorlar. Gerçek numaradan arasa şu an o ters kelepçeyle içerideydi.
2: Tehditler artınca soluğu adliyede aldı. Şikayetçi olduğu o kişilere de kendine has üstü boyla seslendi.
0: Hiçbir şey yapamazsın hocam. Sağdan yürü, cüzdan bulursun babam.
3: Yemek de yaparım. Saltayla.
4: Efendim İstanbul'dayız. Kontrollü yıkımdan söz edeceğiz. Zira kontrolsüze döndü iş. Bu yıkım sırasında çökme meydana geldi. Yoldan geçenler de son anda kurtuldu. Bir mobilya mağazasında da çok büyük bir hasar var.
5: Kadın son anda kurtarmış abi, parası kendini. Gördün mü?
6: Kontrollü yıkım sırasında bina bir anda çöktü. Yoldan geçen aile son anda kurtuldu. Bina tozu dumana kattı.
7: Vallahi sonunda geçti.
6: İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemi yapılıyordu. Ancak binanın önündeki yolda yaya geçişi devam ediyordu. Bina bir anda büyük bir gürültüyle yerle bir oldu.
5: Kadın son anda kurtarmış abi, parası kendini. Gördün mü?
6: Çökme anında yoldan bir aile geçiyordu. Aile hızlı adımlarla ilerleyerek kurtuldu.
5: Korkmuş abi, bebek arası Kadın son anda kurtarmış abi, parası kendini.
6: Çökme sırasında bitişikteki binada bulunan mobilya mağazasının duvarı yıkıldı.
8: Normalde kolumlara denk gelseydi. Bak şimdi bak, gel göstereyim sana.
6: Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
7: Vallahi kolumda geçti.
4: Evet, kontrollü bir yıkım bu şekilde kontrolsüze döndü. Neyse ki bir şey olmadı, Allah korusun efendim. İzmir'deyiz. Hani kaldı mı böyle iyi insanlar dedirtecek bir olay yaşandı. Biz de haberleştirdik tabii. Bir esnafın hesabına tanımadığı birinden 83 bin lira geldi. Her yolu denedi. Tam 4. günde de o paranın sahibini buldu ve iade etti.
9: Büyük bir para, 3 askeri ücret değerinde bir para. 2 gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum.
10: Hesabına 83 bin lira geldi, geceleri uykusu kaçtı. Aradı, taradı, sonunda o meçhul paranın sahibini buldu.
11: Çok teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim.
11: Bu zamanda böyle insanların güvenini kaybettiği, birbirine güveni azaldığı zamanda sizin gibi bir insana karşılaşmak bana mutluluk verdi.
10: İzmir'de kuru temizleme işi yapan Murat Mercan 4 gün önce banka hesabına gelen parayla şaşkına döndü.
9: Açtığımda 83 bin lira bir para girişi olduğunu gördüm. Küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim.
10: Bankaya gitti, polis kuzenine danıştı. Sonunda sesini kamera karşısına geçerek duyurdu.
9: Ben kendisine sizler aracıyla bir mesaj iletmek istiyorum. Lütfen abi, paranın emanetim bizde. Bize ulaş.
10: 83 bin liranın sahibi 4 gün sonra çıka geldi. Emanetini geri aldı.
12: Bankaya gitmeyi düşünüyordum ama Murat Bey sağ olsun bankadan önce bana ulaştı. Dürüst bir esnaf, büyük çaba sarf ederek o beni buldu açıkçası. Ben onu bulmadım.
9: Parayı verdim, gerçekten içim rahatladı. Bizim olmayan paranın bize olmasını biz vicdanen kabul edemeyiz. Biz bu düsturla büyüdük.
12: Abi şöyle vereyim emaneti size.
4: Böyle insanlar var mı? Evet, var, gördüğünüz üzere. Efendim, konuğumuz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetten bilim dünyasında birçok alanda büyük başarılara imza atan Türkler var biliyorsunuz. Her birine sevgi selam olsun. Kimini tanıyoruz, kimini daha az biliyoruz. İşte o Türklerin hikayeleri bir kitapta bir araya geldi. Amerika'da iz bırakan Türkler. Yazarı da uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde, hatta Washington DC'de haber nöbetindeki meslektaşımız, gazeteci arkadaşımız Anıl Süral bizlerle beraber. Washington'dan kalktı geldi, Beyaz Saray zaten görmekteyiz. Sürekli girip çıkıyorsun Beyaz Saray'a, herhangi bir sıkıntın yok.
13: Yok, akredite gazeteci.
4: Seni tanıyor.
13: Trump dün CNN'e ve bazı medya kuruluşlarına sert açıklamalar yaptı ama şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok iyi olduğu için Türklerle iyi geçiniyor.
4: İyi gidiyor, peki. Hoş geldin öncelikle.
13: Hoş bulduk,
4: kitap yazdın ve iz bırakan Türkler, Amerika Birleşik Devletleri'nde iz bırakan Türkler adını da koydun. Kitabı gösterelim istersen, bana verirsen.
13: Öncelikle Beyaz Saray'dan Trump yolladı imzalı bir kalemini.
4: Öyle mi? Gerçekten.
13: Elimiz boş gelmesin. Beyaz Saray'ın özel.
4: Aa, gerçekten. Donald Trump'ın imzasıyla. Pasaportlarda ve şeylerde görüyoruz, o büyük büyük imzayı yatıyor. Kalemde de gördüğünüz gibi teşekkür ediyorum.
13: Gelenek
4: hem Trump'a hem sana. Gelelim kitabına.
13: Teşekkür ediyorum.
4: Amerika'da iz bırakan Türkler. Bildiğimiz işte isimler var. Bilmek üzere olduğumuz isimler var. Adı henüz duyulmayan ama senin bildiğin ve bunu bize anlattığın isimler var. Bu kitapta neler var? Neden bu kitabı yazdın?
13: Amerika'da iz bırakan Türkler 5 yıllık bir emeğin sonucu. Hı-hı. Orada tanıştığım Türklerle haberler yapıyorduk. Ve daha çok Beyaz Saray'dan aktarıyorduk. Ama Beyaz Saray'da bugün konuştuğumuz yarın unutuluyordu.
4: Evet.
13: Ben dedim ki kalıcı bir iz bırakmak gerekiyor. Bu kadar başarılı insanlar var. Hı-hı. Ardından onlarla röportajlar yapmaya başladım. Geniş bir röportaj, 400 küsür sayfa. Ve onların hem Amerika'ya göç hikayelerini hem de başarı hikayelerini. Ve bazıları çok da tanınmamış, başarılı. Hı-hı. Ama benim de bildiğim bir de bazıları da mesela 103 yaşında bir teyzemizle yaptım. Hı-hı. 104 yaşında rahmetli oldu. Yani iz bırakan insanlara illa başarılı olması gerekmiyor. Hı-hı. Onların burada yeni nesile, gençlere örnek olması için kalıcı bir eser olmasını istedik.
4: Şimdi Amerika çok büyük bir ülke. Eyaletler çok. İnanılmaz. Zaten hani bir yerden bir yere gitmek 6-7 saat neredeyse. Peki yani hani tek tek adresleri bulup gittin mi? Tek tek görüştün mü onlarla?
13: Tek tek görüştük. Yani Washington'dan Los Angeles'a arabayla 40 saat sürüyor.
4: Aynen öyle.
13: Uçakla 6 saat. Sen de çok geliyorsun yani abi.
4: Çok değil de ara ara gittiğimiz zaman.
13: Jetlag oluyorsun yani. Tabii, Amerika içinde giderken. 6
4: saat kolay değil.
13: New York'ta ben ilk Kopernik yayın evinin sahibi Abdülkadir Özkan'la tanıştığımda dedim ki böyle bir projem var. O da başla dedi. New York'ta başladık. Chicago, Washington, Los Angeles, Houston hepsine teker teker gittik. Ondan dolayı 5 sene sürdü. Hı-hı. Bir de çok yoğun insanlar. Yani Amerika'da tabii bir zaman sorunu da var. Yani ben hep şu örneği veriyorum. Bir evsize gittiğimde gelsin yemeğe götüreyim desem ya ben sonra der. Yani nedense bir zaman sorunu var. Ondan dolayı
4: şey dediler mi saati $500, $1000 vesaire hani dizilerde de görüyoruz ya.
13: Tabii eskiden tanıdığım için bir aha indirim yaptılar.
4: Kimler var mesela şöyle baktığımız zaman evet buradaki arkamda gördüğünüz figürler son derece bildik insanlar. İşte Profesör Doktor Aziz Sancar zaten, Eren Özmen iş insanı, Fatih Özmen yine aynı şekilde, Alper Şengün ki hepimiz biliyoruz, Ercan Kara futbolcu, Kemal Erkan. Bütün bunları nasıl seçtin? Motivasyonun neydi?
13: Bu ikinci kitabım. İlk neden geldim Amerika'ya? Doktor Mehmet Öz'le başladık, hı hı, ve 32 isimle yaptık. İkinci kitapta da ilk olarak farklı alanlarda olması önemliydi. Bilimden spora, hı hı, sanattan iş insanlığı, ekonomiye olması gerekiyordu. Ondan dolayı farklı alanlar. Bir de eyalet de farklı olmasını istedim. Yani New York eyaleti, hı hı, New York şehri çok büyük ama Aziz Hoca North Carolina'da, hı hı, Kaliforniya'da gittik. Aydoğan Özcan dünyanın en başarılı 10 bilim insanı arasında gösteren ve yapay zekada çok önemli biri.
4: Daha da bu ismini duyacağız anladığım kadarıyla.
13: Kesinlikle. Houston'a da gittik ama kitabımız ilk olarak Profesör Doktor Nobel ödüllü, hı-hı, Aziz Sancar'la başlıyor. Ve Aziz Hoca'nın 10 yıldır peşindeyim. Röportaja ikna edemiyorduk.
4: İşte gazetecilikteki ısrar sonuçta başarıya elde ediyor.
13: Gene getiremiyordu yani ama biraz hemşirecilik kazandı. Aha. Eşim Diyarbakırlı. Aziz Hoca'nın da hayali Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde çalışmakmış. Bunu duyunca dedi ki tamam gel yapalım. Öyle başladık. Mesela Eren Hanım da dünyanın en zengin Türk kadını. Hı hı. Mesela Forbes'te Türkiye'de biraz daha duyurmuyor ama Kırşehir'de aslen Diyarbakır'da büyümüş. Ve ardından gazetecilik yani bizim, hı, gibi düşünün gazetecilik okuyor. Amerika'ya, hı, gidiyor. Şu an en kötü 4-5 milyar doları olan uzaycılık NASA'yla ortak iş yapan, hı, bir insan. Yani hepimize de örnek tabii oluyor. Evet, bir tabii de fotoğraflarını hatırlıyor. Kitapta fotoğraflar var. Hı-hı. Yani arabada yolda kalmışlar tamir ediyor. Ya diyorum bir insan buradan buraya nasıl gelebiliyor?
4: Evet işte. Bir taraftan da azim son derece önemli. Kaç isimle konuştun?
13: 32 isimle konuştum.
4: 32 isim. Peki ortak noktaları neler? Hani Amerika'ya birçok dünya çapında, yani tüm dünyadan insanlar gidiyor. Türkiye'den de insanlar gidiyor. Bunları farklı kılan, bu isimleri farklı kılanlar, daha doğrusu özellikleri neler?
13: Hepsinin ortak özelliği cesaretle yola çıkması, hı hı, ve yalnızlık. Gerçekten Amerika yalnız bir ülke ve yalnızlık ama başarı getirmesinin sebebi çok çalışmak, fazla çalışmak ve yılmamak. Çünkü, hı hı, gördüklerimize çoğu yılıyor. Çoğunun ortak özelliği yılmamak, bir de dua da şans da işleri de rast getirmesi. Çünkü çok fazla isimler de var en tepeden zirveyi görüp aşağılara gidebiliyor. Ama ortak özellikleri istikrarlı bir şekilde çok çalışmak. Amerika'da şunu gördüm. Eğer siz bir emek veriyorsanız, ben de 10 yıldır oradayım, 36 yaşındayım. Aslında
4: yani oraya gelecektim şimdi. bu insanlarda her biri çok değerli. Senin de ortak bir noktan var. 10 yıldır mı oradasın?
13: Evet.
4: Neden, nasıl gittin ve nasıl bu hale geldin? Beyaz Saray'da Trump'tan bir kalem alacak boyuta geldin. Beyaz Saray'a giren birkaç sayılı gazeteciden birisin yani akredite olarak.
13: Ben yurt dışına...
4: Kendi hikayende var mı?
13: Yok.

0: Kendi hikayem yok, sadece biyografim var. Hı-hı. Ben ilk 2011'de bir yurt dışına gitmek istiyordum. Disney'in kalış programı diye bu Work and Travel gibi bir programı vardı. Memur çocuğu olarak anca öyle gidebiliyordum. Hı-hı. Dedim ki gideyim. Gittim 3 ay çalıştım. Ardından İtalya'ya gittim. Amerika geniş yollar, hayat çok ucuz. 1 dolar hamburger.
1: O zaman öyleydi.
0: Şu an evet zamlı. Dedim ki tekrar gelmek istiyorum. Ve Jeff Bezos'a bile e-mail attım ben. Hı-hı. Gitmek için. Asistanın cevabı var. Yani 10-11 yıl önce dedim ki bir deneyeyim. Gazeteci olarak gittim ilk Chicago'ya.
1: 25-26 yaşında.
0: Hı-hı. Normalde düşünsenize 25-26 yaşında burada çok önemsenemeyecek bir gazeteci olur. Ama orada ilk Chicago'daydım bir arkadaşımın yanında. Hepsinin de ortak özelliği bir arkadaşın yanında. Tabii. Güvende hissetmek istedim.
1: Diğerlerinin de evet.
0: Kesinlikle yani Alperen Şengün'ü hariç onun basketbol olduğu için. Arkadaşımın yanına gittim. 2 yıl Chicago'da yaşadık. Ardından dedim ki artık Beyaz Saray'a. Washington hazırım. Zaten 2-3 gazeteci var Türkiye'den. Hı-hı. Bir de biraz başlayınca uluslararası alanda da az gazeteci var. Bir nevi aslında Beyaz Saray'ın Amerika'nın gücüyle burada. Oradaki dünyanın merkezi olduğu için ben de çalıştım ama evet. Diğer yandan da arkamdan yani Beyaz Saray ismi Washington. Bununla birlikte yılmadım. Dedim ki bir de kitap çıkardım farklılaştım. Çünkü çoğu meslektaşıma söylüyorum. Bakın bugün 1 milyon izleniyoruz. Tabii. Ama yarın bu konu hiç konuşulmuyor. Ondan dolayı kitap, çok belgesel oldukça önemli.
1: Tabii bir ara hani Voice of America vardı. Çok fazla Türk gazeteci vardı. O da Trump sayesinde kapandı vesaire. Şimdi çok az kişisiniz DC'de görev yapan. Tabii baktığım zaman ledimizde hani şu an bir yer yok ama herhalde önümüzdeki zaman diliminde buradaki önemli figürlerden biri de olacaksın. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Eline kalemine sağlık. Amerika'da iz bırakan Türkler. Anıl Sürel kardeşimiz yazdı. Daha da başarılarını göreceğiz, okuyacağız, dinleyeceğiz gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Konuk ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum Murat abi. Çok sağ olun. Biz de takip ediyoruz.
1: Ne zaman gidiyorsun DC'ye?
0: Ben çarşamba günü gidiyorum.
1: Tamam. Trump'a bol bol selam. Çünkü bol bol göreceksin. Seçim zamanı da söz konusu.
0: Kesinlikle. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet. Saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Burası hafta sonu devam ediyor. Böylesi önemli ve güzel kardeşimizin kitabından söz ettikten sonra buyurunuz efendim İngiltere'ye gidelim. Kraliyet ailesinde Prenses Diana'nın ölümü üzerinde yeni bir tartışma başladı. Diana'nın kardeşi Con Spencer 1997'deki ölümün ardından kendisini arayan Kral 3. Charles'ın heyecanlı ve sevinçli konuştuğunu iddia etti. Ve iddia Buckingham Sarayı'ndan tabii ki hemen yalanlandı.
2: Prenses Diana'nın ölümünden 29 yıl sonra kraliyet ailesini karıştıran yeni bir iddia ortaya atıldı. Prenses Diana'nın kardeşi Con Charles Spencer, Kral 3. Charles'ın Diana'nın ölümüne sevindiğini ileri sürdü. İddiaya Buckingham Sarayı'ndan hızla yalanlama geldi. Con Spencer yeni kitabında kardeşi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından kendisini telefonla arayan Charles'ın sesini anlattı. O dönem veliaht prens olan Charles'ın adeta piyango kazanmış gibi heyecanlı konuştuğunu iddia etti. Buckingham Sarayı ise alışılmadık bir adım atarak iddialara doğrudan yanıt verdi. Saray sözcüsü kitaplar hakkında normalde yorum yapmadıklarını belirtti. Ancak kardeş kaybının yarattığı acının yıllar sonra bile mantığı gölgeleyebileceğini ve hafızayı etkileyebileceğini savundu. Kraliçe 2. Elizabeth'in eski basın sekreteri Dickie Arbiter da iddiayı reddetti. Charles'ın Diana'nın ölümünün ardından yıkılmış halde olduğunu söyledi. Con Spencer'ın kitabında Charles'la Diana'nın evliliğine ilişkin başka iddialar da yer alıyor. Charles'la Diana'nın düğünlerinin hemen öncesinde Charles'ın Diana'ya kendisini sevmeyerek evlendiğini söylediği iddia ediliyor. Con Spencer, kız kardeşinin hayatının son yıllarında intiharı düşündüğünü ancak çocuklarına olan sevgisinin onu durdurduğunu da öne sürüyor. Özetleri internete sızan kitap önümüzdeki hafta yayımlanacak.
1: Evet çok konuşacağız gibi gözüküyor, zaten konuştuk İngiltere'de aynı şekilde Diana'nın ölümü hakkında. Efendim Suriyeli ünlü sanatçıyı görmektesiniz. Asala Nasri, Esad rejimine karşı aldığı tavrın ardından yaklaşık 15 yıl sonra ülkesine döndü ve bir de konser verdi. Başkent Şam'da düzenlendi bu konser. Tabii ki binlerce, on binlerce kişi izledi.
3: Suriyeli müzisyen Asala Nasri 15 yıl aranın ardından Şam'da ilk kez sahneye çıktı. Binlerce hayranının katıldığı konsere başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin sözleriyle bilinen devrim marşıyla başladı.

0: As-Sala, Suriye devriminin ilk yıllarında Esad yönetimine karşı aldığı tavır nedeniyle ülkesine dönemiyordu. 2011'de ülkeyi terk eden sanatçının 15 yıl sonra Suriye'de verdiği ilk konsere binlerce Suriyeli katıldı. Konserde sanatçıya Suriye'nin sembollerinden oluşan bir ödül verildi. Babası Mustafa Nasri'ye ait yaklaşık 100 yıllık ut da sanatçıya teslim edildi. Konser öncesinde bazı gruplar etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulunurken Kültür Bakanlığı konserin himayesini sürdürdü. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, As-Sala Nasri'nin dönüşünü mazlumun zalime karşı zaferi olarak niteledi. As-Sala Nasri, devrime verdiği destek nedeniyle Esad rejimi tarafından çeşitli baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmış, Suriye Sanatçılar Sendikası'ndan çıkarılmıştı. 2012'de Tunus'taki Kartaca Müzik Festivali'nde sahneye çıkan As-Sala, elinde Özgür Suriye bayrağıyla Suriye halkına desteğini göstermişti.
1: Suriye'nin geldiği noktayı görmek açısından da önemli bir haberdi gördüğünüz üzere ve Çin'e gidelim. Beyaz yakalı çalışanlar ofis yaşlanması korkusuyla yeni bir akım başlatmış durumdalar. İç mekan ışıklarının ve bilgisayar ekranlarının yaydığı ultraviyole ışınlardan korunmak isteyen bu çalışanlar masaların üzerine güneş şemsiyesi açıyor. Yanlış duymadınız, her bir ofiste güneş şemsiyeli tipler gözükmekte. Tabii bu görüntüler de özellikle sosyal medyada viral oldu. Uzmanlara göre ofis ışıkları gerçekten yaşlandırıyor mu? Evet, baktığınız zaman. Bazı floresan lambalar çok düşük miktarlarda UV radyasyonu yayabiliyor ama korkulacak bir durum yok. Beyaz yakalılar için özellikle cilt yaşlanmasında asıl sorumlu ofis lambaları değil. Biliyorsunuz güneşten gelen ultraviyole ışınları, yani cilt yaşlanması konusunda ofis lambalarından korkmak yerine güneşten korunmaya özellikle odaklanmak mevcut kanıtlarla çok daha anlamlı görülüyor. Bu da Çinli dostlarımızın bir işgüzarlığı olarak sosyal medyada çok da yerini aldı bu görüntüler efendim. Diyelim Bolivya'ya gidelim, yine sınırlarımızın çok uzağındayız. 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Leoparı andıran benekli kürküyle dikkat çekiyor bu yeni tür. Nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı.
2: Boyu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığı 1,4 kilogram. Yuvarlak kulakları ve benekli kürküyle öne çıkıyor. Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedildi. Ant dağları çevresinde Yungas ormanlarında yaşayan ve yerel halkın Tiljayo adını verdiği kedinin genetik analizler sonucunda daha önce bilinmeyen bir tür olduğu belirlendi. Tiljayo, 1923 yılında tanımlanan Uruguay Pampas kedisinden bu yana kayda geçen ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Yaklaşık 45 santimetre boyunda ve 1,4 kilogram ağırlığındaki Tiljayo, evcil bir kediden biraz daha küçük. Yeni tür şimdilik nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı. Ancak bilim insanları bilinen sayısının son derece az olması nedeniyle ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Peki hayvanlar aleminden devam edelim ama memleketteyiz. Neredeyiz? Bursa'dayız. Bursa'daki at çiftliğinin tek dişi kısrağı Tomris. Ve Tomris için sahibi özel bir kuaför tuttu. Yelelerine ombre yapıldı, yani sarıya boyandı. Yeni tarzına çabuk alıştı Tomris. Güzelliğini dört nala giderek sergiledi. Hep beraber göreceğiz. Bu haberle de burası hafta sonunu bitiriyoruz. Bugün, yarın saat 8'de karşınızda olacağız. Gelişmeler gün boyunca Habertürk ekranlarında olacak. İyi bir cumartesi günü diliyoruz. Benden hemen sonra Kübra Nur Uslu karşınızda. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.
3: Hiçbir şekilde önemi yok. Bence her kadın her zaman bakımlı olmalı.
4: Dişi atın yelesi özenle boyandı. O da sarı saçlarıyla pistin tozunu attırdı.
3: Tomris 15 yaşında dişi kısrak Arap atıdır. Bu işlemi yaparken Tomris'e hiçbir şekilde zarar vermedi. Gördüğünüz üzere hiçbir boyayla teması olmadı.
4: Bursa'da Melek Bilik'in göz bebeği Tomris, Ahır'ın tek dişisi. Onun için özel kuaför çağrıldı. Yeleleri sarıya boyandı.
3: Gerekli önlemlerimizi alıp gerekli bitkisel boyalarla birlikte saçını açma işlemi uyguladık.
4: Tomris yeni tarzıyla soluğu pistte aldı. Rüzgarda uçuşan sarı saçlarıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da bir yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Hüran Ruslu. Haber bülteniyle karşınızdayız. Efendim sıcak bölgelere bağlanarak başlayacağız bültene. Çünkü Rize'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. Kentteki son durumu almak için DEHA muhabiri Mehmet Can Peçe'ye bir döneceğiz. Merhaba Mehmet Can Peçe. Öncelikle geçmiş olsun. Gördüğüm kadarıyla arkanda da çalışma hala sürüyor. Nedir Rize'deki son durum?
1: Evet, Rize'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. O olumsuz etkilenen noktalardan birindeyiz. Rize'nin İyidere ilçesindeyiz. Şu anda o afet bölgesinin tam ortasındayız. Arka planında da çalışmaları görüyorsunuz. Ben size dün akşamdan bugüne notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım Salim Sarıkoç da size buradaki çalışmalar hakkında ki görüntüleri ekrana getirsin. Dün akşam saatlerinde etkili oldu şiddetli sağanak ve akabinde de olumsuzluklar meydana geldi. Rize'nin İyidere ilçesinde menfez tıkanması sonucu bir dere taştı ve o dereden taşan sular da ilçe merkezini kapladı. Sel suları ve balçıkta kaplanan ilçe merkezine de şu an itibariyle çalışmalar sürüyor. Siz de ekranlarda bu çalışmaları takip ediyorsunuz. Ben burada yaşananları ekrana getirmek istiyorum. Şu anda bakın kameraman arkadaşım Salim Sarıkoç gösteriyor. Bir vatandaş dün akşam arabasını otomobiline park etmişti ve bu sabah saatlerinde de otomobilin yarı birine kadar balçık ve sel suyla kaplandığına şahit oldu. Biz buraya gelemiyorduk. Bir iş makinesi yardımıyla bu bölgeye geçebildik ve şu anda da bu suların bir nebze olsun çekildiğini söyleyebiliriz. İsterseniz biraz yürüyelim ve size bu ilçe merkezindeki manzarayı meydana gösterelim. Manzarayı etkilenen ilçe merkezindeki son durumu ekrana getirelim. Kameraman arkadaşım Salim Sarıkoç'la beraber. Evet, şu anda bu gördüğünüz yol ilçe merkezine ulaşım sağlandı. İlçe merkezinin batı tarafındaki yol ve bu yolda şu anda ulaşım söz konusu değil. Taşkın suları ve balçıkta kaplanan yolda ulaşım yapılamıyor ve ilçenin batı tarafındaki ulaşım aksamış durumda olduğunu söyleyelim. Dün akşam itibariyle sağanaktan meydana gelen sağanak sonrasında da ekipler aslında bu sağanağa hazırlıklıydı. Nasıl hazırlıklıydı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge için sarı kodlu uyarı vermişti ve bu uyarı sonucunda da yaşanan sağanak olumsuzlukları beraberinde getirdi. Şu anda batı tarafındaki ilçenin batı tarafını ekranlara getiriyoruz ve bir iş makinesi operatörü bu balçık yığınını alıyor ve kamyonlarla beraber tahliye etmeye çalışıyor ki bu yolu ulaşıma açabilsin. Bu ilçe merkezden bahsederken köylerde de irili ufaklı heyelanların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım bir yandan çalışmaları ekranlarınıza getirsin. Ben de burada yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam edeyim. Evet, yakın zamanda biraz önce buraya Rize valisi İsa Selim Baydaş geldi ve açıklamalarda bulundu. 100 kilograma aşkın yağış aldığını ve bu yıl içerisindeki en fazla yağış miktarına ulaştığını söyledi. Rize merkezi dün etkili olan sağanak nedeniyle de bir menfez tıkanması sonucu ilçenin balçıkta ve taşkın suyla kaplandığını söyledi. Sevindirici haberi verdi. Biz de verelim. Herhangi bir vatandaşımız yaralanmadı. Herhangi bir vatandaşımızın canı tehlikeye girmediğini söyleyelim. Ve dün akşam söylediğim gibi yayın başında da meteoroloji uyarılarda bulunmuştu. Ve o uyarılar sonucunda da yetkililer belli başlı risk gördükleri bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Şu anda da bulunduğumuz bölgede 7 konutta tahliye

0: tercih edildiğini söyleyelim. Vatandaşlar tabii sabah uyandıklarında Balçık'ta kaplanmış olduğu bu ilçe merkezini gördü ve şaşkın halde ne yapacaklarını bilemediler ve ekiplerinde çalışmalarını gerek balkonlardan, şu anda kameraman arkadaşım Salim Sarıkoş'a göstersin. Evet, balkonlarından ekiplerin çalışmalarını takip ediyorlar meraklı ve heyecanlı gözlerle. Diyelim, toparlayacak olursak, evet, Doğu Karadeniz bölgesinde dün etkili bir sağanak meydana geldi ve sağanak sonrasında da Rize'nin İyidere ilçesi başta olmak üzere Pazar ilçesi ve belirli başlı yerlerde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. O meydana gelen afetin en fazla etkilendiği bölgedeydik. İyidere ilçesindeydik. İyidere ilçesinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyelim ve sözü İyidere'den İstanbul'a bırakalım.
1: Pekala, Mehmet Can Peçe Rize'den, İdere'den aktardı efendim. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim tüm Rizelilere. Şimdi efendim bir bağlantımız daha olacak. Çünkü eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı. Dönemin Silivri Başsavcısıyla cezaevi savcısı tutuklandı. Ayrıntıları Alihan Tok'tan alacağız. Alihan, soruşturmayı başından beri takip eden bir isim. Alihan, şimdi 4 isimden bahsediyoruz. 2 koğuş arkadaşı, 2 de dönemin savcısı. Neden önemli bu isimler?
2: Şimdi Kübra Hanım, şöyle, o dönem 2 savcı bu soruşturmayı yürütmüş ve hatta Ali İşgören, o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, bu soruşturmada kovuşturmaya yer yoktur kararı vermişti. Yani takipsizlik kararını veren savcı. Bir diğeri de Necip Doğan. Bu iki savcı zaten FETÖ'den ihraç edilmişti. Ve bunlar şimdi tutuklandılar yeni soruşturmada. Peki Silivri'nin cezaevi savcısı neden önemli? Olay yeri incelemesinde bulunan savcı, yani Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde odaya giren, odadaki bütün eşyaları bilen, gören savcı kendisi ve buna rağmen iki savcı da aslında burada herhangi bir ihmal, bir gecikme yoktur, şüpheli bir durum yoktur, bir kamu görevlisinin ihmali, geciktirmesi yoktur dediler. Ama peki gerçekten öyle miydi? Şimdi güvenlik kamerası görüntülerine bakılıyor, orada kamera görüntüleri var. Orada koğuş arkadaşlarının neden alındığına geleceğiz aslında, neden gözaltına alındığını ve neden ev hapsi verildiği. Koğuş arkadaşlarının kalp krizi olmadan önce ve olduktan sonra bazı görüntüleri var. O görüntüler de çıktı. Hasan Ataman Yıldırım'la Kozinoğlu bahçede yürüyüş yaparken bir 14 dakikalık ortak alanda bir ışık kapatılması var. Bir karanlık bir 14 dakika var. Daha sonrasında kahve içtikten sonra sendeleyerek zaten odasından çıktı. O zaman fenalaştığını biliyoruz. Kahve içtiği bardağı Atilla Uğur'un yıkadığına dair görüntüler var. Şimdi bu aslında olay yeri incelemesine uygun olmayan davranışlar. Yani bu davranışlar, bu sürekli odada yer değiştirilmesi eşyaların doğru değil. Olay yeri incelemesi aslında tüm bunları kayda alması ve hatta hemen ardından odayı mühürlemesi gerekiyordu. Ama cezaevi savcısı mühürlemedi. Yani burada koğuş arkadaşlarına yöneltilen suçlama da var, yani kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması da var, ama tabii önlem alınması gerekiyordu. Bu önlem neden alınmadı? O oda neden mühürlenmedi? Sadece oda arkadaşları temizliği olsa bile, gerçekten orada işte kahve bardağını yıkıyor olsa bile, o odayı düzenliyor olsa bile önlem alınması lazımdı. Bu önlemi de savcının alması lazımdı ama alınmamış, bunların üzerine gidildi. Ve çok geç saatte olay yeri incelemesi yapıldı. Odaya o koğuş arkadaşları girip çıkabildi. Dolayısıyla tüm bunlar şüpheli işlem olarak görünüyor. Ve ikisi de örgüt üyeliğinden, suç örgütüne üye olma aslında suçlamasıyla tutuklandılar. Hem Ali İşgören hem de o bahsettiğimiz cezaevi savcısı Necip Doğan. Peki neden takipsizlik kararı verildi? O dönem hangi deliller göz ardı edildi? Tüm bunların üzerine tekrar gidiliyor. Hasan Ataman Yıldırım ve Atilla Uğur hakkında da ev hapsi kararı verildi. Orada da hem kendisine dilaltı hapı veren, hem bu bahsettiğimiz odasına girip çıkmaları ve daha sonra bu olaya yakından tanık olmaları dolayısıyla da onlar da soruşturuluyor tabii ki. Ama soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar 6 tutuklu var. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Alihan Tok aktardı tüm bu yeni bilgileri de. Şimdi bir başka noktaya bağlanacağız. İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Şüphesiz haftanın en çok konuşulan konusu buydu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Şimdi ayrıntıları Buse Deviren'den alalım.

0: Ardından konuyu enine boyuna konuklarımızla bir konuşacağız. Buse, nedir son durum?
1: Kübra Nur Uslu, aslında çok yönlü bir soruşturma olduğunu söylemek mümkün. Tabii bir taraftan spekülasyon yapanlara düzenlenen bir operasyon var. Diğer taraftan sosyal medya üzerinden bu piyasadaki gelişmeleri takip eden ve yatırımcılara yönelik korku ve paniğe sürükleyecek paylaşımlar yapanlara yönelik bir soruşturma var. Diğer taraftan da yine sosyal medya hesaplarından spekülasyon yapanlara yönelik bir soruşturma. Üç farklı ayağı var aslında bu soruşturmanın. Dilerseniz ilk önce spekülasyona yönelik olana bir bakalım. Nasıl başladı? SPK'nın aslında suç duyurusuyla başladı. Bazı fon ve pay piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik bir suç duyurusunda bulundu SPK ve bununla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da genişlemiş oldu. Bununla beraber tutuklanan isimler oldu. Kim onlar? Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve 4 üyesi tutuklandı. Onunla birlikte toplam 4 kişi tutuklanmış oldu. Ayrıca yurt dışı çıkış yasağı getirilen bazı isimler de var. Onlar da 51 kişi toplamda, ama tüm bu kişilerin de mal varlığı değerlerine el konuldu, bir yurt dışına kaçırılması söz konusu olmasın diye. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başta söylediğim gibi reisten başlatmış olduğu farklı bir soruşturma var. O da yine aslında spekülasyonlara yönelik, yani sermaye piyasasındaki bu son dönemde çok konuştuğumuz konuyla alakalı. Neden? Çünkü yatırımcılara korku ve paniğe sürükleyecek bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları vardı. Onların da 246 kişi olmak üzere hesapları kapatıldı. Şu anda kullanılamaz halde. Diğer taraftan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine aynı konuya ilişkin yürüttüğü farklı bir soruşturma var. Orada da şöyle söyleniyor: sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlar var diyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunları yaptı dedi. O 16 kişi belirlendi, gözaltına alındı ve akabinde 16 kişi de yine yaptığı sosyal medyadaki manipülasyon iddiaları sebebiyle tutuklanmış oldu. Hafta başından itibaren konuşuyoruz. Sermaye piyasalarındaki gerilim devam ediyor. Soruşturmanın seyri nasıl ilerleyecek? Elbette ki merak edilen konular arasında yer alıyor. Bizler de takip edeceğiz. Yakından aktarmaya devam edeceğiz sizlere.
0: Pekala efendim. Buse Deviren adliyeden aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Son bilgileri aldık. Şimdi ekranlarınızda konuklarımızı da görüyorsunuz. Bu meseleyi konuşacağız hep birlikte. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya ve Avukat Zafer İşyeri bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz.
0: Ata Hocam, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Kübra Hanım, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Buse de biraz meseleyi özetledi ama bir kez daha seyircilerimiz için anlatayım. Aslında çarşambadan beri bunu konuşuyoruz. Muhtemelen pek çok kişi hakim ama şimdi bazı yatırım fonlarının yatırımcılarına zamanında ödeme yapamaması, Borsa İstanbul'daki sert satışlarla büyüdü. SPK 7 portföy şirketine ait 131 fon için tasfiye kararı aldı. Şimdi tüm bu yaşananları konuşacağız. Müsaadenizle önce bir Ata Hoca ile başlayalım.
2: Elbette.
0: Zafer Bey.
2: Elbette.
0: Hocam, şöyle aslında hiç bu meseleyi bilmeyen, fon nedir bilmeyen bir vatandaşın da anlayabileceği bir dille. Biz çarşamba gününden bu yana neler yaşadık?
3: Tabii Kübra Hanım, öncelikle bir cümle şunun için söylememe müsaade edin. Ülkemiz için Gaziler Günümüzü kutluyorum. Minnet ve saygılarımı sunuyorum gazilerimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizin vesilenize biz de kutlamış olalım efendim. Sağ olun hatırlattığınız için.
3: Sorularınıza gelince, çarşamba gününde itibaren fon piyasalarında yaşanan olay aslında Haziran'da uluslararası endekslerin yaptığı uyarılarla başladı. Yani takvim işlemeye başladı ama buna dair ipuçlarını önceden beri alıyordu piyasalar. Piyasadaki katılımcılar gözlemlerinde bizler de özellikle bazı fonların aşırı değerlemeye ve getiriye sahip olduğunu gözlüyorduk. Şimdi hiç bunları bilmeyen bir vatandaş için tabii burada bu fonlar yüksek getiriye ulaştığında kaçan bir treni yakalama psikolojisiyle bu fonlara para yatırma şeklinde oluyor. Burada finansal okuryazarlığı olan, az olan, olmayan gibi vatandaşlarımızı kategorize edersek bunlar peyderpey bu trene koşmaya çalışıyorlar. Çünkü çok yüksek getiri oluşuyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Bu şöyle oluşuyor. Bunun birincisi SPK ve diğer kamu kurumlarının gözetiminde olması gereken boyutları var. İkincisi de doğrudan ekonomik boyutları var. Dolayısıyla eğer SPK ve kamu kurumlarının denetiminden kaçarsa bu fonlar, bunların getirileri ve değerlemelerindeki aşırı yükselişin sebepleri, vatandaş için bu yatırım yapılabilir sepette bulunduğundan dolayı vatandaşlarımız ister okur yazar, finansal okur yazar olsun, ister olmasın, yatırım yapmakta bir beis görmüyorlar. İşte burada hukuki süreç ayrımı çok önemli başlıyor. Bu peki nasıl meydana geliyor?
0: Yani açıkçası vatandaşlar MSCI... hukuken onu güvenilir görüyor mu demeye çalışıyorsunuz?

0: Olsun hocam.
1: Tabii ki öyle, evet, tabii ki öyle görecek. Çünkü vatandaşların yapamadığı işler için kamu yönetimi vardır. Bildiğiniz gibi bu organizasyonlar, biz bazı şeyleri yapamayız ve birleşip böyle organizasyonlar kurarız. Devlet kurumları bunları ifade eder. Dolayısıyla bunların bazı önlemler alması gerekir ki vatandaşın önüne bu problem gelmesin. Yani onun seçmesine bırakıldığında konuyu bilmeyeceği için, derinlemesine de bilmeyeceği için ya da ölçütler yeterli olmayacağı için, örneğin riskli, risksiz, az riskli gibi skalalar yeterli değildir bugünümüz finansal piyasalarında o ürünü yatırıma seçerken. Dolayısıyla burada vatandaş hata yapar ama hatasından dolayı burada suçlanmamak gerekir. Onu açıkça vurgulayayım çünkü getiri yüksektir ve yasal bir süreç işliyordur. Şimdi asıl soru bu, getiri bu kadar yüksek olduğunda %1000 ya da 10.000 mertebelerine ulaştığında.
0: Hocam %40.000'den bahsediyorlar kar. Benim tabii, doğrusu tabii, aklım tabii, almadı. Evet. Nasıl bir fon, evet, mesela %40.000 kar edilir ya da milyarlarca liradan bahsediliyor. Mesela şöyle tabii, mi? İşte farazi konuşuyorum. 50 milyar lira bunun değeri deniliyor ama hakikatte öyle değil. 1 milyar lira mıymış o fonun değeri? Mesele bu mu?
1: Evet, basitçe öyle söylenebilir. Yani fonların kime ait olduğu ve ekonomik dolaşımdaki miktarı burada bazı hukuki ya da muhasebe oyunlarıyla gözden kaçırıldığında şöyle bir durum ortaya çıkar. Fonun olması gerektiğinden daha fazla değerli olduğu ve fonun bulunduğu endeksin de buna bağlı olarak çok değerli olduğu ortaya çıkar. Yani fon değerinin 4-5 katı dolaşıma sahiptir. Ve dolayısıyla endeksi de bu şekilde şişiriyordur. Bu şu anlama gelir. Dolayısıyla daha fazla buraya fona yatırım çekebilir. Daha fazla çektikçe de her arkadan gelen burada fonun getirisini arttırmaya yol açar. Böyle bakıldığında bu gözlenebilir, durdurulabilir bir süreçtir. Yani bunu kamu görevlilerimiz ve kurumlarımız SPK başta olmak üzere baştan beri gözledikleri için bunu durdurabilirler. Bu seviyeye niye ulaştı bu diye. Çünkü özellikle MSCI'ın da yabancı endeksin de uluslararası gelişmekte olan ülkeler endeksinin de burada Haziran'da yaptığı uyarıları vardır zaten. Şimdi burada bir yatırım yapılabilir kısmını siz şişirdiğinizde, olması gerekenden fazla gösterdiğinizde burada muhasebe veya çeşitli hilelerle, bunlar hiledir ve suçtur. Bu yatırım yapılabilir kısmı habire vatandaş açık olduğu için yatırıma para yatırır. Dolayısıyla getiri şişmeye başlar. Evet. Olmaması gereken bir değerleme söz konusudur. Dolayısıyla burada müdahale etmek gerekir, beklememek gerekir. Daha sonra bunun batacağı aslında bellidir. Çünkü likitte sorun oluşmaya başlar. Bu kadar getiriye ulaştığında birileri getirisini çekmeye başladığı zaman siz bunu bulamazsınız. Şimdi tam bu noktada bu borsalarımızı da gereğinden fazla değerli göstermeye yarar. Onu da vurgulayalım. Ve buna önlem almaya başladığınızda sadece bununla sınırladığınızda da yetmeyecektir. Onu da açıkça vurgulayalım. Neden yetmeyecektir? Çünkü bu fonun bulaştığı başka şirketler, Borsa İstanbul'un belki de şu an bulunduğu değerden yaklaşık %5-10 arası daha yüksekte işlem görüyor olması gibi sorunlarla karşılaşacağız önümüzdeki dönemde de.
0: Hocam buraya bir virgül koyalım müsaadenize. Bundan sonra ne olacak ekonomik açıdan? Bir yandan da işte piyasayı panik havasına sürüklememek gerekir diye de uyarılar çok yapılıyor birkaç gündür. Hukuki boyutunu bir konuşalım. Bundan sonra ne olacak? Ardından da ekonomik olarak devam ederiz. Tabii. Şimdi Zafer Bey, biraz önce hocamız da aslında hukuki sorumluluktan bahsetti. Burada sorumlu kim? Yani hukuken sorumlu kim? Mesela 4 kişi tutuklandı, 51 kişi hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. Ya da buraya yatırım yapanlar mesela mağdur olarak mı görülüyor? Şu tanımlamaları böyle yerli yerine oturtsak.
2: Hemen arz edeyim. Öncelikle Kübra Nur Hanım, huzurunuzda sizinle olmak ve Sayın Özkaya gibi değerli bir hocamla beraber ekranı paylaşmak büyük bir onur.
0: Bin mukabil hocam.
2: Kendisi son derece yalın bir dille vatandaşlarımızı aydınlatacak ve son durumu ortaya koyacak açıklamalarda bulundu. Bu cümleleri içerisinde en dikkatimi çeken hadise hile kavramıydı. Bakın bu hile çok önemli. Çünkü hile dediğiniz zaman biz hukukta bunu dolandırıcılık olarak hemen suç tiplemesine sokuyoruz. Ve Türk Ceza Kanunu'nda bir dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık cezası var, suçu var. Ama sermaye piyasası kanunu özel bir kanun olarak burayı kendi içerisinde düzenlemiş. Hı. Ve Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi piyasaların işleyişinde hileli bir şekilde davranıp kendilerinin ya da üçüncü kişinin menfaatine ama vatandaşlarımızın o piyasada oynayan yatırımcıların zararına bir davranış gerçekleştirirlerse biz bunu piyasa dolandırıcılığı olarak nitelendiriyoruz. Hı hı. Tabii bunun daha

0: güncel ismi belki de manipülasyon. Manipülasyon suretiyle aslında Sermaye Piyasası Kanunu 107. maddede piyasa dolandırıcılığını vurguluyor. Bunu da iki türlü açıklıyor. Bunlardan bir tanesi işlemleri yaparken hileler karıştırmak. Dolayısıyla bir menfaat elde etmek yatırımcının zararına hileli bir şekilde. Diğeri ise bu soruşturmada da sizin defaten açıkladığınız gibi sosyal medya hesapları gibi kamuya yalan, yanlış, yanıltıcı bilgiler vermek. Şimdi siz az önce satır arasında söylediğinizde bile açıkçası benim dikkatimi çekti. Yani %40 bin kazanç nedir? Böyle bir kazanç gerçek olsa ki hayatın olağan akışına uygun değil. O zaman hepimiz varımız yoğumuz ne varsa böyle bir yatırım yapmayı
1: işte
0: isteriz.
1: Ne yazık ki ama Zafer Bey yapanlar var. Yani 350 bin kişi, 500 bin kişi gibi böyle sayılardan bahsediliyor. Bir de şöyle zincirlemede bir anlamı var değil mi hocam? Mesela 350 bin kişi eğer şu an mağdur durumdaysa bundan dolayı diyelim ki borcunu alamadı, veremedi. Onun da binlerce kişiyi etkileyecek. Aileleri var. Dolayısıyla mesele epey büyük bir kesimi etkiliyor.
0: Kesinlikle mağdurlarını sordunuz. Dediğiniz gibi doğrudan bu piyasaya para yatıranların haricinde bu kadar büyük bir kazancı öğrenip bir başkasından borç almak suretiyle yani oradaki
1: evini arabasını satan bile oluyor
0: diyor. Kazancını arttırmak için buraya giren. Bunun sorumlusu kim dersiniz?
1: Şimdi bu ki evet buyurun. En önemli soru siz sordunuz. Daha güzel bir soru. Bunun sorumlusu
0: efendim.
1: Kim?
0: Siz de bunu sormuştunuz. Bunun sorumlusu her şeyden önce bu fonları yöneten ve bu fonların yönetimi esnasında yatırımcılar adına işlemi yapan yetkililer. Çünkü onlar bilinçli olarak hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışta bulunup hileyle insanları aldatıp onların daha çok parasını fon adı altında almak suretiyle sonrasında da böyle bir gelir zaten yok. Dolayısıyla da karşılıksız bırakacak şekilde bu suçun faili sıfatına haiz oluyorlar.
1: Onlar makul, onların sorumlu olması. Peki denetim sürecinde bir aksaklık yaşandı mı? Mesela biraz önce Ata Hoca'nın da bahsettiği evet. gibi aylar öncesinden aslında burada bir problem olduğu şeklinde uyarılar gelmiş. Dolayısıyla mesela 5 ay öncesinden de yapılabilir miydi bu operasyon? 1 ay öncesi, 2 ay öncesi bilemiyorum ya da en başında.
0: Çok haklısınız.
1: Bu gecikmeyle ilgili bir sorumlu var mı?
0: Sıradan vatandaşlar olarak bizler bunu göremeyiz. Ve hepimiz Sayın Özkaya gibi de bu işin erbabı, üstadı olmadığımız için aylar öncesinden fark etmemiz mümkün değil. Onun için sermaye piyasasını denetleyen sermaye piyasası kurumu var. Dolayısıyla bu kurumun keza kendileri zaten bu denetimleri neticesinde bir rapor oluşturup suç duyurusunda bulundular. Ama gönül isterdi ki zarar bu kadar büyümeden daha önce yani bu işin uzmanları, bilim insanları tespit ettiği gibi SPK uzmanları da bunu görür görmez hızlıca bir tedbir mekanizması işletebilselerdi ve mağdur sayısı, ekonomik zarar miktarı bu kadar yüksek olmasaydı. Dolayısıyla her ne kadar doğrudan diyemesek de dolaylı yoldan bu SPK'nın denetim yükümlülüğünde bir zafiyet var mıyı gelecek aşamalarda değerlendirip burada da eğer tedbirsiz, dikkatsiz bir davranış söz konusuysa
1: genişler mi soruşturma?
0: Bunun tazminatı istenebilir. Tabii burada ceza kanunu onların suç işleme kastı olmadığı için doğrudan onları soruşturma içerisine dahil etmiyor. Ama mağdurlar fonun tasfiyesi sonrasında alacaklarına kavuşamamış olurlarsa ya da eksik kavuşmuş olurlarsa o zaman Sermaye Piyasası Kurumu'na bir kamu idaresi olarak müracaat edip sizin idari işleminizdeki aksaklıktan, gecikmeden dolayı ben bu zarara uğradım demek suretiyle idari yargıda bir dava konusu oluşturabilirler. Şunun altını çizmek istiyorum. Bir kere bu zararın sorumlusu devlet değil. Çünkü tasarruf mevduatı gibi bir sigorta altında değil hazine tarafından. Bunun haricinde şüphesiz ki yatırımcılar iyi niyetli ve her ne kadar makul görülmese de bu kar marjları buna kanmak işten bile değil yapılan reklamlara bakıldığında. Dolayısıyla bunun asli sorumluları fon şirketleri, tüzel kişiliği, bunun yöneticileri ve çalışanları şeklinde değerlendirmek lazım. Dün kulağıma geldi birkaç yatırımcı da birkaç yüz bin yatırımcı da diyor ki bu tasfiye sürecini yürütecek iki banka var. İş Bankası, Ziraat Bankası. Acaba bu bankalar sorumlu mu? Bize paramızı ödeyecekler mi diyor. Bunu da vurgulamak lazım. Hayır, o iki banka sadece bir aracı kurum olarak tasfiye sürecini yönetmek. Bu süreçteki fonları ve diğer değerleri paraya çevirip sonrasında da yatırımcılara payların nispetinde ve olabildiğince parayı vermekle sorumlu. bunun altı
1: bu şu mu demek?
0: Lazım.
1: Mesela biraz önce vurguladığımız gibi 50 milyar lira dendi ama hakikatte orada 1 milyar lira para, evet, var. İşte 100 kişi buraya yatırım yaptıysa ne olacak?

0: 1 milyar lirayı 100'e mi bölecekler mesela?
1: Böyle bir mantık var. Yani 50 lira dedikleri o buzdağı aşağıda aslında ufacık bir 1 liraysa 50'de 1 nispetinde varlık var demektir. Dolayısıyla parasını geri alırken mağdur vatandaşlarımız o tasfiye sürecinde bir birimi aralarında paylaşmak zorunda kalacaklar.
0: Yani 100 lira yatırana 100 lira şu an verilmesi makul değil. 100 lira yatırana mesela işte 10 lira verilecek gibi bir şey evet, de olabilir. Evet. Artık ne kadar paylaştırılırsa.
1: Çok doğrusunuz. Hı. Yargılamanın neticesinde tabii süreçte belki daha az ceza alabilmek için bu suçu işleyen kimseler bir pişmanlık gösterip zararı giderme iradesi sergileyebilirler. Bu onların daha makul yargılanıp ceza almalarını sağlar. Ama bu mümkün olmazsa yargılama sonucunda bakiye alacakları için tekrardan o şirket yöneticilerine ve şirkete bir alacak davası açmak mümkün.
0: Hı hı. Hocam biraz önce biz böyle izah etmeye çalıştık ama ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bu yatırımcıların parasını nasıl alacağına ilişkin. Bir de size şunu sorayım. Özellikle o gün mesela gelen açıklamada da Finansal İstikrar Komitesi'nden şöyle anladım ben. Ya bu mesele aslında borsanın tümünü etkileyen bir konu değil ya da fonların tümünü etkileyen bir konu değil. Noktasal bir durumdur. Geri kalanını etkilemez yönünde bir açıklama geldi. Öyle mi hakikaten?
2: Evet, ben de Zafer Bey'e bir katkıda bulunmak isterim. Burada tabii şirketlerin yönetimine bildiğim kadarıyla dair bir hukuki süreç başlatılmadı. Fonlara dair başlatıldı ve fonlar tasfiye ediliyor. 130'a yakın ya da o civarda fon. Ama şirketler varlıklarına devam edecek bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu yöntem bize şunu gösteriyor. Sorduğun soruyla bağlantılı olarak da eğer şirket yönetimine bu uzanırsa ancak o zaman SPK yani kamuda bir gözetleme eksikliği var mı o zaman düşünülebilir. Dolayısıyla benim hukuki olarak gözlemim şirket yönetimine gitmeyeceği için fonların tasfiyesiyle ekonomik ve finansal olarak sorun çözülüp atılmak isteniyor. Ve bunun sınırlı kalacağı tabii Sayın Bakan da böyle açıkladı. Şimdi burada asıl sorun şu, ödemeler tabii ki önce borçlara yapılacaktır ama vatandaşlar buradaki tasfiye sürecinde değerlemelere ilgili değerlemelere göre ancak bu oranları alabilirler. O da yatırdıkları para olmayacak. Yani yatırımının da altında, epey bir altında bir eğer ödeme olursa onunla karşılaşacaklar. Bu ancak resmi ağızlardan gerekli açıklamaları takip ederek olabilir. Burada bir dedikodu veya haber akışındaki problemler paniği arttırmaya yarar. Bundan kaçınmamız gerekiyor. Bu oldukça önemli. İkinci yönü bunun tabii ki fonların bu şekilde tasfiye edilmesi problemimizi çözer mi, bertaraf eder mi kısmı. Bu ekonomik olarak düşündüğümüzden biraz daha güç gözüküyor. Şu yüzden, çünkü bunlar öncelikle ülkemizin sermaye piyasasına olan güveni zedeleyici faktörler. Yani ne kadar küçük olursa olsun tasfiye edilecek miktar 1 trilyon TL veya üzeri gibi bir sayısal değer ortaya çıkacak. Büyüklük ortaya çıkacak büyük ihtimalle. Bu daha da küçük olsaydı bile şunu değiştirmeyecekti. Yabancı yatırımcı gözünden aslında ülkemizin uzun yıllardır geliştirmeye çalıştığımız sermaye piyasalarımıza güven sarsılması ne kadar daha büyür, sürer mi? Yabancı yatırım çekmekte önümüzdeki dönemde sıkıntı çeker miyiz? Ekonomik açıdan bakıldığında problemimizin görünmeyen ve büyük tarafı burası. Bunu neden böyle büyük diyorum? Çünkü yabancı yatırıma ihtiyacımız olduğu için özellikle döviz arzı konusunda burada güvenin, yabancı yatırımcı güveninin veya uluslararası piyasalarda ülkemize dair algının bozulmasının derhal önüne geçmemiz gerekiyor. Fonlar bir an önce tasfiye edilmeli ve hukuki çerçeve oluşturulmalı bunun bir daha olmaması için. Bir de asıl soru şu, özellikle bize uyarılarda bulunan yabancı endeks gözünden de evet bu önlemler yeterlidir düşüncesinin ortaya çıkması, oluşturulması lazım. Yani fonların tasfiyesi yeterli olmaz bir görüşü eğer finansal dünyada ortaya çıkar ve giderilemezse o zaman biz buradan maalesef zarar görmeye devam ederiz. Bunu önlemenin yolu bunun bulaştığı özellikle Borsa İstanbul'daki şirketler de olabilir. Bunlara da ilgili gözetimin devam etmesi veya aşırı değerleme varsa bunların da önüne geçilecek diğer uygulamaların veya önlemlerin alınmasıdır. Yani en küçük önlemle biz bunu atlatırız yaklaşımı bizim için yeterli olabilir maddi açıdan ama güven açısından sorunu çözmeyebilir. Bu açıdan da ben uyarı ve önerimi dile getirmek istiyorum.
0: Evet, çok haklısınız hocam. Son olarak özellikle panik havası meselesi.

0: Senede Ata Hoca dikkat çekti. Hakikaten evet. Öyle. Çünkü biz sosyal medyada bir takım paylaşımlar üzerinden de soruşturmaların açıldığını da biliyoruz. O konuda uyarınız nedir? Yani hukuken hakikaten piyasada böyle bir durumda panik havası oluşturmak bir suç mu teşkil ediyor?
1: Evet, kesinlikle piyasa dolandırıcılığının ayrı bir düzenleme şekli de ifade edildiği gibi bir haber yaymak ve gerçeğe aykırı bilgileri paylaşıp bir kaos ortamı yaratmak şeklinde oluyor. Bu da yine 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Sermaye Piyasası Kanunu da bunu düzenliyor.
0: Son olarak eklemek

0: tartışmanın daha da derinleşmesi ve sorumlu şirketler ile onların yöneticilerinin de burada şüpheli sıfatıyla belki de tutuklamaya gidecek şekilde bir tedbir uygulanması söz konusu olabilecek.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için efendim. Avukat Zafer İşeri ve Profesör
2: Kübra Hanım, bir cümle diyebilir miyim?
1: Tabii lütfen.
2: Böyle durumlarda özellikle uluslararası piyasalarda da buna benzer durumlar olduğu zaman bu denetimin, kamu gözetiminin gözünden kaçabilir. Burada bir sorun yok. Önemli olan bu ortaya çıkarıldığında bu sorunu tamamıyla bertaraf ederek yolumuza devam etmektir. Yani ABD piyasalarında da, yani çok güvenilir görünen ABD piyasalarında da yıllar sonra böyle problemler ortaya çıkar ve cezalandırılır.
1: Hocam bu arada madem böyle dediniz, şunu da son olarak söyleyeyim. Yani şu an devlet aslında müdahale etti meseleye. Biraz mesela evet. Borsa İstanbul'da da yükselişi gördük ya hemen sonraki gün. Ha, demek ki bu müdahalenin de etkisi artık piyasalara yansıdı şeklinde yorumlayabilir miyiz mesela bunda?
2: Çok kısa dönemli yansıdı. Önümüzdeki günlerde burada söylediğim güven problemi devam ederse Borsa İstanbul'da düşüş görebiliriz. Tersten düşünelim. Düşüş görürsek pazartesi açılışta, pazartesi salı güven problemini henüz çözmemişiz anlamına gelir ve o konuda çalışmamız gerekeceği anlamına gelir.
1: Uzun vadede onu sağlamak gerekiyor. Efendim çok teşekkür ederiz, evet, kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Ato Özkaya ve Avukat Zafer İşeri bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim.
0: Evet,
1: şimdi konuklarımızı uğurlayacağız. O sırada ben sizinle bir başka haber daha paylaşayım efendim. Emniyet ekiplerinin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 42 çağrı merkezi ve çok sayıda şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı.
3: Şüpheliler tek tek tespit edildi. MİT ve Interpol desteğiyle baskınlar yapıldı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu.
4: Soruşturma derinleştikçe dolandırıcılığın sadece bazı şirketlerin bünyesinde değil, çok daha büyük bir organizasyon kapsamında yapıldığı tespit edildi. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri, Interpol aracılığıyla alınan yüzlerce mağdurun başvuruları doğrultusunda farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
3: Tespitlere göre uluslararası şebekeyi İsrail'e dolandırıcılık baronları yönetiyordu. Suç baronları önce farklı ülkelerde operasyon sorumlularını belirliyordu. Ardından bu şüpheliler ilgili ülkelerde şirket kurulumu gibi organizasyonel konuları planlıyordu.
4: Şüpheliler hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan, çağrı merkezi adı altında firmalar kuruyor. İşe aldıkları kişileri bir haftalık eğitime tabi tutup Oxford mezunuymuş gibi mağdurları etkileyecek şekilde sahte hayat hikayeleri hazırlatıyorlardı.
3: Soruşturmadaki çarpıcı tespitlerden biri de çağrı merkezi çalışanlarının işe başlamadan önce güvenlik güçleriyle ilişkili olup olmadığını anlamak için yalan makinesine sokulmasıydı. Teste başarısız olanlar işe alınmıyordu. İşe başlayanların da ofise telefonla gelmesi ve İbranice konuşması yasaktı. Şüpheliler bu kapsamda Türkiye ile sözde çağrı merkezi danışmanlık ve turizm şirketi adı altında şirketler kurdu. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeye hedef alan yapılanma, 2 yılda sadece ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde ettikleri haksız kazanç ise 3 milyar dolardan fazlaydı. MİT ve Interpol desteğiyle İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 286 adreste arama yapıldı.
5: Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir ifadelerini kullandı.
1: Ve bir başka soruşturma. Yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste de arama yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor malum. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den de bir açıklama var. Zamların eşel mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısında bulundu.
1: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
2: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel mobil sistemine işaret etti.
1: Petroldeki zamların eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
1: Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatlar yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyorsunuz. Yani çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
0: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran Bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda Bank Mellat'ın İstanbul'daki merkez şubesinin faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Tahran merkezli Bank Mellat bir süredir ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyordu. İran'ın en büyük finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilen banka 1980'de 10 bankanın bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Bank Mellat'ın Türkiye'de 3 şubesi bulunuyor. Ve artık dünyanın gündemine bakalım bu dilimde de. Efendim Grönland meselesini hatırlarsınız. Yaklaşık şöyle bir yıl önce aslında bu mesele patlak vermişti yine Trump'ın çıkışlarıyla. Şimdi Grönland konusundaki anlaşmazlığa yine Amerikan Başkanı Trump noktayı koydu. Adanın geleceği konusunda taraflarla anlaşmaya varıldığını ilan etti. Grönland'da askeri varlık oluşturmaya başlayacaklarını bildirdi.
3: Danimarka ve Grönland'da anlaştığını duyurdu. ABD'nin adada tam yetkiye sahip olacağını söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. ABD Başkanı Danimarka ve Grönland'da anlaşmaya varıldığını, pek çok endişenin giderildiğini söyledi. Anlaşmanın ülkeye hiçbir maliyetinin olmayacağını belirten Trump, hem Grönland'ın hem ABD'nin güvenliğini sağlama ve savunma adına ABD'nin sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağının altını çizdi. Trump açıklamasında ABD'nin onayı olmaksızın ülkenin hiçbir düşmanının Grönland'da üs kuramayacağını vurguladı. Askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacaklar ifadelerini kullandı. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını söyledi. Danimarka'da anlaşmayı doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, önceki açıklamalarında da Grönland'ı satın alma arzusundan bahsetmiş, ancak Grönland ve Danimarka yönetimleri adanın satlık olmadığını söylemişti.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi, 3 şüpheliye tutuklama talep edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı. HSK'nın görevden uzaklaştırdığı savcı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Cumhuriyet Savcısı Türkşat Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı. Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uçuk hakkında gözaltı talimatı da verildi. Diyarbakır'da bir aile hekimi, bakın çalıştığı aile sağlığı merkezinin tam da önünde silahlı saldırıya uğradı. Neyse ki silah tutukluk yaptı da doktor kurtuldu. Saldırgansa yine çocuk yaşta olduğu belirtiliyor saldırganın. Çocuk yaşta olduğu için de serbest bırakıldı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor hem tetikçinin serbest bırakılmasına isyan ediyor hem de azmettiricinin yakalanmasını istiyor.
4: Ses duydum, arkama baktım ki silah elinde çocuğun, o refleksle içeri sağlık ocağına doğru koştum. Koştum, hızlıca içeri girdim.
2: Tüm bunlar aile sağlığı merkezi önünde yaşandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor sonraki süreçte de şok üstüne şok yaşadı. Tetikçi serbest bırakıldı. Azmettirici hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
4: Benim üzüldüğüm şahıs sonra yakalandı ama kısa bir süre sonra bırakıldı. Şahsın verdiği ismin üstüne gidilmedik. Azmettiren var, birinin ismini kullandı.
2: Mustafa Demiroğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile hekimi. 18 Şubat'ta aile sağlığı merkezi önünde işlem yaparken yanına bir kişi yaklaştı.
4: Arabadan gelip tekrar bir reçeteyi düzeltmeye çalışıyorken burada arkamda biri maalesef bana seslendi. İki tık ses duydum. Silah sesi. Sonra arkama döndüğümde çocuğun elinde silah vardı.
5: Aile sağlık merkezinin önünde doktor silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Suça sürüklenen çocuk ise kaçtı.
4: İki defa ateş etti. İyi ki tutukluk yaptı ve ben o refleksle kendimi içeri attım.
2: Bir gün sonra 17 yaşındaki saldırgan ST polise teslim oldu. Azmettirici olarak Ömer ismini verdi. 35 bin lira karşılığında saldırıyı planladığını söyledi.
4: Mahkemede dedi işte biri bana para verdi, git bu olayı yap dedi. Ben doktor beyi tanımıyorum. 15 gün gelip burada keşif yapmışlar ama Ömer kim bilmiyorum. Ömer'in üstüne gidilmedi.
5: Çocuk ise silahlı tehditten bir yıl ceza aldı. Hükmün geri bırakılması kapsamında serbest bırakıldı.
2: Doktor Demiroğlu bu kararla sarsıldı.
4: Bu çocuk da birkaç ay yattı çıktı şu an dışarıda. Yine para alıp bu şeyi niye yapmasın?
2: Mustafa Demiroğlu azmettiricinin de yakalanmasını istiyor.
4: 3 tane çocuğum var. Yani o an hani derler ya film şeridi gibi gözünün önünden geçince ister istemez tabii ki korkuyorsun. Azmettiren kim bilmiyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum.
0: Neuralink'in beyin implantını kullanan konuşma engelli bir adam düşünce yoluyla ilk kelimelerini aktardı. Bakın uzun süredir düşünmeyen biri olduğunu, özür dilerim konuşmayan biri olduğunuzu hayal edin. İlk cümleniz, ilk sözleriniz ne olurdu? Bakın onun ilk söylediği şey ne oldu?
2: Konuşma yetisini kaybetmişti. Beyin implantı sayesinde ilk kelimeleri duyuldu. Eşine onu sevdiğini söyledi.
6: But you're thinking the words and they're popping up. I love you.
0: Oh my gosh.

0: Video Neuralink şirketi tarafından paylaşıldı. Konuşma engelli adamın beyin implantı sayesinde düşüncelerini aktardığı görüldü. Adamın kim olduğu veya ne kadar süredir konuşma engeli bulunduğuna dair bilgi verilmedi. Neuralink'in sahibi Elon Musk da "Seni seviyorum" yazısıyla videoyu yeniden paylaştı.
1: I love you.
0: Neuralink şirketi felç, görme ve işitme kaybıyla benzeri rahatsızlıkları olan kişiler için beyin implantları üretiyor. Beyin doğrudan elektronik bir cihaza bağlanıyor. Cihaz beynin ürettiği elektriksel sinyalleri komutlara dönüştürüyor. Dolayısıyla kullanıcı sadece düşünerek mesaj yazabiliyor, arama yapabiliyor, ekrandaki imleci hareket ettirebiliyor, hatta oyun dahi oynayabiliyor.
1: I love you.
2: Ve yeni bir okyanus geliyor. Jeologlar Afrika kıtasının tahmin edilenden çok daha kısa sürede ikiye bölüneceğini açıkladı. Ama bu kısa süre dünyanın ömrü baz alındığında kısa süre efendim. Yine bir dize denk gelmiyor yani. Birkaç milyon yıl içinde tamamlanması beklenen bu sürecin ardından yeni bir okyanus oluşacak.
0: Afrika kıtası bölünüyor. Yeni bir okyanus ortaya çıkıyor. Jeologlar kıtanın tahmin edilenden çok daha kısa sürede ikiye bölüneceğini ve yeni bir okyanusun oluşacağını açıkladı. Bilim insanları Kenya ve Etiyopya boyunca uzanan Turkana Fay bölgesini inceledi. Fayın merkezindeki yer kabuğu kalınlığının 13 kilometreye kadar düştüğünü tespit etti. Yer kabuğunun 15 kilometrenin altına inmesi, kıtasal kopmanın kaçınılmaz hale geldiği boyun verme evresine girildiğini gösterdi. Birkaç milyon yıl içinde tamamlanması beklenen bu sürecin ardından Hint Okyanusu'ndan gelen suyun bölgeye dolması bekleniyor. Böylece yeni bir okyanus tabanı oluşacağı öngörülüyor. Nature Communication dergisinde yayınlanan çalışmanın bölgedeki jeolojik değişimlerle fosil korunması arasındaki bağ daha ayrıntılı inceleyeceği belirtiliyor.
2: ABD Savunma Bakanlığı peyderpey UFO belgelerini açıklıyordu efendim, yayımlıyordu. Hatırlayacaksınız, yeni belgeler yayımlandı ve Orta Doğu üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları yer alıyor bu belgelerde.
0: Pentagon 6. grup UFO belgelerini yayımladı. Yayımlanan belgeler toplam 71 dosyadan oluşuyor. 15 video dosyası ve bir ses dosyası da yer alıyor. Belgelerin tarihleri 1952-2025 yılları arasında değişiyor. Orta Doğu'da kaydedilen belgede çeşitli cisimlerin uçtuğu görülüyor. Cisimlerin 1-2 metre boyutlarının olduğu bildiriliyor. Düzensiz bir şekilde uçtukları belirtiliyor. Orta Doğu'da çekilen bir başka videoda ise yaklaşık 6 cismin birlikte uçtuğu görülüyor. Rapora göre cisimler sık sık yön değiştiriyor. Olayın nedeni ise belirsizliğini koruyor. Dosyalar arasında ABD'de çekilen videolar da var. Yaklaşık 22 milyon dolarlık hükümet araştırmasını belgeleyen harcama raporu da bulunuyor. ABD Hava Kuvvetleri ise soruşturulan 800 UFO raporunun yaklaşık %20'sinin hala gizemini koruduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlayacaklarını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ilk belge serisini 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Belgelere bakanlığın internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.
2: Ve şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.

0: İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunu Ludwig van Beethoven'ın ünlü 9. senfonisiyle açıyor. İdop Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı'nın, İdop Korosu'nu ise Paul Villa'nın yöneteceği konserde Beethoven'ın 1824'te ilk kez seslendirilen ve müzik tarihinin en önemli eserleri arasında gösterilen başyapıtı, final bölümündeki Neşe'ye Övgü Korosu'yla izleyiciyle buluşacak. Konser bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde.
1: Onlar ağlamadı, ben anlamadım.
0: Afife Jale'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak sahneye

0: taşınan Afife Tiyatrosu yeni sezonuna başlıyor. Yönetmenliğini Serdar Biliş'in yaptığı tiyatronun başrolünde ise Demet Evgar bulunuyor. Oyun 25 Eylül'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.
1: Bu akşam Lisa'nın yerine temsile çıkmak ister misin?
0: Tablolar arasında bir klasik müzik gecesi, Bariyer'den Kodal'a 3 violensel dinleyiciyle buluşuyor. Macaristan ve Türkiye'den 3 violensel sanatçısını buluşturacak konserde Dieter Rohman, Richard Rosa ve Ozan Evrim Tunca, barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuarı 3 violenselin ortak sesinde buluşturacak. Konser 24 Eylül'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Contemporary İstanbul'un 21. edisyonu sanatseverlerle buluşuyor. 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren ve 22 galeriyi ilk kez ağırlayan 21. edisyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl galeri sunumlarının yanı sıra Tersane İstanbul'un farklı noktalarına yayılan özel projeler ve sanat deneyimleri de ziyaretçileri bekliyor.

ötesi akustik performansıyla Bursa'da sahne alıyor. Rock müzik grubunun geniş repertuarından seçilen şarkılar bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 20 Eylül'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili 19 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili başlıklı koleksiyon Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Lam, Guayolo ve Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Türk müziğinin iki önemli ismi Funda Arar ve Kubat, senfonik konser projesiyle klasik müzik ve popüler müziği bir araya getiriyor. Güçlü sesleri ve geniş repertuarıyla 25 Eylül'de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşuyorlar.

İstanbul Modern Yeni Sergisi aynı mavinin altındayla yeni sezona kapılarını açtı. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra'yla küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği seçki, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah İstanbul'da sahne alıyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konser 24 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 13'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısıyla cezaevi savcısı tutuklandı. İki koğuş arkadaşı için de ev hapsi kararı verildi. Alihan Tok soruşturmayı ilk günden beri takip eden muhabir arkadaşımız, bir tekrar ona dönelim. Alihan, bu isimlerle ilgili, bu dört şüpheliyle ilgili iddialar neler?
1: Kübra Nur, iddialar şu, özellikle tutuklanan iki savcıdan başlayalım. Burada savcı Ali İşgören, o dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısıydı. Orada Nisan 2012'de 5 aylık bir araştırmanın, soruşturmanın sonunda bu bir doğal ölümdür dedi, kovuşturmaya gerek yoktur dedi. Herhangi bir kamu görevlisinin bir ihmali ya da bir kastı yoktur, bir gecikme yoktur, doğal ölümdür dedi ve soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Ali İşgören FETÖ'den ihraç edildi. Şimdi tekrar soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Bir diğer savcı Necip Doğan. O da cezaevi savcısıydı. O da FETÖ'den ihraç edilmişti. Ve orada olay yeri incelemesine katılan savcı, olay yeri incelemesine katılan ve baktığımız zaman bu olay yeri inceleme de geç yapıldı zaten. Aslında cezaevi kamera görüntülerinde de var. O da uzun bir süre açık kaldı. Odaya giren çıkan koğuş arkadaşları var. Ona da geleceğiz şimdi. Dolayısıyla burada o oda neden mühürlenmedi, neden kapatılmadı, neden tedbirler alınmadı? Hastaneye götürülürken neden geç kalındı? Çünkü acil durum butonuna bastıktan bir 10 dakika sonra aslında müdahale ediliyor, geliniyor odaya. O aradaki geçen zaman neden cezaevi savcısı tarafından değerlendirilmedi? Ve hastaneden, cezaevinden çıktıktan hastaneye giderkenki süreçte bilinci açık bir şekilde gittiğini biliyoruz. O arada ne oldu? Neden doktor yoktu? Tüm bunlar aslında o dönem araştırılması gereken konulardı ama savcı bunları göz ardı etti. Dolayısıyla cezaevi savcısı da bunlardan suçlanıyor. Bir ihmal var mı? Şimdi ikisinin, iki savcının burada suçlanmasının sebebi şu: suç örgütüne üye olmak. Suçlama bu. Şimdi gelelim koğuş arkadaşlarına, Hasan Ataman Yıldırım ve Atilla Uğur. Burada da şimdi koğuş arkadaşları da kasten öldürme suçu aslında yöneltilmişti onlara. Onlara da ev hapsi verildi. Aslında burada kamera görüntüleri incelendiğinde neden suçlandığı, neden şüphelen, üzerlerine şüphe çektikleri de anlaşılıyor. Orada işte bir ışığı kapatma var. Hasan Ataman Yıldırım'la Kozinoğlu dışarıda yürüyüş yaparken bir ışık kapanıyor ve olaydan sonra biliyorsunuz bir kahve alıp gazete alıp odasına geçmişti Kozinoğlu ve daha sonra fenalaşmıştı. Odasına giriyorlar, işte Hasan Atilla Uğur o kahve bardağını alıyor, yıkıyor. İşte bir nesneden bahsediliyor, beyaz bir nesneden bahsediliyor. Dolayısıyla burada o kamera görüntüleri tekrar inceleniyor. Tekrar burada bir ihmal var mı? Ya da oradaki eşyaların yerleri değiştirildi, tedbir alınmadığımı için değiştirildi, bilinçli bir değiştirme miydi? Tüm bunlar tabii ki araştırılıyor, soruşturuluyor. Dolayısıyla koğuş arkadaşlarından da savcılık gözaltına aldı ve ev hapsi verdi. Burada soruşturma devam ederken. Şimdi kaç tutuklu var toplamda? 6 tutuklu var. Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı. Kozinoğlu kim? Fethullahçı terör örgütünün hedefinde olan bir isimdi. Asya'daki yapılanmalarını tek tek deşifre etmişti. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütünün örgüt üyelerinin arasındaki yazışmalarda da hedef olduğu net bir şekilde belli. Burada savcılık şunu arıyor: FETÖ'nün bir organizasyonuyla mı öldürüldü? O organizasyonuyla öldürüldüyse bu organizasyona kim katıldı, kim iştirak etti, kim yardım etti? Deliller karartıldı mı? Kimlerin parmağı var? Şimdi ilk dalgada cezaevinde çalışanlar, işte Kozinoğlu'nun ilacını getirip götürenler, orada bir tutuklama var ve sonra hastaneye sevkinde de iki acil tıp tekniğiyle tutuklandı bir gazeteci ve şu anda da iki savcı olmak üzere toplamda 6 tutuklu var. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktardı efendim. Şimdi Buse'ye dönelim bir de. İstanbul'da çünkü sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.

0: 51 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı kondu. Buse Deviren de süreci takip ediyor. Tam da işte İstanbul'da Adalet Sarayı'nın önünde bizi bekliyor. Merhaba Buse. Hakikaten çarşambadan beri en çok konuştuğumuz konu bu. Nelerle suçlanıyor buradaki şüpheliler?
1: Kübra merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi şöyle, durum aslında çok yönlü devam ediyor. Tek bir soruşturmadan bahsetmek mümkün değil. Hafta başından itibaren aslında yakından takip ettiğimiz bir süreç. Sermaye piyasalarında manipülasyon soruşturması olarak artık bunu biliyoruz. Çok fazla şüpheli kişi vardı. Süreç nasıl başladı? Oradan başlayalım. Akabinde tutuklamalarla ilgili detay vereceğim sizlere. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle yola çıktı, dedi ki borsada dedi şüpheli işlemler var ve olağan dışı bir hareketlilik iddiası var. Bununla birlikte SPK suç duyurusunda bulundu. Nasıl bulundu? Sermaye Piyasaları Kanunu'nun 6362 sayılı kanunun 107. maddesine göre şöyle söylenildi. Bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler var dedi. İddia bu yöndeydi. Suç duyurusunda SPK'nın bulunmasıyla birlikte adli mercilerde soruşturma seyrini tabii ki bu iddia ile birlikte devam ettirdi. Adli makamlar tespit yaptı, takip yaptı bu talep doğrultusunda. Ve neticesinde de şüpheli kişilerin belirlenmesiyle birlikte bu manipülasyonu yöneten isimler iddiaya göre tutuklamalar, ilk önce gözaltılar, ardından da tutuklamalar geldi. Kim tutuklandı? Fon Yönetim Kurulu Başkanı tutuklanan isimler arasında, ayrıca onun da üyelerinin bulunduğu 3 kişiyle birlikte toplamda 4 kişi. Hem fon yönetim kurulu başkanı ve onun üyeleriyle birlikte toplam 4 kişi tutuklandı. Ama gözaltındaki süreçlerde de yine adli kontrol hükümleri verilen bazı isimler var. Onlar da 51 kişi. Bunlara da yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Ve bahsi geçen tüm bu kişilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. Neden bunu yapıyorlar? İşte mal varlıklarının kaçırılma endişesi var. Gerekçe bu yönde. Bir farklı soruşturmada aslında söylediğim gibi çok yönlü devam ediyor. Sosyal medyaya yönelik yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen başlattı bu soruşturmayı. Ve şöyle söyledi. Yatırımcıları korku ve paniğe sürükleyen bazı sosyal medya hesapları tespit ettik dediler. Ve 246 hesaba da aslında yasak getirildi. Ve şu anda erişim engeli var. 46 hesabın, bunlar bahsi geçen yatırımcıların işte korku ve paniğe sürüklenmesine sebebiyet veriyor dediler ki biliyorsunuz hafta başından beri aslında Borsa İstanbul başta olmak üzere pek çok konu konuşuluyor. Aslında her kafadan bir ses çıkıyor ve sosyal medyada ne yazık ki bunlardan bir tanesi, bunu da kötüye kullanan insanlar vardı. Korku ve paniğe sürüklenmesi sebebiyle 246 hesaba erişim engeli getirildi. Ama diğer taraftan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da farklı bir soruşturma yürüttü yine aynı konunun hedefe alınmasıyla birlikte. Onlar da şöyle söylediler. Sermaye piyasasında yine manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesapları bulundu. Yine iddia bu yönde. Ve bu soruşturmayla birlikte de bu sosyal medya hesaplarının kullanıcıları tespit edildi. Onlar gözaltına alındı. Onlar da piyasayı manipülatif şekilde yönlendiriliyor dediler. İddia bu yöndeydi. Ve 16 şüpheli de tutuklanmış oldu bu soruşturma kapsamında. Yine Adalet Bakanı Akın Gül'ün kısa bir açıklaması vardı. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için kullananlara göz yumulmayacaktır dedi Adalet Bakanı Akın Gül. Ve süreç devam ediyor. Tutuklamalar var. Soruşturmanın seyri nasıl ilerleyecek? Yakından takip edeceğiz. Aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala. Çok teşekkür ederiz Buse Deviren. Efendim Buse'nin o son dilimde anlattığı o manipülasyonla ilgili mesela bir önceki dilimde avukat Zafer İşeri konuğumuzdu. Ya sosyal medyadan böyle içerikler paylaşanlar, paniğe sürükleyenlere ilişkin 5 yıla kadar hapis cezası olabileceğinden söz etti. Gördüğünüz gibi o konuda da çalışmalar bir yandan da sürüyor. Şimdi İstanbul'dan sözü aldık. Kameralarımızı bir Rize'ye çevireceğiz. Çünkü akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi Rize'de. Bakın Rize'den geliyor bu görüntü. Yolların göle döndüğü kentte araçlar suya gömüldü. Kentteki son durumu bize DEHA muhabiri Mehmet Can Peçe anlatacak. Mehmet Can Peçe, söz sende.
2: Evet, o görüntüler sabah saatlerinde Rize'nin İğdere ilçesinden çekildi. İğdere ilçesinden de bu yöne gerçekleştiriyoruz. Dün akşam etkili olan sağanak sonrası Rize'nin özellikle İğdere ilçesinde bir derinin taşması, menfezlerin tıkanması sonucu ilçe merkezi balçıkla ve sel sularıyla, taşkın sularıyla kaplandı. Ve o suların ardından da ekipler çalışmalarını hızlandırdı bölge.

0: Gede arka planındaki çalışmaları görüyorsunuz. Ben ekrandan çıkıyorum. Kameraman arkadaşım Salim Sarıkoç size buradaki ummalı çalışmayı sergilesin, göstersin. Bense dün geceden bu sabah yaşanan notlarımı aktarmaya devam edeyim. Evet, sizin de söylediğiniz gibi dün akşam saatlerinde etkili oldu sağanak yağış. Gece saatlerinde etkisini daha da arttırdı ve sabah saatlerinde ise bu manzara ortaya çıktı ki bu manzaranın şu anda biraz daha yumuşamış olduğunu söyleyebiliriz ki sabah saatlerinde
1: birine ulaşan sular vardı. Bu sular caddedeki ulaşımı kapattı. Suların bir nebze olsun çekilmesiyle beraber yerini halka bıraktı. Taksim sonrası yaşanan afette. Şu anda ekipler istihdam meydanı açmak için çalışmalarını sürdürüyor iş makineleriyle beraber. Ve şimdi vatandaşlarsa buradan araçlarını kurtarmak için mücadele veriyor. Ama bu yolun trafiğe kapalı olduğunu, burada seyretmenin tehlikede olduğunu biz dinleyelim yayınımızda sizlerin vasıtasıyla. Hemen arka planımıza gidelim. Biz size az önce Yolubun Caddesi'nin batı tarafını gösterdik. Şimdi ise doğu tarafına doğru ilerleyelim ve burada yaşananları aktarmaya çalışalım. Birimiz döndüğünce. Bunlar üstü olarak çekildi. Zemine ulaşıldığını şu an itibariyle söyleyebilirim. Ama hala da kaldırımlar olsun, yol kenarlarında olsun balçık ve çamur devam ediyor. Ve şu anda kaldırımları görüyorsunuz. O yollarda çalışmalar bir yandan sürerken kaldırımda da çalışmalar kısmı olarak devam ediyor. Ve bu kaldırımlarda sel sularının çekilmesiyle beraber balçıkta kaplandı ve bir vatandaş o kaldırımdan geçmeye çalışıyor. Şu anda görüyorsunuz ve evet, bu kaldırımdan yürümekte zaman zaman gerekleri olabiliyor diyelim. Evet, batı tarafına doğru doğu tarafına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yolu Boyacaklısı'nın kaldırımlarında balçıkta kaplanmış kaldırımlarından söyleyebilirim. Bilirim. Evet, şu anda baktığınız zaman çok sayıda kamyonet iş makinesini görüyorsunuz ve bu iş makineleriyle beraber bu evet, yolda bulunan sıvat alınmaya çalışılıyor. Toparlayacak olursak, evet, afet yüzeyin sesini çok fazla vurdu ve en fazla etkili olduğu yerde yüzeyin sesini, ama diğer ülkelerinde de bir ufaklı serler, eylemler vardı. Bu ülkelerin başında da pazarın sesi geliyordu. Pazar ülkesinde de taşkınlar sonucu kendilerinde evet, su basmaları, su baskınları ve araçların su altında kaldığını, vatandaşların hayatı ulusunu etkilendiğini ve vatandaşların sağlığına zarar geldiğini söyleyebiliriz. Bu yaşanan felaketle, bu yaşanan afetle alakalı da bizim
2: evet,
1: herhangi bir vatandaşın can kaybı yaşamadığını,
2: neyse
1: herhangi bir vatandaşın
2: öyle, evet,
1: yaralanmadığını söyleyelim.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Can Peçe. Zaman zaman sesini duymakta da zorlandık. Efendim Mehmet Can Peçe, tam da işte şu an ekranlarınızda olan o balçığın ortasından, o çamurun ortasından bize aktardı. Onun da söylediği gibi ayaklarıma kadar artık çamur geliyor, balçık geliyor. İşte iş makinalarıyla aslında bu balçığı, bu çamuru temizlemeye çalışıyor ekipler dedi. Bakın biz de yine drone kamerası görüntüsüyle ekranlarınıza getiriyoruz o çalışmaları. Hakikaten zorlu bir çalışma. Kolaylıklar dileyelim ve geçmiş olsun diyelim Rize'ye de. Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle birlikte geriledi. Motorine 3,97 lira indirim geldi. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından motorinin litresine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Dün gece itibarıyla 3,97 lira indirim yapılmasıyla motorinin litre fiyatı yeniden 100 liranın altına düştü. İndirimle birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 96,34 lira oldu. Motorin fiyatı Ankara'da 97,53 liraya, İzmir'de ise 97,83 liraya geriledi. Yaş sebze meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheliyi arama çalışmaları da sürüyor. Yaş sebze ve meyve sektöründe fahiş fiyat uygulaması operasyonunda 1029 çiftçinin beyanı alınmış, 41 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilmişti. 22 ayrı ilde 109 adreste de arama yapılmıştı. Efendim konu tam da

0: Yaş sebze meyveden açılmışken gelin İstanbul'daki bir semt pazarına gidelim. Meyve sebze fiyatlarında acaba son durum nedir? Habertürk muhabiri İrem Şimşek aktaracak.
1: Evet, her hafta haftada bir gün hepimiz pazara gidiyoruz. Özellikle sebze meyve alışverişimizi bu pazarlardan yapıyoruz. Biz de şu anda Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Hemen kadrajdan çekileyim. Domatesin fiyatında bu hafta özellikle artış olduğunu söyledi buradaki esnaf. Domates bu hafta 50 lira ortalama. Yaklaşık bir 10-15 liralık bir artışı var. Keza salatalığın da kilosu 40 lira bu hafta. Burada da taze fasulye var. Ayşe Kadın fasulyesi de dediğimiz özellikle bu da 60 lira bandında fasulye ve bir yandan da patlıcan var burada. Patlıcanlı da ve tam yanında da konserve biberleri de gösterelim. İkisi de 70 lira. Şimdi kışlık domates zamanıydı. Özellikle hepimiz pazarlardan, marketlerden kilo kilo domates, biber aldık. Kışlık konserveler hazırlandı artık. Yani kış için hazırız diyebiliriz artık. Çünkü yavaş yavaş soğuklar da başladı. Kış kendini yavaştan göstermeye başladı ve bir yandan da bu hafta okullar açıldı aslında. Veliler için bir beslenme çantası hazırlama telaşı da var. Yani evde ne yemek yapacağız telaşının yanında bir de bu çantaya ne koyalım telaşı var. Burada hemen patatesi ve soğanı da en çok kullandığımız göstermek istiyorum. Burada patatesin kilosu 50 lira. Hemen yanda farklı bir patates daha var. O da yine tabii 5 kilosu 350 oluyor kilosu. Patatesin çeşidine göre daha farklı oluyor. Artabiliyor, azalabiliyor. Tabii semt pazarlarında da fiyatlar değişiyor. Her mahallenin, her bölgenin pazarında fiyatlar aynı olmuyor. Hemen soğan da gösterelim. Soğanın burada 3 kilosu 150, kilosu 50'den. Yine bu hafta fiyatlarda çok fazla bir artış olmadığını söylediler. Yine mor soğan, tabii mor soğan genellikle daha yüksek oluyor. Fiyatı yine 70 bandında. Buradaki soğan da kilosu 40 liradan fiyatlanıyor bu haftada. Bir yandan da meyveleri gösterelim. Artık mevsim değişiyor. Tezgahlarda yeni meyveleri göreceğiz. Mesela bu hafta şu an hala incir var. Bu yaz gerçekten de meyve anlamında bol bir yazdı. Kilosu 75 liradan Aydın incirini görüyoruz. Keza burada üzüm de var. Hemen yanında çekirdeksiz üzümün kilosu 50 lira. Yine burada yine üzümün kilosu 50 lira. Mürdün eriği var. Mürdün eriğinin de kilosu 35 liradan fiyatlanıyor. Ve evet artık mevsim değişiyor dedik. Burada İzmir'den gelen mandalinalar var. Artık yavaş yavaş tezgahlarda mandalinaları da daha çok göreceğiz. Kış aylarında zaten turunçgillerin tamamı pazar tezgahlarına düşecek. Mandalinanın İzmir'den gelen mandalinanın kilosu şu anda 50 lira. Keza bu yaz gerçekten de çokça tükettik. Hem şeftali hem nektari. Burada nektari 50 lira şu anda. Yine elma var. Kilosu 35 liradan. Ki beslenme çantası telaşından bahsettik anneler için. Salatalık, domates, elma, armut yani çeşitli meyveler, sebzeler çokça alınıyor veliler tarafından. Çünkü çocukların okullarda da sağlıklı beslenebilmesi. Aynı zamanda işte evlere alınan sebze meyvelerin biraz daha fazla alınmasını getiriyor beraberinde. O sebeple şu an pazardaki böyle bu tarz yeni meyvelere de ilgi yoğun. Size pazardaki son fiyatları aktardık. Bakalım gelecek hafta fiyatlar nasıl olacak? Biz de semt pazarından son durumu aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, çok teşekkür edelim biz de. Efendim akşam maç var. Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Bir tarafta dünya yıldızı Muhammed Salah var. Diğer tarafta ise lider Galatasaray. Osimhen'siz bir kadroyla maça çıkacak. Burası elbette önemli. Şimdi maç öncesi yorumları, tahminleri alacağız. ET Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizimle birlikte. Hoş geldin Ata.
2: Hoş bulduk Kübra, iyi yayınlar.
0: Bu Osimhen'siz vurgusunu özellikle yaptım. Galatasaray için önemli bir isim herhalde, öyle değil mi? Ne dersin, artık Okan Buruk Osimhen'siz bir kadroyu nasıl kurar bu akşam? Neler görürüz, nasıl bir adım atar?
2: Aslında iki tane farklı yöntem gördük. Birisi Sporting karşılaşması. Orada da yoktu Osimhen. Orada Barış Alper Yılmaz'ın elleri uçta oynadığı bir formül gördük. Ardından geçen haftaki Kocaelispor karşılaşması. Orada da Deniz Gül oynadı santrafor'da. Tabii açılışı böyle yaptık. Oradan başlayalım. Çünkü Deniz Gül'ün performansı beğeni topladı. Deniz Gül milli bir santrafor ama bir taraftan da çok genç bir oyuncu. O yüzden başlangıçtan direkt Osimhen yok, Deniz Gül oynar rahatlığı yoktu Galatasaray taraftarında, ama özellikle Kocaelispor maçında oynadığı oyun, Gol atamadı belki.

0: Ama direkten dönen topu mücadeleci oyunu camiada çok büyük beğeni topladı ve gerçekten iyi de bir performans gösterdi gol atamamış olmasına rağmen. O yüzden bugün de santraforda olacak gibi
1: bakalım
0: gözüküyor.
1: Bakalım mı muhtemel 11'leri tam bakalım. Da yeri gelmişken. O halde bakalım. Osimhen'siz aslında o aralığı
0: belli
1: öyle.
0: Aslında.
1: Osimhen kesin olmayacak
0: evet,
1: diyorsun.
0: Osimhen tamam. Yok, Lemina yok.
1: Bakalım kimler
0: Simbo
1: olacak
0: yok,
1: muhtemel 11'lerde. Buyur.
0: Muhtemel 11'ler şu anda tabii ekranlarda ama ben Kübra bir taraftan açılışta şuradan yapmak istiyordum. Onu söyleyeyim. Sen az önce Rize'ye gittin ya. Sevgili Mehmetcan Peç'e evet. Aktardı. İşte Rize'de gördüğümüz aslında Trabzon'da da çok uzak bir tablo değil. Bir kere bence onu konuşarak başlayalım. Çünkü
1: yağış vardı,
0: dün muhabir arkadaşlarımız gerçekten yani şuralarına kadar su var adeta. Yani inanılmaz bir yağış yoğunluğu olmuş. Bugün zannediyorum biraz daha iyi orada hava aldığımız bilgiler o yönde. Bir kere çünkü onları konuşmadan bunu konuşmak olmaz. Çünkü çok acaba sağ ne durumda? Onu da bilmek gerekiyor. İki takım da nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağı biraz çünkü yağış ve zeminin durumu ön plana çıkartıyor. Bu bir gerçek. Şimdi
1: onları... Bu arada çok doğru söylediğin hakikaten. Rize'den efendim görüntüleri biraz önce getirdiğimiz evet, evet. gibi Trabzon'a da biz bağlanmıştık. Orada da çalışmalar
0: sürüyor. Duvarlardan sular akıyor artık. Evet, evet. Havalimanında bile çok
1: akşam
0: gerçekten
1: akşam saatlerinde sıkıntılı. Nasıl olacakmış? Hava hiç baktın mı?
0: Biraz... Hiç hava durumuna bakmadım ama arkadaşlarımız dünden ziyade bugün biraz daha iyi olduğunu söylediler ortamın. Ama bir taraftan da tabii herhalde bir hafta boyunca sürecek de yağış temposu gözüküyor. Bu arada yağış bir problem değil. Yani futbolda futbolun realitesinde bu var ama bugün dün gözüken tablo böyle sel olduğu yönünde bazı yerlerde. O da gerçekten düşündürüyor tabii ki. Çünkü zemin o suyu her ne kadar bir yere kadar emebilse de öbek öbek sular olması bu sefer oyunun olağan akışını engelliyor. Topun gidişatını engelliyor. Ya inşallah öyle bir ihtimal olmaz. Bilmiyorum akşam ne durumda olur onu sevgili muhabir arkadaşlarımız oradan bize aktarırlar. Akşama saatler yaklaştıkça biraz göreceğiz zemini çünkü. Ama şu ana kadar böyle bir erteleme ihtimali vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Ama dünkü tablo ya bu gece de devam edecek olursa böyle bir konuşmaya da başlayabiliriz peki. İlerleyen saatlerde. Onun altını çizeyim. İstiyorsan 11'lere döneyim. Tabii burada aslında Galatasaray taraftarının özellikle hani o taraftan başladık oradan devam edeyim. Burada görmeye belki bir nebze de olsa şaşıracağı isim sadece Batrakov olur. Çünkü Yunus Akgün Kocaeli Spor maçında iyi bir performans gösterdi. 10 numarada geçen yıl iyi bir performans gösteriyordu. Bence Galatasaray'ın bu sezonki başlangıcının, iyi başlangıcının en önemli donelerinden birisi Yunus'un performansı. Bugün de 10 numarada oynayacak gibi gözüküyor ki Batrakov'un yedekte olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Keza Leroy Sané Galatasaray'da çok tartışılıyor bu sezon. Galatasaray'ın en büyük yıldızlarından birisi ama bir türlü 11'e... o eklenmesi sağlanamadı, iyi bir performans göstermiyor. Bugün de Galatasaray'ın Uğurcan kalede, Jakobs Çalay'ı, beklerde Abdülkerim Davinson stoper attı. Sara Torreira önlerinde Yunus, solda Leao, sağda Barış Alper, ileride Deniz 11 ile çıkması bekleniyor. Bu Galatasaray'ın 11'i.
1: Trabzon'a geçmeden tamam. Şunu sorayım. Muhammed Salah dünya yıldızı malum. Hatta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle bir açıklaması olduğunu hatırlıyorum. Ya Mısır'dan direkt uçuşlar bile başladı artık Trabzon'a diye.
0: Trabzonspor'un maçları izleniyordu.
1: Evet, izleniyor yani. Onun o açıklaması da hakikaten bunu gösteriyor. Şimdi Salah var. O önemli. Bir de yeni teknik direktör var öyle evet. Değil mi aslında? Onun
0: Thomas
1: da ilk
0: Rice
1: sınavı geldi. Olacak.
0: Evet, ilk sınavı olacak ama buraya tabii uzak bir teknik direktör değil Thomas Rice. Samsunspor'da uzun bir süre çalıştı. Samsunspor'u yıllar sonra Avrupa'ya götüren teknik direktör oldu. Samsunspor'la birlikte Konferans Ligi'nde lig aşamasını başarıyla bitirdi ve Avrupa'da da iyi bir performans gösterdi. Orada çok soru işaretleri oldu. Tabii hani ben de o süreci çok yakından takip eden birisi olarak öyle negatif bir ayrılık da olmadı. O dönem böyle iki tarafın biraz artık beklentileri uyuşmamaya başlamıştı ve Samsunspor'la yollar ayrıldı. Yani Samsunspor'da olağanüstü bir başarısızlık vardı. Rice o yüzden gitti gibi bir durum yoktu. Rice Ludogorets'e gitti, Bulgaristan'a gitti. Orada da çok iyi bir performans gösterdi. Bence Trabzonspor için biraz ikame Ludogorets performansı olacak. Çünkü Samsunspor şampiyonluk hedefi olan bir takım değil. Üst sıraları hedefleyelim, Avrupa'da olalım ama şampiyonluk planlıyor mu diye sorsanız hayır der zaten hem camia hem başkan. Ama Trabzonspor sonuçta bu yıl şampiyonluk hedefleyen bir takım. O yüzden Thomas Rice'ın aslında Ludogorets'te nasıl başladığı önemliydi. Çünkü Ludogorets Bulgaristan'ın köklü takımlarından, şampiyonluğa oynayan takımlarından. Oradaki performans önemliydi, orada da çok çok iyi başladı. Puan ortalaması bir hayli yüksekti. O yüzden ben Trabzonspor'un biraz da Rice'a gitmesinin sadece ligi tanıması, Samsunspor'da iyi iş yapması olduğunu düşünmüyorum. Bence oradaki performansı da gösteriyor. Rice büyük maçları da iyi oynayan bir teknik direktör olarak hep ön plana çıktı. Galatasaray'a karşı galibiyeti yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray'ı geçen yıl Samsunspor'u yenerken Thorsten Fink vardı başında takımın ama... özellikle Fenerbahçe maçlarında, Beşiktaş maçlarında galibiyeti kaçırdığı, kimi zaman galip geldiği çok fazla maç var.

0: büyük maçları oynamayı iyi bilen bir teknik direktör. O yüzden bence açılışın böyle olması onun da ne kadar
1: iddialı olup olmadığını
0: gösterecek. Çünkü Kübra, ben bu dönemlerde bunları konuşmayı çok doğru bulmam ama Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istifası bir mental problem doğurdu. Orada yaşanan sıkıntılar vesaire ve peş peşe puan kayıpları, Avrupa Ligi'nden elenilmesi vesaire mental olarak kırılgan bir noktaya geldi aslında çok büyük hayallerle başlarken. O yüzden bugün Galatasaray maçı Trabzonspor için çok çok çok önemli. Bugün çünkü kaybederse bir puan durumu da gelirse
1: açalım
0: onun
1: hemen puan
0: de
1: durumuna da bakalım. Söylerim. Bugün kim kazanırsa o puan durumu nasıl değişir, kim
0: biraz
1: kaybederse
0: oraya, geçmiş
1: buyur
0: olacağım ama Galatasaray şu anda 13 puanda ve namağlup ilerliyor. Sadece ilk hafta 1 puan almıştı. Çorum'la berabere kalmıştı. Ondan sonra bütün maçlarını kazandı. Trabzonspor'u ise burada 9. sırada görüyoruz. Bugün olası bir Galatasaray galibiyeti Trabzonspor'un 9 puanla zirvenin gerisine düşmesi anlamı taşıyor. Hmm. Sen bana şunu diyebilirsin. Ya Atta tamam iyi güzel anlatıyorsun da sonuçta daha ligin de kaçıncı haftası? İşler değişemez mi? Tabii ki değişebilir ama Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllardaki puan ortalamalarına baktığımızda, mevcut kadro yapısına baktığımızda, Beşiktaş'ın bu sezonki dominant oyunu, evet Fenerbahçe belki biraz geride kaldı. Fenerbahçe de şu an Trabzonspor'un gerisinde. Ama Fenerbahçe'de de şu anda hala kadro kalitesi ve buraları oynama alışkanlığı, şampiyonluğa oynama adaptasyonu sonuçta şu an erken koptu diyemiyoruz. Ama Trabzonspor zaten bir hoca değişikliği var. Başlangıçta beklenti çok yüksekti. Bir de burada bir mağlubiyet gelmesi halinde açıkçası bence sıkıntı yaşayacaklar. Tabii ki şampiyonluk yarışı biter demiyorum ama Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşmek hiç isteyecekleri bir şey değil. O yüzden her ne kadar şu an Trabzonspor taraftarına tabii ki sorsak ya beraberlik olur mu? Yok kesinlikle olmaz, biz yenmek isteriz deseler de bugün mağlup olacağına öyle bir ihtimal doğarsa beraberlik bile Trabzonspor için hiç de fena bir ihtimal olmayabilir. Yarışın içinde süreklilik anlamında söylüyorum ama Osimhen de yokken tabii ki Galatasaray'ın en büyük silahı yokken Trabzonspor kazanmak isteyecektir. Thomas Reis kendini kanıtlamak için ben buraya iddialı geldim demek için kazanmak isteyecektir.
1: O ama motivasyonu sağlamak için kazanmak isteyecektir son
0: öyle
1: yaşanan süreci hatırlayınca.
0: Bizim bu konuştuğumuz tabloyu Reis'in bilmiyor olma ihtimali yok. Onu düşünerek de ama tabii ki önce bir savunma güvenliğini de sağlayayım diyecektir. Ama bence heyecanlı bir maç olacak. İnşallah yağış çok etkilemez. Hafif yağış güzel olur her zaman sahada. O mücadeleci oyuncuların tavrını görmek açısından ama inşallah topun gidişatını etkileyecek, hani böyle maçın seyir zevkini düşürecek bir yağış olmaz. Temennimiz o bence ama güzel bir maç olacak diye hissediyorum.
1: Umarız öyle olur. Bu arada 6. haftadayız öyle değil mi? Yani 6. haftadan erkenden bir şey söylemek doğru değil bu tablo için.
0: 34
1: tablo
0: hafta
1: değişebilir
0: var sonuçta ama 9 puan geride kalmak, sezonu istendiği gibi başlayamaması vesaire milli araya girerken bir
1: yine de çok
0: moral bozar.
1: Kesinlikle öyle. Beşiktaş da 12 puanla 2. sırada dominant bir oyun sergilediği de doğru iyiymiş, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Çok iyi gidiyor bu şu sıralarda Beşiktaş.
0: Marsilya maçını zaten
1: çok
0: gördük.
1: Iyi
0: olağanüstü.
1: Çok iyi maçtı.
0: Yani o orada bile zaten hani İtalyano şarkısında çalıyorlar ya,
1: evet,
0: arkada statta. Gerçekten olağanüstü bir etki. Bakalım Rice Trabzonspor'a tabii ki bir maçta demiyorum ama böyle kısa vadede böyle bir etki sağlayabilecek mi? Beşiktaş'ın ama gerçekten dominant bir oyunu var. İnşallah ben seninle birlikte yine burada yayın yaparken sezon başlıyor yayını yapmıştık. Orada demiştim ki inşallah 4-5 takımlı bir yarış olur. Benim temennim her zaman
1: umarız
0: o. Özellikle sadece sektörün içinde olanlar olarak değil, futbol severler olarak. Ne kadar uzun şampiyonluk yarışı giderse o kadar iyi.
1: Rekabet ne kadar artarsa o kadar
0: güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ata Selçuk bu dilimde konuğumuzdu. Akşam maç var. Bakalım nasıl sonuçlanacak, takip edeceğiz. Şimdi Ata'yı uğurlayacağız. Ben sizin o sırada bir haber paylaşayım. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Eğer doğru bir anlaşma değilse aklımdan bile geçirmem dedi. İran'a saldırılar konusunda ise karar aşamasında olduğunu belirtti.
2: İran şu anda her açıdan kaybediyor dedi. Bu yüzden anlaşma yapmak istediklerini iddia etti. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Trump, American News Nation kanalına konuştu. 3 Kasım'daki ABD seçimleri yaklaşırken ülkesinin İran'la savaş konusunda ne yapacağını değerlendirdi. İran'ın anlaşma zemini aradığını söyledi. Ancak doğru bir anlaşma yapmaya yanaşacağını, aksi halde aklından bile geçirmeyeceğini ifade etti. ABD Başkanı, İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda karar aşamasında olduğunu yineledi. Neler olacağını göreceğiz dedi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. Saldırılar sürecinde 18 ABD askerinin öldüğü bilgisi paylaşılmıştı. Ancak Amerikan Washington Post gazetesinin

0: İddiasına göre bu sayı gerçeği yansıtmıyor. Gazeteye konuşan 6 ABD yetkilisi 4 can kaybının daha olduğunu, dolayısıyla gerçek sayının 22 olduğunu belirtiyor. ABD Başkanı Trump, İran Savaşı'nda yalnızca 18 askerinin öldüğünü söylemiş, Vietnam ve Afganistan'la kıyaslayınca bu sayının çok az olduğunu belirtmişti.
1: İran'da gönüllü olarak ABD ve İsrail'e karşı savaşa katılmak isteyenler başkent Tahran sokaklarına çıktı. Can feda sistemine kayıtlı İran

0: güçleri öncülüğündeki yürüyüşe can feda sistemine kayıtlı İranlılar katıldı. Gösteride Amerikan bayrakları yine yere serildi. Hizbullah ve İran bayrakları taşıyan İranlılar ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınlar uzun namlulu silahlar taşıdı. Hükümetin organize ettiği yürüyüşe katılanlar savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
1: Onlarla bu silahla savaşacağım. Silahsız bile olsak Tanrı'ya olan inancımızla onları kesinlikle yeneceğiz. Bu milletin kazanması Tanrı'nın iradesidir.
2: Trump'ın açıklamaları sadece sözden ibaret. Şehit liderimizin katiliyle hiçbir müzakere, anlaşma, barış yok.
0: Kortejde roket atarlar, mini denizaltı ve İran'a ait İHA'lar da sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteride Besiç Komutanı Hüseyin Tayyip, ABD'nin yenilerek bölgeden çıkacağını savundu. İran'da savaşa gönüllü katılım için oluşturulan can feda sistemine 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.
3: Suudi Arabistan'da da hareketli dakikalar yaşandı. 8 nokta için acil duyurumu uyarısı yapıldı. Uyarıların ardından tehlikenin sona erdiği açıklandı. Yemen'deki Husiler ise Suudi savaş uçaklarının son bir haftada ülkeye 300 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Babül Mendeb Boğazı yakınlarında da çatışmalar sürüyor.
0: Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayit, Feresan ve Haç'ta halktan güvenlik talimatlarına uyması, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınması istendi. Tehlikenin niteliği açıklanmadı. Sivil savunma birimi daha sonra 8 noktadaki tehlikenin sona erdiğini duyurdu. Uyarılar Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a misilleme tehdidinin ardından geldi. Husiler, başkent Sana'ya yönelik İHA saldırılarından Riyad'ı sorumlu tutuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15 uçaklarının son 24 saatte Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Ser, son bir haftada Yemen'in 9 vilayetinde düzenlenen hava saldırılarının sayısının 300'e ulaştığını kaydetti. Suudi Arabistan iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Stratejik Babül Mendeb Boğazı yakınındaki Lahiç vilayetinde ve Taiz'de çatışmalar sürüyor. Husilerin bu ay Kızıldeniz kıyısında ilerleme sağladığı bildirilmişti. Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014'te Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek için savaşa müdahil oldu. BM Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Yemen'de son iki haftada 112 binden fazla kişi yerinden edildi. Kapalı yollar ve kesilen iletişimde insani yardımların ulaştırılmasını güçleştiriyor.
3: Ve dönelim yurda. Erzurum'da bir kişi babasını darp ettiği iddia edilen adamı vurdu. Tansiyon polisin çabasıyla düşürüldü.
0: Kavga sonrası silah ateşlendi, bir kişi yaralandı. Silah sesleri Erzurum'un Yakuti ilçesinde yankılandı. HT, aralarında alacak verecek meselesi olan SB'nin iş yerine gitti. İş yeri sahibinin babası da oradaydı. İddiaya göre HT, babaya saldırıp darp etti. Bunun üzerine darp edilen adamın oğlu elinde silahla geldi. Önce havaya ateş açan saldırgan, babasını darp eden kişiyi bacağından vurdu. Tansiyon, olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla düştü. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa elindeki silahla teslim oldu.
3: Boşanan eşlerin geliri birbirine denkse yoksulluk nafakası bağlanabilir mi? Yargıtay bu soruya emsal niteliğinde bir kararla yanıt verdi. Bakın ne dedi, izleyelim.
0: Boşandığı eşiyle geliri birbirine yakındı. Kendisinin de düzenli ve sabit geliri vardı. Yargıtay, boşanma sonrası kadına bağlanan yoksulluk nafakasını hukuka aykırı buldu. İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı inceleyen Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik bir

0: evliliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erkeğin temiz başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay çiftin boşanmasına ilişkin hükmü onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin kararı bozdu. Yüksek Mahkeme kararın gerekçesinde kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğuna dikkat çekti. Tarafların gelir düzeyinin de birbirine yakın veya denk olduğu belirtildi.
1: İstanbul'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Şişli'de bir adrese yapılan baskında yaklaşık 300 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Dükkanı imalathaneye çevirdiler. Çeşit çeşit makineyle uyuşturucu ürettiler. Zehir tacirleri polis operasyonuyla yakayı ele verdi.
2: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şişli'de bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Operasyonda 297 kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve makinelere de el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
2: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
1: İstanbul'da inşaat alanındaki ağaç kesilmek istendi ancak alınan yetersiz önlem nedeniyle ağaç yoldaki otomobillerin üzerine devrildi. O anları izleyelim.
3: İnce ipi yanlış yere bağlayıp ağacı kesmeye başladı. İp koptu. Kontrolden çıkan ağaç üzerine devrildiği otomobilleri bu hale getirdi. İstanbul Maltepe'de inşaat alanındaki ağacı kesmek istediler. Ağacın üst kısmına bağlanması gereken ipi alt tarafına bağlayıp işe koyuldular. Kesim sırasında ağacın yan yatmasıyla zaten ince olan ip koptu. Ağaç kontrolden çıktı. Kesilen ağaç büyük bir gürültüyle park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Ancak iki araçta hasar oluştu. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. İnşaat çalışması kaldığı yerden devam etti.
1: İstanbul'da 16 yaşındaki Yusuf Demirci motosiklet tamiri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mahkeme o saldırganlar hakkındaki kararını verdi.
0: Motosiklet tamiri tartışması kavgaya dönüştü. Yusuf en yakın arkadaşları tarafından öldürüldü. 16 yaşındaki çocuğu katleden 3 saldırgan hakkında karar çıktı. Olay geçen yıl Temmuz ayında İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 16 yaşındaki Yusuf Demirci araç tamirine meraklıydı. İddiaya göre en yakın arkadaşlarından biri Yusuf'tan motosikletini tamir etmesini istedi. Yusuf olumsuz yanıt verince çıkan tartışma kavgaya döndü. En yakın arkadaşı ve iki kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Yusuf hayatını kaybetti. Olaydan sonra suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı. Saldırganlar hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi. 3 sanık iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezada indirim de uygulamadı.
1: İstanbul Şile'deki Avlak virajı aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalarla gündemde. Çünkü pist gibi kullanılan viraj yapılan aslında en küçük bir hatada bile ağır sonuçlara yol açıyor. Peki ölümlü kazaların da yaşandığı bu yolda sürüş nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli? Emine Derya araştırdı.
4: Gelip burada vida çekiyorlar, gaza geliyorlar, çok hız yapıyorlar.
5: Ben burada 100-120 yapan bile gördüm yani.
6: Maalesef gençlerimiz pist sürüşünü trafiği açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
7: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajı

0: virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
1: Al mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
2: Hocam sollaması doğru mu?
1: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
2: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik ne?
3: Genelde buranın asfaltı iyi diye burayı pis gibi kullanıyorlardı diyebiliriz. Hem bazı yerleri uzun virajlar, daha iyi işte yatırabiliyorsun motoru. İnsanlar kendine bir şekilde güveniyor ama sonuçta hata affetmeyen bir yer.
0: Çünkü yapılan en küçük bir hata geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
2: Birazdan viraja gireceğiz. Peki ne şekilde viraja girmemiz gerekiyor?
1: Bu hız limitlerine baktığımız zaman 50 km hız baremini aşamayız. Toleransı da koyarsak maksimum 55 olur. Aynı zamanda yerdeki paralel çizgiler bunlar da yavaşla diyor.
0: Üstelik Darlık yolu üzerinde tek viraj Avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
1: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 km'nin üstünde çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
0: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra Avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri işte bu noktada motosiklet sürücülerini durdurarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetim yapıyorlar.
4: Yani gün sonunda biz sürüşümüzü tercihlerimize göre gerçekleştiririz. Hayat çok değerli. Burada veya başka virajlarda fark etmez. Sürüş önlemlerimizi doğru şekilde alırsak, ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
5: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözümü olacağını düşünüyorum.
6: Bilim insanları 100 yılı aşkın süredir ilk kez yeni bir vahşi kedi türü keşfetti. Bolivya'da tespit edilen kedi benekli kürküyle dikkat çekiyor. Bir kediden biraz daha küçük olan bu türe de Leopardus tilcayo adı verildi. Konuşacağız Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan bu dilimde konuğumuz. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Güneşin doğduğu şehirden 1700 rakımlı Van Gölü'ndeki yaşayan inci kefaliyle ve Erçek Gölü'nde yaşayan allı turnaların, börtü böceklerin, dağdaki gınalı kekliklerin, dağ keçilerinin selamıyla selamlıyorum. Serin bir sonbahar gününde bu ılıman ve sıcak mevsimin bütün canlılarla birlikte şerrinden emin olarak yaşadığımız bir toplumda yaşamak ümidiyle bütün seyircilere, vatandaşlarımıza saygı ve selamlar.
6: Çok teşekkür ederiz hocam. Sağolunuz. Şimdi öyle bir giriş yaptınız ki yani evet yeni bir türden bahsedeceğiz ama çeşitliliğin merkezi de burasıdır, Van'dır gibi algıladım aslında biraz önceki vurgunuzda da. Şimdi hocam bu kedi ormanların sık sık bulutlarla kaplandığı ve yüksek nemin hakim olduğu dağlık bir bölgede bulunmuş. Bu kedinin o bizim bildiğimiz kedilerden farkı ne?
7: Şimdi yer küre yaratıldığından günümüze kadar çevre, canlı ve insan ilişkisi devam etmiş. Yer küre yaratıldığında bütün canlılar hep birlikte birbirinin şerrinden emin olarak yaşadığı bir toplum oluşturmuş. Aslında çevreden ayrılan insan eline imkan geçirdiği için biraz bunlardan ayrılmış. Bu kedimiz kedi özelinde bütün canlılar belirli şartlarda iklim şartı, çevre şartı, gıda sorunuyla beraber değişimlik gösterir ve bu sona gelir ama bir genetik faktöre, bir kökenden yer alır. Ve insan bu canlılarla hayvanların etkileşi halinde evcilleştirme ve ehilleştirme meydana gelmiş. Her canlının bir kökeni var. Hı hı. Bu canlıda da rastgele şanslı olan canlılar.

0: birisi bulunmuş ve rehabilitasyon merkezine götürülmüş.
1: Hocam niye peki 100 yıldır bulunmamış bu canlı? Niye şimdi keşfedilmiş mesela?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bu canlının niye bulunmasının sebebi şu. Canlı olarak bulunmasından dolayı bu telefon geldi, özür dilerim bütün seyircilerden de. Canlının şimdi bulunmasının sebebi korunan alanların olması. İnsanların az girmesine bağlı olarak korunan alanlarda böyle canlılar var. Medeniyetin ve insanlığın beşiği olan Anadolu, yani bu coğrafyası, bu coğrafyada da Van Gölü çevresi, Bitlis, Hakkari, Van, insanlara giriş olmayan, insanların girdiği bölgelerde el değmemiş alanlarda yaşadığında aslında aynı bölgemizde de bu bölgede de böyle canlılara rastlanmak mümkün.
1: Yani şöyle şimdi mi, daha keşfedemediğimiz pek çok canlı türü vardır mı diyorsunuz hocam?
0: Altındaki derinliklerdeki keşif ediyor, bilimi ortaya çıkarıyor, başarılar elde ederken, ama doğa her zaman bir sürpriz sunmaya mahkum, bir sürpriz çıkarıyor. Bu bize bir sürpriz, bir hediye. 1 milyon 400 bin yıl gibi uzun bir yıldan sonra genetik faktörlerin ortaya çıkarılması, yeni bir türün ortaya çıkarılması çok bizim için önemli. Ama Anadolu'da insanlığın beşiği olan, canlının beşiği olan Anadolu'da biz de bu bölgelerde eğer korunan alanlar da aramalar yapabilirsek, korunan alanlarda yapabilirsek Anadolu parsını görebiliriz. 100 yılda meydana gelmeyen yakalı toyları görebiliriz. Bu bize bunun önünü açmıştır. Canlılar birlikte yaşadığı zaman, ortamları korunan alanlar olduğu zaman, keşiflerle verildiği zaman, araştırmalar devam ettiği zaman daha çok hikayeler yazacağız. Daha çok hikayeleri de anlatacağız. Bu hikaye yazmada da ülkemiz bu yönde çok şanslı. Bu şansın da en şanslı olan bölgelerden birisi de Van Gölü Havzası bölgesi.
1: Hocam Bitlis, yani daha keşfedemediğimiz çok fazla canlı türü var. Yani insanlık aslında bu canlıları keşfetmeyi sürdürecek. Peki bu kedi özelinde düşünürsek, bu vahşi bir kedi öyle değil mi? Ya yani tehlikeli bir kedi mi tabii mesela? Şimdi, görüntüsü bu arada hocam çok vahşi. Güzel. Yani deseni, leopar deseni deniliyor mesela. O kürkü, o bakışları, boyutu da aslında küçük ama vahşi bir kedi der mi söz ediyoruz?
0: Şimdi şöyle, vahşi kedi demek şöyle. Aslında doğada yaşayan, yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı hareketlerden dolayı vahşi diyoruz. Aslında ekolojik dengede çok sevimli görevini yapan bir kedi. Aslında bu vahşi kedileri biz ehilleştirip evcilleştirerek bunlardan uzaklaştırdık. Bizim bütün kedilerimizin atası doğada yaşayan böyle bir vahşi kediden köken alan kedilerdir. Bunun şansı genetik faktörlerini, genetiğini fazla değiştirmeden günümüze kadar gelmesi. Eğer araştırmalar devam ederse, bu korunan alanlardaki canlılara el uzatılırsa, rehabilitasyon merkezine gelen hayvanların hepsinden gen tahlili yapılabilirse, bu medeniyetin başlangıcı, canlının başlangıcı olan bundan sonraki haberlerin Anadolu'dan çıkacağını düşünüyor. Ve bu kedi özelinde de yaban hayvanları, doğal çevrenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere keşfediyor. Eğer alanları korursak bu doğal miraslarımızı gelecek nesillere aktarmış oluruz. Bozulmadan yapısıyla ve sulak alanlarıyla, dereleriyle gelecek nesillere aktardığımızda bu kedi gibi biz de Anadolu parsını arıyoruz. Eğer biz de Anadolu parsını bulduğumuz zaman dünyaya, literatürlere yeni türler eklenmiş olacak.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz size. İnşallah o günü de görürüz. Yani bu çalışmaların da Türkiye'den çıktığı, o bulduğunuza ilişkin çalışmaları da görürüz. Biz de burada ekranlarda paylaşırız. Profesör Doktor Lokman Aslan Bilim de bizimle birlikteydi.
0: Ben de sizlere bu fırsatı verdiğiniz için allı turnaların, yani flamingoların burada göç hazırlığında olduğu, batıya doğru geçtiği bir dönemde allı turnaların selamını göndererek selamlıyorum. Bir de medeni toplum bütün canlıların birbirinin şerrinden emin olarak yaşadığı toplumdur. Bütün canlıların güvenlik içinde güzel bir cennet yapısıyla, bozulmamış doğasıyla sizlere saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bütün vatandaşları da barış, esenlik ve birlik çok beraberlik içinde görmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Bana bizden de selam.

0: olsun diyelim biz de. Şimdi efendim devam edeceğiz. Eylül ayı başında av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahları da doldu taştı. Peki tezgahta hangi balıklar var? Fiyatlar nasıl? Gelin onu da bir soralım. Dilara Civelek bizim için gitti balık pazarına. Tam da o noktada bizi bekliyor. Nasıl fiyatlar Dilara?
1: Kübra Hanım Ruslu, senin de dediğin gibi Eylül ayının başında av yasağı kalktı. Balıklar tezgahlara gelmeye başladı. Tezgahlar da oldukça canlı. Şimdi sizleri de o tezgahlara götürelim. Bizler Karaköy Tarihi Balıkçılar Pazarı'ndayız. Özcan Öztürk derya kuzularıyla dolu olan bol bereketli tezgahları ekranlarınıza getiriyor. Fiyatlar da bu yıl palamut bol olunca, balıklar bol olunca daha uygun geçen yıla göre. Geçen yıl palamutun hasretini çekmiştik. Dediler balıkçılar bu yıl palamutu bol yiyeceğiz. Vatandaş palamuta çok rahat erişecek. Bu şu anda dedikleri gibi de oldu. Öyle de oldu şu an. Ekranlarınıza kalabalığı da görüyorsunuz. Talep de çok. Şimdi fiyatları getirelim. Palamut 110'a kadar düştü. Sezonu 300'de açmıştı. Ama palamutun 3 ayrı boyu var. 150'ye, 200'e kadar da farklı boyları var. Anlatalım. İstavrit, istavrit, olta istavriti 200'e. Hamsi, hamsi de Türkler çok sever. O da 250'den. Taze sardalya var şu an tezgahta 300'e. Birçok balık var ama palamutun ayrı gelen giden herkes palamut soruyor. Soruyoruz biz de burada müşterilere, vatandaşlara ne alıyorsunuz, neyi tercih ediyorsunuz? Palamut mevsimi, palamutun tezgahlarda olduğu, bol olduğu ve uygun olduğu dönem tabii ki de palamut alıyoruz diyorlar. 4 tane 500 kampanyası da yapıyor bazen balıkçılar. Tezgahtan tezgaha değişiyor. Havalarda artık biraz soğumaya başladı. Son bahar yüzünü gösterdi. İstanbul'da da hissediyoruz. Peki ne olacak? Havalar soğudukça, deniz suyu soğudukça ne olacak? Palamutun yerine, favori gözlemimizin yerine bu sezonda havalar soğuduğunda ne alacak? Onu da balıkçı esnafı Savaş Bey'e soralım. Savaş Bey hoş geldiniz. Havalar yavaş yavaş soğuyor. Deniz suyu da soğuyor. Palamutun yeri sallanacak mı? Ne olacak fiyatlar?
2: Şu anki konuma göre yeri sallanacak gibi değil ama ileriki günlerde daha sert, daha soğuk havalar olduğu sürece palamut ufaktan kendini bırakır. Nasıl bırakır? Azalmaya gider. Çünkü palamut soğuk suyu ve soğuk sert havayı sevmez. Onun dışında bu havalar palamutun havasıdır. Bol bol şu an hale geliyor. İnşallah böyle devam eder. Eylül bittikten sonra Ekim'in ortasına doğru balık daha da yağlanacak, daha da lezzetlenecek, daha da irileşecek. Vatandaş zaten şu an dört gözle balığın daha irileşmesini bekliyor ki tuzda pişiriyorlar, ızgara yapıyorlar, dolapları dolduruyorlar. Şu an baktığı zaman palamutun şu an gayet fiyatı normal. Yağlanması da ufak ufak yağlanmaya başladı. İnşallah böyle devam eder. Ekim'den sonra biraz daha yağlanacak ama dediğim gibi hafiften fiyatı çekebilir.
1: Peki palamut soğuduktan sonra havaları sevmez dedik. Ha, soğuk havaları hangi balıklar seviyor? Hamside durum ne olacak? Nasıl ilerleyecek?
2: Şimdi bakın palamut kendini kaybetmeye başladığı zaman hamsi de kendini ufak ufak piyasa daha da çok çıkaracak ama hamsi de fiyat düşer diye bir şey vermek istemiyorum. Garanti vermek istemiyorum. Çünkü hamsi baktığından 250-200 civarı seviyor ama Ekim'den sonra yani Eylül'ün sonundan sonra havaların soğuması, rüzgarın, deniz suyunun soğumasıyla beraber Çinekop'un ve Lüfer'in tezgahlara bol bol gelmesi bekliyoruz. İnşallah bu sene o da gelirse palamutla beraber hepsi gayet güzel bir şekilde bol bol vatandaşa satarız.
1: Çok teşekkür ederiz. Bizler de balıkçı tezgahlarından ekranlarınıza getirdik. Bol bereketli, balıkların çok olduğu bir sezona giriş yaptık Eylül ayının başında. Palamut 110 liraya kadar düştü. Gelenlerin de %90'ı palamut alıyor. 4-5 tane palamut alıp evine götürüyor. Bizler de son rakamları derya kuzularının tezgahlarını ekranlarınıza getirmiş olduk.
0: Pekala, çok teşekkür ederiz Dilara Civelek ve konuğuna. Bereketli bir sezon olsun efendim. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba, saatlerimiz 14'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Rize'de gece boyunca devam eden şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. 9 mahallede hasar büyük. Bakın mahallelerin son hali böyle. 7 ev tahliye edildi. Sağanaktan geriye nasıl görüntüler kaldı izleyelim.
1: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
2: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
3: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
4: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, kuru doldu. Abi öyle böyle değil.
3: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini artırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
4: Abi öyle, şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
3: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi.
2: Üzerinde tahliye ettiğimiz yer var. 40 üzerinde de heyelan var. Küçük, irili ufaklı heyelanlar var.
5: Arabalar görüyorsunuz zaten.
3: Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
2: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz.
1: Kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşına da ev hapsi verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlik Ali İşgören ve Necip Doğan'ın suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları hakkında ise kasten öldürme suçlamasıyla sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Yine kontrollü bir yıkım, yine kontrolden çıkan manzaralar. Bakın, kontrollü yıkım yapılan bir bina çöktü. Bu kez adres İstanbul Büyükçekmece'ydi. İki kişinin hafif yaralandığı olayda faciadan dönüldü.
3: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürüyordu. Binanın bir kısmı bir anda çöktü. Ortalık toz bulutuyla kaplandı.
6: İnşallah can kaybı olmamıştır diye temenni ediyoruz. İki tane operatör değişti. Olduğu yerde çöktü.
3: İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'ndeki 8 katlı binada yıkım çalışması yapılıyordu. Akşam saatlerinde binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü.
7: Yarısını yıkmışlardı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı, tahmin ediyordum. Çünkü dozer kepçe bu taraftan vurmuştu. Normalde kepçenin bu taraftan vurması lazımdı.
3: Çökmeyle birlikte çevrede bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkazda birilerinin bulunma ihtimaline karşı arama başlatıldı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramalarda enkazda kimseye rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Ankara'da el freni çekilmeyen minibüs park edildiği yerden hareket etti. İşte bu evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yarıldı. Evde de hasar oluştu.
8: Duvarımın girişi de çatlamış. İçeride kapıyı da gördün mü?
3: Gürültüyü duyup dışarı çıktı. Evinin duvarına minibüs çarptığını gördü. Kaza Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü minibüsünü park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sürücü evine girdi.

0: Gittikten kısa süre sonra minibüs hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı ilerleyen minibüs hızlanarak bir evin duvarına çarptı. Araç ancak duvara çarptıktan sonra durabildi.
1: Birden ev üstüme uçtu sandım. Şuraların bir bak uçtuğuna, yaralandığına.
0: Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında çatlaklar oluştu, kapıda da hasar meydana geldi. Evde yaşayanlarsa duydukları büyük gürültünün ardından dışarı çıkarak minibüsü duvara çarpmış halde gördü. Şaşkınlık yaşayan ev sahibi oluşan hasarı böyle gösterdi.
1: Tezgahım şöyle geldi, şoför şöyle itekledi, buraya yanaştırdı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Evde ve minibüste maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: Erzurum'da iddiaya göre boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga çıktı. Silahlar ateşlenince de biri polis, 12 kişi hastanelik oldu.
0: İki grup arasındaki husumet silahlı kavgaya döndü. Binadakiler sokaktaki gruba kurşun yağdırdı. Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan kişiler yoldan geçen husumetli oldukları gruba ateş açmaya başladı.
3: İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geldi.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polisler de kurşun yağmuru altında kaldı.
3: Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına da saçma geliyor. Tüfekten atılan saçmadan birisi saplanıyor. Çok şükür onun durumu ağır değil ama küçük bir operasyon geçirecek.
0: Polis ekiplerinin müdahalesiyle balkondaki saldırganlar yakalandı. Yanlarında bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Yaralanan biri polis, 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavganın boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre Y.T. boşanma aşamasındaki eşini olaydan bir gün önce bıçaklamıştı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Akıllı şehirler için 5 yıllık yol haritası hazırlandı. Trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zamanın en aza indirilmesi hedefleniyor. Peki şehirlerde bu dönüşüm nasıl olacak? Vatandaşların hayatı nasıl kolaylaşacak? İşte Sayın Bakan'dan dinleyelim.
0: Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Şehir yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Genelgede 3 yıllık akıllı şehir eylem planının sona erdiği, bunun yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir eylem planının hazırlandığı belirtildi.
4: Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
0: Eylem planında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Planla gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaş da mobil uygulamalar üzerinden mahallesindeki sorunları doğrudan belediyeye iletebilecek. Akıllı şehirlerde erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere karşı önlem de alınacak. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde akıllı bölge modeli kullanılacak. Sensörlerle su ve enerji kayıpları anlık tespit edilecek. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de ise 187 ilçe belediyesi daha sisteme dahil edilecek. 2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde trafikten çevre temizliğine kadar pek çok hizmet tek noktadan takip edilecek. 2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim.

0: üretim şartı aranacak. Akıllı şehirlerin hukuki altyapısını oluşturacak Akıllı Şehir Kanunu yürürlüğe girecek.
1: Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle birlikte geriledi. Motorine 3,97 lira indirim geldi. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmelerin ardından motorinin litresine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Dün gece itibarıyla 3,97 lira indirim yapılmasıyla motorinin litre fiyatı yeniden 100 liranın altına düştü. İndirimle birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 96,34 lira oldu. Motorin fiyatı Ankara'da 97,53 liraya, İzmir'de ise 97,83 liraya geriledi. Efendim, pek çoğumuz şu Excel programını biliriz. İşte şimdi ekranlarınıza öyle bir kişiyi getireceğiz ki Excel'i bambaşka bir biçimde kullanıyor. İzleyelim.
0: Tek tek renklendirip hareket veriyor. Mekanik ve tek düze tablolar onun tasarımıyla birer sanat eserine dönüşüyor.
2: Genellikle karşıtlıklarla çalışmayı seviyorum. Mesela çok sakin bir şeyi çok kaotik bir şeyle bir araya getirmek gibi.
3: Excel günlük hayatta birçoğumuzun kullandığı bir uygulama. Verileri düzenliyor, hesaplamalar yapıyor, tablolar oluşturuyoruz. Ancak bir isim Excel'i tüm bu kullanım alanlarının çok ötesine taşıdı. O Excel'i bir hesaplama tablosu olarak değil, adeta bir sanat stüdyosu olarak kullanıyor.
0: Lübnan asıllı 33 yaşındaki Nicolas Kamel Dubai'de yaşıyor. Kendisi bir grafik tasarımcı. 2D
2: and 3D. İki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalarımdan hareketli grafik tasarımlara kadar birçok farklı araç kullanıyorum. Bu alandaki deneyimim daha özgür ve sanatsal projelerde çalışırken biraz daha sınırları zorlamama olanak tanıyor.
0: Kamel'in tasarımları tam da bahsettiği gibi biraz sınırların dışında. Mesleğinde yeni denemeler yapmak isteyen genç adam Excel gibi elektronik tablolarla çalışıyor.
2: Farklı araçları deniyordum. Biraz yazılımı ve sunduğu özellikleri keşfediyordum. Sonunda yavaş yavaş Excel'e, yani elektronik tabloya benzeyen bir şeye yöneldim.
0: Hücrelerden oluşan bu tabloları hareketli görsellere dönüştürerek müzik parçaları için özgün video klipler hazırlıyor. Bu dönüşüm ise iki aşamadan oluşuyor. Önce orijinal klibi düzenliyor, ardından bunu elektronik tabloya aktarıp kullandığı yazılım sayesinde hareketlendiriyor. Böylece sıradan tablolar onun ellerinde eğlenceli video kliplere dönüyor.
2: Excel tabloları ya da genel olarak elektronik tablolar bana çok katı, hatta biraz sıkıcı geliyor. Bir elektronik tablo deyince aklıma heyecan verici bir şey gelmiyor. Bunu müzikle bir araya getirmekse gerçekten çok eğlenceliydi.
1: Bursa'nın Lezzetleri Gastronomi Festivali'nde buluştu. Bu yıl 5.'si düzenlenen festivalde en büyük ilgiyi de 3 metrelik Bursa kebabı gördü. Şimdi festival alanına gidelim. Sözü gazeteci Nejat Kırbulut'a bırakalım.
4: Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali'nin 5.'si başladı. Tam 13 ülkeden de katılımcılar var. Bir yandan da tabii Bursa denince akla Bursa kebabı geliyor ve tam 3 metre uzunluğunda Bursa kebabı hazırlığı başladı şu an itibariyle. Yanımızda da ustamız var. Bursa kebabını hazırlıyor. Ustam kolay gelsin. Çok güzel bir koku yayılıyor. Nedir bu etin özelliği?
5: Teşekkür ederiz efendim. Etimizin özelliği %60 koyun eti, toklu dediğimiz. %20'si kuzu dediğimiz, kalan %20'si de bildiğimiz dana etinin but kısmı ve kol kısmından hazırlanan Bursa'nın dönen kebabı ürününü yapıyoruz.
4: Osmanlı'dan günümüze bir lezzet değil mi? Yani
5: tabii ki aşağı yukarı 150-200 senelik bir ürün. Biz yerel ürün olarak Bursa'nın dönen kebabını yapıyoruz.
4: Peki. Elinize sağlık diyelim, kolay gelsin. Şöyle devamlı tabağımızı da görelim. Tam 3 metre uzunluğunda bir tabak. İskender kebabı, Bursa kebabı yapılıyor burada. Ve artık son hazırlıklar da yapılıyor. Şöyle gelelim tabii, detayları da gösterelim. Kolay gelsin.
6: Hoş
4: 3 metrelik
6: efendim.
4: Bir tabakta.
6: Bursa'da bir rekora imza atıyoruz. 700. yılı özel fetheden lezzetler mottosuna uygun olsun dedik. Bursa'mızın lokomotif ürünü kömürde Bursa döner kebabını ilk defa bir rekor denemeyle oldukça da stresli bir gündeyiz böyle. Evet. Bizim için de bir ilk oldu. güzel bir an oldu.
7: Hem stresli hem

0: iştah kapartan bir görüntü evet. var şu an değil mi?
1: Evet.
0: 3 metrelik tabakta.
1: Evet,
0: Bursa bu... kebabı meşhur tabii, Bursa denince akla Bursa kebabı geliyor. Hemen burada şarkı söyleyen hanımlar da burada, gastronomi korosu. Kısaca alalım hemen sizden.
2: Türkiye'nin ilk ve tek korosu, patentini aldığımız
0: gastronomi korosu.
2: Gastronomi korosu, bütün şarkılarımızda, türkülerimizde gastronomi unsurları var. Şimdi Bursa kebabını söyleyeceğiz.
0: Buyurun.
2: Kadim şey.

0: Evet, Bursa'da hem damağa hem de kulağa hitap ediyorlar gastronomide. Oldukça geniş bir lezzet ağı var. Onunla birlikte bir müzik de eşlik ediyor tabii Bursalılara. Ve bütün Bursalılar da buradaki Osmanlı lezzetlerini tatmak için bölgeye gelmiş durumda diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'dan aldık sözü, güzeller güzeli Bursa'dan. Bu dilimi artık sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinden bu hafta tiyatro dünyasının nabzını tutuyor. Festivalin bu yılki onur ödülü sahibi Tilbe Saran, tiyatro yolculuğunu, sahneyle kurduğu bağ ve rol aldığı özel seçkiyi, İKSV Tiyatro Festivali'nin ekibi ise festivalin perde arkasını ve programda öne çıkan yapımları anlatıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var, konuşacağız. İlk filmimiz Mehmet'le Aşk Büyüsü.

0: I'm sure you've heard of the Owens family. The ones their neighbors whisper are witches.
1: I've waited such a long time for this.
2: Yes, she has.
1: Everything's gonna be okay.
0: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different?
3: Mehmet, aşk büyüsü dedim ama iki. Aşk büyüsü iki. Aşkım. Birincisi çok tutunca 28 yıl sonra ikincisini yapmışlar.
4: Ya o filmin hikayesi, ikincisinin yapılması hikayesi bence filmin kendisinden daha ilginç. Ben de yazımda uzun uzun onu anlattım zaten. Şimdi ben ilk yapıldığında Aşkın Büyüsü 2, Practical Magic 2, dedim ki ya ben yanlış hatırlıyorum herhalde. İlk film beğenilmedi. Kişide de başarılı olmadı. Yanlış bir daha tekrar baktım. O zaman karşıma yepyeni bir hikaye çıktı. Çok iyi eder bir hikaye çıktı. Filmin kendisinden de ilginç. Evet, film çok başarısız oluyor. Hatta zarar yazıyor Kadir. Çünkü pazarlama bütçesi yüksek, onu da karşılayamıyor. Her şey çok kötü gidiyor. Fakat gişelerden sonra bu televizyonlar bu filmi genelde Cadılar Bayramı, sonbahar döneminde sürekli koymaya başlıyorlar. Sürekli seyirciler, bu yeni kuşaklar da bu filmle birlikte yetişiyorlar. 98'dir. Yavaş yavaş 2000'ler bu. Geçen 28 yıl içerisinde ya da ne diyeyim 25 yıl içerisinde yavaş yavaş bir kült filme dönüşüyor. Nasıl dönüşüyor? Özellikle de şimdi o yıllarda yine 90'larda bir Charmed diye bir televizyon dizisi var. Buffy the Vampire Slayer var. Bir de Stevie Nicks diye bir şarkıcı var. Şimdi bunların bir tarzı var. Bu hem bu dizilerin hem de Stevie Nicks'in bir tarzı var. Giyim tarzı var, hayata yaklaşım tarzı var. Aynı şekilde bu filmin de var. Yani ilk filmin, Aşkın Büyüsü'nün. Buradaki şu, yani mesela evin dekorasyonuna bakıyorlar. Evin her tarafından bir eşya çıkıyor. Ev çok sıcak, çok canlı. Giysilere bakıyorlar, çok farklı ve diyorlar ki bu farklı bir gotik anlayışı. Yani çünkü gotikte çok gotik mode ve trendleri etkilemesi çok farklı. Bu diyorlar farklı bir cadılık anlayışı, farklı bir gotik anlayışı, farklı bir karanlık anlayışı. Buna diyor Whimsigoth diye bir isim veriyorlar. Whimsical'la gotiki birleştirerek ve bu hem dekorasyonda hem de modada bir tarz haline geliyor. Bu böyle olunca da bu film bir külte dönüşüyor. Ve diyorlar ki yapımcısı hadi biz devamını çekelim. Nasıl olmuş sence, ben de sana sorayım. Filmi de sana sorayım.
3: Ya evet, filmle ilgili çok konuşacak bir şey yok. Nicole Kidman ve Sandra Bullock 28 yaş daha yaşlanmışlar ama hiç benim 28 yıl önceki halimle şimdikini görsen ayırt edemezsin. Onlar hala çok güzel ikisi de. Yeniden bir araya geliyorlar. Bir kadın işte... İki tane kızı var. Bu benim orada anlamadığım şey şu. Yani o cadılık meselesini kızlarına söylemeyerek onları korumaya çalışıyor ama belki asıl şeyi söylemesi gerekmiyor mu? Ya bizim böyle bir lanetimiz var. Böyle bir problem çıkar. Aman dikkat edin kızlar demiyorlar. Ve sonra köklerine, kendi atalarına, İngiltere'ye falan gidiyorlar. İzledim mi? İzledim. Bir yerde karşıma çıksa dönüp tekrar bakar mıyım? Ben bakmam hemen.
4: Katılıyorum yani, sana.
3: Bilemedim. Bu Hollywood, sen anlatıyorsun ya işte bunlara böyle şeyler yapıyor. Okudum filmle ilgili ve son dönemde yapılan işte yakında Freaky Friday izledik. İşte geçtiğimiz yıllarda Beetlejuice'u yeniden yaptılar. Buna Legacy Sequel diyorlarmış. Böyle miras devam filmi. Hollywood böyle eskilerden buluyor. Böyle çok tutanlar işte Blade Runner 2049 mesela, o bambaşka bir şey ama bunlar da eğlencelik. Gişesi de fena olmamış. Yani ilk filmin toplam gişesi 40 milyon dolardaymış. Dediğin gibi hani gişede şey olmamış ama bu şimdiden onu geçmiş yani daha ilk hafta sonunda.
4: Evet, yani gişe performansı biraz beklentilerin altında kaldı. Çok daha fazlasını bekliyorlardı. Şimdi şey çok zordur, yani kült filmlerin devamını yazmak çok zordur. Çünkü seyircinin ne kadar sevdiği şey varsa hepsini toplamak isterler. Bir araya getirmek isterler. O yüzden de ilk filmin bir tekrar gibi olmuş her şeyle. O cadılığı, yani kızlarına söylememesi falan, onların hepsi ilk filmden alınıyor. İlk filmin bir mutlu sonu vardır. O mutlu sonu bırakıyorlar. Burada bu filmi ben hep onu söyledim. Ben de beğenmedim aynı senin gibi. Hiç ilgimi çekmedi ama bu filmi tamamen hayranlara emanet etmek gerekiyor. Onların filmi bu. Onlar için çekildi.
3: Tam dediğin çok kesin gibi olarak. Aslında biraz kaderi de o ilk film gibi. Yani eleştirmenlerden yine düşük notlar ama bu işte siteler var ya, notlar veriyorlar. Orada gördüm. Hayran notları yine çok yüksek.
4: Ya onlara bırakalım, aradan çekilelim bence.
3: Ama evet, hafif nostalji. 90'ları özlüyor. Herkes Instagram'da falan 80'lere dönüyor ya. İşte 90'ları özlemek, o yılları hatırlamak için

0: Aşkın Büyüsü 2 sinemalarda deyip Mehmet yani oldukça sağlam. Hani üzerine saatlerce belki senin konuşabileceğin bir film var. İzlerken böyle bir boğdu beni ya. Ama yani müthiş bir film. İçimdeki Yabancı.
1: Peut-être que vous vous souvenez pas. J'ai vécu la même chose.
2: Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il est arrivé quelque chose?
0: Mehmet boğdu beni dedim ama bunu böyle bir negatif anlamında boğmak değil. Yani o bedenin içine sıkışma meselesinde geldiği nokta, filmin geldiği noktada o kadar rahatsız oldum ve beni üzdü ki ya, ve iki tane muhteşem oyunculuk deyip sana bırakıyorum.
3: Evet ya haklısın aslında yani yanlışlıkla bu filme girenler yani afişe bakıp hiçbir şey bilmeden girenler bence yarım saat içerisinde terk edip giderler. Kasvetli ve ağır bir film. Şimdi çok konuşulacak çok yanı var. Ben zaten yazımda onu çok detaylı analiz etmiştim. Burada ona girişmeyeceğim hiç. O çok detaylı analize girmeye hiç niyetim yok. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi Amerikalıların Body Swap filmi vardır. Beden değiştirme filmi. Çok eğlenceli filmlerdir bunlar. Komedi filmleridir. Neredeyse onun antitezi. Bir de o filmlerde yani bir yer, o olay bir yere bağlanır. Yani beden değiştiren karakterler bir yere bağlanır o olay. Bu filmde ise sonuçta yani ne olup bittiği de tam olarak söylenmiyor. Bu çok tavizsiz bir Avrupa sanat sineması filmi, onu söyleyelim. Yani seyirci merak edebilir. Daha ilk yarım saatte, 40 dakikada merak edebilir. Yani ne oluyoruz? Bunun bir sebebi var. Bütün bu beden değiştirmenin arkasında bir kişi var, bir akıl var. O kim acaba diyebilir. Film bunu, ben bunu söylemekten yanayım, kesinlikle yanıtlamıyor bu soruyu. Seyirci daha da kötü olabilir çünkü bu soruyu yanıt. Film bunun yerine çok net bir şekilde şununla ilgileniyor. Beden, bedenimizle ilişkimiz, kimlik ve aynı zamanda yani kimlik, benlik. Beden, benlik, kimlik. Çünkü benlik bizle ilgili bir şey. Kendimizle ilgili bir şeydir o. Ama kimlik bizim sosyal hayattaki görüşeğimizdir, yansımamızdır. Ve film bu ilişkiyi çok net bir şekilde ele alıyor. Ve çok derinlemesine giriyor. Ne kalıyor geriye? Yani sorduğu soru bu. Yani bedenimiz gittiği zaman, elimizden tümüyle gittiği zaman geriye ne kalıyor? Sadece bir benlik kalıyor aslında. Çünkü kimlik de gidiyor. Çünkü insanlar seni yok şekilde görmüyorlar. Yani ailenle ilişkilerin tümüyle bitiyor. İnsanların hafızasında yoksun sen. Ya bambaşka birisin. O kalan şey ne? O temel mesele ne? Bazı insanda hiçbir şey kalmayabilir ve o insan hakikaten çok trajik bir noktaya doğru gidebilir. Ama kalabilir de. Film bunlar üzerine gidiyor.
0: Mehmet zaten şöyle filmden çıktıktan sonra yürürken şeyi düşünüyorsun. Yani şu an benim içimde başka bir kişi var ve ben Mehmet'in karşısına geliyorum. Mehmet bana nasıl davranır?
3: Evet.
0: Ben ona diyorum ki ben Kadir'im ama Mehmet beni bu fizikle değerlendirdiği için ya yürü git senin ne alakan? Ya o mesele o kadar zor ve rahatsız edici ki bunu kabullenmek mi? Buna isyan etmek mi? Mesela ilk çıktıktan sonra şeye geldi Mehmet aklıma. Kafka, Gregor Samsa. Gregor Samsa böcek olur. Niye oldu? Nasıl oldu? Ya bir süre sonra Gregor da bununla bir problemi olmaz. Hani hala kafasında ya ben niye böceğim değil de ya işe gidemedik bugün geç kaldık falan diye düşünür. Fakat ailenin Gregor'a bakışı hani onun o böcekli insan yani böyle yani dönüşüme de böyle onu da düşündüm uzun süre. Sonra dedim ki ben bunu Mehmet'e bırakayım. Bu benim hayatım. Mehmet bize anlatsın. Nefis bir yazı yazmışsın gerçekten. Yani burada süremiz kısıtlı. Bazı şeyleri çok şey söylemek istiyorum. 3-4 sayfa not aldım. Ama hepsi yetmeyecek. Sadece şunu söylemem gerekiyor Mehmet. Belki bunun hakkını vermemiz lazım. Ya oyunculuk açısından hem Lea Seydoux
3: Seydoux
0: ve diğer o
3: Liv
0: artı.
3: Schneider
0: Ha, bunlar
3: çok
0: çok güzel.
3: zor işin altında kalkıyorlar çünkü hem şeye oynuyor, iki karakteri oynuyorlar aslında. Başka bedende diğer karakteri oynuyorlar. O yüzden işleri çok zor.
0: Yani o erkeklik, kadınlık, o vücut değiştirme ve bunu abartmadan yani küçücük jestler, mimiklerle o vücuttaki başka bir insan olmayı ya ben özellikle erkeğe, Lea da çok iyi de müthişti yani.
3: Evet. Ya şey de beden korkusu aynı zamanda. Hı-hı. Yani body horror filmi aynı zamanda. Belirli bir noktadan sonra, çünkü başka bir cinsiyetin içine sıkışıp kalıyorsun. O çok çarpıcı bir şey. Başka bir noktada

var. O da şu, ya en başlangıçta fotoğrafçı, Parisli fotoğrafçı David Simon'un bir kadını uzaktan beğeniyor. Onun peşinde koşuyor, fotoğraflarını çekiyor. Sonra dönüştüğü, ya bir hastalık gibi zaten, yani cinsellikle bulaşan bir hastalık gibi. Sonra kendini birden onun bedeninin içinde buluyor. Bunu söyleyebiliriz. Filmin zaten fragmanlarda da konuşulan bir şey bu. O da çok çarpıcı. Yani böyle çok beğendiğim bir insanın bedenine dönüşmen. Diğer kızla karşılaştığımızda, diğer kızın durumu detayına girmeyelim, çok daha karışık mesela. Bütün bunlarla birlikte çok iyi bir beden korkusu filmi aslında. Ve bu filmi Amerikalılar, İngilizler hiç beğenmedi Kadir. Hiç beğenmedi. Ya. Yani.

0: hikayeyi tümüyle çıkartırdım. Çok daha kompakt ve güçlü bir film haline getirirdim. O yan hikaye çok uzuyor. Çünkü asıl onu söylemeyelim. Filmin sonunda ana karakter bir ikilemde kalıyor. Yani ikilemlerde bir şeyleri tercih etmesi gerekiyor. Seçim yapması gerekiyor. O çok çarpıcı. Onun temposunu düşürüyor biraz. Bence biraz fazla uzamış. Ama yoksa gerçekten...
1: Bence bir finalim var. Yani orada bitseydi yine itirazım olmazdı. Yani geldiği noktadan da razıyım. Yani o dediğin o ikilem meselesine. Daha önce bir yerde bitse de bir şey demezdim. Zor bir film evet, ama çıktıktan sonra bir arkadaşınızla falan izlerseniz çıktıktan sonra konuşması üzerine çok konuşmak zevkli, değil konuştukça mi? Açılacak bir film olduğunu söyleyeyim. Vizyonda kaçırmayın deyip ev sinemasına gidelim. You are now crossing Soviet airspace.
2: As sensitive as you.
3: Yes.
4: Немедленно! We must jump!
1: Mehmet, biraz önce içindeki yabancıyı dedik ki Mehmet bize bir gün anlatabilir. Mayday'de bir iki dakikada anlatabilirsin.
0: Evet, ama eğlenceli film.
1: Yani. Çok eğlenceli. Yok, kabul ediyorum. Çok evet, eğlenceli. Evet.
0: Bu yönetmenler John Francis Daley and Jonathan Goldstein. Yani bunların daha önceki iki filmi de bence eğlenceliydi. Game Night. Daha sonra da Dungeons and Dragons'un çok değişik bir yorumunu çektiler. Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar Arasındaki Onur diye. Bence o iki film aslında bundan biraz daha iyi, açık söylemek gerekirse. Bu filmde 87'de geçiyor. Soğuk Savaş döneminde geçiyor. O kapitalizm, komünizm, işte bir Amerikan askerinin Rusya'ya düşmesi, orada bir Amerikan hayranıyla. Yani hikayesi çok cazip bir hikaye. Ama nereye gideceğini biliyorsun. Yani çok klişelerle bir yere gidiyor. Her şeyle, yani tahmin ettiğin yere gidiyor. Aksiyon severler, özellikle dövüş filmi sevenler bu filmdeki o dövüş koreografilerinden hiç hoşlanmazlar açıkçası. Çok zayıf onlar. Dövüş sahneleri çok zayıf.
1: Kenneth Branagh da o kadar dövüş.
0: Hiç inandırıcı değil, hiç sevmezler. Onu söyleyeyim, ama yani öyle aksiyondan ziyade komedi daha çok. Yani iki yıldız oyuncuyla bir komedi seyretmeksen su gibi akıp gidiyor film.
1: Mehmet, eğer 80'ler sinemasına biraz aşinaysanız, evet, biraz doğru izlediyseniz, filmin nereye doğru gideceğini, nasıl evrileceğini ve finalde ne olacağıyla ilgili iyi kötü bir fikriniz daha ilk dakikadan itibaren oluyor. Hemen aklıma şey geldi. Jim Belushi ile Arnold Schwarzenegger'in bir şeyi var. Arnold Rus polistir de Chicago'ya gelir. Burada da Amerikalı Rusya'ya gitmiş. Yani bence yani Ryan Reynolds'ın tam işte o Deadpool'da falan geveze, sürekli böyle göndermeler yapan karakteriyle asıl sürpriz Kenneth Branagh galiba.
0: Evet.
1: O Rus aksanıyla böyle biraz hiç şey de bozmuyor. Dediğin gibi akıp giden şey bir film. Çok eğlenceli bir film ya.
0: Evet, keyifli. Evet. İki tane nokta var. Bir Top Gun. Yani o çok önemli filmde. Ha, evet. Yani ona referanslar çok çok fazla. Bir de onunla işte yani bir Rus'un o filme tepkisi ne olabilirdi o yıllar içerisinde. Onu çok güzel anlatıyor bence. Bir de şu var, yani filmin en büyük mizah duygusu, durum komedisi oradan. İki yıl sonra bu sistem çökecek. Yani 87'deyiz, iki yıl sonra çökeceğini biliyoruz. O şekilde seyrediyoruz filmi.
1: Öyle deyince şeye çok gülüyorsun zaten. Diyor ki yani 40 yıldır var diyor Soğuk Savaş'ta.
0: İşte o.
1: Onlar bekleyelim komik diyor falan. Oralar güzel, evet. Eğlenceli, keyifli bir film. Apple TV'de Mayday.
0: Evet, tam bir popcorn filmi.
1: Aynen, hoşça vakit geçirmek, evet, için birebir tam bir ev sineması filmi olmuş deyip şimdi Prime Video'dan böyle ilginç, değişik bir western mi diyeyim, ne diyeyim buna, Tarantino mu diyeyim, Americana bir bakalım. What do you want? I would prefer it to be in the hands of someone such as myself who could actually appreciate it. If someone were to make an effort to liberate that garment, I would pay. Okay. Fair enough. Listen to me. I just smashed that son of a bitch's head in. I'm gonna get us out of here. My home is here. In the Great Spirit. What am I supposed to say to that? I'm good. At saying it? I'm a hidden gem. Mehmet, Americana, Sidney Sweeney bir şey demiş filmle ilgili. Senaryoyu okurken aklıma şu geldi demiş. Bir cümle kurmuş. Onu söyleyip sana bırakayım. Diyor ki Tarantino Clint Eastwood'la buluşuyor.
0: Evet, doğru. Sen de zaten benzer bir şey söyledin. Western ve Tarantino dedin.

0: İkisi de doğru. Şimdi Tony Toast showrunner denir ya diziler için, bir sürü dizileri tasarlayan, yazan insanlar. Dizi sektöründe çok tanınan bir isim Amerika'da. Bu onun ilk filmi ama. Çok başarılı dizilere imza atmış. Bu onun ilk filmi. Ve o tarzında yürüyoruz. Hakikaten bir tür neo-western demek de mümkün. Özellikle dekor açısından baktın ama daha doğrusu suç filmi. Yani insanların çok konuştuğu suç filmlerinden birisi o. Karakterlerin önemli olduğu ve kara komedi. Çünkü kara komedi, herkes bir şeyin peşinde koşuyor. Burada da bir kızılderili kıyafeti var.
1: Neydi? Hayalet gömlek.
0: Evet, hayalet gömlek diyorlar. Herkes onun peşinde koşuyor. Onu satmanın peşinde. Çok değerli bir gömlek. Ve o kara komedi o kaostan oluşuyor. Herkesin farklı amaçları var. O onun peşinde koşarken oluşan bir kaos var. Bütün bunlar hoş, izleniyor. Fakat alt metinde bir sağlamlık var, onu söylemek istiyorum. Hatta filmin hemen başında çocuk böyle yürürken görüyoruz. Bir tane orada böyle büyük bir pano var, billboard var. Ve orada Western Müzesi diyor işte. Western'miz, kovboyları görüyoruz. Panonun arka tarafında ise siz şu an kutsal bir topraktasınız diye yazmış Amerikan yerlileri.
1: Şeyle.
0: Tamam mı? O bütün mesele orada. Yani sen gelmişsin, oradaki kültürü yok etmişsin. O insanları da soykırımdan geçirmişsin neredeyse, kültürlerini de mahvetmişsin ve oraya kendi kültürünle, Western kültürünle gelmeye çalışıyorsun, müzeni kuruyorsun. Halbuki orada başka bir kültür var. Film bunun üzerine şekilleniyor aslında, bunun üzerine ilerliyor. Bunu çok iyi değerlendirebiliyor mu? Çok emin değilim. Filmde ben baştan sona severek izledim ama başlangıçtaki ilk yarım saatte ki beklentilerimin altında bir film olarak bitti, onu da söyleyeyim. Benim için sürpriz Halsey oldu, biliyorsun. İyidir, sesi çok iyidir. Çok kendine özgü bir sesi vardır. Bence filmde çok iyi oynamış.
1: Bence yıldız gibi de parlıyor yani. Evet. Diğer mesela hani Sydney Sweeney üzerinden filmi satmışlar ama yani şeyde afişte falan o daha büyük gözüküyor ama Halsey iyiydi. Ya filmle ilgili okuduğumda Tony Toast'un bir ifadesi var. Diyor ki tam bu söylediğin şeyi, yani kovboy filmlerinde, westernlerde o kahraman beyaz adam şeyini, beyaz adam her zaman iyi olmak zorunda değil deyip yerlileri, çocukları, kadınlara doğru açılan bir film yapmak istiyorum diyor. Bu cümlesini okuyunca evet, onu bence yapmış, hani o tarafa doğru getirmiş. Ben de finalde artık yoruldu mu ne yaptı, temposu düştü gibi geldi bana.
0: Ya bir fikir var işte, Amerikan yerlileri. Kadınlar, erkeklerin baskısı altındaki kadınlar, beyaz pürütenlere karşı aslında. Tam da fikir o. O çocuk, o küçük çocuk bence filmin en ilginç karakteri. Yani Sydney Sweeney'in oynadığı karakter o kadar ilginç değil. Asıl ilginç karakterler, dediğim gibi. Halsey ile anne, onun çocuğu. O çocuğun kendisini oturan boğanın reenkarnasyonu olarak düşünmesi çok anlamlı. Bütün o süreçte. Bence asıl hikaye oralarda yatıyor. Bence Tony Toast şeyi kaçırmış yani, böyle bir dizi idare edecek bir malzemeyi koymuş ama onu sıkıştırıp bir uzun filme dönüştürememiş bana sorarsan.
1: Yani o hikayeleri
0: çok
1: içe
0: hikaye
1: yapamamış.
0: Var.
1: Evet.
0: Abi çok dağılmış. Böyle aslında çok iyi bir filmde çıkabilirmiş buradan. Kaçırmış bence.
1: İşte orada da biraz önce bahsettiğimiz, yani bu işin ustaları Tarantino ya da Coen'ler gibi, hani o derinliği daha verebilen, o hikayeleri birbirine daha iyi bağlayan, işte orada da bir ustalık oluyor herhalde. O da başka bir şey oluyor.
0: Evet, ama ben bundan sonra Tony Toast'u merak ederim ne yapacak diye. Onu da söyleyeyim yani.
1: Ha, genel olarak
0: böyle ilgiye hani, değer bir film.
1: Şey de anlaşılmasın yani, çok filme negatif değilim ben.
0: Ben
1: yani hani
0: değilim.
1: Bir şeyse pozitif taraftayım. Beklediğimden de pozitif. Hani dedim ki yani ne çıkacak acaba, ama eğlenceli, izlemesi keyifli bir film yapmış. Americana Prime Video'da, herkese tavsiye edelim. Ve şimdi öyle bir film konuşacağız ki, yani Diriliş Mehmet. Mehmet, Antrakt bölümümüz için sen Bigan,
0: Çinli yönetmen.
1: Çinli yönetmen Bigan'ın Resurrection, Diriliş.
0: Evet.
1: Onun Çincesi de varmış. Kuan Gengshi Dai diye çalıştım Mehmet, onu söyleyebilin diye. Ve senin sorun şu. Diriliş bir başyapıt mı? Başyapıt mı Mehmet?
0: Şimdi bence başyapıt değil. Çünkü ama bu yönetmenin bir önceki filmi var. O başyapıt. Ya Türkçesi Uzun Bir Günden Geceye Yolculuk. İngilizcesi Long Day's Journey Into Night. 2018 yapımı filmdir o. O bence ikinci filmi ve o gerçek bir başyapıt bence. Ben onu çok seviyorum. O yüzden de bu filmi çok merak ediyordum açıkçası. Bu film çok daha iddialı, çok daha büyük bir bütçeyle çalıştı. Şimdi o iki filmle bir kimlik oluşturdu, yani bir yönetmen kimliği oluşturdu. Festivallerde, aynı zamanda Çin'de de aynı şekilde. Ve bu filmde ona çok büyük bir bütçe verildi. Bu onun nasıl anlatsam böyle çok büyük filmlerinden bir tanesi derler yani. Hakikaten başyapıt olmak için düşünülmüş, tasarlanmış film. Bunu hissediyorsun. Süresi de çok uzun. Zaten açıldığından beri de ben merak ediyorum. Sinemalara gelmesi çok zor bir film. Yani hakikaten sadece Arthouse değil. Arthouse'un son dönemde bildiğimiz kendine göre bir klişeleri vardır. Sevilen Arthouse filmleri vardır. Bu onlardan biri de değil. Bu gerçekten çok zor bir film. Şimdi David Lynch'le kıyaslayabilirsin. Ama David Lynch filmlerinin kendine göre bir çekiciliği vardır. İşte bir önceki filmi öyle. Uzun bir günden gece yolcu. Bu öyle de değil. Yani bu böyle bayağı epik diyebileceğimiz çok uzun. Değil mi? 2 saat 40 dakikaya yaklaşıyor.
1: Evet, 163 dakika.
0: Evet. Neredeyse kaç bölümden oluşuyor? İşte 6 bölüm diyebiliriz. Yani aslında toplam 4 hikaye, epilog da onları eklediğin zaman onlar da birlikte 6'ya çıkıyor. Yani inanılmaz bir süre. Aynı zamanda ağır tempo ve bu bölümler arasında çok farklılıklar var. İnanılmaz farklılıklar var. Ve oturup analiz etsen aynı işte şey gibi içimdeki yabancı olduğu gibi bir gün konuşulur film üzerine.
1: Göndermeleri sadece Mehmet yani referanslarını sen hani bize desem ki Mehmet burada referans işte Tarkovski'den Orson Welles'e bile var. Kara filmlerden şeylere Çin geleneksel halk hikayelerine bir sürü şey var. Ben İlk dediğin şeyi şöyle söyleyeyim Mehmet. İlk yarım saat o sessiz sinemayla, o da işte Ay'a yolculuk, Marseilles mi George? Ona bir evet, şeyle evet, falan. Dedim ki yani biz ne izliyoruz ya? Bu ne? Ben bayıldım.
0: Çok zor.
1: Fakat evet. Mehmet, film açıldıkça o hikayelere, o bölümlere, o ilk bölüm, o kara film işte Dünya Savaşı sırasında geçen, sonra o hilebaz adamla küçük kızın hikayesi falan ve sondaki o vampir hikayesi hepsi birbirinden farklı. Onu da belirtelim. Aynı oyuncuların bir yolculuğu fakat her biri kendi içerisinde o hikayeyi izlemek o kadar keyifli ki. Yani bazen doğru bir ifade mi bilmiyorum. Bazen biz böyle fani sinema izleyicileri anlamak istiyoruz filmi. Diyoruz ki bize söylesin, bu adam iyi adam, bu adam kötü adam, bu buna böyle yaptığı için bu böyle oldu ve böyle. Ama Bigan diyor ki bazen de hissetmek gerekiyor ya, anlamak gibi bir durum olmaması lazım. Ve ben kendi adıma sonuna kadar hissettim. Müthiş bir sinema dünyası var.
0: Evet, ya şey söyleyeyim, birinci nokta bu bir bilim kurgu. Gelecekte geçiyor. İnsanlar şöyle bir çözüm bulmuşlar. Eğer rüya görmezsek sonsuza kadar yaşayabiliyoruz. Ama buna isyan edenler var. Çünkü onlar diyorlar ki yani rüyalar bizim her şeyimiz. Düş görmek bizim her şeyimiz. Hayal kurmak bizim her şeyimiz. Ve onlar hayal kurmaya devam ediyorlar. Fakat bunlar sistemi bozdukları için bunların peşine avcıları gönderiyorlar. Orada kadın o avcılardan bir tanesi. Bizim bütün film boyunca da biz aslında o şeyin rüya görmeye devam eden, özgürlüğünü savunan, rüya görme özgürlüğünü savunan kişinin fişeğini görüyoruz, hayallerini görüyoruz. Aslında onlar lucid dream dediğimiz onun kurguladığı hayaller ve sinema aslında bu. Yani sen rüyaları yasakladığın zaman hayalleri ve sinemayı da yasaklamış oluyorsun ve sinema bir özgürlük alanı olarak çıkıyor. Şimdi bu birinci nokta. Burada tabii Budizm çok önemli. Yani Bigan Budizm üzerine kuruyor. Ve Budizm'de bir altı duyu kökü diye bir nokta var. Bu filmdeki altı bölümde bunu takip ediyor. İlki görme. İkincisi işitme. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen film. Üçüncüsü tat alma. Bu Budist bir tapınakta geçiyor ya. Dördüncüsü koku. Zaten senin anlattığın hikaye o. Sahtekarın hikayesi. Beşincisi dokunmak. Altıncı duyu ne dersen de bu da diyor ki zihin de bir duyudur diyor. O da altıncı bölümde zihin var aslında. Böyle bir yapı kuruyor. Tamamen Budist felsefeye uygun bir şekilde işliyor. Ama bu işin bir de şöyle bir tarafı var. Aynı zamanda sinema tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz biz. İlk bölüm sessiz sinema dönemine gönderme. Hatta sessiz sinema dönemine gerçek üstücülere, Louis Buñuel'in filmleri vardır. Alman ekspresyonistleri vardır. Onların filmine gönderme. İkinci film bir film noir. Bir kara film. Tamamen o estetikle yapılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda geçen.
1: Müthiş yani o aynalı falan evet. Bölümler çok iyiydi.
0: Üçüncü filmin çok kendine özgü bir renk paleti var. O böyle bir masal gibi. Fakat o tam bir aslında Çin filmi. Yani çünkü bir tapınakta geçiyor. Farklı bir hikayesi var. Sonra bu şeyin Üçkağıtçı Adam'ın filmi de aslında yine Çin sinemasının belirli bir dönemindeki sıcak renkler vardır. Onları gösterir. 80'ler falan, 90'lar o civarda. Ama son film, o vampir hikayesi mesela tamamen Wong Kar-wai tarzında. Hong Kong'da çıkan bir sinema o. Yeni dalgadır. Hong Kong yeni dalgası.
1: Neon ışıklar, tabii, neon şeyler, farklı renkler.
0: Onun etkisi altında. Şöyle diyeyim. Oradaki birkaç,

0: 37 dakika mıydı? Kaç? 37 dakikalık tek bir plan. Gerçek tek plan. Dijital hiçbir ekleme yok. Bir önceki filminde de Kadir 59 dakikalık bir tek çekim var. Ve o da aynı şekilde dijital hiçbir ekleme olmadan.
1: Bu 33 dakikalık, 37 dakikalıkla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki aslında diyor bunu böyle tek bir plan olarak çekmeyi planlamıyordum diyor. Böyle bir planım yoktu diyor. Röportajını okudum. Sonra dedin ya çok bütçe verilmiş. O bütçeye rağmen bütçe bitmiş. Bütçe bitince en iyi bildiği şey hani ben bunu bir tek planda çekeyim bitireyim gibi bir şey yapmış. Yani o sinema meselesi yani kahramanımız ilk başta daha karşıdan bir yürüyerek gelen var o rüya görenin. Evet. Quasimodo gibi yani şöyle kamburu var şöyle şöyle geliyor falan. Yani Mehmet dediğim gibi müthiş bir sinema tadı var. Yani ben hani bir başyapıt mı değil mi benim böyle bir şey söylemek hani öyle bir pozisyonum yok ama bence sabrederseniz azıcık içinizde sinema şeyi varsa müthiş bir sinema tadı var ve sinema canavarı diyor. Bu şeyde var diye sinemadan çıkan hayvan hani film izleyen şey gibi ve özellikle söylediğin şey doğru bir şey Mehmet. Yani doğru derken yani güzel bir şey söyledin anlamında. Ya günümüzde Bilang da Bigan da böyle bir şey söylüyor röportajda. Bu teknoloji, telefonlar bizi çok kendimize kapadı ve bizi rüya görmekten, hayal etmekten uzaklaştırıyor. Çünkü biz kesinlik çağındayız. Ne olsa bir yere soruyoruz bize ama sinema herkesin bir araya gelip perdede birinin bir rüyasını hayal etmesi birlikte ve bir filme bakıp hepimizin farklı şeyler hayal etmemiz gibi bir ifadesi var. Ya böyle şeyleri de yani filmin üzerine okudukça da filmi biraz daha sevdim yani.
0: Evet orada yine iki şey daha söylemek istiyorum. Birincisi bu Budist felsefede samsara vardır. Yani sürekli sen reenkarnasyonla yeniden doğarsın ama senin bir döngüdür bu. Acı çekmen gerekir, ölürsün sonra tekrar yeniden doğarsın. Aslında bu sistem bunu yok ediyor. Herkes sonsuz yaşamı sürdürmeye başlıyor ya hiç rüya görmeden. O zaman samsara yok oluyor. Samsara yok olunca da asıl Budizm'in hedefi olan iç aydınlanma. Aydınlanma öncesi bir çile çekersin sonra aydınlanırsın. Oluyor, onu yok ediyorsun sen. Tam da bu senin söylediklerinle bağlantılı. Bu çağ çok materyalist bir çağ aslında. Yani bizim bu hayallerimizden alıyor. Sinemada bunun tam simgesi yani bu adamın o kaçağın gidip filmlerin içine şey olması, sığınması falan bunlar çok önemli. Ve film biraz da bunu anlatıyor. Yani bu yaşadığımız çağın ne kadar materyalist bir çağ olduğunu anlatmaya çalışıyor. Vallahi yani... Ya Bigan çok önemli bir yönetmen. Bence sinema severler bu filmi seyretsinler. Bigan'ın da adını çok duyacağız biz.
1: Ya ve çok genç. Evet, yani evet. 40, 41-42 yaşında evet. Hani bu düzeyde bir sinema yani çok olgun. Ne yaptığını çok bilen, yani tercih ettiği kadrajlar, açılar, yani koyduğu şey çok, yani kamerasını da çok iyi kullanıyor.
0: Konuşulacak çok fazla şey var dediğim gibi. Tekrar eden leitmotifler, pencereler, kapılar hepsi birbirine... Yani bir kez seyrederek kesinlikle anlaşılabilecek bir film değil. Sevenlere tavsiyem birkaç kez seyretsinler. Her seferinde yeni bir şey keşfedecekler.
1: Bence şey gibi de olabilir Mehmet. Hani bu işte dijital çağda böyle story izliyorsunuz ya. İşte her bölümü açıp tek başına izleyebilirsiniz yani.
0: Çok iyi bir sinema tekniği de var ya. Yani sinema tekniği de çok iyi. Çok güzel çerçeveler, yaklaşım onlar falan çok güzel. Görüntü yönetimi mükemmel.
1: Vallahi yani ben teşekkür ediyorum sana. Ben gözümden kaçardı bu. Biz Mubi'de izledik. Ben dediğin gibi şey Mehmet ya bir yerde vardı. Rüya gördüğümüz zaman rüyamızı sorgulamıyoruz. Rüyada birden uçuyoruz, birden bir bakıyoruz, işte atıyorum Trump'la beraber oturmuşuz falan, uyanıyoruz. Ya dün eğlenceliydi ya, Trump vardı falan diye anlatıyoruz. Ama filmde böyle bir rüyayı izlediğimizde çok hiçbir şey anlamadım ben bu filmden. Bir de rüya gibi bakabiliriz aslında sinemaya bazen ya. Yani ben sevdim filmi.
0: Evet o döngüyü de anlatıyor. Ölüm ve yeniden doğum döngüsünü de film çok güzel anlatıyor. Başlangıçla final birbirine çok güzel bağlanıyor. Döngü
1: Mehmet olarak. Herkese tavsiye edelim. Çin yapımı, Bigan'ın dirilişini bir göz atın diyelim. Ve bu hafta seçkide Mehmet bize Nicole Kidman'ın en iyi 5 performansını seçti. Bakalım aşkın büyüsü yok galiba.
0: Yok kesinlikle yok.
2: You're not anybody in America unless you're on TV.
3: Was a chance she would die for.
4: You're on.
5: Good evening. Sonsuz ihtiras.
4: Medya dünyasında yükselmek için her şeyi göze alan bir kadını canlandırdığı bu düşük bütçeli bağımsız film, Nicole Kidman

0: Osman'ın kariyerinde tam bir dönüm noktasıydı. Performansıyla göz doldurdu, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkese gösterme fırsatını buldu. Get away with murder. It's nice to live in a country where life, liberty, come and get me boys. Diamonds are ours. Kırmızı Değirmen. 1899 yılında geçen filmde gece kulübü yıldızı Satin, yazar olmak isteyen genç bir İngilizle zengin bir dükün arasında kalır. Nicole Kidman, eğlenceli, renkli bir müzikal olarak başlayan ama giderek melodram haline gelen filmdeki performansıyla Oscar'a aday olmuştu. Tell me you don't love me! This story is about love. Diğerleri. Grace, gün ışığına çıkamayan iki çocuğuyla birlikte büyük, karanlık bir evde yaşar ve savaşa giden eşinin dönüşünü bekler. Grace'in ve çocukların sıkı kurallara bağlı olarak düzenlenmiş hayatı, yeni gelen hizmetçilerle birlikte değişecek, evde tekinsiz, tuhaf şeyler olmaya başlayacaktır.
1: Aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has two lives.
0: Saatler. Kidman, roman uyarlaması olan filmde ünlü İngiliz yazar Virgin Woolf'u burun ek protezi desteğiyle canlandırdı. Edebiyat severlerin kalbinde özel bir yeri olan yazarı, duyarlı, sıra dışı bir yorumla karşımıza getirdi ve en iyi kadın oyuncu kategorisinde ilk Oscar'ını kazandı. Each living a lie. I wish, for your sake, Leonard, I could be happy in this quietness. Mutluluğun peşinde. Oğullarını bir otomobil kazasında kaybeden çift, büyük bir acıyla farklı şekillerde başa çıkmaya çalışır. Hayattan giderek kopan ve çevresindeki insanlarla iletişim kurmak istemeyen Becca, oğluna çarpan otomobili kullanan çizgi romancı gençle görüşmekten de alıkoyamaz kendini.

0: Nicole Kidman. Sevdiğimiz bir
1: zorladım
0: oyuncu.
1: Zorladım ben. 5 film bulmakta bayağı zorlandım onu.
0: Öyle
1: söyledim.
0: Mi?
1: Evet. Kolay değil yani. 6 burada, da var, 7 de var çünkü.
0: Burada benim unutamadığım performans şu Mehmet. Saatlerdeki burnu. Orada bir burun makyajı vardı.
1: Protez, evet doğru.
0: Onu hatırlıyorum bir tek. Mehmet çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunu

0: sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber bülteni devam ediyor. Efendim, Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler olarak şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ayrıntıları da Alihan Tok'tan dinleyeceğiz. Bu görüntülerde ne vardır diye. Alihan, bir önceki dilimde seninle konuşurken sen demiştin ki bu bahsi geçen iki koğuş arkadaşıyla ilgili görüntüler var. Hatta biri işte bardağı yıkıyor, bir diğeri lambayı kapatıyor. Sen anlatmıştın bize bunları. Şimdi tam da bu görüntüler mi ortaya çıktı? Tam olarak hangi zamana ait bu görüntüler? Yani Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp da sonradan gittikten sonra çekilen görüntüler mi? Kamera kayıtları mı? Neler var bu görüntülerde? Tek tek şöyle bize anlat.
1: Evet Kübra Nur, hem öncesine hem sonrasına arasında çok kritik görüntüler. Bu görüntülerde önce Hasan Ataman Yıldırım'la Kozinoğlu, ki bu tutanaklarda da vardı aslında, dışarıda beraber yürüyüş yapıyorlar. Onlar yürüyüş yaparken ortak kullanım alanında Kozinoğlu'nun

0: oda numarası 4. 4 numaralı oda, yani üst katta bulunan odalar boş. Ortak alan 14 dakika, orada ışıklar kapatılıyor. Orada sadece Atilla Uğur var. Hasan Ataman Yıldırım'la Kozinoğlu dışarıda yürüyüş yaparken Atilla Uğur'un ışıkları kapattığı orada görünüyor. Şimdi bu durum aslında şüpheli olarak görünüyor. Daha sonra şimdi Kozinoğlu kriz geçirdikten ve dışarıya çıktıktan sonra, yani koğuştan alındıktan sonraki görüntüler aslında çok daha çarpıcı ve o görüntüler üzerine biraz konuşmak lazım. Orada Hasan Ataman Yıldırım Kozinoğlu'nun 4 numaralı odasına giriyor. Ve çıktıktan sonra bir süre bekliyor. Orada yani önce kendi odasına giriyor. Oradan çıkıyor, Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Bir süre kaldıktan sonra Hasan Ataman Yıldırım oradan çıkıp merdivenlere yöneliyor. Merdivenlere yöneldikten sonra bir müddet duruyor, bekliyor. Tekrar Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Orada şimdi beyaz bir nesneden bahsediliyor. Elinde beyaz bir nesne var Kozinoğlu'nun odasından çıkarken. Kozinoğlu'nun odasından çıkıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur'un yanına geliyor. Ve sonra Atilla Uğur odaya çıkıyor. Kahve içtiği bardağı alıyor ve yıkıyor. Şimdi görüntülerin aslında özeti bir anlamda bu. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Odası neden hala açık Kozinoğlu'nun odası? 14 dakikalık o karartılan süre içerisinde neler yaşandı? Aslında savcılığın üzerine gittiği konu da bu. Detaylandırılması gereken konular da bu. Orada kahve içtiği bardak neden yıkandı? Burada tabii kahve içtikten sonra sendeleyerek dışarıya çıktığını, odasından dışarıya çıktığını biliyoruz. İşte kalp krizi geçirdiğinde ilk olarak koğuş arkadaşlarına seslenmişti. Ama işte o koğuştan çıkarıldıktan sonraki anlar çok önemli. Burada yani koğuş arkadaşlarının, öncelikle Hasan Atilla Uğur'un 14 dakika boyunca ışıkları kapattı. Ortak kullanım.
1: Orada bir ışıklar kapatılıyor. Daha sonraki süreçte bu bahsettiğimiz 18.57, yani aslında çok sonra, yaklaşık bir 40 dakikalık bir ara var. 40 dakikalık aradan sonra oluyor bunlar. Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan sonraki görüntüler aslında bunlar. Orada Hasan Ataman Yıldırım Kozinoğlu'nun odasına giriyor, çıkıyor, merdivende düşünüyor biraz. Daha sonra tekrar Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Elinde beyaz bir nesne olduğu orada görünüyor. Ve sonra Hasan Atilla Uğur'la konuşuluyor. Ve sonraki görüntüde de Hasan Atilla Uğur orada kahve içtiği bardağı yıkıyor. Şimdi tüm bunlar değerlendirilecek tabii ki. Bu görüntüler de çok çarpıcı o güne ait. Burada aslında tutuklamaların sebebini de bir nevi anlıyoruz. Şundan ötürü, şimdi orada o oda neden kapatılmadı? Yani koğuş arkadaşları Kozinoğlu'nun odasına böyle rahatlıkla girip çıktılar. Yani oradaki, çünkü olay yeri inceleme ekiplerinin hızlı müdahale edilmesi ve odanın kapatılması lazımdı. Bakın yani 40 dakikadan bahsediyoruz. Orada 40 dakika boyunca oda hala böyle içeriye girip çıkılan eşyaların, nesnelerin yerinin değiştiği bir oda. Ve gece 23 sularına kadar bu aslında devam ediyor. Yani 23'e kadar orada herhangi bir şekilde oda mühürlenmiyor. Tüm bunlar tabii savcılığın şu anda soruşturması kapsamında.
2: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu yeni görüntüleri Alihan Tok aktardı. Onun da söylediği gibi iki görüntü var. Eğer saatler doğruysa biri 16.16, biri de 18.57. Yani tam da bu hadisenin Kaşif Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı andan önceki ve sonraki görüntüler, dikkat çekici görüntüler. Elbette bunlar da incelenecek. Devam edelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, dinleyelim.
3: Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran

Siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında ebed müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri Hatemül Enbiya Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin gaziler gününü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir inancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Muaş'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze, gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının, asaletlerinin silinmez izleri vardır. Hani merhum
Osman Yüksel Ser'den geçti diyor ya.

Dedem kayıp olmuş Yemen çölünde. Amcam şehit olmuş elinde. Babamın ruhu Çanakkale'de. Beşikte bırakmış beni pederim. Elimde süngüm cenge giderim. Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer. Böyle buyurmuş ulu peygamber, demiş ki: yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber. Tanrı'nın buyruğu, buna ne derim? Elimde süngüm cenge giderim. Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde, onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır. Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki, sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza 1 istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında

özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenlemeyle muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğal gaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegane ve en önemli ödevi şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye

0: sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeleri kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler gününüzü bir kez daha tebrik ediyor. Şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Erdoğan konuştu, gazi ve şehit yakınları atama töreninde konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. 571 kardeşimizin kamu kurumlarına yerleştireceğiz bugün dedi ve böylece sayı 53.179'a çıkacak ifadelerini kullandı. İşte şimdi an itibarıyla o kamu ataması için kura törenine de geçiliyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim zaferimizin emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin kanlarıyla kazanılmıştır bizim zaferlerimiz dedi. Sizin ödediğiniz bedellere paha biçilemez, size en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz ifadelerini kullandı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Gördüğünüz gibi an itibarıyla tören de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yine Sayın Bakan da eşlik ediyor. Bir yandan da şehit ve gazi yakınları da o noktada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle verdiği mesajlarda meclisin sağladığı uzlaşıya da değindi. 467 oyla kabul edilen kanuna değindi ve kritik bir eşiği aşmış olduk ifadelerini kullandı. Meclisimizin görülmemiş bir uzlaşı sağladığını söyledi. Yine verdiği mesajlarda terörün bu topraklarda bir daha zemin bulmaması için gereken her adımı kararlılıkla atacağız ifadelerini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap ederken şehitlerimizin ruhlarını incitecek, yakınlarını rencide edecek, hiçbir girişimde bu zamana kadar bulunmadık, müsaade etmedik, etmeyeceğiz ifadelerini de kullandı. İşte gördüğünüz gibi an itibarıyla kamu ataması için tören de devam ediyor. Gazi ve şehit yakınları atama töreninden geliyor görüntüler. İşte kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan, birazdan kura töreni de, kura çekimi de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ve gazilerimizin ödediği bedellere asla paha biçilemez diye birkaç defa vurguladı yaptığı açıklamada. Sizin için elimizden geleni yapıyoruz, size en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz ifadelerini de kullandı. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Kamu atamasını 571 kardeşimizin kamu kurumlarına yerleştireceğiz bu atamayla dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şimdi de işte o tören, o kura çekimi de başlıyor, başlamak üzere. Böylece artık sayı kamu kurumlarındaki 53.179'a çıkacak. Bu son yapılacak atamayla birlikte şehit yakınları ve gaziler de an itibariyle ekranlarınıza geliyor. Heyecanlı bir bekleyiş de var elbette. Kura çekim töreninin evet, ardından tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan dinleyelim.
1: Butonlara basacağız. Ve tabii butonlara bastıktan sonra da artık hangi şehit yakınımız nereye, bunları ekranda göreceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah.
0: Efendim hayırlı uğurlu olsun şehit yakını ve gaziler için evet, kamu ataması an itibariyle gerçekleşiyor.
1: Kimin nereye çıktığını görüyoruz. Tuğba Yazıcı, Sağlık Bakanlığı, Konya diyetisyen. Nerede? Gel bakalım. Ayşegül Sadenur Doğan. Esra Şan Bozkurt. Gökçe Aslan. Sen neresi?
2: Antalya.
1: Antalya. Hadi bakalım hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Saadettin Yazıcı. Nerede Saadettin? Saadettin halinden memnun musun? Hayırlı olsun. Beyza Nur Şahin. Nerede Beyza Nur?

Müne Olgaç. Nerede? Neresi? Hayırlı olsun bakalım. Elvin Yayla. Nerede Elvin?

0: Hadi bakalım hayırlı olsun.
1: Sizi görmek o kadar gurur bir şey ki. Siz sarabilir miyim?
0: Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun.
1: Ben de ablam. Kız kardeşim.
0: Sen ablası mısın?
1: Kız kardeşim.
0: Ha kız kardeşim. Hadi hayırlı olsun.
1: Ay, çok heyecanlı.
0: Hayırlı olsun. Lefika Karaca. Nereye atandı? İstanbul.
1: İstanbul.
0: İstanbul. Sen de Mardin.
1: Evet Mardin.
0: Hadi bakalım hayırlı olsun.
1: Sizi görmek o kadar gurur bir şey ki. Siz sarabilir miyim?
0: Evet. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun.
1: Ben de ablam. Kız kardeşim.
0: Sen ablası mısın?
1: Kız kardeşim.
0: Ha kız kardeşim. Hadi hayırlı olsun.
1: Ay çok heyecanlı.
0: Hayırlı olsun. Lefika Karaca. Lefika burada mı?
2: Ben Müdür Başkanım. Çok teşekkür ederim.
0: Bana bak. Sigarayı bırak.
2: Hemen bırakıyorum. Ama tamam. Sigara içtiğimi nereden bulursun?
0: Evet, Meltem Kılıç sigarayı bırakacak söz verdi. Söz aldık.
2: Ben de Sağlık Bakanlığı'na gittik.
0: Hadi bakalım, hayırlı olsun.
1: Sizin eliniz yok.

0: Mehmet Haşim Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara. Buyurun. Meltem Kılıç Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Mehmet.
1: Saadet Şeker Gün.
0: Nerede? Burada efendim, geliyor.
2: Meltem Kılıç, Kırklareli. Aile sosyalist.
1: Hadi hayırlı olsun. Ezgi Türker.
2: Geliyor efendim.
1: Milli Eğitim Bakanlığı. Ezgi biraz çabuk ol ya. Bu arada Şenay Demirelli, Milli Eğitim.
0: O da geliyor efendim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Abdurrahman Çankır, İçişleri Bakanlığı, İstanbul. Abdurrahman Bey. Geliyor efendim. Selvin Kuyucu, Tarım ve Orman Bakanlığı. Naciye Korkutan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Naciye Hanım. Ayşe Koçak, Sağlık Bakanlığı. Neslihan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Elif Duran Belli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Geliyor ailelerimiz. Evladınız. Sezai Birol, Sağlık Bakanlığı. Emine Sümeyye Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aramıza hoş geldiniz. Ege Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kamuran Demir, Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Kürşat Çöküç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, burada mısınız? Mehmet Balçı, İçişleri Bakanlığı. Hızlıca geliyor efendim. Mehmet Bey de burada. Sayın Cumhurbaşkanı. Emir Mete Erat, İstanbul. Akif Gürler, AFAD. Ayşe Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ayşe Doğan, Kültür Turizm Bakanlığı. Fatıma Sümeyye Pala, Kültür Turizm Bakanlığı. Melike Akgün, Kahramanmaraş. Burada mısınız? Buyurun. Yiğit Ateş. Yiğit Ateş, Adalet Bakanlığı. Sayın Cumhurbaşkanım, isterseniz şey devam et, şey yapsın.
1: Cemil Erbek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Baykal Akdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla. Birsen Erdoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir. Kadir Vişne, Gelir İradesi Bakanlığı. Yılmaz Yazıcı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hüsne Tokuştepe, Ticaret Bakanlığı. Mine Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yiğit Fatih Dönmez, Ferhan Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ceyda Nur Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yakup Karabulut, Afet ve Acil Durum. Ömer Faruk Kasapoğlu, Gelir İradesi İdaresi. Seyfi Kaan Baştürk, Sağlık Bakanlığı. Eren Sarıtaş, Karayolları Genel Müdürlüğü. Muhammed Emin Topaloğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu. Osman Türkay Köylü, Milli Savunma Bakanlığı. Damla Merve Ünal, Feyzanur Kanaç, Tunahan İlbey Dağ, İçişleri Bakanlığı, İsa Burak Bulduk, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bünyamin Soylu, İçişleri Bakanlığı, Safiye Şevval Kaplan.
2: Efendim, gazi ve şehit yakınları atama töreni an itibariyle sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik az önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ismi geçenleri tek tek sahneye çağırdı. Gördüğünüz gibi onlarla da görüşmeyi sürdürüyor sahnede. Şehit yakını ve gaziler için kamu ataması gerçekleşiyor an itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 571 kardeşimizin kamu kurumlarına yerleştireceğiz dedi ve böylece sayı 53.179'a çıkacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajlarda özellikle şunu da vurguladı. Sizlerin ödediği bedeller paha biçilemez. Size en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz ifadelerini de kullandı. İşte kura töreni gerçekleşti efendim. Ekranlarınıza bizler de canlı olarak getiriyoruz. An itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ve gazi yakınlarıyla tam da böyle sahnede konuşması da devam ediyor. Ve böylece artık töreninde sonuna geliyoruz. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Evet, törenimiz devam ediyor. Lütfen konuklarımızın yerlerini...
2: Efendim, böylece haber bülteninin artık sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Efendim 30. tiyatro festivali açılışındayız bugün. Yanımızda da festivalin onur ödülü sahibi ve aslında Türk tiyatrosuna çok kıymetli emekleri olan bir isim bizlerle birlikte. Sevgili Tilbe Saran. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Sizi görmek çok güzel. Öncelikle onu söyleyelim ve tebrik ediyoruz sizi bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi sanatçısı belirsiz İvi. Oyunun adı da çok çarpıcı Tilbe Hanım. Kendisi de çok ilginç hikayesiyle. Bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Şöyle, isterseniz bu oyunu nasıl oluşturduğumuzdan başlayayım. Ben tiyatroda okurken bir yandan da sanat tarihinde okuyordum. Sonra bir tabii ki tiyatro çok cazip gelip sanat tarihini bıraktım ama yıllar sonra döndüğümde bir sınıf arkadaşım, o büyüdü, çalıştı, kocaman bir profesör oldu. Bir gün oyuna geldi, elinde bir kitap vardı, bir araştırma kitabıydı. Bir hayat hikayesi anlatacağım, belki ilgini çeker dedi ve Ivi Stangali'nin hayat hikayesini anlattı. Bizi en çok çarpan şeylerden biri bu hayat hikayesinde. Aslında her şey bu kadar net, belirgin ve çok kalıcı izler bırakmış olmasına rağmen üstelik de çok önemli, koskocaman yani koca bir tarihi olan İstanbul Üniversitesi'nin arşivlerine sanatçısı belirsiz olarak geçmiş olması.
0: Anonim diyebilir miyiz yani?
1: Bunu? Anonim de değil çünkü imza var. Yani bir tablo var şeyde katalog edilirken o tablonun ama kimse arkasını çevirip bakmıyor. Çünkü orada tam ismi de var. Tarih var, adres var, onlar grubu yazıyor ve bu pek çok kadın sanatçının başına gelen bir şey. Tarihten bir biçimde
0: silinmiş, kaybolmuş bir hayat.
1: Silinmiş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz de kendi isteği dışında buradan gitmek zorunda bırakılmış olan Ivi'yi tekrar İstanbul'a geri getirmek istedik.
0: Evet. Bir valizle çıkıp gitmek zorunda kalıyor.
1: Bir valiz, $20 değerinde para, kucağında 11 aylık bir bebekle. Kendini sadece ressam olarak tanımlayan biri. Başka hiçbir kimliği kendine siper etmemiş, benimsememiş. Ve ne yazık ki tabloları da kayboluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ressam olduğunu yeni gittiği yerde kanıtlayabileceği hiçbir şey yok. Ve onu çok hayata küstüren bir şey olmuş. Biz umuyoruz ki bu vesileyle hem kayıp resimler belki bulunur hem olanlar sergilenebilir.
0: Doğru, evet.
1: Ve Ivi yeniden gülmeye başlar İstanbul'a kavuşunca.
0: Evet. Ve değerini tekrar kazanmış olur. Bazı sanatçılar hep öyle ya Tilbe Hanım. Sonradan anlaşılıyor kıymetleri, değerleri. Biraz öyle bir kırık bir hikayesi var.
1: Evet.
0: Bir de memleketi bırakmak dışında başka bir sürgüne daha uğruyor. Eserleri de kayboluyor. Hangisi
1: evet.
0: daha acı sizce Tilbe Hanım?
1: Biz de oyun boyunca bunu düşünüyoruz zaten. Acaba hangisi daha kalp kırıcı? Pek birbirinden ayrılabilecek bir şey değil. Çünkü hani kendi isteğiyle gidiş değil. Yani bu bir gitmek değil. Bu zaten kendi de öyle demiş. Bizi kovdular. Hem kovdular hem ellerindeki bütün onun kimliğini oluşturan materyali de elinden almış oldular.

0: Galiba ikisi birleşince çok
1: acı, evet.
0: Büyük bir karanlığa düşmüş.
1: Peki sizde yani ne en çok kendinizle bağlantı kurduğunuz yanı ne oldu? Yani hangi tarafıyla onu kendinize çok yakın hissettiniz, anladınız?
0: Umarım anlamışızdır. Bu pek anlaşılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu kadar büyük acılar. Ama dünyada ne yazık ki bu hikayelerin sürüp gittiğini görüyoruz. Belki bu oyunu yapmak istememizdeki en önemli şeylerden biri de bu yangınlar dünyanın farklı yerlerinde, farklı biçimlerde devam ediyor. Kadın sanatçılar tarihten siliniyor, unutturuluyor, önemsizleştiriliyor, itibarsızlaştırılıyor. Yaptıkları değersizleştiriliyor. Ya da bitmez tükenmez bir sürgün var dünyada. Herkes iklim değişikliği sebebiyle, politik sebeplerle insanlar hep vatanlarını bırakmak
1: zorunda
0: ve bu, evet. Bu sürgün duygusu ait olduğu toprağından uzaklaşmak zorunda kalmak çok çok büyük bir acı. Ben mesela çok ilginç, ailemde bir Girit göçmenliği var ama ne birinci ne bir önceki kuşağımdan böyle hikayeler dinlememiş olmama rağmen benim hayattaki en büyük korkum topraksız, yurtsuz kalmak. Yani
1: kesinlikle en acı şeylerden biri, doğru.
0: Dolayısıyla galiba bu oyunu yapmak istememizdeki en önemli itkilerden biri buydu. Çünkü bu yangın hala devam ediyor.
1: Maalesef, evet. Peki İvi'de sizi en zorlayan taraf ne oldu Tilbe Hanım?
0: Bazen anlamakta zorlandık. Yani o kadar aşık ki mesleğine. Hep ben şey diye düşündüm. Ya insan delirir yani bir şekilde yani bir çare bulup kalemi kağıdı alır eline. En zorlandığım şey o oldu. Bir daha eline hiç kalem kağıt almamış olması.
1: Yani tamamıyla küsmüş aslında.
0: Evet, büyük bir kapanma, büyük bir küsme. Ve yani kendini tarif ettiği ressamlığı bırakmış olması.
1: Kimliğini bırakıyor aslında.
0: Bir tür.
1: Evet.
0: Evet, yani deniz kızının deniz kızlığını bırakması kadar imkansız bir şey yani. Bunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum ve buna mecbur kalmış olması beni de çok yaralayan ve çok etkileyen bir şey oldu.
1: Hı hı. Bu arada 30. Tiyatro Festivali'nin açılışındayız. Siz de onur ödülü sahibisiniz. Biraz buraya da değinelim Tilbe Hanım. Çok güzel, keyifli bir şey. Şimdi az önce konuştuk. Bir de premier var. Atina'da gerçekleşecek o da. Evet. Dediniz ki çok heyecanlanıyorum.
0: Çok.
1: Yani halen böylesine büyük bir ustayı heyecanlandıran şey burada ne?
0: Bir kere usta sıfatınıza teşekkür ederim ama hiç insan öyle hissetmiyor. Gerçekten. Evet. Çünkü bizim yaptığımız işte eminim müzisyenler de benzer şeyler söyleyeceklerdir. Ya da ressamlar. Yani her tablo yeni bir macera, sıfırdan bir mücadele. Yani istediğiniz kadar bilin, bildiğinizi zannedin.
1: Derya deniz değil mi?
0: Derya deniz. Hepsi sanki ilk kez oluyormuşçasına. Yani birdenbire hiçbir şey bilmiyor hissine kapılıyorsunuz. Hani sabahlara kadar ders çalışmışsınız, sonra birdenbire her şey siliniyor ve ne sorarlarsa bilemeyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Sadece yaş şunu sağlıyor. O dipte kalan tortu bir şekilde size nefes aldıracak kadar idare edecek. Ama hiçbir zaman emin olamıyorsunuz bunda.
1: Şimdi bir oyuncu olarak Tilbe Hanım yıllardır pek çok karaktere can verdiniz. Bir sürü karaktere can verdiniz. Bu da yine önemli işlerden biri elbette ki sizin için. Şimdi burada mesela bir oyuncu olarak ben burada özgürüm ama buraya dokunmamalıyım. Bu böyle kalmalı dediğiniz yerler neresi oldu?
0: Bu oyun özelinde
1: evet.
0: mi? Biz bu oyunun kurgusunu da birlikte yaptık. İki diğer oyuncu arkadaşlarım, yönetmen arkadaşlarım, tasarımcılar, yani böyle bir ekip çalışması gibi düşünebiliriz. Yazar arkadaşımız Çiğdem'in omurgasını kurduğu hikayede.
1: Evet.
0: Uzun bir araştırma süreci oldu. Özellikle iki yönetmen arkadaşımızın aldığı bir burs sayesinde. Yani bu hayatı birazcık didikledik öğrenebildiğimiz kadarıyla. Çünkü pek kayıt kuyut bulmak da mümkün değil. Ama tarihsel olarak en azından hani o dönemi inceleyerek bazı daha özel bilgilere de erişebilme, kızıyla tanışabilme şansımız oldu. Şuna çok dikkat ettik. Biz bu hikayede kendini bu kadın nasıl tanımladıysa biz de onu o şekilde tanımlıyoruz. Ve sadece ona önem veriyoruz. Bu kadın bir sanatçı, bir ressam ve elinden bu payesi alınıyor. Kendini tek tanımladığı sıfat, kimliğim diye tanımladığı şey elinden sökülerek alınıyor. Biz de bunu bu çerçevede kalmaya çalıştık. Yani bir sanatçıyı siz yazmasına, çizmesine, resim çizmesine, oynamasına, şarkı söylemesine engel evet. olduğunuzda ne olur? O ne kaybeder? Dünya ne kaybeder?
1: Umalım artık İvi özgürleşsin bu oyunla evet. birlikte. En evet. önemli şey
0: İstanbul'a
1: bu.
0: İstanbul'a gelsin.
1: Aynen
0: özgürleşsin.
1: Öyle. Özgürleşsin. Son olarak festivalle ilgili de genel bir değerlendirme alalım Tilbe Hanım ve yavaş yavaş kapatalım.
0: Valla çok heyecanlıyım. Hem bizim oyunumuz için hem katılan oyunlara şöyle bir baktığım zaman hangisinden nereden nereye yetişeceğiz bilemiyorum. Çok yani merakla beklediğim işler var. Heyecanlı bir sonbahar bizi bekliyor.
1: Aynen öyle.
0: Güzel bir sezon açılışı olacak. Tiyatrolar Ekim'de zaten perdelerini açıyor. Biz bir ivme kazanmış olacak. Kasım'la birlikte de daha da hızlanacak.
1: Büyük bir güçle şöyle
0: tiyatro
1: açılıyor,
0: festivali.
1: Başlıyor.
0: Evet.
1: Yolu açık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür
1: Bugün
0: ediyorum.
1: Bugün Tilbe Saran hocamızla birlikteydik efendim. 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışında. Şimdi gezmeye devam edeceğiz festivali. Seçkilere de bakacağız efendim.

0: Efendim 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nden aktarmaya devam ediyoruz. Yine konuklarımız var. Festivalin küratörü Mehmet Birkiye ve koordinatörü diyelim, değil mi?
1: Program yöneticisi.
0: Program yöneticisi Handan Uzal Dündar bizlerle birlikte. Öncelikle Mehmet Bey size soralım. Nasıl gitti? Hazırlıklar nasıl sürdü? Bu süreç nasıl ilerledi? Bize biraz anlatın.
2: Aslında bu süreç şöyle ilerliyor. Öncelikle bir çerçeve oluşturmanız lazım. Hangi oyunlar gelecek? Yani nasıl bir yaklaşımınız var? Bu sene biraz kadın ağırlıklı oyunlar seçmeye çalıştık. Bu süreç içinde öyle oyunları takip etmeye çalışıyoruz. Onları izlemeye çalışıyoruz. Tabii onların İstanbul Festivali'nin niteliğine uygun olanlarını ve kendi tiyatro yaklaşımıma göre uygun bulduklarımı seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımın önerileri oluyor. Şuna ne dersiniz, buna ne dersiniz diye. Sonra birlikte bir karar veriyoruz.
0: Evet, Handan Hanım, bu arada hakikaten güzel, ilgi çekici bir seçki var. Bizleri bu festival boyunca nasıl bir tiyatro seçkisi bekliyor? Biraz onlardan bahsedin isterseniz.
1: Tabii. Festival programında bu yıl 6 uluslararası 11 yerli yapım var. 22 Ekim'de başlayıp 3 Aralık'a kadar sürüyor. Epeyce uzun bir dönem.
0: Evet, uzun.
1: Festivali kentte yaşamayı hayal ediyoruz izleyicilerimizle birlikte. Uluslararası programda özellikle geniş bir coğrafyaya yayılmayı hedefliyoruz. Hep bu yıl Litvanya, Filistin, Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerden farklı biçimlerde yapımlar var. Yerli yapımlar tarafında ise Mehmet Bey'in bahsettiği gibi güzel bir karma var diyeceğiz. Hem daha genç kuşak yazar yönetmenlerden hem daha önce bu festivale katılmış ve uzun yıllar boyunca eserleriyle sahne almış yönetmenlerin işlerinden güzel bir karma yaptık diyebilirim aslında. Devam eden bölümlerimiz var. Bu yıl 5.sini yapacağımız İstanbul Monomur'umuz mesela devam ediyor. Bazı bölümler yine devam ediyor. Bu işte bir kadın var bölümünü her sene devam ettirmek istiyoruz ki kadın üretiminin altını çizelim. Geçen yıl başladığımız ve tadını doyamadığımız Reşat Ekrem Koç'u uyarlamalarını bu yıl ikinci kez yapıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Farklı roman uyarlamaları, Mehmet Bey'in de yöneteceği iki roman uyarlamasının sahneye taşınması. Yani aslında festivaldeki her yapımın orada olması için bir sebebi var. Ve hepsi aslında bambaşka izleyicilere hitap ediyor diyebiliriz. Bir de tabii unutmadan geçmemiz gereken danslar. Danslar da festivalimizin olmazsa olmazı. Bu yıl da Hollanda'dan Netherlands Dans Theater ve İstanbul Devlet Opera Balesi ile birlikte yapacağımız bir dans yapımı festival programında olacak.
0: Harika, çok güzel bir program gerçekten. Öyle görünüyor. Mehmet Bey, şimdi az önce dediniz ya, belli kriterler var. Onları değerlendirerek biz bu seçkiyi hazırladık. O kriterler neler? En çok neyin üzerinde durdunuz bu sene?
2: Benim için şu, metin ağırlıklı ana akımdan çok savrulmadan, kopmadan dünya tiyatrosunun nereye gittiğini, Türk tiyatrosunun nereye gittiğine dair bir algıyla o yönde bir seçki yapmak. Yani bugün Türk tiyatrosu nereye gidiyor? Dünya tiyatrosu nereye gidiyor? Dünya tiyatrosu ama benim yaklaşım metin ve ana akımdan çok kopmadan, çok savrulmadan yapmak. İşte dünya tiyatrosu bugün harekete dayalı, fiziksel tiyatro dediğimiz yere dayalı bir yere doğru kaymak istiyor. Tabii ki onun örneklerini, onu içeren oyunları almak istiyoruz. Türk tiyatrosu ise kendi hikayesini anlatmak istiyor. Ve o hikayesini anlatırken de seyircinin deneyimini de bunun içine koymak isteyen bir yönde. Ki kendi hikayesini anlatmak benim çok sevdiğim bir tarz değil ama Türk tiyatrosu o yöne gittiği için onu seçmek, o tür oyunları seçmekte ya da onu bir parametre olarak değerlendirmekte yarar var.
0: Bu arada sadece bu önemli yapımlar İstanbul'a getirmiyor değil mi festival?
1: Uluslararası yapımlar sadece festivalimizde izlenebiliyor temsil edildiği günlerde. Yerli yapımların bir kısmı festivale özel, sadece festival zamanı izlenebiliyor İstanbul Monomur gibi. Onun dışında sezona aslında festivalden sonra devam ediyor yerli yapımlar. Sezon boyunca takip edilebiliyor.
0: Çok güzel. Şimdi bir de bu işte bir kadın var seçkisi devam ediyor. O da önemli. Ondan da bahsedin Mehmet Bey.
2: O aslında ben tiyatroda çok yani daha doğrusu festivalin daha önce ki oluşturduğu bir niş Ekrem.
0: Evet.
2: Bizim yaptığımız yani işte şey de bir niş, İstanbul Monomur'da bir niş. Ama burada benim kadın diye düşünmemin nedeni yani aslında festivalin 30. yılı için bir yaklaşım. kişisel bir yaklaşım. Festival bu 30 yılda festivali bugüne kadınlar getirdi. Kadın idareciler getirdi. Bu onlara yani işte Zehra Epşiroğlu, Dikmen Gürün, Leman Yılmaz ve Handan. Onlar taşıdılar. Onlara bir
0: tribüt.
2: Yani onuru benim onur etmek benim şeyim değil ama kendi gönlümde onlara ithaf etmek isterim. Onlar zaten onlara olmuşlardır.
0: Çok ince yani bana ve gerek güzel yok yani. Bir fikir. Biz de kadın olarak tabii ki teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bir de Dorian Gray'in portresinin de yine siz yönetiyorsunuz Mehmet Bey. Ona da gelelim son olarak.
2: Dorian Gray, tabii ben Dorian Gray teklifini alıp peki yaparım dediğim zaman Dorian Gray'in Türk halkı tarafından bu kadar bilindiğini bilmiyordum açıkçası. Şimdi biraz paniğe kapıldım. Ne olacak diye. İşte onu da üç tane çok değerli oyuncu arkadaşımla, Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemirlik'le birlikte yapıyoruz. Metnini Kerem yazdı. Hı hı. Kerem Kurdoğlu.
0: Ama roman uyarlaması değil mi?
2: Roman uyarlaması. Peki, ama evet. Uyarlamayı Kerem biz yaptık yani. Bir Türk uyarlaması bu. Hı hı. O bakımdan tabii ki daha farklı, daha değişik.
0: Daha özel kılıyor
2: daha
0: bence
2: özel
0: bu
2: biraz.
0: Da. Evet.
2: Bakalım neye varacak? Bekliyoruz, göreceğiz.
0: Harika.
1: 3 Aralık'ta festivalimizin kapanış oyunu olacak aynı zamanda.
0: Evet. Bu arada neydi tarih aralığı? Bir daha tekrar edelim.
1: 22 Ekim, 3 Aralık.
0: Çok güzel, şans diliyoruz. Böyle İstanbul için de çok kıymetli bir şey bu. Başarı dileyelim.
2: Çok
0: güzel bir sezon olsun tiyatro için de elbette. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Birki'ye ve Handan Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve evet, noktalıyoruz.

0: artık saatler 16 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı, ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte olacağız. O halde öncelikle şöyle manşetlerimizi bir atalım, başlıklarımıza bakalım. Tabii günlerdir konuşuyoruz, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün koğuşunda kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu gördüğünüz görüntüler yeni. O görüntülerde ne var? Az sonra aktaracağız canlı bağlantılarla ve bir diğer başlık. Tabii yine günlerdir konuşuyoruz. Ucu İsrail'e uzanan Forex dolandırıcılığı nasıl ortaya çıkarıldı? İnsanlar bu tuzağa neden ve nasıl düşüyor? Bunun da tüm detaylarını bu başlıkta konuşacağız ve günün bir diğer önemli gelişmesi. Tabii bugün önemli bir maç var. Süper Lig bu akşam dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç öncesi notları da Trabzon'dan alacağız. O halde başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına giren görüntülerle başlayalım. Az önce programı açarken bahsettim. Yeni bir görüntü, o görüntüler ve soruşturmadan son gelişmeleri Alihan Tok aktaracak, Habertürk muhabiri. Alihan, karşımızda, seni dinliyoruz.
1: Evet Esra Toptaş, soruşturma aslında derinleşiyor. Burada son çıkan görüntülerle beraber koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. Şimdi görüntü, Kozinoğlu kalp krizi geçirmeden önce ve sonra iki farklı görüntü var. Öncesinde dışarıda Kaşif Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım yürüyüş yapıyorlar. O esnada içeride Atilla Uğur var. Atilla Uğur'un ışıkları kapattığı görülüyor ve 14 dakika boyunca ortak kullanım alanı karanlıkta kalıyor. Daha sonra kalp krizi geçirdikten ve hastaneye kaldırıldıktan sonraki görüntülerde ise orada 18.47 civarı. Oralarda şimdi biliyorsunuz olay yeri inceleme ekipleri böyle bir olayda hızlı bir şekilde gelir. Odayı kilitler ve odada hiçbir şeye dokunulmaz. Ama burada bu kural biraz ihmal edilmiş. Şöyle Hasan Ataman Yıldırım odaya giriyor. Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Çıkıyor. Sonra merdivenlerde bir müddet durduktan sonra tekrar odaya giriyor. Elinde beyaz bir nesne var. Ne olduğu henüz bilinmiyor. O da öğrenilecek, açıklanacak. Daha sonraki süreçte Hasan Atilla Uğur odasına giriyor. Kahve içtiği bardağı mutfakta yıkıyor. Mesela o bardakta ne vardı? O bardak orada durmalıydı aslında. İncelenmesi gereken bir bardak. Ama o bardak neden yıkandı? Tüm bunlar şimdi soruşturulacak. Konuyla alakalı zaten o olay yerine katılan savcı, cezaevi savcısı Necip Doğan FETÖ'den ihraç edilmişti ve tutuklandı son gözaltı kapsamında. Ve diğer Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı bu soruşturmaya takipsizlik vermişti. O da FETÖ'den ihraç edilmiş ve son gözaltıda o da tutuklandı. Yani şu anda 6 tutuklu var. İkisi acil tıp teknisyeni, ikisi işte o bahsettiğimiz hem cezaevi savcısı hem de Cumhuriyet Başsavcısı ve bir gazeteciyle beraber bir jandarma er. Şu anda 6 tutuklu var. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım. Görüntüleri hep beraber izledik, gördük. Orada şimdi bu ışık neden kapatıldı? Hasan Ataman Yıldırım neden Kozinoğlu'nun odasına girdi? O odadan ne aldı? Çıktıktan sonra merdivenin başında neden duraksayıp tekrar geri döndü? Daha sonra Atilla Uğur'la ne konuştular? Tüm bunlar detaylarıyla ortaya çıkacaktır. İşte savcılık bunun üzerine gidiyor aslında. O koğuş arkadaşları hakkında da şu anda ev hapsi kararı var. Yani burada soruşturmada hiçbir detayı savcılık geride bırakmıyor. O dönem göz ardı edilmiş, işlenmemiş, geri planda bırakılmış herhangi bir detay bırakmıyor. Burada tekrar inceleniyor. Konuyla alakalı zaten Ali İşgören'in, yani Silivri Cumhuriyet Başsavcısının o dönem takipsizlik kararı verdiğinde burada herhangi bir ihmal, gecikme, hiç kimsenin kusuru, bir kamu görevlisinin kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yapmıştı. Yani bu şekilde karar verilmişti. Ama görüntüler izlendiğinde olay yeri inceleme ekiplerinin çok sonra geldiği, odanın açık kaldığı, yani dışarıda yürüyüş yapıyorlar, oda karanlık, daha sonra odasına gidiyor kahve ve gazeteyle beraber. ve fenalaşıyor duş aldıktan sonra. Şimdi burada odası neden mühürlenmedi? Hasan Ataman Yıldırım o odaya neden girip çıkabildi? Ve mesela Atilla Uğur kahve içtiği o bardağı neden alıp yıkadı? Neden o oda mühürlenmedi? Neden tedbirler alınmadı? Bu ihmaller kime ait? Neden bu cezaevi savcısı tüm bunları kontrol etmedi? Tüm bunlar araştırılacak. Ama görüntüleri izlediğimizde 14 dakikalık karanlık bir durum da var aslında. Orada Kocinoğlu ve Ataman dışarıda yürüyüş yaparken ortak kullanım alanında Hasan Atilla Uğur ışıkları kapatıyor. 14 dakika sonra tekrar geliyorlar ve bu kriz yaşandıktan sonra, yani fenalaşıp Kozinoğlu dışarıya götürüldükten sonra odasına girip çıkıyorlar koğuş arkadaşları. Bir beyaz bir nesne var hala bilinemeyen. O odadan ne alındı? O odada hangi eşyaların yerleri değiştirildi? Tüm bunlar tabii açıklığa kavuşturulmayı şu anda bekliyor. Bu yeni görüntüler soruşturmayı daha da derinleştirilecektir. Bizler de takip edeceğiz tabii ki ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. İlerleyen saatlerde, dakikalarda yeni gelişmelerle yeniden Alihan'a döneriz. Zira Kozinoğlu soruşturması genişliyor, derinliyor. Her geçen gün yeni bir görüntü, yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Bir başka operasyon, bir başka soruşturma. Fon soruşturmasından bahsediyorum. İki portföy yöneticisi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar Buse'de. Buse Deviren karşımızda. Seni dinliyoruz Buse.
2: Evet, İslam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilerleyen bir süreç var. Soruşturmada gittikçe aslında gelişme kat ediliyor. Sermaye piyasasındaki işlemlerle alakalı nasıl başlamıştı? Bir manipülasyon iddiası vardı. Olağan dışı bir hareketlilik söz konusuydu. Buna istinaden soruşturma başlamış ve peşi sırasında hem tutuklamalar hem de adli kontrol taleplerle birlikte işte yurt dışı çıkış yasağı getirilen isimler olmuştu. Son dakika gelişmesi olarak iletelim sizlere. Yeni iki kişi hakkında gözaltı kararı var. Peki kim bunlar? Daha önce aslında fon yöneticisi olarak bildiğimiz, yine Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı'nda tutuklanmış olduğu soruşturma aslında bu. Şimdi ise yine yeni isim olarak yine Pusula Portföy içerisindeki yöneticilerden bir tanesi olan Serdar Turhan hakkında gözaltı kararı var. Ki kendisi bir önceki operasyonda yine gözaltına alınmış. Kendisi hakkında adli kontrol tedbirlerinden yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu ama bugün hakkında bir kez daha gözaltı kararı verildi. Oradan çıkacak sonuçta merakla bekleniyor. Bir diğer gözaltı kararıysa yine çok sık adını duyduğumuz hafta boyunca TERA'dan bir yönetici. O da Alper Öztürk. Kendisiyle alakalı da yine bugün gözaltı kararı verildi dakikalar önce. Soruşturma genişliyor. Bir manipülasyon iddiası var. Bu konuşuluyor. 4 kişi tutuklanmıştı yine bu kapsamda ve 51 kişi hakkında da adli kontrol hükümleri, yurt dışı çıkış yasağı ve aslında tüm şüphelilerle ilgili de mal varlıklarına da tedbiren şu an için tedbir kararı alınmıştı. Şimdi 2 kişi gözaltına alınması bekleniyor. Birincisi Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ve TERA yöneticisi olan Alper Öztürk. Bunlar yönetimde yer alan isimler. Spekülasyon iddiaları var. Dolayısıyla yakından takip edeceğiz süreci, fon soruşturmasındaki gelişmeleri size de aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, yeni gözaltılar var fon soruşturmasında. Bu arada 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiye süreci de başladı. Fonlardaki varlıklar tek seferde satılmayacak bu sürece göre. Yaklaşık 353 bin yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek öncelikle. Peki süreç nasıl işleyecek? 3 ay boyunca devam edecek tasfiye sürecinin detayları neler? Ayrıntıları hadi izleyelim.
3: Hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Bankalar varlıkları zamanla satacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun alım-satım işlemini durdurdu. Bu fonlarda 891 milyar lira büyüklüğünde mal varlığının tasfiyesine başladı. 131 fonda yaklaşık 353 bin yatırımcının varlığı bulunuyor. Önce hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Peki yatırımcıların fonlardaki varlıkları ne olacak? Fon portföylerindeki finansal varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacak. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine iki banka aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy Fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev alacak. Bu iki banka fonları varlıkları nakde çevrilecek. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında hesaplarına aktarılacak. Yani yatırımcının fondaki parası doğrudan silinmeyecek. Ancak varlıkların satış fiyatı ve tasfiye sürecindeki piyasa koşullarının yatırımcının eline geçecek tutarı etkileyebileceği değerlendiriliyor. 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek.
0: Ve yeni bir gelişme, sıcak bir gelişme. BDDK'nın bir kararı, bir iptal kararı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran Bankası Bank Melat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda Bank Melat'ın İstanbul'daki merkez şubesinin faaliyet izninin kaldırıldığı belirtildi. Tahran merkezli Bank Melat bir süredir ABD'nin yaptırım listesinde yer alıyordu. İran'ın en büyük finans kuruluşlarından biri olarak kabul edilen banka 1980'de 10 bankanın bir araya gelmesiyle kurulmuştu. Bank Melat'ın Türkiye'de 3 şubesi de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamuya yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. İnşallah son düzlüğe de geçecek. Bölgemizi istikrara kavuşturacağız dedi. Şehitlerin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade edilmediğinin de altını çizdi.
4: Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
0: Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye mesajlarını ve siyasetin gündemini konuşacağız. Konuklarım var. Doktor Ufuk Uras ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk uzaktan bağlantıyla yayın konuklarım. Hoş geldiniz efendim haftalığa. Merhabalar, nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba Ufuk Bey, merhaba Eslan.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Sağ olunuz. Ben müsaadenizle Hasan Bey, Ufuk Hocam'dan başlamak isterim hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını biraz önceki saat diliminde canlı olarak vermiştik. Biraz önce de haberini ilettik. Terörsüz Türkiye'ye dair yeni mesajları vardı. İnşallah son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Bölgemizi istikrara kavuşturacağız dedi. Şehitlerin ruhlarını incitecek hiçbir girişime de müsaade edilmediğinin de altını çizdi. Son düzlük diye bir vurgu vardı Sayın Cumhurbaşkanı, ne dersiniz?
5: Doğru, işte bu son düzlük içinde bulunduğumuz sonbahar dönemi oluyor. Tahmin ediyorum yeni yıla doğru bir dilde Türkiye meselesini geride bırakmış olacak. Burada altını çizilen nokta siyasi irade. Yani devletin iradesiyle toplumun iradesinin bütünleşmiş olması, çok geniş bir mutabakatın olması zaten söylenen suistimalleri önleyebilecek en büyük toplumsal faktör. Hakikaten hassasiyet yarıştırmasının yapılmaması, toplumdaki duyarlılıkların kaçınmaması konusundaki mutabakat son derece önemli. Tahmin ediyorum önümüzdeki süreçte MYK'nın teyit ve tespitleriyle beraber bazı yasal düzenlemeler ağırlıklı olarak ön plana çıkacak. Akabinde de bir anayasal düzenlemeyle işte Cumhuriyet'in demokratikleşmesi süreci tamamlanacak gibi gözüküyor.
2: Evet, Hasan Bey ne der acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önceki mesajlarından, yani süreçteki son düzlük mesajı bu vurgu?
6: Hocam bu işin sosyolojisine değinmiş oldu. Ben de devam edeyim. Mesela bu son düzlük bana göre de pratikte şunlarla beraber olacak. Hani bu yasanın yürürlüğe girmesinin ön şartı vardı ya. Yani silahların bırakıldığının tespit ve teyidi meselesi. Hı hı. Biz sanırım kış gelmeden sonbaharda bu silahların bırakıldığının tespit ve teyidini hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılacağını ve bu tespitten sonra da Cumhurbaşkanı'nın işte o son düzlüğün finali diyebileceğim şekilde kararnameyle yasanın uygulamaya konulduğu anı işaret ediyor diye düşünüyorum. Öyle bir şey de biz hani son düzlükte Türkiye'ye örneğin Avrupa'dan en azından gönül olarak yani gönlüyle buraya gelmek isteyenler açısından söylüyorum. Çünkü orada herkesin işi gücü var biliyorum. Ama en azından Türkiye'ye rahat gelip gitmek isteyen, yönünü tekrar Türkiye'ye dönmek isteyenlerin için kapının açılması süreci başlayacak. Bu son düzlük bence bunu ifade ediyor. Öbür tarafta bir şey daha söylememiz lazım. Bir de silahlar bırakıldıktan sonra acaba ne olacak meselesi vardı biliyorsunuz. Orada da biz Irak sahasında o yöneticilerinin belli bir yerde kontrollü bir şekilde tutulması ama Türkiye'ye parça parça işte çok az sayıda olarak gelmelerini beklediğimiz insanlar var. Onların uyum süreci. Ya bu işin finali bu. Uyum süreci. Uyum sürecinin bana göre iki boyutu var. Yani bir hani evet topluma entegre süreçleri. Öbür tarafta da aynı şekilde 1 Ekim'den itibaren meclisin bu meseleye dair uyum yasaları yani benim bu bana ait tabir kullanmış oluyor. Yani uyum yasaları diyeceğimiz bir takım yasalar da ek yasalar bazı şimdi mevcut bir yasamız var. Bazı ek yasalarda yapması şeklinde değerlendiriyorum açıkçası.
2: Evet Ufuk Hocam yani tabii ki sürecin tamamlanmasının kilit noktası terör örgütünün silahları bırakması ve bunun da teyidi tabii ve MGK'nın da verecek olduğu bu karar. Oraya acaba giden süreç uzun mudur, kısa mıdır, orta vadeli midir? Nasıl öngörürsünüz?
5: Çok uzun olacağını zannetmiyorum. Zaten alt komisyonun bölgeden verdiği bilgilerde sürecin büyük ölçüde Ekim-Kasım ayları itibariyle bir kıvama geleceğini gösteriyor. Ve bu süreç aynı zamanda bir toplumsal, siyasal entegrasyon ve rehabilitasyon süreci. Şimdi bu kısmı bence daha önemli. Çünkü diğer kısmı daha teknik bir boyut ve ortada bir B planı da yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve sınır güvenliğinin Suriye Merkezi Hükümeti tarafından sağlanması büyük ölçüde zaten meselenin aşil topuydu. Daha basitleştirmek gerekirse meselenin özeti şu, bir problem yaşıyoruz. Adına ne derseniz deyin. Bu problemi, problem

0: Hem olan unsurları sistemin içine alarak mı çözersiniz, sistem dışına atarak mı? Sistem dışına atmanın aslında travmaları daha arttırdığını gördük. Sistem içine almak ne demek? Sistem içinde işte bu rehabilitasyon ve entegrasyon süreciyle beraber Türk'ü ile Kürt'ü ile ortak bir gelecek taahhüdü, ortak bir bizde buluşmak demek. Bu çok kıymetli ve heyecan verici bir mesele. Var olan kaygıları gidermek zaten sonbahar ayı içerisinde büyük ölçüde olacak. Çünkü bahar aylarında biz zaten sonbahara bambaşka bir tartışma zeminine gireceğiz demiştik. Oraya doğru gidiyor hızlanmış bir süreç olarak. Kaygıları gidermek kolay fakat paranoyaları gidermek zor. Paranoyaların da oldukça önemli bölümü İsrail'in Netanyahu kaynaklı olduğu gözüküyor. Bunu vehim olarak görebilirsiniz ama haberlerinizde biraz önce verilen İsrail kaynaklı dolandırıcılık firması hakikati bile ne kadar iç içe geçildiğini ve ne kadar dikkatli ve tedbirli olunmasının çok açık bir kanıtı.
1: Evet, o zaman tam sizin bıraktığınız yerden Hasan Bey'e döneyim. Bu paranoyadan bahsetti. Bu konuda söyleyeceklerinizin olduğunu düşünüyorum Hasan Bey.
2: Şimdi biz bu meseleyi bugün bu kadar serin kanlı konuşuyoruz ama öyle çok yani çok yakıcı bir meseleydi. Ve bunun içerisine birçok aktörün girdiğini de böyle alenen gördük. Ve her seferinde bu işler bitsin diye çabalarken bir el gelip bu işleri akamete uğratmıştı. Şimdi şunu söyleyelim yani bu iş 50 günde de biterir, 500 günde de bitebilirdi. Yani çok çabuk da bitebilir, uzaya da bilir. Niye? İşte o hem paranoya hocamın işaretli hem aynı zamanda uzadıkça dışarıdan müdahalelerin, dışarıdan bu işlere sarkmaların olabileceğini de düşünerek bunu söylüyoruz. Biz bu işleri daha çabuk çözmeye çalışabilirdik. Çalışırken mesela Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırmasından hemen pozisyon alan mesela örgüt içerisindeki bir takım aktörler gördük. Yani acaba bir bekleyelim buradan bir şey çıkar mı? Şimdi böyle bir süreçte Suriye'deki entegrasyon, YPG, BYD'nin ya da SDG'nin nasıl derseniz Şam'a entegrasyon sürecinde mesela çok kritik bir şey. Şara ile görüştü Mazlum Abdi ve Şam'da yaptı açıklamayı. Eğer Kamışlı'ya dönseydi bu açıklamayı yapabilir miydi diye de bir soru sormak gerekiyor. Çünkü hala oraları etkileyebilecek aktörler ve faktörler var. Bu da bizim paranoyamızı kabartıyor açıkçası. Yani hocama söylüyorum. İşte burada çok temkinli giden bir güvenlik bürokrasisi var. Ben onu söylemek istiyorum. Yani onun için hani yasanın yürürlüğe girmesine bir teyit kondu. Son cümlem bu, şu olsun bu konuda. Ama biz mesela o ya acaba diye bir takım tedirginlikler yaşarken bir anda Irak Sincar'da pat diye bir şey oldu. Irak hükümet dedi ki Sincar'dakiler ki Ezidilerden oluşuyor çoğunluğu Irak ordusuna entegre olacak. Bu mesela bizim için müthiş bir haber. Olağanüstü bir haber. Şimdi dolayısıyla demek ki hani biz paranoyalarımızla yaşıyoruz ama bu işin sahipleri demeyelim. Bu işinle uğraşanlar çok dikkatli ve büyük bir çabayla aynı istikamette ilerliyor. Bütün aktörleri söylüyorum. Yani şunu da söyleyelim. Bunu kayıtlara geçmesi lazım. Mesela İmralı zabıtları diye piyasaya sürülen ve kafaları karıştıran o çıkışın sonrasında hem demin hem de doğrudan Abdullah Öcalan'ın bunun kesin bir dille reddetmesi mesela sürecin aksından kaçmasını, aksından kaymasını da önleyen bir çıkış. Dolayısıyla taraflar burada hala temkinli, itidalli ama istikamet üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son düzlük ifadesinde inşallah bu kar yağmadan, yani bu kış şartları oluşmadan Irak'taki o

0: Ara ve öbür taraftaki hani kullanılan depoların, lojistik merkezlerinin, o mağaraların temizlendiği, boşaltıldığına dair teyidinde
1: Evet.
0: gelmesi olarak tutuyorum açıkçası.
1: Şimdi bir taraftan da tabii iç siyasette de önemli gelişmeler var. Hem CHP hem Yeni Parti cephesine baktığımızda. Her iki tarafta da hem Yeni Parti'de de hem CHP'de de kurultay hesapları var. Şöyle bir soru var tabii, Kılıçdaroğlu kurultay yarışına girecek mi diye bir soru var. Bir diğer başlık Yeni Parti'deki isim problemi. Böyle bir bilmiyorum, kriz diye adlandırmak doğru olur mu? Ufuk Hocam ne dersiniz? Bütün bu başlıklara nasıl bakarsınız? Öncelikle isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden başlayalım.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu geçiş süreci ya da arınma süreci dediğimiz süreç tahmin ettiğimizden daha uzun sürüyor. Yani ben kendi adıma Kemal Bey'in belli bir süre sonra sakin limanda bayrağı devredeceğini varsayıyordum. Fakat bu süreçte karşılaştığı tepkiler vesaire nedeniyle çok zahmetli bir döneme girildi ve anlaşılan o ki tahminim Kemal Bey belli bir aralıkta bu başkanlık sürecini devam ettirecek gibi gözüküyor. Böyle olduğu zaman da bütün denklem değişiyor. Çünkü yumuşak geçiş sürecinde muhtemelen yeni adaylar çıkacaktı ama Kemal Bey'in aday olduğu bir düzlükte ben en azından bazı adayların kolay kolay Kemal Bey'in karşısına çıkacağını zannetmiyorum.
1: Öyle mi?
0: Bütün bu badireyi üstlenmesi nedeniyle Kemal Bey de zaten son derece avantajlı bir konuda gözüküyor. Yani bu geçiş süreci tahmin ettiğimizin ötesinde uzayacak gibi gözüküyor. Yani geçiş ve arınma süreci dediğimiz, hani isimlere girmek istemem ama var olan bazı isimlere baktığımda bu arınma sürecini bir kere daha tanımlamakta fayda var. Arınma süreci büyük ölçüde bizim bu zoom siyaset dediğimiz paralel ve farklı bir hiyerarşik yapılanmadan arınma anlamına geliyor. Dolayısıyla bu zoom siyasetin bir parçası olanların arınma sürecinin bir parçası olması zor gibi gözüküyor. Bütün bunların şeffaflaşması açısından yani olması gereken budur demiyorum ama bir tür tırnak içinde niyet okuması yaparak Kemal Bey'in bu dönemde yeniden genel başkanlığa aday olma ihtimali oldukça güçlü gözüküyor. İsim meselesi ise biliyorsunuz bir atasözümüz var, isim arkadan gelir diye. Burada isim arkadan geliyor ve bu meselelerde biraz hakikaten daha özenli ve dikkatli olmak gerekiyor ki şimdi önerilen alternatif isimlere de baktığımızda sosyal medyada uyardık. Orada da ciddi sıkıntılar var. Hani bunlar detay denilebilir vesaire. Ama işte bunları aşarak ancak bir düzlüğe çıkabilmek mümkün. Bir süre sonra anladığım kadarıyla Kemal Bey CHP'nin ve Türkiye'nin şekillenmesinde bir yol verme haline ve sürecine geçecek ama bunu bugünden kestirmek kolay değil.
1: Peki Hasan Bey ne der acaba? Öncelikle CHP'den başlamak isterim. Yani soru şu, Sayın Kılıçdaroğlu kurultay yarışına girer mi? Kendisi aday olur mu? Arınmadan bahsetti hep göreve geldiğinden itibaren. O arınma süreci devam ediyor mu diye bir sorun var. Sonrasında da yeni partiye geçelim tabii. Bu isim sorunu nasıl aşılacak diye de başka bir soru var ortada.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu kurultayda yarışa girecek mi KCN'ize? Ben şöyle katkı vereyim. Kılıçdaroğlu'nun gireceği kurultay yarışında onun karşısına kim çıkacak veya çıkabilecek mi diye katkı vereyim. Ben Ufuk Hocam gibi düşünüyorum. Çünkü bu iş evet daha çok tartışılacak bir su götürme mesele. Ve bu süreci yani şu anda bir kurultay süreci başlattılar. İşte mahalle, ilçe, il neyse devam eden bir süreç var. Ama Yargıtay sürecinde de işte geri çekmeler var. Müracaatları. Onun verdiği karar da bekleniyor. Fakat Kemal Bey'in en azından önümüzdeki kurultayda aday olacağı şu anda görünüyor. Burada soruyu şöyle soralım. Peki Kemal Bey'in karşısında aday çıkabilir mi? Sorusu karşımızda. Burada dört tane isim yazdım.
2: Oğuzkan Salıcı, Muharrem İnce, Aytu Atıcı, Engin Altay. Şimdi Kemal Bey'in karşısına bir aday çıkabilir. Aday olarak.
1: Kim olur?
2: Aytu Atıcı. Aytu Atıcı. Çünkü o zaten potansiyel muhalif olarak, Kemal Bey'in de muhalif olarak daha önceden de aday olarak çıkmıştı. Diğerleri Oğuzkan Salıcı çıkar mı? Çıkmaz. Yani o On Aralık Hareketi'nin de önemli isimlerden birisi. CHP'de bir kesimi temsil eden, çalışkan birisi. Yani onu da söyleyelim. Biraz kadrocu, biraz işte efendim örgütlerle de, örgüt başkanı da yapmıştı, örgütlerle de arası iyi. O da potansiyel adaydır ama aday olarak çıkmaz Kemal Bey'in olduğu yerde. Muharrem İnce diye isimimiz var. Muharrem İnce bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum ama mutlaka ve mutlaka

0: Aslında turşu kurmak daha zormuş. Biraz sonra da yeni parti bağlamında söyleyeceğim. Engin Altay isminde buraya yazmışız. Engin Altay da hani abi formülü meselesinde. Hani bu işler uhulette, suhulette çözülebilir ise işte bir abi formülle çözülür diye tartışılırken artık bu iş böyle hani bir barış çubuğu tutturmak, işte efendim bir el sıkışmak, bir orta yol bulmak meselesini çok aştı. Her ne kadar yeni partiler hala CHP hayali, CHP'ye dönme hevesi, CHP için çalışma düşüncesi içerisinde olsalar da o kapı her geçen gün kapandığı için bu
1: öyle
0: alternatifte
1: mi?
0: kalktı.
1: Var
0: Dolayısıyla
1: mı? Var mı yani böyle bir CHP'ye dönüş planı?
0: söyleyeceğim.
1: Örneğin
0: Yeni
1: Özgür
0: parti
1: Özel bakımından da.
0: yani şu var, bilinçaltına bakmamız gerekiyor. Bilinçaltı ne yaptı? Bir hanımefendi Kemal Baba ne yapıyor diye sordu Özgür Özel'e. Özgür Bey'in cevabı da çok ilginçti. Bizim partide oturuyor, gün sayıyor demişti. Yani yeni partiden bahsetmiyordu. CHP'de bizim binada oturuyor, pardon. Bizim binada oturuyor, gün sayıyor demişti. Bizim bina dediği yer CHP genel merkeziydi. Dolayısıyla bu bile ya o bilinçaltı anlık verdiği refleks tepki bile bunu gösteriyor. Hadi buradan da şeye geçelim. Yani öbür soruya yeni partinin isim meselesi. Yeni parti isim meselesi de CHP hayali kurulduğu için şöyle düşünün. Yörüklerin kışın köye dönüp yazın yaylaya çıktığı zamanki gibi düşünün. Köydeki ev asıl ev, yayladaki ev biraz daha böyle ne diyeyim günü kurtarma yeri. Hatta çadır. Bu yeni partililer bence yaylaya çıktıklarını düşündükleri için yeni parti ismi dahil, partinin tüzüğü dahil, partinin yapısı dahil her şeyi bir yayla ya yerleşme şeklinde. Çünkü günü gelince hep beraber göçü toplayıp eve döneceğiz diye böyle bir şey yapmışlardı. Ve şimdi de düşünsenize Yargıtay'ın yapılan bir başvuru var ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir karar. Yeni partiyle neydi o? Yeni Öztürk Bey'in partisi ismi Yenilik Partisi arasında bir isim benzerliği var tartışması yaşanıyor ve burada da ABC plandan bahsediyor. Bence ABC planında Özgür Bey muhtemelen yeni partinin ismi Yeni Yeni Parti, En Yeni Parti, Öz Yeni Parti diye ABC planları yapmış olacaklar. Çünkü henüz daha partiyi bile içselleştirebildiklerini düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü CHP'yi hayal ediyorlar hala.
1: Hemen o zaman sizin bıraktığınız yerden Ufuk Hocama döneyim. İçselleştirebildiklerini düşünmüyorum dedi. Katılır mısınız Ufuk Hocam? Ve tabii bir diğer soru son turumuz olsun bu. Seçim tarihi. Tabii bu hafta içinde seçim tarihine yönelik bazı açıklamalar yapıldı. 16 Nisan 2028 işaret edildi. Ne dersiniz efendim?
2: Şimdi bu ayrışmanın duygusal bir ayrışma olduğu ortada. Arka planda ideolojik, siyasi bir ayrışma söz konusu değil. Dolayısıyla hayat zaten bu partileri günübirlik siyasette yan yana getiriyor. Bakınız Üsküdar örneği, Üsküdar krizi örneği ya da işte meclis açılacak, bütçe görüşmeleri başlayacak. Hiç şüpheniz olmasın yeni partide, Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar bütçesi konusunda son derece eleştirel bir tutum olacak. Yani hayat ve tabanları bu beraberliği sağlıyor. Ve anketlere de baktığınızda işte sonbahar itibariyle negatif yönde oynamalar olduğunu görüyorsunuz. Çünkü seçmen, kendi adıma ben de bu ayrışmayın olmaması ve bir şekilde diyalog ve müzakerelerle baş edilmesinden yanaydım. O olmadı, gerçekleşmedi. Ama önümüzdeki süreçte 50 artı 1 sisteminde kaçınılmaz olarak muhalefet partilerinin yan yana gelmesinden başka bir seçenek yok. Yani pürüten siyaset, biz olalım, biz bizde olalım siyaseti sahte bir radikalizmdir. Bu sahte radikalizmle iktidar alternatifi olabilmeniz mümkün değil. Tam tersine pürüten siyasetten uzaklaşmanız, herkesi kapsayıcı olmanız lazım. Biz bir arada yaşamdan yanayız deyip en yakınınızdakilerle bir arada olmadığınızda bu ortalama seçmen açısından bir sıkıntı yaratıyor. Kendi tabanınızı tahkim

0: ediyorsunuz. Ama seçmeni belirleyecek olan %15 var ki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopacağı umulan bir seçmen. Onları bu siyasetle yakalayabilmenizde bir sıkıntı var. Seçim tarihinin 2028'de olması aslında muhalefet açısından da işte bütün problemlerini çözebilmelerini, kendilerini alternatifler üretebilmeleri açısından anlamlı. Ama şu önemli, anayasa ile ilgili, daha doğrusu anayasanın bypass edilip edilmemesi ile ilgili tartışmalarda ya da erken alınmış seçime karşı politik itirazlarınızda bir itirazları anlayabilmek mümkün. Ama o zaman ne yapacaksınız? Ya buna karşı bir planınız ne? Yani 2028'de olursa seçimleri boykot mu edeceksiniz? Seçimlere girmeyecek misiniz? Bunların da netliğe kavuşturması lazım. Yoksa yani ben uzun süreden beri muhalefetin erken seçim talebinde bulunmasını anlamlı buluyorum ama yani o tarih geldiğinde yani 2028 ile ilgili seçim kararı alındığında alınacağınız tutum ne olacak? Bu belirsizliklerin giderilmesi lazım.
1: Evet, Hasan Bey ne der acaba? Yani 16 Nisan 2028 diye bir tarih telaffuz edildi bu hafta içinde de seçim
0: Evet.
1: için. Muhalefetteki bölünme sandığa nasıl yansır diye de bir KJ atıyor sevgili editörüm
2: Yok.
1: Kemal. Ne dersiniz bu sorunun yanıtı için?
2: Evet, şuradan başlayalım. Seçim tarihiyle ilgili Mehmet Uç'un bunu ikinci kez söylüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı bunu ikinci kez söylüyor. Ve bununla ilgili de ilk söylediğinde Sayın Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli de aramızda saat farkı bile yok diye bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin de bu konuda bir irade beyanı var ortada. Şimdi bu seçimlerin 16 Nisan'da yapılmasında sembolik bir anlamı olduğunu söylüyor. Uçum doğru. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçtiğimiz referandum da tarihi 16 Nisan. Muhalefetin buradaki itirazı, daha doğrusu Özgür Bey'in dünkü Bursa'da yaptığı açıklama ortada. Biz hani bu yasama yılının yarısını geçtikten sonra erken seçim kararı alın, sen de aday ol, o zaman seçime gidelim demiştik. Kabul etmediniz, şimdi biz buna destek vermeyiz diyerek bir çıkış yaptı. Buraya şunu hatırlamamız lazım o zaman. Peki seçimleri erkene alabilmek için anayasal olarak ne yapmamız lazım meselesi. Evet, eğer fesih yetkisini meclis kendisi kullanırsa, ben seçime gidiyorum, kendimi feshediyorum derse, Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemine denk gelirse üçüncü kez aday olabilir. Bu anayasada yazan bir şey. Böyle bir şey olduğu zaman da seçim kararının meclis tarafından alınması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olabilmesi için. Onun için de 360 gerekiyor. Sanırım Özgür Bey bu 360'a destek vermeyeceğiz diye bir çıkış yapıyor. Dolayısıyla erken seçim veya seçimlerin yenilenmesi ve erken alınması meselesini kapatmaya çalışıyor. Ama ben 360'ın çok üzerinde bir kararla, yani oyla meclisin seçimleri erkene almak iradesi koyacağını düşünüyorum. Ve böylece de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önündeki engelin kalkacağını düşünüyorum. Diğer bir şey, hani sorunun ikinci bağlamı muhalefet meselesi. Ufuk Bey çok önemli bir şey söyledi ki kendisini de içine koyarak. Yani muhalif seçmenin muhalefet partilerinde bir şey görmesi gerekiyordu. Mesela Özgür Bey'in CHP'den ayrılırken, yeni partiyi kurarken muhalif seçmenin taleplerine cevap verecek yeni bir politika ortaya koyması, arkadaşlarla beraber yeni bir siyaset biçimi ortaya koyması gerçekleşmiş olsaydı hem CHP hayali kurmaktan, CHP'ye geri dönme hayali kurmaktan vazgeçmiş olurlardı. Hem de gerçekten muhalif bir seçmen. Yani ben AK Parti'ye, MHP'ye oy vermek istemiyorum ama CHP'den de umduğumu bulamadım diyen seçmenin taleplerine cevap verebilirdi ve burada da asıl konsolidasyonu, yani liderliğini yapıp arkasına beraber devam edecek olan muhalif partileri toplayıp yeni bir şey söyleyebilirdi. Bu da muhalif seçmeni bir araya toplama ihtimali olan bir şeydi. Ama bunu yapmadılar. Yani hiçbir şekilde yapmadılar. Hala CHP'nin tüzüğüyle, CHP politikalarıyla ve CHP'ye dönmek üzerine bir politika geliştiriyor. Burada muhalefetin, bence ki hocam söyledi, onu tekrar edip bitiriyorum. İlk cümlesi oydu çünkü. 2028'de seçimlerin olması önümüzdeki dönemde muhalefetin, ya özellikle de Yeni Parti'nin ve CHP'nin kendilerine bakma ve kendilerine bir yol bulma konusunda, yeni bir söylem geliştirme konusunda bir fırsattır. Bakın dikkat edin, son cümlem olsun, özür diliyorum. Dem mesela, bakın ne oldu, yasa çıktı, o süreç yürüyor. Yani terörist Türkiye bağlamında bir şey gelişiyor ve Dem kendini yenilemek ve yeni bir politika geliştirmek için ismini dahi değiştirmek üzerine bir kurultay yapacak önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Yani bunu bir örnek astılar. Mesela Yeni Parti buradan çok daha güçlü bir şekilde çıkabilir diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Hasan Öztürk ve Doktor Ufuk Uras. Çok kıymetli katkılarınız için efendim. Tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyorum. Ve şimdi devam edelim haftalık haberlerimizde. Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Uyarıların ardından tehlikenin sona erdiği açıklandı. Yemen'deki Husiler ise Suudi savaş uçaklarının son bir haftada ülkeye 300 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Bu arada Babül Mendeb Boğazı yakınlarında da çatışmalar devam ediyor. İzleyelim.
3: Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis Muşayt, Feresan ve Haç'ta halktan güvenlik talimatlarına uyması, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınması istendi. Tehlikenin niteliği açıklanmadı. Sivil savunma birimi daha sonra 8 noktadaki tehlikenin sona erdiğini duyurdu. İnnel kuvvetil musallahatel yemeniyye. Uyarılar Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a misilleme tehdidinin ardından geldi. Husiler, başkent Sana'ya yönelik İHA saldırılarından Riyad'ı sorumlu tutuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15 uçaklarının son 24 saatte Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Ser, son bir haftada Yemen'in 9 vilayetinde düzenlenen hava saldırılarının sayısının 300'e ulaştığını kaydetti. Suudi Arabistan iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Stratejik Babül Mendeb Boğazı yakınındaki Lahiç vilayetinde ve Taiz'de çatışmalar sürüyor. Husilerin bu ay Kızıldeniz kıyısında ilerleme sağladığı bildirilmişti. Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014'te Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek için savaşa müdahil oldu. BM Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Yemen'de son iki haftada 112 binden fazla kişi yerinden edildi. Kapalı yollar ve kesilen iletişimde insani yardımların ulaştırılmasını güçleştiriyor.
1: Ve Grönland diyelim. ABD Başkanı Trump'ın biliyorsunuz sık sık ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi çözüldü. En azından Trump öyle söylüyor. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının artırılması konusunda anlaştı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını da söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Anlaşmaya NATO'dan da destek geldi.
3: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üs kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
1: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Edirne'ye döneceğiz hızlıca. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Gastronomi Festivali büyük de ilgi görüyor. Coğrafi işaretli Edirne beyaz peyniri için 150 metrelik masa dahi kuruldu. 2000 kişi hep birlikte tadım yapacak. Gazeteci Alican Zeray da festival alanında bizi bekliyor. Hatta karşımızda Alican'ı dinliyoruz.
4: Efsane bir sofra olmuş. Tabii ki burada sayın valimin, vekilimin emeği geçer. Hepsi çok büyük vizyoner.
5: Evet, Edirne'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen gastronomi festivalinin ana teması beyaz peynir. Edirne'nin coğrafi işaretli beyaz peyniri. Dün başladı festival ve kortej yürüyüşüyle bugün ikinci günü. İşte Edirne'de kent ormanında Meriç Nehri kıyısında şöyle gösterelim. Tam 150 metre uzunluğunda masa kuruldu. Şu anda konuşmalar yapılıyor. Beyaz peyniri gösterelim. İşte meşhur Edirne'nin o meşhur beyaz peyniri masada şu anda tanıtılıyor. Vatandaş da bekliyor. Tabii şimdi konuşmalardan sonra tadım başlanacak. Tam 2000 kişi. Bakın şöyle gösterelim masayı. Hem Türkiye, evet, Meriç Nehri kıyısında 2000 kişi Edirne'nin beyaz peyniri tadacak ve burada tanıtımı yapılacak beyaz peynirin. Beyaz peynirin yanında Edirne'de üretilen ceviz ve üzümler de burada ikram ediliyor vatandaşlara. Şöyle devam edelim. Bakın tam dediğimiz gibi 150 metre uzunluğunda kalabalık, binlerce kişi geldi. Sadece Edirne'den değil 9 ülkeden. Yaklaşık 45 şef de burada, aralarında işte Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, hemen burada şefler, şeflerle birlikte 400 kişi. İlerleyemiyoruz buradan, şöyle gösterelim, şöyle devam edelim. Toplam 400 kişi bu masayı hazırladı ve burada festivalde dediğimiz gibi Edirne'nin meşhur beyaz peyniri tanıtılıyor. Zaten meşhurdu, biliniyordu. Ama bu yılki dediğimiz gibi teması beyaz peynir. 2000 kişi harika bir sofra. Beyaz peyniri tadacak. Bugün Edirne'de festivalde. Ben burada biz de festivaldeyiz. Festival çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Şakır şakır gün içinde de ama şimdi hepimiz tabii peynirlerin tadılmasını kurmuşlar. Bekliyor. Vatandaş da burada masaya oturacak. İşte konuşmalar bittikten sonra peynir tadılacak. Dediğimiz gibi Edirne'nin beyaz peyniri, meşhur peyniri, evet, gastronomi festivalinde Edirne'de Meriç Nehri kıyısında bir rekor denemesi gibi tam 150 metre uzunluğunda. Dediğimiz gibi bakın masalar, vatandaşlar burada. Buradan da gidemiyorsun ki herkes oturacak. Bu lezzetin tadına bakacak. Gösterelim yine yayınımızın sonuna doğru. Bakın masanın ucu bucağı gözükmüyor. Bu bir deneme olacak rekor için. İşte Edirne Valiliği Kültür Müdürlüğü ile birlikte burada bu festivali düzenliyor. Onu söyleyelim. Bir dahaki yıl tarihi Meriç Köprüsü'nün üzerinde yapılacağız söyleniyor ve orada da rekor denemesi olacağını öğrendik. Edirne'nin meşhur beyaz peyniri, işte dediğimiz gibi kurulan 150 metre uzunluğunda masada yaklaşık 2000 kişinin tadımıyla tanıtılıyor, tanıtılacak. Şöyle evet tekrardan diyelim, sözü tekrar size merkeze bırakalım.
1: Peki Alican, çok teşekkür ediyorum bu renkli görüntüler için sana. Edirne'ye döndük, festivale de baktık. Şimdi Neuralink'in beyin implantını kullanan konuşma engelli bir adam düşünce yoluyla ilk kelimelerini aktardı. Bakın ilk söylediği şey ne oldu?
3: Konuşma yetisini kaybetmişti. Beyin implantı sayesinde ilk kelimeleri duyuldu. Eşine onu sevdiğini söyledi.
6: Wait, you're thinking the words? And they're popping up. I love you.
3: Video Neuralink şirketi tarafından paylaşıldı. Konuşma engelli adamın beyin implantı sayesinde düşüncelerini aktardığı görüldü. Adamın kim olduğu veya ne kadar süredir konuşma engeli bulunduğuna dair bilgi verilmedi. Neuralink'in sahibi Elon Musk da "Seni seviyorum" yazısıyla videoyu yeniden paylaştı.
6: I love you.
3: Neuralink şirketi felç, görme ve işitme kaybıyla benzeri rahatsızlıkları olan kişiler için beyin implantları üretiyor. Beyin doğrudan elektronik bir cihaza bağlanıyor. Cihaz, beynin ürettiği elektriksel sinyalleri komutlara dönüştürüyor. Dolayısıyla kullanıcı sadece düşünerek mesaj yazabiliyor, arama yapabiliyor, ekrandaki imleci hareket ettirebiliyor, hatta oyun dahi oynayabiliyor.
6: I love you.
1: Peki böylece bu saati noktalayalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir ara verelim, bir reklama gidelim. Sonra saat başında sıcak gelişmelerle geri dönelim.

0: Kapatılan fonlarda tam olarak ne oldu? Küçük yatırımcı ne yapmalı? Dünya petrol bulamama kriziyle mi karşı karşıya? Yapay zeka mühendislerinin istifa etmeye varacak kadar korktukları o şey ne? Trump, Grönland'ın kontrolünü aldı. Üçüncü Dünya Savaşı hazırlığı mı var? Dünya ekonomisi bir savaşı daha kaldırır mı? Semiha Şahin soruyor. Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit. Ekonomist yazar Mert Başaran. Gazeteciler Türker Akıncı, Sadi Özdemir ve hukukçu Doktor Selmet Erdem yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne parçalı bulutlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla parçalı bulutlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 33 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon yer yer yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Sivas yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yer yer yağmurlu 22, Kars yağmurlu 20 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Gaziantep 30 derece.

0: Efendim yeniden merhabalar. Artık saatler 17 olmak üzere. Bu durumda iyi akşamlarda diyebiliriz. Haftalığa devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimi. Alihan Tok'u göreceğiz şimdi, Habertürk muhabiri. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne dair soruşturmada koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uğur o güne dair neler anlattı? Emekli albaya hangi sorular yöneltildi? Alihan Tok şimdi bize tüm bu soruların yanıtlarını veriyor. Alihan.
1: Esra Toptaş, evet, soruşturmayla alakalı çelişkiler ve aynı zamanda kritik şüpheler ön plana çıkıyor. Şimdi burada Atilla Uğur'un verdiği ifadelerde birkaç çelişki var ve aynı zamanda şüpheler var. Savcılık onun üzerine gidiyor. Burada temelden başlayalım. Dilaltı hapı kendisine Atilla Uğur vermişti. Kozinoğlu ilk fenalaştığında dilaltı hapı vermişti. Hatta ifadesinde şunu söylüyor: senin dilaltı hapın var, ondan bir tane ver bana diyor. Dilaltı hapını verdim ama hapı nereden aldığımı hatırlamıyorum. Hatırlamadığını ifade etti. Burada çok önemli. Yani bir hap var, Kozinoğlu'na verilen bir dilaltı hapı deniyor. Ama burada Atilla Uğur hapı nereden aldığını hatırlamadığını söylüyor. İlacın ne olduğu ve kaynağı sorusu doğuyor şu anda. Bir ikinci durum, rahatsızlandığı an. Önceki anlatımında Kozinoğlu'nun Uğur'un odasına uğrayıp ardından kendi odasına geçtiğini söylemişti aslında Atilla Uğur. Ancak yeni ifadesinde yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir. Yani Kozinoğlu

0: Atilla Uğur'a bağırıyor ama ne zaman bağırıyor? Önce onun yanına uğrayıp mı odasına gitti yoksa odasında mı bağırdı? Bu da diğer konu. Bir de tansiyon ölçümü, tansiyon değerleri arasında farklılık var. İlk verdiği ifadeyle şimdi verdiği ifade arasında. Burada tansiyon cihazının da nereden geldiğini hatırlamadığını söylüyor Atilla Uğur. Yani burada Kozinoğlu'na hap verilmiş, tansiyon ilacı, tansiyon aleti getirilmiş ama bu cihaz nereden gelmiş, bu ilaç nereden gelmiş, Atilla Uğur hiçbirini hatırlamadığını ifade ediyor. Tabii burası da çok önemli. Cezaevi görevlileri hakkında verdikleri beyan. Önceki hakim ifadesindeki bu imzası bulunan bir beyan bu. Hiçbir görevli görevini safsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklinde bir sözü var Atilla Uğur'un. Şimdi o sözünü değiştirdi. O ifadeler bana ait değildir diyerek reddetti ve cezaevi görevlilerin müdahalesinin geciktiğini de ifade etmişti avukatları. Peki kamera detaylarına geçelim bir de. Şimdi bu verdikleri ifadeler hap ve tansiyon cihazının ne olduğunu bilmiyor, hatırlamıyor. Bir de kamera kayıtları var. Burada Uğur'un yaklaşık 4 dakika odada kaldığı, Kozinoğlu'nun odasında kaldığı ve çıkarken sağ elinde bir cisim olduğu görünüyor. Şimdi o cisim aslında soruldu Atilla Uğur'a. Cismin ne olduğunu hatırlamıyorum. Hatta elimde bir cisim olduğunu da kabul etmiyorum. Yani elinde bir cisim var mıydı yok muydu onu da hatırlamıyor. Bir cisim olduğunu da kabul etmiyor. Dolayısıyla bu da şimdi savcılığın üzerine gittiği, soruşturduğu bir başka konu. Bir diğeri Hasan Ataman Yıldırım'ın aslında güvenlik kamerası görüntüleri. Burada Kozinoğlu'nun odasından elinde bir bardakla çıkıyor. Ardından bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Şimdi o bardakta ne vardı? O bardak ne? Neden gösterdi? Savcılık bunun nedenini soruyor. Uğur da bunun hakkında bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum ifadelerini kullanıyor. Yani Atilla Uğur'un verdiği ifadeler güvenlik kamerasındaki işte 14 dakikalık bir aslında elektriği ışıkları kapatma durumu da vardı. Gündüz saatiydi diyor. Burada verdikleri ifadelerin çoğu hatırlamadığı, bilmediği, tansiyon ilacını nereden aldığını da bilmediğini de ifade ediyor. Yani Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığı Uğur'a neden bardağı gösterdi, onun içinde ne vardı diye sorulduğunda bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. Yani şimdi şunu soruyor, avukatların da müdahalenin geciktiğini söyleyince bir önceki söylediği cezaevi çalışanlarının hiçbir safsaklamadan görevini yerine getirmiştir ifadesi de boşa çıkmış oluyor. Savcılık şunun üzerine gidiyor, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden önce yaşananlar, cezaevindeki o son dakikaları, bu koğuş arkadaşlarıyla yaşadıkları, odaya girip çıkmalar, kahve bardağını neden yıkadı, Hasan Ataman Yıldırım ona bardağı neden gösterdi, tüm bu detayların üzerine gidiyor, bunu sorguluyor. Bizler de bu soruşturmayı yakından takip edip sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Alihan bize ifadedeki tüm detayları aktardı. Şimdi buradan bir Rize'ye döneceğiz. Zira gece boyu devam eden şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. 9 mahallede hasar büyük. 7 ev tahliye edildi. Sağanaktan geriye bakın nasıl görüntüler kaldı.
2: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
3: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
4: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
5: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, fırın doldu. Abi öyle böyle değil.
4: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini arttırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
5: Abi la şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
4: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi.
3: Üzerinde tahliye ettiğimiz yer var. 40 üzerinde de heyelan var. Küçük, irili ufaklı heyelanlar var.
6: Arabalar görüyorsunuz zaten.
4: Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
3: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyor.

0: kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.
1: Ve Trabzon'a dönüyoruz. Günün maçına Süper Lig'de bu akşam lider Galatasaray Bordo Mavili ekibe konuk olacak. Dev karşılaşma öncesi notları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktaracak. Çağatay merhaba, ne diyorsun, orada nasıl bir atmosfer var? Galiba heyecan doruktu artık.
2: Esra Toptaş, senin de ifade ettiğin gibi heyecan dorukta. Stada, aslında maça saatler kalmasına rağmen binlerce taraftar maçın coşkusunu biraz da bulutlu havaya rağmen, hatta zaman zaman etkisini gösteren yağmur yağışına rağmen iyiden iyiye yaşamaya başladı diyebiliriz. Galatasaray dün kente geldi. Trabzon'a 17'de kalkan özel uçakla geldiler. 19 civarında iniş yaptı takımı taşıyan uçak. Yağmur yağış altında takım otobüsüne bindiler ve konaklayacakları otele doğru geçiş yaptı sarı kırmızılar. Aslında Galatasaray'ın gelişinden sonra da şehir adeta sağanak yağışa teslim oldu diyebiliriz. Özellikle Yomra bölgesinde hem de havalimanına bağlantı yollarında ciddi su birikintileri görüldü. Araçlar, otomobiller zor anlar yaşadı diyebiliriz. Gece boyunca yağmur yağış etkisini gösterse de sabahtan itibaren çok kısa süreli yağmurun yağdığını ifade edebiliriz. Maç saatinde de şu an meteoroloji tahminlerine göre herhangi bir yağmur yağışı beklenmiyor. Ki yağmur yağsa dahi, şiddetini artırsa dahi, stadyumun altında bulunan vakumlama sistemi nedeniyle zeminin etkilenmeyeceği bilgisini paylaşabiliriz. En azından yetkililerden aldığımız bilgiler bu yönde. Dev derbi aslında saatler kaldı. Trabzonspor çıkış arıyor. Yeni teknik direktör Thomas Reis'la ilk müsabakasına çıkacak. Alman çalıştırıcı daha önce Samsunspor'dan tanıyorduk ama Bordo Mavili ekiple 2,5 antrenmana çıkabildi. Kadroda değişiklikler bekliyoruz. Hemen ev sahibi ekibin muhtemel 11'ini aktarayım. Kaleyi Onana koruyacak. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Wagner Pinya'yı, merkezde Vivu ile birlikte Savic'i görmeyi bekliyoruz. Sol bekte Mustafa Eskellaç görev yapacak. Hemen önlerinde merkezde Melih Kabasakal ve Fabinho görev yapacak. Sağ önde Muhammed Salah, merkezde Muçi, sol önde Saviolo, ileri uçta ise Frank Klino, Ju'yu görmeyi bekliyoruz. Paulo'nu, Onuachu bu akşam yedekler arasında olacak Trabzonspor'da. Galatasaray buraya eksik bir kadroyla geldi. Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve Victor Osimhen Trabzon'a getirilmeyen isimler. Keza son antrenmanda Aşil Tendon'unda ağrı hisseden Kaan Ayhan da bu akşam forma giyemeyecek. Günay Güvenç de sakatlığı devam etmesine rağmen takımla birlikte olmayı tercih etti ve Trabzon'a geldi. O da burada takım arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Konuk ekibinde muhtemel 11'ini aktarayım. Kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak ki onun içinde özel anlamlar barındıran bir karşılaşma olacak aslında. Trabzonspor altyapısından yetişmiş, burada kaptanlık yapmış, şampiyonluk yaşamıştı. Bugün ikinci kez Trabzonspor taraftarı önüne farklı bir formayla çıkacak Uğurcan Çakır. Dörtlü savunma kurgusunun sağında olan Şallay'ı, merkezde Davinson Sanchez'le birlikte kaptan Abdülkerim Bardakçı'yı, sol bekte İsmail Jakobs'u göreceğiz. Hemen önlerinde Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Sara görevi yapacak. Sağ önde Barış Alper Yılmaz'ı görmeyi bekliyoruz. Forvet arkasında Yunus Akgün, sol önde Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao görev yapacak. Osimhen'in yokluğunda ileri uçta ise Galatasaray'ın gol ayağı Deniz Gül olacak. Sarı Kırmızılar bu müsabakayı kazanarak milli maç arasına lider gitmeyi garantilemek istiyor. Trabzonspor'la arasındaki puan farkı da tabii 9'a çıkacak. Sarı Kırmızı kulübün kazanması halinde Bordo Mavili ekip de milli maç arası öncesinde bir moral depolamak, sezonun kalanı adına iddiasını sürdürmenin hedeflerini yapıyor diyebiliriz. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte gün boyunca gelişmeleri aktarıyor olacağız diyeyim. Sözü merkeze bırakayım.
1: Peki Çağatay, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, artık nefesler tutuldu. Artık 3 saat kaldı dev derbiye. Bakalım kazanan kim olacak? Tabii Galatasaray'da Çağatay da anlattı. Osimhen yok ama Trabzonspor'un da büyük yıldızları var. Bakacağız şimdi yeni bir soruşturmaya dair detaylar. Tabii İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Şöyle, iki fon yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

0: Ve bir başka operasyon soruşturma, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasından bahsediyorum. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil olmak üzere 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı. Diyarbakır'da bir aile hekimi çalıştığı aile sağlığı merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yapınca doktor kurtuldu. Saldırgansa çocuk yaşta olduğu için serbest bırakıldı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor hem tetikçinin serbest bırakılmasına isyan ediyor şimdi hem de azmettiricinin yakalanmasını istiyor.
1: Ses duydum, arkama baktım ki silah elinde çocuğun. O refleksle içeri sağlık ocağına doğru koştum. Koştum, hızlıca içeri girdim.
2: Tüm bunlar aile sağlığı merkezi önünde yaşandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor sonraki süreçte de şok üstüne şok yaşadı. Tetikçi serbest bırakıldı. Azmettirici hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
1: Benim üzüldüğüm şahıs sonra yakalandı ama kısa bir süre sonra bırakıldı. Şahsın verdiği ismin üstüne gidilmedik. Azmettiren var, birinin ismini kullandı.
2: Mustafa Demiroğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile hekimi. 18 Şubat'ta aile sağlığı merkezi önünde işlem yaparken yanına bir kişi yaklaştı.
1: Arabadan gelip tekrar bir reçeteyi düzeltmeye çalışıyorken burada arkamda biri maalesef bana seslendi. İki tık ses duydum. Silah sesi. Sonra arkama döndüğümde çocuğun elinde silah vardı.
3: Aile sağlık merkezinin önünde doktor silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Suça sürüklenen çocuk ise kaçtı.
1: İki defa ateş etti. İyi ki tutukluk yaptı ve ben o refleksle kendimi içeri attım.
2: Bir gün sonra 17 yaşındaki saldırgan ST polise teslim oldu. Azmettirici olarak Ömer ismini verdi. 35 bin lira karşılığında saldırıyı planladığını söyledi.
1: Mahkemede dedi işte biri bana para verdi git bu olayı yap dedi. Ben doktor beyi tanımıyorum. 15 gün gelip burada keşif yapmışlar ama Ömer kim bilmiyorum. Ömer'in üstüne gidilmedi.
3: Çocuk ise silahlı tehditten 1 yıl ceza aldı. Hükmün geri bırakılması kapsamında serbest bırakıldı.
2: Doktor Demiroğlu bu kararla sarsıldı.
1: Bu çocuk da birkaç ay yattı çıktı şu an dışarıda. Yine paralı bu şeyi niye yapmasın?
2: Mustafa Demiroğlu azmettiricinin de yakalanmasını istiyor.
1: 3 tane çocuğum var. Yani o an hani derler ya film şeridi gibi gözünün önünden geçince ister istemez tabii ki korkuyorsun. Azmettiren kim bilmiyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum.
0: Emniyet ekiplerinin MIT desteğiyle düzenlediği operasyonla İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 42 çağrı merkezi ve çok sayıda şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı.
4: Şüpheliler tek tek tespit edildi. MIT ve Interpol desteğiyle baskınlar yapıldı. İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 dosya üzerinden yürüttüğü soruşturmada çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin uluslararası boyutta dolandırıcılık yaptığını belirledi. Tespitlere göre şüpheliler sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırıyordu.
5: Soruşturma derinleştikçe dolandırıcılığın sadece bazı şirketlerin bünyesinde değil çok daha büyük bir organizasyon kapsamında yapıldığı tespit edildi. MASAK analizleri, MIT ve emniyet birimlerinin tespitleri Interpol aracılığıyla alınan yüzlerce mağdurun başvuruları doğrultusunda farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi tespit edildi.
4: Tespitlere göre uluslararası

0: şebekeyi İsrail'e dolandırıcılık baronları yönetiyordu. Suç baronları önce farklı ülkelerde operasyon sorumlularını belirliyordu. Ardından bu şüpheliler ilgili ülkelerde şirket kurulumu gibi organizasyonel konuları planlıyordu.
1: Şüpheliler hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kuruyor. İşe aldıkları kişileri bir haftalık eğitime tabi tutup Oxford mezunuymuş gibi mağdurları etkileyecek şekilde sahte hayat hikayeleri hazırlatıyorlardı.
0: Soruşturmadaki çarpıcı tespitlerden biri de çağrı merkezi çalışanlarının işe başlamadan önce güvenlik güçleriyle ilişkili olup olmadığını anlamak için yalan makinesine sokulmasıydı. Teste başarısız olanlar işe alınmıyordu. İşe başlayanların da ofise telefonla gelmesi ve İbranice konuşması yasaktı. Şüpheliler bu kapsamda Türkiye ile sözde çağrı merkezi danışmanlık ve turizm şirketi adı altında şirketler kurdu. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika'da birçok ülkeyi hedef alan yapılanma, 2 yılda sadece ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Mağdurlardan elde ettikleri haksız kazanç ise 3 milyar dolardan fazlaydı. MIT ve Interpol desteğiyle İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 286 adreste arama yapıldı.
2: Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir ifadelerini kullandı.
3: Şimdi bu meseleyi konuşacağız tabii. Forex reklamlı dolandırıcılık nasıl oluyor diye bir konuğum var. Ekranda görüyorsunuz. Siber güvenlik uzmanı Gökhan Say bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar.
4: İyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ne diyorsunuz yani, bu tür dolandırıcılık yapılanmalarında özellikle Forex piyasası mı tercih ediliyor acaba diye bir soru var karşımızda tabii.
4: Ne yazık ki pek de böyle değil. Yani çünkü bugün dünya baktığınızda 10,5 trilyon dolara gelmiş bir dünyaya maliyeti anlamında siber suçtan bahsediyoruz. Artık endüstrileşmiş bir dolandırıcılıktan bahsediyoruz. Yani bunlar uluslararası holdingler gibi yönetiliyorlar. Öncelikle zaten inanılmaz büyük bir başarı. Dünyadaki önemli operasyonlardan bir tanesi. İstihbarat teşkilatımıza, emniyet birimlerimize gerçekten bu başarılı operasyondan dolayı müteşekkiriz diyebilirim. Çünkü siber suçlar adına gerçekten de kritik bir darbe diye düşünüyorum. Ama tabii ki ne ilk ne son, onların da bu suçun da bitmesine neden olabilecek kadar büyük bir olaydan bahsetmiyoruz. Çünkü biri bitiyor, diğeri başlıyor. 10,5 trilyon dolarla karşımızda bir imparatorluk var, bir suç imparatorluğu var. Yani bunlar uluslararası holdingler gibi yönetiliyorlar. Yönetim kurulları var, ülke müdürleri var, finans departmanları var. Bunların içerisinde kripto transferleri, para aklama, yazılım departmanları var. Sahte yazılımlar üretiyorlar. Burada da mesela bir sahte yatırım platformunu geliştirmişlerdi. Pazarlama departmanlarında, sosyal medyada yüz milyonlarca dolarlık yerine göre reklamlara gidebilecek kadar inanılmaz bir büyüklüğe gelmiş durumdalar toplamında baktığınızda. Yani şimdi burada karşınızda zaten bir de işte İK birimleri sürekli en kaliteli uzmanları işe alma konusunda çalışmalar yapıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi poligramlar kullanıp bunların yalan söyleyip söylemediğine evet. kadar sürekli kontroller yapılıyor. Diğer taraftan da zorla ne yazık ki bu işe alet edilmiş pek çok insandan da bahsediyoruz. Ve çok çeşitli yöntemler kullanabiliyorlar. Buradaki yöntemler gerçekten de evet, kripto dünyası kolay bir dünyadan bahsediyoruz. Kripto dünyasının içerisinde ben bundan uzun yıllar önce Brad Johnson adında FBI'nin en çok arama listesinde en tepede olan bir suç örgütünün lideriyle görüşmüştüm yakalandıktan sonra. Kendisinin söylediği en önemli şeylerden bir tanesi, bugünün hackerları, suç örgütleri son derece şanslı. Çünkü biz sırtımızda milyonlarca, yüz milyonlarca dolarlık çantalarla dolaşıyorduk. Bugün sadece basit bir USB diskle bunu hallediyorlar kripto dünyasında demişti. Diğer taraftan da şöyle bir şey de var. Yani bu örgütler gerçekten de uluslararası örgütler dediğinizde pek çok örgüt dakikalar içerisinde bir araya da geliyorlar. Çünkü bunların bazıları bir takım operasyonları gerçekleştirme, sızma yöntemlerini sağlamak konusunda çok daha yetenekli. Bazıları

0: parayı aklamak konusunda çok yetenekli. Şimdi burada bir aslında uluslararası bizim de işbirliği yaptığımız Interpol'le işbirliği yaptığımız bir çalışmadan bahsediyoruz ama kötüler bizden çok daha hızlı bir şekilde bir araya gelebiliyorlar. İyiler bir araya gelmek konusunda ne yazık ki biraz daha yavaş kalıyorlar. Burada çok iyi bir örnekten bahsediyoruz o yüzden de sevindirici bir olay.
1: Evet Gökhan Bey, şimdi Forex piyasasının tabii hangi özellikleri bu dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor mu desem, iştahını kabartıyor mu desem aslında. Bir de tabii mağdurların ulaşma kısımları var. Yani mağdurlara nasıl ulaşıyorlar? Bu sistem nasıl, sistemi nasıl kuruyorlar, nasıl çalışıyorlar? O çark nasıl dönüyor?
0: Pazarlama departmanları son derece gelişmiş durumda. Sosyal medyayı çok iyi şekilde kullanıyorlar. Burada reklamlar veriyorlar. Şimdi konu aslında sadece Forex konusu değil. Ne yazık ki konu vatandaşlarımızın veya dünyadaki pek çok insanın inanılamayacak kadar iyi bir fırsatı gördüğünde hemen benim bunu almam lazım. Yani burada bütün oltalama saldırılarına, bu dolandırıcılık da aslında böyle baktığınız zaman insanları kandırmak üzerine dediğinizde hepsinde benzer şeyler var. Yani hepsinin içerisinde büyük fırsatlar var. Aman bunu kaçırma olayı var ama burada çok daha organize bir suçtan bahsediyoruz. Satış temsilcileri var. Bunlar çok dil konuşabilen, çok dilde ayrı ayrı insanların olduğu satış temsilcileri var. Bunlar içeriye o kişileri çekmek, onları kandırmak için çok iyi yatırım uzmanları gibi çalışıyorlar. Diğer tarafta müşteri memnuniyet uzmanları var. Onların çok daha fazla yatırımlar yapmasını sağlamak, çok daha fazla para aktarmasını sağlamak için. Diğer tarafta da bir takım yazılım geliştiriciler var. Bunlar da sahte bir şekilde insanlara bakın inanılmaz derecede kâr ediyorsunuz diye sahte yatırım ekranlarını
1: Ekranı.
0: gösterip onların çok büyük paralar kazandığını zannetmelerini sağlamak için. Yani bu ilk başta bir
1: Çok
0: reklamla başlıyor.
1: organize bir şey var karşımızda, yani işte bu bütün bu özelliklerini sayıyorsunuz. Çok organize bir yapı, çok profesyonelce çalışıyorlar yani. Dolayısıyla da oltalamadan bahsettiniz. Yani heyecana kapılmamak herhalde bir numaralı kural galiba, değil mi?
0: Şimdi internette öncelikle hangi yazılımı kullanırsanız kullanın, güvenlik yazılımlarını kullanmak tabii ki son derece önemli, belli saldırılara karşı önlem alabilmek adına. Ama bugünün dünyasında ben hala aynı şeyi söylüyorum. Aradan 25-30 yıl geçtikten sonra bile şüphe duyuyor olmanız, gerçekten de şüpheci olmanız hayat kurtarıcı olabiliyor. En basit noktada bile ya bana niçin gerçekten bu kadar inanılmaz bir fırsatla geliyorlar dediğinizde bir araştırma yapsanız hani bugün ben hep ne yazık ki aynı şeyi sürekli söylüyorum. Yani yapay zekayı hepimiz son derece yoğun bir şekilde kullanıyoruz ama biraz da işte hangi tatile gideceğiz, hangi restorana gideceğiz yerine bu tarz olaylar olduğunda dünyada neler oluyor diye güvenlikle ilgili olarak soruları soruyor olsak bu siber suçla ilgili olarak nasıl önlemler alabileceğimizle ilgili burada bir dolandırıcılık var mı sence diye sorsak pek çoğunda zaten aslında o cevapları çok hızlı bir şekilde
1: Gökhan
0: alabiliyoruz.
1: Bey, yani bu yüksek kazanç vaatlerinde aklımıza önce şu gelmeli diyorsunuz. Neden bana böyle bir kazanç teklif etsinler ki? Neden? Yani bu bir kere bir şüphe uyandırmalı, bir alarm vermeli.
0: Kesinlikle. Yani bir defa şu çok önemli. Eğer sizden bir para transfer etmeniz isteniyorsa, eğer sizden kişisel bilgilerinizi vermeniz isteniyorsa ki yani burada da zaten olayın başlangıcı kişisel bilgilerin paylaşılması, bununla yapay zekanın da aracılığıyla bir takım profillemelerin yapılması, yani o kişilerin nasıl kandırılabileceğine dair güven yaratıcı bir ortamın analizinin yapılması, o her şey aslında kendinizle ilgili verdiğiniz bir takım bilgilerle başlıyor. Diğer taraftan gönderdiğiniz paraya kadar gidebilen ve ne yazık ki bu şekilde de mağdur olmaya giden bir süreç oluyor. Tamamında evet şüpheci olmak ve kısa bir araştırma yapmak pek çok zaman ne yazık ki mağdur olma noktasında önlemler almanızı sağlayabiliyor ve sizi kurtarabiliyor.
1: Şimdi burada bu operasyonda da görüyoruz ki bu inandırıcılığı oluşturan en önemli adımlardan biri bu sahte kazanç ekranları, değil mi? Mağdura gösterilen bu sahte kazanç ekranları. Yani şunu da merak ederiz tabii, teknik olarak bu nasıl oluşturuluyor? Nasıl olabilir bu?
0: Bugünün dünyasında özellikle yapay zeka dünyasında bu ekranları hazırlamak, bu tarz uygulamaları hazırlamak ne yazık ki dakikalar yani ve yazılım bilgisine sahip olmadan bile bunu yapmak çok kolay hale.

0: gelmiş durumda. Yani önümüzdeki dönem çok daha tehlikeli olacak. Yani şu anda bakın yüzlerce kişiden kurulan çağrı merkezlerinden bahsediyoruz. Bu kişilerin bulunması, onların yönetilmesi ciddi anlamda bu örgütler açısından risk. Çünkü gerçekten de çok özellikli insanları işe almaları lazım. Onları da suç örgütünün içerisine katmaları lazım. Ama artık yapay zeka ile beraber bu yazılımları yazılım bilmeyen bir kişi dakikalar içerisinde yapabiliyor. Bu çağrı merkezlerinde bir insanın çalışmasına gerek yok. Ses klonlamayla, deepfake ile, görüntü klonlamayla sizin ailenizden birini klonlayabilecek kadar artık bunlar gelişmiş durumda. 24 çarpı 7 bir çağrı merkezini hiç insan olmaksızın yönetebilmek mümkün. Önümüzdeki dönem daha da tehlikeli bir dönem olacak. Gerçekten de dikkatli olmalıyız.
1: Gökhan Bey, şimdi mağdura nasıl ulaşıyorlar bu organize dolandırıcılar diyoruz ya, yani sosyal medyadan toplanan kişisel veriler midir asıl ellerindeki veri? Yani mağdurları hedeflemek için mi kullanıyorlar? Kullanıyorlarsa bu sosyal medyadan bizim kendi işte hesabımıza yüklediğimiz verilerimizle mi yola çıkıyorlar? Bunu nasıl kullanıyorlar?
0: Aslında pek çok noktadan bahsediyoruz. Yani dün suçlular dark web dediğimiz, suçluların interneti dediğimiz yerin altındaki internetteydi. Bugün sosyal medyayla, sosyal mesajlaşma araçlarıyla ne yazık ki yerin üstüne çıktılar. Yani bugün bir tarafta Discord gibi, Telegram gibi pek çok yazılımın da içine girdiğiniz zaman buradaki suç örgütlerini tespit edebilmek ne yazık ki mümkün ama hepimizin kullandığı pek çok uygulamayı onlar da kullanıyorlar. Bir taraftan reklamlarla bu kişilere ulaşıyorlar. Diğer taraftan gruplar oluşturmaya başlamış durumdalar. Çünkü bunların içerisinde güvenilir insanları yapay zeka ile de taklit ederek bakın başarı örneklerini gösteriyorlar. Güven kazanmak için bu kişileri kullanıyorlar. Hatta influencerları kullanıyorlar. Bununla beraber de insanları çektikten sonra o güveni yakaladıktan sonra da geliştirmiş oldukları yazılımlarla görüyor musunuz muhteşem karlar elde ediyorsunuz diyorlar. Zincirin kırılması ta ki siz parayı çekmek istediğiniz ana kadar gidiyor. Hatta bu noktada da problemler oldu. Vergi ödemeniz lazım. Yani siz parayı çekmek istediğinizde bir tur daha sizden para almak için uğraşıyorlar. O bloklamayı kaldırmak için şu ödemeyi de yapmanız lazım dedikleri durumlardan da bahsediyoruz. Ve neticesinde de bir anda en son noktada kayboluyorlar ve ne yazık ki mağdur işte o zaman anlıyor dolandırıldığını.
1: Şimdi Gökhan Bey, bu soruşturmanın, bu operasyonun en önemli detaylarından biri de İsrail bağlantısı iddiaları. Yani teknik açıdan neye dayanıyor acaba bu bağlantı, İsrail bağlantısı?
0: Ya şimdi ne yazık ki devlet sponsorluğundaki saldırılar dediğimiz konu başlığı son derece kritik bir konu. Bu dolandırıcılıkla, bu siber suç örgütüyle ilgili olarak da böyle bir kanıt var mı derseniz açıkçası yok. Ama diğer taraftan da bunu görüyor muyuz? Çünkü devlet sponsorluğunda bu tarzdaki olaylar sadece para kazanmak değil, belli ülkelerde kaos yaratmaya kadar gidebilecek bir takım konular olduğu için ne yazık ki bu tarzdaki uygulamalara da gerçekleştirdikleri konusunda bir takım komplo teorileri noktasında kanıtlanmış olmasa da pek çok olayı yaşıyoruz. Ama hani bugün baktığınızda bunun içerisinde İsrail, Mossad gibi bir takım etkiler var mıdır? Avusturya'da gördüğümüz bir örnekte IDF yani eski askerlerden, İsrail askerleri, ordudan kişilerin, istihbarattan geçmişli kişilerin olduğunu görmüştük. Ama burada da gördüğümüz yine sahte kimlikler, kod adları, operasyonun açığa çıkmaması için herkes bilmesi gerektiği kadar bilgiye sahip olsun, şifreli haberleşmeler, çalışan taramaları, o yalan makinaları bunlar gerçekten de istihbarat örgütlerinin tekniklerini de andırıyor. Ama artık bugün bu örgütler o kadar gelişmiş durumda ki onlar da bu tarzda teknikleri kullanabilirler mi derseniz trilyonlarca dolarlık bir imparatorlukta bu da tabii ki mümkün. Ama ne yazık ki bunu da değerlendiriyor olmak her zaman gerekiyor.
1: Gökhan Bey, şunu sorayım son olarak bu zaman size. Şimdi biraz önce dediniz ki ilk önce şüphe duyulmalı zaten, ama bir kullanıcı düşünün. Böyle bir vaat var karşısında. Yatırım platformu reklamı var ve kendisiyle diyalog kuruldu. Sahte olduğunu nasıl anlayabilir? Şöyle birkaç maddeyle, somut veriler üzerinden nasıl bunu yapabilir, anlayabilir?
0: Şimdi öncelikle dediğim gibi her yazılım bunu anlayamaz. Çünkü bir takım güvenlik yazılımlarını kullanıyor olsanız bile Ortalama saldırılarını engellemek için yapılan bir

takım tabii ki geliştirilen bir takım yazılımlardan bahsediyoruz ama bu direkt olarak bir ortalama saldırısı değil. Burada direkt olarak size bir şirket karşınıza çıkıyor ve size yatırımla para kazandıracağım diyor. O yüzden bu yazılımın sahte bir yazılım olduğu ya da bir hacking yazılımı olduğu gibi bir durum ortada yok. Şüphe duyuyor olmanız konusuna yine parmak basmak istiyorum. Bunu önemli üzerinde durmak istiyorum. Niçin size böyle bir parayı kazandıracaklar? Niçin bu kadar olmayacak kadar büyük bir kazancı size kolay bir şekilde kazandıracaklar konusundan sonra araştırma yapmaya başlamanız bence son derece önemli. Yani bugün yapay zeka

0: bir dolandırıcılık sezinliyor musun? Bununla ilgili olarak bana bilgiler ver deseniz,
1: O bile
0: suçlular
1: söyleyecek.
0: yapay zekayı çok iyi kullanıyorlar. Bizden çok iyi kullanıyorlar ne yazık ki. Bizim de artık zamanımız geldi diye düşünüyorum. Bu suçları engellemek için biz güvenlik dünyası olarak çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz ama sokaktaki insanın da bu suçu engellemek için bize yardımcı olması ve aynı şekilde bu araştırmaları yapay zeka ile yapıyor olmasını önemsiyorum.
1: Sonuçta böyle bir vaat yok. Böyle bir şey varsa zaten orada soru işareti olması lazım. Hatta hiç bu işlere de girmemek lazım diyorsunuz sonuç olarak.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için çok önemli bir meselede bizi aydınlattınız. Sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Ve şimdi devam ediyoruz haftalığa haberlerimizle. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Hassasiyetlerimizden taviz vermeden titizlikle yürütüyoruz dedi. Kazananın Türkiye olacağını vurgu yaptı.
2: 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi. Sürecin taviz verilmeden titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kazanan Türkiye'miz olacaktır dedi. Türkiye'nin bölgede ve küresel ölçekte artan ağırlığına dikkati çekti.
2: Türkiye, kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket etmektedir. Uluslararası meselelerin çözümünde barışı, istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergiliyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin etkinliği her geçen gün daha da artmaktadır.
1: Ve şimdi CHP diyelim, mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin'den bir açıklama geldi. Önümüzdeki günlerde genel merkez yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir dedi Gürsel Tekin. İl başkanlığı ataması için gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken il başkanlığı için kimlerin adı geçiyor bu arada izliyoruz.
4: Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi salı bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
3: Genel merkezde sorun olmadığını söyledi. Boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
4: Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezin yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
3: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Gürsel Tekin atama olana kadar görevinin başında olduğunu açıkladı. Perşembe günü MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor. Kulislerde Gürsel Tekin'in yanı sıra il başkanlığı için farklı isimler de konuşuluyor. O isimlerden biri Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmaları için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Diğer bir isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
1: Buradan bir ABD'ye döneceğiz. Zira ABD'nin gündeminde son birkaç gündür bir konu var. Medya Beyaz Saray yasağı, o da ABD Başkanı'dan.

0: Donald Trump, CNN, Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. Gerekçesi kendisi ve yönetimi hakkında yapılan haberler. Trump başka medya kuruluşlarının da yasak kapsamına alınabileceğini söyledi. Tabii karara medya kuruluşlarından tepki geldi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, 3 medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişimini yasakladığını duyurdu. CNN, MS Now ve Politico'yu hedef alan Trump, kararına gerekçe olarak bu kuruluşların sürekli yalan haber yaptığını ileri sürdü. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Trump, medya kuruluşlarının kendisini, hükümetini ve ülkesi hakkında kurgu haberler yapmaması gerektiğini söyledi. Trump, Oval Ofis'te de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Başka haber kuruluşlarına yönelik de yasakların genişleyebileceğini söyledi.
2: Yalan haberleri okumaktan ve görmekten çok yoruldum. CNN'e baktığınızda tamamen yalan haber. İşte bu yüzden izlenme oranları iyi değil. MS Now'a baktığınızda, eski adıyla MSNBC, yalan haber yapıyor. Bir de Politico'ya bakın. Yani Biden döneminde hükümet onlara ayakta kalmaları için yaklaşık 8 milyon dolar verdi. Denilene göre sahte bir haber yazdılar.
1: Karara medya kuruluşlarından tepki geldi. Yasağın anayasal basın özgürlüğünün ihlali olduğu savunuldu. Basın özgürlüğünü savunmak için mücadele edecekleri açıklandı. Trump yönetimi 2025'te de Associated Press'in bazı Beyaz Saray etkinliklerine erişimini kısıtlamıştı. AP, Meksika Körfezi'nin adını değiştirme kararına haberlerinde uymadığı için hedef alındığını belirterek dava açmıştı. Trump'ın yeni yasağı nasıl uygulayacağına ilişkinse ayrıntı verilmedi.
0: Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor tabii. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandırken zamların Eşel mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısında bulundu.
3: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatların artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
1: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel mobil sistemine işaret etti.
3: Petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
3: Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatlar yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyorlar. Yani çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
0: Akıllı şehirler için 5 yıllık yol haritası hazırlandı. Trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zamanın en aza indirilmesi hedefleniyor bu yeni sistemle. Peki şehirlerde dönüşüm nasıl olacak? Vatandaşların hayatı nasıl kolaylaşacak? Hadi izleyelim yanıtları.
1: Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Şehir yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Genelgede 3 yıllık akıllı şehir eylem planının sona erdiği, bunun yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir eylem planının hazırlandığı belirtildi.
2: Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Kırşehir'de konuşuyor.
4: Sahiplenmenin güçlenerek devam edebilmesi için terörsüz Türkiye ile ilgili meseleyi müzakere etmemizde fayda olduğu kanaatindeyim. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk asrını geride bıraktık. Çok büyük badireleri geride atlattık.

geride bıraktık. Çok büyük kazanımlar elde ettik. Allah'a çok şükür Türkiye hep ileriye doğru gitti. Bundan sonra da hep ileriye doğru gidecektir. Ama bu ilk asrımızın derseniz en büyük sorunu nedir? Hiç şüphesiz hepimizin üzerinde ittifak edeceği en büyük problemimiz terör problemidir. Bu yüzyılın yaklaşık 50 yılı, terör meselesiyle geçmiş. Maalesef bazı emperyalist güçlerin de verdikleri desteklerle, siyasi desteklerle, silah destekleriyle, efendim lojistik desteklerle Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olmuştur. Bu yaklaşık 50 yıllık süre içerisinde 40 bine yakın insanımız ölmüş. Çok sayıda insanımız şehit olmuş, gencecik evlatlarımız yaralanmış, gazi olmuşlardır. Aynı şekilde bu süre içerisinde Türkiye'nin en mütevazi hesaplamalarla 2.3 trilyon dolar iktisadi kaybı olmuştur. Şimdi tam da içinde bulunduğumuz dönemin bizim için bir zorunluluk haline getirdiği bir konu olarak bu konu ele alınmış ve terörsüz Türkiye meselesi sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda da terörsüz bölgeyi oluşturacak bir adım olarak devlet aklıyla millet vicdanını buluşturarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Değerli dostlar, içinde yaşadığımız dünya, içinde yaşadığımız dönem hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük türbülanslarının, en büyük altüst oluşlarının yaşandığı dönemdir. Dünyanın hemen hemen şu anda bugün itibariyle birçok bölgesinde fiili çatışmalar devam etmekte. Birçok bölgesinde iç çatışmalar devam etmekte. Onun ötesinde derin insani krizler Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da velhasıl yerkürenin her yerinde devam etmektedir. Hele hele bütün bu gerilim ve çatışmaların merkez üssü bizim de merkezinde olduğumuz Orta Doğu coğrafyasıdır. Bu coğrafyada neredeyse bütün sistemler alt üst olmuş, bütün eski ön kabuller artık geçersiz hale gelmiş ve maalesef bu bölge tam bir yangın yerine döndürülmüştür. Özellikle İsrail'in arz-ı mevut planları çerçevesinde bu bölgedekinin tamamını düşman halklar olarak görmesinin bir sonucu olarak bölgede etkilenmeyen ülke kalmamıştır. Şöyle bir düşünün. Son birkaç yıl içerisinde İsrail'in doğrudan saldırdığı ülkeler Filistin'e saldırmıştır. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır. Irak'a saldırmıştır. Suriye'ye saldırmıştır. Lübnan'a saldırmıştır. Yemen'e saldırmıştır. Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi, birbirini yemesi ve kendi arz-ı mevudunu gerçekleştirmesidir. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte başta İsrail olmak üzere bütün emperyalist ülkelerin en önemli kullandıkları araçlardan birisi de hani diyorlar ya vekil örgütler, vekalet savaşları, en önemli araçlardan birisi de terör örgütleriydi. Ellerine silahlar verdiler, ülkeleri birbirlerine düşman hale getirdiler, ülkelerin içerisinde insanları maalesef birbirlerini düşmanlaştırmaya çalıştılar. İşte zor oyunu bozar. Onların aklı varsa bizim de aklımız var. Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Onlar dağıtmak istiyorsa biz toparlamak, birlikte bir araya getirmek istiyoruz. İşte bunun ilk adımı olarak terörsüz Türkiye meselesi ifade ettiğim gibi bir devlet projesi olarak gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu büyük bir destekle ve diğer bütün siyasi partilerin verdiği büyük destekle terörsüz Türkiye meselesi bu noktaya kadar gelmiştir. İnşallah bundan sonra
sonucu alacağız.

0: ve artık Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak. Değerli dostlar, bu süreçle ilgili belli konularda da sizlerle ilgili, sizlerle paylaşımda bulunmak isterim. Şimdi bu karar verildikten, bir terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesi kararı ortaya çıktıktan sonra, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 yılının, yani geçtiğimiz yılın 5 Ağustos'unda bütün siyasi partileri, bir parti hariç parlamentoda var olan siyasi partilerin tamamı bir araya geldi. Sizlerin de izlediğiniz gibi 21 toplantıda Türkiye'nin farklı kesimlerinin tamamı orada dinlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf Sanatkar Odaları, Bendevi Bey'de o toplantıya gelip görüşlerini sizler adına aktarma fırsatını buldu. Bütün sivil toplumu, Türkiye'nin farklı siyasi kanaatlere sahip olan kesimlerini bir araya getirdik ve hepsi görüşlerini dile getirdi. Bunlar tutanak altına alındı. Ayrıca bunlardan istifadeyle siyasi partilerin de müşterek çabasıyla bir rapor ortaya konuldu. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu raporu Türkiye demokrasisinde görülmemiş bir ittifak örneğiyle 50 milletvekilinin komisyonda bulunan 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edildi ve komisyon resmi bir rapor haline getirildi. Bu tabii ki her şey değildi. Bu bir yol haritası. Bu kapıyı aralamaktı. Yani komisyon raporu kapıyı araladı. Arkasından da bu sene 10 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 milletvekilinin, dikkatinizi çekiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir rakama ulaşılmamış, 467 milletvekilinin evet oyuyla yasa kabul edildi ve böylece bir yasal çerçeve ortaya konuldu. Şunu açıklıkla söylemek isterim. Komisyon raporu kapıyı araladı. Bu yasanın kabul edilmesi, bu oyla kabul edilmesi de Allah'a çok şükür kapıyı sonuna kadar açtı. Şimdi bu açılan kapıda önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Burada inşallah önümüzdeki dönemde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve böylece Türkiye bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir. Yeni yolun gerektirdiği derken sadece yasal düzenlemelerden, sadece hukuki düzenlemelerden bahsetmiyorum. Önce bu yeni süreç dillerimizi yeniden kontrol etmeyi gerektiriyor. Artık bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz. Herkes dikkat etmek durumundadır. Söylediği her söze herkesin dikkat etmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de dil sadece dilimizle konuştuğumuz sözden ibaret değildir. Dil aynı zamanda gönül manasındadır. Gönlü temiz olmayanın dilinden de temiz söz çıkmaz. Dilinden ne söylerse söylesin, insan aslında gönlündeki olanı ortaya koyar. Onun için diyoruz ki herkes artık kendisini kardeşliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve güçlü bir Türkiye'yi kurmak için nasıl hareket edebiliriz, ona ayarlaması lazım.
1: Kısa bir ara, reklam.

Efendim böylece bugünlük haftalığı ben tamamlıyorum. Az sonra hafta sonu ana haberde karşınızda Hülya Hökenek olacak. Önümüzdeki iki saat boyunca sıcak gelişmeleri, gündemdeki başlıkları Hülya aktaracak size. Yarın saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hülya Hökenek. 19 Eylül Cumartesi ana haberde gelişmelerle karşınızdayım. Şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şehit yakını ve gazilerin kamu ataması töreninde bir konuşma yaptı. Şimdi bakın, terörsüz Türkiye süreci için şöyle dedi. Son düzlüğü de geçeceğiz dedi Erdoğan. Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü ifadelerini de kullandı. Hemen öyle başlayalım ses açarak Sayın Cumhurbaşkanı'na.
1: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
2: Son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşacağını söyledi.
1: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye bir devlet projesi diyen Erdoğan, sözü İran-ABD savaşı ve Körfez ülkelerindeki gerginliğe getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu.
2: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma var. O soruşturma şimdi sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan 2 eski savcı tutuklandı biliyorsunuz. Koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı var. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşananlara dair görüntüler de artık soruşturma dosyasına girdi. Şimdi o görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. O soruşturmanın detayları Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıkları. Birlikte bakalım.

0: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Aliş Gören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur, girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntü de saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dilaltı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
1: Şimdi durum bu. İstanbul'da bu arada sermaye piyasalarındaki bu şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen bir soruşturma var. Orada da yeni bir gelişme var. Mesela fon soruşturmasında iki gözaltı kararı başlığıyla biz verdik. Çünkü iki yönetici hakkında bu gözaltı kararı verildi bu arada. Onu da söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı var. Ve soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları da alınmıştı diyelim. Devam edelim bu meseleyle ilgili. Bu arada 7 portföy şirketinin kurduğu tam 131 fondan bahsediyoruz ya. Bu fonların tasfiye süreçleri başladı. Bakın önemli. Şimdi fonlardaki varlıklar tek seferde satılmayacak. Yaklaşık 353 bin yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Şimdi sürecin nasıl işleyeceğini herkes haliyle merak ediyor. İşte tasfiye süreci başladı dedik bir taraftan da. Bu sürecin detaylarını bir bakalım. Yani ayrıntılar haberimizde sizler için hazırladık.
0: Hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Bankalar varlıkları zamanla satacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun alım-satım işlemini durdurdu. Bu fonlarda 891 milyar lira büyüklüğünde mal varlığının tasfiyesine başladı. 131 fonda yaklaşık 353 bin yatırımcının varlığı bulunuyor. Önce hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Peki yatırımcıların fonlardaki varlıkları ne olacak? Fon portföylerindeki finansal varlıklar Takasbank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacak.

0: olacak. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine iki banka aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy Fonları'nda İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev alacak. Bu iki banka fonları varlıkları nakde çevrilecek. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında hesaplarına aktarılacak. Yani yatırımcının fondaki parası doğrudan silinmeyecek. Ancak varlıkların satış fiyatı ve tasfiye sürecindeki piyasa koşullarının yatırımcının eline geçecek tutarı etkileyebileceği değerlendiriliyor. 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek.
1: Bir soruşturma var, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasından bahsediyorum. Tam 5 şüpheli bu arada adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararı da var 2 kişi hakkında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu, biliyorsunuz. Oyuncu Aras Bulut İynemli, Afra Saracoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Çaş dahil 18 şüpheliden bahsediyorum. Haklarında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından adli tıp kurumuna da götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı bu arada. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Seyat Zurnacı, Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı diyelim. Devam edelim. Ana haberdeyiz. Bursa'ya gidelim. Şöyle ki, Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda bir yangın çıkıyor. Bakın, birazdan görüntüleri de getireceğim ben, yönetmenimden rica edeyim hemen. Görüntüleri hatta getirelim şimdi. Bu arada ekiplerin müdahalesi de sürüyor. Yangın başlığıyla verdik soğuk hava deposunda. Bu arada saat 16 sıralarında ilçeye bağlı Karaköy mahallesindeki bir depoda, soğuk hava deposunda yangın çıkıyor. Farklı açılardan görüntülerle de getiriyoruz yangın görüntüsünü. İhracata yönelik Bursa'nın siyah incirlerinin işlendiği depodan alevler yükseliyor. Gökyüzünü bakın, siyah bir duman kaplamış ve çok büyük bir alanı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hala yangına müdahalesi sürüyor diyebiliriz. Yaklaşık 2005. Buradan Rize'ye geçebiliriz çünkü gece boyu devam etmiş. Şiddetli sağanaktan bahsediyorum, Rize deyince sel ve heyelandan bahsediyorum. Şimdi sağanak olunca sele, heyelana neden olabiliyor. 9 mahalle çok büyük hasar almış. 7 ev tahliye edilmiş. Sağanaktan geriye elbette hep görüntüler kalıyor. Bakalım o görüntülere.
2: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
3: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
0: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
4: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, kuru doldu. Abi öyle böyle değil.
0: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini artırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
4: Abi öyle, şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
0: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi. Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
3: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz.
2: Kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesela işte milyonlara ulaştık, evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.
1: Şimdi bir de şöyle, Karadeniz'de de işte bu şiddetli yağış

0: oldu biliyorsunuz ama biri de Trabzon. Yani sadece Rize değil, metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşüyor. Gece çok etkin olmuş bu yağmur. Yağmurun ardından bir binanın istinat duvarı çöküyor. Yine görüntüler var, bakalım.
1: Şiddetli yağış saatlerce etkili oldu. Gevşeyen toprak kaydı, istinat duvarı çöktü. Trabzon'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerine su bastı. Havalimanının otopark alanında bazı araçlar balçık içinde kaldı. Zararın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ev ve iş yeri sahipleriyle ekipler temizlik çalışması yaptı.
2: Her şey bir anda oldu. Kimse bir şey anlamadı. Hasarımız var. Arkadaşlar olsun. Herkes bulmakta hasarı var. Arabaların içini zaten burada alacağım. Su bastı. Sıkıntılar var yani.
1: Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarı da sağanak sonrasında çöktü. İki binada hasar oluştu. Tedbir amacıyla sitedeki iki bina tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'da konuştu biliyorsunuz. Sözü seçimlere getirdi. Hedefimiz 50+1 ile iktidar olmak diyor. Özgür Özel'e de bir ses açalım.
3: Bizim yeni parti olarak iki tane hedefimiz var. Biri 50+1, biri 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz.
1: Seçim hedeflerini açıkladı, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi.
3: Bu iktidar değişmeden Türkiye'de ekonomi de düzene girmez, kur da düzene girmez. İki büyük çelişki var. Bir, kur vatandaş için yüksek, ihracatçı için düşük. İki, asgari ücret. Alana çok yüksek, alana çok düşük, verene yüksek geliyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'daydı. Kivi ve süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada 5. sırada dedi.
3: Şimdi otobanları bir kez daha otoyolları özelleştiriyorlar. 5 kat pahalanacak. 100 liralık mazotla ne olacak? Bu köprü paralarıyla, bu otoyol paralarıyla ne olacak?
4: Ama diyorlar,
3: bu gübre fiyatıyla ne olacak?
1: Özgür Özel Yalova'dan önce Bursa'daydı. Bu ziyaret sırasında ikram gerginliği yaşandı. Özel, Yeni Parti Kadın Kolları üyesi Canan Uzer'in börek ikramını geri çevirdi. Bu gerginliğin ertesi gününde Özgür Özel, böreği hazırlayan Uzer'le kahvaltıda bir araya geldi.
0: Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi biliyorsunuz. Gürsel Tekin'den bahsediyorum. Şimdi Gürsel Tekin'den de bir açıklama var. Önümüzdeki günlerde genel merkez yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir dedi. İl Başkanlığı ataması için tabii gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Bu arada İl Başkanlığı için kimlerin adı geçiyor? Bakalım, birlikte izleyelim.
5: Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi salı günü bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
1: Genel merkezde sorun olmadığını söyledi. Boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
5: Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
1: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Gürsel Tekin atama olana kadar görevinin başında olduğunu açıkladı. Perşembe günü MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor. Kulislerde Gürsel Tekin'in yanı sıra il başkanlığı için farklı isimler de konuşuluyor. O isimlerden biri Kağıthane Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmaları için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Diğer bir isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
0: Şimdi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis meclis ziyaretinin hemen ardından Ege'de gerilimin yeniden arttığını

0: öne sürdü biliyorsunuz. Konuklarım var, konuklarımla konuşacağız. Tabi bu arada bir taraftan böyle Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de İsrail'le ortak tatbikat yaptığı da duyuruldu. Öte yandan işte 51. Komando Tugayı Sisam'ın karşısındaki Söke'ye taşındı. Ya bütün bu gelişmeleri biz konuşalım istedik ana haberin ilk diliminde. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi emekli Tuğgeneral Özgür Tör, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Aynı zamanda DİPAM Başkanı'nı da hepiniz yakından tanıyorsunuz. Tolga Sakman konuğum, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ya gerçekten merak ediyoruz. Özellikle böyle haritayı da biz hazırladık. Haritada da arkadaşlar da sağ olsunlar, çok teşekkürler. Böyle ledler hazırladılar. Hı hı. Doğu Akdeniz'de Yunan-İsrail tatbikatı dedik. Ben önce sizinle başlamak isterim. Evet. Biraz bize böyle aktarın istiyorum. Hem haritanın üstünde. Şimdi evet, yapılan açıklamalara bakıyorum. Bir taraftan o notları da aldım gerçekten. Yani bu coğrafyaya bakıyorsunuz işte. Yani bu fotoğrafa bakıldığında, bir de bu coğrafyaya bakıldığında, yani Doğu Akdeniz, Ege, bütün bu gelişmeler açısından askeri faaliyetlerin işte böyle yavaş yavaş sanki yoğunlaşıyor gibi karşılıklı aslında bütün bunlara bakıldığında bize neyin işaretini veriyor? Yani bütün bu açıklamalar, bu ziyaret, meclis ziyareti neyin işaretini veriyor? İsterseniz böyle başlayalım. Evet. Daha sonra diğer ledlerle devam
1: 2010'lu
0: ederiz.
1: 2010'lu yılların başında, hı hı, Yunanistan çok ağır bir ekonomik krize girdi. Hı hı. Ben de asperkeder o sırada orada görev yapıyordum. Zorluklar yaşıyor. Fakat o sırada bugün savunma programı dediği, yani işte uçaklarının güncellenmesi, geliştirilmesi, yeni silah alımları gibi bölümlerin planlaması o zaman yapıldı. Hı hı. Bu bize şunu gösteriyor. Bunu yapan, bunu planlayan akıl aslında Yunanistan'ın sadece kendisi değil. Yani ne deniz girişte? İsrail, Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan dediniz.
0: Yunanistan.
1: Yani Türkiye'nin hemen bütün güney hattını kapatan, tabii, bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bunu niye planlattılar dersiniz? Yunanistan tam tarihi emel sadece bize karşı büyümüştür Yunanistan, hı hı, kuruluşuna itibaren. İşte Türk düşmanlığı özellikle belli bürokraside, siyasette vardır. Normal vatandaşlar arasında öyle çok fazla yoktur ama şeyde vardır. Hı hı. Milli maçları bile bizim üzerimize kurulmuştur. Biz yani bizi yenmeleri ve bizi katletme üzerine, tabii, kurulmuştur. Bunlar gerçekler. Ama coğrafyada da iki tane ülke komşu. Hı hı. Yani bu coğrafya değişmeyeceğine göre komşuluk ilişkine devam edeceğiz. Şimdi birden söyleyeyim, o kadar ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde, hı hı, bu kadar ağır, pahalı silah sistemlerini almaya iten güç büyük ihtimalle şunu planlıyor. Ben 5 sene önce de bunu söylemiştim. Hı hı. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Planlıyor demek illa olacak ve başarılı olacak anlamı demek değildir. Türkiye şu anda ne yapıyor? Türkiye şu anda özellikle şu bölgelerde aktif olmaya çalışıyor.
0: Tabii.
1: Peki Türkiye'nin bu aktivitesinden kim rahatsız oluyor? İsrail rahatsız oluyor. Peki İsrail ile Türkiye savaşır mı? Çok zor. Yani çok ben İsrail'in böyle bir şeye gireceğini düşünmüyorum. Peki vekalet savaşçısı olarak en iyi kullanabileceği yaklaşık 105 sene, 100 sene diyeyim, yuvarlak hesap, kullanılmış olan devlet, ulus, oluşturulan 1820 kim?
0: Evet.
1: Yunanistan.
0: Peki tam da bu noktada mesela DİPAM Başkanı'na geçmeden önce Türkiye bütün bu askeri stratejisini, planlamasını, bütün senaryosunu, kurduğu senaryoyu, yani bugünden itibaren Türkiye Yunanistan'la İsrail'i bir arada görerek mi planlar yoksa?
1: Bir arada görür şöyle. Çünkü,
0: yani çünkü
1: Yunanistan,
0: bu farklı bir askeri strateji ve planlama demektir bugünden
1: şöyle,
0: sonrası için.
1: Yunanistan tek başına Türkiye'ye karşı, hı hı, bir uzun süreli bir harekatı yönetemez. Kim, hı hı, olması lazım yanında? İsrail'in desteği lazım. Özellikle, hı hı, hava kuvvetleri başta olmak üzere. Direkt çatışma olarak değerlendirmeyin. Ama bir şekilde destek. Fransa'nın olması lazım. Hı hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin dolayı destek, tabii, olması lazım. Yani Yunanistan'ı sadece Yunanistan olarak görmek, bunu bir bizim isten başlığımız korkmaya başlıyor. Kimseden, hı hı, korkumuz yok ama planlanan bu. Yani karşımızda sadece Yunanistan yok. Onun arkasında onu destekliyorsa Kurtuluş Savaşı'nda böyle olmuştur. 1821'de de böyle olmuştur. Hep böyle olmuş.
0: Doğru.
1: Hiçbir değişmemiştir.
0: Tabii.
1: Yunanistan diyor ki acaba diyor küresel güçlerle diyor ben tekrar Türkiye'ye karşı bir adım atabilir miyim diyor. Fakat, hı, bu şöyle hatalı bir plan. Hemen değerli konuğun da vaktini almayayım. Şöyle hatalı plan. Bakın biz yüzyıllardan bahsediyoruz. Bin yıllardan bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi diyelim ki kısa süreli Yunanistan işte o adaları silahlandırdı. O oldu, bu oldu. Türkiye'nin bunun Lozan Anlaşması ile tehdit olduğunu ortaya koyunca bu güvenlikleştirmeden çıkıp Yunanistan için

0: Türkiye olan tehditten dolayı Türkiye diyor ki o zaman yarın öbür gün şunu diyecek. Ya bu adalar Yunanistan'da olduğu sürece Türkiye barış içinde kalamayacak diyecek. Yani orta ve uzun vadede Yunanistan kendine tehlike atıyor.
1: Evet.
0: Stratejik olarak baktığımız zaman bu anlamda çok önemli. Son şöyle duruyorum. Bakın Suudi Arabistan'la İran savaşsın diye Amerika Birleşik Devletleri elinden geleni yaptı. Şimdi onun vekil savaşçısı Husiler Yemen. Amerika Birleşik Devletleri gibi Suudi Arabistan'ı kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Yani buna çok dikkat etmesi lazım. Herkesin, komşularımızın da deyip ben durayım burada.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Söke'ye konuşan o komando tugaylarına birazdan geleceğim ama onun öncesinde tabii ki Tolga Bey'e sormak isterim. Bu nasıl bir birliktelik? Nasıl bir ittifak sizce? Ve Türkiye bunu nasıl okuyor? Tehlike çanları tam olarak nerede çalıyor bu bir? Bu birlikteliğin, yani Yunanistan ve İsrail açısından bakıldığında Türkiye'nin dış politikasında önümüzdeki günlerde stratejisinde nasıl bir senaryoya oturuyor? Ne dersiniz? Hem işin diplomasi açısından ve uluslararası.
2: Yani şimdi şunu ortaya koymak lazım. Yunanistan neden bugün İsrail'e bu kadar yaklaştı? Aslında bu kendi kendine de olmuş bir şey değil. Yani komutanın söyledi zaten yani Yunanistan'ın savunma ve dış politikası genelde Türkiye üzerinden olduğu için doğal olarak buna göre hesap yapıyor. Ve Avrupa'da da hep bu Türkiye karşıtlığı üzerinden kendini konumlandırdı ve bugüne kadar da Avrupa Yunanistan'ın bu taleplerini, bu yönlendirmesini kabul ediyordu. Yani işte savunma fonlarının oluşturulması, ortak güvenlik dış politika oluşturulması, hatta üyelik müzakereleri vesaire biliyorsunuz en çok Yunanistan'ın tavrı, tarzı etkileyici olmuştu söz konusu Türkiye olunca. Ama son dönemde iki konu ön plana çıkıyor. Birincisi Türkiye'nin kendi çevresinde ve hatta küresel anlamda güvenlik politikalarına ve yeni siyasal sistem, küresel sistem içerisinde söz hakkının fazlaca artık etkili olması bu etkiliyor. Bir. İkincisi Avrupa'da biliyorsunuz yeni bir Avrupa güvenlik konsepti oluşturulmaya çalışılıyor ve Türkiye'siz olmaz. Şimdi bu artık net şekilde görülüyor. Bu söz konusu Türkiye ile böyle bir ilişki kurma çabasına Yunanistan engel oldukça Yunanistan sistemin dışına itilmeye başlandı. Yani bunu yani son bir haftadır falan Yunanistan'da
1: aslında
2: da konuşuyorlar.
1: Türkiye karşıtlığı açısından okuduğumuzda yani Sayın Tör'ün söylediği çok doğru bir şey oturuyor başlık açısından. Yani mesela İsrail'de Yunanistan, Yunanistan'da İsrail'e muhtaç. Yani Türkiye karşıtlığı açısından okuduğumuzda hem Doğu Akdeniz hem de Ege meselesinde. Buyurun lütfen devam edin, size bir sorum daha olacak çünkü.
2: Ya bu iş Avrupa'nın dışına itildikçe de Türkiye karşıtlığında devam ettirdiği için bir şekilde kendine yeni müttefikler bulmaya çalışıyordu. Orada İsrail ön plana çıktı. Çünkü dediğiniz gibi aslında iki ülkede birbirini destekleyecek formatta. Çünkü İsrail de istiyor ki Türkiye'nin dikkati Orta Doğu'dan başka bir yere dağılsın. Yani iki tarafı birden idare ederken buraya bakış azalsın vesaire gibi bir niyeti var. O yüzden de Yunanistan desteklediğini görüyoruz. Ama Yunanistan sadece İsrail'le tek başına hareket etmiyor. Yani İsrail burada belirleyici unsur haline geliyor. Çünkü İsrail girdiği yerde doğrudan kendi politika nüfuzunu gerçekleştiriyor. Ama biz Fransa'yla da ve hatta İtalya'yla da ilişkilerini artırmaya başladığını görüyoruz Yunanistan. Ki İtalya'nın altını çizmek lazım. Çünkü bahsettiğiniz Meis ziyareti aslında doğrudan İtalya ile ilgili.
1: Tabii,
2: çünkü
1: tabii.
2: Bölge İtalya ile yapılan bir anlaşma neticesinde Yunanistan'da ve doğal olarak bölgede varlığını, Yunanistan'ın varlığını hala bu anlaşma tuttuğu için İtalya ile ilişkileri de iyi tutmak zorundalar. Hatta ben şunu hep söylüyorum, son yapılan bir gemi anlaşması yapıldı. 2+2 fırkateyn alıyor İtalya'dan Yunanistan.
0: 5 sınıf. 4.
2: Yani
0: 2+2.
2: Sıfır değil. Yani aslında İtalya'nın kullandığı gemiler bunlar. Ama yüksek fiyattan aldı. Ben açıkçası bunu İtalya'ya verilen, hani tırnak içinde söylüyorum, bölgede verilmiş bir rüşvet olarak görüyorum. Çünkü ancak bu şartlarda İtalya ile ilişkilerini devam ettirebilir. Çünkü İtalya bölgede Türkiye ile ilişkileri daha ön planda tutuyor.
1: Peki. Şimdi mesela bu ittifak denklemine bakıldığında Türkiye açısından yani bizi asıl düşündürmesi gereken mesele nedir diye size sorsam. Ya şöyle, şuna çok net dikkat edilmesi gerekir denilen mesela. Şimdi mesela ben bu açıklamaları not aldım. Yani Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde öyle son dönemde biz de haberler yaptığımızda biraz böyle pozitif gündem vardı biliyorsunuz değil mi? Bu yapılan açıklamalara. Hep böyle diyalog vurgusu

0: falan yapılıyordu. Şimdi mesela işte tablo, yani bugünkü tablo, bir sonraki LED'i yönetmenim arzudan rica edeyim. OLED'e bir bakalım, getirebilirsek eğer. Yani bugünkü tabloya ve bugünkü fotoğrafa, haritaya bakıldığında ve yapılan açıklamalara bakıldığında ya çok hani böyle sert açıklamalar var. Hı hı. Böyle yani bu açıklamalarla birlikte o diplomatik temaslar yürür mü? Evet yürür, ama yani hani nasıl olur? Bir sınır var galiba.
1: Yani aslında
0: yani
1: şöyle,
0: o sınırın aşıldığı anlamına mı gelir bütün bu yaşananlar bilmiyorum.
1: Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde iki ülkede hangi problemlerin çözülüp hangilerinin çözülmeyeceğini aslında gayet iyi biliyor.
0: Tabii.
1: Yani bu krizler, çok krizler atlatıldı. Hepsi döndü dolaştı, aynı yere bağlandı. O yüzden iki başkent de bunu bildiğinden aslında gerilimli noktalardan falan dikkat ederseniz o ılımlı zamanlarda geri durulur. Oralara girilmez.
0: Pozitif.
1: Oralarda pozitif gündem
0: dediğim,
1: telefon evet, hatları sağlanır. Hani böyle bir telefonla birbirine ulaşacak hatlar sağlanır vesaire bu krizi yürütmemek için. Ama ne zamanki üçüncü taraflar Yunanistan'a dahil olur. İşte ne zaman Amerika geldi, ne zaman Avrupa Birliği destek verdi. Bu hatırlarsanız biz bu yakın geçmişte unuttuğumuz bazı şeyler var. Mesela göçmenlerle ilgili Yunanistan'a çok fazla destek vermişti Avrupa Birliği. O zaman da yine palazlanmıştı Türkiye karşısında. Ne zaman İsrail destek verir? Ne zaman üçüncü taraflar girer, o zaman Yunan siyaseti bir anda Türkiye karşısında söylemini yükseltiyor. Ankara bunu bildiği için ilk başlarda çok sesini çıkarmıyor zaten. Yani bu şey değişecek, düzelecek diye. Dede Ağaç'a yığılan Amerikan silahlarından sonra da hatırlarsanız çok yükseltmişti Yunanistan bu söylemi.
0: Söyleme.
1: Ama
0: aynen.
1: Türkiye orayı peki, yumuşak geçti.
0: Evet. Lütfen böyle siz bize şu haritada anlatabilir misiniz? Biraz daha böyle kameraman arkadaşımdan da rica etsem. Şu haritayı özellikle Söke üzerinden, Söke'nin de tam karşısında coğrafyada Sisam var.
2: Onu arz edeyim. Sadece ondan önce iki önemli hususu arz edeyim. Bir, Tolga Bey'in söylediği bu FEMP sınıfı fırkateynler var mesela. Özellikle iki tanesi denizaltı SH harekatına kadar. Yani bizim denizaltı harekatımız, denizaltımız gücümüz önemli bir güç.
0: Çok.
2: Akdeniz'de, dünyada. Buna karşı harekat yapabilme özelliği olan fırkateyn almasını bir kenara koyalım. Yani sadece Yunanistan Türkiye'ye karşı silahlanıyor. Şimdi burada da anlatacağım.
0: Tabii.
2: Sadece Türkiye'ye karşı silahlanıyor. Başka hiçbir ülkeye karşı silahlanmıyor. Türkiye ise aldığı silah sistemlerini işte Suriye'de, İran'da, işte Ermenistan'da, Rusya'da her coğrafyanın her yerine karşı savunma amaçlı kullanıyor.
0: Peki.
2: Bu aşırı önemli.
0: Bize anlatır mısınız?
1: Bir cümlesini ekleyelim mi?
0: Lütfen ekleyin.
1: Yani Türkiye'nin savunma politikası ve adımları hiçbir bölgeye ya da ülkeye göre değil. Yani Türkiye'nin genel bir savunma politikası var. Doğal olarak da Yunanistan'ın yaptığı peki, Türkiye'de karşılığı doğrudan yok.
0: Teşekkür ediyorum. 51. Komando Tugay'ı neden Söke'de? Bize onu anlatın. Ve bunun öneminin ne olduğunu anlatın. Ve tam da karşısında Sisam Adası var. Bu açıklamalar ve bu yaşananlar denkleminde bize aktarırsanız seviniyorum.
2: Şimdi bakın zaten çok yakın orada da işaretlemiş arkadaşlar. Yani neredeyse böyle yüzerek gidecek mesafede olan bir adalar grubundan. Sadece Sisam'da diğerlerine çok yakın ada ve adacıklar var. Bunlar Yunanistan'ın elinde. Şimdi Türkiye Ege ordusu kapsamında herhangi bir birliğini burada konuşlandırdığı zaman bunun uluslararası anlaşmalarla herhangi bir kısıtlaması yok. Yani Türkiye bugün işte Söke'ye, yani bir gün daha başka bir yere çok farklı birliklerini konuşlandırabilir. Çünkü bunun bir yasal uluslararası anlamda bir sınırlaması yok. Ama Yunanistan'ın Boğa'da ve diğer bütün ada, Türkiye yakın adaların silahlandırmayacağı, sadece böyle güvenlik emniyetini alacak, yani jandarma gibi, polis gibi insanlar tutacağı, eski tabirle Lozan'da tayyare, uçak, hala kullanılan tayyare, uçakları kesinlikle buralara iniş pisti ve yapamayacağı, herhangi burada bir füze sistemi bulunduramayacağı gibi anlaşmalar metinde çok Lozan'da barizken buraları yığınaklandırıyor. Yani burada tehdit Yunanistan, Türkiye kendi iş dinamiklerinde tam net sebebini bilmemekle birlikte.
0: Türkiye doğal olarak operasyonelde bir karşılık tabii verir buna değil mi? Yani baktığında 51. Komando Tugay'ını tam da Sisam'ın karşısına işte konuşlandırır
2: bugün
0: haliyle
2: bu olur,
0: haklı
2: başka,
0: olarak.
2: Başka gün başka
0: soru. Ama bunun
2: olur
0: anlamı nedir? Yani öngörü ve gelecekte.
2: Yani bunun anlamı şu. Karşı taraf size birlik yiyor. Çeşitli ateş destek bazıları yiyor. Sizin radarlarınızı vuracak füze sistemleri, işte Nike Lost alıyor İsrail'den şey tip füze sistemleri. Siz de diyorsunuz ki ya ben de tekrar Ege ordumu, yani 74'ten itibaren kurulmuştu ama hani orada çok fazla bir varlık göstermeyip hani biz düşmanlık değil dostluk

0: ortamında bertaraf etmek için gerekli tedbir alınabilir gibi bir yorum çıkarabilirsiniz onun üzerine. Şimdi bakın, bir devletin başbakanı şunu diyor. İki tane NATO üyesinden bahsediyoruz. Diyor ki biz diyor hava kuvvetlerinde çok iyi modernizasyon yaptık. Biraz önce deniz kuvvetlerinde birkaç bir şey konuştuk. Hava kuvvetlerinde çok iyi modernizasyon yaptık. Şu anda Türkiye'nin daha önündeyiz. Müşri Takis açıklamasını söylüyorum. Biz diyor bunu kaybetmeden, bir şeyler yapmadan geçersek doğru bir şey olmazlar. Biz diyor hava kuvvetlerinde çok iyi modernizasyon yaptık. Biraz önce deniz kuvvetlerinde birkaç bir şey konuştuk. Hava kuvvetlerinde çok iyi modernizasyon yaptık. Şu anda Türkiye'nin daha önündeyiz. Müşri Takis açıklamasını söylüyorum. Biz diyor bunu kaybetmeden, bir şeyler yapmadan geçersek doğru bir şey olmazsa meal bir şey söylüyor. Hı hı. Yani bu kabul edilebilir bir açıklama değil. İki tane NATO üyesi, iki tane komşu ülke belli konuda üstünlüğünü kazandığını iddia ediyor ve diyor bunu diyor kaybetmeden, yani bu diyor böyle boşa geçirecek bir şey değil diyor. Yatırım yaptık. Yatırım dediği şey hani makarna, işte sanayi, çelik falan yatırımla bahsetmiyoruz. Yatırım dediği hava kuvvetleri yatırım yapmış. Bunu da acaba hani kullanıp bir üstünlük, bir farklı faaliyet yapabilir miyim diyor. Bu çok önemli bir tehdit Türkiye için. Yani bu söylem, başlı başına bu söylem. Biz de güven arttırıcı önlemlerle karşılıklı geliyoruz, gidiyoruz. Bunların da tabii tekrar değerlendirilmesi lazım diye ben özellikle ifade etmek istedim.
1: İsrail'in devreye girmesiyle çok önemli bir faktör ne yazık ki. İsrail'in devreye girmesiyle bugünden sonrası için Doğu Akdeniz'i ve Ege'yi birbirinden ayrı düşünemeyiz anladığım kadarıyla, değil mi?
2: Yani aslında biz zaten ayrı düşünmüyoruz diye düşünüyorum. Yani Ege,
0: Trakya'da.
2: Yani bu, o bölgenin tamamını, ki Adalar Denizi Akdeniz'in bir parçası olarak görüldüğünden ayrı düşünmüyoruz. Şunu söyleyebilirim ama yani İsrail, evet, hava unsurları güçlü bir ordusu var İsrail. Ama kara ve denizde başarılı olmadığını, böyle bir gücü olmadığını biliyoruz. Deniz konusuna özellikle eğilmeye başladığının da farkındayız. Yani Kıbrıs konusuyla başladı bu mevzu konuşulmaya. Hı-hı. Ve ondan sonra Yunanistan'da böyle Doğu Akdeniz'i güvenlikleştirme vesaire adımları gibi şeyler söyleniyor. Bunun da nedeni aslında Doğu Akdeniz'deki özellikle, yani net şekilde görüyoruz, Türkiye'nin deniz gücünün de artması. Yunanistan'ın şu anda deniz gücüne yaptığı tüm bu yatırımlara rağmen, hı-hı, hatta genel olarak askeri yatırımlara rağmen Türkiye'nin hala işte 50 milyara 8 milyar gibi bir oranda olduğunu biliyoruz. Doğal olarak İsrail'in yaptığı o siyasi destek vesaire de yani bu mesela Aşil Kalkanı projesinde sadece adalara konuşlandırma ve biz hep atlıyoruz Meriç sınırına, yani doğrudan Türkiye sınırına da bunlar konuşlanıyor. Bunların yapılması doğal olarak İsrail'i bölgede bir şekilde varlık gösteriyor.
1: Ama çok teşekkür ediyorum ikinize de. Cumartesi akşam ana habere konuk olduğunuz için sağ olun, stüdyoya geldiniz. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Biz devam edeceğiz. Sağ olun efendim. Şimdi çok sıcak bir gelişme var. Ana haberin başında fon soruşturmasından bahsettik ya, iki gözaltı var demiştik. Üç yeni gözaltı daha geldi. Detayları hemen Buse Deviren'den alayım. Buse.
3: Evet, çok sıcak bir gelişme aslında. Hafta başından beri takip ettiğimiz bir süreç fon soruşturması. Bu kapsamda 5 yeni kişi gözaltına alındı. Kamuoyunda yakından takip etmesiyle birlikte isimlerini de sıkça duyduğumuz iki farklı şirket var. Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding. Bu iki holdingin yönetim kurulu başkanları gözaltına alındı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yine Tera Yatırım Holding yöneticilerinden Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin olmak üzere bu dakika itibariyle 5 yeni gözaltı oldu fon soruşturması kapsamında. Geçtiğimiz dönemde yapılan yine operasyonla gözaltına alınmıştı Pusulu Holding içerisinde yer alan Serdar Turan. Ancak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı kendisine. Yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Yeni operasyonla birlikte bir kez daha gözaltına alındı. Pusulu Holding Yönetim Kurulu Başkanı da başkanın tutuklanan isimler arasındaydı Muhammed Yarız. Ve onunla birlikte 3 isim daha tutuklanmıştı. Aslında bu dosyanın şu an için 4 tutuklanmıştı. mahpusu, 51 de adli kontrol hükümlüsü var şu an için. Ama yeni 4 kişi, yeni 5 kişiyle birlikte dosyanın kapsamı genişlemiş gibi duruyor. Yeni isimler var. Tera Holding'in yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri yine kapsamlı yapılan bu operasyonla Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin olmak üzere ve yine Pusulu Holding içerisinde yer alan

0: önceden alınıp adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılan Serdar Turan gözaltına alındı. 5 yeni gözaltı çok sıcak bir gelişme fon soruşturması kapsamında. Soruşturma belli ki genişleyecek. Biz de yakından takip edeceğiz. Gözaltına alınan isimler arasında tutuklananlar olacak mı? Yönlendirme suçlamada borsa içerisinde, sermaye piyasaları içerisindeki spekülasyonlara yönelik bir soruşturmaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı hatırlayacak olursanız. Bir yoğun hareketlilik söz konusu var demişti. İddialar olağan dışı hareketlilikte şüpheli işlemlerdi ve bu kapsamda başlamıştı. SPK'nın yapmış olduğu suç duyurusuyla birlikte bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler var iddiası üzerine başlayan soruşturmada. Şu an için 4 tutuklu 51 adli kontrol kararı var ama yeni 5 gözaltı oldukça önemli çünkü ismi geçen şirketler yine fon ve pay piyasalarında ismi bilinen şirketler. Dolayısıyla önemli. Süreci yakından takip edeceğiz. Adli mercinin vereceği kararları yeniden aktarmaya devam edeceğiz.
1: Sağ ol Buse. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Bu soruşturma genişliyor belli ki. Bu arada İstanbul Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı da tutuklandı bakalım.
2: Ekipler titizlikle çalıştı. Şüpheliler bir bir tespit edildi. Döviz bürosundaki silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Fatih'te salı günü iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna geldi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu. İş yeri sahibi Kemal E'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E'nin ölen kardeşlerin abileriyle daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından, 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1: Ve İstanbul'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Bakın Şişli'de bir adrese yapıldı baskın. Baskında yaklaşık 300 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş.
2: Dükkanı imalathaneye çevirdiler. Çeşit çeşit makineyle uyuşturucu ürettiler. Zehir tacirleri polis operasyonuyla yakayı ele verdi.
3: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şişli'de bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Operasyonda 297 kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve makinelere de el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
3: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
1: Hamile bir kadın, yani 6 aylık hamile bir kadının eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar çıktı Osmaniye'de. Katil zanlısı Didara piknik tüpüyle saldırıyor. Genç kadın yaşasaydı bu arada ikiz çocukları olacaktı.
2: Çocuklarını kucağına almak için gün sayıyordu. Eşi tarafından öldürülen Didar'ın ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.
4: Bunu zaten sahada kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
2: 20 yaşındaki Didar Filiz

0: Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 6 aylık hamileydi. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
1: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
0: Kaygısız Filiz, iddiaya göre eşini kavga sırasında piknik tüpüyle darp etti. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karnındaki ikiz bebekler de kurtarılamadı.
1: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
0: Olayın ardından katil zanlısı Kaygısız Filiz ve 3 akrabası gözaltına alındı. Zanlı tutuklanırken akrabaları serbest bırakıldı.
1: Kapısı kapandı, iki çocuk geride kaldı.
2: Kontrollü yıkımı yapılan bir bina daha çökmüş. Bu arada adres bu kez İstanbul Küçükçekmece. İki kişinin hafif yaralandığı bir olay bu. Ama gerçekten görüntülere bakınca faciadan dönüldüğünü anlayacaksınız.
0: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürüyordu. Binanın bir kısmı bir anda çöktü. Ortalık toz bulutuyla kaplandı.
3: İnşallah can kaybı olmamıştır diye temenni ediyoruz. İki tane operatör değişti. Olduğu yerde çöktü.
0: İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'ndeki 8 katlı binada yıkım çalışması yapılıyordu. Akşam saatlerinde binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü.
4: Yarısını yıkmışlardı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı, tahmin ediyordum. Çünkü dozer kepçe bu taraftan vurmuştu. Normalde kepçenin bu taraftan vurması lazımdı.
0: Çökmeyle birlikte çevrede bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkazda birilerinin bulunma ihtimaline karşı arama başlatıldı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramalarda enkazda kimseye rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul'da bir otomobil sürücüsü tam dakikalarca acil vakaya giden ambulansa yol vermedi. Yani çok görüyoruz böyle. Böyle biz de karşılaşıyoruz trafikte giderken. İnsan ne yapacağını şaşırıyor gerçekten. Gözaltına alınan sürücüye ceza kesilmiş. Hem bakalım görüntüleri hem ne kadar ceza kesilmiş bakalım.
5: Plakanın emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek? Ceza!
0: Ne siren ve korna sesine ne uyarılara aldırış etti. Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Otomobil sürücüsü zor anlar yaşattı.
5: Hala geçmiyorsa sen aileni kontrol et.
0: İstanbul'da bir ambulans acil vakaya gidiyordu. Ambulans şoförü Arnavutköy Sultan Gazi yolunda sürücülerden yol istedi. Bir sürücü ısrarla şeridini değiştirmedi.
5: Sarışıyoruz, geç sağ, geç!
0: Korna, siren ve anonsların ardı arkası kesilmedi. Dakikalar süren uyarıların ardından otomobil sürücüsü sağ şeride geçti. Ambulanstaki ekip sürücüye tepki gösterdi. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. 46 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç trafikten men edildi.
5: Plakan emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
2: 82 yaşında bir sürücü Karabük'te yaşıyor. Bu arada yayalara çarpıyor. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarpıyor. Neyse ki yani çok şükür diyelim yayalar kazayı ucuz atlattı. Sürücü yaralandı. Bakalım görüntülere.
0: Bir yaya yere savruldu, diğeri ucuz kurtuldu. 82 yaşındaki sürücü korku dolu anlara neden oldu. Görüntüler Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki Yılmaz S. aracıyla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Yere düşen yaya kazayı ucuz atlattı. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yoluna devam etti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Şimdi boşanan eşlerin geliri eğer birbirine denkse yoksulluk nafakası bağlanabilir mi? Yani soru bu. Yargıtay bu soruya emsal niteliğinde bir kararla yanıt verdi. Düzenli geliri bulunan ve eski eşiyle gelir düzeyi birbirine yakın olan kadına bağlanan nafaka kararını bozmuş Yargıtay. Bakalım.
0: Boşan

0: Eşiyle geliri birbirine yakındı. Kendisinin de düzenli ve sabit geliri vardı. Yargıtay, boşanma sonrası kadına bağlanan yoksulluk nafakasını hukuka aykırı buldu. İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı inceleyen Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erkeğin temiz başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay çiftin boşanmasına ilişkin hükmü onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin kararı bozdu. Yüksek Mahkeme kararın gerekçesinde kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğuna dikkat çekti. Tarafların gelir düzeyinin de birbirine yakın veya denk olduğu belirtildi.
1: Aselsan'ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı. Uzaktan komutalı böyle stabilize deniz silah sistemi SMAŞ 300 Konya Karapınar'da yapılan bir atış testinde sergileniyor. Kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı yeteneklerini de sergiledi. İzleyelim birlikte.
0: Yapay zeka ile aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takibe alabiliyor. Akıllı mühimmatıyla mini ve mikro dronlara karşı etkili vuruş yapabiliyor. Deniz platformlarının savunma gücünü artıracak yeni silah sistemi SMAŞ 300'ü geliştirdi. Sistem, Konya Karapınar'daki atış testinde tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı yeteneklerini sergiledi. Aselsan, 2006 yılında kullanıma sunduğu SMAŞ uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemleri ailesine yeni bir ürünle genişletti. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, değişen harekat ihtiyaçları ve yeni teknolojiler doğrultusunda SMAŞ 300 geliştirildi. SMAŞ 300'ün öne çıkan özelliklerinden biri yapay zeka desteği. Sistem çoklu hedefleri tespit ve takip edebiliyor, nesneleri sınıflandırabiliyor ve farklı boyutlardaki hedeflere uyum sağlayabiliyor. SMAŞ 300, atom akıllı mühimmat entegrasyonuna da sahip. Parçacıklı mühimmat teknolojisiyle özellikle günümüzün önemli tehditleri arasında yer alan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarının savunma kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Elektrooptik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de geliştirildi. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmeler yapıldı. SMAŞ 300'ün mühimmat kapasitesi de ailenin diğer ürünlerine göre artırıldı.
1: Bu arada hasat mesaisi başlamış Amasya'da coğrafi işaretli sulu ova soğanı için. Soğanlar toplanıyor ve toplanan soğanlar kış boyu depolarda bekleyeceklermiş.
2: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar, kan, akan su.
0: Toprak kazıldı, altından emek çıktı. Soğan asadı için kollar sıvandı.
2: Tohumdan, çapasından kardeşim, elota yapılıyor, çapa yapılıyor. Sulama işini erkekler yapıyor genelde. Bayanlar da bu işleri yapıyor.
0: Amasya'nın Sulova ilçesinde coğrafi işaretle kışlık Sulova soğanının hasadı başladı. İşçiler sabah erken saatlerde tarlaya girdi.
2: 7.30'da iş başı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Yani iş olduğu zamanları şura bura 3-4 ay çalışılıyor.
0: Toplanan soğanlar kışı depolarda geçiriyor.
3: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor. Aşağı yukarı 6 ay bekliyor.
0: Bu sene verim geçen seneye göre daha iyi.
3: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla. 7-8 ton üzerinde var. Allah izin verirse inşallah. Öyle bekliyoruz yani.
0: Soğanın kilosuysa tarlada 15 liraya alıcı buluyor.
1: Şimdi İstanbul'da bir semt pazarına gidelim birlikte. Meyve sebze fiyatlarında son durum ne, ona bakalım. Habertürk muhabiri İrem Şimşek sizin için araştırdı. Bunu izlerken biz de biraz soluklanalım. Saat başı yine birlikte olacağız.
4: Evet, her hafta, haftada bir gün hepimiz pazara gidiyoruz. Özellikle sebze meyve alışverişimizi bu pazarlardan yapıyoruz. Biz de şu anda Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Örnektepe'de bir semt pazarındayız. Hemen kadrajdan çekileyim. Domatesin fiyatında bu hafta özellikle artış olduğunu söyledi buradaki esnaf. Domates bu hafta 50 lira ortalama. Yaklaşık bir 10-15 liralık bir artışı var. Keza salatalığın da kilosu 40 lira bu hafta.

mutfakta. Burada da taze fasulye var. Ayşe Kadın fasulyesi de dediğimiz. Özellikle bu da 60 lira bandında fasulye. Ve bir yandan da patlıcan var burada. Patlıcanlı da ve tam yanında da konserve biberleri de gösterelim. İkisi de 70 lira. Şimdi kışlık domates zamanıydı. Özellikle hepimiz pazarlardan, marketlerden kilo kilo domates, biber aldık. Kışlık konserveler hazırlandı artık. Yani kış için hazırız diyebiliriz artık. Çünkü yavaş yavaş soğuklar da başladı. Kış kendini yavaştan göstermeye başladı. Ve bir yandan da bu hafta okullar açıldı aslında. Veliler için bir beslenme çantası hazırlama telaşı da var. Yani evde ne yemek yapacağız telaşının yanında bir de bu çantaya ne koyalım telaşı var. Burada hemen patatesi ve soğanı da en çok kullandığımız göstermek istiyorum. Burada patatesin kilosu 50 lira. Hemen yanda farklı bir patates daha var. O da yine tabii 5 kilosu 350 oluyor kilosu. Patatesin çeşidine göre daha farklı oluyor. Artabiliyor, azalabiliyor. Tabii semt pazarlarında da fiyatlar değişiyor. Her mahallenin, her bölgenin pazarında fiyatlar aynı olmuyor. Hemen soğan da gösterelim. Soğanın burada 3 kilosu 150, kilosu 50'den. Yine bu hafta fiyatlarda çok fazla bir artış olmadığını söylediler. Yine mor soğan, tabii mor soğan genellikle daha yüksek oluyor. Fiyatı yine 70 bandında. Buradaki soğan da kilosu 40 liradan fiyatlanıyor bu haftada. Bir yandan da meyveleri gösterelim. Artık mevsim değişiyor. Tezgahlarda yeni meyveleri göreceğiz. Mesela bu hafta şu an hala incir var. Bu yaz gerçekten de meyve anlamında bol bir yazdı. Kilosu 75 liradan Aydın incirini görüyoruz. Keza burada üzüm de var. Hemen yanında çekirdeksiz üzümün kilosu 50 lira. Yine burada yine üzümün kilosu 50 lira. Mürdün eriği var. Mürdün eriğinin de kilosu 35 liradan fiyatlanıyor. Ve evet artık mevsim değişiyor dedik. Burada İzmir'den gelen mandalinalar var. Artık yavaş yavaş tezgahlarda mandalinaları da daha çok göreceğiz. Kış aylarında zaten turunçgillerin tamamı pazar tezgahlarına düşecek. Mandalinanın İzmir'den gelen mandalinanın kilosu şu anda 50 lira. Keza bu yaz gerçekten de çokça tükettik. Hem şeftali hem nektari. Burada nektari 50 lira şu anda. Yine elma var. Kilosu 35 liradan. Ki beslenme çantası telaşından bahsettik anneler için. Salatalık, domates, elma, armut yani çeşitli meyveler, sebzeler çokça alınıyor veliler tarafından. Çünkü çocukların okullarda da sağlıklı beslenebilmesi. Aynı zamanda işte evlere alınan sebze meyvelerin biraz daha fazla alınmasını getiriyor beraberinde. O sebeple şu an pazardaki böyle bu tarz yeni meyvelere de ilgi yoğun. Size pazardaki son fiyatları aktardık. Bakalım gelecek hafta fiyatlar nasıl olacak? Biz de semt pazarından son durumu aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

0: Şimdi ana haberin ikinci dilimindeyiz ve İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı verildi. Bakın önemli ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin kardeşler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı diyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor biliyorsunuz fon soruşturmasından bahsediyorum. Bu soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumava'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Detaylara birlikte bakalım.
1: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumu sorgulamadığını söyledi.
2: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım bekliyoruz.
1: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
3: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
1: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi. Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
0: Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma var. O soruşturma sürüyor bir taraftan. Şimdi son dalgada gözaltına alınan iki eski savcıdan bahsediyoruz. Bu savcılar tutuklandı biliyorsunuz. Koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kuzinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşananlara dair görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. Soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifade

0: ailesinde anlattıkları.
1: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Aliş Gören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntü de saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
0: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasıyla güncel faaliyetlerine yönelik iki ayrı soruşturmada 22 şüpheli tutuklandı.
1: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması ve güncel faaliyetlerine yönelik Ankara'da başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı. Operasyonlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk soruşturmanın odağında FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanması vardı. Örgüt mensuplarının evliliklerinin de örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiği tespit edildi. Soruşturmada bir kadın örgüt mensubunun Baylok hesabı incelendi. İncelemelerde örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni bulgular ulaşıldı. Tespitlere göre evlilik süreçleri sözde abi ve ablalar tarafından takip ediliyordu. Özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmasındaki örgüt mensuplarına uygun kişiler belirleniyordu. Aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezde 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. FETÖ'ye yönelik ikinci soruşturmada ise örgütün güncel yapılanması, finans faaliyetleri ve yurt dışı bağlantıları mercek altına alındı. 14 ve 16 Eylül'de Ankara ile Muğla'da iki operasyon gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesine görev yaparken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve firari olarak aranan bir şüpheli, saklanmasına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli dahil toplam 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin örgüt mensupları ve ailelerine maddi destek sağladıkları, yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibat kurdukları tespit edildi. Türkiye'den yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensuplarına iş ve barınma olanaklarında aracılık ettikleri, ortak ticari faaliyetler üzerinden örgütün finansmanına katkıda bulundukları da belirlendi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu arada terörsüz

0: Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Önemli, süreç taviz vermeden yürütülüyor diyor. Hassasiyetlerimizden kesinlikle taviz vermiyoruz ve titizlikle yürütüyoruz dedi. Kazananın da Türkiye olacağına vurgu yaptı.
1: 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verdi. Sürecin taviz verilmeden titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
1: Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil, tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek, ortak güvenlik ve huzur talebidir.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Kazanan Türkiye'miz olacaktır dedi. Türkiye'nin bölgede ve küresel ölçekte artan ağırlığına dikkati çekti.
1: Türkiye kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket etmektedir. Uluslararası meselelerin çözümünde barışı, istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergiliyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin etkinliği her geçen gün daha da artmaktadır.
0: 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Biraz detaylandıralım mı? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mesela, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Gaziler Günü mesajında vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandığı. Ayrıca İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz açıklaması yaptı. Trabzon'a gidiyorum şimdi. Trabzon çok hareketli. Çağatay Çelik'i de gördük. Kimle kim karşı karşıya geliyor Trabzon'la? Sarı kırmızı. Yani bordo mavili sarı kırmızıla. İnanılmaz bir atmosfer vardır diye düşünüyorum. Çağatay bize o atmosferi aktaracak. Bakalım neler yaşanıyor orada. Çağatay.
3: Teşekkürler Hülya Ökenek Akyazı'dan, Trabzon'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Haftanın karşılaşmasında Trabzonspor'la Galatasaray yaklaşık 50 dakika kadar sonra karşı karşıya gelecekler. İki takımın da 11'leri belli oldu. Önce 11'leri aktarayım, sonra da atmosferi ifade edeyim sizlere. Kaleyi Onana koruyacak ev sahibi ekipte. Dörtlü savunma kurgusunun sağında Wagner Pinya'yı izleyeceğiz merkezde. Vivo ile birlikte Savic görev yapacak. Sol bekte Mustafa Eskelaç'ı izleyeceğiz. Hemen önlerinde Fabinho ile birlikte Melih Kabasakal görev yapacak. Sağ önde Muhammed Salah, merkezde Ernest Muçi, sol önde Saviolo, ileri uçta ise Frank Kilino, Ju'yu göreceğiz Trabzonspor'da. Galatasaray'da da kazanan kadroyu çok fazla değiştirmedi Okan Hoca. Sarı kırmızılarda kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak ki onun için de burada aslında farklı anlamlar barındıran bir karşılaşma olacak. Trabzonspor altyapısından yetişmiş, kaptanlık yapmış, şampiyonluk yaşamış bir futbolcuydu. Bu akşam ikinci kez Galatasaray formasıyla Trabzonspor seyircisi önüne çıkacak. Tecrübeli file bekçisi sağ bekler olan Şallah'ı izleyeceğiz. Merkezde Davinson Sanchez ile birlikte kaptan Abdülkerim Bardakçı görev yapacak. Sol bekte İsmail Jakobs olacak. Hemen önlerinde Lucas Torreira ile birlikte Gabriel Sara'yı izleyeceğiz. Sağ önde Barış Alper Yılmaz bekleniyordu ama Leroy Sarı'yı göreceğiz bu akşam. Forvet arkasında Yunus Akgün, sol önde Portekizli yıldız Rafael Leao. İleri uçta ise Victor Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül Galatasaray'ın gol ayağı olacak. Aslında biz şehre dün öğle saatlerinde geldik. Nem oranı yüksekti, hava sıcaklığı son derece yüksekti ama devamında akşam saatlerinden itibaren özellikle Rize ve Trabzon'da yağmur yağışı epey bir etkili oldu. Sağanak yağışı nedeniyle birçok ilçede ulaşım zorluğu da yaşandı.

0: Trabzon Havalimanı Yomra'da bulunuyor ve orada da su birikintileri oluştu. Galatasaray akşam saatlerinde kente geldi. Yağmur yağışı altında konaklayacağı otele geçti. Bugün ise daha doğrusu sağanak yağışı tahmin ediliyordu, bekleniyordu ama herhangi bir yağmur yağışı yok. Zeminle alakalı da şu bilgiyi aktarayım, sözlerimi noktalayayım. Vakumlu bir drenaj sistemi var. Suyun tahliyesi vakumlu sistemle sağlanıyor. Yani yağmur yağışı etkisini gösterse de herhangi bir zemini bozulmayacak, elverişsiz bir ortam futbola oluşturulmayacak. Tribünler tıklım tıklım olacak. Galatasaray az önce sahaya çıktı. Yoğun bir ıslıkla Trabzonspor taraftarı, Galatasaraylı futbolcuları da merhaba dedi. Halen stadyuma gelmekte olan taraftarlar var. Haftanın karşılaşması için heyecan dorukta diyelim. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözlerini noktalayayım.
1: Çağatay, çok teşekkürler. Çağatay Çelik'e teşekkür edelim. Oradaki atmosferi aldık. Heyecanlı gerçekten. Bu arada uzayla bir telefon konuşması yapacağız. Çok önemli bir operasyon bakın. İstanbul'da masaj salonlarına operasyon düzenlenmiş. Yani masaj salonları ve fuhuş yapılan mekanlara bir operasyon düzenleniyor. Detayları da Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'den alalım. Uzay.
2: Baskınlar yaklaşık birkaç saat önce başladı. Şu anda da aramalar devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da senin de bahsettiğin gibi pek çok ilçede bu baskın yapılıyor. Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde örgütlü şekilde fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 15 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için bir talimat verildi. Suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bu bazı evlerde ve spa merkezi olarak adlandırılan 20 farklı adreste eş zamanlı olarak an itibariyle baskınlar gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asal Şube Müdürlüğü'nce bu baskınlar yapılıyor. Şu ana kadar gelen bilgilere baktığımızda savcılığın talimatı doğrultusunda fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kişi de yine toplamda 31 şüpheli yakalanmış durumda. An itibariyle adreslerdeki baskınlar da devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum. Uzaydan aldık, Uzay Kesmen'den. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay detaylandırdı, sağ olsun bu operasyonun ayrıntılarını. Devam edelim biz ana habere. Ve sınırların dışı diyelim biraz, zamanı geldi çünkü. Amerikan Başkanı Trump'ın ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi çözüldü. Amerika, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının arttırılması konusunda bir anlaşmaya vardı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını da söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguluyor. NATO'dan bu arada destek var anlaşmaya.
3: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üst kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs,

0: ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland'sa adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
1: Bu arada Suriye Arabistan'da tam 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı ve uyarıların hemen ardından tehlikenin sona erdiği de açıklandı. Yemen'deki Husiler ise Suri savaş uçaklarının son bir haftada ülkeye 300 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Babil Mendeb Boğazı yakınlarında da çatışmalar var, hala sürüyor.
0: Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt, Feresan ve Haç'ta halktan güvenlik talimatlarına uyması, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınması istendi. Tehlikenin niteliği açıklanmadı. Sivil savunma birimi daha sonra 8 noktadaki tehlikenin sona erdiğini duyurdu. İnnel kuvvetil musallahatel yemeniyye. Uyarılar Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a misilleme tehdidinin ardından geldi. Husiler, başkent Sana'ya yönelik İHA saldırılarından Riyad'ı sorumlu tutuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15 uçaklarının son 24 saatte Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Ser, son bir haftada Yemen'in 9 vilayetinde düzenlenen hava saldırılarının sayısının 300'e ulaştığını kaydetti. Suudi Arabistan iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Stratejik Babül Mendeb Boğazı yakınındaki Lahiç vilayetinde ve Taiz'de çatışmalar sürüyor. Husilerin bu ay Kızıldeniz kıyısında ilerleme sağladığı bildirilmişti. Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014'te Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek için savaşa müdahil oldu. BM Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Yemen'de son iki haftada 112 binden fazla kişi yerinden edildi. Kapalı yollar ve kesilen iletişimde insani yardımların ulaştırılmasını güçleştiriyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump bu arada Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı ve yeni bir düzenleme bu. Yeni düzenlemeyle Rus hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulamasının yanı sıra Rus enerjisini ithal eden ülkelere de ek gümrük tarifeleri getirilmesinin önü açıldı.
0: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım öngören düzenlemeyi onayladı. Lindsey Graham, Rusya ve İran yaptırımları yasası olarak adlandırılan yasa, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ek gümrük tarifeleri getirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanacak. Rus petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere ise gümrük tarifesi getirilmesinin önü açılacak. Yasanın kapsamı sadece Rusya ile sınırlı değil. İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletilecek. Söz konusu yasa, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin desteğiyle hazırlanmıştı. Tasarının hazırlanmasına İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham öncülük etmişti. Tasarı 7 Ağustos'ta Senato'da onaylanmış, 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Trump'ın masasına gönderilmişti. Trump'ın imzasıyla yasalaşan düzenlemenin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması bekleniyor. Özellikle Rus enerjisini ithal eden ülkelere yönelik tarife tehdidi, Moskova'ya uygulanan baskının sadece Rusya ile sınırlı kalmayacağını, enerji ticareti yapan tüm ülkeleri doğrudan hedef alacağını gösteriyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama var. Ara tatil uygulamasının takvime uymaması halinde kaldırılabileceğini söyledi. Bu arada PISA sonuçlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi Yusuf Tekin. Muhalefetin dilinden rahatsızım diyor Bakan Tekin. Özel okul ücretlerinden öğrencilerin sınıflara dağılımına kadar birçok başlıkta soruları yanıtlamış. Bakalım.
0: Eğitim öğretim yılında çok tatil olduğunu söyledi. Ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğine dair mesaj verdi.
2: Yıl içerisinde biz

0: Bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var. Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz. Uymuyor. 2 yıldır bayramlar ara tatil zamanına denk düştüğü için şu an açığı kapatıyoruz. Tatilleri yerleştirdiğimiz sürece problem yok. Ama yerleştiremeyince ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. PISA sonuçlarına dair eleştirilerden rahatsız olduğunu söyledi.
2: Bu başarıyı eleştirmek isteyen muhalefet, OECD ülkeleri pandemi nedeniyle puan kaybı yaşadı, diyor. Peki pandemi sadece OECD ülkelerinde mi oldu, Türkiye'de yok muydu? OECD ülkeleri Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı felaketlerden hangisini yaşadı? Çevremizdeki savaşlar, yaşananlar bizi de çok etkiliyor. Dolayısıyla bu eleştiriler eksik. Hangi OECD ülkesi 6 Şubat depremini yaşadı? Çok tutarsız bir eleştiri. Kurduğumuz altyapı ve yatırımlar neticesinde bu saydıklarım olmasaydı belki de biz birinci olacaktık.
1: Bakan Tekin, velilerin belirli öğretmenleri tercih etmesinin okullarda dengesizlik oluşturabildiğini belirtti. Öğrencilerin sınıf ve şubelere belirlenen kriterlere göre dengeli şekilde dağıtıldığını söyledi. Tekin, özel okullarda ücret şikayeti kalmadığını kaydetti. Tekin, Ruhban Okulu'nun durumuna ilişkin de soruya yanıt verdi. Bunun kararını devlet verecek. Cumhurbaşkanımız ve dış politikamızı yürüten devlet görevlilerimiz bize açılmasının ülke yararına sonuçlar doğuracağını söylerse buna göre hazırlık yaptık dedi.
3: Çok hoş bir konuğum var. Birazdan siz de göreceksiniz. Kendisi de benim karşımda. Bu arada yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla işte okul kantinlerinde de bir dolu bir dizi aslında düzenleme var. İşte yeni dönem başlığıyla veriyoruz. Evet, gerçekten de yeni bir dönem. Kantinlerde bir dolu gıda satılıyor. Yani bu satılacak gıdalara düzenleme de getirildi mi? Evet, getirildi. Cipsler mesela, yani çok keyifli ama işte yasak, yani artık yasak olacak. İyi ki de öyle olacak. Asitli içecekler, işte patates kızartması. Yani bu ürünler mesela satılmayacak, satılamayacak. Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Müge Aslan'la konuşacağız. Şimdi biz diyoruz ki mesela cips kızartma, işte eritme peynire yasak geldi. Öğrenciler, böyle çocuklar falan, onlar böyle izleyince ya niye yasaklandı diyorlardır, evet, kendi içlerinde. Ama çocuklar, çok ciddi gerekçeleri var bunun gerçekten. Niye yasaklandı, neden yasaklandı? Bak, işin uzmanına şimdi soracağız. Eğer sizler izliyorsanız zaten velileriniz de bizimle paydaş duyguları besliyordur eminim. Uzmanımız da bize anlatsın. Buyurun, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Hülya Hanım. Öncelikle çok çok önemli bir konu ve bu konuyu programınızda yer verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah efendim, görevimiz bu kamu yayıncılığı, yani herkesi ilgilendiriyor.
4: Çok iyi anlaşılması gereken bir konu aslında bu. Çünkü bu mevzuyu tabii biraz önce çok güzel söylediniz. Çocuklar kendi içerisine değerlendiği zaman belki birazcık hayal kırıklığı yaşayabilir. Ama iyi anlaşılması gereken bir süreç. Bu süreç sadece aslında okul kantinindeki belirli gıda gruplarına yönelik yasaklama olarak algılanıyor. Fakat aslında ben bu süreci bir sağlık reformu olarak değerlendiriyorum. Çok önemli. Neden? Çünkü sadece çocuk sağlığına yönelik değil. Takdir edersiniz ki beslenme davranışı yetişkinlikte birdenbire oluşan davranışlar değildir. Bunlar aslında bu porsiyon kontrolü, besin tercihleri, hangi besinleri normal yaşamlarında öncelikli hale getirebilecekleri çocukluk ve ergenlik döneminde meydana gelen bir davranıştır. Yani aslında beslenme davranışı bu süreçte oluşur. Bu bağlamda da aslında çocukluk çağında atılan bu adım hem çocuk sağlığı açısından, çünkü çocukluk çağı obezitesi de çok fazla biliyorsunuz.
3: Tabii çok var, çok.
4: Çok fazla. Hem de aslında ileride yetişkinlik ve yaşlılık süreçlerinde sağlıksız beslenmeye paralel oluşabilecek olan beraberinde gelen başta obezite olmak üzere kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon gibi pek çok sağlık sorununa karşı da koruyucu bir uygulamadır. Bu nedenle çoklu değerlendirilmesi gerekir. Burada tabii Sağlık Bakanlığı'nın bu yöndeki uygulaması çok önemli bir uygulama. Aslında bundan 6 yıl öncesinde okullarda gıda tebliği yayınlanmıştı. Bu tebliğ

0: ettikten sonra aslında bu uygulamanın temeli o tebliğe dayanmakta. Ve fakat bu tebliğden farkı bu uygulamanın orada paketli ürünlerin hangi grupta yer aldığı vardı. Fakat burada içerik de çok önemli. İşte o aslında yasaklanmış diye bir şey yok aslında bu uygulamada.
1: Çünkü niye? Yani mesela bu yasak kelimesi öyle bir kelimedir, evet. Ya. Bu sana yasak. İşte cips yemeyeceksin. Yani cips, işte patates kızartması yemeyeceksin. Aslında patates kızartmasını çok sağlıklı hale getirebiliriz değil mi? Yani bunları görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani
0: aslında onunla da o zaman kızartma olmuyor.
1: Olmuyor işte mesela. Doğru. Aynen, evet. Öyle. Yani kelimelerle oynanabilir, ambalajla, evet. Oynanabilir. Çünkü bakıyorsunuz işte hani çocuk psikolojisinde de öyle. Aslında büyüklerde, bizlerde öyle değil mi? Hep böyle bir geri tepme hali var. Kesinlikle. Yasak kelimesi bakıldığında. Yani bir yiyeceği yasaklayabiliriz. Evet, doğru. Siz mesela bunun gerekçelerini de çok sağlıklı, çok doğru bir şekilde aktarıyorsunuz. Nasıl olur? Siz bize o yüzden hani onu anlatın. Mesela bunların sıkıcı gözükmemesi için yeni ürünlerin, işte okul gıdası, logosu.
0: Tabii.
1: Mesela bu nedir? Sonra ne şekilde daha cazip hale getirilebilir belki, hı hı. Çocuklar için,
0: tabii,
1: bakıldığında?
0: Tabii, tabii.
1: Belki ambalajlar, evet. Logolar falan.
0: Aslında bu uygulamadaki amaç yasak değil. Bu uygulamadaki amaç aslında çocuğun sağlıklı besin tercihine yönelebilme farkındalığını artırmak. Bu çok önemli. Burada bir yanlış anlaşılma var. Yani aslında patates kızartması satılmayacak ya da işte paketli ürünler yasaktan ziyade bu uygulamada, bu okul uygulamasında şöyle bir şey var. Ambalajın üstünde 100 gram ya da 100 mililitrelik paketli gıdaların içeriğindeki bir besin değeri hesaplama sistemi oluşuyor. Ve bu sisteme göre bunu bir tek hesaplama sistemi haline getiriyorlar. Olumlu puanlar ve olumsuz puanlar var. Olumsuz puanlar biraz önce sizin söylediğiniz gibi işte şeker içeriği, tuz içeriği, doymuş yağ içeriği yüksek olan besinlerde bir takım puanlandırma sistemi var. Ve bir de olumlu lif protein içeriği, meyve içeriği yüksek olan besinler var. Bunların sonunda bir ortalama çıkartıyorlar ve A'dan E'ye kadar bir skalalandırma sistemi yapıyorlar. Ve çocuk ona baktığı zaman yani A en tercih edilebilir, E daha az tercih edilebilir olmuş oluyor.
1: Evet, şimdi bir şey öğreneceğim ben. Yani daha sonra herkes merak ediyor. İşte çocuklar okula gidiyor, yani kantine gidecekler. Cips yok artık, kızartma yok, eritme peynir yok. Bunların hepsi mesela yasak gelmiş. Çocuklar neyle karşılaşacak orada? Ya da var olan ürünler bugünden sonrası için ne olmalı? Ne şekilde çocuklara daha cazip gelsin diye? Yani siz mesela işte bir uzman olarak okul kantininin menüsünü hazırlayan kişisiniz. Bu kişilerin en başında geliyorsunuz. Bana 5 tane ürün sayın. Ve bu 5 ürünün nasıl logosu, işte paket, ambalajı, gerçekten böyle çocukların isteyerek alacağı alternatif ürünler haline nasıl getirilebilir ve neler olabilir mesela?
0: Tabii burada şu çok önemli, çocuklara verilen besinlerin daha albenili, cazip hale getirilmesi lazım. Biraz önce sizin de, tabii. söylediğiniz gibi. Yine aslında tost olabilir ya da yine poğaçalar olabilir ama bunlar sağlıklı yöntemlerle yapılması lazım. İçeriğine beyaz un yerine mesela tam tahıllı un kullanılarak yapılabilir. Ya da içerisine koyulan yağ daha hani zeytinyağı, katı yağlar haricinde, doymuş yağ haricinde daha zeytinyağı ile yapılan ürünler olabilir. Ya da işte hamburgerin ekmeğinin birazcık daha beyaz ekmek tarzında değil. Çünkü şu an hani karşımda çok da güzel böyle hamburgerin, simitin, açmaların vesairenin olduğu şeyler de görüyorum.
1: Tabii bunları görünce insan böyle bakıyor gerçekten değil mi? Arzu yönetmenim de bunları gösteriyor bize. Yani yeni dönem kantin fiyatları, o fiyatlara da geliriz. Bunları nasıl buldunuz bu arada, fiyatları?
0: Yani şimdi enflasyonun artmasına paralel olarak aslında özellikle çocukların erişebileceği ürünlerin birazcık daha düşük fiyatlı olmasını tercih ederim açıkçası. Çünkü gıdaya eşit erişimin de sağlanması çok önemli.
1: Ya çünkü niye ya, herkesin o erişimi, herkesin eğitim hakkı var ya.
0: Aynen öyle.
1: Bütün çocukların eğitim hakkı, yani kız erkek böyle ayırmaksızın,
0: evet.
1: Yani Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde, hı hı. Öyle. O eğitim hakkı önemli. Ama şimdi buraya bizim ülkemizi konuşuyoruz. Mesela erişim dediniz önemli enflasyonist ortamda. Şimdi her anne böyle bu sizin dediğiniz sağlıklı ürünlerle işte tostlar hazırlayamayabilir,
0: doğru.
1: Evde. Yani keşke bunların hepsi bu erişim hakları çocuklara değil mi
0: Hülyancığım,
1: olsa,
0: işte
1: yani
0: aslında
1: böyle
0: buradaki
1: bedava
0: bu
1: olsa
0: açı
1: işte hani.
0: Okulun kapat.

0: kapatması gerekiyor.
1: Tabii açığı.
0: Evet, yani buradaki temeldeki uygulamanın amacı da bu aslında.
1: Tabii.
0: Biraz önce söylediğiniz gibi burada işte kolalı, gazlı içecekler yerine mesela ayran ve kefir olabilir.
1: Tabii.
0: Ya da meyve sularının bekletilmiş kutular içerisinde olanı değil, taze sıkılmış olarak sunabilirler. Bunlar daha hani keyifli hale getirebilir. Hı. Ya da biraz önce söylediğiniz patates kızartmasını çok güzel örnek verdiniz. Derin yağda kızartma yerine fırında baharatlar

0: bakalım. Yeni dönem kantin fiyatları dedik. Şimdi tost 100 lira işte. Tost ayran ama tostun yanında ayran da almak istersin. Simit 30 lira. Evet. Yarım litre su, tavuk döner, işte açma poğaçaya bakıyorsunuz. Yani işte benim çocuğumuza işte her gün o 100 liraya verebilecek aileler de onlar da çok sınırlı öyle o kadar kolay değil. 10 yaşındasınız. 10 yaşında bir çocuksunuz, okula gidiyorsunuz, doğal olarak kantine de girdiniz. Yani şimdi böyle sağlıklı ürün de seçmeniz lazım ya artık hani bu saatten sonra onlar...
1: Şimdi burada çocuğun tercihine paralel olarak bence besinlerin de her çocuk için eşit erişime sağlayacak ücretlerde olması lazım. Yani özellikle işte dediğiniz gibi tost 100 lira herkes bunu veremeyebilir yani. Ya da işte çocuk belki ekmek arası köfte almak isteyebilir 180 lira. Enflasyon belki yükseliyor olabilir ama okul süreçlerinde belki bunlara yönelik fiyat uygulaması
0: Uygulaması.
1: açısından başka
0: Belki
1: bir
0: o
1: şey.
0: fiyat politikası okullar için yani farklı bir hale gelebilir diyelim. Biz dedik ki hep kamu yayıncılığı yapıyoruz. Buradan da o mesajlarımız olsun. Özellikle çocuklar için, veliler için, aileler için. Çünkü herkes her şeyi o anlamda hele çocuklar nezdinde yani erişilmesi gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Sağ olun.
1: teşekkür
0: Katkılarınızdan
1: ediyorum.
0: dolayı İstanbul Stüdyosu'na geldiniz. Beni kırmadınız. Ana Haber'e konuk oldunuz. Üsküdar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Müge Aslan'la konuştuk. Sağ olun efendim
1: Ben
0: katkılarınızdan
1: teşekkür
0: dolayı.
1: ediyorum. Her zaman teşekkürler.
0: Sağ olun. Devam edeceğiz. Şimdi akaryakıt fiyatlarındaki artış mesela pek çok kalemi etkileyebiliyor. İşte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i biliyorsunuz. Zamların Eşel Mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısı yaptı. Ses açalım başkana.
2: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
3: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel Mobil sistemine işaret etti.
2: Petroldeki zamların Eşel Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
2: Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatlar yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yani çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
0: Ve Google'ın yapay zeka modeli Gemini, bu arada güvenlik testi sırasında 3 şirketin sistemine erişiyor. Gelişme, yapay zeka modellerinin güvenliği ve denetimle ilişkin tartışmaları yeniden de gündeme getirdik. Birlikte bakalım.
3: Yapay zeka kaynaklı tehditlere ilişkin tartışmalar sürerken Google'ın yapay zeka modeli Gemini güvenlik testinde 3 şirkete izinsiz erişti. Olay, modelin kontrollü test ortamının dışına çıkmasıyla gerçekleşti. Gemini, test ortamındaki hata nedeniyle izinsiz şekilde internete bağlandı. Google'a göre model, vakaların birinde şifreleri tahmin ederken, diğer iki vakada açık kaynaklardan elde ettiği kimlik bilgilerini kullandı. Sistemlerin gerçek şirketlere ait olduğu fark edildikten sonra faaliyetin durdurulduğu belirtildi. Google, 3 şirketin de durumdan haberdar edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapıldığını açıkladı. Benzer olayların Anthropic'in Cloud modeli ve OpenAI sistemlerinin güvenlik testlerinde de yaşandığı bildirilmişti. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da son dönemdeki risk teşkil eden yapay zeka vakaları üzerine harekete geçti. Newsom, yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetlenmesini ve modellere acil kapatma tuşu eklenmesini öngören bir kararname imzaladı.

0: Teknoloji dünyasında ise yapay zeka gelişiminin hızı ve güvenliği tartışılıyor. Anthropic CEO'su Daria Amodei, gelişimin yavaşlatılmasını önerirken, Elon Musk ve Sam Altman güvenlik standartlarına destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenleme taleplerinin sektöre zarar vereceğini savunuyor.
1: Biliyor musunuz, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen selde can pazarı yaşandı. Sele kapılıp sürüklenen araçtaki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ancak o araçtakiler ölümden döndükleri anları anlattılar.
0: Şiddetli yağış sele neden oldu. Selde sürüklenen araçta can pazarı yaşandı.
2: Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
0: Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Veysel Us, dayısı ve yengesini hastaneye götürdü. Dönüş yolunda şiddetli yağış bir anda sele döndü.
2: Arabamla karşıdan karşıya geçerken sele kapıldım bir anda. Alttan parkeler oynamış, oyulduğu için araba oraya düştü. Düşünce araba yani panikledim bayağı bir, deriye doğru sürükledi bizi.
0: Neyse ki araç köprüye takıldı.
2: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, o bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya.
3: Aşırı yağış vardı. Ürgüp'ten doktordan geliyordu. Hanımı doktora götürdüm. Gelirken yani oldu o olay. Bir arkadaş camı kırdı, çıktık içinde.
0: Neyse ki araçtaki 3 kişi zarar görmeden kurtuldu.
2: O an çok heyecanlıydım yani biraz. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
1: Diyarbakır'da bir aile hekimi çalıştığı aile sağlığı merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yapıyor. Silah tutukluk yapınca doktor kurtuluyor bakın. Saldırgansa çocuk yaşta olduğu için serbest bırakıldı bu arada. Saldırıyı ucuz atlattı doktor. Hem tetikçinin serbest bırakılmasına isyan ediyor hem de azmettiricinin yakalanmasını istiyor haliyle haklı olarak.
4: Ses duydum, arkama baktım ki silah elinde çocuğun, o refleksle içeri sağlık ocağına doğru koştum. Koştum, hızlıca içeri girdim.
0: Tüm bunlar aile sağlığı merkezi önünde yaşandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor sonraki süreçte de şok üstüne şok yaşadı. Tetikçi serbest bırakıldı. Azmettirici hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
4: Benim üzüldüğüm şahıs sonra yakalandı ama kısa bir süre sonra bırakıldı. Şahsın verdiği ismin üstüne gidilmedi. Azmettiren var, birinin ismini kullandı.
0: Mustafa Demiroğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile hekimi. 18 Şubat'ta aile sağlığı merkezi önünde işlem yaparken yanına bir kişi yaklaştı.
4: Arabadan gelip tekrar bir reçeteyi düzeltmeye çalışıyorken burada arkamda biri maalesef bana seslendi. İki tık ses duydum. Silah sesi. Sonra arkama döndüğümde çocuğun elinde silah vardı.
5: Aile sağlık merkezinin önünde doktor silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Suça sürüklenen çocuk ise kaçtı.
4: İki defa ateş etti. İyi ki tutukluk yaptı ve ben o refleksle kendimi içeri attım.
0: Bir gün sonra 17 yaşındaki saldırgan ST polise teslim oldu. Azmettirici olarak Ömer ismini verdi. 35 bin lira karşılığında saldırıyı planladığını söyledi.
4: Mahkemede dedi, işte biri bana para verdi, git bu olayı yap dedi. Ben doktor beyi tanımıyorum. 15 gün gelip burada keşif yapmışlar ama Ömer kim bilmiyorum. Ömer'in üstüne gidilmedi.
5: Çocuk ise silahlı tehditten 1 yıl ceza aldı. Hükmün geri bırakılması kapsamında serbest bırakıldı.
0: Doktor Demiroğlu bu kararla sarsıldı.
4: Bu çocuk da birkaç ay yattı çıktı şu an dışarıda. Yine para alıp bu şeyi niye yapmasın?
0: Mustafa Demiroğlu azmettiricinin de yakalanmasını istiyor.
4: 3 tane çocuğum var. Yani o an hani derler ya film şeridi gibi gözünün önünden geçince ister istemez tabii ki korkuyorsun. Azmettiren kim bilmiyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum.
1: Erzurum'da iddiaya göre boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga çıkıyor. Bakın silahlar ateşleniyor ve biri polis, tam 12 kişi hastanelik oldu.
0: İki grup arasındaki husumet silahlı kavgaya döndü. Binadakiler sokaktaki gruba kurşun yağdırdı. Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan kişiler yoldan geçen husumetli oldukları gruba ateş açmaya başladı.
6: İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan

0: Daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geldi.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polisler de kurşun yağmuru altında kaldı.
0: Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına da saçma geliyor. Tüfekten atılan saçmadan birisi saplanıyor. Çok şükür onun durumu ağır değil ama küçük bir operasyon geçirecek.
1: Polis ekiplerinin müdahalesiyle balkondaki saldırganlar yakalandı. Yanlarında bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Yaralanan biri polis, 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavganın boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre Y.T. boşanma aşamasındaki eşini olaydan bir gün önce bıçaklamıştı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Akıllı şehirler için 5 yıllık yol haritası hazır artık ve trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zamanın en aza da indirilmesi hedefleniyor. Şehirlerde dönüşüm nasıl olacak? Soru bu ve vatandaşların hayatı nasıl kolaylaşacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Şehir yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayınlandı. Genelgede 3 yıllık akıllı şehir eylem planının sona erdiği, bunun yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir eylem planının hazırlandığı belirtildi.
3: Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
1: Eylem planında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Planla gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaş da mobil uygulamalar üzerinden mahallesindeki sorunları doğrudan belediyeye iletebilecek. Akıllı şehirlerde erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere karşı önlem de alınacak. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde akıllı bölge modeli kullanılacak. Sensörlerle su ve enerji kayıpları anlık tespit edilecek. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de ise 187 ilçe belediyesi daha sisteme dahil edilecek. 2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde trafikten çevre temizliğine kadar pek çok hizmet tek noktadan takip edilecek. 2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartı aranacak. Akıllı şehirlerin hukuki altyapısını oluşturacak akıllı şehir kanunu yürürlüğe girecek.
2: Şimdi 1 Eylül'de başladı av sezonu ama bereketli geçiyor çok şükür diyelim. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla da şenlendi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamutun fiyatı da düştü. Yani hem palamut hem de diğer balıkların fiyatları nasıl? Detaylar haberimizde.
4: %125'e palamut! Daha ne bekliyorsun arkadaşlar?
1: Sezon bereketli başladı. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. Palamuttaki bolluk da sürüyor.
5: Palamut aldım. Çupra aldım. Bir de sardalya aldım.
6: Uskumru ve palamut alacağım.
7: Palamut şu an 110'a kadar düşmüş durumda. Nasıl fiyatlar?
6: Çok iyi. Şu anda çok iyi.
8: 4 tane alacağım. 125'te 500.
5: Kızım çok seviyor. Ben zaten balığı çok seviyorum. Derin dondurucuma da attım. Bunları da derin dondurucuya atmak için aldım.
1: Sezona 300 liradan başlayan palamutta fiyat 110 liraya kadar düştü.
8: Valla bu sene düşük diğer geçen senelere nazaran.
9: Balık yenmez mi? Mevsimi.
7: Ne almayı düşünüyorsunuz?
9: Palamut.
7: Hamsi ne kadar?
10: 250 TL. İsterlet 200 TL. Gayet uygun fiyatları.
11: Her yıl palamut var da biz palamut sevmiyoruz. Haftada bir kere mutlaka alıyoruz.
7: Palamut sezonu gözde balık olarak açtı. Peki deniz suyu soğuduktan sonra Palamut'ta son durum ne olacak?

0: olacak.
1: Ekim'de, Ekim'in ortasında palamutta belki biraz azalma olabilir çünkü palamut soğuk havayı seven bir balık değil.
0: Su da soğuduğunda hangi balık kendini gösterecek? Palamutun tahtını hangi balık alacak?
1: Fer ve çilekobi inşallah.
2: Tezgahlarda istavrit 200, hamsi 250, sardalyanın kilosu ise 300 liradan alıcı buluyor.
3: Kısa bir reklam arası verelim.

Ben ana haberin sonuna geldim. Hemen yayını Semiha Şahin'e devredeceğim. Habertürk gündem var bu akşam. Semiha Şahin'de önemli konu başlıkları var. Konukları da var. Habertürk'te kalın. İyi akşamlar. Yarın yine ana haberde görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değildir. Serap Veled'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. İyi akşamlar. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Habertürk gündemdesiniz. Yine yoğun bir haftayı aslında artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Neler olmadı ki? Konuşacağız. Kozinoğlu soruşturmasında yeni görüntüler var. Kozinoğlu'nun kritik dakikaları var. Bunların hepsini konuşacağız. O görüntüleri açacağız ekranda. Fon krizi, gıda, bir taraftan gıda spekülasyonları, ABD'nin Grönland adımı ve savaş senaryoları, yapay zekada son uyarılar, bütün bunların hepsine bakacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Sol baştan başlayayım. Mert Başaran bizimle birlikte, ekonomist yazar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ
0: olun. İyi akşamlar. Türker Akıncı, gazeteci de bizimle birlikte. Ertan Özyiğit, evet. Araştırmacı yazar. Epey bir zaman olmuştu.
2: Evet, hayırlı yayınlar olur inşallah.
0: Teşekkür ederim, hepimiz için öyle olsun. Sadi Özdemir, gazeteci. Size hoş geldiniz. Geçen hafta da birlikteydik. Doktor Sermet Erdem, hukukçu. Siz de hoş geldiniz Sermet Bey.
3: İyi akşamlar. İyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi şöyle yapalım, baştan bir reklama gidelim. Sonrasında bölünmesin. Çok kısa bir ara verelim. O aranın ardından da başlayacağız. İfade ettiğim gibi Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün koğuşta yaşananlara dair görüntüler var. Onlar soruşturma dosyasına girdi. Neler var o görüntülerde? İki ayrı görüntüyü izleyeceğiz burada. Şüphe çekici anlar var. İşte Hasan Atilla'nın bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor. Kozinoğlu'nun ardından içeriye geldiği işte... Bir kahve olduğu söyleniyor, onu döktüğü, elinde daha sonra bir cisimle çıktığı vesaire vesaire. Bunların hepsine bakacağız ama dediğim gibi çok kısa bir aranın ardından buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz. Kısacık bir aranın ardından Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Türker Akıncı, Mert Başaran ve Ertan Özyiğit bu akşam konuklarımız. Türker Bey, sizi ben böyle alayım çünkü o bahsettiğimiz iki yeni görüntüyü tek tek üzerinde konuşarak anlatalım. İlk görüntüde ne oluyor? İkinci görüntüde kimi görüyoruz? Hayatını kaybettiği gün koğuşta yaşananlara dair o görüntüler, yani bunlar bize ne anlatıyor, niye önemli? Bir de burada Hasan Atilla Uğur kim? Yani onun ifadesinde söyledikleri, bu görüntülere dair hatırlamadığını iddia ettikleri. İsterseniz bir bakalım. Burası neresi mesela, bu gördüğümüz görüntü?
1: Burası Silivri, bir nolu cezaevi. Evet. L tipi cezaevi. Bu görüntüler neden önemli?
0: Burası
1: Hanım?
0: Salon mu? Burası bir mutfak mı?
1: Evet,
0: oda mı? Ne bu?
1: Cezaevinde burada iki katlı düşünelim. Hmm. Üstte tuvalet, banyosu var. Herkesin de odası var burada. Ama bu görüntü neden önemli?
0: Burası ortak alan mı?
1: Evet, ortak alandan bahsediyoruz. Bu da yemek yedikleri, oturdukları, sohbet ettikleri bir yer.
0: Peki.
1: Özellikle saate dikkatleri çekeceğim ve bu görüntü ilk kez bu soruşturmada cezaevinden bir görüntü görüyoruz. Bu bir ilk. Bunun altını çizelim. Bugüne kadar çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Üzerinden de 15 yıl geçti. 15 yıl sonra yeniden Sayın Bakan Akın Gülay'ın açtığı bu soruşturmada artık yeni bir evreye geçiyoruz ve bu görüntüler ilk kez.
0: Peki, çok özür dilerim.
1: Tabii.
0: Arzu, bizim görüntüyü durdurup ilerletip biraz geriye sarma gibi bir durumumuz var mı? Peki. Bir durdur o
1: Hatta
0: zaman
1: şu
0: burada.
1: Şu çubuğu alayım ben isterseniz.
0: Olur,
1: neden,
0: rahat edecekseniz tabii
1: saati
0: ki.
1: Saati göstereceğim çünkü buradan izleyicilerimize.
0: Şimdi saat 16.18, 16.16'da.
1: Bunu başa alabilirsek çok sevinirim.
0: En baştan bir başlatalım
1: 16,
0: mı peki?
1: 16.10-11 sularını
0: şey
1: alabilirsek.
0: Yapmayız, bir daha
1: bu
0: bölmeyiz.
1: Bu görüntünün başa. 16.14, evet.
0: Tamam.
1: Şimdi burası ortak alan ve bakın şu arkada.
0: Burayı bir durduralım. Evet.
1: Camda gezenlere dikkat edeceğim. Bir tık geri gelebilirsek belki ışığı kapatmadan
0: önce. Maalesef geri gitmiyor.
1: Önce.
0: Baştan
1: tamam.
0: Başlamak
1: o zaman
0: durumundayız.
1: Oynatalım. Neden biliyor musunuz? Arkada Kaşif Kozinoğlu
0: oynuyor
1: ve Hasan Ataman bakın yürüyüş yapıyorlar. Görüyor musunuz camdan?
0: İçerideki kim?
1: İçerideki de Hasan Atilla Uğur.
0: Uğur. Tamam, evet. Durduralım burada bir görüntüyü Arzu. Evet.
1: Hasan Atilla Uğur.
0: Ne yaptı içeride şimdi? Niye
1: burada bu ortak alanda yemek hazırlarken bir yandan ışıkları söndürdü 16.14'te. Işıkları neden söndürdüğü özellikle savcılık sorgusunda kendisine de soruldu. O da hatırlamadığını ifade etti ve burada işte bir yemek hazırladığını söyledi. Oynatabiliriz görüntüyü. Işıkları söndürmesi ilginç. Çünkü savcılığın iki noktada özellikle biraz durduğunu biliyoruz. Bir, bu ışıkların söndürülmesi ki bakın burada Kaşif Kozinoğlu o sırada sporunu yapmaya devam ediyor. İşte saat 16.15 sonra 17.30 sularında buraya gelecek. Bu görüntüler henüz yok. 17.30 sularında gelecek. Arkasından rahatsızlanacak. Ve Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak. Aynı gün saat 19.30'da da Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybediyor Kaşif Kozinoğlu. Ama Kozinoğlu'nun burada spor yaptığını görüyoruz. Ve odanın ışıklarının söndürülmesi bir soru işareti yaratıyor. Neden? Çünkü şunu biliyoruz biz. Kaşif Kozinoğlu diyor ki beni öldürecekler. Beni birileri öldürecekler. FETÖ'den şüpheleniyor. Ve o yüzden daha çok konserveyle beslenen biri. Kaşif Kozinoğlu. Ama o gün bir Türk kahvesi içiyor. Ve yine savcılığın özellikle üzerinde durduğu nokta o Türk kahvesi. Türk kahvesiyle mi acaba zehirlendi diye bu soru soruluyor.
0: Peki Türker Bey, araya giriyorum.
1: Tabii.
0: Şu anda ekrana da yansıyor. Tam da mevzuyla ilgili, Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili yeni gözaltılar var. Orman Arslan, eski gazeteci, Süleyman Kaba, ambulans şoförü, Ömer Vatan, dönemin cezaevi müdürü, Kazım Beyke, dönemin vardiya amiri. O son dakika notu şu anda ekranda. Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni isim gözaltında. Eski gazeteci, ambulans şoförü, dönemin cezaevi müdürü ve dönemin vardiya amiri. 4 kişi bunlar da yeni şüpheliler ve gözaltına alındılar.
1: Şimdi bu ekrana gelen de ikinci, bu ilk görüntüydü. Bakın ışıkları
0: bu soruşturma
1: söylüyordu.
0: Giderek büyüyecek galiba.
1: Giderek büyüyecek
0: Türker
1: çünkü
0: Bey.
1: Özellikle dönemin savcısı, cezaevi müdürü,
0: tabii,
1: oradaki gardiyanlar, derinleşecek, daha da derinleşeceğini söyleyelim. Bu gözaltıları bekliyorduk zaten.
0: Peki.
1: İkinci görüntüye geçebiliriz burada. Yani bu ilk
0: görüntüde... Bu böyle, sonrası hiçbir şey yok mu? Bu
1: evet,
0: kadar
1: sonrasında
0: mı?
1: Tekrar ışıkları açıyor.
0: Geri geliyor.
1: Evet, geri geliyor. Hasan
0: aynı
1: Atilla
0: isim.
1: Uğur.
0: Hasan
1: evet,
0: Atilla Uğur. Önce kapat.
1: Burada ne bir kadar yemek hazırlıyor. Çok 14 özür... dakika bu.
0: 14 dakika.
1: Kayıp 14 dakikadan bahsediyoruz. Odanın ışıklarının kapatıldığı bir 14 dakikalık kayıp var. Bu 14 dakika boyunca neden ışıklar kapalı bir şekilde yemek hazırlandı, soru işareti. Günlerde Kurtlar Vadisi pusu tartışılıyor.
0: Evet ya.
1: Kurtlar Vadisi pusuda da şunu söyleyelim. Böyle bir sahne değil de benzer bir olay var. Kamuoyunu özellikle bir kesim biraz yanılttı. Onu özellikle burada belirtelim.
0: Açalım mı o sahneyi? Var bu arada.
1: Var.
0: Sizin bahsettiğiniz.
1: Verelim, onu da verelim. Neden verelim? Şimdi ölümle tehdit edildiği Kaşif

0: Kozinoğlu'nun ölümle tehdit edildiği bölüm Kasım'da yayınlanıyor. 3 gün sonra Kozinoğlu hayatını kaybediyor. Burada da Kaşifoğlu'nun ölümle tehdit ediyor. Şimdi bunu söyleyeceğim ama buna gelmeden önce...
1: Arzucuğum bir durduralım şimdi.
0: Öldürüldüğü bölümse Kozinoğlu'nun hayatını kaybettikten 3 hafta sonra. Yani 8 Aralık 2011'de bu bölüm yayınlanıyor.
1: Çok acayip gelmiyor mu sizlere de?
2: Yani bu işlerde bu yani herkes eskiden bilir misiniz? Hırsızlar kendilerini ben bu işte çok önemli hırsızlar. Bir hırsızlık yaptıkları zaman bir simge bırakırlardı. Bu da öyle bir şeydir. Yani suçlu muhakkak kendini bir şekilde göstermesi lazım. Ben yaptım diye. Onu kim anlar? Yalnızca onu bilenler. Yani şifrelemişler bunu, göndermişler. Çok normaldir bunlar.
0: Size bir de öyle bir profil çiziliyor ki Semiha Hanım. Hani öldürme, o bölüm, şu bölüm geçiyorum. 123. bölümde Kaşifoğlu karakteri diziye giriyor. 139. bölümde ölüyor. 16 bölüm boyunca öyle bir Kaşifoğlu karakteri var ki. Gerçek hayatta Kozinoğlu, dizide Kaşifoğlu. İsrail yanlısı, terör örgütü PKK yanlısı ve devlete ihanet etmiş bir isim olarak yansıtılıyor. Savcılara atar gider yapan biri olarak yansıtılıyor. Yani tam da aslında hani FETÖ'nün görmek istediği yani. Gibi. Tamam. FETÖ'nün görmek istediği
1: kötü
0: gibi
1: gösteriliyor yani.
0: Evet. 16 bölüm boyunca aslında bizim beynimize ya Kozinoğlu kötüdür, Kozinoğlu haindir'i işlemişler. 16 bölüm boyunca hem de çok uzun bir süre boyunca.
1: Sonu nereye varacak gerçekten merak
0: çok
1: ediyorum.
0: Mesela bu sahneyi oynatalım.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mı burayla ilgili?
3: Şu ana kadar yok.
0: Bu sahneyi oynattığımızda neden özellikle bu sahneyi istedik? Hasan Atilla Oğur'un cezaevinde elektrikleri kapattığı 14 dakikalık var. Burada da Kara karakteri, Kurt Davası pusuda ki Yeşil'e tekabül eder. Kara karakteri, burada emniyet müdürü, gerçek hayatta cezaevi. Emniyet müdürlüğü, gerçek hayatta cezaevi. Bir emniyet müdürlüğüne geliyor ve bakın elektrikleri kapatıyor.
4: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: İlginç. Yani çok hani bu artık izleyicilerimize bırakıyoruz. Kara karakteri elektrikleri kapatıyor ve arkasından Kaşifoğlu karakterinin göz altında olduğu odaya giriyor, iğneyle zehirleyerek öldürür. Peki, bu kadarı nasıl tesadüf diye soruyoruz.
1: Evet, çok büyük soru işaretleri gerçekten. Biz görüntüye gelelim, yeni yayınlanan
0: İkinci görüntüye gelebilirsek, ikinci görüntüde Hasan Ataman var. Üç kişi
1: beraber
0: kalıyorlar.
1: Kalıyor aslında
0: evet.
1: Burada değil
0: üç
1: mi?
0: Kişi. Bir de şu var, iddia şu ki Hasan Atilla Uğur ve Kaşif Kozinoğlu aslında birbirlerini çok sevmiyorlar. Çünkü...
1: Kimle kim bir daha?
0: Hasan Atilla Uğur'la yani burada ışıkları söndüren Hasan Atilla Uğur'la dün ev hapsi cezası evet. Alan Hasan Atilla Uğur'la Kaşif Kozinoğlu birbirini sevmiyorlar.
1: Bunu nereden biliyoruz?
0: Şöyle 2004 yılında bir MIT raporu yayınlanıyor. Hı. Bu MIT raporunu hazırlayan Kaşif Kozinoğlu. O MIT raporu Kurtlar Vadisi hakkında. Ve o raporda Osman Sınav'ın Hasan Atilla Uğur'la irtibatta olduğunu yazmış Kaşif Kozinoğlu. Aralarında acaba bir şey var mıydı? O döneme kadar konuşmuşlar mıydı? Yoksa araları bozuk olduğu iddia ediliyor. Bu isimlerin cezaevinde aynı koğuşa da gönderilmesinin tesadüf olamayacağı iddia ediliyor. Bunlar sadece soru işareti. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Yargılama süreci devam ediyor. Hasan Atilla Uğur da burada Ergenekon kumpasına uğrayanlardan biri. Bunun da altını çizelim ama. Bu görüntüde ne var?
1: Hasan Atilla Uğur hakkında başka ne biliyoruz? Kimdir?
0: Hasan Atilla Uğur kamuoyunun Öcalan'ı Türkiye'ye getiren isim olarak yani uçaktaki isimlerden biri olarak tanıdığını
1: İlk
0: söyleyelim.
1: İlk sorgulayanlardan evet. Değil mi?
0: Jandarma istihbaratında başkan yardımcısıydı çok uzun yıllar ve hani Ergenekon davasından da yargılanmıştı ama Ergenekon kumpası olduğunu altını çizelim.
1: Peki ifadesinde ne söylemiş? Hazır yeri gelmişken hemen bir bakalım mı? Tekrar görüntüye döneriz. Şimdi Hasan Atilla Uğur'a 3 soru. Soruluyor. Hap nereden geldi? Rahatsızlanıyor çünkü Kozinoğlu ve bir hap veriliyor kendisine. İşte bardakta ne vardı değil mi? O görüntüdeki bardak. Ve
0: o ikinci görüntüde bir Türk kahvesi bardağı var. O götürülüyor Hasan Ataman tarafından. Yıkanıyor mu gibi. Tuvalette? O belli değil. Orası çok muallak ama
1: sonra
0: görüntüde var bir şey.
1: Hasan Atilla Uğur bir cisimle elinde tuttuğu söylenen cisimle odadan çıkıyor değil mi? Ama kendisi hatırlamıyorum diyor.
0: Kendisi hatırlamadığını söylüyor ama İlk yani 2011 yılındaki yürütülen soruşturmada bazı şeylerin tam tersi ifade vermiş. Şimdi hatırlamadığını söylüyor. O tarihte
1: peki
0: hatırladığını söylüyor.
1: Peki şimdi ne söylemiş? Kozinoğlu senin dil altı hapın vardı bana ondan getir dedi. Ben de istediği dil altı hapını verdim. Fakat nereden

0: alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum diye.
1: Bardağı gösteren Hasan Ataman bu arada. Hasan Ataman ikinci görüntüde, burada Hasan Atilla'yı doğru göremiyoruz da, Hasan Ataman ikinci görüntüde Türk kahvesi bardağını alıp yıkamaya götürdüğü söyleniyor. Ama götürmeden önce de Hasan Ataman, Hasan Atilla Uğur'a bardağı gösterdiği belirtiliyor. Savcılık sorgusunda bu söyleniyor.
0: Hatırlamıyorum, bilmiyorum vesaire vesaire. Dönelim tekrar görüntüye. Hasan Atilla Uğur bunları söylüyor.
1: Ve burada özellikle dil altı hapı konusunda ve tansiyon cihazı konusunda da özel bir araştırmanın savcılık kaynaklarından edindiğimiz
0: bunu
1: bilgiye göre yapıldığını söyleyelim.
0: Hatırlamaz mısınız? Yani...
1: Yani hele ki hayatın çok kritik bir noktasıysa %100 hatırlanabilir gibi
0: yani
1: geliyor.
0: Yani annenizin babanızın rutin istediği hapı belki getirip getirmediğinizi hatırlamazsınız yıllar sonra, ama hani birinin acil yardıma ihtiyacı varken, ona yetişmeye çalışırken, ne bileyim, bir şey götürdüyseniz, bir el uzattıysanız onu hatırlarsınız.
1: Ya bir de koğuşta kaldığınız birisi o.
2: Kapalı cezaevlerine ilaç sokabilmek reçeteli değilse mümkün değildir. Yani mahkumların ya da şüphelilerin, sanıkların tutukluluk aşamasında, şüpheli soruşturma aşamasında, her neyse, cezaevinde bulunanların sağlık raporu ibraz etmedikçe, hekim reçete etmedikçe keyfe keder ilaç sokabilmesi mümkün
0: değil. Ama benden dil hapını istedi
2: i̇şte,
0: diyor.
2: Tamam.
0: Zaten
2: o dönem
0: varmış.
2: Hasan Atilla Uğur'un dil hapı kullanıp kullanmadığı, dil altı hapı kullanıp kullanmadığı cezaevi kayıtlarında ve sağlık kayıtlarında vardır.
0: Kazinoğlu'nun.
2: Hasan Atilla Uğur'un.
1: Hap Hasan Atilla Uğur'un da kullandığı bir hapsa, onu kullanıp kullanmadığı
0: yani
1: bakılabilir.
0: Ondan emin miyiz? Yani kendi hapını mı istiyor, yok, onun sahip olduğu hapını
2: sen de hap vardı dedi diyor.
3: Senin hapın vardı onu.
0: Peki.
2: Senin hapın vardı, bana verir misin? Yani hani bir vermidon, ya ismini vermeyelim ama ağrı kesici ister gibi. Hani bir ağrı kesici verin deriz ya böyle arkadaşlara. Aha. Bir ortamda. Onun gibi bir isteme herhalde. Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur kendi hap kullanıyor da o haptan verdiyse üzerinde fazlaca durmaya gerek yok. Gerek yok derken şu anlamıyla diyorum. Mutlaka araştırılması lazım ama hapı nereden aldığımı hatırlamıyorum diyor ya. Kendisi onu reçete ve raporla sokmuştur cezaevine. Sokulan hap dil altı hapıdır değildir, o başka bir mesele. Ama Hasan Atilla Uğur o dönem cezaevinde hap kullandığını beyan ettiyse hapın nasıl girdiği bellidir.
1: Daha cezaevine girdiğiniz andan itibaren ilk 2-3 günde zaten bütün sizin reçeteleriniz, ilacınız, her şeyiniz soruluyor.
0: Gelir.
1: Gözaltında bile soruldu.
2: Bakın şöyle, cezaevine girerken üzerinizde kesici, delici, ip, hiçbir şey bırakmazlar.
0: Tabii.
1: Evet. Tabii.
2: Sonra ilaç bırakmazlar. Yani hatta yakınlara haber verirler, şu türde giyim kuşam. Ve
1: şöyle mesela orada Hasan Atilla Uğur siyah kıyafetle ya. Silivri Birnoğlu, 9 tane cezaevi var. Birnoğlu cezaevi der ki sadece siyah kıyafet ve gri kıyafet giyilecek. İkinoğlu biraz farklıdır. Bu farazi söylüyorum bunları. Siyah bir de lacivert de giyebilirsiniz derler. Yani Silivri cezaevini bir bütün olarak düşünmekten ziyade 9 ayrı cezaevi vardır. Ve bu 9 ayrı cezaevinde her birinin kıyafet kodları bile var.
2: Ama peki, o kadar her cezaevine ilaç sokmak özel izinle.
1: Evet, özel izin.
0: Peki tıbbi rapor olacak. Cezaevinde mi muayene olmak ve o gerçekten...
2: Hayır hayır, yani tıbbi raporunuz dışarıda vardır. Kronik kalp hastasısınızdır, ilaçlarınız vardır. Beyan edersiniz ceza... Yani
0: ama ilk girerken ilaçla giremiyorsunuz.
2: Hayır, ilaçla giremezsiniz. Yok, ya ben yanıma bir paşet ilaç alayım da gireyim, öyle bir şey yok.
0: Sonradan o ilaçlar
2: tabii
0: geliyor.
2: Yani kolluk sizi teslim aldığında veya cezaevi müdürlüğüne girdiğinizde bir kabul odası vardır.
0: Aha.
2: Orada derler ki üzerinizi boşaltın. Boşaltmanız yetmez, arama yaparlar. Retina kaydı yaparlar. Yani öyle en ufak bir metalle giremezsiniz. Kalemle giremezsiniz. Bırakın hapla girebilmeyi.
0: Anladım.
2: Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur'un bir hap vermesi kendi kullanıyorsa mümkün. Ya da koğuşta Hasan Atilla Uğur'la işte Hasan Ataman'la kalıyor diyorsunuz. Hasan Ataman kullanıyorsa o da mümkün. Ha, bu giren hap dil altı hapı mıdır değil midir? Hasaten kontrol edilmiyor. Yani yakınlarınız veriyor, ambalajına bakılıyor, reçeteye bakılıyor, uygunsa tamam deniliyor.
0: Okey, tamam. Peki dönelim görüntüye.
1: Bu görüntüde de Hasan Ataman var. Artık saat 18.57 olmuş ve Kozinoğlu rahatsızlanmış.
0: Neredeyse
1: ambulansla götürülmüş
0: geçmiş
1: hastaneye. Yaklaşık 33 dakika sonra da hayatını kaybedecek. Bu sırada Hasan Atilla Uğur ve Hasan

0: Ataban cezaevindeler ve Hasan Atilla Uğur kameraya gözükmüyor. O zannedersem dışarıda olabilir. Hasan Ataman aşağıdan bardak olduğu iddia edilen bir şeyi alıyor ve yukarı çıkıyor. Burada mutfak var, tuvalet var. Evet, kaldıkları odada. Bir süre sonra şu merdivene geliyor ve iddia o ki burada Hasan Atilla Uğur'a merdivenin şu noktasında gösteriyor bardağı. Sonra tekrar içeri doğru giriyor. İşte soru işaretlerinden biri de bu, savcılığın araştırdığı. O Türk kahvesinde mi bir şey vardı acaba
1: yani
0: diye
1: zehirlenme
0: sorgulanıyor.
1: Şüphesi,
0: evet, zehirlenme
1: mi?
0: Şüphesi. Bakın Hasan Ataman.
2: Bir de
0: bakın merdivende kaldı. Orada iddia o ki Hasan Atilla Uğur'a soruyor.
1: Biz niye görüntünün devamını göremiyoruz? Oraya kadar
0: henüz,
1: mı görüyor
0: evet.
1: Kamera?
2: Bir de şöyle,
1: sonra gelecek.
0: Görüntüler bunlar.
2: Evet. Kaşif Bey'in sağlığında bir kalp hastası olup olmadığı, yani kalp enfarktüsü, miyokard enfarktüsle öldüğü söyleniyor. Olup olmadığı da kendi sağlık kayıtlarından ailesi de biliyordur. Yani bu konuda kamuoyunun aydınlatılmaya ihtiyacı var. Anlaşılan bir tansiyon problemi var ama bir kalp sorunu, bir damar sorunu, bir damar hastalığı, kalp hastalığı var mı yok mu? Onun da hasaten yani kamuoyunu bilgilendiren, bu şekilde bilgilendiren aktörlerce sorgulanıp şey yapılması lazım, ortaya konulması lazım.
1: Peki, biz bu ikinci görüntüyü tekrar bir baştan alalım mı? Çünkü konuşurken arada dikkat çekemediğimiz yerler
0: evet,
1: vardı.
0: Baştan.
1: Şimdi
0: saat 18.57, Hasan Ataman içeride.
1: Elinde
0: artık
1: şey
0: ışıklar yakılmış
1: siz?
0: Orada.
1: Elinde bir şey var
0: mıydı? Elinde
1: miydi?
0: Çok belli belirsiz bir şey var.
1: Küçük olduğu için
0: evet,
1: mi?
0: Savcılık onu bayağı bir yakınlaştırmış, incelemiş, bakmış.
1: Peki,
0: kaynaklarını öğrendiğimize göre.
1: Elin işte önce kahveyi döktüğü, yani bir şey döktüğü. O görüntü var mı net bir şekilde?
0: Yok.
1: İlkin sonunda da yok,
0: yok
1: değil mi?
0: Hayır. O görüntü
2: Semih Hanım bir şey daha ekleyeyim. Hı. Bir de 35 dakika sonra diyor üstad ölüm. Şimdi miyokard enfarktüs hadiselerinde tıbbi bilgi belki teyit edilebilir.
0: 17.30'da kaldırılıyor hastaneye. Heh. Yani 2 saat sonra ölüyor.
2: Sonra 50 dakika protokol gereği kalp masajı yapmak zorunludur. Yani 50 dakikadan önce görevli sağlık personeli...
1: Ama kalp krizi geçirdiğinden emin mi o sıra görevli? Çünkü eğer kalp
2: EKG
1: krizi...
2: yapmadan kalp
0: bir de şöyle bir şey var.
1: Önce ambulansta yapılıyor
2: ya. EKG yani. Cihazı vardır ambulansta.
0: Vardır.
1: Bir öncesinde
0: ama gardiyanlar da geç geliyor. Bunu da altını çizelim. Belki de bayağı kötü durumda. Yani ilk anda düşüyor. Orada
2: bakın
0: ifade
2: şöyle,
0: de var ya. Ato gel diyor. Hasan Atilla
2: Uğur'a olduysa hasta.
1: Şöyle bir iddia da var. Aslında ilk başta kalp krizi geçirmediği ama siz sağlıklı bir insana uzun süreyle masaj yaparsanız o insanın kalbini riske atar.
2: Ama EKG çekilmeden, EKG dediğimiz olayı biliyoruz değil mi? Hepimiz görmüşüzdür. Buralara bir şeyler bağlarlar. Dalga şeyine
1: kalp
2: bakılır.
1: Kalp geçirip geçirmediğinizi
2: evet,
1: anlarlar.
2: Kalp çalışma ritmine bakılır. Eğer EKG, 1-2 dakikalık bir işlemdir. EKG kontrolü yapılmadan kalp masajına başlandıysa zaten en kötü ihtimalle malpractice. Yani kötü tedavi ya da kötü uygulama var.
0: Cezaevine devlet hastanesi arası, ben Silivri'liyim bu arada. Cezaevine devlet hastanesinin arasında, yani oraları çok iyi bilirim. Taş çatlasın 15 dakikada gitmiştir. Hmm. Yani 15 dakika boyunca yapılmış olabilir. Burada tabii gardiyanlar da geç geldiği için, ki bunu da Hasan Atilla Uğur'un avukatları özellikle savcılık makamına söylüyor. Yani diyorlar ki Hasan Atilla Uğur bağırmasına, kapıya vurmasına rağmen, hatta mutfaktan gidip bir takım eşyalar alıp kapıya vurmasına rağmen gardiyanlar geç geliyor.
1: Peki o sıra
0: bu
1: Hasan
0: şüphelerden biri.
1: Hasan Atilla Uğur ne yapıyor?
0: Hasan Atilla Uğur hemen artık ilk yardım müdahalesini yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama telaşlı bir şekilde müdahale yani etmeye çalışıyorlar.
1: Hasan
0: bunu,
1: Ataman?
0: Bunu Hasan Ataman da aynı şekilde, Hasan Atilla Uğur da. Orada sorunun gardiyanlarda olduğunu ve onların geç geldiğini. Sonra ambulans geliyor 17.30 gibi ve hastaneye kaldırılıyor. Yani bu görüntü geldiğinde, o aydınlık görüntü geldiğinde artık üzerinden 1-1,5 saat geçmiş. Onlar da içeride oturuyor. Bardağı acaba temizlediler mi, temizlemediler mi diye bir soru işareti var. Ya da o bardakla zehirlendi mi, zehirlenmedi mi iddiası var.
1: En büyük şüphe şu
0: en
1: an
0: büyük
1: bu
0: şüphe
1: değil
0: bu zaten. Bu görüntüden 33 dakika sonra Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman içerideyken Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi geliyor. 19.30 civarında.
1: Peki tekrar bir grafiği de verelim. Hasan Atilla Uğur ne söylemişti onu da bir hatırlayalım. Madde madde.
0: Yani şimdi, o yüzden bugünkü gözaltılar da çok önemli. Özellikle cezaevi müdürünün gözaltısı soruşturmanın daha da derinleşeceğini bize gösteriyor.
1: Ne yıllar sonra acaba? Dışarıda herkes bu soruyu soruyor birbirine.
2: Bakın hani, senin 2011... dil altı hapın vardı diyor. Buna dikkat çekiyorum. Yani demek ki Hasan Atilla Uğur bir dil altı hapı kullanıyor.
1: Evet.
2: O zaman bu hapı kim
0: evet,
2: götürdü?
0: Tabii, tabii.
2: Hasan Atilla Uğur'a. Bunun cezaevi yönetimi tarafından kaydının tutulması gerekir.
1: Hı hı.

0: Burada bir soru işareti, mesela Kaşif Kozinoğlu'da mı dilaltı hapı kullanıyordu ki?
1: Yani muhtemelen bir tansiyon sorunu var. Yani tansiyonla ilgili bir problemi var. Onu yaşadığını hissediyor. Çarpıntı gibi, nabız yükselmesi gibi ya da baş ağrısı gibi. Ki tansiyonu balans etmek için, dengelemek için bir dilaltı hapına ihtiyaç...
2: Acaba hatırlamıyorum, hani nereden aldığımı hatırlamıyorum dediği o dilaltı hapı mı ölümüne sebep oldu? Hani kahvede zehir mi vardı? Bir soru işareti.
1: Ya şimdi
2: o hap
1: şöyle...
2: mı zehirledi? Kaşif ya da kalp krizini tetikledi. Bir
1: temel
2: başka
1: tıp
2: soru.
1: Bilgisine sahip bir insandır. Eğer tansiyonla ilgili dilaltı hapı, biliyorsunuz tansiyonu balans etmek için, dengelemek
2: ama
1: için
2: işte
1: kullanılır.
2: Ama işte bilmiyoruz o dilaltı hapı gerçekten dilaltı.
1: Hayır hayır, şu anlamda söylüyorum.
0: Yani demek mit görevlisi ki... olduğu için her şey hakimdi zaten. Hapında o işe yarayacağını biliyordu diyorsunuz.
1: Bunları bilmek zorunda.
0: Bilmek zorunda zaten. Evet.
1: Yani dolayısıyla bir tansiyon problemi var. Muhtemelen tansiyonuyla ilgili bir dalgalanma nedeniyle düzenleme ihtiyacı var.
3: Ben bir şey eklemek istiyorum. Çok
2: buyurun,
3: özür dilerim.
2: Buyurun Sadi Bey.
3: Şimdi bu sanki bir, işte, tabii ki böyle olmalı. Kanıt araştırması var burada. İşte öyle mi oldu? Görüntülere bakıyoruz ama burada 3 tane MİT mensubu var değil mi? 3 tane. 3'ü bir aradalar.
4: Tabii.
0: İkisi MİT mensubu,
1: ikisi
0: değil.
1: Askeri personel.
0: Biri tamam, deniz yüzbaşı, yani, biri de jandarma.
3: Aşağı yukarı aynı meslekten, aynı amaçlar.
1: Üçü de asker kökenli.
3: Çalıştıklarını farz evet. edebiliriz. Nasıl oluyor da yaşayan iki tanesi orada ne olduğuna dair her şeyi net olarak hatırlamıyorlar. Ya da ne olduğunu anlatmıyorlar. Bu çok garip bir şey.
1: Bir de işin garip tarafı bu iki, üç kişinin aynı cezaevinde, aynı koğuşta veya aynı alanda bulması da enteresan. Niye?
3: Zaten
1: orayı
3: oradan biraz açalım. Söylüyorum.
0: Evet, yani onların bir arada olması çok ilginç.
1: Rahmetli Kozinoğlu, o da TV davasından tutuklandı. Diğer iki kişi Ergenekon evet. davasından ve zamanlama farklı.
3: Aslında sanki aynı hedefteler.
0: Şimdi... Aslında baktığınızda üçünü de FETÖ kumpasıyla içeride olduğunu belirtebiliriz. Bu bir kere.
2: Ama
0: hani
2: şey
0: iki,
2: dedi, tamam. Hasan Atilla işte... Uğur'la Kozinoğlu'nda aslında birbirinden çok hoşlanmadı.
0: Evet, 2004 yılı MİT raporunda çünkü Hasan Atilla Uğur'un Osman Sınav'la görüştüğünü yazmıştı.
3: Birbirlerinden hoşlanmasalar da birbirlerinden hoşlanmasalar.
1: O da bir bilgi. O da TV davasında bir başka kişi daha var o dönem tutuklu olan. Bir gazeteci.
0: Evet, onun bilgisayarından çıkıyor.
1: O gazeteci İddam. Bu malum diziye de danışmanlık yaptı uzun bir süre.
0: Hayır, Kozinoğlu'nun evet. ama tutuklanması o isimle değil.
1: Tamam, onu
0: haber müdürüyle
1: yani,
0: ilgili.
1: O yani,
0: Barış Pehlivan'dan
1: kaynaklı. Kurtlar Vadisi benzerlikleri diyelim konuşuluyor ya. Kurtlar Vadisi'ni bir dönem kurmaca danışmanlığı yapan Oda TV ile bağlantısı olan bir gazeteci de vardı.
2: Sadi Bey'in sözü
3: yani,
2: yarım kaldı.
3: Kaynağa baktığımızda bunları buraya koyan, buraya gelmelerine yani,
2: bilinçli
3: neden
2: mi
3: olan kaynağa baktığımızda orada bir ortaklaşma gerekiyor. Yani şimdi nasıl oluyor da yaşayan iki kişi aynı koğuşta ne olduğunu net bir şekilde anlatmıyor ve bugüne kadar neden anlatmadılar? Bu da çok tuhaf. O zaman şunu sorguluyor insan. Hani kimseyi suçlamak için ben
2: tabii
3: de
2: ki,
3: söylemiyorum.
2: Tabii ki.
3: Şunu
2: sonuçta soruşturma devam ediyor.
3: Ey vatan evlatları, siz işte büyük idealler için değil mi?
4: Tabii.
3: Mücadele eden insanlar olmalısınız.
4: Terörle mücadele etmiş hepsi.
3: Ve bu mücadelede birileri bir kumpas yaptı, sizi oraya aldı. Biri öldürüldü ya da öldü. Yani Allah rahmet eylesin. Zaten onu anlamaya çalışıyoruz. O zaman tıpkı bizim gibi, tıpkı kamuoyu gibi o iki tane devlete yıllarca çalışmış iki vatan evladının diyelim gene de bizden daha çok proaktif bu ölümün üzerinde çok laf etmesi gerekir. Ama genellikle işte benden dilaltı hapı istedi.
2: O zaman tam o noktadan devam edeyim Sadi Bey. Çünkü benzer şeyi düşünüyoruz.
3: Işte. Yani kanıt peşinde koşarken tanıklar var burada. Tanıklarla konuşuluyor. İçerideki tanıklar nasıl iz sürüyorsun kardeşim? Yani diyorsun ki orada işte ayna var. Aynadan şuraya gitti. Doğru. Yani bu kanıt aranıyor. Bu adamların konuşması lazım.
0: Evet. Hasan Atilla Uğur ifadesinde şunu ekleyeyim Semih Hanım. Diyor ki şunları söyledikten sonra yani ben bu konuyla ilgili ifade vermekten hicap duyuyorum. Ama
3: tamam.
0: Bu konunun aydınlatılması lazım diyor. Hı hı. Çünkü bana göre de bu işin arkasında FETÖ vardır diyor. Hı. Bunu da belirtelim. Tamam. Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde bu
4: Türker,
0: da var.
4: Bir şey soracağım. O resim yine gelebilir mi?
2: Hangisi?
4: Bu video olan.
2: Tabii. Şey, içerideki koğuştaki
4: evet,
2: görüntü mü?
4: Ya o videomuz var ya, yani, videodaki tarihlere bakacağım ben.
2: Tamam.
0: Saatler, tarihler.
2: Evet. Getirelim onu.
4: Yani şimdi, şunu söylemek istiyorum.

0: Poznoğlu ne zaman öldü? Tarih? 12 mi 11 mi?
1: 11 Kasım.
0: 11 Kasım.
1: 11 Kasım.
2: 12 Kasım
1: özür dilerim. 12 Kasım 2011.
0: 12 Kasım 2011 değil mi? Tamam. Evet. Yanlış oldu.
1: Tersten ya 12. Ha,
0: tersten burada olduğunuz. Tersten.
3: Şimdi Sadi Bey'in bıraktığı noktadan Ertan Bey size evet. sorayım.
1: Ben oturayım.
0: İstersen. Ya ben şöyle bakamıyorum
3: tamam,
0: ya.
3: Buyurun.
1: Nasıl isterseniz.
0: Yani şimdi Türker gazeteci, arkadaşımız hukukçu, Sadi gazeteci. Ben şöyle bakamıyorum. Yani beni bu cinayet veyahut da neyse artık bilmiyoruz. Göreceğiz
3: suikast.
0: Sonunda.
3: Evet,
0: suikast.
3: Yani, bu arada Erdem düzeltiyor
0: çok
3: şu anda.
0: Bakamıyorum.
3: Hayatını kaybettiği tarih 13 Kasım'mış.
0: Evet 13
1: kamera
0: Kasım ama bazı yerlerde 13 bazı 12, yerlerde 12 diye geçiyor. Çok belli değil o.
3: Tekrar bir
0: yani çünkü 13 diye belli bazı yerlerde 12 geçiyor. Onun için sordum.
1: Belki kamera bugün sonradan mı kayıtta
0: bilmiyorum.
1: Kaldı?
0: Şimdi ben şöyle bakamıyorum. Yani Dallas'a gidelim değil mi? Yani şöyle bakalım. 22 Kasım 1963. Dallas'tayız. Bir bakıyoruz Lee Oswald diye bir adam şeyi öldürüyor.
1: 22-11-63.
0: Tamam mı?
3: Hı hı.
0: Ondan sonra 2 gün sonra bir bakıyoruz Jack Ruby diye bir adam da Lee Oswald öldürüyor. Şimdi ben şöyle bakamıyorum. Benim için katiller ve olaylardan daha çok arkasında. Benim şeyimdi. Hı. Ne arkasında. Oldu da bu adamı ortadan kaldırmak gerekti? Ben buna bakabiliyorum. Yani Türker'in yapmış olduğu bir gazetecilik o saniyelere bakacak. Arkadaşımız hukukçu, ilaç var mıdır yok mudur
3: ne
0: bu soruları sağlıyor.
3: Peki bu noktada?
0: Şimdi bu karakteri iyi incelememiz lazım. Yani şöyle bakmamız lazım. Yani 17 yılını MİT'e vermiş bu adam.
3: Evet ve çok
0: 34
3: başarılı.
0: 34 yıl terörle mücadele etmiş tamam
3: çeşitli
0: mı?
3: Çeşitli ödülleri
0: tabii.
3: var.
0: Ama daha önemli bir şey var. Acaba bu FETÖ ile yani X bir grup arasında MİT içindeki bir grup arasında mı yapıldı? Yoksa daha büyük bir puzzle'ın parçası mıydı diye bakıyorum ben. Benim meşrebimden baktığımız zaman. Ben şöyle düşünüyorum. Ne yapıyordu bu adam? Çok önemli bir şey yapıyordu. Bakın Rusya, Afganistan, Türkiye arasındaki Türk devletleriyle ilgili operasyonun başındaydı. Bu operasyon ne demek? FETÖ dediğimiz yapı işte okullar açıyor. Dini kuruluşlar açıyorsunuz bölgede ve eninde sonunda orada tabii istihbarat teşkilatları MİT'ten dolayı istihbarat yapıyorsunuz filan. Ama buradaki iki tane öge önemli. Ruslar bunun peşinde, Amerikalılar bunun peşinde bir de İngilizler yani MI6 de bunun peşinde. Yani bu adam diyor ki okuduğumuz kadarıyla... Türkiye'nin şu anda Türk devletleri diye oluşan yapının ilk parçasını ortaya koyan hani puzzle'lardan bir tanesi.
3: Uluslararası bir komplo
0: tabii,
3: mu?
0: Tabii uluslararası bir komplo olarak görüyorum ben. Hı hı. Bu komplonun başında kim var diye baktığım zaman FETÖ yapılanması bir ben başka okuyorum. FETÖ yapılanması tamamıyla İngiliz aklıyla opere edilmiş bir yapılanmadır. Çünkü İngilizler daha çok dini yapıları kullanmayı severler. Dünyanın her yerinde.
3: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin kendi aklı, devlet aklıyla birlikte gelecekte oluşturulacak Türk devletleri operasyonunun başlangıcını yapan adam İngilizler tarafından FETÖ üzerinden ortadan kaldırılmış gibi okuyorum ben.
3: Hmm.
0: Yani beni söyledim tabii Türker gazeteci, gazeteciler yani onlar
3: bu
0: savcılıkla ilgili yazılar, köşe yazarları yapacaklar, o araştırmaları yapacaklar ama benim aklımda daha çok bu var. Yani Türkiye'nin Orta Asya'daki planlanmasında hangi güç Orta Asya'da daha çok etkili olacak? Yani Türkiye mi? Yani Türkiye'nin derin devleti mi? Yoksa paralel yapının kendisi mi? Bu davranışın içinde, bu iki çatışmanın içinde var olan, yapı olan Kozanoğlu'nu yani daha çok derin devletin adamı olduğu için
3: peki.
0: yok ettiler.
1: Semih Hanım,
0: bak.
1: Az önce gözaltına alınan yeni isimleri saydınız ya, gazeteci evet. dediniz, Osman Arslan. O zaman kim biliyor musunuz o? Cihan Haber Ajansı'nın eski muhabiri. Yani Kozanoğlu'nun meşhur bir görüntüsü var ya, ifade vermeye geliyor Zekeriya
3: Koşarak.
1: Özel. Onu çektiren kişi kameramanla. Cihan Haber Ajansı ne? FETÖ'nün en önemli tabii. ajansıydı. Özellikle onu çok merak ediyorduk. Yani ne zaman özellikle Cihan Haber Ajansı muhabirine bu iş

0: nerede mi sızdı acaba?
1: Şöyle, hangi Kurtlar Vadisi diye sormak lazım. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi pusu ikiye ayrılıyor. Kurtlar Vadisi 1 ve 97 bölümler arası senaryoya bağlı kalındı. Birinci bölümdeki sırrın ta 80. bölümlerde açıklandı. Bu yüzden de çok sevilen ve çok tutulan bir dizi oldu. Orada da Kurtlar Vadisi'ni yine ikiye ayırıyoruz kendi içinde. 1 ve 55. bölümler arasında Osman Sınav'ın dahil olduğu, 55 ve 97'de de Osman Sınav'ın ayrıldığı bölüm. İlk Kurtlar Vadisi'nde aslında

0: Gerçek şey kurmaca gerçeklik boyutu itibariyle öngörü üzerine değil de geçmişin hatırlatılması üzerine. Biraz önce söyledim, Soner Yalçın Bey de Oda TV Genel Yayın Yönetmeni bir dönem danışmanlık yaptı. Tabii,
1: konsept danışmanı diye
2: ama,
1: geçiyordu.
2: Ama ilk Kurtlar Vadisi'nin danışmanı.
0: İlk Kurtlar var. Ama sonra işte olay bir anda tersine döndü. Yani öngörü üzerinden komple teorisi üreten bir boyut. Şurada... Sonra Oda TV, yani Soner Yalçın'ı da Oda TV yargılamaları hedef alan bir mecraya saptı.
3: Asıl soru ne biliyor musunuz? Kozan

0: çatışmasında devletin en önemli aktörlerinden biri Kaşif Bey'di.
1: Görevli.
0: Görevli. Ve kozmik odada da aranan bilgilerden birisi Türkiye Cumhuriyetler'deki Türkiye'nin, nasıl ifade edelim, varlığı veya varlığına ilişkin unsurlar,
2: gücüne dair
0: planları ya da neyse işte oradaki varlığı
1: orada daha çok ilişkiler, çok böyle, ilişkiler diyeceksiniz.
0: Evet, Türk devletinin o coğrafyayla ilgili hafızası diyelim daha doğrusu. Ve biliyorsunuz o dönem sıkça bu tartışıldı. Bir sayın siyasetçi kendisine suikast yapılacağı iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı. Sonra Genelkurmay Başkanlığı ciddi muhalefet etti. Savcının girmesine izin verilmedi.
3: Evet.
0: Hakim girdi. Rahmetli Demirel saygıyla analım dedi ki devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Genelkurmay Başkanlığı'na güvenmiyor da hakim falancaya mı güveniyor dedi. Ama en nihayetinde Selahattin Bey vardı. Soyadını hatırlayamıyorum. 74 Harp Okul mezunu. Allah rahmet eylesin, bir tuğgeneral. Çok mücadele etti. Kendisini tanırdım. Girilmemesi için çok mücadele etti. Fakat başarılı olamadı. Ve kozmik odaya baskın yapıldı.
3: O odaya kimler girer normalde?
0: O odaya sadece Genelkurmay Başkanı, Kozmik Daire Başkanı ve bunların görev verdi. Tabii Cumhurbaşkanı, Başbakan o zaman için arzu ederse girebilirler ama bunların görev verdiği kişiler girebilir.
3: Bütün devletin sırları orada mı?
0: Yani bütün devletin sırları orada diyebilir mi? Diyemeyiz ama büyük sırların
3: bir nedir kısmı. Yani kozmik daha oda deyince ne var orada?
4: Olabilir.
3: Yani nasıl?
0: Ya stratejik planlar, savunma planları, askeri planlar, olabilir, lojistik hatlar.
3: Evet. Yapılanlar mı, yapılacak olanlar mı?
0: Her şey. Her bakın, şey. Her şey.
3: Bütün tarih.
0: Belki envanter kayıtları, belki personel kayıtları. Yani bunları burada konuşmak çok doğru değil ama...
3: Ama merak ediyor insan.
0: Devletin hafızasıdır orası.
3: Peki.
2: Bir tamam. De Kozinoğlu şimdi olayından sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 7 Şubat MİT krizi var. 800... Sayın Hakan Fidan'a FETÖ'nün almak istediği dönem. Yani peş peşe gelmesi de bir tesadüfi bir olay değil.
0: Bu operasyondan sonra, bu baskından sonra 800'e yakın istihbarat görevlisini kaybettik denildi. Kim demişti onu hatırlamıyorum
4: i̇şte bu,
0: ama.
4: Bu liste, yani bu isimler nasıl öğrenildi, kimler öğrendi, kimler yok etti. Aslında paralel yapıyı kullanan uluslararası yapıda kimler varsa onların hedefi gerçekleşmiş oldu.
3: Peki, kadar az önce Ertan Bey'in sorduğu soru kıymetliydi bence. Hani öldürülmesiyle ne amaçlandı, ne kazanıldı? Ya, diyelim bunu FETÖ yaptı yani ve ne geçti Aralık, eline?
1: Sizin bir zaman yolculuğuna çıkalım. 25 Aralık 1991. Sovyetler Birliği dağılmış durumda. Ve herkes pozisyon almaya çalışıyor dünyada. Çünkü dağılan ülkelerde işte Sovyetlerin artık ülkeleri diye baktığı kendisinin, bu ülkeleri kim ele geçirecek? Tabii ki bunların çoğu Özbekistan gibi, Kazakistan gibi Türk devletleri. Türk devletleriyle Türkiye'nin ilişkiye girmesi lazım. Çünkü bölgede güçlü olması lazım. Ama bu arada hepiniz bildiği gibi bu bölgede olabildiğince FETÖ hem okullarıyla hem vakıflarıyla birlikte enjekte etmiş kendini. Çünkü güç birliği yapacaklar. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer bir işte kalkışma olup Türkiye'nin de bu kalkışma sonrası paralel bir yapıya kavuşmasıyla birlikte burada bir hat açılacak. Bu hat bugün Türk devletleri dediğimiz hat. Bu hattın, FETÖ'nün arkasında kim varsa, bana göre İngiliz yapısı, İngilizler bu hattı ele geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü İngiltere ile Rusya bir bakıma yani kadim bir düşmandır. Bu yapının şu anda Türklerin devletinin, yani Türk aklının, Türk devletinin aklının eline geçirmesiyle birlikte Temmuz, 15 Temmuz'dan sonra bu yapı tamamıyla bizim istediğimiz paralel yapıdan da kurtularak bizim istediğimiz yöne geçti. Peki burada ne, kim kazandı, kim kaybetti? Şimdi siz Türkiye olarak eğer bu bölgede Rusya'nın eski devletleriyle ilgili bir ilişkiye girip Türk devletleri diye bir şema çiziyorsanız, bir bağlantı kuruyorsanız ve buna Rusya hiçbir şekilde karşı çıkmıyorsa Rusya'nın da işine gelen bir operasyon yapıyor olmanız lazım. Ve farkındaysanız yalnızca Amerikalılar da karışmıyor o konuya. Hatta zengin

0: Gezur koridorunu bile Trump koridoru olarak oluşturuyorlar. Ve bu oluşmadan sonucunda hem Ruslar buna karşı çıkmıyor. Yani eski kendi bekasında olan yapıya, kendi coğrafyasında olan yapıya karşı çıkmıyor. Demek ki Ruslarla Amerikalılar da burada bir anlaşmaya gitmiş durumda. Kim üzerinden? Bana göre Türkiye üzerinden. Bu Türkiye'nin büyüme projesidir. Hı hı. Bu Türkiye'nin büyüme projesi. Yani ben işte baktığımız zaman Kozinoğlu'nun hani öldürülme operasyonunun çok büyük olduğunu, yani ben
1: arkasının çok
0: daha büyük bir senaryonun parçası olduğuna inanıyorum. Peki. Anlattığım gibi. Hı hı. Bugün Türkiye'de eğer biz Turkish Belt veyahut da Turan kuşağı diye konuştuğumuz zaman bu yapının başlangıcından bahsediyoruz aslında. Bu yapı kimin eline geçecekse Kozinoğlu'nu, onun için o yapının ortadan kaldırdığına inanıyorum.
1: Hı hı. Peki.
2: Şöyle mi? Erdoğan Karakuş'un açıklamasıymış, onu bir ifade
1: Hangisi?
2: Edeyim. 800'den fazla görevliyi
3: kavacı Erdoğan açıklaması. Şunu ekleyebilirim, iki şey ekleyeceğim. Birincisi Kurtlar Vadisi ile ilgili, ikincisi de Kozinoğlu'ndan sonraki Türkiye ile ilgili. Raci Şaşmaz gözaltına.
1: Yapımcı mıydı?
3: Yapımcısı, gözaltı demeyelim, ifade vermeye gitti. Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la birlikte. Ve bence acı olan şu. Bu 16 bölüm için, yani Kazım Kaşifoğlu karakteri için tesadüf dedi. Şimdi bu gözümüzün içine, savcının gözünün içine baka baka buna tesadüf demek, yani hiç bence açıklanamayacak.
1: Peki savcılık
3: şey.
1: Burada Türker Bey neleri araştırıyor dizide? Neye bakıyor yani şu an?
3: Özellikle karakterler, az önce mesela İskender Büyük üzerinden Veli Küçük'e denk
1: geliyor. Kaç bölüme bakıyorlar?
3: Kurtlar Vadisi'nin pusunun tamamına bakıyorlar. 300 bölüme birden bakıyorlar.
1: Of.
3: O yüzden incelenecek çok fazla yer var, çok fazla karakter var. Ama ben hani pusuyu çok da izlemiş biriyimdir. İşte orada ihtiyarlar heyetinin ne çaresizler gösterilmesi nasıl?
1: Ne kadar çok?
3: İlk Kurtlar Vadisi'ni çok izlemişimdir de.
2: Selahattin Kısacık'tı.
3: Şuraya varacağım. Şuraya varacağım. FETÖ, Şubat Soğuğu ve Tek Türkiye isimli dizilerle aslında bunu yapıyordu. Nerede? Yine FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yapıyordu. Şubat Soğuğu isimli dizide Karanlık Kurul diye bir şey uydurmuşlardı. Ve bu Karanlık Kurul'dan verilmek istenen mesajlar dizi yoluyla veriliyordu. Ve daha sonra biz şunu öğrendik ki o dönem Samanyolu TV'nin başında bulunan ve şu an Silivri Cezaevi'nde bulunan Hidayet Karaca bizzatihi senaryoları örgüt elebaşısına okuyup Karanlık Kurul'la ilgili onayını alıp diziyi öyle yayınlıyormuş. Tek Türkiye isimli dizi için de aynı şey geçerli. Biz Kurtlar Vadisi pusu FETÖ iltisaklıdır falan şu an diyemeyiz. Soruşturma devam ediyor. Bilmiyoruz.
1: Tabii, zaten ama yani şaşırtıcı da dinliyorum şu anda.
3: FETÖ'nün yapmış olduğu var bunu. Yani bunu Samanyolu TV'de o dönemin FETÖ kanalında denedi, yaptı, gözümüzün içine soktu.
4: Semih Hanım.
3: Bu birincisi.
4: Bir şey ekleyeceğim.
1: Buyurun Saad Bey.
4: Şimdi Samanyolu televizyonda o diziler vardı ama yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü orayı belli bir kitle izliyor.
3: Doğru.
4: Onlar diğer ekranlarda bu tür dizilerde kendilerine nasıl bakıldığını, topluma nasıl bir mesaj verilmesi gerektiğini, yani nerede durduklarını takip ediyorlardı. O yüzden Kurtlar Vadisi'ne bir şekilde
0: geniş
4: oldu.
0: Olan yerlere ulaşması lazım. Evet. Aynı Fenerbahçe'ye sızmak gibi.
4: Bir dizi daha hatırlatacağım. Mesela onu yapamadılar ama belki de kısa sürdü. Behzat Ç. O dönemi hatırlayın, hatırlayanlar.
3: Evet.
4: Orada resmen tabii ki şimdiki gündeminden başroldeki oyuncunun bahsetmiyoruz. O zaman dizinin neredeyse tamamı FETÖ ile mücadele eden deli bir emniyet müdürü karakteri. Mesela o kadar ağır geliyordu ki onlara bu. Oraya bir türlü nüfuz edemiyorlardı. Ama işte kaç sezon gidebilecek dizi bir şekilde halledildi, yok edildi. Diğer eklemek istediğim şey şu 800 ajan ya da ne diyelim sahadaki eleman meselesi. Unutmayalım, bu iş sadece Türk Cumhuriyetleri coğrafyasıyla ilgili değildi Kozmiko'da. Aslında bugün terörsüz Türkiye olarak bir noktaya götürdüğümüz iş var ya.
0: Onun
4: zaman bu 800, eğer biz onları kaybettiysek.
3: Bu iddia.
4: Çok büyük bölümü, yani çok büyük bölümü o meselede çalışan, sınır ötesinde olan vatan evlatlarıydı diyebilirim.
1: Peki.
3: Şunu bitireyim
1: burayı
3: mi?
1: Yavaş yavaş ben de çok tamamlamak kısa istiyorum.
3: Buyurun. Bir iki dakika. Özellikle hani dedik ya, Ertan Özcid dedi ya, Kozinoğlu'ndan sonra neler oldu ya da Sadi abi söyledi. Şunu vurgulamak lazım. Yıl 2011. FETÖ'nün kendini en güçlü hissettiği dönemlerden biri. 2011'den bahsediyoruz. Belki de bu cinayetin ardından, cinayet diyelim ya da cinayet iddiası diyelim, neler yapabildiğine şahit oldu ki bu cinayetten önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi vardır. Evet. Yine FETÖ soru işareti vardır. Arkasından Kozinoğlu soru işareti vardır. 2011'den sonrasını şöyle okuyalım. 2012 7 Şubat MİT krizi, hı hı. Sayın Hakan Fidan'a yönelik bu sefer FETÖ'nün bir saldırısı var. Sonra Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık kumpası var. Sonra arada 2015 Hendek olayları var. Sonra ki FETÖ'nün PKK ile işbirliği yapıp Hendeklere göz yumduğu, emniyet müdürlerinin, FETÖ'cü emniyet müdürlerinin PKK'lıların Hendek kazmasına göz yumduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ve 15 Temmuz'a kadar bağlanan bir süreç.
2: Gezi Parkı'nda yani, milleti provoke etmediler mi?
3: İşte Gezi Parkı'nı da söyledim. Özellikle arada onu da söyledim. Aynen. Mesela o zaman Today's Zaman gazetesini hatırlayın. Hoş. Zaman gazetesi başka bir şey söylerken Today's Zaman, o da FETÖ'cülerin de tam tersi bir şey söylüyordu. Orada bile plan içinde planları vardı.
4: Evet.
3: 2009 ya, özellikle 2016'ya kadar giden sürecin içinde Kozinoğlu da var.
0: Yani peki, aslında şöyle bakmak lazım diyorum ben. Bakın biraz önce örnek verdim ya, Jack Ruby'den filan. Niye öldürüldü acaba Kennedy konusu? Hani bu büyük bir örnek veriyorum ki iyi anlamaları için izleyicinin. Kozinoğlu'nun da niye öldürüldüğünü bulmamız lazım. Sonuç olarak savcılar suçluyu bulacak, katili bulacak. Tabii. Bunların hepsi yapılacak. Ama bizi daha çok ilgilendiren konu, Kozinoğlu ile birlikte neyi kaybettik? Zaman mı kaybediyoruz? Yoksa kaybettiğimiz başka bir şeyler mi var? Aslında o orada daha çok yoğunlaşmamız lazım gibi geliyor.
1: Peki Ertan Bey. Şimdi varsa bir iki cümle alırım. Yarım ya kalan ben, çünkü fon depremine geçeceğim. Artık Mert Bey'i duyalım.
2: Ben şunu söylemek istiyorum. Gerek Muhsin Yazıcıoğlu hadisesinde, gerek Kozinoğlu hadisesinde bu kadar sistemi manipüle eden aktörler 15 yıldır sistemin içinde nasıl kalmış?
1: Evet.
2: Yani asıl sorulması gereken soru bu.
1: Evet.
3: Burada bence en önemli parantezi,
1: geçen hafta da bunu konuşmuştuk.
3: En önemli parantezi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürle açmak lazım. Çünkü Sayın Akın Gürle geldiğinden bu yana bu tip olaylar, faili meçhul cinayetler, bütün karanlıkta kalmış olaylar teker teker korkmadan üzerine
1: açılıyor
3: gider Sayın Akın Gürlek ve hepsi de işte faili meçhullerde tek tek çıkıyor.
1: Evet.
3: O yüzden hani burada
2: Sayın
3: bence
2: Bakan
3: en büyük bayrağı Sayın Gürlek.
2: Teşekkür edelim ama ben şunun özellikle ortaya çıkarılmasını istiyorum. Yani bunlar şüpheli ölümlerdir. Niye otopsi yapılmaz mesela veya otopsi niye ciddi yapılmaz?
3: Ama şöyle düşünün, o dönemin savcısı da biliyorsunuz gözaltına çağrıldı. O da FETÖ'cü çıkıyor.
4: Tabii.
3: Otopsiyi yapan da FETÖ'cü çıkıyor. Evet.
1: Bir de
3: yani
1: mesela
3: öyle bir
1: şu anda
3: girdap var ki
1: soruşturma devam ederken dikkatimi çeken bir nokta daha var. Hatta az önce Sadi Bey de oraya değindi. Eski savcıların tutuklanıp komutanlara ev hapsi verilmesi. Yani bu olayın arkasındaki o karanlık yapıyı acaba bu haliyle çözebilecek mi? Onu da açıkçası merakla bekliyorum.
2: Evet,
1: ne gelecek?
2: O da enteresan bir şey. Yani Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman öldürmek suçlamasıyla adli kontrolle, ev hapsi cezası demeyelim, ceza değildir bu, adli kontroldür.
3: Adli yaşları da ileride olduğu için muhtemelen.
2: Ama yani eğer şüphe ciddiyse kimsenin tutuklanmasını istemeyiz ama yani şüphe ciddiyse bence adli kontrol yetersiz kalır.
1: Peki. Fon depremi diyelim. Şu Altınoğlu grafiği de bir alalım. Sermaye piyasasındaki fon depremi, kırılma noktası, hangi fonlar var? Sizi biraz böyle alabilir miyim acaba? Hem bunun üzerinden gidelim ama önce Mert Bey, neydi ya bu, ne yaşadık biz bu hafta? Perşembe sabahı ne oldu? Bu operasyon neyin operasyonu? Fon dediğimiz şey ne? İnsanlar burada ne yapmışlar? Neden bu kadar insan mağdur?
5: Evet.
1: Ve herkesin anlayacağı bir şekilde
5: tabii, basit
1: bir anlatalım.
5: Bir şekilde anlatalım. Şimdi aslında bu olaylara geriye gidersek bu dünyada her zaman maalesef olağan bir olaydır. Devletler de genelde bunlar oluşmasın diye çeşitli tedbirler alırlar. En yakın bilineni Amerika'da dev bir olay oldu. Bernie Madoff diye bir adam buna benzer bir şey yaptı. Tam birebir aynı değil ama sonuç itibariyle sonucu aynı oldu. Amerika'nın en büyük güvenilir kurumlarının birinin başında yıllarca kalan biri. Hatta bununla ilgili Robert De Niro filminde bile yapıldı. Ve 40 yıl boyunca buna Ponzi denilen bir sistemle onun parasını buna, bunun parasını ona yaparak çok ciddi getiriler sağladı. Ve insanlar da çok ciddi getiriler oldu diye bu insana paralarını yatırmaya devam ettiler. Ve 40 yıl bakın şaka değil 40 yıl bu insan devam etti ve 2009 krizi olmasaydı hala devam ediyor olabilirdi. Bu nedir? Bir tarafta insanların fazla getiri alma isteği. Bir tarafta da bu fonların içindeki insanların fazla getiri verme isteğiyle.
1: Ben nasıl para kazanıyorum? Şimdi benim 100 bin lira param var. Geldim bu parayı size verdim. Ben nasıl para kazanıyorum
5: şimdi şöyle,
1: buradan?
5: Normal fonlar devlete borç veriyor ve devletten aylık %3 bir faiz alıyor diyelim. Basit mantıkla rakamlar değişkendir. Ama vatandaşın bazısı diyor ki bu fon çok, bu getiri çok az. Biz bununla zengin olamayız. Çok daha başka alternatif ne yapabiliriz diyor. Amerika'da bunlara hedge fon denir. Serbest fon diye bir kavram vardır. Bazıları da diyor ki biz işi çok iyi biliyoruz. %3 sahiden çok azmış. Biz bunu borsada hisse senetlerine koyarız. Hisse senetlerinde çok iyi alım satımlar yaparız ve size çok getiri sağlarız diyor bazı fonlar. Amerika'da da Türkiye'de dünyada da. Ve siz de diyorsunuz ki ya %3 getiri gerçekten bir yılda %36-40 çok düşük. Öbür taraftaki getiriye bakıyorsunuz. Öbür tarafta getiri de %600'e yakın getiriler olmuş. %600'e yakın. Hadi 600 olmayan %200 yapan da var. Siz de diyorsunuz ki bir tarafta Türkiye Akıncı, hatta konuştuk Türkiye'yle mesela. Biz tabii ki bildiğimiz için bu tip risklere girmemişiz. Biz %3'le paramızı gıdım gıdım arttırmaya çalışırken bizim, hatta benim çalışanlarımdan biri mesela girmiş %200 yapmış. Şimdi insan orada diyor ki ya o yapıyor bu yapıyor biz de mi yapsak? Zaten bu öyle başlıyor. İlk önce herkes bir korkuyor girmiyor ama bakıyorsunuz 6 aydır 1 yıldır o çok güzel para kazanmış. Amerika'daki versiyonda 40 yıl bakın ve bütün Stephen Spielberg'den tutun. Bir sürü ünlü orada ve adam kendisi Yahudi. Oradaki bütün Yahudi cemaatini topluyor ve bütün paraları alıyor. Yıllarca o 40 yıl devam ettiriyor. Çünkü o çok güvenilir. Evet. İsmi yani o şeyin başkanı olduğu için. Bizdekinde de çok ciddi getiriler olmaya başlıyor. Siz de diyorsunuz ki ya bu getiri çok, ilk önce küçük giriyorsunuz. Küçük girdikten sonra bakıyorsunuz çok güzel getiri var. Daha da büyütüyorsunuz. Ve bu getiriler çok büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir noktadan sonra inanılmaz noktalara geliyor. Ondan sonra sistem zorlanmaya başlıyor. Peki bu getiriler nasıl oluşuyor derseniz işte orası önemli. Bu getiriler de normalde, zaten SPK orada bir kural koydu. Normalde büyük şirketler vardır. Hepimizin bildiği, yolda gördüğümüz, uçtuğumuz, hani Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin büyük şirketleri var. BIST 30 denir buna. Normalde o tip şirketlere fonlar girer. Bugüne kadar öyle olmuştur. En azından belli oranda. Fakat bu serbest fonlar, isimleri de serbest olduğu için orada bir boşluk çıkıyor. O boşlukla beraber daha sığ hisselere giriyorlar. Sığ hisselere o para girince düşünsenize şimdi burada herkesten ben para toplamaya başlıyorum. Hepiniz bir milyon veriyorsunuz. Normalde ben bu birer milyonu alıp da örnek veriyorum Türk Hava Yolları gibi Türkiye'ne ya da bir şirkete yatırsam şirkette büyük bir sıkıntı olmaz. Hareket etmez ama sığ bir şirkete yani şurada gördüğünüz bir 3 kişinin çalıştığı 10 kişilik şirkete. Adı
1: belli çok olmayan.
5: Evet düşük ismi çok sınırlı.
2: Borsada 604 şirket var.
0: Düşük likiteli hisselere yatırıyor.
1: Düşük nakitleri olan tabii.
5: Düşük
1: parası
5: likitesi,
1: olan.
5: Likitesi düşük. Yani çok az kişinin sahibi olduğu, çok düşük bir sermayesi olan bir şirket o kadar
0: aslında
5: büyük.
0: Manipülasyon ediliyor.
5: Türkçesi tabii, öyle ona geleceğim lazım. De o halk dinle çok şey yapmayın. Siz ona parayı oraya yatırınca biz 6'mız 7'miz. Aynı yere para yatırınca bu sefer şirket inanılmaz değerleniyor. Yani öyle bir şirketler oluştu ki piyasada. Türkiye'nin 100 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık şirketlerinden. Hatta ben onu uyarı için söylemiştim. Yani Türk Hava Yolları'ndan bilmem neden. Türkiye'nin büyük Aselsan'ından daha büyük değeri olan şirketler oluştu. Burada bir risk oluşuyor. Siz bakıyorsunuz yani şurada küçük bir dükkan. Bir anda
1: acayip bir yere geliyor.
5: Acayip bir yere
3: mesela
5: geldi.
3: Bu Terra'nın sponsor olmadığı herhangi bir yer yoktu. Futbol kulüplerinden tuttu her yer ya.
5: Tabii zaten onlar oluyorlar. Sponsor oluyorlar vesaire. Ama orada sıkıntı işte şurada başlıyor. İşte o şirketler öyle giderken işin bakın çok ciddi bir sıkıntısı şu. Bunu daha önce başka şeylerde de gördük. O yüzden bu tarih tekrardan ibarettir. Amerika'da da gördük. Burada da görüyoruz ki bu tip şeylerde uyarı yapanlar da çok ciddi hakaretlere uğruyorlar. Biz bunu altınla ilgili yaşadık. Bu arada aynısı altında da oluyor. Birebir aynı olmadı mı altın 5500'e çıkıyor. Orada da başka bir dünyada bir spekülasyon oluyor. İnsanları biraz uyarmaya başladığınızda ciddi şekilde çünkü insanlar yalan duymayı seviyor. Bakın burada kritik nokta insanlar yalan duymayı.
1: Nasıl
5: şu herhangi bir varlık o varlık çok arttı biz size diyoruz ki ya Semiha bak sende şu, şu fon var veya şu hisse var bunun değeri bu kadar oldu. Burada bir risk var ya bu Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketinin 4 katı değerine çıktı. Sen bilmiyorsun bunu artık devir başka Bitcoin ile ilgili zamanda oldu devir başka siz anlamıyorsunuz bundan bu en iyisi. En kötüsü hakaretler geliyor. Daha da büyük böyle hani kötü sözler geliyor. Kıskanıyor musunuz diyorlar bizi. Diyoruz adam çok kazanmış. Diyor ki uyardığında da sen beni kıskanıyor musun ya doğru söyle demeye
1: başlıyor. Bırak da kazansın.
5: Çünkü insanoğlu bakın fıtratı burada fıtrat önemli. Fıtratımız bizim yalan duymak üzere. Amerika'da her yıl 48 tane bakın istatistik bu 48 tane bu kadar olmayan ama çok daha küçük bu tip olaylar oluyormuş.
1: Ama mesela...
5: İnsan akıllanmıyor. Türkçesi bu yani.
1: Geçen gün Özgür Özel de onu söyledi ya. Amerika'da da aynı mağduriyet yaşanıyor ama ne oluyor? O paralar o şirketlerden alınıp mağdur olan insanlara veriliyor. İşte zaten bizdekiler ne olacak
0: manipüle
1: şimdi?
0: Manipüle edilenlerden kaybedenlere veriliyor. Yani diyelim ki bu işlerde manipüle edilen 800 bin kişi var ve bunların hepsi zarar etti. Amerika'daki operasyon 8 bin kişi kâr ettiyse onların parası. Çünkü burada diyorlar ki bu iş manipüle edilmiştir. Dolayısıyla devlet olarak kazanan bu işin manipülasyonun içinde vardır. Herkese dağıtalım, kimse zarar etmesin.
5: Daha önce biliyorsunuz futbolcularla ilgili de böyle son isimli şey. Yani Türkiye'de bu bitmiyor. Yani ya daha yeni olmuş. 3-5 yıl önce hem de Türkiye'deki bir sürü ünlü futbolcunun başına gelmiş bir şey.
0: Biz
5: ama herkes bakın herkes aşağı yukarı bilmeyenler var. Gerçekten finansal okuryazarlığı olmadan bu işlere girenler var. Onları biliyorum ama benim etrafımda en azından benim etrafımdakiler bana şunu dediler. Soruyorum. Ya bir iki tur atarız. Biliyorduk böyle bir şey olacağını ama bir iki tur atarız sonra çıkarız dedik. Yani herkes aslında bir yerde bu riskin oluştuğunu görüyor. Bu böyle bir şey. Sonuç itibariyle burada birincisi finansal okuryazarlık eksikliğimiz var. Yani şunu sorgulamıyoruz. Ya bir banka %40 verirken, enflasyon %40 olurken ben nasıl %300-400 kazanırım? Ne oluyor diye. Ben duymayayım. Boş ver.
0: Bu geliyor mu? %4000 var.
5: Ya inanılmaz rakamlar var.
1: %4000.
5: İnanılmaz rakamlar var.
3: Şebi Hanım mesela burada herhangi bir bankaya gidin. İsim vermeyeyim. İslami bir banka. Onun bir fonu var. Para. Evet. Sen de biliyorsun evet. Mert Başaran. 1 milyona ayda 30 bin lira veriyor.
5: 28-30.
3: Bu kadar. Ortalaması bu. Hadi 33 olsun, 34 olsun. Buradaki rakamlar inanılmaz rakamlar.
5: Günde yani 100 bin lira kazandı insanlar.
3: Normalden nasıl uzaklaştığını orada asıl verilen
1: bayağı parayla karşılaştığımız zaman. Bayağı gel
5: diyor yani. Şimdi Buffett'ın bununla
3: 1 milyonu
5: çok...
3: 30 veriyor. Burada 1 milyonu 200
5: bakın,
3: veriyor.
5: Warren Buffett'ın bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Biri size inanılmayacak bir para kazanacağını söylerseniz diyor. Hemen oradan kaçmanız lazım. Çünkü büyük ihtimalle paranızın hepsini kaybedeceksinizdir diyor. Fakat toplumda genelde bu dünyada da sadece bizim Türk toplumunda dünyada da insanlar bu tip şeyleri çünkü süre uzadıkça insanların inancı artıyor. Ve dediği gibi çok güzel hocamın, Türker abimin gitgide de böyle büyük şirketlerin sponsorluğunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya sponsor oldu, buraya sponsor oldu. Bu
1: para
5: çok
1: var.
5: Güvenilir.
1: Güvenli hissediyorsunuz.
5: Güvenli hissediyorsunuz. Ve bu sefer biz düşünmeye başlıyoruz. Acaba biz mi bir yerde hata yaptık, bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Dolayısıyla bu tip şeyler ne oluyor şimdi? Sonuçta ne oluyor? O balon büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir noktadan sonra artık yeni alıcı gelemediğinde, çünkü yeni alıcı gelmiyor. Herkes aldıktan sonra.
2: Saadet zinciri gibi.
5: Aynen öyle. Saadet zinciri gibi oluyor. Bir nokta sonra yeni alıcı gelemediğinde de bu sefer fiyat durmaya başlıyor. Fiyat durmaya başladıktan sonra da fiyat hafiften geriye gelmeye başladı. Sıkıntı orada başlıyor işte. İlk alanlar satmaya başlayınca ondan sonra sizler de görüp satmak istediğinizde aynı anda herkes satmaya istediğinde de bu sefer likitte sıkıntısı çıkıyor. Çünkü o kadar likide dönemiyor. İşte orada sıkıntı oluyor. Orada da işte zaten devlet devreye girdi.
1: Bahsedilen para 830 milyar TL.
5: Çok büyük bir para. Yani ben şunu da düşüneyim. Hani yıllar önce bankalar battığında işte 20 milyar falan deniyordu. Tabii arada enflasyon var ama çok büyük bir para. Çok. Yani
0: 25 milyar dolar.
5: Yani çok ciddi bir para yani bu çok ciddi. Bunu ben bu kadar olduğunu nasıl anladım? Ben bu kadar gerçekten bilmiyordum. Çünkü ben herkese bunların ne kadar bu tip şeylerin isim... Bu arada SPK kuralları gereği kimse de hiçbirimiz de direkt isim de veremezdik. Yani bundan bir yıl önce 6 ay önce biz sadece serbest fonlar çok risklidir ama riskli diyebiliriz. Biz o şirket ismi vererek kötü bir şeyse ölerseniz dava açıp manipülasyon yapmaktan biz de ceza yiyebiliriz. Çünkü sorun yokken ortada sen sorun var diyorsun diyecekler falan filan. Dolayısıyla bu böyle bir risk oluşuyor ama burada enteresan olan şey şu tabii... Ben bu kadar kişinin olduğunu bilmiyordum. Bugün telefonuma yani 70-80 kişi içinde 200 bin lirası olan özellikle bu programa çıkardığınız için de teşekkür ederim. Böyle bir günde ve özellikle o insanların da sesi olmak da çok önemli. Benden rica ettiler Mert Bey dediler ne olur yani bu sıkıntımızı söyleyin. Çünkü içinde gerçekten 200 bin lirası olan, 300 bin lirası olan, 500 bin lirası olan, 50 bin lirası olan yeni girmiş çok insan var. Ha şunlar da yok değil bakın orada zaten ayrım yapılmalı. Ertan Hocam çok yine zekice bir şey söyledi her zamanki gibi. İlk girenlerle son girenler arasında bir fark oluşmalı. Çünkü ilk giren de var tanıdığım benim. 1 milyonu olmuş 15 milyon. Şimdi onun ben ana paramı istiyorum demesiyle 100 bin lirası olup da yeni girdim bir ay önce ana paramı istiyorum diyenin aynı değil. Çünkü bir taraf çok uzun yıllar zamandır orada.
1: Duymadım
5: dolayısıyla Arzu. Mutlaka onun da dengesini devletimiz yapacaktır ve düzen bunu bir organize edip nasıl yapılacağına bakacak.
3: Ana paradan daha düşük para alma ihtimalleri var ama
5: var tabii. Var tabii.
2: Şöyle orada... Yani tasfiyenin iflas tasfiyesine göre mi yapılacağı, üstadın söylediği gibi mahsus bir regülasyon mu yapılacağı gerçekten önemli.
3: Yani atıyorum yani, çok düşük paralara...
5: Tabii olabilir. Şöyle düşünün şimdi bakın. Orada bir serbest fonda... Yani
2: 1 liradan hisse alanına 1 milyondan hisse
5: bakın şöyle düşünün. Şimdi bir şirket var diyelim. 1 liradan ya da 1 lira değil de 100 liradan 3 bin liraya 3 milyona çıkmış. Şimdi o tekrar düşüyor şu anda. Dolayısıyla senin oradaki 1 milyonun 50 bine düşebilir. Düşebilir. Sonuçta sen o 1 milyonu 50 bin olarak da alabilirsin şu anki durumda. Çünkü düşmeye devam ediyor o hisseler. Alıcı yok. Dolayısıyla
3: yükselme ihtimali oluyor mu böyle durumlarda?
5: Şu durumda çok zor. Çünkü gerçek değerinin çok üzerinde olduğu için

0: epey bir zor durum. Kısa vadede olacak gibi bir şey değil. Dolayısıyla da burada çok ciddi bir şey var. Yani bu 830 milyarın belki...
1: Yani dediniz ya çok büyük bir para. Bu
0: çok
1: paranın
0: para. Çok
1: izini, izini sürebilecekler mi?
0: Sürülebilir tabii yani. Sürülebilir, nasıl sürülmesin ki? Çünkü sonuçta buna başvuran insanlar belli. Hak talep eden insanlar belli. Dolayısıyla orada, burada tabii gerçekten demin söyledikleri gibi farklı bir düzenleme yapılacak bence. Çünkü çok mağdur var değil mi? Mağdurlar da buraya bunları söylemem için, belki yazdıkları için de
2: bunu iletiyorum. Mert, aslında burada konu ne biliyor musun? Bu bir Ponzi işi mi? Evet. Kimler planladı? Kimler servet aktarımını yaptı? Asıl konu bu. Bunu bulduğun zaman zaten sorun kalmıyor.
0: Ya o bulursa da...
2: Yani bir de şöyle, bir de kimler göz yumdu mesela?
0: Tabii o çok arka arkaya ciddi konu.
1: Bunların isimler hepsi... açıklanır mı?
0: Tabii ki açıklanır. Zaten bazıları şu anda bazı fon sahipleri, bazı yöneticiler, o reklamlarda oynayanlar bazıları şu anda oldu. Neden ona? Sorguya
1: oldu.
0: Alındı. Yok, sorguya alındı. Devletimiz ilgileniyor. Şeyde olanlar var bildiğim kadarıyla, gözaltına alınanlar var. Yani burası çok çok ayaklı bir iş. Yani bu çok...
2: Bir de ortalıkta bakın şöyle bakmanız lazım. Yaklaşık değer 830 milyar. 25 milyar dolar dedim ben. 25 milyar dolar birisi kazandıysa 25 milyar dolar birileri de para kaybediyor.
0: Evet.
2: Çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'deki bütün problemler çok hızlı para kazanmak üzere kurulu olduğu için bu problemleri işte hep yaşadık değil mi? Hep de yaşamaya devam ediyoruz.
0: Bu bitmiyor. Yani burada, burada çok üzücü olan bir şey var. Benim için çok üzücü, gerçekten ülkem için çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Bizim dış borca ya da bizim dünyadaki her ülke gibi sermaye ihtiyacımız var ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Sermaye nerede? Aslında bizim sermaye içimizde. Yani buradaki bütün bu bölgedeki insanların öyle veya böyle altınları vardır, bilezikleri vardır, kasada paraları vardır. İnsanlar 3-5 kuruş koyuyorlar bir yere. Niye koyuyorlar? Çoğunlukla bizim kültürümüzde şu var ya, başımıza bir şey gelirse diye sistemin içine koymuyor insanlar. Hmm. Şimdi yıllardan beri Mehmet Şimşek olsun, ekonomi yönetimi olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun ne diyor?
3: Yastık altı.
0: Yastık altındaki parayı çıkarın diyor. Bakın Türkiye'de yastık altındaki para çıksa Türkiye'nin ekonomik sorunları falan kalmaz, dış borcumuz kalmaz, yabancı sermaye ihtiyacımız kalmaz. Fakat biz ne zaman ki, bakın burada kritik nokta var, işte üzüldüğüm noktaya geleceğim. Biz ne zaman ki dış borca ihtiyacımız kalmayacak kadar güzel bir şeyle, kampanyalarla insanları sisteme davet ediyor devlet, böyle bir aksilik çıkıyor veya böyle bir yanlış oluyor.
1: Güven
0: ve ne oluyor biliyor musun? Güvensizlik. Şimdi bunun sonunda çok üzülerek söylüyorum, bir sürü insan, emin olun çünkü burada 130 tane fon var, bir sürü de çok sağlam fon var. Ama bununla beraber fon kelimesini duyduğunuzda, kooperatifçilik mesela, konudan konuya geçiyor. Müthiş bir şeydir dünyada kooperatifçilik. Avrupa'da herkes kooperatifle ev olur, biz de kooperatif dedim insanlar kaçıyor. Onu da mahvettik biz. Hmm. Şimdi yıllar önce ben yurt dışı işte yabancılarla satış yapıyordum. Maalesef yurt dışı yabancı satışı da mahvettik. Adamlara boğaz diye şeyi sattık yani. Tamam. Küçük çekmece gönlü, bir daha gelmiyor insanlara. Biz önümüzdeki mükemmel şeyleri bozduğumuz için uzun vadeyi düşünemiyoruz. Şimdi burada da uzun vadeyi düşünmediğimiz için bir sürü insan şimdi bu bırakacak, gidecek ve sistemden para çıkacak. Çok üzülüyorum. O yüzden de bizim bu tip şeylere başta tedbir almamız
1: lazım. Peki ne olacak artık? Yani bundan sonra ne olacak? İnsanlar, kaybeden mağdurlar eksiksiz parasını geri alabilecek mi?
0: Şimdi benim gönlümden geçen tabii ki inşallah öyle olur. Ama eldeki veriler bu biraz zor gözüküyor. Niye? Çünkü 830 milyarlık para yatırılmış ama hisseler şu an düşüyor. Belki o para 600'e düştü. Yani sizin aldığınız hisse fon düştü.
1: Bir klimayı biraz kapatabilir miyiz?
4: Formüle ilişkin bir önerim var. En güzeli mevduat faiz üzerinden herkesin yatırdığı tarihe göre parasını nemalandırıp kalan bakiyeyi bulup ona oranlayıp dağıtması gerekiyor de.
1: Bulabilecek işte.
4: Ya bulduğu neyse. 50 ise 100 ise 5.
0: Bu benim de hatta bugün Twitter'da yazdığım bir öneri. Yani çünkü öbür türlü çok mağdur olacak. Devlet de bunu çözmek istiyor. Bakın hem seçim yılına giriyoruz. Yani yakında seçim olacak. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok seven, oy veren kitlenin de çok fazla buraya yatıranlar var. Sonuç itibariyle burada çok sert bir şey yapmak
3: mesela
0: kolay olmayacak.
3: Bu sistem mesela normal vatandaş zor anlar. Bir anlatsanız.
0: Ben anlatayım, bak, çok güzel anlatayım. Çok güzel bir şey geldi. Benim de çünkü bugün yazdığım şey. Şimdi şu anki regülasyonda tasfiye olursa şöyle olacak. Siz en son daha son ay girmişsiniz. 1 milyon yatırmışsınız. Şu anki hisse değeriyle 100 lira bile anca alacaksınız belki. Çünkü düşmüş. Ama 12 yıl önce giren o 1 milyonunu 30 milyon olarak alacak. Hatta 30 milyon düştüğü için o da 8 alacak. Ama o kadar kar etmiş olacak ki. Düşse bile kurtaracak. Ama siz sonda girdiniz. Yani trenin son vagonunda girenler perişan oldu burada. Son 2-3 ayda girenler perişan oldu. Yani 6 ay önce giren bile belki çok hatta. Şimdi orada şu yapılabilir. Normal tasfiye gibi değil de evet, bir total bir para yapılacak. Ertan Hocam'ın da dediği gibi Amerika'da Madoff olayında buna benzeri yapıldı çünkü. Orada ne yapıldı? Bugüne kadar ne kadar para kazanmışsın? Kardeşim kusura bakma, sen ilk yıl yatırdın parayı, ona katladın ama ben bu parayı veremiyorum. Ben sana paranı, ana parasını veririm. Orada dolara dolar verdiler tabii orada.

0: dolar olduğu için. Ama sonunda parasını eritmediler. Öyle bir sistem. Dolayısıyla o yapılabilir. Yani nedir? Sizin bana tekrar rakamsal anlatalım.
1: Yani son
0: siz
1: gelen de ana para
2: yani. 2025'te
3: koyduğunuz gidiyoruz. Parayı alıyorsunuz.
0: Ben rakamsal değil. Yapalım. Rakamsal yapalım. İsim neydi?
1: Sermet.
0: Sermet. Değil mi? Sermet Bey mesela 1 milyonu yatırmış. 1,5 yıl önce 15 milyon olmuş. Siz de 1 milyon yatırmışsınız. 100 bin olmuş. Sizin para. Evet diyor ki hayır diyor. Ben böyle yapmıyorum diyor. Bütün her parayı paçal şey yapıyor. Bir paçal haline getiriyor. Diyor ki senin 1 milyonunu işte 1 milyon 100 olarak getiriyorum. Senin de 1 milyonunu 1 milyon 20 olarak veriyorum. Dolayısıyla da mağduriyet azalıyor. Sen belki diyorsun ki ya benim acayip bir param olacaktı. Çünkü öbür türlü iş içinden çıkılamaz duruma geliyor. Ama bizdeki şu an böyle mi yapılacak? Başka türlü mü yapılacak bilmiyoruz.
2: Şimdi Semiha Hanım.
3: Bu arada 131 fon için yeni yol haritası da var. Biz onu maddeleştirdik. Hı-hı. Onu da okuruz şimdi. Buyurun.
2: Şöyle bu şöyle yapılsın böyle yapılsın demek doğru değil. Neden? Çünkü bu en riskli alandır. Ve bu buraya para yatıran, bu işi kurgulayanları kastetmiyorum. Para yatıranlar zaten bu riskleri biliyorlar. Yani ben diyorum ki benim 1 milyon liram var, ben bunu 50 milyon yapmak istiyorum. Gidip bir hisse alsam herhangi bir hisse olmuyor. Bankaya yatırsam olmuyor. Altın alsam şu kadar oluyor. Ama burada bir fon kurulmuş. Bu fondan alacağım. Bir performans da var. Şuraya çıkacak. Şimdi oraya getiriyorum ve bunu alıyorum. Ama iş battığı zaman da beni kurtarmak adına ya kamudan ya devletten ya da sistemin içindekilerden kaynak getirmek hukuki değil. Bu işin bir sigortası yok. Şimdi burada yapılan şey şu. Para büyüdükçe riskten kaçar. Ama bu paralar, bu kurgu işte misli misli para kazanmak istiyorsan bize gel diyor. Ben de gidiyorum. Kumar
3: yani o zaman
2: bu.
3: Burada bir mağduriyet bir yok var. Mu? Kimse mağdurum demesin mi?
2: Şöyle, kimse mağdurum demesin demiyorum. Zaten diyecekler. Şimdi fon zedelerimiz oldu.
0: Evet.
3: Hani baştan...
2: Geçmişte ne vardı? Konut zedeler vardı, döviz zedeler vardı, hisse zedeler vardı.
0: Kastelli vardı zamanda.
2: Bankerler zamanında aynı şekilde. Bankere daha yüksek faiz almak için. Hı hı. Offshore zedeler oldu. Şimdi offshore zede niye olmuştu? Normal bankada sizin mevduatınıza bir garanti var. O zaman için söylüyorum 150 bin liraya kadar banka hı hı. batsa da devlet ödüyor. Sigortası evet. var. Ama ben diyorum ki orada bana verilen faiz az. Banka bana offshore teklif ediyor. Orada daha yüksek. Al oraya koy diyorum. Sonra batıyor. Geliyorum diyorum ki bana paramı verin. Yani biraz buradan da bakmak lazım. Açı, bana kızacaklar
0: bu,
2: ama
0: evet,
2: bu, bu olmaz. Şimdi, bir dakika cevap, bu olmaz. Tabii, tabii. Şöyle. Şimdi burada aslında daha altta bir tehlike daha var. Diyelim ki bu 517 bin kişi olsun. Borsada yatırımcı tabanı ne kadar? Çok geniş. Şimdi buradaki hisse senetleri tasfiye edileceği için fon aylar içinde hep satılacak.
0: Hep düşecek.
2: Satıldığı
0: düşecek.
2: İçin o hisseler düşecek. Borsa bir türlü kendine evet. gelmeyecek. Borsada daha az risk alarak daha az getiriye razı olan bir sürü vatandaş bunların yüzünden...
3: Kaybetmeye devam edecek.
1: Ama burada
2: yani
1: bir şey
2: biz
1: daha
2: her
1: var,
2: kaybedenin bak. Parasını sadece. Yerine koymak için... Hiçbir sistemi de kabul etmeyen, hiçbir maliyeti de kabul etmeyen, makul getiriyi de kabul etmeyen bir takım insanların
3: hani
2: sözcüsü gibi de konuşmamalı.
1: Ya şöyle oradaki
3: yani
1: sorun şu.
3: Bu da bir haklı bakış tabii. açısı.
0: Bakın onu söyleyeceğim.
1: Şimdi borsayı devlet regüle ediyor. Tamam mı? Eğer günün sonunda tamam sigorta etmiyor, garanti etmiyor ama regülasyonu hayır, sağlam yapmazsan vatandaş da devleti muhatap bulur.
0: Şimdi bu o kadar zor bir soru ki bakın.
1: Yani depreme dayanıksız ev yapan müteahhitten ev almak gibi bir şey. Diyorsun ki evim yıkıldı gel yap.
0: Şimdi değerli...
1: Buradan ev alacak insanlar
0: hocamın da dediği, var. Bak, değerli hocamın dediği iktisat için veya ne bileyim ekonomi için veya hukuki olarak doğru olan bu. Evet doğru. Çünkü
1: Mert,
0: orada
1: şey
0: sözleşmede yazıyor çünkü. Pardon hocam. Sözleşmenin arkasında...
3: Kaybetmeye de razı
0: tabii,
3: olacaksın
0: büyük
3: yani.
0: Büyük olabilir.
1: Ama bak borsa işletmecisi olarak devlet taahhüt ediyor.
0: Ha, oraya gireceğim.
1: Manipülasyona karşı şey, sorumluluk üstleniyorsun.
2: Bir şey ekleyeceğim devam tabii. et. Çok güzel. Şimdi dedin ya iflasla mı olacak? Evet. Bana göre bu...
1: Ya o tasfiye
2: olsun. Tasfiye olsun. Bu, çünkü bu adamlar, bu fonların kurucusu olan şirketler...
4: Yapılar.
2: Bu paraları kazanırken... Para, oradan para çıkardılar. Başkalarının paralarını çıkardılar. Gittiler. Başka yatırımlar yaptılar. Sen fona yatır derken adam gitti. Gayrimenkul aldı. Başka bir şey aldı. Çok büyük GEO'lar aldılar. Şirketler satın aldılar. Üniversite satın aldılar. Oralardan tasfiye
0: evet,
2: edildi.
0: Evet onları zaten alacaktı.
4: Tabii bir de buradaki yani... rakamın bedeline bakın. 830 milyar. bunun ne kadar yurt dışına gitti onun takip tabii edilmesi lazım. İşte
3: daha önemli soru,
4: daha önemli soru ne biliyor musun Mert?
3: Mi?
4: Şimdi biz...
0: Abi sorun, sen cevap verin. Sorun ne biliyor musun? Biz bundan akıllanmıyoruz. Sorun
4: tabii, tabii.
0: Bir yıl sonra yine aynısı çıkacak. Yine devam edeceğiz.
2: Başka bir konuda sorun yine burada. Zedeler tabii çıkacak yani.
0: Bir sorun bak, da ya. Amerika'da bu... Çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor.
3: Şu yanıtı bir alalım. Şimdi...
4: Mert, Amerika'da bu oldu mu? Oldu. Şimdi SPK ne işi yapacak? Diyecek ki böyle bir şey var. Bunun kontrolünü yapması lazım devletin. Çünkü
2: bankalar niye batmıyor?
4: Sonuç olarak...
0: bankalar niye batmıyor? O kadar ciddi BDDK.
4: Sonuç olarak niye biliyor
2: SPK
4: musunuz?
2: SPK başıboş.
4: Problem biz şimdi ya buradaki bütün halk... Yani bu ekonomik darbeden bahsettiğimiz paralar 830 milyar TL. Bu darbeden biz de etkilenecek miyiz? Hiç benim şeyim yok. Ben bu fonlara para da yatırmadım ama ben de etkileneceğim bundan. Dolayısıyla... Devletin bunu görüp yani bizde bu örnek bir kere olmadı ki Amerika'da, evet, dünyada, evet, Japonya'da, Almanya'da da oldu. Bunları SPK'nın kontrol etmiş olması, evet, lazım.
3: Burada şimdi Sadi Bey'in dikkat çektiği bu şey mağdurların parasını Semih ödemek Hanım, doğru mu?
2: Semih Hanım çok belki sende bu bilgi vardır. Şimdi bu 850 milyar lira ya da 900 milyar lira yani 20 milyar dolara yakın para diyoruz ya. Şimdi bu rakam nasıl hesaplandı? Bu rakam fonların bir değeri üzerinden mi hesaplanıyor? Yoksa fonlar için bugüne kadar 517 bin kişinin kayıtlı olarak sisteme soktuğu, hayır, para mıdır bu?
0: Şu anki güncel, şu anki toplanmış
1: hisse değerleri.
0: Şu anki değeri. Yani ilk alan 1 milyonun 30 milyonu da var içinde. Semih Hanım'ın 1 milyonu da var içinde.
2: Orada bir kolaylık var. Eğer vatandaşın oraya soktuğu para değilse bu çok azdır zaten. Bundan çok azdır.
0: Tabii, bundan bu fiktif, tabii şişirilmiş.
2: Bu fiktif bir değerdir. Yani
0: evet.
2: Bir ama değerden bahsediyoruz. Şöyle oluyor. Hani mesela dedin ya koskoca tüpraş var, teheye var. Hı. Belli. Adamın faaliyeti belli, her şeyi belli. Geliri, gideri, varlığı belli. Bir piyasa değeri var. Bu adam resmen söylüyorum yani. Dandik bir fon, dandik bir şirket kurmuş. Tüpraşın değerine gelmiş. Hı. Ondan sonra çıkıyor. Türkiye'nin en zengini değişti. Bu adam oldu, şu adam oldu. Ben o zaman diyorum ki bu sadece bu piyasa değeri üzerinden fiktif bir, evet, hesapla söyleniyor. Burada gerçek bir değer yok. Dolayısıyla o kadar da hani bu kadar milyar lira, 20 milyar dolara tekabül ediyor. Evet. Ama bu gerçek bir para değil. Bir değer üzerinden hesaplanıyor. Değil.
0: Ama işte o, onun için daha kolay olabilir. Ama nasıl bölüştüreceksin?
1: Şimdi yine bir bakiye de var. Şöyle orada.
2: Bakiye var tabii ama bunun çok altında bir bakiye.
0: Tabii. Üstüne nasıl yani bölüştüreceksin?
1: Total rakam şişirilmiştir. Kalanı da şey yaptığınızda kayıp 830 milyara çıkmaz. Ama buradaki sorun şu. Bakın bunun üzerinde durmamız lazım. Rahmetli analım Kemal Derviş'in bu ülke kıymetini bilemedi. Yok. Geldi 2002'de.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bilemedi.
1: Ya kimse bilemedi. Bankacılık sistemini öyle bir regüle etti ki.
2: Tabii.
1: Ne yaparsanız yapın.
2: Çok sağlam
1: Türkiye'de, artık parayı bankaya bırakırken herhangi bir bankaya tereddüt ediyor musunuz?
3: Emin ellerde. Şu soruya bir yanıt alayım mı? Bu mağduriyeti gidermek zorunda mıyız? Aslında çok güzel, baştan çok o parayı güzel bir koyarken bakın, kaybetmeyi de göze al kardeşim.
0: Sorunuzun iki cevabı var. Ben ikisini de söyleyeceğim. Bir taraf diyor ki bunu diyen var zaten. Gerçekten diyen var. Ben bu parayı oraya yatırmadım diyor. Ben çünkü biliyordum böyle olacağını diyor. Yatıranlar diyor. Beyefendinin dediği gibi diyor. Daha fazla getir istediler. Maddelerde de yazıyordu bu risk diyor. O yüzden sorumlu onlar diyor. Biz bu parayı ödemeliyiz. Yani halk devlet bu paraya girmemeli diyor. Bir taraf da diyor ki 3 kuruş param vardı diyor. Finansal okuryazarlığım da sınırlı diyor. Ben bunları bilmek zorunda da değilim. Bilmiyorum da diyor. Beni uyaran da yoktu diyor etrafımda diyor. Ben ülkeye güvendim, devletimize güvendim, verdim diyor, yatırdım diyor, sonunda bu oldu.
3: Burada şimdi, devlet bir garanti veriyor
0: hayır,
3: mu?
0: Hayır vermiyor. Ama yok, işte burada şu var. Normal şartlarda dediğim gibi, beyefendi dediği doğru, hiçbir şekilde hukuki olarak böyle bir şey yok. Çünkü fonlarda serbest ismi üzerinde bakın, serbest. Ama orada işte bunun hep söylediğimiz, yani şeye benziyor biraz, amiyane tabir ama anlayacaksınız. Yani bir bölge var diyelim, o bölgeye insanlar gece kondu yapmış. Şimdi kanunen orada o evlerin olmaması lazım. Ama hangi hükümet o gece kondarı oradan kaldırıyor? Genelde ne oluyor?
1: Bir dakika,
0: şimdi
1: orada
0: bir seçime kadar, yani, seçime kadar hayır, yıkmıyor.
1: Bak,
0: yıkmıyor.
1: Şeyi kaçırıyorlar.
0: Bir seçim olacak. Hanım, pardon. Şöyle
1: bakın. Borsada halka arz öyle basit bir şey değil. Devletin sorumluluğu var. 604
3: ama bu öyle değil işte buradaki.
2: Ama niye hisse senedi?
0: Ama burada da şöyle hayır, burada da yine haklı olduğu yer bakın.
1: Ama hisse senetlerinden oluşan fonlar.
0: Bakın şöyle haklılığı var. Sen etmeyin. Çok doğru haklılığı var. Yani benim diyemediğim şeyleri o diyor. Teşekkür ederim. Benim işimi kolaylaştırıyor. Çünkü benim bugün burada olmam çok zor bir şey. Çünkü bir tarafta çok dikkatli konuşmalıyız. Zülfiyare dokunup kimsenin kalbini kırmamız lazım. Öbür tarafta da mağdurların da kalbini kırmamız lazım. Çünkü çok canı yanan insan var.
3: Tabii,
0: ama
3: tabii.
0: Yani şunu diyebilirsin. Ben bunu kardeşim yapmış olsa şunu derim. Yaptın cezasını çekebilirsin diyebilir. Ama çok zor şartlarda olup bunu yapanlar bilmeden yapanlar var. Kardeşim bilgili bir insan. Bilgili bir insan buna girdiyse sorun yok. O maddeleri okuduysa, ama bilmeden girenler olduğu için şimdi Sermet Bey'in dediği şey çok doğru. Şimdi SPK diye bir kurum var. Devletin kurumları var. Dolayısıyla vatandaş diyor ki bu kurumların onayından geçmiştir. Güvenilirdir diye bakan bir kesim var. Bu bir. İkincisi öyle veya böyle çok yakın zamanda bir buçuk için bir seçim olacak. Ve bu az buz kişi değil bakın. Epey bir insan var. Bu insanlar aileyle ciddi bir yapı. Dolayısıyla bunu siz bana sorarsanız hukuki cevap vermek mi istiyor, vermemi mi istiyorsunuz? Siyasi mi? Siyasi olarak ben bir şekilde bunu çözmek yana ben bu ülkeyi yönetsem.
3: Seçim yaklaşıyor çünkü
0: bu kadar insanın sıkıntı olur sonra, tamam mı?
2: Hiçbir
0: ama hukuki olarak baktığımızda
2: harcanmamalıdır.
1: Hukuki olarak ya devlet kaynağı harcanmamalı. Ben
0: orada devletin kaynağı değil.
2: Çünkü bu fırsatçılığı görüp buraya para yatırmayan, makul şekilde tasarrufunu değerlendiren insanlar enayi mi ya?
0: Amerika'da hocam, Amerika'da aynı konu kavgası oldu biliyor musun? Madoff'tan sonra.
3: Ama yapan da yani suçlu mu şimdi?
2: O Amerika'da suçlu demiyorum. Suç itaf
1: maliyet
2: etmiyorum.
1: Ödüyor ama.
0: Ama Amerika'da şu oldu.
2: O zaman
0: bakın,
2: benim paramı alıp vereceksiniz. Bak, yani başkasının
0: sonra,
2: parasını alıp vereceksiniz.
0: Bak, demokratlarla Semih Hanım, demokratlarla cumhuriyetçiler arasında şöyle kavga çıktı. Dedi ki, bir taraf dedi ki biz böyle bir yere falan para yatırmadık. Ve çok büyük para, o Türkiye'dekinden falan çok da büyük paraydı. Bizim bu parayı ödemek mecburiyetimiz yok. Halkın parasını, vatandaşın vergilerini oraya yatıramazsın dediler. Öbür tarafta dedi ki biz dedi bu mağdurların yanında olmak zorundayız. Bir şekilde çözmemiz lazım. Ne oldu? Mağdurların yanında olmak zorundayız diyen oyu seçimi kazandı. Evet. Şimdi burada öyle bir şey
3: peki,
0: var. Burada
3: hani şu...
1: Basitleştirerek bir örnek verebilir miyim? Sadi Bey'e niye katılmadım? Ya şimdi iki kişi düşün. Biri 1 lira koymuş, 1 milyon lira alacak. Biri de 1 milyon lira koymuş, 10 lira alacak. Biri başlarken, biri çıkarken. Şimdi ahlaken ikisi de aynı aslında. İkisi de kolay para kazanması.
3: Evet.
1: Bir de başlangıçta koyanın bu fonlarda manipülasyon yapanlardan olup olmadığında genelde öyle olur.
2: Genelde yani, en başta öyle olur.
0: Bakın ilk girenler en girenlerdir.
3: Bir de orası var tabii.
2: En çok kazanan
1: günün sonunda ilk girenler yine karlı çıkacak. Benim zaten bu kurguyla yani girmiş olma ihtimalleri de yüksek. Dolayısıyla tasfiyenin iflas tasfiyesi gibi değil.
0: Aynen.
1: Gerçekten mahsus bir yöntemle.
0: Aynen.
1: Hatta sistemden girip çıkıp yani o kaçışlarda, dalışlarda o evet, terminoloji kullanıldığı için kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hatta orman hayvanları kullandır Üstad daha iyi bilir. O hareketleri ayı boğa yapanların, ayılar, boğalar
2: bir şey söyleyeceğim,
1: tespit edilip bu elde ettikleri getirilere bile el konulabilmeli.
2: Bu iş devam etseydi büyük kazancı hepsi paylaşacaktı.
0: Ne,
2: diyecekler miydi biz birilerine verelim? Hayır.
1: Ama günün
2: bir dakika,
1: sonunda
2: bu iş nasıl çöküyor bakın. Nasıl çözülmeli? Bu işin içindeki kalan kaynaklar dağıtılmalı hak sahipleri.
3: Kaldı mı? Para var mı daha?
0: Tabii ki para var ama ne kadar olacağını göreceğiz. İşte bu düşüş.
2: Hisseler var. Eğer
1: giren çıkanları da yakalamalar
2: çıkardıkları
1: lazım.
2: Paralarla yaptıkları yani
0: çok kaçan paraları yani.
1: Hayır bak acımasız değil. Şunun için özür dilerim. Şunun için söylüyorum.
3: Tutun
1: günün
3: hepsine.
1: Sonunda sermaye güven ister. Ve siz bir devlet olarak sermayeye, yabancı yatırım diyoruz. Ya gelir de yabancı yatırım.
2: Yabancı borsa yatırım bu fonlara güvenmediği için gelmedi.
0: Zaten bu olay nereden çıktı?
2: Onu
0: da söyleyeyim. Bu olay
1: yani
0: nasıl
1: patladı?
2: Bu fonları düzeltin ben borsaya geleyim dedi yabancı yatırım.
1: Tasfiyeyi şey de devlet gibi yapmalısınız. Günün sonunda şunu demeli herkes. Biraz önce dedim ya, bankaya para yatırırken korkuyor musunuz? Tereddüt ediyor musunuz? Evet, Türk borsasına para yatırırken de benim param garantidedir diyecek şekilde regüle ve tasfiye yapmalı.
0: İşte biz bunu yapamadık bugüne kadar.
2: Türk
0: yapamadığımız
2: borsası
0: için de ciddi şekilde
1: yapılabilir. Bu yapılmaz.
3: Borsanın genel düşüşü de devam eder mi?
0: Yani belki çok etmez bir yerde çünkü devlet de orada varlık fonu vesaire destek olacaktır ama abi, çok ciddi şekilde.
3: Mehmet Şimşek ne demişti? Bir onu hatırlatalım mı izleyicilere? Sonra şu yol haritası da
0: verir.
5: Finansal okuryazarlık neden önemli? Tamam, eğer biraz bir yazar mesela Sabah gazetesinde bir yazarı takip etseniz, bir ekonomi yazarını, 6 aydır davul zurna çalıyorlar. Geliyor, sıkıntı olacak, şöyle olacak, böyle olacak.
0: Ya ben
5: olacak
0: mesela şöyle bir örnek vereyim.
5: Bir tane ekonomi yazarını takip etmesi
0: zaten anlarsınız. Ben sadece şöyle bir örnek verebilirim. Bakın Türkiye'nin geldiği çok sıkıntılı bir durumu söyleyeceğim sadece. Çok özel halktaki. Ben aylardan beri hatta başka bir kanalda, bu kanal değil ama başka bir kanalda yine en çok izlenen kanallar sizin gibi birinde. Bu tip Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat gibi böyle riskli şirketlere değil.
5: Sen yıllardan beri söylüyorsun.
0: Kelime olarak
5: yıllardan beri söylüyorsun.
0: Bunu söylüyorum ya. Ne diyorlar biliyor musun? Bunun altına insanlar şunu yazıyor. Ya Hüseyin ismini kullanıyorsun ama Hüseyin ismi işte peygamberimizin vesaire. Ya o niyetle söylemiyorum. Oradan bile bunu çıkarıyoruz. Ya biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz esas detaylara odaklanmak yerine küçük detay. Sonra ismi değiştireyim Hüseyin demeyeceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Çünkü burada başka bir mağdur. Ya biz aslında bazı şeyleri görüyoruz, uyarıyoruz ama dediğimiz gibi finansal okuryazarlığımız çok yetersiz.
5: Ya ben gerçekten birkaç tane yazar söylerim size reklam arasında. 6 aydır zaten söylüyorlar. Yani bunları okumamak, görmemek için de biraz
0: işte o yüzden
5: de yani hani kurnaz olmak lazım işte. Hani
3: peki Mehmet
5: para
3: Şimşek
5: kazanıyorum nasılsa boş
4: bu krizde
3: nasıl
4: bir şey var.
3: Çok özür dilerim.
4: Şöyle çok kısa söyleyeceğim. Buyurun. Hemen. Bu krizde kriz öncesi çıkanları bulduğunuz zaman suçluyu bulursunuz.
0: Bak yine komplo teorisini yakaladı bak. Ya işte, hocam yakaladı.
3: Bir daha duyalım ne olursa.
4: Yani bu krizde kriz öncesi belli bak Türker dedi ki 6 ay önce belli ki böyle bir kriz yaşanacak. Bir

0: Herkes biliyor.
1: Evet.
0: Bundan ilk çıkanları yakaladığınız zaman suçluyum.
1: Bunu bulmak kolay mı?
2: Kesinlikle kolay tabii. Var. Ya zaten bence şuna gidecek devletimiz. Demin hocalarımın dediği gibi üçü de çok aynı şeyi söylüyor zaten. Ne yapılacak? Bir, parayı çıkarıp 3 ay önce kaçıranlar. Hem için, sistemin içinde hem dışında, yani hem çalışanlar hem başka yatırımlar yapanlar vesaire, onları yakalayacak devlet.
1: Paraları isteyecek. Para yok derse?
2: İşte zaten o... İşte vallahi yani işte orada yurt dışına falan izin sürecek.
1: Başka bir şey yaptım, kaybettim.
2: Yok, işte devlet onun yurt dışına falan gidecek, izini bulacak. O paralar toplanınca, demin dediği gibi hocamın.
0: Çok uzun bir senaryo ama, çok uzun bir
2: senaryo. Çok uzun, sıkıntı o. Bakın en
0: yani bugün 1000 liranız varsa o kuruş olacak.
2: Bakın üzüntü olan ne biliyor musunuz? Bakın en çok üzüldüğüm
1: süreç tamamlandığında.
2: Tabii, bakın üzüntü olan şu.
3: Bu el koymak da kolay.
2: Öyle insanlar var ki, ya onların avukatı değilim. Tamam, sadece ben gerçekçi olarak söylüyorum bana yazdıkları için. Öyle insanlar var ki 3 ay sonra çocuğun okul taksiti var.
1: Hay Allah.
2: 2 ay sonra ameliyatı olan var. Yani herkes oraya çok zengin olarak girmemiş. Zaten genelde bu tip işler, onu da üzülerek söylüyorum. Burada bilin, bu tip şeylere, saadet zincirleri işte veya aşırı getirdiği şeylere genelde hep en sonda hep böyle garibanlar, parası az olanlar girer. Çünkü öbürü zaten bilir. Yani okumuş adam, biraz da böyle eğitimi varsa bu konuyla riski görür ve çok parası olacağı zaten riske girmek istemez. Ama az parası olan 200 bin, 300 bin çok daha riske giriyor son
3: Bitcoin'de
2: dönemde.
3: Bitcoin'de de öyle olmuyor mu?
2: Bitcoin'de tamam,
1: herkes yani konuşmaya başladığı anda onlar giriyor. 200-300 bin o kadar büyük para
2: ki. İşte o kadar ki. Ya çocuğun taksiti var, ameliyatı olanlar var şimdi. Dolayısıyla uzun sürecek. Sıkıntı o. 3-4 ay diyorlar ama bence 3-4 ay bile kısa. Yok, çünkü o paraların yurt dışından tahsil edilmesi gerekecek. Belki varlık aldıysa o varlıklar satılacak. Ama gün sonunda bu yapılabilir. Yani nasıl yapılacak? Biraz zamana yayılacak. Orada şu yapılabilir bence. Sermet Hocam bak, katılır mısın bilmiyorum. Şu olabilir. İlk önce 100 bin lirası olanların belki verilecek. Sonra 200 bin lirası olanların verilecek. Kademe kademe. Sonra 300 bin lirası olan. Çünkü daha önce başka şeylerde öyle yapıldı.
1: Çok olana verilmeyecek.
4: Ben mesela bir şey söyleyeyim. 2001 krizinde mesela bu ayrı değil ama bankalarda parası kalan işte 20'ye yakın banka batmıştı. Onlar ne oldu sonra? Nasıl, ne zaman
2: onlar da devlet onları bankaları verdi. Yani sadece birkaç verdi, değil mi? Birkaç finans kuruşu vardı sadece. İsimlerini vermeyelim şimdi, onların sıkıntı olmasın.
1: Peki Mehmet Şimşek ne söyledi? Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal sorun yok. 2038 fonun 131'inden bahsediyoruz. Evet. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı. Tasfiye süreci borsayı baskı altına almayacak. Yatırımcıların haklarını korumaya yönelik adımlar gelecek. Çok güçlü tedbirler devreye alındı. Piyasada güven devam ediyor.
2: Tabii şimdi bu Mehmet Bey'in dediklerine katılmak vardır tabii, katılmak
1: zaten
2: gerekir.
1: Zaten böyle tabii mi diyecekti diyorsunuz?
2: Yani tabii ne diyeyim, moral vermek zorunda. Çünkü bunun aksi
1: işte
2: piyasayı
1: da
2: daha dikkat yapar.
1: Piyasalara güven mesajı.
2: Dese ki ben de şey oldum falan, tabii ki dememesi lazım. Ama burada önemli olan şey şu, bakın çok önemli bir şey var. Bir yapısal olarak şu an yani sistemik risk sorun söz konusu değil diyor. Burada şöyle bir şey var, bu çok daha büyük bir risk olabilirdi. O risk oluşmasına gelmeden durduruldu aslında.
1: Olanı da karantinaya aldı.
2: Çünkü çok daha büyüyecekti.
3: Bu fon grubu, yani burada problem vardı. Bununla ilgili bir yönetmelik değişikliğine gidildi ve gümlediler. Dediği doğru. Yani sonuçta Sayın Bakan kesin rakamlarla söylüyor. 2038 fon, 131 fon. Şimdi ben şunu sorabiliriz.
4: %5'i.
3: Buradaki riski, buradaki boşluğu yıllardır görüp, değil mi? Bu önlemleri vaktinde alıp 130 küsür olmadan 13 taneyken, değil mi? 15
2: şimdi
3: taneyken.
2: Bakın çok güzel bir şey söyledin.
3: Yap bu yönetmeliği. Kısıtla bunu.
1: İşte genetiğimizde işte bakın,
3: şu hisselerin bakın şu kadarını ancak alabilirsin. Bu kadar hakim
1: önlem
3: olamazsın.
1: Önlem almayı, adım atmayı sevmiyoruz.
3: Bunu eleştirebiliriz. Sen ama çok yani doğrusu. Sonuçta piyasa büyük. Tabii ki onun içinde birkaç hafta sonra yavaş yavaş her şey normalleşecek.
1: Biz binayı yıkarken bile
3: ateşte düştüğü yeri yakar, öyle kalır.
1: Kontrollü yıkım diyoruz. Yandaki binanın üzerine devriliyor.
2: İşte bakın çok güzel bir şey dedik şu anda. Demin Kozinoğlu olayından da ben konuyu çok anlamayan biri olarak dinlerken şunu fark ettim. Ya Türkiye'de şöyle bir şey var. Biz yıllarca her konuda ya kanıyoruz, ya kandırılıyoruz, ya uyukluyoruz, ya görmezden geliyoruz. Orada yıllarca İşte biliyorsunuz neler olmuş ama herkes ya hoca dedi, sonra aa değilmiş
3: kardeşim,
2: oldu.
3: Çiftlik bank şimdi, gibi bir şey orada, yaşadık
2: burada
3: ya.
2: Da aynı, burada da bakın abi. 1,5 yıldır, 2 yıldır Ahbap olayında yine aynı şekilde herkes oldu. Aa dedi, aa yanıldık oldu. Yani her kesimden bu aradan, hiçbir kesim ayırmadan söylüyorum yani. Seküler olsun, öbür taraf olsun, herkes de böyle
1: denetim eksiğimiz var.
2: Bizde inanma, hayır bizde bir inanma var. Bizde bu Orta Doğu'da gerçekten biz şeye de inanıyoruz
1: bir şey
2: arkadaşlar.
1: Olmaz.
2: Aslında hayır, şuna inanıyoruz, kadercilik var. İkincisi biz kahveden kahve falından evleneceğimiz insanı göreceğimize inanıyoruz. Bir kahveden. Şimdi böyle bir Orta Doğu'da bu olduğu için şaka yapmıyorum. Gerçekten bir sürü insan, benim kaç tane arkadaşım ve çok da böyle eğitimli astroloğa gidiyor, ona göre karar veriyor. Yatım kararını ona göre ama verenler var.
4: Çok revaçlı.
1: Umut Fakir'in ekmeği Mert Bey.
2: Bu coğrafyanın gerçeği. Bakın bu coğrafyanın böyle bir gerçeği var. İşte bu yüzden de biz bu kadar burada dediğiniz üçünüzün de dediği doğru, ben demedim siz dediniz bu arada. Çok rahatladım şu anda.
4: Şu mesela
2: evvelden en başta bakın en başta bu bir yıl önce olsaydı bu rakam çok 800 değil var ya bu 50 milyarları
5: çekti. İngiltere bu işi 850'de çözmüş.
2: Yani hani orada şey diyor ya dizide sizi 850'de durduran neydi? Yani niye 850'de durduk yani? Hani,
1: tamam.
2: Şey, bunu daha önce olması lazımdı. İşte bizim bu tip şeylerde biraz daha dikkatli olmamız lazım.
5: Gerçekten öyle.
2: Ama o kısmı ben değiştiremem.
0: SPK şey 2025'te bunun düzenlemesine başlamıştı. 28 Ağustos 2026'da da düzenlemeyi başlattı. Başlattı kelimesiyle birlikte bunun olacağını biliyorduk zaten.
5: Bir cisim yaklaşıyor.
0: Biraz önce söylediği gazetede işte ekonomist yazarlığı söylediği bu. Biliyoruz diyorlar yani. Çünkü bu olacak. Çünkü bunların hepsi şimdi ne olması lazım? SPK bunların hepsinin lisansını bir kere kendi üstüne almalı.
2: Olacak, oldu zaten.
0: Bu kapatılmalı. Yapabilecek hiçbir şey yok. Sadiye katılıyorum ben de. Yani siz çok büyük karlarla bir riske giriyorsunuz. O riski kaybettiğiniz zaman... benim de eğer devletin sermayesinden bir şey aktarılacaksa benden de çıkacak. Ben böyle bir fona para yatırmadım. Sen de yatırmadın. Niye yatırmıyorsun?
2: Çünkü biliyoruz.
0: O zaman hani kaybeden yalnızca bu...
1: Siz yatırmadınız mı?
5: Ama şöyle...
2: Bu hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa programı söyleyeyim. Çok büyük bir kanalda benim bir programım yapılacaktı. Bir yarışma programı yine olacak o kanalda ama sponsor olarak böyle bir şirket geldi.
1: Kabul
2: ettiniz. Bir yıl önce ben bu korkarım dedim. Çünkü ya biz bazı şeyleri %100 olacağını bilemeyiz. Ama bu yani too good to be true derler. Bakın İngilizce bir şey var. Too good to be true.
1: Bir şey çok iyiyse...
2: Çok iyiyse korkun. Siz ona derseniz mesela Mert bu programa gelirken seni helikopterle buraya getireceğim. Kaçarım sizden yani. Durduk yere beni helikopterle buraya getiriyorsanız başıma bir şey gelecek. Yani insan oldu bunu düşünmesi lazım. Yanlış mı?
1: Korkmayın.
2: Ya yok öyle bir şey demediniz. Şimdi korkmuyorum. Siz de korkmaz mısınız şimdi? Size bir yerden şöyle, inanılmaz bir teklif gelse.
5: Semih Hanım.
1: Tabii canım bir yani. Şüphe eder insan.
2: Too good to be true bakın. İyi olamayacak yani. Gerçek olamayacak kadar iyiden korkmamız
5: lazım. Bazı izleyicilerden şey geliyor yani bu fonlara giren herkes aynı sahiple girmedi. Ya. Yani biz bir verip 50 almak çok hızlı para kazanmak için girmedik diyenler var. Dolayısıyla hakikaten bir de para piyasası fonlarını ayırt etmek lazım.
2: Onu da gireyim. Orada daha da büyük bir sistemik risk var. Şimdi onu da söyleyeyim. Bir de para piyasaları fonu diye bir fonu. Burada daha da büyük bir şey var. Şimdi o en azından para piyasaları fonunda daha çok yani alınabilecek para daha yüksek çıkacak orada. Yani serbest fonlar kadar değil. Serbest fonlar daha ikiye ayıralım o zaman konuyu. Çok güzel bir yer yani. Şimdi serbest fonlar ismi üzerine yazan. İsminden korkarsınız. Serbest. Orada hisseler çok düşebilir ve orada kayıplar daha yüksek olabilir. Ama para piyasaları fonu diye bir fon var. O günlük aslında içinde günlük faiz olan bir fon. Hı hı. Şimdi normal bankalar o günlük faiz olan fonlara demin Türker hocamın dediği gibi %3 getiri veriyor. Çünkü devletin faizi. Fakat bunlara bakacağız. Fakat işte çok güzel bir grafik. Fakat bu fonların bazıları serbest fon değil ama para piyasalarının fonlarının bazıları içine bu tip hisseleri de koydular. Şimdi bu tip hisseleri
1: örnek
2: koyunca...
1: Örnek 3 fon var burada evet, şu anda.
2: 3 değil bunlar hisse. Ben Vileda'yı aldım bu arada. Hemen nasıl sopamızı aldım pardon ne söyleyeyim. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Burada bu hisseler böyle korkunç artmaya başlayınca sizin o %3 aldığınız getiri, Türkiye'nin %3 aldığı getiri %8 olmaya başladı.
4: Ben minnendim yalnız %3.
2: %8, %3. Biz çünkü dedik ki kanaatkar adamız evet. Yeter dedik yani.
4: En
2: ne yapalım
4: düşük herhalde piyasada alan biziz.
2: Evet. Sonra ne oldu? %9, %10. Şimdi burada bu hisseler bakın düşünce, hani siz sordunuz ya bakın sizin paranız burada 800 iken burada 200'e düşüyor. Burada düştüğü için bunların içinde bazılarında bu fonların içinde para piyasalarında bu olduğu için orada da bir kayıp söz konusu olacak ama para piyasaları fonundaki kayıp daha az olacak inşallah ve oradaki paralar daha hızlı gelecek. Ama orada da sıkıntı şu. Para piyasaları fonunda, bak orada şey var, serbest fondaki adama şunu diyebilirsin. Ya sen zaten serbest fona girdin Selma, şey Semiha, bunun böyle olacağını tahmin edebilirim. Ama öbürü para piyasaları fonuna girmiş. Yani en risksiz fon diye, bak burası çok önemli. SPK'nın veya devletin, ama çok risksiz fon diye, geçen bir fon, level'ı var onların, 7, 6, 5.
4: Tam da orada zirve 28 Ağustos'ta diyor Ertan Hoca. Tam da 28 Ağustos'ta görmüş.
2: Bak zaten hepsi böyle. Dolayısıyla şimdi burada diğer bir konu var. Ağustos. Diğer bir konu
1: 18.
2: Var.
4: Şu 28 değil mi soldaki?
3: Evet.
4: KTL.
3: Evet.
2: Bu bir şirket. Bu
4: da evet. 28 Ağustos'ta görmüş.
2: Bu da dediğim gibi yani burada mesela katılım ev. Bununla ilgili de yine devletimiz devreye girdi. Onda da herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Burada yani burada devlet giriyor bu arada devreye. Yani yoksa girmese daha da şeyler olur, sıkıntı olur. O zaman sistematik riski çıkar ortaya. Çünkü bir sürü katılım şirketi var, bir sürü evim şirketi var. Hı hı. Onlar oluşmasın diye devlet burada da devreye giriyor. Ama gün sonunda bakarsanız ya siz şuraya görünce ne görüyorsunuz Allah aşkına ya? 7 liralık kağıt olmuş 69. Burada zaten geliyorum diyen bir şey var. Ama sorun şu, vatandaşın işte o belli bir kesimi bunları bilme durumu yok. Bizdeki en büyük sorun okullarda yeteri kadar finansal okuryazarlık öğretilmiyor. Peki. İnsanlar yatırım nedir bilmiyor. İnsanlar kulaktan duyma bilgilerle alıyor.
4: Mert Başaran, bu katılım evde ev araba alanlara bir şey oluyor mu?
2: Efendim?
4: Ev araba için normal katılım eve girenlere, bu hisseye değil de normal 5 ayda falan ev alıyorlar ya.
2: Şimdi şöyle bir şey olacak mı? İşte inşallah olmayacak, çünkü devlet devreye girdiği için olmayacak. Yoksa şimdi panikle çünkü insanlar orada da parayı çekmek isteyecekler. O yüzden de devletimiz onu şey yapıyor şu anda işte.
1: Peki emlak, benim emlak reklam vaktim gelmiş bu arada. Hatta süreyi geçmişim, bir reklama gitmem lazım.
2: Okay,
1: çok kısa bir ara verelim, sonra buradayız, devam edeceğiz.

0: Çok kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Mert Bey, sizden son sözleri alayım bu depreme ilişkin. Ardından bu hafta yaşadığımız bir de gıda meselesi var. Oradaki soruşturmaya bakalım.
1: Son sözlerim, inşallah insanların minimum zararla çıkacağı bir çözüm bulunur ve bulunacağına inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Ama bundan sonrası için de artık bugünü unutmayalım arkadaşlar. Lütfen bugünü unutmayalım. Artık sıra dışı getiri geldiğinde lütfen bir duralım. Diyelim ki bu sıra dışı getiri bir yerde patlar, biz girmeyelim diyelim. Ve bunu da lütfen okullarda okuryazarlık olsun, çocuklarımıza anlatalım. Çocuklarımıza küçük yaşta anlatalım. Çünkü çocuklar da bu işlere giriyor. Yani çok fazla genç de giriyor bu işlere.
2: Senin heyecanla. Bir çocuk kitabın var bak bu konu hakkında.
1: Evet, benim iki tane çocuk kitabım var. Sihirli Kumbara diye. Onlara da bir çocuklarınızı istiyorsanız gösterebilirsiniz. Yani bizim küçük çocukların da biraz daha... gençlerde çünkü çok özellikle ateş oluyor böyle hızlı yapalım bir şeyler diye. Warren Buffett'ın son bir sözüyle kapıyorum. Çocuk diyor 9 ayda olur diyor. 9 ay 10 günde olur diyor. 9 tane ayrı kadınla beraber olarak bir ayda çocuk yapamazsınız diyor. Ben bile diyor 50 yaşından sonra ciddi para sahibi oldum. Para zamanla olur diyor. Kısa sürede para olmaz diyor.
0: Evet, peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sermet Bey, sizinle devam edeyim. Şimdi gıda spekülasyonları, sahte faturalar, neler gördük bu hafta? Olmayan ürüne fatura kesilmiş, ölü isimlere, hayatını kaybetmiş insanların adına fatura kesilmiş. 3 tonluk kestane bir anda 91 ton oluyor. 20 yıl önce, mesela az önce söylediğim, 20 yıl önce kişi hayatını kaybetmiş, bugün adına fatura düzenleniyor. Pazarda, markette yangının sebebi bu mu? Bu gıda spekülasyonları, sahte faturalar mı?
3: Ya şimdi şöyle, gıda konusunda Türkiye'de öteden beri bir tartışma var.
0: Yani evet, tarlada ama çiftçi ağlıyor ama şeyin... ürünü satın alan müşteri de, vatandaş da ağlıyor. Çünkü korkunç bir parayla geliyor.
3: Bir dönem yaşandı bu sorunlar. Şu an Türkiye'de gıda fiyatları bence normal. Bir kere bunun tespitini yapalım.
0: Neye göre normal?
3: Yani piyasa şartlarına göre normal. Ama 2020'li yıllarda 2020-25 arası ciddi sorunlar yaşandı. Bu soruşturmalar da zaten o döneme tekabül ediyor. Hatırlayacaksınız 2018 sonuydu. Tanzim satış mağazaları diye o zaman evet. Tarım kredi marketler yoktu, bu reklam anlamında değil. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın referansıyla piyasayı regüle etmek amacıyla kuruldu bu marketler. Çadırlarda, metro çıkışlarında, büyük kentlerin meydanlarında sebze meyve satıldığına tanık olduk. Ve yani yanlış hatırlamıyorsam kuru soğanın fiyatı bundan 10 yıl önce 50 lira falan olmuştu.
4: Tabii.
3: Yani bugünün parasıyla 1000 liraya falan tekabül ediyor bir kilo soğan. Dolayısıyla o dönem yaşandı. Sonra büyük ölçüde hem arz güvenliği sağlandı hem regülasyon sağlandı. Ama tabii o dönemden gelen soruşturmalar bugün kamuoyunun önüne geldi. Şimdi şöyle hal kayıt sistemi, ya şimdi Türkiye'de tüm tarımsal faaliyetleri kayıt altına alma imkanınız yok. Bunun çeşitli sebepleri var. Aile işletmelerini korumanız lazım, müstahsil denen bir sistem var. Doğrudan

0: alıcı satıcı sistemi var. Tabii bu şu anlamına da şu anlama da gelmemeli. Şöyle de anlaşılmamalı. Sistem tamamen başı boşta bırakılmamalı. Ama yani ben şunu net söyleyebilirim. Türkiye'de bazı sektörlere haksızlık yapılıyor. Gıda sektörü bunun başında geliyor. Belki biraz ezbere aykırı olacak bu söylediklerim. Şunun için söylüyorum. Ya gıdada bileşik kaplar teorisi gibi düşünün. Bazı market zincirleri mesela çok öyle. Efendim 10 liraya aldığı falan ürünü 100 liraya satmış. Bazen de 100 liraya aldığı bir ürünü 10 liraya satabiliyor. O ikisi arasında balans edebiliyor. Yani toplam karlılığa vesaire bakmak lazım. Fakat şu.
1: Ama bu çok doğru bir matematik değil ya.
0: Ya şöyle doğru
1: yani
0: bir matematik.
1: Şöyle,
0: ben şunu söyleyeyim.
1: Yani adamın o tamamıyla işletme ile ilgili yapmış olduğu operasyon. Ama biz şundan bahsediyoruz burada konu olarak. Yani bir marulu adam tutup 80 liraya alır mı? Şimdi.
0: Alındı oldu. Ya bakın oluyor.
1: Hayır,
0: Yani
1: şimdi
0: bir de şunu net koymak lazım. Bakın Türkiye'de gıda arz güvenliği iklimsel koşullara çok bağlı.
1: ya bu ama dünyanın her yerinde böyle.
0: Dünyanın her
1: Burası
0: yerinde
1: için
0: böyle.
1: söylemeye
0: Şimdi
1: gerek
0: geçen
1: yok.
0: yıl hepiniz hatırlayacaksınız kiraz yiyemedik, meyve yiyemedik. Don vurdu 400 lira 1000 liraya kadar. Bu sene de 40-50 lirayla 100 lira arası değişti.
1: Problem ama yalnızca
0: Bakın
1: kirazda değil. Problem tüm meyvelerde.
0: şimdi ben
1: Çünkü bak Türkiye'nin eninde sonunda evdeki en büyük gideri gıda. Şimdi eğer biz bu gıdayı yönetemezsek enflasyonun yukarı çıkmasını engelleme şansınız yok. İnsanların yaşama şansı yok. İki
0: Ya
1: tane
0: çok doğru
1: örneği
0: bir
1: kontrol
0: söylem değil
1: edin.
0: üstad.
1: Yani
0: Bakın
1: işte bunu tartışmak için buradayız
0: enflasyon
1: zaten.
0: sepetinde gıda ürünlerinin ağırlığı %5'i geçmez.
2: Ama işte insanların hayatında öyle değil ama işte. Sıkıntı orada.
0: Ya o ayrı bir
1: Ya
0: mesele ama enflasyonu artırırız diyoruz
3: insanlar
0: ya.
3: Bir şey
1: Tabii
3: zam gelip gelmediğini ama
1: enflasyonu
3: marketteki fiyatlardan anlar. Yani
0: Bakın
3: enflasyon paketinde şey olmasa
4: şöyle
3: bile.
4: Orada bir şey.
1: Ya bu rakamları da getirmiştim ama.
4: Şimdi TÜİK TÜFE'de 420-25 ürün var. Bunların içinde gıda ve alkolsüz içecek dediğimiz kısım endeksin %24'üne tekabül ediyor. Yüksek
1: 24.4.
0: Ama
4: bak,
0: bakın
4: bir dakika. Bir şey
0: daha değil. Şimdi lokantacılık hizmetlerini de koyuyor.
4: Bir dakika ama bir şey ekleyeceğim. Şimdi vatandaş tarafına gittiğimizde de vatandaşta şöyle bir şey var. Vatandaşımız her ay 400 ürünü alıp tüketmiyor. Orta sınıf ya da dar gelirli vatandaşımızın her ay tükettiği ürün sayısı bu 400 küsur ürün içinde diyelim ki 25 tane falan oluyor. Ve bunların önemli bir kısmı gıda oluyor. Dolayısıyla harcamasının neredeyse %50'si gıda oluyor. Diğer temel tüketim ürünleri oluyor. Dolayısıyla gıdadaki aşırı fiyat artışını çözmedikçe, yavaşlatmadıkça ya da eksi hale getirmedikçe genel enflasyon rakamımız bir türlü kafasını aşağı çevirmiyor.
1: Çeviremez.
4: İşte.
2: Ya yani, barınma ve gıda yani
5: iki tane konu zaten. Yöneticisi tutuklanmış. Ortada gerçekten büyük bir mesele var aslında.
0: Ya bu tavuk şirketlerine de benzer bir operasyon olmuştu. Ben şunu net söyleyeyim. Bakın bu konularda çok temkinli. Savcılıklar öyle gidiyordur ondan eminim. Bir dönem yapıldı bunu da söylüyorum. Ama gelinen noktada stabilizasyon sağlandı. Gıda arzıyla ilgili gerçekten Türkiye'de şu an fiyatlama konusunda da şu an ama. Ha geçmişte şu yapıldı. Yani özellikle belirli gruplar, belirli markalar, distribütörler topladıkları malı çok yüksek kar marjlarıyla, işletme maliyetleriyle, şişirilmiş müstahsil makbuzlarıyla, o faturadan kasıt müstahsildir. Onun bazı yapısal sorunları da var. Yani şimdi müstahsil dediğimiz şey üreticiye tedarikçinin kestiği bir çeşit fatura.
4: Müstahsil üretici zaten. O alım
0: müstahsil şeyimiz. Belgesi makbuzu kesiyor ya. Müstahsil makbuzu %2 civarında bir vergi ödüyor
4: Ürünün
0: vesaire.
4: İlk sisteme i̇şte, girdiği şey.
0: O noktada her üreticiye arz ettiği kadar müstahsil makbuzu düzenleyemiyor mesela tedarikçi. Bazen kayıtlarında sorun oluyor. Bazen icralık, hacizlik gibi durumlar oluyor. Bazen başka yapısal meseleler oluyor. Total ona tanınan kota oluyor vesaire vesaire. Dolayısıyla işte ölüye kesilmiş diyorsunuz ya. Yani onlar muhtemelen bu tür yapısal sorunlardan kaynaklanan hatalardır. Burada şeyi yani kimseye aklamak ya da karalamak gibi bir derdim yok. Sistemi çok iyi bilen biri olduğum için söylüyorum.
4: Hayır, sahtekarlık da vardır.
0: Vardır.
4: Bu ne kadar? Bu ne kadardır?
2: Ama esas en büyük sorun ne?
4: Bu ne kadardır?
2: Bu kadar çok toprağımız varken herkesin topraklarını bırakıp üretim bırakıp İstanbul'da küçük evler yapsın.
0: Bakın burada da
2: yanlış. Hatayı orada yaptık.
0: Türkiye'de toprak kalitesi, tarımsal alan genişliği çok iddia ettiğimiz kadar mükemmel de değil.
2: Değil ama bu kadar da kötü olmamamız lazım hocam. Çok
0: boş. Yok bence anamda biz iyiyiz, problem. Kötü değiliz.
2: Bakın, boş bıraktık çoğu
0: yeri. Hayır, çok iyiyiz biz. Gerçekten iyiyiz. Yani dünyada, ya bakın ben bu işleri bilen biriyim. Gerçekten
5: biliyorum. Siz çiftçi misiniz?
0: Evet, evet.
3: Öyle mi?
0: Tabii, tabii.
1: Ama burada hocam, ne kadar olan,
2: boş yer var. Yok, çok boş yer yok.
0: Bakın boş yerin olması
1: toprak
0: önemli değil.
1: Yerde yapılmadığı sürece bu işler çözülmez.
0: O boş yerin üretim, ya bakın dünyada tarım arazilerin
1: içine girmediği sürece
0: bakın, tarım arazilerin verimliliğiyle
1: ilgili de kesinlikle ve kesinlikle devlet bu işe el atmadığı sürece. Hayır, çünkü devlet, şöyle. Şimdi lütfen, bakın lütfen. Miras
0: bakın,
1: hukuku...
0: Serbest piyasada devlet bu işleri çözemez.
1: Hayır, çözecek. Hayır. Öyle yapmayacak. Bakın,
5: tamam, nasıl çözecek Ertan
1: bakın,
5: Bey'in
1: efendim,
5: söylesin.
1: Şöyle, bir beyefendi yapıyorsa biz de toprakla uğraşıyoruz. Dolayısıyla şöyle, biz bir proje geliştirdik Diyarbakır'da. Yani burada çok sevdiğimiz kaymakamımız İsmail Şanlı'yla. Nedir konu? Yani şimdi burada miras hukuku toprakları olabildiğince bölmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla problem nedir? Her arazisi işte olanın bir korumak. Traktörü oluyor. Her arazisi olanın ona göre bir harcaması oluyor filan. Buradaki olay şudur. Devlet bu işleri kooperatif üzerinde çözmesi lazım. Bunu teşvik edeceksiniz, yöneteceksiniz. Yönettiğiniz zaman hem kaliteli, hem bilgili, hem işte kullandığınız GDO'lu veyahut da olup olmadığını kontrol edeceğiniz bir üretim hattı yapacaksınız. Bir kere maliyetten ilk başta kazanmanız lazım. İkincisi ise bu işin sevk ve idaresi. Tabii ki mazot 100 lira olduğu zaman bu etkilenecektir. Çünkü adam taşıyıcı. Ama bununla bakın Amerika bak size şey getirdim. Birleşmiş Milletler'in Kalkınma Örgütü'nün UNTAC'ın bir açıklaması. Büyük finansal yatırımcıların emtia piyasalarındaki davranışları fiyat hareketlerini büyüttüğünü söylüyor. Bu ne demek? Bakın biz dünya piyasalarında ne var? Biz tabii bugün maruldan konuşuyoruz ama asıl konu kahve, şeker, mısır, buğday, kakao. Bunlar büyük tröstlerin elinde. Fiyatları istedikleri gibi kontrol edip istedikleri kadar yönettiğini ben söylemedim. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü söylüyor. Bunu büyük bir ölçekten küçük ölçeğe getirdiğiniz zaman burada da yani hal piyasasını çok iyi ölçmeniz lazım. Yoksa bu işin önü alınamaz. Türkiye'de,
5: yani ne yapılmalı Ersan Bey Türkiye'de?
1: Yani bu şöyle olmalı. Muhakkak kontrol sistemi olmalı.
5: Nasıl
1: dijital kontrolün kimin ne kadar para kazandığını çok net bilmeniz lazım. Yoksa bu işi halletme
5: şansınız.
1: Takip
5: edilecek yani.
1: %100. Yoksa bu işi yapamazsınız.
4: Ertan
1: yani,
4: Bey'e bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi serbest piyasa dedik ya. Şimdi aslında serbest piyasa ya da ne diyelim özel sektörün olduğu yapı içinde kontrol geliştirmek. Bunu reformlarla kontrol altına almak kurallara aykırı değil. Yani serbest piyasa kurallı olur. Şimdi o kadar ilginç bir şey var ki. Mesela geçen de kısmen girdik. İşte Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da tedarik zincirleri şeffaftır. Tartıştığımız konu bu. Bizde maalesef aynı mesafede ulaşım faturası birinde şöyle oluyor, öbüründe böyle oluyor. Şimdi bunu görebilmemiz lazım. Bunu
5: ama onu denetlememiz lazım.
0: Bir şey söyleyeyim. Çok basit bir örnek. Ya bir tır düşünün. Thermoking soğutmalı bir tır. Yük götürmüştür. Mesela buradan Bursa'ya yük götürmüştür. İstanbul'a geri dönecektir. Şeftali getirecek Bursa'dan. Sezon ya. Ya şimdi 15 bin liraya getirebilir. Ama Bursa'dan sırf bu işe mahsus bir tır tuttuğunuzda da 30 bin lira vermek zorunda kalırsınız. Yani bu işler bakın böyle o kadar basit şeyler
4: 15,
0: değil.
4: 15-30 meselesi ya değil. Ama işte, çok daha farklı fiyatlar.
2: Basit değil ama i̇şte hocam biz... İsrail küçücük bir ülke. Bir sürü çölün içinde sıcak içinde deli gibi üretim yapıyor tarımda. Bizim onlardan çok daha güçlü olmamız lazım tarımda bizim coğrafyamız itibariyle.
0: Ya o zaman da işte yani bakın
5: daha bol ürünle ya biz mi tarımsal üretim yani
2: tabii daha bol ürün daha iyi bir fizibilite sistemi teşvik finansal
5: takip
2: yani,
5: şart ama.
4: Şimdi yani, tedarik zincirinin şeffaflığı çok önemli. Neden? Çünkü bir problem varsa müdahale edebilirsiniz.
5: Evet.
4: Engelleyebilirsiniz. İkincisi aslında üretimde Türkiye her şeye rağmen ekmediği alanlar yaklaşık %10-15, bazen %20'ye çıkıyor toplam ekilebilir alanda, ama mesela sebze ve meyvenin aklınıza gelen ilk beşini düşünün. Hepsinde Türkiye dünyada ilk beştedir üretimde. İhracatta da çok iyidir. Ama şu var, potansiyeli bu mudur? Daha fazla üretirse fiyatlar daha makul olur mu? Ya da
2: fındıkta da mesela.
0: Ya bakın, fiyatların deviz, makul dünya deviz, olması şimdi
2: dünya kadar, deviz para kazanamıyoruz fındıkta ya mesela. Olacak
0: bir saniye. Yani. Bazen o fiyatlar makul olduğunda da üretici bu sefer üretme davranışını terk ediyor.
4: Hayır, üretici,
0: hayır yani, ama bakın fiyat... basit değil.
1: Yok yok yani, basit.
0: Çünkü bakın bunu Adam Smith 200 yıl önce söylemiş. Görünmez el kutsaldır.
1: Ve yok, tarım şöyle
0: sektörü,
1: basit.
0: Gıda sektörü
1: olmaz, bu yanlış oluyor. Çünkü niye basit biliyor musunuz? Devlet denilen kuruluş bunları organize etmek için Tarım ve Ormancılık Bakanı...
0: Hayır, başka bir şey.
1: Şimdi usta, bakın öyle bir şey değil. Şunu söylemek lazım. Devletin görevi bu, bunu planlamak, kimin ne öğrettiğini, öğrettiğini yapmak. Yani hayır dediğiniz
2: denge,
1: zaman...
2: Görünmez el devreye girmesi lazım şöyle, biraz.
0: Devleti biz avlak bekçisi, gece bekçisi devlet biliriz.
1: Hayır, planlamayı yapan. Hayır, devlet canım, planlama teşkilatı diye bir teşkilat o zaman niye var?
3: Devlet bu kadar ceza seveyim kesmeseydi fiyatlar ne olacaktı? Üç harfli marketlere ya. Bakın, daha bugün markete gittim ben.
0: Ben bir şey söyleyeyim işte, mi? O marketlere de büyük haksızlık yapılıyor.
3: Normal sadece nakliye, kira olamaz hocam.
0: O marketlere hata yaptıkları olamaz yerler hocam, vardır. Ama orada, o marketlere de büyük haksızlık ediliyor
1: hayır,
0: kamuoyu.
1: Devlet, hiç,
3: bak devlet bunu düzenlemek zorunda hocam. Yani öyle bir şey olabilir mi?
0: Dünya o görüşleri, zaman, hayata bakışları sahiplerinin bana taban tabana zırt. Ama gerçekten ben çoğu kere, her zaman değil, onların da hata yaptıkları var. Ama çoğu kere büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani bir kere...
3: Hocam bu kadar fiyat farklılıkları ben muhabirlikten gelmeyeyim. Ya kaç kere gittim çektim hocam. Kendim çektim. Bir markette 150 tabii lira, canım, diğer markette 250 lira. Şimdi nasıl kira, olur ya?
0: Kira farkı vardı.
3: Bu kira ve nakliye açıklamaz. Aynı yerdeler. İkisi de Küçükçekmece ilçesinde. Nasıl olacak? Kira fiyatları aynı. Nakliyesi aşağı yukarı aynı. E biri daha fırsatçı hocam. Bunu kabul et. Yani
0: tamam, rekabet
3: sınıfta kalırsak biz yandık hocam.
4: Aslında, aslında o cezalar, yani fiyatlar farklı olduğu için değil, aynı olduğu için kesildi. O, asıl hikaye o. Yani ya, rekabeti yok eden oligopol ya, anlaşma dolayısıyla.
3: Tabii,
4: fiyatların
3: tabii,
4: farklı haksız, olması haksız normal. Çünkü çok yüksek fiyat varsa düşük fiyatta alışveriş
3: yaparsın. Ya da hep beraber bir araya gelip dediği gibi.
4: Ya canım, orta bu fiyat olacak diyorlar.
0: Davranışlar tabii, varsa.
1: Tröst oluyor yani.
0: Yani ben hiç yoktur
3: o
0: demiyorum.
3: O tröst konusunda bakın, mesela çok yüksek cezalar kesti.
0: Ben
3: o,
0: şunu
3: isim
0: söylüyorum,
3: vermeyeceğim marketlere.
0: Hiç yoktur demiyorum. Ama bu konularda son derece ihtiyatlı olmak lazım. Ki savcılıklar da öyle hareket ediyor. Bunu biliyoruz. Bakın tavukçuluk piyasasını örnek verdim. 3 ay önce operasyon yapıldı. Sonra yapılan incelemelerde denetim
5: peki,
0: kayyumu
5: atanmıştı. Peki bir şeyi merak ediyorum. Bu sahtekarlık çarkı bugüne kadar nasıl fark edilmemiş? Şu an 40 insanı
0: yani bu da borsa var meselesi gibi. Ya da bu da biraz önce ya Halit Levent
3: zaman
0: meselesi
3: zaman
0: gibi.
3: Yapılıyor bu
2: tip operasyon. Her şeyi geç fark etme özelliği var abi.
0: Ama hukuk geç geçler. Bakın hukukun doğası budur.
4: Bundan sonra
0: hukukun yani cinayet olmadan,
2: suç olmadan hukuk gereğe giremiyor.
0: Tabii yani gereği
3: ama Semih Hanım bir şey ekleyeceğim.
0: Ya olay yeri inceleme
3: yapamazsın. Ben tarlalara, bahçelere gidip çok orada haber yaptım. Üreticiyle çok konuştum. Üretici hakikaten de diyor ki ya ben verdim 1000 lira buradan diyor. Sonra şeyle de yaptım yani hallere gidip bakın, oradaki yetkililerle de çok yaptık. İsimlerini hep ekranlara
0: ürünün,
3: çıkıyorlar.
0: Tarladan
3: onlar diyor
0: çıkıp,
3: ki sorun da bizde değil diyor.
0: Üstad bir ürünün sorun, tarladan çıkıp aradakilerde, Taksim'deki bir markete gelmesi için 5 el değiştiriyor. Ve bu böyle
5: yani
0: olmak
5: biz yıllardır
0: zorundadır
5: bu meseleyi
3: evet,
5: tartışıyoruz.
3: Yıllardır
5: yani tarlada 5 lira yani olan bir ürün bakın, tezgaha gelene kadar nasıl bu kadar katlanıyor?
0: Ekonomi literatüründe üretim var, sadece ham maddeyi ortaya
5: ama
0: çıkarmak değildir.
5: Çözemiyoruz bunu.
2: Bunlar iyi günler daha. Petrol böyle arttıkça bak, maalesef gübre fiyatları artacak.
5: Bu arada bir saat
2: daha
5: zamanı kaldı
2: var.
5: Biraz buradan
2: daha
5: da çıkmak
2: sıkıntı
5: istiyorum.
1: Bakın
2: dünyadaki
1: burada
2: gıda,
1: şöyle neler etkiler, neler etkiler bu işi? Döviz kuru, enerji
5: gıdayı,
1: fiyatı, mazot, gübre, yem, işçilik, nakliye, sulama, üretim miktarı, aracı zincirler ve mevsim koşulları. Bu ben şeyden okuyorum, Birleşmiş Milletler'den. Diyor ki yine Birleşmiş Milletler, tröstler diyor artık borsaya açıldıkları için bunu yönetmeye başladılar diyor. Bu ne demek? Fiyatların yüksek olması için ürünün nadir olması lazım. Doğru değil mi?
2: Doğru.
1: Arzı dolayısıyla doğru, bunu yönetiyorlar.
4: Arzı kontrol ediyorlar.
1: Tabii fiyatları azı kontrol etmeye için başlıyorlar. Yani biz bunlara, Türker sen gazetecisin, Bakıyoruz meyveleri falan çöplere dökülmediğini biliyorsun değil mi? Çok yakın.
0: Türkiye'de bir tür.
1: Bunun nedir? Amacı nedir? Çünkü burada fiyatı yükseltmek halde.
3: Arzı azalıyor.
1: Dolayısıyla bakın. Şunu çok net söylememiz lazım. Devlet dediğimiz yapı bunları kontrol etmek için vardır. Yani kesinlikle. Şimdi insanoğlu vergi dairesi değil mi? Vergi dairesi vergiyi

0: kontrol edecek ki insanlar insanın fıtratında olan şeyleri düzeltmek için?
1: Çok da güzel kontrol ediliyor.
0: Tabii çok
1: belki.
0: Müthiştir yani. Bakın bugün bakıyoruz hukuktaki atılan bütün adımlar, bakanı kutluyorum buradan candan, ilk defa böyle bir şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla devletin görevi, bak bir de şöyle bakalım. Şimdi burada oturup ahkam kesmek kolay. Şimdi buradaki gelirlerimiz değil. Adam asgari ücret alıyor arkadaşlar. Adam ne yiyecek?
2: Sıkıntı orada zaten.
0: Sen buna bunu düşünme onun için. Biz burada konuşmak kolay. Biz işte hukukçusun, bakın, işte gazetecisin filan, iyi veya kötü gidip marketten alabiliyoruz. Adam asgari ücretle bunu nasıl yapacak? Bir tane ya adam bir tane file doldurduğu zaman 1000 liraya çıktım Ertan abi diyor bana.
1: Tabii.
0: Olacak iş mi kardeşim?
3: Devlet,
2: yani bakın, sosyalizm yani, değil.
3: Hayır,
2: sosyalizm
3: bakın,
0: hayır gerekiyorsa sosyalizm şey, de olmak zorunda. Şey, niye sosyalizm değil ya? Gerekiyorsa
3: devletin
0: sosyalizm
3: kararlı duruşu, bakın devletin kararlı duruşu, rekabeti bozucu, piyasayı manipüle eden konularla ilgili kararlı duruşu, ki bu onun uzantısıdır bu operasyon, o boyutu itibariyle doğrudur. Sonuç doğurdu. Bugün arzu edilene yakın düzeyde bir fiyatlama davranışı var gıda sektöründe. Ben bunu
0: ondan dolayı değil. Neden dolayı biliyor musunuz? Çünkü enflasyon çok yüksek, satın alma gücü yok. Tam tersini söylüyorum ben. Çünkü insanlar artık alamıyor. Ya bakın, çocukluğumuzda bizim kasa kasa evimize meyveler girerdi. Şimdi 2 tane 3 tane alıyoruz kardeşim.
2: Ya o zaman bize yani derlerdi. Burada, aynen, o zaman bakın, bu, İngiltere'yi gösterirlerdi. İngiltere'de adet de alıyorlar.
0: Adet naylonda, hatta yer buzun yarısı filan değil mi?
2: Maalesef yani.
0: Yani şöyle, dolayısıyla
1: bilim karpuz satılıyor.
3: Gerçekten.
2: Evet.
0: Bakın, üretim gerçekten, yok çünkü İngiltere'de de onun için.
3: Gerçekten işin arka planını da bilen biri olarak söylüyorum. Yani 2018'de bir domatese 3 harfli bir markette o günün parasıyla 8 lira vermiş biri olarak söylüyorum. Ama çok yüksek bir paraydı. Yani 3 dolar falan, bugün 120-130 lira bir domates. Ama bugün...
2: Bak, hocam neden savunuyorsun o zaman 3 harfli markette?
1: Hayır. Ben size bir örnek vereyim mi?
2: Nasıl 8 liraya satıyorsun onu?
1: 2 adet domatese, pembe domatese Kadıköy'de 313 lira verdi.
2: Kaç tane?
1: 2 adet pembe domates.
2: Şaka.
1: Yemin ederim.
3: Ne zaman?
1: Bu yaz.
2: Ya ben yemem ya.
3: O da
2: ya.
3: Sent farkı.
2: Ben yemem.
3: Yapmayın.
2: Sent farkı.
3: Hayır.
2: O gün domates yemem ben.
3: Ya bugün.
1: Kadıköy işte yani.
3: Bugün yenilerde el değiştiren bir zincir marketin Sancaktepe'de bir şubesine uğradım. Bakın 60 liraya kilo o söylediğiniz domatesin kilosu. Gerçekten. Bilmiyorum. Yani şöyle, o dönem yaptılar.
1: Tamam işte burada da Türker Bey'in söylediği ama şey, aynı semtte daha ucuzda satan yer de var. Hocam. Bu da var.
3: Ya
2: küçük çekmece örnek versen biliyorum yani.
3: Bu böyle olmak ya, zorunda.
1: Ama aynı kirayı veriyorlar.
2: Aynı
1: nasıl kirayı öyle olmalı?
2: Hayır. Ya aşağı yukarı aynı personeli çalıştırıyor. Ya
3: ben size şeyi soruyorum.
0: Bunu savunamazsınız
3: şu, şu kumaş.
1: Bence de
3: bakın
1: ya.
3: Şu kumaş 500 liraya da satan firma var. 5 milyona da satan firma var.
2: Aynı kumaşı satmıyor. Ama kalite farkı var.
3: Orada da kalite farkı vardır. Emin olun vardır. Vardır
2: orada
3: yani.
2: Orada biraz şey oluyor diye biliyorum. Ben bilmediğim
4: bunu ama. Marka moda hikayesi var.
1: Mesela orada da mı kalitesiz
3: bakın,
1: kıyma
3: var? Bakın gayet tabii ki ya.
2: Pembe domatesle ne kalite
3: bakın,
2: farkı
3: ha?
2: Pembe domates.
3: Ya içi damarlı çıkar. Yani Çanakkale başkadır, Ayaş başkadır.
2: Yok şey de var hocam.
3: Başka
2: 60-300 arası kadar
3: başkadır
2: yoktur
3: yani. Başkadır ya.
0: Ya ithaldir falan.
2: 5 katı kadar
0: farkı. Çok egzajere edilmiş olay. Bakın arkadaşlar. Çok egzajere etmeyin. Burada bahsettiğimiz konu şu. Biz bir asgari ücretli bir insanın evine gireceği yemekten bahsetmemiz lazım. Diyor ki 300 liralık almayabilir. 60 lira bile çok kardeşim. Şöyle bakacaksın. Yalnız
3: olacak ya.
0: Hayır, şunu söylemek.
3: 10 lira mı olsun
0: yani? Hayır, onu demiyorum. Domatesi 60'a aldı, salatayı 100'e aldı filan dediğiniz zaman başka bir bakiye çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla bugün enflasyonla ilgili tüm çalışmalar düşürülebilmesi için gıdanın muhakkak aşağıda, ikincisi de kiraların aşağıda
2: evet,
0: olması
2: barınma
0: lazım.
2: Barınma ve gıda çok
0: iki tane
2: oluyor.
0: Barınma ve gıdadır. Bunu devlet supanse eder, bunu planlar. Bakın konut okay. işinde devlet gerçekten çok iyi çalışıyor. Tebrik etmemiz lazım. Ama Tarım Bakanlığı'nın bu işi
2: mesela
0: artık
2: İstanbul'da kiralık şey yapıyor ya, devlet de yapıyor işte. Çevre Şehircilik Bakanlığı yapıyor.
3: Bakın
0: Tarım Bakanlığı'nın bu işi
3: satın alma gücünü destekleyebilir. Yok, ama topyekun alsın bu işi idare etsin diyemeyiz.
0: Tabii.
2: Topyekun demiyoruz biz.
3: Kısmi müdahale olabilir.
1: Tamam, nasıl çözülecek bu iş? Yani devlet, tarlada
5: bence bir sorun devlet yok çözecek. Artık ya.
1: Nasıl yok sorun?
5: Bir sorun yok.
0: Size göre sorun yok ya. Sorun yok
5: ya, sorun yok. Gerçekten yok ya.
1: Çok garip.
5: Bakın yolda yayına gelirken
2: sizler mi diyordu? Sorun yok dediğinizde sorun aslında yoktur. Sorunla
0: ya tamam halkımıza bırakalım. Sorun var mı yok mu?
5: Yayına gelirken sizin haber ana haber bültenizi radyodan dinledim. Araçta bazı fiyatları vereyim. Domates dedi yağmurdan dolayıdır. Bu hafta yağışlı geçti biraz tarlalar. Girilmesi zor olduğu için 15 lira arttı dedi, 50 lira civarında semt pazarlarında. Salatalık 39 lira civarında. Şeftali, nektarin 35'te 65 lira.
1: Peki üretici kaça veriyor?
5: Nasıl?
1: İşte tartıştığımız yer orası.
2: Sizin bahçeden kaç paraya çıkıyor mesela, ne yapıyorsunuz?
4: Daha ucuz olabilir.
5: Ya biz bahçe burada tarımı yapmıyoruz. Yani şöyle bakın.
1: O zaman bu operasyonlar niye yapılıyor sorun yoksa?
5: Bunlar eski dönem uygulamalarına yönelik. Bugüne değil.
1: 2000... Ama devam ediyor.
5: Operasyon devam edebilir. Gerçekten. İnceleme devam ediyor.
4: Şöyle bir şey var.
1: Olmayacağı, yani belki başka sahtekarlıklar da ortaya çıkacak.
5: Bu tamamlanmış geçmiş hadiselerle ilgili. Kozinoğlu olayı gibi düşünün. Bugünkü olaylarla ilgili değil.
1: Bugün 2000... yapılmadığını iddia bak, edemeyiz ama. Bilmiyoruz.
5: Bak, ya bugün fiyatlara bakıyoruz makul.
2: Bir kez bakın, bir kez söyleyeyim. Enflasyonun şöyle bir etkisi vardır. Enflasyon zaman, bir kez rayından çıktı hocam pardon. Ya. İnsanların fiyat algısı tamam bozulur. Bozulur. Tamam mı? Herkes tuttuğuna ya bunu fiyatı yansıtır. Yani şöyle düşünün, bu enflasyon arttığı için biz artık para kavramımızı da kaybettik. Onu da görüyorlar. Ha. Bu ay
5: %100 hazır gıda sektörünü konuşmuyoruz. Mesela lokantalar çok pahalı. Çok pahalı. 100 gram döner 1000 lira olur mu ya?
0: Aynı şey.
2: Hocam nerede lokantacı adam da aynı şey diyor.
5: Lokantalar dönerlik etin kilosunu 800 liraya mal ediyor. 100 gram döneri 1000 liraya satıyor. Konuşun kardeşim.
2: Kahve de öyle. Tamam, kahvenin maliyeti
5: olmuyor. Konuşun. Ya.
0: Biz bunu konuşmuyoruz değil zaten, bunları konuşuyoruz.
5: Yani et pahalı. Ya 560 liraya üreticiden çıkan et 1000 liraya tezgaha geliyor ki normaldir. Her ikisi de normaldir. Bir 600 liraya aşağı yukarı üreticiden çıkar dana eti karkas. 1000 liraya da ortalama. Bugün baktım İstanbul'da reyonlara. 1000 liradır ortalama, normaldir. Ama 100 gram döner 1000 liraya haramdır. Yani şuna geleceğim. Şimdi bu sektörde gerçekten gıda sektöründe en kolay vurulması gereken kısım, en kolay vurulan kısım tarım ve hayvancılık yapanlar. Bu tür yayınlarımız...
2: Aslında biz tam tersi tarım ve hayvancılık yapanları korumaya çalışıyoruz.
5: Ama bu korumuyor bakın. Gıda pahalı değil, zaman korumuyor. Yine oraya mal ediyor. Ben biliyorum.
2: Peki hocam şey yok mu? Hayvancılık, bir dakika. Hayvancılığın öldüğünü, hayvanların insanların sattığına katılmıyor musun abi?
5: Ya o totalde o 10 binde birdir
2: hocam,
5: yani.
2: Trakya'da hayvancılık mı kaldı mesela? Trakya'da hayvancılık mı kaldı?
5: Ya Türkiye'de hayvancılık iyi ya. Yok abi. Yapmayın yani. Ya gerçekten iyi. Ya bakın ben şunu anlatamıyorum.
4: Biraz verilerle konuşmak lazım.
5: Verilerle konuşalım. Almanya ile Türkiye'de perakende et fiyatları aynı şu an.
4: Aslında tamam. Türkiye'de daha ucuz
5: bundan
4: olması
5: bundan 10 yıl
4: lazım.
5: Önce 1'e 3 fark vardı. Almanya bizim 3'te 1'imizdi kadar.
0: Ben katılmıyorum sana. Ben
5: nasıl katılmıyorsunuz?
0: Portekiz'de yaşıyorum.
5: Ben size şimdi Almanya'da...
0: Hayır, Portekiz'de yaşıyorum.
5: Ya Portekiz ayrı olabilir.
0: Hayır, niye? Ya bir örnek verince niye Japonya'ya örnek ver? Bunun 5 misli.
5: Bakın Portekiz'in şey florasıyla bizim floramız aynı mı?
0: Aynı.
5: İklimiyle aynı,
0: aynı
5: mı? Hayır canım.
0: Aynı. Ben yaşıyorum kardeşim dedim. Niye itiraz ediyorsun ki devamlı? Onu söyle bana.
5: Ya 9 ay merak hayvancılık
0: yapacağız. Olmaz, ben yaşıyorum diyorum. Bak ben sana bir şey anlatayım. Şimdi burada devleti işin içine sokmamaya çalışıyorsun ya. Devlet şunu yapıyor bak. Eninde sonunda kırsal tarafta insanlar karlılığına uğraşmaz. Bu insanlığın fıtratıdır. Dolayısıyla diyoruz ki mesela bu sene soğan az çıktı. Herkes soğan üretmeye başlıyor. Tamam mı?
2: Aynen öyle.
0: Devletin bunu yönetmesi
2: hocam, planlama,
0: gerekli.
2: Devlet planlama teşkilatı planlama.
0: Tabii. Hayır, hayır, eğer ki yönetmezse devlet bunu, soğanlar çöpe gider. O arazide en de, yüksek domates pahalıysa bakın, domates üretilmesi lazım.
5: Mao Çin'de yönetmeye çalıştı. Hı. Koskoca Çin'in 40 milyon insanını katletti.
0: Hayır, niye katletti?
5: Öldü ya kültürel devrimlerde.
4: Kıtlık oldu.
5: Sovyetler bunu yönetmeye çalıştı. Milyonlarca insan öldü.
2: Öyle, ama öyle yönetmiyor. Yani şimdi öyle yönetsinde
5: klasik iktisadın temel kuramlarını konuşmayalım. Devlet sübvansiyon versin, satın alma gücünü desteklesin, olmaz, arzı desteklesin. Yapacak. Devlet üretme çiftlikleri kursun. Çok. Ama ben devlet planlasın falan, bu işler çok böyle.
0: Yok o zaman sen dünyayı okumuyor musun kardeşim? Dünyada her yerde Almanya'dan bahsettin.
5: Ben dünyayı okuyorum.
0: Tamam, Almanya'ya bak, planlama teşkilatı diye teşkilat var. Ya devlet tarımı da planlıyor. O zaman şöyle yapalım.
5: Ya planlasın başka
0: soğanı da devlet. Bir dinle seni ama çok konuşuyorsun. Bir dinle, konuşuyorum ben. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim dinle ya, bir şey anlat.
5: Ya bu konuda
0: mütevazı olma. Hayır, mütevazı olma.
1: Bizi dinle,
0: mütevazilik dinlemektedir. Bak, göz söze söyledim. Buyurun. Tamam mı? Şimdi bakın kardeşim. Her ülkenin bir Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diye bir bakanlığı var diyelim. Bu bakanlığın görevi nedir? Ne yapacak bunlar? Oturacağız, bekliyoruz. Hayır. Adam der ki bu bölgede bu üretilecek.
5: Hayır, bu değil.

0: İldir Tarım Bakanlığı'nın görevi. Lütfen.
1: Ne yapıyor hocam? Tarım Bakanlığı
0: salgın hastalığa karşı korur, tohum arzını destekler, arazi kullanımını denetler. Ama kimin soğan ekeceğini, kimin patatesini...
2: Ondan bahsetmiyorum kardeşim.
0: Tarım Bakanlığı bak, karışamaz ya. Bak,
3: kimin değil, bölgesel olarak
0: değişiklik. Hayır, karışamaz.
2: Bak kardeşim, karış.
0: Ya zaten...
2: Ya sen konuşup sen dinliyorsun. Böyle bir
0: ben muhalefet ediyorum.
2: Ama konuşamıyorum ki.
0: E dediniz mi?
2: Hatta itiraz ettiğini dinledim. Dinle şimdi.
0: Vallahi. Siz yapıyorsunuz aynı.
2: Hayır, dinle şimdi.
4: Aynı söylediğiniz.
2: Tamam, öyle olsun ya. Allah Allah. Şimdi bak kardeşim, Tarım Bakanlığı dediğin yapı diyecek ki ben bu sene planladığım ölçüde bu sene soğanı bu kadar, bu kadar salatalık, bu kadar domates üretilmesini gerektiriyorum. Florası en yüksek yer. Şurasıdır, burada daha değerli olur. Bunları planlayan adam tarım, öteki türlü ne olur biliyor musun? Bak yüzündeki ifadeyi, hayır söylemeyeceksin. Ben bitirdim. Ben bitirdikten sonra söyle, Allah'ın adamı. Şimdi bak, şöyle devam etmesi lazım. Şimdi Tarım Bakanlığı bunları yapmaz demek ayrı bir şey, yapmalı demek ayrı bir şey. Yapmalı. Çünkü niye? Karşımızda organize olmamış, yalnızca ve yalnızca bu sene nasıl geçineyim, traktörün parasını nasıl ödeyeyim diye bir yapı var. Bu yapıyı kontrol etmesi lazım. Bak Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Arazilere veteriner gönderiyor. İşte şu diyor ki bu sene işte iklimden dolayı bunlar karşınıza getirir, şu yemi kullanın, bilmem ne, hepsini söylüyor değil mi?
0: Evet.
2: Tabii ki bunu da söyleyecek. Hayır, diyor.
1: Hemen şunu söyleyemez. Ben Tarım Bakanlığı orman yetki ve esasları. Bak.
4: Eyvah,
1: temel yönetmelik, amaç ve kapsam. Ülke tarım, hayvancılık, orman ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yöntemlerini bulur. Tamam. Güvenilir gıda ve yem arzının işte sağlanması, bitki ve hayvan sağlığının korunması. Konu.
0: Açıklayacağım.
1: Üretim planlaması yapmak. Bak.
2: Üretim planlaması.
1: Üretim planlaması yapmak, tarımsal desteklemeleri yönetmek, verimliliği arttırıcı tedbirler almak. Yönetmeninde yazıyor. Tarım Orman Bakanlığı.
0: Planlama şöyle bir şey. Çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki 10 dönüm tarlaya mısır ek. Ya yağışla mısır rekortesi, orada çıkacak ürün 3 katı değişir. Azalır, artar. Siz yani buğday ekimini düşünün. Ya Türkiye'nin rekortesi ortalama 17 milyon 20 milyon ton arasında.
5: 17-20. Evet.
0: Şimdi sen bunu diyelim ki 10 milyon dönüm araziden elde ediyorsun. Dedin ki 10 milyon dönüm araziye ek. Bir mevsim geldi, yağış bol, 2 kat alırsın. Bir mevsim geldi, Allah muhafaza kıtlıktan ölürsün. Ya bu işler böyle masa başında, Excel'de güzeldir.
4: Ya gereken planlama yapılsın baştan
2: ya masa
4: da.
2: Başı,
4: hayır, planlama sonra hava muhalefetiydi.
1: Ya yönetmeninde yazıyor hocam.
0: Ya o yönetmelik...
1: Yönetmeni de sen yapılmış.
2: Ya niye karşı çıkıyorsun? Yapılmış
1: ben işte. Biz demiyoruz artık, yönetmelik yazıyor.
0: Bakın ben size bakanlığı şunu söyleyeyim. Tarım Bakanlığı ne işe yarar?
1: Nasıl
0: ne işe yarar?
1: Bakıyordum hocam işte.
0: Şimdi tarımsal arazilerin amaca uygun kullanımını denetler.
2: Bak,
0: salgın hastalıklarla
2: zaten
0: uğraşır. Doğal afet, tabii olaylarla ilgilenir. İlaç desteği, ilaçlama desteği verir.
1: Yönetmek de diyor ki üretim planlaması yapmak diyor. Hocam,
0: ya o üretim planlamasından kasıt kim ne ekecek, nereye ne kadar ekecek.
2: Onu söylemedik zaten. Diyor ki adam istediğinizi ekin. Ama bence bu sene... Bu daha fiyatlı olacak. Şunu ekerseniz fiyat kaybedersiniz.
3: Ya da mevsim bu sene küresel ısınma
2: yani
3: geliyor.
2: Bunları,
3: ondan dolayı bunu yapın.
0: Hani üretim planlaması da neyle ilgili?
2: Burada şu yanlış masada egzersiz.
1: Korunması, geliştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi
0: bakın,
1: için
0: bazı,
1: yöntemler belirlemek diyor.
0: Bazı üretimi izne bağlı bitkiler vesaire vardır. Tıbbi bitkiler, endüstriyel...
1: Spesifik alanı alıyorsun ya.
0: Ya o kadar değil.
2: Yok, bu geniş, Türkiye'nin dediği doğrudur, geniş bir yelpazede.
0: Kenevir ekibi, haşhaş ekibi bunları planlar.
3: Ya buraya şimdi mesela 100 kat dikemezsin, devlet kontrol eder, her yeri kontrol eder. Oraya 3 kat verir, nasıl inşaata imara izin veriyor, orada da belli bir çiftlikten sofraya...
0: Hocam dinle. Kimin ne kadar inşaat yapıp yapmayacağına izin vermiyor değil mi?
2: Oku Türker, oku.
1: Hocam ne diyor bak, çiftlikten sofraya gıda güvenliği denetimlerini yürütmek, etiketleme ve ambalaj standartlarını denetlemek.
0: Yapar bunu. Buna bir itirazımız yok ki.
1: Sana göre ne markete denetleyeceğiz, ne çiftçiyi denetleyeceğiz hocam.
0: Denetler başka bir şey, planlar başka bir şey.
2: Planlayacak da denetlemenin içinde planlama var.
0: Hayır canım, denetleme
2: var. Öyle
1: sürdürülebilmenin içinde planlama var. Planlama zaten kelimesi geçiyor ayrı.
4: Ya, çok güzel yayın oluyor. Çok verimli, çok bilgilendirici. Harika. Ama buradan da çıkmam lazım ufak ufak.
1: Yönetmeliğe kadar bir şey değil mi?
4: Mert Bey değindi ya az önce benzin ve motorun fiyatları. Şimdi başka bir
3: soru. Ona girmeden ama bir şey soracağım. Ben size bir şey soracağım. Çok okuduğum bir şey var sosyal medyada birkaç yerde. Ertan Hocam size de fikrinizi merak ediyorum. doğruluk değerini ispatlayamadım bilmiyorum ama diyor ki Kamuran İnan adlı bir bakan eskilerden.
1: Bitlisli.
3: Diyor ki ben bu işe başladığımda Tarım Bakanı olduğumda diyor en çok ben yıllardan beri şey zannederim en çok işte ajanın hariciyede olduğunu zannederdim diyor.
1: Yok.
3: Sonra efsane bilmiyorum sonra tarıma girdim diyor. Gerçekten daha çok ajan buradaymış çünkü bizim tarımımızın işte bitmesini planlayan bir dış güçler var abi, falan gibi bir şey var. Bu efsane midir ama Google'a yazınca çıkıyor. Böyle bir
4: yerli
3: şeye,
4: tohum meselesinde
2: vardır.
3: Kanaat ediniyor ya musunuz? Şöyle, yani vardır, burada vardır. Gerçekten Türkiye...
0: Tarım Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda çok güçlü lobiler vardı.
3: Lobi diyelim. Ajan tabii kelimesi hoş değil belki.
2: Ama bunlar zaten ajan.
0: Bakın şöyle.
3: Yani sahiden bizim tarımımız bitsin diye bir çalışmalar da yapılmış
2: yani
3: olabilir
2: şöyle,
3: mi?
2: Yani şöyle tarımı hayır, bitirmekle ya, ilgili değil çok... de dünyada her zaman bu oldu. Ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Willis diye bir adam vardı. Mısır'ın olabildiğince GDO'suz yapıp kalitesini arttırmak için oldu. Adamı alt ettiler. Hmm. Dolayısıyla Osmanlı'da da buğday fiyatları artsın diye buğdayın yakıldığını falan biliyoruz. Hmm. Bunları kim yaptı? Ermeni daha çok teşkilatlar, tamam mı? Çünkü Osmanlı'nın ekonomik olarak göçülmesi için. Dolayısıyla bu normaldir, yapılır. Yani dış örgütler bunları yaparlar. Ormanını yakarlar, sana hayvancılıkla ilgili işte virüs, bakteri bulaştırırlar falan.
3: Belli tohumları yasaklarlar
2: falan. Ama devlet ne işe yarar? Bunu bileceksin, ona göre önlem alacaksın, ona göre
3: i̇şte oraya
2: planlayacaksın.
3: Oraya da sızıyorlar mı acaba? Hani
2: ona göre planlayacaksın.
3: Ya, şimdi buralarda sızmalar var mı acaba?
2: Tabii.
3: Ya, onu da 20 yıl sonra mı fark edeceğiz
2: bu,
3: yani?
2: Aa, bu bak şimdi diyeceğiz bizim ya. İçin iki öyle tane problem var.
0: Bunlardan, eşyanın doğası
2: Mert,
0: bu.
2: İki tane problem var bizim için. Bir tanesi gübre. İkincisi tohum. Yani tohum da bizim kısır tohum dediğimiz tohumlarla yapmış olduğunuz işten dolayı siz tohumcuya bağlı kalırsınız. Dolayısıyla biz hani şimdi ata tohumlar filan konusunu onun için devlet çalışıyor. Dolayısıyla gübre. Gübre niye artıyor? Çünkü gübre dediğim petrol. Bugün petrol tabii. Fiyatı yükseldikçe bu tarımı da etkiliyor. Dolayısıyla gübresiz tarıma nasıl geçilir? Burada daha verimi nasıl alınabilir? Bunları Tarım Bakanlığı kontrol edecek, planlayacak, yapacak. Seralarda üretmek daha akıllıcaysa seraları üretecek. Çünkü yine söylediğimiz konuşuyor. Şimdi ben ekonomi mezunuyum kardeşim. Doktorumu da kara para üzerine yaptım. Benim işim şunun üzerine. Ben tek bir şeyi düşünüyorum. Ben şunu söylüyorum yine. Asgari ücretle alan adam nasıl geçinecek? Tek bir şey var. Adamın yemesi ve barınması lazım.
4: Evet.
2: Bunun için devletin bunu planlaması
0: lazım. Varsayım olarak asgari ücret bir kişinin yaşam koşullarını temin etmeye yeterlidir.
3: Yeterli.
5: Asgari bir. Ücret bir ailenin...
0: Varsayım olarak böyle.
3: Yapma abi.
0: Kişinin dedim.
1: Bir Servet hocam yani özellikle
4: neyse,
1: izleyiciler soruyor.
4: Bir yere gidiyor.
1: İzleyiciler
4: artık,
1: soruyor.
4: Tamam,
1: ne ekip içiyorsunuz merak ettik. İzleyiciler falan çok yazmış.
0: Ya ben ne hayvancılık yapıyorum.
1: Hayvancılık yapıyorum. Heh. Tarım?
0: Tarım kısmı yok. Çok az. Bahçe tarımı yani kendimize yetecek kadar. Ben şunu söyleyeyim bakın.
1: Özellikle merak etmiş herkes de. Çünkü
0: izleyiciler şundan müşteri olsun. Öyle çok büyük karlar da elde eden vesaire biri değiliz. Yani bu sektörde büyük
3: abi,
0: oyuncu da değiliz.
3: Yani işte
0: ama sektörü biliyoruz
3: işte.
0: Yani biliyoruz.
3: Sen etmiyorsun, o etmiyor. Aracı diyor biz etmiyoruz. Halcı diyor biz etmiyoruz.
0: Hayır,
3: kim ediyor?
0: İşletme ölçeği mi?
1: Servet hocama göre her
3: bu arada
1: şey
3: şirketlere
1: normal.
3: Bakıyorum. Bak, o dediğin şirketler de zararda. Yani hani işte, o
0: işletme ölçeği
3: de zararda bu arada.
2: Daha büyük karımız yok. O kadar çok şey aldık ki.
1: Hangisiyle?
2: Mesaj.
1: Çok mesaj var.
3: Hangisiyle? Hangi konuda?
2: Sana da geliyor.
4: Şaşırdım ama doğru mu duydum ben? Asgari ücret bu ülkede bir kişinin rahat geçinmesi...
0: Asgari ücret varsayımsal olarak öyle hesaplanıyor.
4: Asgari ücret geçim ücreti değildir. Yok yok, siz yeterli mi olduğunu düşündünüz?
0: Bir kişi için mi?
4: Evet.
0: Yeterli.
3: Abi kira zaten
4: uçaklarda.
1: Hukuksal olarak demiyoruz.
0: Abi
1: gerçekte,
0: herkes kiracı değerli. Değil yapmayın ya. Bunlar çok böyle çok basit olup söylemler.
1: Değerde de böyle mi düşünüyorsun?
2: Sadece yeterli. Söyle.
0: Evet.
5: Asgari ücret yeter. Geçim ücreti değildir. Neden değildir? Bir ailede asgari ücretle 4 kişi ya da 3 kişi.
0: Ya bütün asgari ücretleri zan altında bırakıyoruz
5: asgari
0: ya.
5: Asgari ücretin
0: nasıl geçiniyor bu insanlar?
5: Asgari ücret şudur.
3: Çok zor geçiniyor.
1: Hocam bir ailede 4 kişi çalışıyor. Yani. Bir ailede 4 kişi çalışıyor. Yani. Nasıl geçinecek?
4: Anca öyle. Asgari, bilmek istediğim başlıklar.
3: Ama bu konu güzel var. Asgari ücret çok önemli. Çok,
5: kanunda çok diyor ki devlet bundan daha az ücret veremezsin, suçtur. Dolayısıyla asgari ücret geçim ücreti değildir. Ama şuna bakmak lazım. Şu noktada Ertan Bey haklı.
4: Tabii.
5: Ne kadar insan asgari ücret alıyor, ne kadar asgari ücretin üzerinde ücret alıyor.
4: Ne kadar sağlıklı
5: aslında esas olan
4: beslenebiliyor,
5: esas olan bir ailede bir kişinin değil en az iki kişinin çalışmasıdır. Yani asgari ücret alsalar da öyle geçim olabilir yavaş yavaş. Ama tabii ki bu iş Muhalefet tarafından asgari ücretle kim geçiniyor diye tartışılır. İşte işveren tarafından da denir ki ya bu asgari ücret bir

0: ailenin geçim ücreti değildir. Doğru. Ya. Ben bundan daha az ücret vermemem için ya da verilmemesi için kanunla asgari ücret tespit.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: İşte
1: bir
2: şey söyleyeceğim.
1: Müsaadenizle şöyle konuyu kapatmadan
3: bir açıklama hakkı verirseniz. Mert Bey'e geçmek istiyorum.
1: Şimdi burada geçtiğimiz haftalarda bir programda Faruk Bey bu kanalda dahi çalışan asgari ücretliler olduğunu söyledi. Zorlanıyorlardır ama bu insanlar geçiniyor ve yaşıyor. Yani asgari ücretle kim geçinebilir ki dediğiniz zaman sanki asgari ücretler
4: geçinemez.
5: Biraz Tarım ve Orman Bakanlığı'na belki şöyle haksızlık ediliyor olabilir. Fiyat artışı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konusu değil.
1: Değil tabii canım.
5: O Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı da denetimleri yapıyor.
4: Ama biz planlamadan bahsediyoruz.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı da bence planlamayı doğru yapıyor birçok konuda. Ama zaten mevzu neden Adalet Bakanlığı'nın startına basıp operasyonlarına geliyor? O aracıları tespit etmeye çalışıyor. Evet. O yüzden ben Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları tüm dünya koşullarına göre düşündüğünüzde ben de normal buluyorum. Ama Sermet Hocam'dan ayrıldığımız yer, o aracıları Sermet Hocam normal buluyor.
4: Ben belli lobilerin
1: aracıları normal bulmuyorum.
5: Bakın, Tarım ve Orman Bakanlığı elbette planlamasını yapıyor belli ki.
4: Bence belli lobilerin belli şeyleri manipüle ettiğini
3: biliyorum. Yarım saatim kaldı, çıkıyorum artık. Mert Bey, 100 doları aşan petrol ve 100 liraya dayanan mazot. Dünya çapında da bir akaryakıt kıtlığı mı var? Buraya mı gidiyor, başlayacak mı?
4: Birkaç ülkede var mesela.
3: Dünya petrol bulamama kriziyle mi karşı karşıya? Oraları nasıl okuyorsunuz?
4: Uzak Doğu'da birkaç ülkede. Ya şöyle bir şey, bir kez çok tehlikeli bir yere geldi rakam. Yarın öbür gün bu petrol buralarda uzun süre kalıcı kalırsa, bir kez enflasyonu düşürmeye çalışırken bizim için çok büyük zorluk çıkacak. Yani biz çok zor bir dönemdeyiz. Faizleri düşürmeyi planladığımız dönemde bu bizim için çok kötü oldu. Çünkü bizim faizlerimiz 2-3 ay önce de düşmeye planlıyorduk ve düşecekti. Fakat bu olaylar başladıktan sonra erteledik. Biz yani şöyle düşünün, dünyada korkunç bir fırtına var. Biz şu anda içeride siyaset, şu bu falan. Türkiye kendi içinde.
3: Dünyada fırtına var.
4: Dünyada bir fırtınamız. Kendi içimizde konuştuğumuz için farkında değiliz. Bu fırtınanın bize çok çok daha büyük etkisi olacak. Çünkü bizim kendisel yapısal sorunlarımız da olduğu için, işte burada konuştuğumuz sorunlar gibi, onun dışında başka kendimizin enflasyon sorunu. Yani şöyle düşünün, enflasyonu %4 ile girmek var. Enflasyon bu krize, enflasyonu %30 ile girmek var. Dolayısıyla Amerika'da da çok ciddi mesela. Petrol fiyatları orada %28 artmış son dönemde mesela. İnanılmaz benzin fiyatları. İnanılmaz bir sıkıntı orada da baş gösteriyor.
3: Peki burada Trump diyor ki savaş yakında bitecek ve bittiğinde benzin fiyatlarınız eski seviyelerine belki de daha da düşecek.
4: Onu ama aylardan beri demesine rağmen olmuyor. Sıkıntı o zaten. Bakın ben geçen gün o belgesel
0: seçimle
4: seyrettim.
0: Seçimle ilgili bir söylem bence. Yani tabii, seçimde.
4: Tabii orada da seçim var. Bakın geçen gün biz belgesel seyrettim. Ok paralı bir kanal vardı ya. Orada 28 dakika Türkiye'de Trump'ın geldiği, hatta Trump biliyorsunuz korkudan uçakla gidiyor. Başka bir uçakla bizim o yemek kamyonuyla kaçıyor falan. O belgeselde şunu anlatıyor. Esas ana konusu İran konusunda o kadar hata yaptılar ve o kadar beklemedikleri gibi bir şeyle karşılaştılar ki bitiremediler. Bunun diyor ekonomiye çok ciddi zararı oldu. Trump o yüzden çok sıkıştı. Şimdi bakın bunun yani 140 dolara kadar çıkma olasılığı var bu petrolün. 140'ı kırarsa
2: o zaman yanlış bir şey çıkıyor ama.
4: Efendim?
2: Yanlış bir şey çıkıyor. Ama şimdi hani dedin ya İran'dan çıkamadılar filan. Şimdi doların 140 petrolün varilinin 140 dolara çıkması kimin işine yaradıysa onun için İran'dan çıkmıyor olabilir.
4: Rusya'nın işine yarıyor birincisi.
2: Rusya'dan daha çok Amerika'nın işine yarıyor.
4: Ama hocam şöyle bir şey.
2: Şu anda birinci dünyada eskiden öyle değildi. Şu anda petrol satışında Amerika Birleşik Devletleri bir numara. İki numara işte Rusya ve Suudi Arabistan. Şimdi şunu söylemek lazım.
4: Ama içeriği çok zarar veriyor.
2: Bak burada konu şu. Önemli olan petrolün ne olduğu değil. Petrol akışını yönetmek konusu. Şimdi birileri petrolün akışını yönetiyor. Yani nereye gidecek, nasıl olacak?
3: O birileri kim Ertan Bey?
2: İşte bana göre daha çok üst akıl diye belirlediğimiz, yani Amerika'nın kendi içindeki bir operasyon bu. Yani bu operasyon Trump'ın işine yarıyor. Şimdi şöyle bir şey, ben tabii inanmadığım için hiç, İran operasyon yapıyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar işte böyle karşı çıktı filan. Yani ya Amerika Birleşik Devletleri'nin silah gücünü bilmiyor insanlar, ya da İran'ı bilmiyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu yönetilen bir akıldır. Yani siz Hürmüz'ü tutarak tüm dünyadaki petrol fiyatlarını belirlemeye başladınız ve biliyor musunuz Türkiye bile Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol almaya başladı. Çok şaşırtıcı değil mi?
3: Ama
2: bakın kimin işine geldi bu? Fiyat ne kadar artarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine o kadar etki oluyor.
3: Yani Rusya burada ABD'ye inebilerek

0: mi yapıyor?
1: Ben bunun bilerek olduğunu düşünüyorum tamamıyla.
2: Ama içerideki şey de seçimde çok zorlanacak ama Trump.
1: Şöyle.
2: Uzun vadede evet olabilir ama kısa vadede sıkıntı.
1: Yani şöyle bakmak lazım. Bu işleri yani Trump üzerinden okuduğumuz zaman bu işler yanlış olur.
2: Daha büyük resim.
0: Nereden okuyalım peki?
1: Yani şöyle.
2: Nobiler olabilir diyor.
1: Trump gibi liderler bir grubun sözcüsü diye bakmamız lazım. Yani şöyle bir şey var mı? Trump bir şeyler söylüyor. Dünyada işte Amerika Birleşik Devletleri ordusu da İran'a giriyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletinin işine gelmeseydi, biraz önce bahsettik ya 1963, JFK gibi öldürürsünüz. Kim öldürdü? Bunu CIA
0: yani
1: öldürdü, biliyoruz.
0: Bir başkan olarak Trump şimdi, bunun kararını tek başına veremez.
1: Tek başına, ya bakın tek başına neyi verirsiniz biliyor musunuz? Yani işte Beyaz Saray'daki yan tarafa bir balo salonu yapalım mı yapmayalım mı hadi filan. Ona da kimse ilgilendirmez. Anlatabiliyor muyum? Ama siz Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir yapının kendi içindeki kavgasını okumadığınız zaman İran'ı okuma şansınız yok. Dolayısıyla buradaki konu, bakın yine söylüyorum, Trump'ın önemli olan gelmesindeki en önemli yapılardan bir tanesi, mesela biraz önce önünüzde Gerland konuşuyoruz değil mi? Bak herkes deli diyordu adama, Gerland'ı aldı.
0: Anlaştılar.
1: Aldı. Anlaşmadı benim dedi. Çünkü ne demek? Dedi ki Gerland'da Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında hiçbir askeri güç olamaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim buranın sahibi benim. Gerland dediğiniz ne var yerde? Bir petrol. Arktik bölgenin kontrolü şeye vermişsiniz ekrana. İkincisi ise nadir mineraller. Dolayısıyla orayı adam kendi kafasına göre, yani şu Trump oturuyordu gece akşamleyin ya Gerland'da ne güzel filan, yok öyle bir şey. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi
0: projesiydi.
1: Bu proje devam ediyor. Ne? Aynı proje Güney ve Kuzey Amerika'nın birleşmesi projesinin devamı bu. Şimdi en büyük problemlerden bir tanesi neydi? Kanada ilişkisi değil mi? Amerika, Trump dedi ki Kanada bizim olmalı. Kim karşı çıkıyor? Kim karşı çıkıyor? AB ve İngiltere, hatta biliyorsunuz kral gitti. İşte Kanada'da ilk defa böyle bir kendi gövde gösterisi yaptı. Bununla ilgili dedi ki bu bölge bizimdir. Ben çok eskiden beri Türkiye'nin programında da söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile birleşip Avrupa Birliği benzeri bir yapıya gideceğini söylemiştim. Yani bu yapı yakın zamanda olacaktır. Çünkü bölgeden İngilizleri ve Avrupalıları çıkartmaya çalışıyorlar Amerikalılar. Tüm bölgeyi kontrol etmek için. Dolayısıyla bu bölgeyi kontrol etmek ne demek biliyor musunuz? Bakın ekrana vermişsiniz. Ekrandaki Arktik bölgenin kontrolüyle birlikte petrolün fiyatlarını da siz belirliyorsunuz. Ticaretin fiyatlarını da siz belirliyorsunuz. Yani biz şunu düşünmek çok hatalı olmaz mı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde dünyanın en büyük gücü var. Yani 1.4 trilyon dolarlık savunma sanayi. Ondan sonra İran'a bakıyoruz. İran'da 150 milyar dolar. Ya bir dengesizlik yok mu lan? Ne oluyor orada
0: filan? Peki nasıl o direnci gösterdi İran?
1: Direnci, bakın şimdi var. Ben söylenenlere ve yapılanlara değil sonuca bakarım. Sonuçta Trump Hürmüz'ü kapattı. Dedi ki arkadaş burası benimdir. Kim geçecek, kim gelecek? İran'da diyor ki ben yaptım falan, öyle bir şey olmaz. Yani dolayısıyla buradaki problem şunun üzerine kurulu. Birileri bize petrolü yönetiyor, hatları yönetiyor. Bugün Trump istese İran'da oturup anlaşmaz mı? İstediği anda der ki tamam ne istiyorsun kardeşim? Nükleer de senin olsun, petrol problemi bitti. Demek ki bir akıl petrol problemini yönetmeye çalışıyor. Bununla birlikte neyi konsolide ediyoruz? Avrupa Birliği Trump'ın elinde. Şimdi en çok okumuşsundur Mert. En çok Avrupa Birliği'ne kim petrol satıyor? Amerika Birleşik
2: Tabii.
1: Devletleri.
2: Tabii amaç o.
1: Rusya bitti.
2: Çin zaten
1: bak,
2: petrol bağımlılığı.
1: Trump'ın çok önemli bir açıklaması daha vardı. Orada ne dedi? Dedik ki petrol fiyatlarının çıkmasının asıl sebebi Ukrayna Savaşı'dır dedi yakın zamanda. 2 gün önce. Ne demek bu? Diyor ki rafinerileri vuruyorsunuz, onun için petrol fiyatları çıkıyor. Bu aynı zamanda bakın ters okuyun, her bir rafinerinin vurulması Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü Çin'e bile sattığı petrol fiyatları
2: tabii.
1: 30 dolardan 140 dolara çıkıyor.
2: Şu an en mutlu Putin zaten.
1: Tabii Putin.
2: Putin çok mutlu.
1: Bakın Ukrayna savaşını bir şekilde finanse etti mi? Etti. Amerika Birleşik Devletleri için şey diyorlar, rakamlar var ya, şimdi 34 milyar dolar oldu İran'a olan şey. Ya ne olacak, petrol fiyatından daha

0: Çok kazanıyor adam.
1: Ya ana şey şu hocam bence orada. Çin'i sıkıştırmak için tamam diyor ki ben Çin'in çünkü petrole çok ihtiyacı var. Petrolü kontrol ederse ve özellikle bu bölgeyi kontrol ederse gelecek 50 yılı 100 yılı kurtarırım diyor. Amerika'nın bütün planı orada.
0: Yani ama İran'dan bak işte. Bir yanlış şey var. İran'dan Çin çok petrol almaz. Bak, unutmayın. Yani rakamları çok az yani %9'larda filan. Asıl şeyin Çin'in petrolü Rusya'dan geliyor.
1: Ama işte unutmamak o bölgeyi tamamen şey yaptım hiç alamayacak onu.
0: Tabii yani şöyle bundan sonraki konu önemli. Şimdi Malaka Boğazı'nı göreceğiz yakın zamanda. Hürmüz'ü kapattılar. Yakın zamanda bir bakacağız. Aa Malaka'da da Amerika Birleşik Devletleri. O zaman Çin korksun.
2: Kapıda 3. Dünya Savaşı var mı?
0: %100 olmak
2: neden?
0: Zorunda.
2: Neye
0: yani
2: dönerek?
0: Şimdi bu şöyle. Bu bir gereklilik olarak görüyorum ben. Gereklilik ne demek? İki açıdan bir sosyolojik açıdan bakalım. Sosyolojik açıdan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir bakıyoruz ki otonom arabalar çıktı. Basit bir örnekle izleyici iyi anlasın diye anlatıyorum. Taksi şoförlerine ihtiyaç yok. Otobüs şoförlerine ihtiyaç yok. Pilotlara ihtiyaç yok. Hiç kimseye ihtiyaç kalmadı. Benim bir fabrikatör arkadaşım var. 300 kişi çalıştırıyordu. Koydu robotları 300 kişiye goodbye dedi. Gece çalışıyor, ışıksız, SSK yok, yemek yok, fıstık gibi çalışıyor. Peki buradaki problem, o 300 kişi, aileleri olsa 4 kişiden hesap edelim.
1: 1200 işte.
0: 1200 kişi aç kaldı. Şimdi Avrupa Birliği'nde ve Birleşmiş Milletler'de bir şey var, proje. Diyorlar ki insanlık maaşı verelim.
1: Aynen, vatandaş
0: İşsiz
1: maaşı.
0: İşsiz kalanlara, doğru, insan doğru. Olmanın maaşı. Ne olacak? 2000 euro verelim. Tamam, çok güzel. 2000 euro verdik. Ama Mert oradan bir geçiyor XKLMC arabayla ne oluyor diyor. Veyahut da Mert oturuyor bir yerlerde yemek yerken ne oluyor diyor. Bu anarşiye gider.
1: Zaten hocam katılmak için söylüyorum İngiltere'de olanlar adamlar şeyle bu şeylerle makinaları ATM makinalarını kuyumcuları yağmalıyor. Artık yağma başladı
2: İngiltere'de.
1: Dünyada. İngiltere'de yağma başladı. Niye oluyor bu? Katılıyorum. Çünkü dünyadaki o azınlık o kadar zengin oldu ki ultra zengin. Amerika'da bir kesim var. Her gün 1 milyon doları yaksa sonsuza kadar bitmiyor. Bakın, bir kesim de var. 100 doları yok. Amerika'nın %50'sinin 100 doları yok cebinde. Bakın.
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte belki hani konuşmuştuk. En önemli konulardan bir tanesi askerler, robot askerler. Askere de ihtiyaç yok. Ne olacak bunlar? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla diyor ki sosyolojik olarak akıl. Bunu senin programında yapmıştık hatırlıyor musun? Makette getirmiştim.
3: Evet.
0: Guide sonda yazıyor diyor ki dünya nüfusu 500 milyona düşmezse büyük kaos çıkar. O zaman ne yapacağız? Savaşlar çıkartalım, salgın hastalıklar çıkartalım. Bu nüfusu biraz daraltmamız lazım. Dolayısıyla dünya bir kere biri sosyolojik olarak buna ihtiyaç var. Bir de ekonomik olarak, zaten belki senin konularda da girelim. Bakın, dünya Birinci Dünya Savaşı'nda bir zıplama yaptı ekonomik olarak. İkinci Dünya Savaşı'nda gelişmeler, teknolojik gelişmeler ve ekonomik ve hatta Milletler Meclisi vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Birleşmiş Milletler oldu. Bir Üçüncü Dünya Savaşı'nda yeni bir yapıya oluşturulacak. Dolayısıyla buna ihtiyaç görüyorlar. Çünkü ben size desem ki ya şunu şöyle yapın. Siz diyorsunuz ki hep direnç gösteriyorsunuz. Devletler dahil olmak üzere. Direnci nasıl kıracağız? Bir savaşla kırabiliyoruz.
2: Dünya ekonomisi bunu kaldırır mı?
0: Kaldırır çünkü Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda kaldırmış ama çok güzel bir soru bu Semiha. Çok iyi. 4 yılı geçerse dünya ekonomisi kaldıramıyor. 4 yıl.
2: Neden 2 ile 4.
0: Bunu planlamışlar ve rakamlamışlar. Yani 4 yılın üzerinde olmaya başladığı zaman savaşı planlayan da zarar görmeye başlıyor.
2: Savaş 4 yıldan fazla sürer.
0: Sürmemeli, sürmemeli. Yani 2. Dünya Savaşı'na da bakın, 1. Dünya Savaşı'na da bakın.
1: Özellikle böyle. Zaten bütün büyük dünya savaşlarından önce ekonomilerde ciddi bir sıkıntı olmuş. Yani 1929 buhranı oluyor, ondan sonra 2. Dünya Savaşı çıkıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan önce de yine sıkıntılar var dünyada. Yani ne zaman ki halklar parasızlaşıyor.
2: Ekonomik buhran sonra savaş.
1: Şimdi bakın şöyle düşünün, o kadar parasızlaşıyor ki insanlar, artık insanlar huzursuzlanmaya başlıyor. İşte o ATM'leri falan patlatıyorlar İngiltere'de, başka ülkelerde ve bunun çok çoğaldığını düşünün. Adamlar öyle bir şey yapıyor ki bir savaş çıkarıyorlar. O savaş, halkın o şeyini alıyorlar.
2: Siz de öyle
1: diyorlar.
2: Mi düşünüyorsunuz?
1: Tabii yani.
2: Üçüncü dünya savaşı
1: kadar ben büyük o bir şey olur bilmiyorum ama bir şey çıkaracaklar. Çünkü sistem artık gitmiyor. Yani onu şimdi neye bakıyoruz? Dünyanın en zengin ülkelerinde bile bu inanılmaz bir refah. Yani şu an Bizde konuşulan konuların aynısı inanılmaz bir şekilde Amerika'da konuşuluyor, İngiltere. Eskiden böyle değildi. 94'te biz bunları konuşuyorduk, 94 krizinde. 2000'de biz konuşuyorduk. Şimdi orada aynı şeyler konuşuluyor. Benim çünkü işim olduğu için sürekli onları hatta alıyorum, kopyalıyorum. Yani Amerika'da 28 yaşında insanlar ev alıyormuş. İlk evini, şimdi 48'e çıkmış. Ortalama mortgage ödeme yaşları 75'e çıkmış. İşte emeklilik yaşları inanılmaz olmuş. Dolayısıyla dünyadaki o şey, enflasyon orada başladı körüklenmeye.
0: Merz'e aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Almanya Başbakanı diyor ki Amerika Birleşik Devletleri yakın, yani 3 gün önce söyledi. Rüyalar ülkesiydi. Şimdi artık biz olacağız diye bir şey var.
2: Ayrıca
0: şimdi
2: Almanya da silahlanıyor.
0: Şimdi Almanya'nın silahlanmasıyla birlikte kötü. Bakın, iki tane ülke silahlanıyor aslında. İki tane ülke 2. Dünya Savaşı'nda hadım edildi. Bunlardan bir tanesi Japonya'dır, bir tanesi de Almanya'dır. Ne dediler biliyor musunuz? Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak ikiniz de koruyacağız. Güvenliğiniz bize ait. Siz silahlanma yapamazsınız. Çünkü bunların silahlanmasıyla birlikte unutmuyorlar yapılanları. Yani bomba atmasın, atom bombası. Dolayısıyla bunları sosyolojik olarak zaman içinde yok etmeye çalıştılar. Şimdi Japonya'ya gittiğiniz zaman filan bombayla ilgili yalnızca hani şey yapıyorlar. Yani düşünceleri var
1: Amerikancı
0: ama
1: sonucu Amerikancı yaptılar. Onların da kafası yıkandı.
0: Dolayısıyla yok. Bu iki ülke aslında geçmişin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın aslında dominant ülkeleri. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda da Almanya var başlangıçta taraflardan biri. İkinci Dünya Savaşı'nda da başlatan Polonya'ya 1937'de girmekle birlikte var. Dolayısıyla 39'da. Dolayısıyla Çin de aynı şekilde. Bakın Japonya da aynı şekilde. Niye biliyor musunuz? Japonya 6 ay içinde tüm Pasifik'i ele geçirdi. Aynı Japonya 1937'de Mançurya'dan girip Pekin'e kadar gelerek Marco Polo Köprüsü'ne kadar geldi. 100 milyon Çinli batıya kaçtı. Onları Sarı Göl'de, denizde, nehirde öldürdü, öldü çoğu filan pişmeken. Yani şunu söylemek istiyorum. İkisi de dominant ülkeler.
2: Şimdi
0: dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'e karşı, Mert'in dediği doğrudur, Çin'e karşı kutuplarını yükseltmesi lazım. Neye ihtiyaç var? Bugün Almanya dediğimiz yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok üssü olduğu iki yer var. Japonya ve Almanya. İkisinin de Amerika'nın etkisinde, ikisini de yükseltmeye çalışıyorlar. Eğer Çin'e karşı yükseltmezse bunları, Çin yakın zamanda alıp gidecek. Dünya Savaşı'nın çıkma sebeplerinden biri Çin'in yükselişini engelleyememesidir Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir de orada garip bir yer var. Rakam söyleyeceğim size. Yani harita yok ama düşünün Asya'yı, Çin'in güneyi, Hindistan'ın güneyi, Endonezya filan olduğu, Malezya'nın olduğu yer. Velos belgesi diye yazılıyor. Oraya bir daire çizin. Kaç kişi yaşıyor biliyor musunuz? Küçük bir daire yani. 4,5 milyar insan.
3: Dünyanın yarısı.
0: Dünyanın yarısı. Evet. Dolayısıyla burada nüfusla ilgili bir planlama düşünüyor. Bizi kalabalık olarak gören insanlar. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, ya insanlar böyle düşünür mü? Ya bir düğmeye bastı, 75 bin kişi öldürdü bir atom bombasıyla. Aynı akıl bunlar. Aynı akıl Rusya'da 60 milyon insan öldü. Çin'de yine aynı rakamlar öldü.
1: 11 Eylül'de
0: öldü.
1: Kendi
0: tabii,
1: vatandaşları
0: yani
1: öldü
0: bunlar
1: orada. Gözümüz
0: olur mu
1: yani.
0: Olmaz mı? İzleyiciye onu söylüyorum. Böyle şeyler, bunlar dünya tarihinde hep var olan şeyler.
2: Bir iddia da şu ki bunu artık silahla değil salgın hastalığı.
0: Tabii ben şöyle düşünüyorum.
2: Para harcamayacak.
0: Ben
2: yani
0: bunu
2: burada.
0: Tabii biz iki kişiyiz. Bu 3. Dünya Savaşı'nı ilk baştan beri hep söyleyen Türkiye biliyorsun. Osman Pamukoğlu ile ben.
1: Evet.
0: Osman abi bir şey yazdı, kitap yazdı 3. Dünya Savaşı. Biz de devamlı bunu söylüyoruz. Şimdi herkes konuşuyor ama o dönemler söylediğimizde bize şey yapmıyorlardı. Yani ulan bunlar da uçtu. Hani Türk Hava Yolları'na binmişler falan. O kadar uçtu diye. Ama şimdi herkes konuşuyor. Çünkü bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum ben. Niye gereklilik? Ya teknolojinin artmasıyla birlikte insana ihtiyaç olmadığı için.
1: Bir de kaos olunca korku olur. Korku olunca devletlere biat artar.
0: Bakın şimdi
1: siz esas o devlet korusun beni diye devlete daha çok saygı duyacaksınız. Ama öbür türlü ben bu haksızlığı kabul etmiyorum diyorsunuz, anarşi çıkarıyorsunuz.
0: Bakın bir de dünyada en büyük krizlerden bir tanesi küresel ısınmayla birlikte dikkat gıda üretimleri düşüyor. Çünkü işte biraz önce Avukat Bey'in söylediği gibi iklim dengeleri devamlı değiştiği için Dolayısıyla gıda üretimi düşmeye başlıyor. Bugün Ukrayna'nın Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Afrika aç.

0: Çünkü buğday gitmiyor. Bunlar hep yönetilen şeyler ama ben Dünya Savaşı çıktığında, Dünya Savaşı Amerika ve Çin arasında olmaz.
1: Bunu ne kadar yakın zamanda
0: ya ben çoktan başlamış olması gerektiğine inanıyorum.
2: Ben onu ekleyecektim aslında.
0: Evet, evet, çoktan.
2: Ama yani başladı bile, biz hala farkında değiliz belki ama başladı bile.
0: Ama benim başladı dediğim konvansiyonel bir savaştan bahsediyorum ben. Yani bu savaşa Amerika Birleşik Devletleri Tayvan üzerinden Çin'le savaşmaz. Bakın. Akıl şöyle çalışır.
1: Yani asıl savaşacak
0: akıl
1: olan
0: savaşacak,
1: ABD ve Çin mi?
0: Hayır. ABD ile Çin hasımlar. Diyecek ki ABD savaşı başlattım. Nerede çıkar biliyor musun savaş? Keşmir probleminden dolayı suyu nasıl paylaşacak?

0: de bakın Çin'i nasıl konsolide ediyor. Bir, AKUS kurdu. Quad kurdu. Yani
1: ne demek bunlar?
0: AKUS Quad Çin'in ya Avustralya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir teşkilat. Öteki tarafta da Hindistan'ın da olduğu bu teşkilat, İngiltere'nin de olduğu bir Quad diye bir teşkilat var. Dolayısıyla teşkilat dediğim örgüt, yani ne, Çin'e karşı bir savunma mekanizması, Çin'i bir kuşatma mekanizması olarak oluşturuyorlar. Bu arada şimdi hani belki en büyük güçlerden bir tanesi Tayvan. Hani bu soru çok sorulduğu için senin vasıtanla söyleyeyim. Çin'i Tayvan ele geçirebilir mi? Geçirir ama Amerika Birleşik Devletleri için değil. Eğer ki Çin'i Tayvan ele geçirsin, Japonya diye bir ülke kalmaz. Çünkü Japonya'nın tüm ticareti Tayvan'ın üzerinden geçiyor, yanından. Dolayısıyla bunu yapamayacağı için şeyden önce, Amerika'dan önce Tayvan'ı Japonya veremez. Eğer verilirse Japonya'yı göremezsiniz. Dolayısıyla buradaki konulardan bir tanesi de, hani biraz önce petrolden giderek söylüyorum, sorun yalnızca ham petrolü üretmek, rafinerileri yönetmek değil. Sorun akışını yönetebilmek. Yani ben kimin üzerinden ne götürüyorum? Yani bir baktık ki Ümit Burnu'nun üzerinden gitmeye başladı. Fiyatlar arttı değil mi? Fiyatın artması kime yaradı? Amerika Birleşik Devletleri'nin işine geliyor, Rusya'nın işine geliyor.
2: Ekleyebilir miyim?
1: Bir şey soracağım Mert Bey.
2: Tamam, sonra size 3-4 dakika bir şey eklemem lazım.
1: Şimdi bir taraftan altın depoluyor diyorlar. Neden?
2: Çünkü herkes bu gidişatı görüyor. Hem böyle, bakın şöyle enteresan bir istatistik var, biliyor musunuz bilmiyorum. 1000 dolar, 45 bin lira, 46 bin lira ya da 47 bin lira bir para değil mi? Çok düşük bir para değil mi? Bunu size söylesem şu anda dünyanın 1000 dolar alan maaşı olan bir insanın, bakın 1000 dolar olan, dünyada ilk %20'de zenginlik olarak desem, burada gülersiniz değil mi bana? Ama gerçek bilgi bu, biliyor musunuz? Veri bu. Yazınca çıkıyor. 1000 dolar dışında, yani 1000 dolardan aşağı para kazanan dünyada 5.6 milyar insan var. Dünyadaki gelir adaletsizliğini görüyor musunuz? Yani biz şey zannediyoruz, hani Türkiye kötü de dünya çok. Dünyada inanılmaz bir gelir adaletsizliği oldu. Dolayısıyla tüm bunlardan dolayı o para öyle bir ellerde birikti ki biz bundan dolayı dolar veya döviz, bütün basılı paralar acayip değer kaybediyor. İkincisi, gelecekte böyle bir savaş olabilir diye sürekli rezervlerine altın koyuyorlar. Çünkü görüyorlar ki dolar tutarak paranızı koruyamıyorsunuz. Türkiye'de de en büyük yanılgı odur yani. Türk halkının en büyük finansal cehaleti odur. Bilmez, dolar alır köşeye koyar. Ha, 100 dolarım var, 100 doları...
1: Peki bizi izleyenler şimdi sıradan vatandaş. Nasıl...
2: Yatırım. Ya Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası aptal mı? Niye dolar almıyor da altın alıyor, koyuyor? Demek ki bir şey var. Yani sonuç itibariyle kısa vade için demiyoruz tabii. Kısa vade altın çıkar, dolar çıkar, o ayrı, ama basılı olan paralar istediğiniz kadar şey olsun, değerli gibi gözüksün, o zaman da paranızı eritir.
3: Zaten o referansı altındır bir de.
2: İşte referans yani altından bu... çıkardıkları için onu şimdi, ama işte insan dünyada da artık bu, ama gitgide eskiden bu kadar değildi. Son dönemde hem bu petrolün artışı, hem Amerika'nın ekonomik sıkıntıları, borcun artması falan, gitgide dolar eskisinden daha
0: Mert,
2: hızlı.
0: Çok ilginç bir bilgi vereyim mi sana?
2: Hızlı, pardon hocam, hızlı değer kaybetmeye başladı. Tabii ki vereceğim.
0: Bak, dünya savaşlarından önce iki tane değerli şeye yatırım yapıyor insanlar. Bir tanesi tamamıyla doğrudur, altın. İkincisi ne? Sanat eserleri.
2: Sanat eserleri. Onu da çünkü götürebiliyorlar. Ama bu merkez bankaların nedeni o. Yani bir şey görüyorlar, gelecek bir şey var diyorlar. Ondan dolayı da tedbir almak zorundayız diyorlar. Ve döviz devamlı değer kaybettiği için uzun vadede. Yani mesela geçen bir rakam gördüm. O zaman ismini veremeyeceğim bakın. Bir marka var, hani hep böyle fast food markası ya. Bundan 20 yıl önce 1 dolar olan ürün aynı yerde 6 dolar olmuş.
3: Hamburger.
2: Siz 20 yıl önce 1 dolar alıyordunuz. Bakın dünyadaki enflasyon. Bizim Türkiye'deki enflasyon...
1: Kaç yıl önce dediniz?
2: 20 yıl önce. Hmm. Dolayısıyla siz 20 yıl önce 100 dolarınızı almışsınız, koymuşsunuz, sevinerek geliyorsunuz. Benim 100 dolarım var Merkez Bankam'da. O para artık eskisi gibi değil. Değeri acayip kaybediyor. Fakat insanlar bunu fark etmiyor. Dünyada bakın en büyük para dolarla çalınıyor insanların cebinden. Bak, gerçek söylüyorum. Dünya, çünkü borsada azınlık girer. Ne bileyim işte, sanat eserini az kişi bilir. Ama dolar öyle veya böyle herkesin cebindedir ya. Bütün parayı sistem dolarla çalıyor.
3: Emisyonu dolar çok fazla.
2: Bir de anlatılacak gibi bir şey de değil. Yani şimdi kimseye, özellikle finansal okuryazarla olmayan bir insana şunu inandıramıyorsun. Ha, ben her ay artan bir şeyden nasıl para kaybederim? Şimdi evet, mantıklı geliyor mu? Her ay artıyorum. Hatta şöyle diyenler var ya, 25 yıl önce 1,5 liraydı kardeşim diyor. Bugün 45 lira oldu. Nasıl ben para kaybediyorum diyor. Çünkü insanlar enflasyon hesabı yapmayı bilmedikleri için 1,5'tan 45'e çıkmasını maharet zannediyor. Ama aslında 1,5'tan ekmek bile 200'e çıkmış. Yani sen 20 yıl önce aldığın parayla aynı ekmeğin şu anda 5'te 1'ini alamıyorsun. Aynı o hamburger zincirinin 5'te 1'ini alamıyorsun. Dolayısıyla parayı böyle çaldıkları için...
0: Buna enflasyon diyoruz.
1: Bu arada bu hafta Rusya hemen geliyorum. Tamam. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şunu söyledi. Bence bu da çok korkutucuydu bir taraf.

0: taraftan. Avrupalılar bize saldırırlarsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek. Soracağım, buyurun.
1: Şunu ekleyeceğim. Şimdi 1929 ekonomik buhran. Bende bir kitap var. İkinci Dünya Savaşı öncesi 29'dan itibaren gazete manşetleri var. Size buraya keşke getirseydim bunu konuşacağımızı bilsem. O 10 yıldaki gazete manşetleri bu dönemdeki gazete manşetlerine o kadar çok benziyor ki. Birebir aynı gidiyor. Yani aslında eyvah, film çok belli. Hani 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Kapıda değil. İçeri girdi, şurada oynuyor şu anda. Biz de seyrediyoruz, hala diyoruz ki ya savaş çıkar mı? Ya bir etrafımıza bakabilir miyiz?
0: Savaş dediğiniz şu an ekonomi mi?
1: Sadece ekonomi değil. Konvansiyonel anlamda da dört bir tarafta savaşlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı 4 yıldır sürüyor. Ya da NATO-Rusya savaşına doğru mu ilerliyoruz? İşte bakın şurada Arktik var. Derler ki oradaki doğal kaynakların %30'u petroldür. Biz bazen Trump'ın açıklamalarını çok hafife alıyoruz. Yani ya Trump şöyle dedi, böyle dedi diyorlar. Ya Trump göstere göstere söylüyor. Söyletenler kimdir bilmem. Ama Trump 1,5 yıldır oranın türküsünü çalıyor. Diyor ki kardeşim ben bu Grönland'ı alacağım diyor. Ve 2 gün önce Grönland'ı bayrağını teslim etmese de aldı. Venezuela'yı alacağım diyor. Biz diyoruz ki ya nasıl alacak, işte Maduro var. Bir bakıyoruz ki bir gece helikopterle iniyorlar, Maduro'yu paketliyorlar, götürüyorlar.
0: Yiyip,
1: Venezuela silah, haritasını Amerika Birleşik Devletleri bayrağıyla yapıyorlar.
0: Uzaya
1: yapıyor
0: silah konuşlandırması, yeni bir dünya savaşının evet, acaba açık hazırlığı mı diye bir taraftan da konuşuyor.
1: Uzaya silah konuşlandırıyor. Mesela Ertan Özyiğit Hoca bunu çok iyi evet, söyler, yıllardan beri anlatıyor. Bu defalarca söylenmiştir uzaya silah olayı. Covid olayından sonra bir bakın bakalım dünya hem devletsel açıdan yönetimsel hem ekonomi hem de bizim sosyolojik açıdan, psikolojik açıdan her birimiz 2020 öncesi gibi miyiz?
0: Evet,
1: zaten bir savaşın içine girdik ama bence bunu biz hala savaş ne zaman olacak, şu savaşın iliklerine kadar şu anda yaşıyoruz.
2: Ama şu an girmemiş olsak bile bu bile ekonomiler için çok büyük tehdit. Yani
1: Arktik,
2: bir şey soruyor. Şey yani
1: Arktik'le ilgili şunu ekleyeceğim. Şu harita çok önemli.
2: Yani.
1: Şu harita 20 yıl önce getirseniz muhtemelen biz bu televizyon
0: şuradan
1: programını...
0: Şuradan gösterir misiniz? Buraya gelin.
2: Al sopayı da
1: verin.
2: Arkada. Al sopanı.
0: Eyvah, arkası da düştü.
1: Ya sopaya... Şunu aldım.
3: Birinci Dünya Savaşı mesela Alsace-Lorraine toprakları yüzünden çıktı.
2: Hepsinde Rothschild'ler bu arada şey yapıyor onların.
3: Finanse ediyor. Yani şuraya Ukrayna'nın paylaşımı var.
1: Şurayı biz 20 yıl önce Habertürk ekranlarında bu ekip toplansa ve bir desek ki ya Arktik'te biliyor musunuz nadir toprak elementleri var ve burası dünya savaşı için çok önemli bir yer desek bize
3: ben
1: ne
3: yazdım bunu.
1: Ne derlerdi hocam?
3: Komplo. Yok ben yazdım bunu.
1: Siz yazdınız. Ama ne diyorlardı? Komplo teorisi.
3: Tabii komplo, aynen komplo bunu söyleyeceğim.
1: Komplo teorisi diye bir şey yok. Şu an tüm dünyanın gözü burada. Çin burada, Rusya burada. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ı teslim aldı. Danimarka ne diyebildi? Avrupa Birliği ne diyebildi? Bir de Trump mesela Grönland'ı alacağım
0: burada,
1: dediğinde.
0: Ne var bu kadar önemli kılan?
1: Özellikle şu bölgede petrolün %30, yani bu kaynakların %30'unun petrol, %10'unun doğalgaz olduğu söyleniyor. Ve yine bilişim sektöründe kullanılacak cep telefonu, bilgisayar, araçlarda kullanılacak nadir toprak elementleri var. Ama şimdi Kuzey Kutbu'ndaki erime hızlandı. Yani küresel ısınma hızlandı. Aslında tüm planlar biraz buna doğru. Biz bir şeyi kaçırıyoruz hep. Bizde şey var ya işte küresel ısınma varmış, hikayeymiş. Hiçbir şeyi hikaye için söylemiyorlar. Küresel ısınmayı da hikaye için söylemiyorlar. Birileri şimdiden burada meskenleri tuttu bile. İşte Rusya, şimdi Alaska'yı mesela Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce Rusya'dan satın aldı. Ya acaba hangi planlarla satın aldı da bugün Alaska artık çok değerli bir hale geldi? Grönland'da satın almak için yıllar önce galiba bugünün parası değeriyle 1-2 milyar dolara denk gelen bir teklif yaptı Danimarka'ya. Danimarka kabul etmedi. Şimdi de para teklif etmedi ama resmen askeri üsleri ben alacağım ve başkası askeri üs kuramaz diyor. Bakın çünkü özellikle Rusya ve Çin'in çok büyük ölçüde burada planları olduğu için başkası
0: ama
1: askeri
0: Çin
1: üs kuramaz
0: orada
1: diyor.
0: Yani Çin'in askeri üssü yok. Çin, Rusya olduğu için mi varsayalım?
1: Tabii.
3: Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'i oraya sokmamaya çalışıyor. Rusya ve Amerika orada anlaşmış durumdalar. Artık bölgenin kontrolünü yaptılar onlar. Ama Çin yukarıya çıkmak istiyor. Çünkü Çin şöyle yaptı, Pekin'den çıkan gemi Londra'ya ulaştı. Ondan çok rahatsız ettiler. Onun için Grönland Arktik bölgenin kontrolü için önemli bir yer.
1: Ve burada biraz kutupların önce erimesiyle ticaret de daha farklı
3: doğrudur.
1: Gelecek.
3: Yani bakın, Grönland'ı alıyorsunuz, ne Avrupa Birliği ne de Danimarka hiçbir şey söylemiyor. Hani Danimarka Başbakanı çıkmıştı, biz orayı alırsınız.
1: Satılık değildir orası.
3: He, öyle bir şey olur
0: niye
3: mu?
0: Niye sustular?
3: Çünkü kendi güvenlikleri için de Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaçları var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, bir de orada görülen de o kadar büyük değil. Haritada küçüldü ya o.
1: Doğru.
3: Yeni harita diziliminde. Hı. Onu da eklemek lazım oraya.
2: Ben bir şey ekleyeceğim. Demin Türker bir şey söyledi. Komplo teorisi diye bir. Bakın komplo teorisi kavramı ne zaman çıkmış biliyor musunuz? O çok ilgimi çekti benim. Kennedy öldürdükten sonra Ertan Hoca gibi, Türker Hoca gibi insanlar bu olayı aydınlatmaya çalışıyorlar ve gerçek veriler sunuyorlar. Bu olacak şey değil, bu adamın ölümü falan diyorlar. CIA ne yapıyor? Diyor ki bu insanlar bu olayı ortaya çıkaracaklar diyor. Bunları bir şekilde karalamamız lazım diyor. Komplo teorisi diye bir kelime çıkarıyorlar. Bunlar komplo teorisi diyorlar ve insanların kafasını bulandırıyorlar. Yani aslında komplo teorisi diye küçümsenen şeyler yine aynı şekilde birileri tarafından senin duymaman için, duyduğunda itibar göstermemen için uydurulan bir yafta.
1: Biyolojik saldırıyı mesela Ertan Özyiğit yıllar önce söylemişti, ben gördüm.
3: Evet.
1: Biyolojik saldırı dediğimiz, sonra biz Covid gelince diyoruz ki aa ne oldu? Yani ne oldu?
3: Tarih verdim artık. De. Bak herkes söyleyebilir, ben tarih verdim.
0: Tekrar
3: 2000'de başlayıp
0: mi?
3: Hayır. Şimdi bundan sonraki, yani hani herkes bir daha olacak mı diyor, bana göre tabii. Bundan sonra savaşla birlikte olacak. Açlık. Global bir salgın
0: yani
3: ve savaş.
0: Yani böyle bayağı bombalı bir savaş mı olacak?
3: Şöyle, nükleer kullanacaklarına inanıyorum ben ama göstermelik.
0: Rusya'nın söylediği o mu Ertan?
3: Avrupa'ya kullanmazlar. Avrupa'daki nüfus beyaz ırktır. Onlara dokunmazlar.
0: Nereye atar?
3: Yani daha çok işte bahsettiğimiz Çin, Malezya,
1: yani nüfusun
3: o bölgeler falan.
1: Kalabalık,
2: kalabalık yere atacaklar onların o tarafta.
0: Yani bunu yapacak olan Rusya mı?
3: Yok, Rusya yapmaz. Mi? Yani benim bahsettiğim şu, Amerika Birleşik Devletleri de orada bir problem yaratmaz. Hindistan ve Çin'in birbirleriyle kapıştırılması lazım. İki nüfus 1.4, 1.4. Yani 2.8 milyar insan, aşağıyı saymıyorum. Dolayısıyla bu insanların hepsini birbirine yedirmeleri lazım.
0: Burada Hindistan'ın nükleeri var mı?
3: Tabii var. Pakistan'ın, Hindistan'ın ve Çin'in var. Birbirleri. Ama buradaki nükleer, yani bildiğiniz nükleer savaş değil. Göstermelik bir nükleer atıp, çünkü bizim en büyük problemimiz insan olarak nedir biliyor musunuz? Size her şeyi yaptırabilirim. Yeter ki korkuyu göstereyim.
2: Tabii.
3: Hepiniz evden çıkmadınız Covid'den dolayı. Maskeler, maskeler, maskeler. Korkudan
2: i̇şte
3: dolayı.
2: O zaten savaş.
3: Dolayısıyla
2: en büyük şey de olacak.
3: Akıl yani korkuyu yönetir.
0: Bugün dünya insanı neyden korkacak? Ölmekten mi?
3: Tabii ki ölmekten. Ve açlık, ölmek. Tabii bunların hepsi üst üste.
2: Ya başımda bir devletim olsun, tabii. Enflasyon olsun. Yeter ki şu savaşta beni korusun diyecek
1: Covid'den sonra gerçekten devletlerin yönetim şekli de değişti. Yani devletlerin halkı yönetme şekli de değişti. Halkın devlete bakış açısı da değişti. Ya bunların normal bir şey olduğunu söyleyemeyiz hiçbirimiz.
0: Yaşadığımız gibi bir pandemi yaşamayacağız diyorsunuz.
3: Ondan daha
0: ama
3: büyük bir pandemi yaşayacaksınız.
0: Savaşla.
3: Tabii savaşla birlikte. Hem ya de birkaç tane pandemi iç içe gireceğini düşünüyorum ben. Çünkü nüfusun bakın garip olacak ama hani söylemiş olalım. Hani tam komplo diyecekler Türker.
1: Evet.
3: Yani milyarın üstünde insan ölecek.
0: Aman Allah.
4: Ya şöyle, ben şimdi bu tür senaryolar tabii hep konuşulur. Konuşulmasında da fayda var ama kesin gibi konuşmak...
0: Çok özür dilerim. Bunun ne zaman olacağını düşünüyorsunuz?
3: Yani ben geç bile kalındığını söylüyorum. Her bir geçlik, bakın senaryo şunun üzerine kurulu.
4: Yani
3: şimdi buradaki tarafları belirlediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Taraflar kim biliyor musunuz dünyadaki savaş için? İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. İki taraf kavga ediyor. Yani ulusalcılar ve küreselciler diyebiliriz buna. Buradaki kavram şunun üzerine kurulu. Çin'in yükselişine ihtiyaç var İngiltere için. Çünkü Çin'i yükseltip aynı 2. Dünya Savaşı'nın öncesi gibi İngiltere ekonomik olarak, yani Commonwealth ülkeleriyle birlikte diyor ki bütün dünyanın ekonomisini ben alıyordum. 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar aldı. Tekrar aynısına dönmek istiyorlar. Onun için Amerika'ya karşı bir güç oluşturmaları lazımdı. Bunun ismi de Çin. Çin'in arkasında, yükselişinde, ben oraya Çingiltere diyorum. Çin'in yükselişine ihtiyaç vardı. Dolayısıyla hani bahsettiğiniz konuya gelince bu savaş ne zaman olur? Bu Amerika geç bile kaldı. Her bir geç Orta Doğu'daki savaşla birlikte daha da geç kalmaya
0: üzülerek
3: devam ediyor.
0: Tamamlıyoruz süreyi, bitirdik.
1: Yani çok söyleyeceğimiz vardı ama.
3: Yani neyse, bir dahaki program.
0: Ya
1: Sermet Bey itiraz edecekti.
0: Güzel oldu. Bir iki cümleyse alayım çünkü yönetmenim
4: şöyle,
0: artık hadi diyor.
2: Moralinizi bozdu. Moral
4: yani
2: bozdu
4: sanki
2: diyor.
4: Burada savaş fetişizmi yapıyormuşuz gibi geldi
1: hiç,
4: de.
1: Hiç
4: dileriz öyle bir şey olmaz.
0: Ay, tabii canım, yani.
3: Yani, temenni ve görüşlere geçtik.
0: Düşüncesi bile çok
4: geç kaldı falan deyince. Ertan Bey yani sen kendi
0: yanında. Ertan Bey de öyle düşünüyor. Yani
3: ben bu benim düşüncem.
0: O yönde. Peki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türker Akıncı, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Mert Başaran, Ertan Özyiğit. Çok çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Şimdi kısa bir ara, reklamlar.
2: Dünya yöneten.

Efendim tamamlıyoruz bu akşamı da. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir akşam, güzel bir pazar olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ha birazdan Ahmet Arı sizlerle olacak.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şehit yakını ve gazilerin kamu ataması töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için son düzlüğü de geçeceğiz diyen Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü ifadelerini kullandı.
1: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
2: Son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşacağını söyledi.
1: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye bir devlet projesi diyen Erdoğan, sözü İran-ABD savaşı ve Körfez ülkelerindeki gerginliğe getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini

0: devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu.
1: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
0: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi. Fidan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için yapacağı ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye'de vardı.
3: Millet iki devlet prensibiyle.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
4: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
5: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler? Buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
2: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
6: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunduğu Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz dedi. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin T24'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Özel açıklamasında kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Önümüzdeki günlerde genel merkez yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir dedi. İl Başkanlığı ataması için gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken İl Başkanlığı için kimlerin adı geçiyor izleyelim.
7: Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi salı günü bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
1: Genel merkezde sorun olmadığını söyledi. Boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
7: Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
1: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Gürsel Tekin atama olana kadar görevinin başında olduğunu açıkladı. Perşembe günü MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor. Kulislerde Gürsel Tekin'in yanı sıra il başkanlığı için farklı isimler de konuşuluyor. O isimlerden biri Kağıthane eski ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmaları için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Diğer bir isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı daha verildi. Dönemin cezaevi müdürü de dahil 4 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son dalgada gözaltına alınan iki eski savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşları hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün Koğuş'ta yaşananlara dair görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. İşte soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıkları.
1: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında Koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Aliş Gören ve Necip Doğan suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına ise kasten öldürme suçlaması yöneltildi. Uğur ve Yıldırım hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi kararı verildi. Peki Kozinoğlu ölmeden birkaç saat önce cezaevinde neler yaşanmıştı? Kozinoğlu ve koğuş arkadaşlarının son anlarına ait görüntüler dosyaya girdi. Saat 16.14 sıralarında Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Atilla Uğur koridorda yürüyüş yapıyor. Daha sonra Hasan Atilla Uğur girdiği ortak yaşam alanının ışıklarını kapatarak bir şeylerle uğraşıyor. Bir diğer görüntü de saat 18.57 sıraları. Kaşif Kozinoğlu'nun ambulansta bulunduğu dakikalar. Hasan Ataman Yıldırım merdivenlerden çıkıp Kaşif Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
2: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gelin detaylarına bakalım.
1: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumun sorgulamadığını söyledi.
8: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım, bekliyorum.
1: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
5: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
1: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi. Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı. Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri yoğun çabalar sonucu kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Büyükçekmece'de Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilerden biri sağ olarak kurtarılırken diğeri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Rize'de şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. 9 mahallede hasar büyük, 7 ev tahliye edildi. Sağanaktan geriye bakın nasıl görüntüler kaldı.
9: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
10: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
1: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
11: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, kurudu, doldu. Abi öyle böyle değil.
1: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini artırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
11: Abi öyle şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
1: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi.
10: Üzerinde tahliye ettiğimiz yer var. 40 üzerinde de heyelan var. Küçük, irili ufaklı heyelanlar var.
12: Arabalar görüyorsunuz zaten.
1: Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
10: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz.
9: Kimsenin çay bahçelerine girmemesini, talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.

0: Karadeniz'de şiddetli yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Trabzon'du. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Gece etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarı çöktü.
1: Şiddetli yağış saatlerce etkili oldu. Gevşeyen toprak kaydı, istinat duvarı çöktü. Trabzon'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerine su bastı. Havalimanının otopark alanında bazı araçlar balçık içinde kaldı. Zararın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ev ve iş yeri sahipleriyle ekipler temizlik çalışması yaptı.
2: Her şey bir anda oldu. Kimse bir şey anlamadı. Hasarımız var. Arkadaşlar olsun. Herkes bulmakta hasarı var. Arabaların içini zaten burada su bastı. Sıkıntılar var yani.
1: Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarı da sağanak sonrasında çöktü. İki binada hasar oluştu. Tedbir amacıyla sitedeki iki bina tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi çözüldü. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının artırılması konusunda anlaştı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Anlaşmaya NATO'dan da destek geldi.
3: Greenland is a big problem for us.
1: ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üs kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
0: Detaylarını paylaştığımız Grönland Anlaşması'nı, anlaşmanın neler getireceğini konuşacağız. Bu saat diliminde yayın konuğumuz Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerle birlikte. Yusuf Hocam iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
4: İyi geceler Ahmet Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. ABD Başkanı Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını söylerken Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Danimarka nasıl ikna edildi? ABD Grönland'daki askeri varlığını kalıcı hale getirerek yeni bir stratejiyi mi işaret ediyor?
4: Aslında Amerika'da ana akım medya organlarından Washington Post ve Reuters bu süreci son nesillerin gördüğü en büyük transatlantik krizi diye ifade etmişti. Grönland'de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı muhataplarının yaşadığı gerilimi, öyle ki gerilim artık ciddi bir noktaya gelmişti ve hatta bir mesaj vermek amacıyla bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'la ilgili ortak tatbikat yaptıklarını görmüştük. Fakat günün sonunda aslında Trump istediğini almış olduğu demek çok yanlış olmayacak. Zira halihazırda zaten bir üs vardı, Amerikan üssü, ve bu Amerikan üssünün kullanımının genişlemesiyle alakalı da belki çok ciddi bir sorun yoktu. Ama bakıldığı zaman burada kendisi dışında herhangi bir aktörün, özellikle hasım aktörlerin Grönland'de konuşulanmayacağına dair bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir izin ya da veto hakkından bahsediliyor ki anlaşma tam olarak belki resmi metinler Birleşmiş Milletler'e sunulduğu zaman ya da işte taraf parlamentolarca detaylı şekilde açıklandığı zaman anlamak biraz daha kolay olabilir. Fakat şu aşamada görülen, eğer böyle bir madde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'de yapılacak yatırımlar konusunda veya oraya konuşlanacak askeri varlıklar konusunda bir onay mekanizmasına sahip olması durumu söz konusuysa, o zaman gerçekten Amerika Birleşik Devletleri adına ciddi bir kazanımdan bahsetmek mümkün olacak. Çünkü kritik bir coğrafya, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni dönemde kendi güvenlik sistemi için değer verdiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu noktada Trump belki de eli çok yüksekten açmıştı. Yani burayı satın almak, burayı tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlama talebiyle girmişti bu pazarla. Ama günün sonunda Grönland'de yönetimin el değiştirmediği, hala özerk yapının durduğu, Danimarka'ya işte bağlılığın devam ettiği bir mekanizma var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik kaygılarını da ortadan kaldıran bir anlaşma. İki tarafın da kazandığı bir anlaşma olduğu belki söylenebilir. Özellikle NATO'nun da kazançlı çıktığı bir süreç olacak bu kriz çözüldüğünde, ki zaten uzun süredir NATO içerisinde bir gerilim yaratıyordu gerçekten.
0: Evet.
4: Amerika tarafı anlaşmadan memnun gözüküyor. Keza Avrupa tarafından da bir olumsuz açıklama gelmedi. Marco Rubio da Trump'a benzer açıklamalar yaptı. Yani ulusal güvenliğimizi kalıcı olarak sağladık. Bu minvalde bir açıklama yaptı. Bakıldığı zaman her iki tarafında, hatta bütün taraflarında memnun olduğu bir anlaşma ortaya çıktı.
0: Evet, NATO'nun destek açıklamasını da konuşacağız ama hemen öncesinde adada geniş kapsamlı ABD askeri varlığının artırılması söz konusu. Rusya ve Çin'le Arktik bölgesinde rekabet nasıl şekillenecek bundan sonra? Çin'in anlaşmayı bozmaya yönelik bir adımı olur mu önümüzdeki dönemde? Nadir toprak elementlerinin paylaşımı noktasında özellikle.
4: Aslında adanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu nadir toprak elementleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin adaya yönelik bence en büyük motivasyonlarından bir tanesi bu. Çünkü biliyoruz ki artık bu konuda ciddi şekilde bir talep var. Elektrikli araç motorlarından tutun işte o rüzgar türbinlerine, savunma sistemlerine vesaire. Birçok rezerv var bu bölgede ve henüz keşfedilmiş rezervler bile ciddi şekilde fazla. Hatta bazı rezervlerin gelecekteki küresel talebin %25'inden fazlasını sağlayacağı tahmin ediliyor burada. Hal böyle olduğunda ciddi şekilde bir değerli mineraller, nadir elementler konusunda bir avantaj var ve Trump için de bence güvenlikten daha ziyade bu zengin doğal kaynak yatakları önem arz ediyor. Bu konuda Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki o uzun süredir devam eden tekelini de göz önünde tutarsak Ahmet Bey, Grönland'in aslında Batı için bir alternatif olarak öne çıkması önemli. Buna tabii petrolü, doğalgazı ekleyebiliriz ya da işte bazı diğer kritik mineralleri de ekleyebiliriz. Bütün bunlara bakıldığı zaman genelde Amerika Birleşik Devletleri'nin temel motivasyonu bu konuyla ilgili mevzuat yönünde de bazı çalışmalar var. Yani Grönland'in büyük ölçekli kritik mineral sahalarını o madenciliğe kapatan büyük bir engeli de ortadan kaldıracağını belki öngörmek çok yanlış olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece bu kaynaklara erişme konusu değil, bu kaynakların çıkarılmasını da kolaylaştıracak düzenleme değişiklikleri yapacağı konuşuluyor. Şimdi bu boyut önemli. İşin bir diğer boyutu artık Arktik bölgesinin ciddi şekilde yeni bir ticaret yolu olarak ortaya çıkması, ki Doğu Batı arasındaki o güzergahların son dönemde ne kadar sıkıntılı olduğunu sürekli burada ekranlarda konuşuyoruz, sizlere değerlendiriyoruz. Yani Çin'in bir projesi var. Orta Koridor, Kuzey Koridor, Güney Koridor, sürekli bir çatışma çıkıyor bu bölge üzerinde. Sadece Çin açısından bakmamak lazım. Doğu Batı ticaret yollarında bir gün Süveyş kanalında bir gemi şey yapıyor, kanalı tıkıyor. Öbür tarafta Babülmendep'te tekrar tansiyon yükseliyor. Hürmüz Boğazı'nda olanları zaten uzun süredir konuşuyoruz. Hal böyle olduğunda alternatif su yolları, yeni bağlantısallık projeleri büyük önem arz ediyor ki buzulların erimesiyle birlikte Arktik bölgesi artık kritik daha kritik bir nokta olarak ön planda. Bir de tabii işin şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri adına güvenlik boyutu var.

0: Bu daha çok tartışılıyor. Yani bazıları hayır güvenlik olarak aslında Grönland'i işgal etmeye gerek yok. Zaten orada işte Putin diye bir üs vardı. Bu üssü zaten kullanıyoruz. Hani bunun ötesinde burada askeri bir kaygı yok. Tamamen ekonomik kaygılar üzerinden bir arayış bu diye eleştirse de aslında günün sonunda belki işin askeri boyutu üzerinde de durmak lazım. Zira aslında Soğuk Savaş bittiğinden beri Rusya'nın Arktik kıyısındaki o askeri varlıklarına baktığımızda, askeri hareketine baktığımızda çok azalmadığını hatta arttığını görüyoruz. 40 civarında Rus askeri tesisi var. Çin'in bu tarafa bir ilgisi var. Hal böyle olduğunda Amerika Birleşik Devletleri kendisine kuzeyden, Kuzey Kutup Dairesi bölgesinden gelebilecek balistik, hipersonik tehditlere karşı ister istemez o savunma mekanizmasını güçlendirmek istiyor. Trump'ın da bahsettiği devasa bir proje vardı. Golden Dome dedikleri altın kubbe diye büyük bir proje. Yani 2028-29 bu dönemlerde artık hayata geçirilmesi planlanıyor ama bu proje için işte Grönland'deki kontrolün çok önemli olduğundan bahsediliyor. Yani teknik bir boyut tam doğrudur yanlıştır diyemeyeceğim ama İngiltere'de de bu sistemin bileşenleri var. O zaman İngiltere'yi de işgal etsin Trump. Bu konuda böyle bir çıkışı da henüz görmedik. Bu da bizi ister istemez aslında Grönland'e dönük bütün gayesinin Trump'ın işin ekonomik boyutu olduğu konusunda biraz daha ikna ediyor.
1: Evet, tabii Trump'ın Danimarka Krallığı'nın özerk bölgesi olan aday için tehdit dolu söylemleri vardı ve adayı satın almak istediklerini de ifade etmişti. Şimdi gelinen noktada Kopenhag ve Washington arasında artık hukuki ve diplomatik açıdan nasıl bir süreç işleyecek sizce?
0: Burada aslında bir anlaşmadan bahsettiniz siz daha beri anlatırken 1951'de taraflar arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmanın belki de üzerine yeni bir yapılanma inşa edilmesi krizi büyük ölçüde çözebilir. Çünkü bu anlaşmada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri konuşlanmasına ve bu askeri konuşlanmayı rahatça genişlenmesine dair temel bir çerçeve çiziyordu. Bu anlaşmanın tekrar etmek istiyorum. Bu anlaşmanın temel farkı Amerika Birleşik Devletleri'nin hasım gördüğü herhangi bir aktörün Grönland'de askeri varlık konuşlandırmasını ya da yatırımlar yapmasını, burası da çok dikkat çekici, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir noktasına bağlıyor. Bir veto etkisi tanımlıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Hal böyle olduğunda bu aslında gerçekten bütün güvenlik endişelerini ortadan kaldırıyor. Ama tabii biraz böyle işin akademik boyutuyla baktığımızda biz o uluslararası ilişkilerin o güç politikasının belki de en çıplak halini görüyoruz. Yani işte realist teori temel iddiası ders kitaplarında anlatılanı doğruluyor. Belirleyici olan işte hukuki normlar, liberal sistem falan değil, güç asimetrisidir. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri boyutuna baktığımızda Danimarka NATO müttefiki olmuş olabilir. Grönland'in ayrı bir egemenlik statüsü vardır olabilir. İşte uluslararası hukuk vesaire. Bunların hiçbirisi Trump'ı ve Amerika Birleşik Devletleri'de aslında kararlı bir şekilde baskı uyguladığında işte yani müzakere masasının şeklini belirlemede, şartları belirlemede hiçbir bunlar için Amerika Birleşik Devletleri için birinci etken değil. Amerika Birleşik Devletleri istediğinde bu güç politikasını kullanıp yeri geliyor ilhak etmekle tehdit ediyor. Yeri geliyor tarife savaşları yapıyor. Yeri geliyor işgal imasında bulunuyor. Askeri müdahale imasında bulunuyor. Yani aslında zorlayıcı bir pazarlık yapıyor. Ve bu zorlayıcı pazarlığın sonunda istediğini aldığını gördük. Ve bu kriz aslında bir tırmanma üretmişti. Fakat günün sonunda taraflar makul görünen bir orta noktada buluştu. Yani genişletilmiş bir askeri kontrol sağlanacak. Egemenlik statüsü değişmeden bir uzlaşma ortaya çıktı. Her böyle olduğunda Trump işte aşırı bir talep ortaya koymuştu. Bu sayede nihai sonucu kendi lehine kaydırdı. Şunu da eklemek lazım. Yani bu ittifak açısından da çok önemliydi. Yani NATO ittifakı açısından ciddi bir sınavdı. Bu krizin üretici yanları da belki çıkarabilir. Ama baktığımızda işte tehdit Soğuk Savaş dönemindeki gibi tehdit bizzat ittifakın en güçlü üyesinden geldi Danimarka'ya. Danimarka her ne kadar bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısından, etkisinden ittifak sayesinde görece biraz daha az etkilenmiş olsa da günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı herhangi bir caydırıcılık da üretemeyeceği için istediğini verdi. Yani biz egemenlik normundan bahsedelim. Grönland'in hala işte özelliğinden bahsedelim. Günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri burada istediği revizyonu yaptı. Bu da bundan sonraki süreçlerde belki farklı noktalarda yine farklı taleplerin gelmesi de bu saatten sonra çok şaşırtıcı olmaz. Bu üslerin genişlemesi çünkü genellikle böyle gerilim dönemlerinde, savaş hazırlık dönemlerinde bizim

0: birlikte gördüğümüz bir konuydu. Bu arayış dönem dönem devam eder. Belki bir süre herhangi bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir talebini görmeyebiliriz. Ama zaman ilerledikçe hegemon güçlerin kritik noktaları tutma, buralarda konuşlanma, buralarda askeri ayak izi üretme arayışları tarih boyunca devam etti. Belki Grönland'den sonra bir başka noktada da yine Amerika'nın bu taleplerini tartışıyor olabiliriz.
1: Evet, NATO konusunu biraz daha açmak isterim. NATO anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, desteğini yeniledi. Şimdi NATO ittifakının artık Arktik güvenlik stratejisinin bir parçası haline geldiğini söylemek mümkün mü sizce?
0: Bu yönde bir adım atıldı demek çok yanlış olmayacak. Çünkü Arktik stratejisi konusunda anlaşamadıkları temel nokta Grönland üzerineydi. Grönland'de bu kriz çözüldükten sonra önemli bir adım atılmış olacak. Ama şöyle bakalım, Arktik stratejisinde en önemli aktörlerden coğrafi olarak baktığımızda en önemli aktör, oraya en çok kıyısı olan aktör kim? Rusya. Rusya konusunda bu iki aktörün tam olarak anlaşamadığını görüyoruz. Yani Arktik belki 10 yıl sonra daha detaylı, daha gündem olacak bir tartışma. Böyle ara ara belki biz şu an gündem oluyor, tartışıyoruz bu tarz NATO içi krizlerle. Ama günün sonunda birbirine karşı taraflar arasında bir tartışma değildi bu. Bu ittifak içi bir tartışmaydı. Yani bir gerilimden, bir savaş, bir rekabetten, küresel rekabetten bahsetmiyorduk burada. Şunu eklemek lazım. Bu aktörler konusunda, yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Arktik konusunda kendisine rakip olarak gördüğü aktör bir Rusya, iki Çin. Bu aktörlere karşı ittifak nasıl hareket ediyor? Bu soru üzerinden gittiğimizde cevaba daha kolay ulaşabiliriz. Rusya konusunda açık ve net bir uzlaşmazlık var. Yani Ukrayna meselesinden biliyoruz. Trump döneminde başka bir Amerika Birleşik Devletleri var. Biden döneminde başka bir strateji vardı. Aradaki temel fark, Biden Avrupa'ya daha çok destek verirken Trump Rusya'yı tamamen Çin'in kucağına itmek istemiyordu. Bu küresel rekabette Çin'i dengelemek, Çin'le rekabette kendisine avantaj sağlamak, Rusya'yı Pekin'in kucağına itmemek olarak da yorumlanabilir. Belki ilerleyen dönemlerde Arktik'teki rekabeti dengelemek için de Rusya ile belki çok ters düşmek istemiyor olabilir Amerika Birleşik Devletleri. Ama şunu gerçek, Grönland meselesi şimdilik çözülmüş görünse de Ahmet Bey, henüz kısa vadede Rusya konusunda hala Transatlantik İttifakı içerisindeki kriz devam ediyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı bir anlaşma yapma konusunda teşvik ederken, yeri geldiğinde zorlarken, bu pozitif bir zorlayıcılık, ikna yoluyla bir zorlayıcılık da olabiliyor. Yeri geldiğinde biz daha fazla Patriot veremeyeceğiz, bizim de ihtiyacımız var diyerek aslında negatif bir teşvikte, zorlama halinde de ortaya çıkıyor. Ama bakıyoruz İngiltere, Almanya, Polonya, bunlar Rusya konusunda çok daha farklı bir tutum benimsiyor. Ve aslında bu ayrışma NATO içerisinde hala ciddi şekilde devam ediyor. Bu konu çözülmeden ne Arktik konusunda ne de NATO'nun mevcut halihazırda gördüğü bu kadar başka büyük bir tehdit yok aslında. Ama gerçek anlamda bir ittifak, bir fikir birliği, bir ortak strateji sağlandığını söylemek henüz zor. Tabii işin bir de Çin boyutu var. O belki çok daha uzun, ayrı bir tartışma konusu.
1: Evet, Grönland Anlaşması'nı küresel rekabette artık aktörlerin yeni rollerini de bu saat diliminde Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin hocamızla konuştuk. Yusuf hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Rica ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yusuf hocamızı uğurladık. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu yapıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
2: İstanbul'da 7 ilçede 20 farklı adreste sauna ve spa merkezlerine baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Masaj ve spa merkezlerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 20 sim kart, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 adet fişek ele geçirildi.
1: İstanbul Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
3: Ekipler titizlikle çalıştı. Şüpheliler bir bir tespit edildi. Döviz bürosundaki silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Fatih'te salı günü iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna geldi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda

0: Maley'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E.'nin ölen kardeşlerin abileriyle daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca, olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından, 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasıyla güncel faaliyet.
0: Operasyonlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk soruşturmanın odağında FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanması vardı. Örgüt mensuplarının evliliklerinin de örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiği tespit edildi. Soruşturmada bir kadın örgüt mensubunun Baylok hesabı incelendi. İncelemelerde örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni bulgular ulaşıldı. Tespitlere göre evlilik süreçleri sözde abi ve ablalar tarafından takip ediliyordu. Özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmasındaki örgüt mensuplarına uygun kişiler belirleniyordu. Aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezde 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. FETÖ'ye yönelik ikinci soruşturmada ise örgütün güncel yapılanması, finans faaliyetleri ve yurt dışı bağlantıları mercek altına alındı. 14 ve 16 Eylül'de Ankara ile Muğla'da iki operasyon gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesine görev yaparken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve firari olarak aranan bir şüpheli, saklanmasına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli dahil toplam 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin örgüt mensupları ve ailelerine maddi destek sağladıkları, yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibat kurdukları tespit edildi. Türkiye'den yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensuplarına iş ve barınma olanaklarında aracılık ettikleri, ortak ticari faaliyetler üzerinden örgütün finansmanına katkıda bulundukları da belirlendi.
1: İstanbul'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı. Şişli'de bir adrese yapılan baskında yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: Dükkanı imalathaneye çevirdiler. Çeşit çeşit makineyle uyuşturucu ürettiler. Zehir tacirleri polis operasyonuyla yakayı ele verdi.
2: Uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Şişli'de bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Operasyonda 297 kilo uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve makinelere de el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.
2: Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız.
1: Osmaniye'de 6 aylık hamile kadının eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Didar'a piknik tüpüyle saldırdı. Genç kadın yaşasaydı ikiz çocukları olacaktı.
0: Çocuklarını kucağına almak için gün sayıyordu. Eşi tarafından öldürülen Didar'ın ikiz bebek beklediği ortaya çıktı.
3: Bunu zaten sağda kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi.
0: 20 yaşındaki Didar Filiz, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşıyordu. Genç kadın 6 aylık hamileydi. Gece saatlerinde evden tartışma sesleri yükseldi.
3: Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da vurmuş.
0: Kaygısız Filiz, iddiaya göre eşini kavga sırasında piknik tüpüyle darp etti. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karnındaki ikiz bebekler de kurtarılamadı.
3: Bu tür olayların yaşanmamasını istiyor.

0: bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz.
1: Olayın ardından katil zanlısı Kaygısız, Filiz ve 3 akrabası gözaltına alındı. Zanlı tutuklanırken akrabaları serbest bırakıldı.
0: Kapısı kapandı, 2 çocuk geride kaldı.
2: Karabük'te 82 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yayalara çarptı. Neyse ki yayalar kazayı ucuz atlattı, sürücü ise yaralandı.
1: Bir yaya yere savruldu, diğeri ucuz kurtuldu. 82 yaşındaki sürücü korku dolu anlara neden oldu. Görüntüler Karabük'te kaydedildi. 82 yaşındaki Yılmaz S. aracıyla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Yere düşen yaya kazayı ucuz atlattı. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yoluna devam etti. Refüjü aşan otomobil karşı şeride geçerek durabildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'da bir apartmanın otoparkındaki park bariyeri çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Apartman otoparkındaki demir bariyeri sökerek çaldı. Sonra da koşarak uzaklaştı. Başkentte sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsız bir binanın otoparkına anahtarla geldi. Önce bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından otoparktaki bariyer demirini yerinden söktü. Çaldığı bariyerle koşarak kaçtı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
2: Ankara'da el freni çekilmeyen minibüs park edildiği yerden hareket edip bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı, evde hasar oluştu.
3: Duvarımın girişi de çatlamış. İçeride kapıyı da gördün mü?
1: Gürültüyü duyup dışarı çıktı. Evinin duvarına minibüs çarptığını gördü. Kaza Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü minibüsünü park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu. Sürücü evine girdikten kısa süre sonra minibüs hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı ilerleyen minibüs hızlanarak bir evin duvarına çarptı. Araç ancak duvara çarptıktan sonra durabildi.
3: Birden ev üstüme uçtu sandım. Şuraların bir bak uçtuğuna, yaralandığına.
1: Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında çatlaklar oluştu, kapıda da hasar meydana geldi. Evde yaşayanlarsa duydukları büyük gürültünün ardından dışarı çıkarak minibüsü duvara çarpmış halde gördü. Şaşkınlık yaşayan ev sahibi oluşan hasarı böyle gösterdi.
3: Tezgahım şöyle geldi, şoför şöyle itekledi, buraya yanaştırdı.
1: İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Evde ve minibüste maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: İstanbul'da bir otomobil sürücüsü dakikalarca acil vakaya giden ambulansa yol vermedi. Gözaltına alınan sürücüye ceza kesildi.
4: Plakanın emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
1: Ne siren ve korna sesine ne uyarılara aldırış etti. Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Otomobil sürücüsü zor anlar yaşattı.
4: Hala geçmiyorsa sen aileni kontrol et.
1: İstanbul'da bir ambulans acil vakaya gidiyordu. Ambulans şoförü Arnavutköy Sultan Gazi yolunda sürücülerden yol istedi. Bir sürücü ısrarla şeridini değiştirmedi.
4: Sarı görüş, geç sağ, geç!
1: Korna, siren ve anonsların ardı arkası kesilmedi. Dakikalar süren uyarıların ardından otomobil sürücüsü sağ şeride geçti. Ambulanstaki ekip sürücüye tepki gösterdi. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. 46 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç trafikten men edildi.
4: Plakanın emniyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek?
2: Boşanan eşlerin geliri birbirine denkse yoksulluk nafakası bağlanabilir mi? Yargıtay bu soruya emsal niteliğinde bir kararla yanıt verdi. Düzenli geliri bulunan ve eski eşiyle gelir düzeyi birbirine yakın olan kadına bağlanan nafaka kararını bozdu.
1: Boşandığı eşiyle geliri birbirine yakındı. Kendisinin de düzenli ve sabit geliri vardı. Yargıtay, boşanma sonrası kadına bağlanan yoksulluk nafakasını hukuka aykırı buldu. İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı inceleyen Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti. Karar istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Erkeğin temiz başvurusu üzerine dosya bu kez Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Yargıtay çiftin boşanmasına ilişkin hükmü onadı. Ancak kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına ilişkin kararı bozdu. Yüksek Mahkeme kararın gerekçesinde kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit gelirinin bulunduğuna dikkat çekti. Tarafların gelir düzeyinin de birbirine yakın veya denk olduğu belirtildi.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının takvime uymaması halinde kaldırılabileceğini söyledi. PISA sonuçlarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, "Muhalefetin dilinden rahatsızım," dedi. Bakan Tekin, özel okul ücretlerinden öğrencilerin sınıflara dağılımına kadar birçok başlıktaki soruları yanıtladı.
1: Eğitim öğretim yılında çok tatil olduğunu söyledi. Ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğine dair mesaj verdi.
5: Yıl içerisinde bizim 29 Ekim, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Ramazan, Kurban Bayramı dediğinizde ciddi miktarda tatil var. Bunların hepsini birleştirince 180 iş günü ve 2 ay tatili takvime sıkıştıramıyoruz, uymuyor. 2 yıldır bayramlar ara tatil zamanına denk düştüğü için şu an açığı kapatıyoruz. Tatilleri yerleştirdiğimiz sürece problem yok ama yerleştiremeyince ara tatil uygulamasını yapmayabiliriz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. PISA sonuçlarına dair eleştirilerden rahatsız olduğunu söyledi.
5: Bu başarıyı eleştirmek isteyen muhalefet, OECD ülkeleri pandemi nedeniyle puan kaybı yaşadı, diyor. Peki pandemi sadece OECD ülkelerinde mi oldu, Türkiye'de yok muydu? OECD ülkeleri Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı felaketlerden hangisini yaşadı? Çevremizdeki savaşlar, yaşananlar bizi de çok etkiliyor. Dolayısıyla bu eleştiriler eksik. Hangi OECD ülkesi 6 Şubat depremini yaşadı? Çok tutarsız bir eleştiri. Kurduğumuz altyapı ve yatırımlar neticesinde bu saydıklarım olmasaydı belki de biz birinci olacaktık.
1: Bakan Tekin, velilerin belirli öğretmenleri tercih etmesinin okullarda dengesizlik oluşturabildiğini belirtti. Öğrencilerin sınıf ve şubelere belirlenen kriterlere göre dengeli şekilde dağıtıldığını söyledi. Tekin, özel okullarda ücret şikayeti kalmadığını kaydetti. Tekin, Ruhban Okulu'nun durumuna ilişkin de soruya yanıt verdi. Bunun kararını devlet verecek. Cumhurbaşkanımız ve dış politikamızı yürüten devlet görevlilerimiz bize açılmasının ülke yararına sonuçlar doğuracağını söylerse buna göre hazırlık yaptık, dedi.
2: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında lider Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Bordo Mavili takım maçtan 4-0 galip ayrıldı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 4, 44 ve 80. dakikalarda Muhammed Salah'la 39. dakikada Saviolo kaydetti. Trabzonspor bu sonuçta puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Amasya'da coğrafi işaretli sulu ova soğanı için hasat mesaisi başladı. Toplanan soğanlar kış boyu depolarda bekleyecek.
6: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar, kan, akan su.
1: Toprak kazıldı, altından emek çıktı. Soğan hasadı için kollar sıvandı.
6: Tohumdan, çapasından kardeşim, el ota yapılıyor, çapa yapılıyor. Sulama işini erkekler yapıyor genelde. Bayanlar da bu işleri yapıyor.
1: Amasya'nın Sulova ilçesinde coğrafi işaretle kışlık Sulova soğanının hasadı başladı. İşçiler sabah erken saatlerde tarlaya girdi.
6: 7.30'da iş başı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. Yani iş olduğu zamanları şura bura 3-4 ay çalışılıyor.
1: Toplanan soğanlar kışı depolarda geçiriyor.
7: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor. Aşağı yukarı 6 ay bekliyor.
1: Bu sene verim geçen seneye göre daha iyi.
7: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla. 7-8 ton üzerinde var. Allah izin verirse inşallah öyle bekliyoruz yani.
1: Soğanın kilosuysa

0: Hala da 15 liraya alıcı buluyor.
1: Bursa'nın lezzetleri gastronomi festivalinde buluştu. Bu yıl 5.'si düzenlenen festivalde en büyük ilgiyi 3 metrelik Bursa kebabı gördü.
0: Kebaplar, süt helvaları, tahinli pideler. Bursa'nın lezzetleri gastronomi festivalinde buluştu.
2: Çok güzel, vallahi her şeyi yedik abi.
0: Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali kapılarını 5. kez açtı. Festivalin ilk gününe damga vuran ansa 3 metrelik Bursa kebabı oldu.
3: 50 kiloluk etle Bursa kebabı yapıldı ve biz de tereyağını döküyoruz ve birazdan yemeğe hazır olacak. Bir yandan damak lezzeti, bir yandan da kulaklar için gastronomi ekibi de türkülerle, Bursa türküleriyle bu festivali coşturmuş oluyor.
4: Eskişehir'den geliyorum Gastrofest için. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Burada rekor kıran kebaptan yedim. Çok şahaneydi.
3: 3 metrelik tabakta kebap hazırlandı ve Bursalılar da kebabın tadına bakmak için bu noktaya geldiler. İşte meşhur Bursa kebabı, o damak çatlatan lezzet Bursalıların şimdi tadım yaptığı bir noktada ve coşkuyla yeniliyor.
0: Tahinli pide ve süt helvası da büyük ilgi gördü.
5: Tahinli pide aldım, onu yiyorum.
3: Tahinli pide.
5: Evet.
3: Yani tahinli, değil mi?
5: Evet, ama Bursa'da tahinli denir.
3: Özelliği ne?
5: Özelliği tahinli olması.
3: Festivalin en çok ilgi gören ürünlerinden biri de bal kabağında yapılmış meşhur süt helvası.
6: Bursa Saray helvası olan süt helvasını mini kabağın içerisine oyarak, üzerinde yakaraktan yaptığımız bir inovatif çalışma bu.
3: Süt helvası aldım.
2: Bursa'nın meşhur süt helvası.
3: Evet, evet.
0: Festival pazar günü sona erecek.
7: Kadim şehir yeşil Bursa'da, unutulmaz bir tat hafızalarda.
1: 1 Eylül'de başlayan av sezonu bereketli geçiyor. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla şenlendi. Bu yıl bol miktarda avlanan palamutun fiyatı da düştü. Peki hem palamut hem de diğer balıkların fiyatları nasıl? Detaylarına bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
8: 125'e palamut! Daha ne bekliyoruz arkadaşlar?
0: Sezon bereketli başladı. Tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. Palamuttaki bolluk da sürüyor.
9: Palamut aldım, çupra aldım, bir de sardalya aldım.
10: Uskumru ve palamut alacağım.
11: Palamut şu an 110'a kadar düşmüş durumda. Nasıl fiyatlar?
10: Çok iyi. Şu anda çok iyi.
12: 4 tane alacağım. 125'te 500.
9: Kızım çok seviyor. Ben zaten balığı çok seviyorum. Derin dondurucuma da attım. Bunları da derin dondurucuya atmak için aldım.
0: Sezona 300 liradan başlayan palamutta fiyat 110 liraya kadar düştü.
13: Valla bu sene düşük diğer geçen senelere nazaran.
14: Balık gelmez mi? Mevsimi.
11: Ne almayı düşünüyorsunuz?
14: Palamut.
11: Hamsi ne kadar?
15: 250 TL. İsterlet 200 TL. Gayet uygun fiyatları.
16: Her yıl palamut var da biz palamut sevmiyoruz. Haftada bir kere mutlaka alıyoruz.
11: Palamut sezonu gözde balık olarak açtı. Peki deniz suyu soğuduktan sonra palamutta son durum ne olacak?
17: Ekim'de, Ekim'in ortasında palamutta belki biraz azalma olabilir. Çünkü palamut soğuk havayı seven bir balık değil.
11: Su da soğuduğunda hangi balık kendini gösterecek? Palamutun tahtını hangi balık alacak?
17: Fer ve çinekop inşallah.
0: Tezgahlarda istavrit 200, hamsi 250, sardalyanın kilosu ise 300 liradan alıcı buluyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilerden biri sağ olarak kurtarılırken diğeri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen selde can pazarı yaşandı. Sele kapılıp sürüklenen araçtaki 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O araçtakiler ölümden döndükleri anları anlattı.
1: Şiddetli yağış sele neden oldu. Selde sürüklenen araçta can pazarı yaşandı.
2: Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
1: Görüntüler Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden. Veysel Us, dayısı ve yengesini hastaneye götürdü. Dönüş yolunda şiddetli yağış bir anda sele döndü.
2: Arabamla karşıdan karşıya geçerken sele kapıldım bir anda. Alttan parkeler oynamış, oyulduğu için araba oraya düştü. Düşünce araba yani panikledim bayağı bir, deriye doğru sürükledi bizi.
1: Neyse ki araç köprüye takıldı.
2: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, o bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı, ondan sonra ben çıktım, benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya.

0: aşırı yağış vardı. Ürgüp'ten doktordan geliyordu. Hanımı doktora götürdüm. Gelirken yani oldu o olay. Bir arkadaş camı kırdı, çıktı içinde.
1: Neyse ki araçtaki 3 kişi zarar görmeden kurtuldu.
2: O an çok heyecanlıydım yani, biraz ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kocinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı daha verildi. Dönemin cezaevi müdürü de dahil 4 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Batan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. 7 portföy şirketinin kurduğu 131 fonun tasfiye süreci başladı. Fonlardaki varlıklar tek seferde satılmayacak. Yaklaşık 353 bin yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? 3 ay boyunca devam edecek tasfiye sürecinin detayları neler? Ayrıntılarına bakalım.
1: Hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Bankalar varlıkları zamanla satacak. Elde edilen para yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak. SPK, 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonunun alım-satım işlemini durdurdu. Bu fonlarda 891 milyar lira büyüklüğünde mal varlığının tasfiyesine başladı. 131 fonda yaklaşık 353 bin yatırımcının varlığı bulunuyor. Önce hangi yatırımcının hangi fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması hedefleniyor. Peki yatırımcıların fonlardaki varlıkları ne olacak? Fon portföylerindeki finansal varlıklar, Takas Bank bünyesinde ilgili bankalar adına açılan hesaplarda tutulacak. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacak. Tasfiye işlemleri fonları kuran portföy şirketleri yerine iki banka aracılığıyla yürütülecek. Tera Portföy Fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev alacak. Bu iki banka fonları varlıkları nakde çevrilecek. Yapılan satışlardan elde edilen para yatırımcıların fondaki payları oranında hesaplarına aktarılacak. Yani yatırımcının fondaki parası doğrudan silinmeyecek. Ancak varlıkların satış fiyatı ve tasfiye sürecindeki piyasa koşullarının yatırımcının eline geçecek tutarı etkileyebileceği değerlendiriliyor. 16 Eylül saat 13.30'da 17 Eylül saat 13.30 arasında satış emri verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak. Fonların tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şehit yakını ve gazilerin kamu ataması töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için son düzlüğü de geçeceğiz diyen Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü ifadelerini kullandı.
4: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
1: Son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşacağını söyledi.
4: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye bir devlet projesi diyen Erdoğan,

0: Sözü İran-ABD savaşı ve Körfez ülkelerindeki gerginliğe getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu.
0: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceklerdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan ziyaret kapsamında çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara da katılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz, aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi. Fidan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak için yapacağı ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye'de vardı.
3: Millet iki devlet prensibiyle.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
4: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
5: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler? Buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
2: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
6: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Önümüzde yeni bir yol var diyen Kurtulmuş, bu yol kardeşlik, barış ve güçlü bir Türkiye yoludur ifadelerini kullandı.
7: Türkiye'de bundan sonra hiçbir salonda, hiçbir toplantıda terör kelimesi bile gündeme gelmeyecek, terör Türkiye'nin gündeminden kalkacak.
2: Terörsüz Türkiye için bir devlet projesi dedi, süreçte gelinen son aşamayı anlattı.
7: Önümüzde yeni bir yol var. Bu yol kardeşlik yoludur, esenlik yoludur, barış yoludur, güçlü ve büyük Türkiye'nin yoludur. Çünkü bu coğrafyada artık Türkiye...

0: Türkiye bütün yüklerinden kurtulmak, tam manasıyla güçlü bir ülke olarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırşehir'deki sivil toplum buluşmasında konuştu. Bölgedeki gerginliklere değindi, İsrail hayal peşinde koşmasın dedi.
0: Filistin'e saldırmıştır, Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere. İran'a saldırmıştır, Irak'a saldırmıştır, Suriye'ye saldırmıştır, Lübnan'a saldırmıştır, Yemen'e saldırmıştır, Katar'a saldırmıştır. Velhasıl bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırmıştır. İsrail'in temel hedefi bu bölgedeki halkların birbirine düşmesi. Türkiye olarak çok açık söylüyoruz. İsrail boşuna ham hayaller peşinde koşmasın. Türkiye olarak biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz.
1: Kurtulmuş sürecin doğrudan bölgeyi ilgilendirdiğini söyledi.
0: Onlar bölmek ve parçalamak istiyorsa biz de birleştirmek ve bütünleştirmek istiyoruz. Terörsüz Türkiye sadece bu anlamda Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil. Bu vazife bu aziz milletin sırtındadır. Türkiye bundan sonraki süreçte bu yeni yolun gerektirdiği adımları atarak yoluna devam edecektir.
1: Kurtulmuş süreçle ilgili yasaya da değindi.
0: Bu metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süvoklarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet süvoku var. Bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek, izlenecek, kontrol edilecek. Bu süreçte örgütün silah bırakmasıyla kendini fesiyle başlayacak süreçte sürecin garantileri, yasal garantileri bu yasanın içerisine konulmuş ve inşallah en iyi şekilde işletilerek sonuç alınacaktır.
1: Kurtulmuş ardından Cacabey Meydanı'ndaki Ahilik Haftası kutlamaları resmi törenine de katıldı. Burada da bir konuşma yapan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Konuşmaların ardından yılın ahi, kalfa ve çırağına ödülleri verildi.
2: Misafir etmeye devam edeceğiz.
3: 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'dan peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Gaziler Günü mesajında vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz açıklaması yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'da konuştu. Sözü seçimlere getirdi. Hedefimiz 50+1 ile iktidar olmak dedi.
4: Bizim yeni parti olarak iki tane hedefimiz var. Biri 50+1, biri 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz.
5: Seçim hedeflerini açıkladı, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi.
4: Bu iktidar değişmeden Türkiye'de ekonomi de düzene girmez, kur da düzene girmez. İki büyük çelişki var. Bir, kur vatandaş için yüksek, İhracatçı için düşük. İki, asgari ücret. Alana çok yüksek, alana çok düşük, verene yüksek geliyor.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Yalova'daydı. Kivi ve süs bitkileri üreticileriyle buluştu. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada 5. sırada dedi.
4: Şimdi otobanları bir kez daha otoyolları özelleştiriyorlar. 5 kat pahalanacak. 100 liralık mazotla ne olacak? Bu köprü paralarıyla, bu otoyol paralarıyla ne olacak? Bu gübre fiyatıyla ne olacak?
5: Özgür Özel Yalova'dan önce Bursa'daydı. Bu ziyaret sırasında ikram gerginliği yaşandı. Özel, Yeni Parti Kadın Kolları üyesi Canan Uzer'in börek ikramını geri çevirdi. Bu gerginliğin ertesi gününde Özgür Özel, böreği hazırlayan Uzer'le kahvaltıda bir araya geldi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi projesinin tanıtımını yaptı.

0: Atımına katıldı. Kıbrıs Türk halkına uygulanan kısıtlamalara tepki gösteren Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi projesinin tanıtımına katıldı. Yılmaz, Kıbrıs Türk gençliğinin spor altyapısını güçlendirmek için yeni yatırımlar yapıldığını açıkladı.
2: Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
1: Yılmaz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan kısıtlamalara tepki gösterdi.
2: İnsanlık dışı bir yaklaşımla, hukuk dışı bir yaklaşımla, yarım asrı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkını cezalandırmaya çalışanlar var. Bir taraftan demokrasiden, AB standartlarından, şundan bundan bahsediyorlar. Bir taraftan da çok açık bir şekilde Kıbrıs gençliğini, Kıbrıs halkını cezalandırmaya çalışıyorlar. Bizim bu anlayışa prim vermemiz mümkün değil.
1: Yılmaz, KKTC'de spor tesislerinin yenilendiğini, gençlik kamplarının bakım ve onarımı için bu yıl 17 milyon lira ayrıldığını belirtti. Lefkoşa'da 2500 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt planlandığını, projeye ilk aşamada 130 milyon lira kaynak sağlandığını açıkladı. Lansmanda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, resmi temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la da bir araya geldi. Görüşme Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında gerçekleşti.
0: Almanya'da bugün iki eyalette sandık kurulacak. Bir kez daha aşırı sağ depremi yaşanabilir. Berlin'le Mecklenburg eyaletinde yapılacak seçimler öncesi aşırı sağcı parti AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor. Berlin'de ise sol partinin Türk kökenli adayı Elif Eralp de belediye başkanlığı için yarışıyor.
1: Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri 20 Eylül'de sandığa gidiyor. Her iki eyalette de aşırı sağcı AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor. Seçimin ana gündeminde artan kiralar ve hayat pahalılığı var. Anketlere göre Berlin'de Sol Parti %22, Hristiyan Demokratlar Birliği %20, aşırı sağcı AfD ise %18 seviyesinde. Seçimin dikkat çeken isimlerinden biri Sol Parti'nin Türk kökenli adayı Elif Eralp. Eralp, kampanyasında konut krizine ve artan kiralara odaklanıyor. Eralp'in Berlin'in ilk Türk kökenli belediye başkanı olabilmesi için koalisyon desteği bulması gerekiyor. Mecklenburg-Vorpommern'de ise Sosyal Demokrat Parti %37 ile aşırı sağcı AfD'nin bir puan önünde. Seçim sonuçları Başbakan Merz'in partisindeki tartışmalar açısından da izlenecek. Berlin'de sol partinin hemen gerisinde bulunan Hristiyan Demokratlar Birliği, eyalette iktidarını koruyabilmek için mücadele ediyor. Anketlere göre 2023'te oyların %28'ini alan Hristiyan Demokratlar Birliği'nin oy oranı %20 ile 21 arasında değişiyor.
0: Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Uyarıların ardından tehlikenin sona erdiği açıklandı. Yemen'deki Husiler için Suudi savaş uçaklarının son bir haftada ülkeye 300 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Badülmendeb Boğazı yakınlarında da çatışmalar sürüyor.
1: Suudi Arabistan'da 8 nokta için acil durum uyarısı yapıldı. Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Yenbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt, Feresan ve Haç'ta halktan güvenlik talimatlarına uyması, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınması istendi. Tehlikenin niteliği açıklanmadı. Sivil savunma birimi daha sonra 8 noktadaki tehlikenin sona erdiğini duyurdu. İnnel kuvvetil musallahatel yemeniyye. Uyarılar Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a misilleme tehdidinin ardından geldi. Husiler, başkent Sana'ya yönelik İHA saldırılarından Riyad'ı sorumlu tutuyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi F-15 uçaklarının son 24 saatte Taiz'e 26 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Ser, son bir haftada Yemen'in 9 vilayetinde düzenlenen hava saldırılarının sayısının 300'e ulaştığını kaydetti. Suudi Arabistan iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı. Stratejik Babülmendeb Boğazı yakınındaki Lahiç vilayetinde ve Taiz'de

0: çatışmalar sürüyor. Husilerin bu ay Kızıldeniz kıyısında ilerleme sağladığı bildirilmişti. Yemen'deki iç savaş, İran destekli Husilerin 2014'te Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek için savaşa müdahil oldu. BM Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Yemen'de son iki haftada 112 binden fazla kişi yerinden edildi. Kapalı yollar ve kesilen iletişimde insani yardımların ulaştırılmasını güçleştiriyor.
1: İngiltere, olası savaş ve büyük çaplı krizlere karşı hazırlıklarını artırıyor. Londra, yıllar sonra savaş kitabını yenilerken halka da su ve gıda stoklama çağrısında bulundu.
0: İngiltere, soğuk savaştan bu yana güncellenmeyen ve savaş kitabı olarak bilinen acil durum planlarını yeniliyor. Plan, olası bir savaşta ordunun yanı sıra polis, sağlık sistemi, enerji kurumları ve yerel yönetimlerin nasıl hareket edeceğini belirleyecek. Resmi acil durum rehberinde vatandaşlara uzun süreli elektrik ve su kesintilerine karşı içme suyu, bozulmayan gıda, el feneri, radyo, ilk yardım malzemeleri ve yedek pil bulundurmaları öneriliyor. Genelkurmay Başkanı Richard Knighton da Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek 35 yıllık askeri kariyerinin en tehlikeli döneminden geçtiğini söylüyor. Ancak Londra'nın hazırlıkları sadece olası bir kara saldırısına odaklanmıyor. Siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar, deniz altındaki enerji ve iletişim kablolarının hedef alınması ve dezenformasyon da tehdit senaryoları arasında. İngiltere bu risklere karşı 2027'de devlet kurumları, polis, sağlık sistemi, enerji şirketleri ve yerel yönetimleri kapsayan geniş çaplı bir tatbikat düzenlemeyi planlıyor.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Yeni düzenleme ile Rus hükümeti ve devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasının yanı sıra Rus enerjisini ithal eden ülkelere de ek gümrük tarifeleri getirilmesinin önü açıldı.
0: ABD Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten yasayı imzaladı. Rus hükümetine ve devlet şirketlerine yaptırım öngören düzenlemeyi onayladı. Lindsey Graham, Rusya ve İran yaptırımları yasası olarak adlandırılan yasa, Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere ek gümrük tarifeleri getirilmesini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle Rus hükümetinin üst düzey isimleri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulanacak. Rus petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere ise gümrük tarifesi getirilmesinin önü açılacak. Yasanın kapsamı sadece Rusya ile sınırlı değil, İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletilecek. Söz konusu yasa, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin desteğiyle hazırlanmıştı. Tasarının hazırlanmasına İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham öncülük etmişti. Tasarı 7 Ağustos'ta Senato'da onaylanmış, 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Trump'ın masasına gönderilmişti. Trump'ın imzasıyla yasalaşan düzenlemenin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırması bekleniyor. Özellikle Rus enerjisini ithal eden ülkelere yönelik tarife tehdidi, Moskova'ya uygulanan baskının sadece Rusya ile sınırlı kalmayacağını, enerji ticareti yapan tüm ülkeleri doğrudan hedef alacağını gösteriyor.
1: Küba'da ulusal elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Ülkede yakıt sıkıntısı ve eskiyen altyapı nedeniyle enerji krizi derinleşiyor.
0: Küba'da milyonlarca kişi yine karanlıkta kaldı. Ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik kesildi. Küba Enerji Bakanlığı, sistemin yeniden devreye alınması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Yetkililere göre kesintiye, ülkenin orta kesimindeki yüksek gerilim şebekesinde meydana gelen arıza yol açtı. Arızanın etkisi diğer bölgelere de yayıldı. Başkent Havana'da akşam saatlerinde abonelerin yalnızca %5'ine yeniden elektrik verilebildi. Hastaneler, iletişim merkezleri ve içme suyu pompalama tesislerine öncelik tanındı. Bazı bölgelerde ise bağımsız, küçük ölçekli elektrik sistemleri devreye alınmaya başlandı.

0: Küba'da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızalar son 2 yılda daha sık yaşanıyor. Ulusal şebeke yılbaşından bu yana defalarca çöktü. Eskiyen termik santraller, yedek parça eksikliği ve yakıt sıkıntısı enerji krizini ağırlaştırıyor. Küba yönetimi, ABD'nin petrol ve enerji kısıtlamalarını krizin başlıca nedenleri arasında gösteriyor. Washington ise eskiyen altyapıya ve ülkenin ekonomik yönetimine işaret ediyor. Elektrik kesintileri nedeniyle ulaşım, su temini ve iletişim aksıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 60 saate kadar uzadığı bildiriliyor. Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri dışında temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Ülke ekonomisinin 2026'da %7,2 daralacağı öngörülüyor.
1: Google'ın yapay zeka modeli Gemini güvenlik testi sırasında 3 şirketin sistemine erişti. Gelişme yapay zeka modellerinin güvenliği ve denetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
0: Yapay zeka kaynaklı tehditlere ilişkin tartışmalar sürerken Google'ın yapay zeka modeli Gemini güvenlik testinde 3 şirkete izinsiz erişti. Olay modelin kontrollü test ortamının dışına çıkmasıyla gerçekleşti. Gemini, test ortamındaki hata nedeniyle izinsiz şekilde internete bağlandı. Google'a göre model, vakaların birinde şifreleri tahmin ederken, diğer 2 vakada açık kaynaklardan elde ettiği kimlik bilgilerini kullandı. Sistemlerin gerçek şirketlere ait olduğu fark edildikten sonra faaliyetin durdurulduğu belirtildi. Google, 3 şirketin de durumdan haberdar edildiğini ve gerekli güncellemelerin yapıldığını açıkladı. Benzer olayların Anthropic'in cloud modeli ve OpenAI sistemlerinin güvenlik testlerinde de yaşandığı bildirilmişti. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da son dönemdeki risk teşkil eden yapay zeka vakaları üzerine harekete geçti. Newsom, yapay zeka şirketlerinin bağımsız denetlenmesini ve modellere acil kapatma tuşu eklenmesini öngören bir kararname imzaladı. Teknoloji dünyasında ise yapay zeka gelişiminin hızı ve güvenliği tartışılıyor. Anthropic CEO'su Daria Amodei, gelişimin yavaşlatılmasını önerirken, Elon Musk ve Sam Altman güvenlik standartlarına destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenleme taleplerinin sektöre zarar vereceğini savunuyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Roma'da İtalyan mevkidaşıyla ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bolat, temaslarında 2 ülke arasında ticaret ve yatırımların artırılmasını vurguladı.
2: İtalya, Türkiye'miz için çok değerli bir ortak. NATO müttefikimiz. Ekonomimizde Avrupa Birliği içinde 2. en büyük dış ticaret ortağımız. Dünyadaki 5. en büyük ortağımız.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Roma'da İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Gündemde ikili ilişkiler, yatırımlar ve Türkiye-AB ilişkileri vardı. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'nin ortak hedefinin ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki İtalyan yatırımlarının 4 milyar doları, Türk şirketlerinin İtalya'daki yatırımlarının ise 1 milyar doları bulduğunu söyledi. Görüşmelerde Avrupa Birliği'nin sanayi hızlandırma yasası da ele alındı. Bolat, Türkiye'nin Made in EU kapsamında AB ülkeleriyle eşit değerlendirilmesini istedi. Bolat, Türkiye'nin son 5 yılda AB ile 1 trilyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirdiğini belirtti. Bu ilişkinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Tajani'nin de Türkiye'nin taleplerine destek vereceği aktarıldı.
2: Sayın Tajani, İtalya'nın bütün büyük iş dünyası kuruluşlarını bizimle bir toplantıya çağırdılar. 15 tane İtalya'nın en büyük gruplarının yöneticileri katıldılar. Türkiye'de aktif büyük yatırımları olduğu ya da Türkiye'de iş yaptıkları, Türkiye ile işbirliği yaptıkları, İtalya'da ve Türkiye'de onları dinledik.
0: Bolat, savunma sanayi, uzay teknolojileri ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren İtalyan şirketlerine de Türkiye'deki yeni yatırım teşviklerini anlattı.

0: Akıllı şehirler için 5 yıllık yol haritası hazırlandı. Trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zamanın en aza indirilmesi hedefleniyor. Peki şehirlerde dönüşüm nasıl olacak? Vatandaşların hayatı nasıl kolaylaşacak? Bakalım.
1: Trafikten çevre temizliğine kadar hizmetler tek noktadan takip edilecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Şehir yönetiminde yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Genelgede 3 yıllık akıllı şehir eylem planının sona erdiği, bunun yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 yıllık bir eylem planının hazırlandığı belirtildi.
2: Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
1: Eylem planında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı yer aldı. Planla gerçek zamanlı trafik yönetim sistemleriyle yollarda kaybedilen zaman en aza inecek. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Vatandaş da mobil uygulamalar üzerinden mahallesindeki sorunları doğrudan belediyeye iletebilecek. Akıllı şehirlerde erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarıyla afetlere karşı önlem de alınacak. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde akıllı bölge modeli kullanılacak. Sensörlerle su ve enerji kayıpları anlık tespit edilecek. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde akıllı şehir stratejileri ve yol haritaları hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de ise 187 ilçe belediyesi daha sisteme dahil edilecek. 2028'de en az 50 akıllı şehir uygulaması hayata geçirilerek vatandaşın hizmetine sunulacak. 2029'da tüm illerde dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde trafikten çevre temizliğine kadar pek çok hizmet tek noktadan takip edilecek. 2030'da ise akıllı şehir teknolojilerinde en az %80 yerli üretim şartı aranacak. Akıllı şehirlerin hukuki altyapısını oluşturacak akıllı şehir kanunu yürürlüğe girecek.
0: Akaryakıt fiyatlarındaki artış pek çok kalemi etkiliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zamların Eşel Mobil sistemiyle vatandaşa yansıtılmaması çağrısı yaptı.
3: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatların artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor.
1: Akaryakıttaki artışa dikkat çekti. Eşel Mobil sistemine işaret etti.
3: Petroldeki zamların Eşel Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım. Enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki hareketliliğin birçok ürün ve hizmeti etkilediğini söyledi.
3: Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatlar yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yani çocuklarınızı okula götürürken ki servis aracı. Bu sıkıntının önlenmesi lazım.
0: İkinci el otomobil fiyatları yıl içinde ilk kez düşüşe geçti. Yatırım olarak otomobil alma devri artık sona erdi. Fiyatlarla beraber satışlar da düştü. Bu düşüşten en çok otogaleriler etkilendi. Gizem Türemen ve Özcan Öztürk İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezi İstoç'a gitti. Esnafı dinledi.
4: Ne kadar düştü satışlar, işler?
5: Yani şöyle söyleyeyim, geçen seneye rağmen %50 daha aşağıda.
4: Aşağıda?
5: Evet, satış konusunda.
6: Çünkü artık bir yatırım aracı değil arabalar. Aldığınız araba 3 ay sonra, 5 ay sonra değer kazanmıyor. Hatta aldığınızın altında bile satabilirsiniz.
7: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatım.

0: 250 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
1: O kadar.
0: O derece.
2: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
3: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
4: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlara alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
3: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği noktalardan biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firma yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
2: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
0: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
5: Çıksın da ben,
0: evet,
5: gireyim,
0: ben
5: diye.
0: Gireyim.
5: Şimdi ne durumda?
0: Şimdi yok.
3: İstoç'ta bazı otogaleriler maliyetleri kısmak adına dükkanları paylaşımlı kullanmaya başladı.
2: Tabelalara bakarsanız genelde çift tabela olur. Çift tabela olma sebebi de o değil. Şimdi adam tek başına ayakta duramaz mı? Yanına mutlaka bir ortak alıyordur. Şu an genelde baktığı zaman geneli öyledir.
6: Diyarbakır'da bir aile hekimi çalıştığı aile sağlığı merkezi önünde silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yapınca doktor kurtuldu. Saldırgansa çocuk yaşta olduğu için serbest bırakıldı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor hem tetikçinin serbest bırakılmasına isyan ediyor hem de azmettiricinin yakalanmasını istiyor.
7: Ses duydum, arkama baktım ki silah elinde çocuğun. O refleksle içeri sağlık ocağına doğru koştum. Koştum, hızlıca içeri girdim.
8: Tüm bunlar aile sağlığı merkezi önünde yaşandı. Neyse ki silah tutukluk yaptı. Saldırıyı ucuz atlatan doktor sonraki süreçte de şok üstüne şok yaşadı. Tetikçi serbest bırakıldı. Azmettirici hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
7: Benim üzüldüğüm şahıs sonra yakalandı ama kısa bir süre sonra bırakıldı. Şahsın verdiği ismin üstüne gidilmedik. Azmettiren var, birinin ismini kullandı.
8: Mustafa Demiroğlu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aile hekimi. 18 Şubat'ta aile sağlığı merkezi önünde işlem yaparken yanına bir kişi yaklaştı.
7: Arabadan gelip tekrar bir reçeteyi düzeltmeye çalışıyorken burada arkamda biri maalesef bana seslendi. İki tık ses duydum. Silah sesi. Sonra arkama döndüğümde çocuğun elinde silah vardı.
9: Aile sağlık merkezinin önünde doktor silahlı saldırıya uğradı. Silah tutukluk yaptı. Suça sürüklenen çocuk ise kaçtı.
7: İki defa ateş etti. İyi ki tutukluk yaptı ve ben o refleksle kendimi içeri attım.
8: Bir gün sonra 17 yaşındaki saldırgan ST polise teslim oldu. Azmettirici olarak Ömer ismini verdi. 35 bin lira karşılığında saldırıyı planladığını söyledi.
7: Mahkemede dedi, işte biri bana para verdi, git bu olayı yap dedi. Ben doktor beyi tanımıyorum. 15 gün gelip burada keşif yapmışlar ama Ömer kim bilmiyorum. Ömer'in üstüne gidilmedi.
9: Çocuk ise silahlı tehditten bir yıl ceza aldı. Hükmün geri bırakılması kapsamında serbest bırakıldı.
8: Doktor Demiroğlu bu kararla sarsıldı.
7: Bu çocuk da birkaç ay yattı çıktı şu an dışarıda. Yine para alıp bu şeyi niye yapmasın?
8: Mustafa Demiroğlu azmettiricinin de yakalanmasını istiyor.
7: 3 tane çocuğum var. Yani o an hani derler ya film şeridi gibi gözünün önünden geçince ister istemez tabii ki korkuyorsun. Azmettiren kim bilmiyorum. Ortaya çıkmasını istiyorum.
6: Kontrollü yıkımı yapılan bir bina daha çöktü. Bu kez adres İstanbul Küçükçekmece'ydi. İki kişinin hafif yaralandığı olayda faciadan dönüldü.
8: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürüyordu. Binanın bir kısmı bir anda çöktü. Ortalık toz bulutuyla kaplandı.
10: İnşallah can kaybı olmamıştır diye temenni ediyoruz. İki tane operatör değişti. Olduğu yerde çöktü.
8: İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi'ndeki 8 katlı binada yıkım çalışması yapılıyordu. Akşam saatlerinde binanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü.
11: Yarısını yıkmışlardı. Zaten öğlenden belliydi yıkılacağı, tahmin ediyordum. Çünkü dozer kepçe bu taraftan vurmuştu. Normalde kepçenin bu taraftan vurması lazımdı.

0: Çökmeyle birlikte çevrede bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkazda birilerinin bulunma ihtimaline karşı arama başlatıldı. Eğitimli köpeklerin de katıldığı aramalarda enkazda kimseye rastlanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Erzurum'da bir kişi babasını darp ettiği iddia edilen adamı vurdu. Tansiyon polisin çabasıyla düşürüldü.
0: Kavga sonrası silah ateşlendi, bir kişi yaralandı. Silah sesleri Erzurum'un Yakuti ilçesinde yankılandı. HT, aralarında alacak verecek meselesi olan SB'nin iş yerine gitti. İş yeri sahibinin babası da oradaydı. İddiaya göre HT, babaya saldırıp darp etti. Bunun üzerine darp edilen adamın oğlu elinde silahla geldi. Önce havaya ateş açan saldırgan, babasını darp eden kişiyi bacağından vurdu. Tansiyon, olay yerine gelen polis ekiplerinin çabasıyla düştü. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa elindeki silahla teslim oldu.
1: Hatay'da bir beton mikseri seyir halindeyken yola beton döktü. Sürücüye yaklaşık 200 bin lira ceza kesildi. Samandağ Antakya yolunda seyir halindeki beton mikseri yola beton dökmeye başladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen mikseri görenler o anları kayıt altına aldı. Durum belediyeye bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri sürücüye 191 bin lira ceza kesti. Erzurum'da iddiaya göre boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında kavga çıktı. Silahlar ateşlenince biri polis, 12 kişi hastanelik oldu.
0: İki grup arasındaki husumet silahlı kavgaya döndü. Binadakiler sokaktaki gruba kurşun yağdırdı. Olay Erzurum'un Yakuti ilçesinde yaşandı. Bir apartmanın ikinci katındaki balkonda oturan kişiler yoldan geçen husumetli oldukları gruba ateş açmaya başladı.
2: İki grup arasında bir tartışmadan dolayı bir gruba yukarıdan bir daireden ateş açılıyor üzerlerine. Bu sırada yaralanmalar meydana geldi.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak polisler de kurşun yağmuru altında kaldı.
2: Olay yerine ilk intikal eden polis arkadaşlarımızdan birinin başına da saçma geliyor. Tüfekten atılan saçmadan birisi saplanıyor. Çok şükür onun durumu ağır değil ama küçük bir operasyon geçirecek.
0: Polis ekiplerinin müdahalesiyle balkondaki saldırganlar yakalandı. Yanlarında bir pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Yaralanan biri polis, 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavganın boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre YT, boşanma aşamasındaki eşini olaydan bir gün önce bıçaklamıştı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 19. durağı Ankara. 42 farklı mekanda 518 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden sergilere, sahne gösterilerinden gastronomi etkinliklerine kadar geniş bir program hazırlandı. Festivalin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm Ankaralıları ve başkenti ziyaret eden misafirleri etkinliklere davet etti.
3: Bütün Ankaralıları ve başkentimizi ziyaret eden misafirlerimizi Ankara'da Kültür Yolu Festivalimizin etkinliklerine katılmaya davet ediyorum.
0: Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
3: Başkentimizin tarihini ve mimarisini ressamlarımızın gözünden yeniden gördük. Genç tasarımcılarımızın Ankara'ya bakışını afiş tasarımları üzerinden keşfettik.
0: Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 19. durağı Ankara. Başkent 19-27 Eylül tarihleri arasındaki festivale 5. kez ev sahipliği yapacak.
3: Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
0: Konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk etkinliklerinden atölye faaliyetlerine kadar birbirinden renkli etkinlikler başkentlilerle buluşacak. 42 farklı mekanda toplam 518 etkinlik düzenlenecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki ana sahne ise ünlü isimleri ağırlayacak. Konserler düzenlenecek.
3: Festivalimiz kapsamında daha önce Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ve Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilediğimiz bu eserleri şimdi başkentimizde sanatseverlerimizle buluşturuyoruz.
0: Festivalin en önemli ayaklarından biri de Ankara Mutfağı. 50'den fazla lezzet noktası ziyaretçileri ağırlayacak. Yöresel lezzetler görücüye çıkacak. Bunun yarı sıra tadımlar yapılacak ve gastronomi atölyeleri kurulacak.
1: Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titremeyle Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Yanıtlar Aslı Ömer Aktaş'ın haberinde.
4: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
5: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
6: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
7: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
5: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
4: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
5: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
6: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
4: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
6: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma, davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
4: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
6: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
1: Aselsan'ın denizlerdeki yeni avcısı sahaya çıktı. Uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemi SİMEŞ 300 Konya Karapınar'da yapılan atış testinde sergilendi. SİMEŞ 300 kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı yeteneklerini sergiledi.
0: Yapay zeka ile aynı anda birden fazla hedefi tespit edip takibe alabiliyor. Akıllı mühimmatıyla mini ve mikro dronlara karşı etkili vuruş yapabiliyor. Deniz platformlarının savunma gücünü artıracak yeni silah sistemi SİMEŞ 300'ü geliştirdi. Sistem, Konya Karapınar'daki atış testinde tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı yeteneklerini sergiledi. Aselsan, 2006 yılında kullanıma sunduğu SİMEŞ uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemleri ailesini yeni bir ürünle genişletti. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, değişen harekat ihtiyaçları ve yeni teknolojiler doğrultusunda SİMEŞ 300 geliştirildi. SİMEŞ 300'ün öne çıkan özelliklerinden biri yapay zeka desteği. Sistem çoklu hedefleri tespit ve takip edebiliyor, nesneleri sınıflandırabiliyor ve farklı boyutlardaki hedeflere uyum sağlayabiliyor. SMASH 300, atom akıllı mühimmat entegrasyonuna da sahip. Parçacıklı mühimmat teknolojisiyle özellikle günümüzün önemli tehditleri arasında yer alan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarının savunma kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Elektrooptik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de geliştirildi. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmeler yapıldı. SMASH 300'ün mühimmat kapasitesi de ailenin diğer ürünlerine göre artırıldı.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Edirne parçalı bulutlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Muğla parçalı bulutlu 31 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 33, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 25, Giresun yer yer yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 26, Kayseri güneşli 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 23, Van 24 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü güneşli, Diyarbakır 34, Gaziantep 32 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şehit yakını ve gazilerin kamu ataması töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için son düzlüğe de geçeceğiz diyen Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü ifadelerini kullandı.
1: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
2: Son düzlüğü de geçeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'nin huzur ve istikrara kavuşacağını söyledi.
1: Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Gazi ve şehit yakınlarını kamuya yerleştirme töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye bir devlet projesi diyen Erdoğan, sözü İran-ABD savaşı ve Körfez ülkelerindeki gerginliğe getirdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeleri kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu.
2: Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: Kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edeceklerdir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan ziyaret kapsamında çeşitli ülkeler

0: devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara da katılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi. Fidan'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için yapacağı ABD ziyareti ve terörsüz Türkiye'de vardı.
1: Millet iki devlet prensibiyle.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan tarafından yapılan açıklamalara değindi. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Aksi takdirde bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor dedi.
2: Biz resmiyette olana bakıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Cumhurbaşkanımız her gelen hükümetle konuşarak bu meseleyi çözmek istediğini gösteriyor. Ama aksi bir durum olursa bu ülkenin gücü herkes tarafından biliniyor.
0: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin de bilgi verdi.
3: Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar çok yakından takip ediliyor. Her zaman 3-4 konuşmacıdan biri oluyor. Türkiye'nin bulunduğu yerden dünya sorunlarına getirdiği çözüm önerileri neler, buna yönelik vizyonel bir konuşması olacak. İnsanlık değerleri temelinde çözümüne ilişkin bir vurgu yapacak.
0: Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı.
4: Sadece Türkiye'nin geleceği için değil, bölgemizdeki kardeşlerimizin barışı ve huzuru içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Umarız örgüt bu imkanı iyi değerlendirir ve umarım karşılıklı atılacak adımlarla da terörü artık Türkiye'nin gündeminden çıkarırız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz dedi. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin T24'de açıklamalarda bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. Özel açıklamasında kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey zaten Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu anda kendisi aday olmayı düşündükçe hem bizim için gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek ifadelerini kullandı. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin'den açıklama geldi. Önümüzdeki günlerde genel merkez yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir dedi. İl Başkanlığı ataması için gözler önümüzdeki haftaya çevrilirken İl Başkanlığı için kimlerin adı geçiyor bakalım.
5: Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi salı günü bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok.
6: Genel merkezde sorun olmadığını söyledi. Boş kalan CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğu için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
5: Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
6: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi daha önce verdiği ara kararındaki tedbirlerin kaldırılması kanaatine varıldığını belirtti. Gürsel Tekin ve Çağrı Yetin'in görevinin sonlandırılarak kararın İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmesine hükmetti. Gürsel Tekin atama olana kadar görevinin başında olduğunu açıkladı. Perşembe günü MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda il başkanlığı atamasının gündeme gelmesi ve atama yapılması bekleniyor. Kulislerde Gürsel Tekin'in yanı sıra il başkanlığı için farklı isimler de konuşuluyor. O isimlerden biri Kağıthane Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel. 2023 seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Kılıçdaroğlu, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmaları için Yüksel'i genel başkan başdanışmanı olarak atamıştı. Diğer bir isim ise Selçuk Sarıyer. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Sarıyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği yapmıştı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı

0: İfilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 yeni gözaltı kararı daha verildi. Dönemin cezaevi müdürü de dahil 4 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şüpheliye yönelik tespit edilen adreslerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı el koyma ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski gazeteci Osman Arsan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Son dalga gözaltına alınan iki eski savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşları hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün koğuşta yaşananlara dair görüntülere de soruşturma dosyasına girdi. O görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a da soruldu. İşte soruşturmanın detayları ve Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde anlattıkları.
1: Ölmeden birkaç saat önce avluda yürüyüş yapıyordu. Yanında koğuş arkadaşı da vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün cezaevinde yaşananlarla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili dosya 15 yıl sonra raftan indi. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı, kritik isimler gözaltına alındı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Aliş Gören, cezaevi savcısı Necip Doğan ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da o kritik isimler arasındaydı. Ali İşgören ve Necip odada bulunan kahve bardağını aldığı görülüyor. İddiaya göre Yıldırım o bardağı Hasan Atilla Uğur'a gösteriyor. Tüm bu görüntüler ev hapsindeki Hasan Atilla Uğur'a soruldu. Uğur, Hasan Ataman Yıldırım'ın bardağı kendisine gösterdiğini hatırlamadığını ifade etti. Kayıtlara göre Uğur 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdi. 4 dakika sonra elinde bir cisimle dışarıya çıktı. Uğur, elinde ne vardı sorusuna da hatırlamıyorum dedi. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve ona dil altı hap verdiğini anlattı. Hapı nereden aldığını ise hatırlamadığını söyledi. Uğur'a o dönem imzalı tutanakta yer alan ifadeleri de soruldu. Hiçbir görevli, görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklindeki beyanı kabul etmedi.
0: İstanbul'da sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Detaylarına bakalım.
1: Piyasa değerinin yükselişi anormal dedi. Bu durumu sorgulamadığını söyledi.
2: 1000 puan altına da long pozisyon yazdım bekliyorum.
1: Fon soruşturması kapsamında Destek Holding patronu Altunç Kumova tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya ulaşmasına ilişkin soruya anormal bir rakamdır dedi.
3: Bu rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anormal durumla ilgili herhangi bir sorgulama işlemim olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenen bir durum ve anormal bir durum olsa mutlaka bize bildirilir diye düşünüyorduk.
1: Altunç Kumova'ya şirket değerinin bazı bankalardan 4 kat daha fazla olması da soruldu. Kumova aynı şekilde cevap verdi. 4 kat büyüklük anormal bir durumdur dedi. Borsada manipülasyon yapıldığı iddialarına ise şirket hissesinde manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı konusunda bilgim yok şeklinde cevap verdi.

0: Hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri sürdü.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada oyuncu Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 15 kişi ifadelerinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü. Aralarında Hasan Şaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken diğerleri serbest kaldı. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski futbolcu Hasan Şaş adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bu arada uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarına yönelik bir başka soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı. Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, afet ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilerden biri sağ olarak kurtarılırken diğeri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Rize'de şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. 9 mahallede hasar büyük, 7 evse tahliye edildi. Sağanaktan geriye bakın nasıl görüntüler kaldı.
2: Belki de İdare tarihinde böyle bir hakikaten yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı.
3: Metrekareye yaklaşık 190 kiloya yakın yağış düşen bölgelerimiz var.
0: Metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, heyelanlar oldu, pek çok noktayı sel aldı. Rize gece boyunca kabusu yaşadı.
4: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, kurudu, doldu. Abi öyle böyle değil.
0: Rize için meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı. Beklenen oldu. Sağanak akşam saatlerinde başladı. Giderek etkisini arttırdı. Şiddetli yağış özellikle İyidere ilçesini vurdu.
4: Abi böyle şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
0: Sahil yolu balçıkla kaplandı. Araçlar çamura saplandı. Yamaçlarda toprak kayması meydana geldi. Sele karşı gece boyu süren önlemler sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti.
3: Yüzlerce personelimiz, her kurumun personeli sahada çalışıyoruz.
2: Kimsenin çay bahçelerine girmemesini talep ettik. Mesaj sistemiyle onlara ulaştık. Evlerinden dışarıya çıkmamalarını istedik.
1: Karadeniz'de şiddetli yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Trabzon'du. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Gece etkili olan yağmurun ardından bir binanın istinat duvarı çöktü.
0: Şiddetli yağış saatlerce etkili oldu. Gevşeyen toprak kaydı, istinat duvarı çöktü. Trabzon'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı iş yerlerine su bastı. Havalimanının otopark alanında bazı araçlar balçık içinde kaldı. Zararın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ev ve iş yeri sahipleriyle ekipler temizlik çalışması yaptı.
5: Her şey bir anda oldu. Kimse bir şey anlamadı. Hasarımız var. Arkadaşlar olsun. Herkesin bir maddi hasarı var. Arabaların içini zaten burada su bastı. Sıkıntılar var yani.
0: Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarı da sağanak sonrasında çöktü. 2 binada hasar oluştu. Tedbir amacıyla sitedeki 2 bina tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları sürüyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın ilhak tehditleriyle tırmanan Grönland krizi çözüldü. ABD, Danimarka ve Grönland adadaki Amerikan askeri varlığının artırılması konusunda anlaştı. Trump adada güvenlik için tam yetkiye sahip olacaklarını söyledi. Danimarka ise anlaşmanın adanın egemenliğini koruduğunu vurguladı. Anlaşmaya NATO'dan da destek geldi.
0: Greenland is a big problem for us. ABD Başkanı Trump bu sözlerle tehdit etmişti. Aylar süren diplomatik kriz sonrası anlaşmaya varıldı. Danimarka, Grönland ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşma, Washington'ın Grönland'daki askeri varlığını arttırmasını ve adadaki rakip ülkelerin üs kurmasının engellenmesini öngörüyor. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında, ABD'nin anlaşmayla hem ABD'nin hem Grönland'ın güvenliği için gerekenleri yapma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını savundu. Trump, ABD'nin onayı olmadan adadaki rakip ülkelerin askeri üs kuramayacağını ve hassas yatırımlar yapamayacağını söyledi. Grönland'da askeri varlık oluşturma sürecinin kısa zamanda başlayacağını belirtti. Anlaşmayı Danimarka'da doğruladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Grönland, Danimarka ve ABD arasındaki anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı belirtildi. Anlaşmayla birlikte Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliğin güçleneceği ifade edildi. Kopenhag yönetimi, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıdığını vurguladı. Ancak yürürlüğe girmesi için Danimarka ve Grönland'ın parlamentolarında da işlem yapılması gerekiyor. NATO'da anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşmanın ittifak, Arktik ve Kuzey Atlantik ortak güvenliği için hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bölgede istikrar ve işbirliğinin güçlenebileceği belirtildi. Soğuk Savaş boyunca Grönland'da çok sayıda askeri tesis bulunduran ABD, sonraki süreçte varlığını azaltmıştı. 1951'deki savunma anlaşmasının ardından kurulan Pituffik Uzay Üssü ise halen faaliyette. Üs, ABD ve NATO için füze erken uyarı, füze savunması ve uzay gözetimi görevlerini yürütüyor. Trump daha önce de adayı satın almak istediğini söylemiş, Danimarka ve Grönland adanın satılık olmadığını açıklamıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. Gerekçesi kendisi ve yönetimi hakkında yapılan haberler. Trump, başka medya kuruluşlarının da yasak kapsamına alınabileceğini söyledi. Karara medya kuruluşlarından tepki geldi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, 3 medya kuruluşunun Beyaz Saray'a erişimini yasakladığını duyurdu. CNN, MS Now ve Politico'yu hedef alan Trump, kararına gerekçe olarak bu kuruluşların sürekli yalan haber yaptığını ileri sürdü. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Trump, medya kuruluşlarının kendisini, hükümetini ve ülkesi hakkında kurgu haberler yapmaması gerektiğini söyledi. Trump, Oval Ofis'te de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Başka haber kuruluşlarına yönelik de yasakların genişleyebileceğini söyledi.
6: Yalan haberleri okumaktan ve görmekten çok yoruldum. CNN'e baktığınızda tamamen yalan haber. İşte bu yüzden izlenme oranları iyi değil. MS Now'a baktığınızda, eski adıyla MSNBC, yalan haber yapıyor. Bir de Politico'ya bakın. Yani Biden döneminde hükümet onlara ayakta kalmaları için yaklaşık 8 milyon dolar verdi. Denilene göre sahte bir haber yazdılar.
0: Karara medya kuruluşlarından tepki geldi. Yasağın anayasal basın özgürlüğünün ihlali olduğu savunuldu. Basın özgürlüğünü savunmak için mücadele edecekleri açıklandı. Trump yönetimi 2025'te de Associated Press'in bazı Beyaz Saray etkinliklerine erişimini kısıtlamıştı. AP, Meksika Körfezi'nin adını değiştirme kararına haberlerinde uymadığı için hedef alındığını belirterek dava açmıştı. Trump'ın yeni yasağı nasıl uygulayacağına ilişkinse ayrıntı verilmedi.
1: İngiltere olası savaş ve büyük çaplı krizlere karşı hazırlıklarını artırıyor. Londra yıllar sonra savaş kitabını yenilerken halka da su ve gıda stoklama çağrısında bulunuldu.
0: İngiltere soğuk savaştan bu yana güncellenmeyen ve savaş kitabı olarak bilinen acil durum planlarını yeniliyor. Plan, olası bir savaşta ordunun yanı sıra polis, sağlık,

0: sağlık sistemi, enerji kurumları ve yerel yönetimlerin nasıl hareket edeceğini belirleyecek. Resmi acil durum rehberinde vatandaşlara uzun süreli elektrik ve su kesintilerine karşı içme suyu, bozulmayan gıda, el feneri, radyo, ilk yardım malzemeleri ve yedek pil bulundurmaları öneriliyor. Genelkurmay Başkanı Richard Knighton da Rusya kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek 35 yıllık askeri kariyerinin en tehlikeli döneminden geçtiğini söylüyor. Ancak Londra'nın hazırlıkları sadece olası bir kara saldırısına odaklanmıyor. Siber saldırılar, kritik altyapıya yönelik sabotajlar, deniz altındaki enerji ve iletişim kablolarının hedef alınması ve dezenformasyon da tehdit senaryoları arasında. İngiltere bu risklere karşı 2027'de devlet kurumları, polis, sağlık sistemi, enerji şirketleri ve yerel yönetimleri kapsayan geniş çaplı bir tatbikat düzenlemeyi planlıyor.
1: ABD eski başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Hunter Biden, Gazze'de yaşananlar soykırıma benziyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da tüm dünyaya varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi.
0: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan 7 Ekim saldırılarıyla ilgili Benjamin Netanyahu hakkında çarpıcı bir iddia geldi. Biden, Netanyahu yönetiminin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından önceden haberdar olduğunu ve saldırının gerçekleşmesine bilerek izin verdiğini öne sürdü. Hunter Biden, İsrail'in bu sayede Gazze'de normal şartlarda destek görmeyecek bir planı hayata geçirmek için gereken gerekçeyi elde ettiğini savundu. Geçen hafta İsrail basınında yer alan bir haberde Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri lideri tarafından uyarıldığı öne sürülmüştü. Hunter Biden da iddiasına bu haberi dayanak gösterdi. Biden ayrıca Netanyahu ve Likud hükümetinin sert bir muhalifi olduğunu da vurguladı. Gazze'deki savaş soykırıma benziyor dedi. Hunter Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef aldı. ABD Başkanı'nın tüm dünya ve NATO için varoluşsal bir tehdit olduğunu öne sürdü ve ABD demokrasisinin iç savaştan bu yana en büyük krizini yaşadığını savundu. That combined with the...
1: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasıyla güncel faaliyetlerine yönelik iki ayrı soruşturmada 22 şüpheli tutuklandı.
0: FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması ve güncel faaliyetlerine yönelik Ankara'da başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı. Operasyonlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İlk soruşturmanın odağında FETÖ'nün kamu mahrem izdivaç yapılanması vardı. Örgüt mensuplarının evliliklerinin de örgütsel bir sistem içerisinde organize edildiği tespit edildi. Soruşturmada bir kadın örgüt mensubunun Baylok hesabı incelendi. İncelemelerde örgüt içerisinde gerçekleştirilen izdivaç görüşmelerine ilişkin yeni bulgular ulaşıldı. Tespitlere göre evlilik süreçleri sözde abi ve ablalar tarafından takip ediliyordu. Özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmasındaki örgüt mensuplarına uygun kişiler belirleniyordu. Aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ankara merkezde 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. FETÖ'ye yönelik ikinci soruşturmada ise örgütün güncel yapılanması, finans faaliyetleri ve yurt dışı bağlantıları mercek altına alındı. 14 ve 16 Eylül'de Ankara ile Muğla'da iki operasyon gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesine görev yaparken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve firari olarak aranan bir şüpheli, saklanmasına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli dahil toplam 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin örgüt mensupları ve ailelerine maddi destek sağladıkları, yurt dışındaki örgüt mensupları ile irtibat kurdukları tespit edildi. Türkiye'den yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensuplarına iş ve barınma olanaklarında aracılık ettikleri, ortak ticari faaliyetler üzerinden örgütün finansmanına katkıda bulundukları da belirlendi.
1: Ankara'da yeni nesil suç örgütü.

0: örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kamuoyunda Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi. Kamuoyunda Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüyle irtibatlı oldukları ve Ankara ilinde son bir hafta içerisinde yakarak mala zarar verme ve silahla kasten yaralama suçlarını gerçekleştirilen 5 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu yapıldı. 20 adrese eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.
1: İstanbul'da 7 ilçede 20 farklı adreste sauna ve spa merkezlerine baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince masaj salonları ve fuhuş yapıldığı değerlendirilen mekanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16 kadın olmak üzere toplam 31 kişi yakalandı. Masaj ve spa merkezlerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 20 sim kart, 2 tabanca, 3 şarjör ve 112 adet fişek ele geçirildi.
0: İstanbul Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
2: Ekipler titizlikle çalıştı. Şüpheliler bir bir tespit edildi. Döviz bürosundaki silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul Fatih'te salı günü iddiaya göre döviz bozdurmak isteyen bir grup Sofçuhan'daki bir döviz bürosuna geldi. Kısa süre sonra döviz bürosu çalışanları ve grup arasında tartışma çıktı. Ardından da silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Şüphelilerin saldırıdan sonra çatıdan atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Yapılan çalışmalarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi. İş yerinde bir dolapta 2 milyon 580 bin sahte dolar bulundu. İş yeri sahibi Kemal E'nin olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi. Polis bazı görüntülerin silindiğini belirlerken hard disk üzerinden kurtardığı görüntüleri incelemeye aldı. Kemal E'nin ölen kardeşlerin abileriyle daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle birlikte cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Olayda kullanılan silahlardan biri Kumkapı sahilinde denizden çıkarıldı. Tabanca, olay yerinde bulunan ikinci silahla birlikte kriminal incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü savcılık tarafından, 3'ü de adli kontrole serbest bırakıldı. 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
0: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında lider Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Bordo Mavili takım maçtan 4-0 galip ayrıldı. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Bordo Mavili ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 4, 44 ve 80. dakikalarda Muhammed Salah'la 39. dakikada Saviolo kaydetti. Trabzonspor bu sonuçta puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Amasya'da coğrafi işaretli sulu ova. Soğanı için hasat mesaisi başladı. Toplanan soğanlar kış boyu depolarda bekleyecek.
3: Soğan her şey. Soğan yaşam, soğan damar, kan, akan su.
2: Toprak kazıldı, altından emek çıktı. Soğan asadı için kollar sıvandı.
3: Tohumdan, çapasından kardeşim. El ota yapılıyor, çapa yapılıyor. Sulama işini erkekler yapıyor genelde. Bayanlar da bu işleri yapıyor.
2: Amasya'nın Sulova ilçesinde coğrafi işaretli kışlık Sulova soğanının hasadı başladı. İşçiler sabah erken saatlerde tarlaya girdi.
3: 7.30'da İşbaşı yapıyoruz. Akşam 5'te çıkıyoruz. İş olduğu zamanları şura bura 3-4 ay çalışılıyor.
2: Toplanan soğanlar kışı depolarda geçiriyor.
4: Depoda bunu en son Nisan'a kadar bekletiyoruz. Nisan'da son zaten. Ondan sonra erkence soğanlar çıkıyor. Aşağı yukarı 6 ay bekliyor.
2: Bu sene verim geçen seneye göre daha iyi.
4: Giden seneye göre dökümler bu sene biraz daha fazla. 7-8 ton üzerinde var. Allah izin verirse inşallah. Öyle bekliyoruz yani.
2: Soğanın kilosuysa tarlada 15 liraya alıcı buluyor.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. İyi akşamlar. Yine yoğun bir haftayı aslında artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Neler olmadı ki? Konuşacağız. Kozinoğlu soruşturmasında yeni görüntüler var. Kozinoğlu'nun kritik dakikaları var. Bunların hepsini konuşacağız. O görüntüleri açacağız ekranda. Fon krizi, gıda, bir taraftan gıda spekülasyonları, ABD'nin Grönland adımı ve savaş senaryoları, yapay zekada son uyarılar, bütün bunların hepsine bakacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Sol baştan başlayıp Mert Başaran bizimle birlikte, ekonomist yazar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İyi akşamlar. Türker Akıncı gazeteci de bizimle birlikte. Ertan Özyiğit, evet. Araştırmacı yazar. Epey bir zaman olmuştu.
2: Evet, hayırlı yayınlar olur inşallah.
0: Teşekkür ederim, hepimiz için öyle olsun. Sadi Özdemir, gazeteci. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş
0: geçen hafta da birlikteydik. Doktor Sermet Erdem, hukukçu. Siz de hoş geldiniz Sermet
3: hoş
0: Bey.
3: İyi, İyi akşamlar. Dilerim.
0: Türker Bey, sizi ben böyle alayım. Çünkü o bahsettiğimiz iki yeni görüntüyü tek tek üzerinde konuşarak anlatalım. İlk görüntüde ne oluyor? İkinci görüntüde kimi görüyoruz? Hayatını kaybettiği gün koğuş yaşananlara dair o görüntüler, yani bunlar bize ne anlatıyor, niye önemli? Bir de burada Hasan Atilla Uğur kim? Yani onun ifadesinde söyledikleri, bu görüntülere dair hatırlamadığı

0: iddia ettikleri. İsterseniz bir bakalım. Burası neresi mesela bu gördüğümüz görüntü?
1: Burası Silivri, bir nolu cezaevi. Evet. L tipi cezaevi. Bu görüntüler neden önemli?
0: Burası
1: Hanım?
0: Salon mu? Burası bir mutfak mı?
1: Evet,
0: oda mı? Ne bu?
1: Cezaevinde burada iki katlı düşünelim. Hmm. Üstte tuvalet, banyosu var. Herkesin de odası var burada. Ama bu görüntü neden önemli?
0: Burası ortak alan mı?
1: Evet, ortak alandan bahsediyoruz. Burada yemek yedikleri, oturdukları, sohbet ettikleri bir yer. Peki. Özellikle saate dikkatleri çekeceğim ve bu görüntü ilk kez

0: Arzu, bizim görüntüyü durdurup ilerletip biraz geriye sarma gibi bir durumumuz var mı? Peki. Bir durdur o
1: Hatta
0: zaman burada.
1: Hatta şu çubuğu alayım ben isterseniz.
0: Olur, neden rahat edecekseniz tabii
1: saati
0: ki.
1: Saati göstereceğim çünkü buradan izleyicilerimize.
0: Şimdi saat 16.18, 16.16'da.
1: Başa alabilirsek çok sevinirim.
0: En baştan bir başlatalım
1: 16,
0: mı peki?
1: 16-10-11 sularını
0: şey
1: alabilirsek.
0: Bir daha
1: bu görüntünün başa. 16-14, evet.
0: Tamam.
1: Şimdi burası ortak alan ve bakın şu arkada.
0: Burayı bir durduralım. Evet.
1: Camda gezenlere dikkat edeceğim. Bir tık geri gelebilirsek belki.
0: Maalesef geri gitmiyor.
1: Önce.
0: Baştan
1: tamam.
0: Başlamak
1: o zaman
0: durumundayız.
1: Oynatalım. Neden biliyor musunuz? Arkada Kaşif Kozinoğlu
0: oynuyor
1: ve Hasan Ataman bakın yürüyüş yapıyorlar. Görüyor musunuz camdan?
0: İçerideki kim?
1: İçerideki de Hasan Atilla Uğur.
0: Uğur. Tamam, evet. Durduralım burada bir görüntüyü Arzu. Evet.
1: Hasan Atilla Uğur.
0: Ne yaptı içeride şimdi?
1: Niye burada bu ortak alanda yemek hazırlarken bir yandan ışıkları söndürdü 16-14'te. Işıkları neden söndürdüğü? Özellikle savcılık sorgusunda kendisine de soruldu. O da hatırlamadığını ifade etti ve burada işte bir yemek hazırladığını söyledi. Oynatabiliriz görüntüyü. Işıkları söndürmesi ilginç. Çünkü savcılığın iki noktada özellikle biraz durduğunu biliyoruz. Bir, bu ışıkların söndürülmesi ki bakın burada Kaşif Kozinoğlu o sırada sporunu yapmaya devam ediyor. İşte saat 16.15 sonra 17.30 sularında buraya gelecek. Bu görüntüler henüz yok. 17.30 sularında gelecek. Arkasından rahatsızlanacak. Ve Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak. Aynı gün saat 19.30'da da Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybediyor Kaşif Kozinoğlu. Ama Kozinoğlu'nun burada spor yaptığını görüyoruz. Ve odanın ışıklarının söndürülmesi bir soru işareti yaratıyor. Neden? Çünkü şunu biliyoruz biz. Kaşif Kozinoğlu diyor ki beni öldürecekler. Beni birileri öldürecekler. FETÖ'den şüpheleniyor. Ve o yüzden daha çok konserveyle beslenen biri Kaşif Kozinoğlu. Ama o gün bir Türk kahvesi içiyor. Ve yine savcılığın özellikle üzerinde durduğu nokta o Türk kahvesi. Türk kahvesiyle mi acaba zehirlendi diye bu soru soruluyor.
0: Peki Türker Bey, araya giriyorum.
1: Tabii.
0: Şu anda ekrana da yansıyor. Tam da mevzuyla ilgili, Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili yeni gözaltılar var. Orman Arslan, eski gazeteci, Süleyman Kaba, ambulans şoförü, Ömer Vatan, dönemin cezaevi müdürü, Kazım Beyke, dönemin vardiya amiri. O son dakika notu şu anda ekranda. Kozinoğlu soruşturmasında 4 yeni isim gözaltında. Eski gazeteci, ambulans şoförü, dönemin cezaevi müdürü ve dönemin vardiya amiri. 4 kişi bunlar da yeni şüpheliler ve gözaltına alındılar.
1: Şimdi bu ekrana gelen de ikinci, bu ilk görüntüydü. Bakın ışıkları
0: bu soruşturma
1: söndürdü.
0: Giderek büyüyecek galiba.
1: Giderek büyüyecek
0: Türker
1: çünkü
0: Bey.
1: Özellikle dönemin savcısı, cezaevi müdürü,
0: tabii,
1: oradaki gardiyanlar derinleşecek, daha da derinleşeceğini söyleyelim. Bu gözaltıları bekliyorduk zaten.
0: Peki.
1: İkinci görüntüye geçebiliriz burada. Yani bu ilk
0: bu böyle sonrası hiçbir şey yok mu? Bu
1: evet,
0: kadar
1: sonrasında
0: mı?
1: Tekrar ışıkları açıyor.
0: Geri geliyor.
1: Evet, geri geliyor. Hasan
0: aynı
1: Atilla
0: isim.
1: Uğur.
0: Hasan Atilla Uğur. Önce kapat.
1: Burada
0: ne
1: bir
0: kadar
1: yemek hazırlıyor.
0: Çok
1: 14 dakika bu.
0: 14 dakika.
1: Kayıp 14 dakikadan bahsediyoruz. Odanın ışıklarının kapatıldığı bir 14 dakikalık kayıp var. Bu 14 dakika boyunca neden ışıklar kapalı bir şekilde yemek hazırlandı soru işareti. Günlerde Kurtlar Vadisi pusu tartışılıyor.
0: Evet ya.
1: Kurtlar Vadisi pusuda da şunu söyleyelim. Böyle bir sahne değil de benzer bir olay var. Kamuoyunu özellikle bir kesim biraz yanılttı. Onu özellikle burada belirtelim.
0: Açalım mı o sahneyi, var bu arada?
1: Var.
0: Sizin bahsettiğiniz.
1: Verelim, onu da verelim. Neden verelim? Şimdi ölümle tehdit edildiği, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümle tehdit edildiği bölüm Kasım'da yayınlanıyor. 3 gün sonra Kozinoğlu hayatını
0: İşte.
1: Kaybediyor. Burada da Kaşifoğlu'nun ölümle tehdit ediyor. Şimdi bunu söyleyeceğim ama buna gelmeden önce
0: Arzucuğum bir durduralım.
1: Bir durduralım. Öldürüldüğü bölümse Kozinoğlu'nun hayatını kaybettikten 3 hafta sonra. Yani 8 Aralık 2011'de bu bölüm yayınlanıyor.
0: Çok acayip gelmiyor mu sizlere de?
2: Yani bu işlerde bu, yani herkes eskiden bilir misiniz? Hırsızlar kendilerini ben bu işte çok önemli hırsızlar. Bir hırsızlık yaptıkları zaman bir simge bırakırlardı. Bu da öyle bir şeydir. Yani suçlu muhakkak kendini bir şekilde göstermesi lazım. Ben yaptım diye. Onu kim anlar? Yalnızca onu bilenler.

0: Yani şifrelemişler bunu, göndermişler. Çok normaldir bunlar.
1: Size bir de öyle bir profil geliyor. Çiziliyor ki Semiha Hanım. Hani öldürme o bölüm şu bölüm geçiyorum. 123. bölümde Kaşifoğlu karakteri diziye giriyor. 139. bölümde ölüyor. 16 bölüm boyunca öyle bir Kaşifoğlu karakteri var ki. Gerçek hayatta Kozinoğlu, dizide Kaşifoğlu. İsrail yanlısı, terör örgütü PKK yanlısı ve devlete ihanet etmiş bir isim olarak yansıtılıyor. Savcılara atar gider yapan biri olarak yansıtılıyor. Yani tam da aslında hani FETÖ'nün görmek istediği yani. Gibi. FETÖ'nün görmek istediği
2: kötü
1: gibi
2: gösteriliyor
1: yansıtılıyor.
2: Yani.
1: Evet. 16 bölüm boyunca aslında bizim beynimize ya Kozinoğlu kötüdür, Kozinoğlu haindiri işlemişler. 16 bölüm boyunca hem de çok uzun bir süre boyunca.
2: Sonu nereye varacak gerçekten merak
1: çok ilginç.
2: Ediyorum.
1: Mesela
2: Sermet
1: bu sahneyi oynatalım.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı burayla ilgili?
3: Şu ana kadar yok.
1: Bu sahneyi oynattığımızda neden özellikle bu sahneyi istedik? Hasan Atilla Uğur'un cezaevinde elektrikleri kapattığı 14 dakikalık var. Burada da Kara karakteri, Kurtlar Vadisi Pusu'da ki Yeşil'e tekabül eder. Kara karakteri burada emniyet müdürü, gerçek hayatta cezaevi. Emniyet müdürlüğü, gerçek hayatta cezaevi. Bir emniyet müdürlüğüne geliyor ve bakın elektrikleri kapatıyor.
4: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
1: İlginç. Yani çok hani ilginç. Bu artık izleyicilerimize bırakıyoruz. Kara karakteri elektrikleri kapatıyor ve lan? Arkasından Kaşifoğlu karakterinin
4: o, karanlıktan mı
1: göz altında olduğu panik odaya yapma, giriyor, iğneyle zehirleyerek öldürür. Peki, bu kadarı nasıl tesadüf diye soruyoruz.
2: Evet, çok büyük soru işaretleri gerçekten. Biz görüntüye gelelim, yeni yayınlanan
1: İkinci görüntüye gelebilirsek, ikinci görüntüde Hasan Ataman var. Üç kişi
2: beraber
1: kalıyorlar.
2: Kalıyor aslında
1: evet,
2: burada değil mi?
1: Bir de şu var, iddia şu ki Hasan Atilla Uğur ve Kaşif Kozinoğlu aslında birbirlerini çok sevmiyorlar. Çünkü
2: kimle kim bir daha?
1: Hasan Atilla Uğur'la, yani burada ışıkları söndüren Hasan Atilla Uğur'la, dün ev hapsi cezası evet, alan Hasan Atilla Uğur'la Kaşif Kozinoğlu birbirini sevmiyorlar.
2: Bunu nereden biliyoruz?
1: Şöyle, 2004 yılında bir MIT raporu yayınlanıyor. Bu MIT raporunu hazırlayan Kaşif Kozinoğlu. O MIT raporu Kurtlar Vadisi hakkında. Ve o raporda Osman Sınav'ın Hasan Atilla Uğur'la irtibatta olduğunu yazmış Kaşif Kozinoğlu. Aralarında acaba bir şey var mıydı? O döneme kadar konuşmuşlar mıydı? Yoksa araları bozuk olduğu iddia ediliyor. Bu isimlerin cezaevinde aynı koğuşa da gönderilmesinin tesadüf olamayacağı iddia ediliyor. Bunlar sadece soru işareti. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Yargılama süreci devam ediyor. Hasan Atilla Uğur da burada Ergenekon kumpasına uğrayanlardan biri. Bunun da altını çizelim ama. Bu görüntüde ne var?
2: Hasan Atilla Uğur hakkında başka ne biliyoruz? Kimdir?
1: Hasan Atilla Uğur kamuoyunun Öcalan'ı Türkiye'ye getiren isim olarak, yani o uçaktaki isimlerden biri olarak tanıdığını
2: İlk
1: söyleyelim.
2: İlk sorgulayanlardan evet, değil mi?
1: Jandarma istihbaratında başkan yardımcısıydı. Çok uzun yıllar. Ve hani Ergenekon davasından da yargılanmıştı. Ama Ergenekon kumpası olduğunu altını çizelim.
2: Peki ifadesinde ne söylemiş? Hazır yeri gelmişken hemen olur, bir bakalım mı? Tekrar görüntüye döneriz. Şimdi Hasan Atilla Uğur'a 3 soru soruluyor. Hap nereden geldi? Rahatsızlanıyor çünkü Kozinoğlu ve bir hap veriliyor kendisine. İşte bardakta ne vardı değil mi? O görüntüdeki bardak. Ve
1: o ikinci görüntüde bir Türk kahvesi bardağı var. O götürülüyor Hasan Ataman tarafından. Yıkanıyor mu gibi tuvalette? O belli değil. Orası çok evet, muallak ama
2: sonra
1: görüntüde var bir şey.
2: Hasan Atilla Uğur bir cisimle elinde tuttuğu söylenen cisimle odadan çıkıyor değil mi? Öyle. Ama kendisi hatırlamıyorum diyor.
1: Kendisi hatırlamadığını
2: muydu
1: söylüyor ama İlk yani 2011 yılındaki yürütülen soruşturmada bazı şeylerin tam tersi ifade vermiş. Şimdi hatırlamadığını söylüyor. O tarihte
2: peki,
1: hatırladığını söylüyor.
2: Peki şimdi ne söylemiş? Kozinoğlu senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dil altı hapını verdim. Fakat nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cisim olduğunu da zannetmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum diyor.
1: Bardağı gösteren Hasan Ataman bu arada. Hasan Ataman ikinci görüntüde burada Hasan Atilla Uğur'u göremiyoruz da Hasan Ataman ikinci görüntüde Türk kahvesi bardağını alıp yıkamaya götürdüğü söyleniyor. Ama götürmeden önce de Hasan Ataman Hasan Atilla Uğur'a bardağı gösterdiği belirtiliyor. Savcılık sorgusunda peki, bu söyleniyor.
2: Hatırlamıyorum, bilmiyorum vesaire vesaire. Dönelim tekrar görüntüye. Hasan Atilla Uğur bunları söylüyor.
1: Ve burada özellikle dil altı hapı konusunda ve tansiyon cihazı konusunda da özel bir araştırmanın savcılık kaynaklarından edindiğimiz
2: bunu
1: bilgiye göre yapıldığını
2: ya
1: söyleyelim.
2: Hatırlamaz mısınız?

0: Yani
1: Yani hele ki hayatın çok kritik bir noktasıysa %100 hatırlanabilir gibi
0: Yani
1: geliyor
0: annenizin
1: bana.
0: babanızın rutin istediği hapı belki getirip getirmediğinizi hatırlamazsınız yıllar sonra ama hani birinin acil yardıma ihtiyarken, ona yetişmeye çalışırken ne bileyim bir şey götürdüyseniz, bir el uzattıysanız onu
1: Ya bir de
0: hatırlarsınız gibi geliyor.
1: koğuşta
2: Burada bir şey söyleyeyim.
1: kaldığınız birisi o.
0: Tabii.
2: Kapalı cezaevlerine ilaç sokabilmek reçeteli değilse mümkün değildir. Yani mahkumların ya da şüphelilerin, sanıkların tutukluluk aşamasında şüpheli, soruşturma aşamasında her neyse cezaevinde bulunanların sağlık raporu ibraz etmedikçe, hekim reçete etmedikçe keyfe keder ilaç sokabilmesi mümkün
0: Ama
2: değil.
0: benden dil hapını istedi
2: İşte
0: diyor.
2: tamam.
0: Zaten
2: O dönem
0: varmış.
2: Hasan Atilla Uğur'un dil hapı kullanıp kullanmadığı, dil altı hapı kullanıp kullanmadığı cezaevi kayıtlarında ve sağlık kayıtlarında vardır.
1: Evet.
0: Kozinoğlu'nun.
2: Hasan Atilla Uğur'un.
1: Hap Hasan Atilla Uğur'un da kullandığı bir hap. Onu kullanıp kullanmadığı
0: yani
1: bakılabilir.
0: Ondan emin miyiz? Yani kendi hapını mı istiyor,
3: yok,
0: onun sahip olduğu hapını
2: Sende
0: istiyor?
2: Hap vardı dedi diyor.
3: Senin hapın vardı onu.
0: Peki.
3: Diyor.
2: Senin
0: tamam.
2: hapın vardı bana verir misin? Yani hani bir vermidon, ya ismini vermeyelim ama ağrı kesici ister gibi. Hani bir ağrı kesici
0: evet.
2: verin deriz ya böyle arkadaşlara bir ortamda. Onun gibi bir isteme herhalde. Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur kendi hap kullanıyor da o haptan verdiyse üzerinde fazlaca durmaya gerek yok. He, gerek yok derken şu anlamıyla diyorum. Mutlaka araştırılması lazım ama hapı nereden aldığımı hatırlamıyorum diyor ya. Kendisi onu reçete ve raporla sokmuştur cezaevine. Ha, sokulan hap dil altı hapıdır değildir o başka bir mesele. Ama Hasan Atilla Uğur o dönem cezaevinde hap kullandığını beyan ettiyse hapın nasıl girdiği bellidir.
1: Daha cezaevine girdiğiniz andan itibaren ilk 2-3 günde zaten bütün sizin reçeteleriniz, ilacınız, her şeyiniz soruluyor. Gözaltında bile soruldu.
2: Bakın şöyle, cezaevine girerken üzerinizde kesici, delici, ip hiçbir şey bırakmazlar.
0: Tabii.
1: Evet.
2: Sonra ilaç bırakmazlar. Yani hatta yakınlara haber verirler. Şu türde giyim kuşam ve
1: şöyle mesela orada Hasan Atilla o siyah kıyafetle ya. Silivri Birlioğlu, 9 tane cezaevi var. Birlioğlu cezaevi der ki sadece siyah kıyafet ve gri kıyafet giyilecek. İkinoğlu biraz farklıdır. Bu farazi söylüyorum bunları. Siyah bir de lacivert de giyebilirsiniz derler. Yani Silivri cezaevini bir bütün olarak düşünmekten ziyade 9 ayrı cezaevi vardır. Ve bu 9 ayrı cezaevinde her birinin kıyafet kodları bile var.
2: Ama
1: o kadar
2: her cezaevine ilaç sokmak özel izinle.
1: Evet özel izin.
0: Peki tıbbi rapor olacak. Cezaevinde mi muayene olmak ve o gerçekten
2: hayır, hayır. Yani,
0: o
2: tıbbi raporunuz dışarıda vardır. Kronik kalp hastasısınızdır. İlaçlarınız vardır. Beyan edersiniz ceza yani
0: Ama ilk girerken ilaçla giremiyorsunuz.
2: Hayır, ilaçla giremezsiniz.
1: Yok,
2: ya ben yanıma bir paşet ilaç alayım da gireyim öyle bir şey yok.
0: Sonradan o ilaçlar
2: Tabii.
0: geliyor.
2: Yani kolluk sizi teslim aldığında veya cezaevi müdürlüğüne girdiğinizde bir kabul odası vardır.
0: Aha.
2: Orada derler ki üzerinizi boşaltın. Boşaltmanız yetmez arama yaparlar. Retina kaydı yaparlar. Yani öyle en ufak bir metalle giremezsiniz. Kalemle giremezsiniz. Bırakın hapla girebilmeyi.
0: Anladım.
2: Dolayısıyla Hasan Atilla Uğur'un bir hap vermesi kendi kullanıyorsa mümkün. Ya da koğuşta Hasan Atilla Uğur'la işte Hasan Ataman'la kalıyor diyorsunuz. Hasan Ataman kullanıyorsa o da mümkün. Ha bu giren hap dil altı hapı mıdır değil midir? Hasaten kontrol edilmiyor. Yani yakınlarınız veriyor, ambalajına bakılıyor, reçeteye bakılıyor, uygunsa tamam deniliyor.
0: Okey, tamam. Peki dönelim görüntüye.
1: Bu görüntüde Hasan Ataman var. Artık saat 18.57 olmuş ve Kozinoğlu rahatsızlanmış.
0: Neredeyse
1: ambulansla götürülmüş
0: geçmiş.
1: Hastaneye. Yaklaşık 33 dakika sonra da hayatını kaybedecek. Bu sırada Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman cezaevindeler ve Hasan Atilla Uğur kameraya gözükmüyor. O zannedersem dışarıda olabilir. Hasan Ataman aşağıdan bardak olduğu iddia edilen bir şeyi alıyor ve yukarı çıkıyor. Burada mutfak var,
0: odalar,
1: tuvalet var. Evet, kaldıkları odada. Bir süre sonra şu merdivene geliyor ve iddia o ki burada Hasan Atilla Uğur'a merdivenin şu noktasında gösteriyor bardağı. Sonra tekrar içeri doğru giriyor. İşte soru işaretlerinden biri de bu savcılığın araştırdığı. O Türk kahvesinde mi bir şey vardı acaba
0: yani
1: diye sorgulanıyor. Evet, zehirlenme şüphesi. Bakın Hasan Ataman.
2: Bir de
1: bakın merdivende kaldı. Orada iddia o ki Hasan Atilla Uğur'a soruyor.
0: Biz niye görüntünün devamını göremiyoruz? Oraya kadar
1: Henüz,
0: görüyor
1: evet.
0: kamera.
1: Bir de
0: sonra gelecek.
1: Görüntüler bunlar.
2: Evet. Kaşif Bey'in sağlığı

0: yaşadığında bir kalp hastası olup olmadığı, yani kalp enfarktüsü, miyokard enfarktüsle öldüğü söyleniyor. Olup olmadığı da kendi sağlık kayıtlarından ailesi de biliyordur. Yani bu konuda kamuoyunun aydınlatılmaya ihtiyacı var. Anlaşılan bir tansiyon problemi var ama bir kalp sorunu, bir damar sorunu, bir damar hastalığı, kalp hastalığı var mı yok mu? Onun da hasaten yani kamuoyunu bilgilendiren, bu şekilde bilgilendiren aktörlerce sorgulanıp şey yapılması lazım, ortaya konulması lazım.
1: Peki, biz bu ikinci görüntüyü tekrar bir baştan alalım mı? Çünkü konuşurken arada dikkat çekemediğimiz yerler
2: evet,
1: vardı.
2: Baştan.
1: Şimdi
2: saat 18.57, Hasan Ataman içeride.
1: Elinde
2: Artık
1: bir şey
2: ışıklar yakılmış
1: gördünüz mü
2: orada.
1: siz? Elinde bir şey var gibi
2: Elinde
1: miydi?
2: Elinde çok belli belirsiz bir şey var.
1: Küçük olduğu için
2: evet,
1: değil mi?
2: Savcılık onu bayağı bir yakınlaştırmış, incelemiş, bakmış.
1: Peki
2: kaynaklarını
1: şu da
2: öğrendiğimize
1: söyleniyor.
2: Göre.
1: Elin işte önce kahveyi döktüğü, yani bir şey döktüğü. O görüntü var mı net bir şekilde?
2: Yok.
1: İlkin sonunda da yoktu,
2: yok
1: değil mi?
2: Yok, hayır. O görüntü
0: Semih Hanım bir şey daha ekleyeyim. Hı. Bir de 35 dakika sonra diyor üstad ölüm. Şimdi miyokard enfarktüs hadiselerinde tıbbi bilgi belki teyit edilebilir. 50
2: Yalnız
0: dakika
2: 17.30'da kaldırılıyor hastaneye.
0: Heh.
2: Yani 2 saat sonra ölüyor.
0: Sonra 50 dakika protokol gereği kalp masajı yapmak zorunludur. Yani 50 dakikadan önce görevli sağlık personeli...
1: Ama kalp krizi geçirdiğinden emin mi o sıra görevli? Çünkü eğer kalp
0: EKG
1: krizi...
0: yapmadan kalp
2: bir de şöyle bir şey
0: yapmadan.
2: Var.
1: Ambulansta yapılıyor ya.
0: EKG yani. Cihazı vardır ambulansta.
2: Vardır.
1: Bir öncesinde
2: ama gardiyanlar da geç geliyor. Bunu
1: hatta
2: da altını çizelim. Belki de bayağı kötü durumda. Yani ilk anda düşüyor. Orada
0: bakın
2: ifade
0: şöyle,
2: de var ya. Ato gel diyor. Hasan hatırlıyor.
0: Araç olduysa hasta...
1: Şöyle bir iddia da var. Aslında ilk başta kalp krizi geçirmediği ama siz sağlıklı bir insana uzun süreyle masaj yaparsanız o insanın kalbini riske atar.
0: Ama EKG çekilmeden, EKG dediğimiz olayı biliyoruz değil mi? Hepimiz görmüşüzdür. Buralara bir şeyler bağlarlar. Dalga şeyine
1: kalp
0: bakılır.
1: Kalp geçirip geçirmediğimizi
0: evet,
1: anlarlar.
0: Kalp çalışma ritmine bakılır. Eğer EKG, 1-2 dakikalık bir işlemdir. EKG kontrolü yapılmadan kalp masajına başlandıysa zaten en kötü ihtimalle malpraktis. Yani kötü tedavi ya da kötü uygulama var.
2: Cezaevine devlet hastanesi arası, ben Silivri'liyim bu arada. Cezaevi ile devlet hastanesinin arasında, yani onları çok iyi bilirim, taş çatlasın 15 dakikada gitmiştir.
1: Hmm.
2: Yani 15 dakika boyunca yapılmış olabilir. Burada tabi gardiyanlar da geç geldiği için, ki bunu da Hasan Atilla Uğur'un avukatları özellikle savcılık makamına söylüyor. Yani diyorlar ki Hasan Atilla Uğur bağırmasına, kapıya vurmasına rağmen, hatta mutfaktan gidip bir takım eşyalar alıp kapıya vurmasına rağmen gardiyanlar geç geliyor.
1: Peki o sıra
2: bu
1: Hasan
2: şüphelerden biri.
1: Hasan Atilla Uğur ne yapıyor?
2: Hasan Atilla Uğur hemen artık ilk yardım müdahalesini yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama telaşlı bir şekilde müdahale yani etmeye çalışıyorlar.
1: Hasan
2: bunu,
1: Ataman?
2: Bunu Hasan Ataman da aynı şekilde, Hasan Atilla Uğur da. Orada sorunun gardiyanlarda olduğunu ve onların geç geldiğini. Sonra ambulans geliyor 17.30 gibi ve hastaneye kaldırılıyor. Yani bu görüntü geldiğinde, o aydınlık görüntü geldiğinde artık üzerinden 1-1,5 saat geçmiş. Onlar da içeride oturuyor. Bardağı acaba temizlediler mi, temizlemediler mi diye bir soru işareti var. Ya da o bardakla zehirlendi mi, zehirlenmedi mi iddiası var.
1: En büyük şüphe şu
2: en
1: an
2: büyük
1: bu
2: şüphe
1: değil
2: bu
1: mi?
2: Zaten bu görüntüden 33 dakika sonra Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman içerideyken Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği haberi geliyor. 19.30 civarında.
1: Peki tekrar bir grafiği de verelim. Hasan Atilla Uğur ne söylemişti onu da bir hatırlayalım. Madde madde.
2: Yani şimdi, o yüzden bugünkü gözaltılar da çok önemli. Özellikle cezaevi müdürünün gözaltısı soruşturmanın daha da derinleşeceğini bize gösteriyor.
1: Yıllar sonra acaba dışarıda herkes bu soruyu soruyor birbirine.
0: Bakın hani, senin 2011... dil altı hapın vardı diyor. Buna dikkat çekiyorum. Yani demek ki Hasan Atilla Uğur bir dil altı hapı kullanıyor.
1: Evet.
0: O zaman bu hapı kim
2: evet,
0: götürdü?
2: Tabii, tabii.
0: Hasan Atilla Uğur'a. Bunun cezaevi yönetimi tarafından kaydının tutulması gerekir.
1: Hı hı.
2: Burada bir soru işareti, mesela Kaşif Kozinoğlu da mı dilaltı hapı kullanıyordu ki?
0: Yani muhtemelen bir tansiyon sorunu var. Yani tansiyonla ilgili bir problemi var. Onu yaşadığını hissediyor. Çarpıntı gibi, nabız yükselmesi gibi ya da baş ağrısı gibi. Ki tansiyonu balans etmek için, dengelemek için bir dilaltı hapına ihtiyaç...
1: Acaba hatırlamıyorum, hani nereden aldığımı hatırlamıyorum dediği o dilaltı hapı mı ölümüne sebep oldu? Hani kahvede zehir mi vardı? Bir soru işareti.
0: Ya şimdi
1: o hap
0: şöyle...
1: mı zehirledi, atıyorum, ya da kalp krizini tetikledi, bir
0: temel
1: başka
0: tıp
1: soru.
0: Bilgisine sahip bir insandır. Eğer tansiyonla ilgili dilaltı hapı, biliyorsunuz tansiyonu balans etmek için, dengelemek
1: ama
0: için
1: işte
0: kullanılır.
1: Bilmiyoruz o dilaltı hapı gerçekten dilaltı.
0: Hayır hayır şu anlamda söylüyorum.
2: Yani demek MİT görevlisi olduğu için her şey hakimdi zaten. Hapın da o işe yarayacağını biliyordu diyorsunuz.
0: Bunları bilmek zorunda.
2: Bilmek
0: demek
2: zorunda.
0: Yani zaten. Yani

0: Dolayısıyla bir tansiyon problemi var. Muhtemelen tansiyonuyla ilgili bir dalgalanma nedeniyle düzenleme ihtiyacı var.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Çok
2: buyurun
1: özür dilerim.
2: Buyurun Sadi Bey.
1: Şimdi bu sanki bir, işte, tabii ki böyle olmalı. Kanıt araştırması var burada. İşte öyle mi oldu? Görüntülere bakıyoruz ama burada 3 tane MİT mensubu var değil mi? 3 tane. 3'ü bir aradalar.
3: Tabii.
0: İkisi MİT mensubu,
4: ikisi
0: askeri personel.
4: Biri tamam, deniz yüzbaşı, yani, biri de jandarma.
1: Aşağı yukarı aynı meslekten, aynı amaçlar
0: için çalıştıklarını
1: farz evet. edebiliriz. Nasıl oluyor da yaşayan iki tanesi orada ne olduğuna dair her şeyi net olarak hatırlamıyorlar? Ya da ne olduğunu anlatmıyorlar? Bu çok garip bir şey.
0: Bir de işin garip tarafı bu iki, üç kişinin aynı cezaevinde, aynı koğuşta veya aynı avanda bulması da enteresan. Niye
1: zaten
0: orayı
1: oradan biraz açalım. Söylüyorum.
4: Evet, yani onların bir arada olması çok ilginç.
0: Rahmetli Kozinoğlu, o da TV davasından tutuklandı. Diğer iki kişi Ergenekon evet. davasından ve zamanlama farklı.
1: Aslında sanki aynı hedefteler.
4: Aslında baktığınızda üçünü de FETÖ kumpasıyla içeride olduğunu belirtebiliriz. Bu bir kere.
2: Ama şey dedi, Hasan Atilla Uğur'la Kozinoğlu'nda aslında birbirinden çok hoşlanmadı.
4: Evet, 2004 yılı MİT raporunda çünkü Hasan Atilla Uğur'un Osman Sınav'la görüştüğünü yazmıştı.
1: Birbirlerinden Kozinoğlu. Hoşlanmasalar da birbirlerinden hoşlanmasalar.
2: O da bir bilgi.
0: O da TV davasında bir başka kişi daha var o dönem tutuklu olan. Bir gazeteci.
4: Evet, onun bilgisayarından çıkıyor.
0: O gazeteci İddam. Bu malum diziye de danışmanlık yaptı uzun bir süre.
4: Hayır, Kozinoğlu'nun ama tutuklanması o isimle değil.
0: Tamam, onu
4: haber müdürüyle
0: yani,
4: ilgili. O, yani, Barış Pehlivan'dan
0: Kurtlar Vadisi benzerlikleri diyelim konuşuluyor ya. Kurtlar Vadisi'ni bir dönem kurmaca danışmanlığı yapan Oda TV ile bağlantısı olan bir gazeteci de vardı.
2: Sadi Bey'in sözü yarım kaldı.
1: Yani kaynağa baktığımızda bunları buraya koyan, buraya gelmeden yani,
2: bilinçli mi
1: olan kaynağa baktığımızda orada bir ortaklaşma gerekiyor. Yani şimdi nasıl oluyor da yaşayan iki kişi aynı koğuşta ne olduğunu net bir şekilde anlatmıyor ve bugüne kadar neden anlatmadılar? Bu da çok tuhaf. O zaman şunu sorguluyor insan. Hani kimseyi suçlamak için ben
2: tabii
1: de
2: ki,
1: söylemem.
2: Tabii ki. Şunu sonuçta soruşturma devam ediyor.
1: Ey vatan evlatları, siz işte büyük idealler için değil mi?
3: Tabii.
1: Mücadele eden insanlar olmalısınız.
3: Terörle mücadele etmiş hepsi.
1: Ve bu mücadelede birileri bir kumpas yaptı, sizi oraya aldı. Biri öldürüldü ya da öldü. Yani Allah rahmet eylesin. Zaten onu anlamaya çalışıyoruz. O zaman tıpkı bizim gibi, tıpkı kamuoyu gibi o iki tane devlete yıllarca çalışmış iki vatan evladının diyelim gene de bizden daha çok proaktif bu ölümün üzerinde çok laf etmesi gerekir. Ama genellikle işte benden dilaltı hapı istedi.
2: O zaman tam o noktadan devam edeyim Sadi Bey. Çünkü benzer şeyi düşünüyoruz.
1: Işte. Yani kanıt peşinde koşarken tanıklar var burada. Tanıklarla konuşuluyor. İçerideki tanıklar nasıl iz sürüyorsun kardeşim? Ya işte diyorsun ki orada işte ayna var. Aynadan şuraya gitti. Doğru. Ya bu kanıt aranıyor. Bu adamların konuşması lazım.
4: Evet. Hasan Atilla Uğur ifadesinde şunu ekleyeyim Semih Hanım. Diyor ki şunları söyledikten sonra yani ben bu konuyla ilgili ifade vermekten hicap duyuyorum. Ama
1: tamam.
4: Bu konunun aydınlatılması lazım diyor. Hı hı. Çünkü bana göre de bu işin arkasında FETÖ vardır diyor. Hı. Bunu da belirtelim. Tamam, Hasan Atilla Uğur'un ifadesinde bu da var.
3: Türker bir şey soracağım. O resim yine gelebilir mi?
2: Hangisi?
3: Bu video olan.
2: Tabii. Şey, içerideki evet, koğuştaki evet. görüntü mü?
3: Yo, videomuz var ya, yani, videodaki tarihlere bakacağım ben.
2: Tamam.
4: Saatler, tarihler.
2: Evet. Getirelim onu.
3: Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Kozinoğlu ne zaman öldü? Tarih? 12 mi 11 mi?
4: 11 Kasım.
3: 11 Kasım.
4: 11 Kasım.
2: 12
4: Kasım özür dilerim. 12 Kasım 2011.
3: 12 Kasım 2011 değil mi? Tamam. Evet. Yanlış oldu.
4: Tersten ya 12. Ha,
3: tersten burada olduğunuz.
2: Şimdi Sadi Bey'in bıraktığı noktadan Ertan Bey size evet. sorayım.
4: Ben oturayım.
3: İstersen. Ya ben şöyle bakamıyorum
2: tamam,
3: ya.
2: Buyurun.
4: Nasıl istersen.
3: Yani şimdi Türker gazeteci, arkadaşımız hukukçu, Sadi gazeteci. Ben şöyle bakamıyorum. Yani beni bu cinayet veyahut da neyse artık bilmiyoruz. Göreceğiz
2: suikast.
3: Sonunda. Suikast.
2: Yani, bu arada Erdem düzeltiyor
3: çok
2: şu anda.
3: Bakamıyorum.
2: Hayatını kaybettiği tarih 13 Kasım'mış.
3: Evet 13 Kamera Kasım ama bazı yerlerde 13 bazı 12, yerlerde 12 diye geçiyor. Ama. Çok belli değil o.
2: Tekrar bir
3: yani çünkü 13 diye belli, bazı yerlerde 12 geçiyor. Onun için sordum. Belki

0: Kamera bugün tabii. Sonradan mı
1: bilmiyorum.
0: Kaldı?
1: Şimdi ben şöyle bakamıyorum. Yani Dallas'a gidelim değil mi? Yani şöyle bakalım. 22 Kasım 1963. Dallas'tayız. Bir bakıyoruz. Lee Oswald diye bir adam şeyi öldürüyor.
0: 22-11-63.
1: Tamam mı? Ondan sonra 2 gün sonra bir bakıyoruz. Jacques Ruby diye bir adam da Lee Oswald öldürüyor. Şimdi ben şöyle bakamıyorum. Benim için katiller ve olaylardan daha çok arkasında. Benim şeyimde. Ne oldu da bu adamı ortadan kaldırmak gerekti? Ben buna bakabiliyorum. Yani Türkiye'nin yapmış olduğu bir gazetecilik o saniyelere bakacak. Arkadaşımız hukukçu, ilaç var mıdır yok mudur
2: ne
1: bu soruları sabit.
2: Peki bu noktada?
1: Şimdi bu karakteri iyi incelememiz lazım. Yani şöyle bakmamız lazım. Yani 17 yılını MİT'e vermiş bu adam.
2: Evet ve çok
1: 34
2: başarılı.
1: 34 yıl terörle mücadele etmiş, tamam
2: çeşitli
1: mı?
2: Çeşitli ödülleri
1: tabii.
2: Var.
1: Ama daha önemli bir şey var. Acaba bu FETÖ ile yani X bir grup arasında, MİT içindeki bir grup arasında mı yapıldı? Yoksa daha büyük bir puzzle'ın parçası mıydı diye bakıyorum ben. Benim meşrebimden baktığımız zaman. Ben şöyle düşünüyorum. Ne yapıyordu bu adam? Çok önemli bir şey yapıyordu. Bakın Rusya, Afganistan, Türkiye arasındaki Türk devletleriyle ilgili operasyonun başındaydı. Bu operasyon ne demek? FETÖ dediğimiz yapı işte okullar açıyor, dini kuruluşlar açıyorsunuz bölgede. Ve eninde sonunda orada tabii istihbarat teşkilatları MİT'ten dolayı istihbarat yapıyorsunuz filan. Ama buradaki iki tane öge önemli. Ruslar bunun peşinde, Amerikalılar bunun peşinde, bir de İngilizler yani MI6 de bunun peşinde. Yani bu adam diyor ki okuduğumuz kadarıyla Türkiye'nin şu anda Türk devletleri diye oluşan yapının ilk parçasını ortaya koyan hani puzzle'lardan bir tanesi.
2: Uluslararası bir komplo
1: tabii,
2: mu?
1: Tabii uluslararası bir komplo olarak görüyorum ben. Hı hı. Bu komplonun başında kim var diye baktığım zaman FETÖ yapılanması, bir ben başka okuyorum. FETÖ yapılanması tamamıyla İngiliz aklıyla opere edilmiş bir yapılanmadır. Çünkü İngilizler daha çok dini yapıları kullanmayı severler. Dünyanın her yerinde.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin kendi aklı, devlet aklıyla birlikte gelecekte oluşturulacak Türk devletleri operasyonunun başlangıcını yapan adam İngilizler tarafından FETÖ üzerinden ortadan kaldırılmış gibi okuyorum ben. Hmm. Yani beni söyledim tabii Türker gazeteci, arkadaşım şu gazeteciler yani onlar
2: bu
1: savcılıkla ilgili yazılar, köşe yazarları yapacaklar, o araştırmaları yapacaklar ama benim aklımda daha çok bu var. Yani Türkiye'nin Orta Asya'daki planlanmasında hangi güç Orta Asya'da daha çok etkili olacak? Yani Türkiye mi? Yani Türkiye'nin derin devleti mi? Yoksa paralel yapının kendisi mi? Bu davranışın içinde, bu iki çatışmanın içinde var olan yapı olan Kozanoğlu'nu yani daha çok derin devletin adamı olduğu için
2: peki.
1: Yok ettiler.
0: Semih Hanım, az önce gözaltına alınan yeni isimleri saydınız ya, gazeteci evet. Dediniz. Osman Arslan. O zaman kim biliyor musunuz o? Cihan Haber Ajansı'nın eski muhabiri. Yani Kozanoğlu'nun meşhur bir görüntüsü var ya, ifade vermeye geliyor Zekeriya
2: Koşarak.
0: Özel. Onu çektiren kişi kameramanla. Cihan Haber Ajansı ne? FETÖ'nün en önemli ajansıydı. Özellikle onu çok merak ediyorduk. Yani ne zaman özellikle Cihan Haber Ajansı muhabirine bu iş uzanacak diye bir FETÖ soru işaretinin olduğu ve Kozanoğlu'nun adliyeye girerken çeken kişi kendisi.
2: Peki bunu aynı FETÖ çizelim. Bu az önce konuştuğumuz Kurtlar Vadisi dizisine de mi sızdı acaba?
0: Şöyle hangi Kurtlar Vadisi diye sormak lazım. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi pusu ikiye ayrılıyor. Kurtlar Vadisi 1 ve 97 bölümler arası senaryoya bağlı kalındı. Birinci bölümdeki sırrın ta 80. bölümlerde açıklandı. Bu yüzden de çok sevilen ve çok tutulan bir dizi oldu. Orada da Kurtlar Vadisi'ni yine ikiye ayırıyoruz kendi içinde. 1 ve 55. bölümler arasında Osman Sınav'ın dahil olduğu, 55 ve 97'de de Osman Sınav'ın ayrıldığı bölüm. İlk Kurtlar Vadisi'nde aslında çok bir şey yok böyle diyebileceğimiz. Ama ikinci Kurtlar Vadisi pusu. 1 ve 300. bölümler arası hangi Kurtlar Vadisi pusu diye sorabiliriz. Çünkü dönem dönem konjektüre göre durumu değiştirmişler. Hmm. Kozinoğlu bölümünde 16 bölüm boyunca çok acayip bir FETÖ propagandası izliyoruz. Ama şöyle değerlendirebiliriz. Mesela İskender büyük karakteri. Gerçek hayatta başka birine tekabül eder ve Ergenekon kumpasından dolayı cezaevinde tutuklu olan birini anlatır. Ama onu çok kötü olarak gösterir. Sadece İskender büyük değildir. Kurtlar Vadisi pusu içerisinde...
2: Siz izlediniz galiba bayağı.
0: Ben çok
2: hakimsiniz,
0: izledim. Çok eskiden
3: beri.
2: Burada izlemeyen evet. Var mı?
4: Ya şöyle ben ilk kısmını izledim ama ikinci kısmını izlemedim. Çünkü şöyle... İlk dönem...
2: Ertan Bey siz izlediniz
1: ben
2: mi?
1: Ben hiç seyretmedim.
2: Ben de.
4: Vice Gay diye bir Amerikan dizisinin uyarlamasıydı ama Türkiye'deki o susurluk 90'ları anlattı. 90'ları anlattı yani. Ömer Lütfi Topal karakteri var.
0: Oradaki sorun Osman Sınav'ın diziden neden ayrıldığı soru işaretidir.
4: Tabii.
0: Onunla ilgili çok tevatür var. Oralara hiç girmeyelim ama.
3: Söyledim onu.
4: İşte o dönem...
3: O da söylüyor bir şey.
4: O dönem...
0: Evet, o da ilginç bir durum.
4: Şöyle o dönem gerçek şey... kurmaca gerçeklik boyutu itibariyle... Öngörü üzerine değil de geçmişin hatırlatılması üzerine. Biraz önce söyledim. Soner Yalçın Bey de Oda TV genel yayın yönetmeni bir dönem danışmanlık yaptı. Tabii,
3: konsept danışmanı diye
0: ama,
3: geçiyordu.
0: Ama ilk Kurtlar Vadisi'nin danışmanı.
4: İlk Kurtlar Vadisi. Ama sonra işte olay bir anda tersine döndü. Yani
2: evet.
4: Öngörü üzerinden komple teorisi üreten bir boyut.
0: Yani şurada...
4: Sonra Oda TV yani Soner Yalçın'ı da Oda TV yargılamaları hedef alan bir mecraya saptı.
1: Asıl soru ne biliyor musunuz? Kozanoğlu öldükten sonra ne değişti? Ne değişti yani?
4: Ben hemen söyleyeyim.
1: Yani,
2: şöyle. Ne hedeflendi yani onun ölümüyle?
1: Ondan sonra Türk Derin Devleti neyi kaybetti veyahut da FETÖ ne kazandı
4: şöyle,
1: diye bakmak lazım.
4: Bir mecrada daha söyledim. Ben rahmetliyi de bir şekilde tanırdık. Yakın çevresini de az çok tanırım. Yani devre arkadaşlarıyla vesaire yakın hukukum vardır. Şimdi bu mesele FETÖ'nün... kozmik odaya girme operasyonundan bağışık düşünülemez.
0: Evet. Çok
4: yani,
0: güzel bir
4: Kaşif Kozinoğlu cinayeti şüphesi ya da meselesi kozmik oda baskınından veya saldırısı diyelim buna hukukun araç olarak kullanılarak tertiplenen saldırısından ayrı düşünülemez. Biraz evvel Üstad bahsetti. Dedi ki Türk dünyasında Türkiye Cumhuriyetler'deki Türk varlığının nasıl şekilleneceğine ilişkin devlet ile paralel yapı veya FETÖ terör örgütü arasında bir rol çekişmesi yaşandı. Ve bu rol çekişmesinde devletin en önemli aktörlerinden biri Kaşif Bey'di.
1: Görevli.
4: Görevli. Ve kozmik odada da aranan bilgilerden birisi Türkiye Cumhuriyetler'deki Türkiye'nin nasıl ifade edelim varlığı veya varlığına ilişkin unsurlar.
0: Gücüne dair.
4: Planları ya da neyse işte oradaki varlığı
1: orada
4: diyelim.
1: Daha çok ilişkiler, çok böyle, ilişkiler diyeceksiniz.
4: Evet Türk Devleti'nin evet. O coğrafyayla ilgili hafızası diyelim daha doğrusu. Aha. Ve biliyorsunuz o dönem sıkça bu tartışıldı. Bir sayın siyasetçi kendisine suikast yapılacağı iddiasıyla ortalığı ayağa kaldırdı. Hı hı. Sonra Genelkurmay Başkanlığı ciddi muhalefet etti. Savcının girmesine izin verilmedi.
2: Evet.
4: Hakim girdi. Rahmetli Demirel saygıyla analım dedi ki devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Genelkurmay Başkanlığı'na güvenmiyor da hakim falancaya mı güveniyor dedi. Ama en nihayetinde Selahattin Bey vardı. Soyadını hatırlayamıyorum. 74 Harp Okulu mezunu. Allah rahmet eylesin bir tuğgeneral. Çok mücadele etti. Kendisini tanırdım. Girilmemesi için çok mücadele etti. Fakat başarılı olamadı ve kozmik odaya baskın yapıldı.
2: O odaya kimler girer normalde?
4: O odaya sadece Genelkurmay Başkanı, Kozmik Daire Başkanı ve bunların görev verdiği, tabii Cumhurbaşkanı, Başbakan o zaman için arzu ederse girebilirler ama bunların görev verdiği kişiler girebilir.
2: Bütün devletin sırları orada mı?
4: Yani bütün devletin sırları orada diyemeyiz ama büyük sırların bir
2: kısmı. Nedir yani kozmik
5: daha
2: oda deyince ne var orada?
5: Listeler olabilir. Yani...
2: Nasıl?
4: Ya stratejik planlar, savunma planları, askeri planlar, lojistik hatlar.
2: Evet. Yapılanlar mı, yapılacak olanlar
4: her şey.
2: Mı?
4: Her bakın, şey. Her şey.
2: Bütün tarih.
4: Belki envanter kayıtları, belki personel kayıtları. Yani bunları burada konuşmak çok doğru değil. Ama
2: merak ediyor insan.
4: Devletin hafızasıdır orası.
2: Peki.
0: Bir de Kozinoğlu olayından sonra Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 7 Şubat MİT krizi var. 800... Sayın Hakan Fidan'a FETÖ'nün almak istediği dönem. Yani peş peşe gelmesi de bir tesadüfi bir olay değil.
4: Bu operasyondan sonra, bu baskından sonra 800'e yakın istihbarat görevlisini kaybettik denildi. Kim demişti onu hatırlamıyorum
3: ama. Bu liste. Yani bu isimler nasıl öğrenildi? Kimler öğrendi? Kimler yok etti? Aslında paralel yapıyı kullanan uluslararası yapıda kimler varsa onların hedefi gerçekleşmiş oldu.
2: Peki, kadar az önce Ertan Bey'in sorduğu soru kıymetliydi bence. Hani öldürülmesiyle ne amaçlandı, ne kazanıldı? Yani diyelim bunu FETÖ yaptı yani ve ne geçti Aralık, eline?
1: Sizi bir zaman yolculuğuna çıkalım. 25 Aralık 1991. Sovyetler Birliği dağılmış durumda. Ve herkes pozisyon almaya çalışıyor dünyada. Çünkü dağılan ülkelerde İşte Sovyetlerin artık ülkeleri diye baktığı kendisinin, bu ülkeleri kim ele geçirecek? Tabii ki bunların çoğu Özbekistan gibi, Kazakistan gibi Türk devletleri. Türk devletleriyle Türkiye'nin ilişkiye girmesi lazım. Çünkü bölgede güçlü olması lazım. Ama bu arada hepiniz bildiği gibi bu bölgede olabildiğince FETÖ hem okullarıyla hem vakıflarıyla birlikte enjekte etmiş kendini. Çünkü güç birliği yapacaklar. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer bir işte kalkışma olup Türkiye'nin de bu kalkışma sonrası paralel bir yapıya kavuşmasıyla birlikte burada bir hat açılacak. Bu hat bugün Türk devletleri dediğimiz hat. Bu hattın FETÖ'nün arkasında kim varsa, bana göre İngiliz yapısı, İngilizler bu hattı ele geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü İngiltere ile Rusya bir bakıma yani kadim bir düşmandır. Bu yapının şu anda Türklerin devletinin yani Türk aklının, Türk devletinin aklının eline geçirmesiyle birlikte Temmuz 15 Temmuz'dan sonra bu yapı tamamıyla bizim istediğimiz paralel yapıdan da kurtularak bizim istediğimiz yöne geçti. Peki burada ne, kim kazandı, kim kaybetti? Şimdi siz Türkiye olarak eğer bu bölgede Rusya'nın eski devletleriyle ilgili bir ilişkiye girip Türk devletleri diye bir şema çiziyorsanız, bir bağlantı kuruyorsanız ve buna Rusya hiçbir şekilde karşı çıkmıyorsa, Rusya'nın da işine gelen bir operasyon yapıyor olmanız lazım. Ve farkındaysanız yalnızca Amerikalılar da karışmıyor o konuya. Hatta Zengezur koridorunu bile Trump koridoru olarak oluşturuyorlar. Ve bu oluşmadan sonucunda hem Ruslar buna karşı çıkmıyor. Yani eski kendi bekasında olan yapıya, kendi coğrafyasında olan yapıya karşı çıkmıyor. Demek ki Ruslarla Amerikalılar da burada bir anlaşmaya gitmiş durumda. Kim üzerinden? Bana göre Türkiye üzerinden. Bu Türkiye'nin büyüme projesidir. Bu Türkiye'nin büyüme projesi. Yani ben işte baktığımız zaman Kozinoğlu'nun hani öldürülme operasyonunun çok büyük olduğunu, yani ben
2: arkasının çok
1: daha büyük bir senaryonun parçası olduğuna inanıyorum. Peki. Anlattığım gibi. Bugün Türkiye'de eğer biz Turkish Belt veyahut da Turan kuşağı diye konuştuğumuz zaman bu yapının başlangıcından bahsediyoruz aslında. Bu yapı kimin eline geçecekse Kozinoğlu'nu, onun için o yapının ortadan kaldırdığına inanıyorum.
2: Peki.
4: Şöyle mi? Erdoğan Karakuş'un açıklamasıymış, onu bir ifade
2: Hangisi?
4: Edeyim. 800'den fazla görevliyi
0: kavacı Erdoğan açıklaması. Şunu ekleyebilirim. Tabii, İki şey ekleyeceğim. Birincisi Kurtlar Vadisi ile ilgili, ikincisi de Kozinoğlu'ndan sonraki Türkiye ile ilgili. Raci Şaşmaz gözaltına.
2: Yapımcı mıydı?
0: Yapımcısı, gözaltı demeyelim, ifade vermeye gitti. Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'la birlikte ve bence acı olan şu. Bu 16 bölüm için, yani Kazım Kaşifoğlu karakteri için tesadüf dedi. Şimdi bu gözümüzün içine, savcının gözünün içine baka baka buna tesadüf demek, yani hiç bence açıklanamayacak
2: bir şey. Peki savcılık burada Türker Bey neleri araştırıyor dizide? Neye bakıyor yani şu an?
0: Özellikle karakterler, az önce mesela İskender Büyük üzerinden Beyli Küçük'e denk
2: geliyor. Kaç bölüme bakıyorlar?
0: Kurtlar Vadisi'nin pusunun tamamına bakıyorlar. 300 bölüme birden bakıyorlar. O yüzden incelenecek çok fazla yer var, çok fazla karakter var. Ama ben hani pusuyu çok da izlemiş biriyimdir. İşte orada ihtiyarlar heyetinin çaresizler gösterilmesi nasıl?
2: Ne kadar çok?
0: İlk Kurtlar Vadisi'ni çok izlemişimdir.
2: O yüzden.
4: Selahattin Sacık'tı.
0: Şuraya varacağım. FETÖ Şubat Soğuğu ve Tek Türkiye isimli dizilerle aslında bunu yapıyordu. Nerede? Yine FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de yapıyordu. Şubat Soğuğu isimli dizide Karanlık Kurul diye bir şey uydurmuşlardı ve bu Karanlık Kurul'dan verilmek istenen mesajlar dizi yoluyla veriliyordu. Ve daha sonra biz şunu öğrendik ki o dönem Samanyolu TV'nin başında bulunan ve şu an Silivri Cezaevi'nde bulunan Hidayet Karaca bizzatihi senaryoları örgüt elebaşısına okuyup Karanlık Kurul'la ilgili onayını alıp diziyi öyle yayınlıyormuş. Tek Türkiye isimli dizi için de aynı şey geçerli. Biz Kurtlar Vadisi Pusu FETÖ iltisaklıdır falan şu an diyemeyiz. Soruşturma devam ediyor. Bilmiyoruz.
2: Tabii zaten ama yani şaşırdım de dinliyorum
0: FETÖ'nün,
2: şu anda.
0: FETÖ'nün yapmış olduğu var bunu. Yani bunu Samanyolu TV'de o dönemin FETÖ kanalında denedi, yaptı, gözümüzün içine soktu.
3: Semiha Hanım.
0: Bu birincisi.
3: Tabii sağ ol. Bir şey ekleyeceğim.
2: Buyurun Sait Bey.
3: Şimdi Samanyolu televizyonda o diziler vardı ama yeterli değil. Neden yeterli değil? Reyting. Çünkü orayı belli bir kitle izliyor.
0: Doğru.
3: Onlar diğer ekranlarda bu tür dizilerde kendilerine
2: daha geniş bir
3: nasıl bakıldığını,
2: gösteriyor.
3: Topluma nasıl bir mesaj verilmesi gerektiğini, yani nerede durduklarını takip ediyorlardı. O yüzden Kurtlar Vadisi'ne bir şekilde musallat
1: geniş olan
3: oldu.
1: Yerlere ulaşması lazım. Evet. Aynı Fenerbahçe'ye sızmak gibi.
3: Bir dizi daha hatırlatacağım. Mesela onu yapamadılar ama belki de kısa sürdü. Behzat Ç. O dönemi hatırlayın, hatırlayanlar.
0: Evet.
3: Orada resmen tabii ki şimdiki gündeminden başroldeki oyuncunun bahsetmiyoruz. O zaman dizinin neredeyse tamamı FETÖ ile mücadele eden deli bir emniyet müdürü karakteri. Mesela o kadar ağır geliyordu ki onlara bu. Oraya bir türlü nüfuz edemiyorlardı. Ama işte kaç sezon gidebilecek dizi bir şekilde halledildi, yok edildi. Diğer eklemek istediğim şey şu 800 ajan ya da ne diyelim sahadaki eleman meselesi. Unutmayalım bu iş sadece Türk Cumhuriyetleri coğrafyasıyla ilgili değildi Kozmiko'da. Aslında bugün terörsüz Türkiye olarak bir noktaya götürdüğümüz iş var ya.
1: Onun
3: zaman bu 800 eğer biz onları kaybettiysek.
4: Bu iddia.
3: Çok büyük bölümü yani çok büyük bölümü o meselede çalışan sınır ötesinde olan. Vatan evlatlarıydı diyebilirim.
2: Peki.
0: Şunu bitireyim
2: burayı ben. Burayı yavaş yavaş ben de çok tamamlamak kısa. İstiyorum.
0: Buyurun. Bir iki dakika. Özellikle hani dedik ya Ertan Özcid dedi ya Kozinoğlu'ndan sonra neler oldu ya da Sadi abi söyledi. Şunu vurgulamak lazım. Yıl 2011. FETÖ'nün kendine en güçlü hissettiği dönemlerden biri. 2011'den bahsediyoruz. Belki de bu cinayetin ardından cinayet diyelim ya da cinayet iddiası diyelim. Neler yapabildiğine şahit oldu ki bu cinayetten önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun evet. öldürülmesi evet. vardır. Yine FETÖ soru işareti vardır. Arkasından Kozinoğlu soru işareti vardır. 2011'den sonrasını şöyle okuyalım. 2012 7 Şubat MİT krizi, hı hı. Sayın Hakan Fidan'a yönelik bu sefer FETÖ'nün bir saldırısı var. Sonra Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık kumpası var. Sonra arada 2015 Hendek olayları var. Sonra ki FETÖ'nün PKK ile işbirliği yapıp Hendeklere göz yumduğu, emniyet müdürlerinin FETÖ'cü emniyet müdürlerinin PKK'ların hendek kazmasına göz yumduğu bir dönemden bahsediyoruz ve 15 Temmuz'a kadar bağlanan bir süreç.
4: Gezi Parkı'nda yani, milleti provoke etmediler mi?
0: İşte Gezi Parkı'nı da söyledim. Özellikle arada onu da söyledim. Aynen. Mesela o zaman Today's Zaman gazetesini hatırlayın. Zaman gazetesi başka bir şey söylerken Today's Zaman o da FETÖ'cülerinde tam tersi bir şey söylüyordu. Orada bile plan içinde planları vardı.
3: Evet.
0: 2009 ya özellikle 2016'ya kadar giden sürecin içinde Kozinoğlu da var.
1: Yani peki. Aslında şöyle bakmak lazım diyorum ben. Bakın biraz önce örnek verdim ya Jack Ruby'den falan. Niye öldürüldü acaba Kennedy konusu? Hani bu büyük bir örnek veriyorum ki iyi anlamaları için izleyicinin. Kozinoğlu'nun da niye öldürüldüğünü bulmamız lazım. Sonuç olarak savcılar... Suçluyu bulacak, katili bulacak. Tabii. Bunların hepsi yapılacak. Ama bizi daha çok ilgilendiren konu Kozinoğlu ile birlikte neyi kaybettik? Zaman mı kaybediyoruz? Yoksa kaybettiğimiz başka bir şeyler mi var? Aslında orada daha çok yoğunlaşmamız lazım gibi geliyor.
2: Peki Ertan Bey. Şimdi varsa bir iki cümle alırım yarım ya kalan. Ben... Çünkü fon depremine geçeceğim. Artık Mert Bey'i duyalım.
4: Ben şunu söylemek istiyorum. Gerek Muhsin Yazıcıoğlu hadisesinde gerek Kozinoğlu hadisesinde bu kadar sistemi manipüle eden aktörler 15 yıldır sistemin içinde nasıl kalmış?
2: Evet.
4: Yani asıl sorulması gereken soru bu. Evet.
0: Burada bence en önemli parantezi...
2: Geçen hafta da bunu konuşmuştuk.
0: En önemli parantezi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açmak lazım. Çünkü Sayın Akın Gürlek geldiğinden bu yana bu tip olaylar, faili meçhul cinayetler, bütün karanlıkta kalmış olaylar teker teker korkmadan üzerine gider Sayın Akın Gürlek. Ve hepsi de işte faili meçhullarda tek tek çıkıyor.
2: Evet.
0: O yüzden hani burada
4: Sayın
0: bence
4: Bakan
0: en büyük bayrak Sayın
4: teşekkür
0: Gürlek.
4: Teşekkür edelim ama ben şunun özellikle ortaya çıkarılmasını istiyorum. Yani bunlar şüpheli ölümlerdir. Niye otopsi yapılmaz mesela? Veya otopsi niye ciddi yapılmaz?
0: Ama şöyle düşünün. O dönemin savcısı da biliyorsunuz gözaltına çağrıldı. O da FETÖ'cü çıkıyor. Tabii. Otopsiyi yapan da FETÖ'cü çıkıyor. Evet.
2: Bir
0: yani
2: de mesela
0: öyle bir
2: şu anda soruşturma devam ederken dikkatimi çeken bir nokta daha var. Hatta az önce Sadi Bey de oraya değindi. Eski savcıların tutuklanıp komutanlara ev hapsi verilmesi. Yani bu olayın arkasındaki o karanlık yapıyı acaba bu haliyle çözebilecek mi? Onu da açıkçası merakla bekliyorum.
4: Evet,
2: ne gelecek?
4: O da enteresan bir şey. Yani Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman öldürmek suçlamasıyla adli kontrolle, ev hapsi cezası demeyelim, ceza değildir bu, adli kontroldür.
0: Yaşları da ileride olduğu için muhtemelen.
4: Ama yani eğer şüphe ciddiyse kimsenin tutuklanmasını istemeyiz ama yani şüphe ciddiyse bence adli kontrol yetersiz kalır.
2: Peki. Fon depremi diyelim. Şu Altınoğlu grafiği de bir alalım. Sermaye piyasasındaki fon depremi, kırılma noktası, hangi fonlar var? Sizi biraz böyle alabilir miyim acaba? Hem bunun üzerinden gidelim ama önce Mert Bey, neydi ya bu, ne yaşadık biz bu hafta? Perşembe sabahı ne oldu? Bu operasyon neyin operasyonu? Fon dediğimiz şey ne? İnsanlar burada ne yapmışlar? Neden bu kadar insan mağdur?
5: Evet.
2: Ve herkesin anlayacağı bir şekilde
5: tabii,
2: anlatalım.
5: Bir şekilde anlatalım. Şimdi aslında bu olaylara geriye gidersek bu dünyada her zaman maalesef olağan bir olaydır. Devletler de genelde bunlar oluşmasın diye çeşitli tedbirler alırlar. En yakın bilineni Amerika'da dev bir olay oldu. Bernie Madoff diye bir adam buna benzer bir şey yaptı. Tam birebir aynı değil ama sonuç itibariyle sonucu aynı oldu. Amerika'nın en büyük güvenilir kurumlarının birinin başında yıllarca kalan biri. Hatta bununla ilgili Robert De Niro filminde bile yapıldı. Ve 40 yıl boyunca buna Ponzi denilen bir sistemle onun parasını buna, bunun parasını ona yaparak çok ciddi getiriler sağladı. Ve insanlar da çok ciddi getiriler oldu diye bu insana paralarını yatırmaya devam ettiler. Ve 40 yıl bakın, şaka değil, 40 yıl bu insan devam etti. Ve 2009 krizi olmasaydı hala devam ediyor olabilirdi. Bu nedir? Bir tarafta insanların fazla getiri alma isteği. Bir tarafta da bu fonların içindeki insanların fazla getiri verme isteğiyle...
2: Ben nasıl para kazanıyorum? Şimdi benim 100 bin lira param var. Geldim, bu parayı size verdim. Ben nasıl para kazanıyorum
5: burada?
2: Şimdi şöyle,
5: normal fonlar devlete borç veriyor ve devletten aylık %3 bir faiz alıyor diyelim. Basit mantıkla, rakamlar değişkendir. Ama vatandaşın bazısı diyor ki bu fon çok, bu getiri çok az. Biz bununla zengin olamayız. Çok daha başka alternatif ne yapabiliriz diyor. Amerika'da bunlara hedge fon denir. Serbest fon diye bir kavram vardır. Bazıları diyor ki biz işi çok iyi biliyoruz. %3 sahiden çok azmış. Biz bunu borsada hisse senetlerine koyarız. Hisse senetlerinde çok iyi alım satımlar yaparız ve size çok getiri sağlarız diyor bazı fonlar. Amerika'da da, Türkiye'de, dünyada da. Ve siz de diyorsunuz ki ya %3 getiri gerçekten bir yılda %36-40 çok düşük. Öbür taraftaki getiriye bakıyorsunuz. Öbür tarafta getiri de %600'e yakın getiriler olmuş. %600'e yakın. Hadi 600 olmayan, %200 yapan da var. Siz de diyorsunuz ki bir tarafta Türkiye Rakıncı... Hatta konuştuk Türkiye'yle mesela. Biz tabii ki bildiğimiz için bu tip risklere girmemişiz. Biz %3'le paramızı gıdım gıdım arttırmaya çalışırken bizim, hatta benim çalışanlarımdan biri mesela girmiş, %200 yapmış. Şimdi insan orada diyor ki ya o yapıyor, bu yapıyor, biz de mi yapsak? Zaten bu öyle başlıyor. İlk önce herkes bir korkuyor, girmiyor ama bakıyorsunuz 6 aydır, 1 yıldır o çok güzel para kazanmış. Amerika'daki versiyonda 40 yıl bakın. Ve bütün Stephen Spielberg'den tutun. Bir sürü ünlü orada ve adam kendisi Yahudi. Oradaki bütün Yahudi cemaatini topluyor ve bütün paraları alıyor. Yıllarca o 40 yıl devam ettiriyor. Çünkü o çok güvenilir. Evet. İsmi yani o şeyin başkanı olduğu için. Bizdekinde de çok ciddi getiriler olmaya başlıyor. Siz de diyorsunuz ki ya bu getiri çok, ilk önce küçük giriyorsunuz. Küçük girdikten sonra bakıyorsunuz çok güzel getiri var. Daha da büyütüyorsunuz. Ve Bu getiriler çok büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir noktadan sonra inanılmaz noktalara geliyor. Ondan sonra sistem zorlanmaya başlıyor. Peki bu getiriler nasıl oluşuyor derseniz işte orası önemli. Bu getiriler de normalde zaten SPK orada bir kural koydu. Normalde büyük şirketler vardır. Hepimizin bildiği, yolda gördüğümüz, uçtuğumuz hani Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin büyük şirketleri var. BIST 30 denir buna. Normalde o tip şirketlere fonlar girer. Bugüne kadar öyle olmuştur. En azından belli oranda. Fakat bu serbest fonlar isimleri de serbest olduğu için orada da bir boşluk çıkıyor. O boşlukla beraber daha sığ hisselere giriyorlar. Sığ hisselere o para girince düşünsenize şimdi burada herkesten ben para toplamaya başlıyorum. Hepiniz bir milyar milyon veriyorsunuz. Normalde ben bu birer milyonu alıp da örnek veriyorum Türk Hava Yolları gibi Türkiye'ne ya da bir şirkete yatırsam şirkette büyük bir sıkıntı olmaz. Hareket etmez ama sığ bir şirkete yani şurada gördüğünüz bir 3 kişinin çalıştığı 10 kişilik şirkete. Adı ismi
2: çok olmayan.
5: Evet düşük ismi çok sınırlı.
4: Borsada 604 şirket var.
1: Düşük likiditeli hisselere yatırıyor.
2: Düşük nakitleri olan tabii.
5: Düşük likiditesi. Likiditesi düşük. Yani çok az kişinin sahibi olduğu çok düşük bir sermayesi olan bir şirket o kadar
1: aslında
5: büyük.
1: Manipülasyon ediliyor.
5: Türkçesi tabii, öyle ona gireceğim lazım. De o halk dinle çok şey yapma. Siz ona parayı oraya yatırınca biz 6'mız 7'miz aynı yere para yatırınca bu sefer şirket inanılmaz değerleniyor. Yani öyle bir şirketler oluştu ki piyasada Türkiye'nin 100 yıllık 50 yıllık 70 yıllık şirketlerinden hatta ben onu uyarı için söylemiştim yani Türk Hava Yolları'ndan bilmem neden Türkiye'nin büyük Aselsan'ından daha büyük değeri olan şirketler oluştu. Burada bir risk oluşuyor. Siz bakıyorsunuz yani şurada küçük bir dükkan bir anda Türkiye'nin büyük
2: yere geliyor.
5: Acayip bir yere
0: mesela
5: geldi.
0: Mesela bu Teran'ın sponsor olmadığı herhangi bir yer yoktu futbol kulüplerinden tuttu her yer ya.
5: E tabi zaten onlar oluyorlar sponsorluyorlar vesaire ama orada sıkıntı işte şurada başlıyor işte o şirketler öyle giderken işin bakın çok ciddi bir sıkıntısı şu. Bunu daha önce başka şeylerde de gördük. O yüzden bu tarih tekrardan ibarettir. Amerika'da da gördük. Burada da görüyoruz ki bu tip şeylerde uyarı yapanlar da çok ciddi hakaretlere uğruyorlar. Çok, biz bunu altınla ilgili yaşadık. Bu arada aynısı altında da oluyor. Birebir aynı olmadı mı altın 5500'e çıkıyor. Orada da başka bir dünyada bir spekülasyon oluyor. İnsanları biraz uyarmaya başladığınızda ciddi şekilde çünkü insanlar yalan duymayı seviyor. Bakın burada kritik nokta insanlar yalan duymayı.
2: Ne demek o? Nasıl yani?
5: Şu herhangi bir varlık o varlık çok arttı biz size diyoruz ki ya Semih ya bak sende şu, var, şu fon var veya şu hisse var bunun değeri bu kadar oldu. Burada bir risk var. Ya bu Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketinin 4 katı değerine çıktı. Sen bilmiyorsun bunu artık devir başka Bitcoin'le ilgili zamanda oldu. Devir başka siz anlamıyorsunuz bundan. Bu en iyisi. En kötüsü hakaretler geliyor. Daha da büyük böyle hani kötü sözler geliyor. Kıskanıyor musunuz diyorlar bizi. Diyoruz adam çok kazanmış. Diyor ki uyardığında da sen beni kıskanıyor musun ya doğru söyle demeye
2: başlıyor. Bırak da kazansın.
5: Çünkü insanoğlu bakın fıtratı burada fıtrat önemli. Fıtratımız bizim yalan duymak üzere. Amerika'da her yıl 48 tane bakın istatistik bu 48 tane bu kadar olmayan ama çok daha küçük bu tip olaylar oluyormuş.
2: Ama mesela
5: insan akıllanmıyor Türkçesi bu yani.
2: Geçen gün Özgür Özel de onu söyledi ya Amerika'da da aynı mağduriyet yaşanıyor ama ne oluyor? O paralar o şirketlerden alınıp mağdur olan insanlara işte, veriliyor. İşte zaten bizdekiler ne olacak
1: manipüle
2: şimdi?
1: Manipüle edilenlerden kaybedenlere veriliyor. Yani diyelim ki bu işlerde manipüle edilen 800 bin kişi var ve bunların hepsi zarar etti. Amerika'daki operasyon 8 bin kişi kâr ettiyse onların parası. Çünkü burada diyorlar ki bu iş manipüle edilmiştir. Dolayısıyla devlet olarak kazanan bu işin manipülasyonun içinde vardır. Herkese dağıtalım kimse zarar etmesin.
5: Daha önce biliyorsunuz futbolcularla ilgili de böyle son isimli şeydi. Yani Türkiye'de bu bitmiyor. Yani ya daha yeni olmuş. 3-5 yıl önce hem de Türkiye'deki bir sürü ünlü futbolcunun başına gelmiş bir şey. Biz,
1: tabii.
5: Biz ama herkes bakın herkes aşağı yukarı bilmeyenler var. Gerçekten finansal okuryazarlığı olmadan bu işlere tabii, girenler tabii. Var. Onları biliyorum ama benim etrafımda en azından benim etrafımdakiler bana şunu dediler. Soruyorum. Ya bir iki tur atarız. Biliyorduk böyle bir şey olacağını ama bir iki tur atarız sonra çıkarız dedik. Yani herkes aslında bir yerde bu riskin oluştuğunu görüyor. Bu böyle bir şey. Sonuç itibariyle burada birincisi finansal okuryazarlık eksikliğimiz var. Yani şunu sorgulamıyoruz. Ya bir banka %40 verirken, enflasyon %40 olurken ben nasıl %300-400 kazanırım? Ne oluyor diye. Ben duymayayım. Boş ver.
1: Bu geliyor mu? %4000 var.
5: Ya inanılmaz rakamlar
2: var. %4000.
5: İnanılmaz rakamlar var.
0: Semih Hanım mesela burada herhangi bir bankaya gidin. İsim vermeyeyim. İslami bir banka. Onun bir fonu var. Para. Evet. Sen de biliyorsun evet. Mert Başar'a. 1 milyona ayda 30 bin lira veriyor.
5: 28-30
0: bu kadar. Ortalaması bu. Hadi 33 olsun, 34 olsun. Buradaki rakamlar inanılmaz rakamlar.
5: Günde yani 100 bin lira kazandı insanlar.
0: Normalden nasıl uzaklaştığını orada asıl verilen bayağı parayla karşılaştığımızı anlıyor.
5: Yani şimdi Warren Buffett'ın bununla ilgili
0: 1 milyona 30 veriyor. Burada 1 milyona 200
5: bakın,
0: veriyor.
5: Warren Buffett'ın bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Biri size inanılmayacak bir para kazanacağını söylerseniz diyor. Hemen oradan kaçmanız lazım. Çünkü büyük ihtimalle paranızın hepsini kaybedeceksinizdir diyor. Fakat toplumda genelde bu dünyada da sadece bizim Türk toplumunda dünyada da insanlar bu tip şeyleri çünkü süre uzadıkça insanların inancı artıyor. Ve dediği gibi çok güzel hocamın Türker abimin Gitgide de böyle büyük şirketlerin sponsorluğunu görüyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya sponsor oldu, buraya sponsor oldu. Bu para çok var. Güvenilir.
2: Güvenli hissediyorsunuz.
5: Güvenli hissediyorsunuz. Ve bu sefer biz düşünmeye başlıyoruz. Acaba biz mi bir yerde hata yaptık? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Dolayısıyla bu tip şeyler ne oluyor şimdi? Sonuçta ne oluyor? O balon büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir noktadan sonra artık yeni alıcı gelemediğinde, çünkü yeni alıcı gelmiyor. Herkes aldıktan sonra.
4: Saadet zinciri gibi.
5: Aynen öyle.

0: Saadet zinciri gibi oluyor. Bir noktadan sonra yeni alıcı gelemediğinde de bu sefer fiyat durmaya başlıyor. Fiyat durmaya başladıktan sonra da fiyat hafiften geriye gelmeye başladığında sıkıntı orada başlıyor işte. İlk alanlar satmaya başlayınca ondan sonra sizler de görüp satmak istediğinizde aynı anda herkes satmaya istediğinde de bu sefer likitte sıkıntısı çıkıyor. Çünkü o kadar likide dönemiyor. İşte orada sıkıntı oluyor. Orada da işte zaten devlet devreye girdi.
1: Bahsedilen para 830 milyar TL.
0: Çok büyük bir para. Yani ben şunu da düşüneyim. Hani yıllar önce bankalar battığında işte 20 milyar falan deniyordu. Tabii arada enflasyon var ama çok büyük bir para. Yani.
2: 25 milyar dolar.
0: Yani çok ciddi bir para. Yani bu çok ciddi. Bunu ben bu kadar olduğunu nasıl anladım? Ben bu kadar gerçekten bilmiyordum. Çünkü ben herkese bunların ne kadar bu tip şeylerin isim, bu arada SPK kuralları gereği kimse de hiçbirimiz de direkt isim de veremezdik. Yani bundan bir yıl önce, 6 ay önce biz sadece serbest fonlar çok risklidir ama riskli diyebiliriz. Biz o şirket ismi vererek kötü bir şey size ölerseniz dava açıp manipülasyon yapmaktan biz de ceza yiyebiliriz. Çünkü sorun yokken ortada sen sorun var diyorsun diyecekler falan filan. Dolayısıyla bu böyle bir risk oluşuyor ama burada enteresan olan şey şu tabii. Ben bu kadar kişinin olduğunu bilmiyordum. Bugün telefonuma yani 70-80 kişi içinde 200 bin lirası olan, özellikle bu programa çıkardığınız için de teşekkür ederim. Böyle bir günde ve özellikle o insanların da sesi olmak da çok önemli. Benden rica ettiler, Mert Bey dediler ne olur yani bu sıkıntımızı söyleyin. Çünkü içinde gerçekten 200 bin lirası olan, 300
1: tabii
0: bin lirası
1: ya,
0: olan, 500 lirası olan, 50 bin lirası
1: var.
0: Olan, yeni girmiş çok insan var. Ha şunlar da yok değil bakın, orada zaten ayrım yapılmalı. Ertan Hocam çok yine zekice bir şey söyledi her zamanki gibi. İlk girenlerle son girenler arasında bir fark oluşmalı. Çünkü ilk giren de var tanıdığım benim. Ya 1 milyonu olmuş 15 milyon. Şimdi onun ben ana paramı istiyorum demesiyle 100 bin lirası olup da yeni girdim bir ay önce ana paramı istiyorum diyenin aynı değil. Çünkü bir taraf çok uzun yıllar zamandır orada.
1: Duymadım.
0: Dolayısıyla abi, mutlaka onun da dengesini devletimiz yapacaktır ve düzen bunu bir organize edip nasıl yapılacağına bakacak.
3: Ana paradan daha düşük para alma ihtimalleri var,
0: var
3: ama değil
0: tabii,
3: mi?
0: Var tabii.
4: Şöyle orada yani tasfiyenin iflas tasfiyesine göre mi yapılacağı, üstadın söylediği gibi mahsus bir regülasyon mu yapılacağı gerçekten önemli.
3: Yani atıyorum yani, çok düşük paralara...
0: Tabii olabilir. Şöyle düşünün şimdi bakın. Orada bir serbest fonda...
4: Yani 1 liradan hisse alanlar 1 milyondan hisse
0: bakın şöyle düşünün. Şimdi bir şirket var diyelim. 1 liradan ya da 1 lira değil de 100 liradan 3 bin lira 3 milyona çıkmış. Şimdi o tekrar düşüyor şu anda. Dolayısıyla senin oradaki 1 milyonun 50 bine düşebilir. Düşebilir. Sonuçta sen o 1 milyonu 50 bin olarak da alabilirsin şu anki durumda. Çünkü düşmeye devam ediyor o hisseler. Alıcı yok. Dolayısıyla
3: yükselme ihtimali oluyor mu böyle durumlarda?
0: Şu durumda çok zor. Çünkü gerçek değerinin çok üzerinde olduğu için o epey bir zor durum. Kısa vadede olacak gibi bir şey değil. Dolayısıyla da burada çok ciddi bir şey var. Yani bu 830 milyarın belki...
1: Yani dediğiniz de çok büyük bir para. Bu
0: çok
1: paranın
0: para. Çok
1: izini,
0: insan.
1: İzini sürebilecekler mi?
0: Sürülebilir tabii yani. Sürülebilir. Nasıl sürülmesin ki? Çünkü sonuçta buna başvuran insanlar belli. Hak talep eden insanlar belli. Dolayısıyla orada, burada tabii gerçekten demin söyledikleri gibi farklı bir düzenleme yapılacak bence. Çünkü çok mağdur var değil mi? Mağdurlar da buraya bunları söylemem için belki yazdıkları için de bunu
2: Mert,
0: iletiyorum.
2: Mert aslında burada konu ne biliyor musun? Bu bir Ponzi işi mi? Evet. Kimler planladı? Kimler servet aktarımını yaptı? Asıl konu bu. Bunu bulduğun zaman zaten sorun kalmıyor.
0: Ya o bulursa da...
2: Yani bir de şöyle, bir de kimler göz yumdu mesela?
0: Tabii o çok tabii, arka arkaya ciddi tabii, konu.
1: Bunların isimler hepsi... açıklanır mı?
0: Tabii ki açıklanır. Zaten bazıları şu anda bazı fon sahipleri, bazı yöneticiler, o reklamlarda oynayanlar, bazıları şu anda şey oldu. Neden ona sorguya alındı. Yok sorguya alındı. Devletimiz ilgileniyor. Şeyde olanlar var bildiğim kadarıyla gözaltına alınanlar var. Yani burası çok çok ayaklı bir iş. Yani bu çok
2: bir de ortalıkta bakın şöyle bakmanız lazım. Yaklaşık değer 830 milyar. 25 milyar dolar dedim ben. 25 milyar dolar birisi kazandıysa 25 milyar dolar birileri de para kaybediyor.
0: Evet.
2: Çok büyük bir paradan büyük bahsediyoruz. Para. Yani dolayısıyla Türkiye'deki bütün problemler çok hızlı para kazanmak üzere evet, kurulu olduğu için evet, bu problemleri işte hep yaşadık değil mi? Hep yaşadık. Yaşamaya
0: yani
2: devam
0: bu bitmiyor. Yani burada, ya burada çok üzücü olan bir şey var. Benim için çok üzücü gerçekten. Ülkem için çok üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Bizim dış borca ya da bizim dünyadaki her ülke gibi sermaye ihtiyacımız var ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Sermaye nerede? Aslında bizim sermaye içimizde. Yani buradaki bütün bu bölgedeki insanların öyle veya böyle altınları vardır, bilezikleri vardır, kasada paraları vardır. İnsanlar 3-5 kuruş koyuyorlar bir yere. Niye koyuyorlar? Çoğunlukla bizim kültürümüzde şu var ya başımıza bir şey gelirse diye sistemin içine koymuyor insanlar. Hmm. Şimdi yıllardan beri Mehmet Şimşek olsun, ekonomi yönetimi olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun ne diyor?
3: Yastık altı.
0: Yastık altındaki parayı çıkarın diyor. Bakın Türkiye'de yastık altındaki para çıksa Türkiye'nin ekonomik sorunları falan kalmaz, dış borcumuz kalmaz, yabancı sermaye ihtiyacımız kalmaz. Fakat biz ne zaman ki, bakın burada kritik nokta var, işte üzüldüğüm noktaya geleceğim. Biz ne zaman ki dış borca ihtiyacımız kalmayacak kadar güzel bir şeyle, kampanyalarla insanları sisteme davet ediyor devlet. Böyle bir aksilik çıkıyor veya böyle bir yanlış oluyor. Güven ve ne oluyor biliyor musun? Güvensizlik için. Bunun sonunda çok üzülerek söylüyorum, bir sürü insan, emin olun çünkü burada 130 tane fon var, bir sürü de çok sağlam fon var. Ama bununla beraber fon kelimesini duyduğunuzda, kooperatifçilik mesela, konudan konuya geçiyor. Müthiş bir şeydir dünyada.

0: çekmeceyi sattık yani. Tamam mı? Küçük çekmece gönlü bir daha gelmiyor insanlara. Biz önümüzdeki mükemmel şeyleri bozduğumuz için uzun vadeyi düşünemiyoruz. Şimdi burada da uzun vadeyi düşünmediğimiz için bir sürü insan şimdi bu bırakacak gidecek ve sistemden para çıkacak. Çok üzülüyorum. O yüzden de bizim bu tip şeylere başta tedbir almamız
1: lazım. Peki ne olacak artık? Yani bundan sonra ne olacak? İnsanlar kaybeden mağdurlar eksiksiz parasını geri alabilecek mi?
0: Şimdi benim gönlümden geçen tabii ki inşallah öyle olur. Ama eldeki veriler bu biraz zor gözüküyor. Niye? Çünkü 830 milyarlık para yatırılmış ama hisseler şu an düşüyor. Belki o para 600'e düştü. Yani sizin aldığınız hisse fon düştü.
1: Bir klimayı biraz kapatabilir miyiz?
2: Formüle ilişkin bir önerim var. En güzeli mevduat faiz üzerinden herkesin yatırdığı tarihe göre parasını nemalandırıp kalan bakiyeyi bulup ona oranlayıp dağıtması gerekiyor de.
1: Bulabilecek işte.
2: Ya bulduğu neyse. 50 ise 100 ise 5.
0: Bu benim de hatta bugün Twitter'da yazdığım bir öneri. Yani çünkü öbür türlü çok mağdur olacak. Devlet de bunu çözmek istiyor. Bakın hem seçim yılına giriyoruz. Yani yakında seçim olacak. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok seven, oy veren kitlenin de çok fazla buraya yatıranlar var. Sonuç itibariyle burada çok sert bir şey yapmak
3: mesela
0: kolay olmayacak.
3: Bu sistem mesela normal vatandaş zor anlar. Bir anlatsanız.
0: Ben anlatayım, bak, çok güzel anlatayım. Çok güzel bir şey geldi. Benim de çünkü bugün yazdığım şey. Şimdi şu anki regülasyonda tasfiye olursa şöyle olacak. Siz en son daha son ay girmişsiniz. 1 milyon yatırmışsınız. Şu anki hisse değeriyle 100 lira bile anca alacaksınız belki. Çünkü düşmüş. Ama 12 yıl önce giren o 1 milyonunu 30 milyon olarak alacak. Hatta 30 milyon düştüğü için o da 8 alacak. Ama o kadar kar etmiş olacak ki. Düşse bile kurtaracak. Ama siz sonda girdiniz. Yani trenin sonunda girenler perişan oldu burada. Son 2-3 ayda girenler perişan oldu. Yani 6 ay önce giren bile belki çok arttı. Şimdi orada şu yapılabilir. Normal tasfiye gibi değil de evet bir total bir para yapılacak. Ertan Hocam'ın da dediği gibi Amerika'da Madoff olayında buna benzeri yapıldı çünkü. Orada ne yapıldı? Bugüne kadar ne kadar para kazanmışsın? Kardeşim kusura bakma sen ilk yıl yatırdın parayı ona katladın ama ben bu parayı veremiyorum. Ben sana paranı, ana parasını veririm. Orada dolara dolar verdiler tabii orada dolar olduğu için. Ama sonunda parasını eritmediler. Öyle bir sistem. Dolayısıyla o yapılabilir. Yani nedir? Sizin para tekrar rakamsal anlatalım.
3: Yani son giren de ana para alacak.
2: 2025'te
1: yani. Koyduğunuz parayı alıyorsunuz.
0: Ben rakamsal yapalım. Rakamsal yapalım. İsim neydi?
2: Sermet.
0: Sermet. Değil mi? Sermet Bey mesela 1 milyonu yatırmış, 1,5 yıl önce 15 milyon olmuş. Siz de 1 milyon yatırmışsınız, 100 milyon olmuş. Sizin para. Evet diyor ki hayır diyor, ben böyle yapmıyorum diyor. Bütün her parayı paçal şey yapıyor, bir paçal haline getiriyor. Diyor ki senin 1 milyonunu işte 1 milyon 100 olarak getiriyorum. Senin de 1 milyonunu 1 milyon 20 olarak veriyorum. Dolayısıyla da mağduriyet azalıyor. Sen belki diyorsun ki ya benim acayip bir param olacaktı. Çünkü öbür türlü iş içinden çıkılamaz duruma geliyor. Ama bizdeki şu an böyle mi yapılacak, başka türlü mü yapılacak bilmiyoruz.
4: Şimdi Semiha Hanım.
1: Bu arada 131 fon için yeni yol haritası da var. Biz onu maddeleştirdik. Hı-hı. Onu da okuruz şimdi. Buyurun.
4: Şöyle, bu şöyle yapılsın, böyle yapılsın demek doğru değil. Neden? Çünkü bu en riskli alandır. Ve bu buraya para yatıran, bu işi kurgulayanları kastetmiyorum. Para yatıranlar zaten bu riskleri biliyorlar. Yani ben diyorum ki benim 1 milyon liram var, ben bunu 50 milyon yapmak istiyorum. Gidip bir hisse alsam, herhangi bir hisse olmuyor. Bankaya yatırsam olmuyor. Altın alsam şu kadar oluyor. Ama burada bir fon kurulmuş. Bu fondan alacağım. Bir performans da var. Şuraya çıkacak. Şimdi oraya getiriyorum ve bunu alıyorum. Ama iş battığı zaman da beni kurtarmak adına ya kamudan, ya devletten ya da sistemin içindekilerden kaynak getirmek hukuki değil. Bu işin bir sigortası yok. Şimdi burada yapılan şey şu. Para büyüdükçe riskten kaçar. Ama bu paralar, bu kurgu işte misli misli para kazanmak istiyorsan bize gel diyor. Ben de gidiyorum. Kumar
1: o zaman
4: bu.
1: Burada bir mağduriyet bir yok var. Mu? Kimse mağdurum demesin mi?
4: Şöyle, kimse mağdurum demesin demiyorum. Zaten diyecekler. Şimdi fon zedelerimiz oldu.
0: Evet.
1: Hani baştan
4: geçmişte ne vardı? Konut zedeler vardı, döviz zedeler vardı, hisse zedeler vardı.
0: Kastelli vardı zamanda.
4: Bankerler zamanında aynı şekilde. Bankere daha yüksek faiz almak için. Hı hı. Offshore zedeler oldu. Şimdi offshore zede niye olmuştu? Normal bankada sizin mevduatınıza bir garanti var. O zaman için söylüyorum 150 bin liraya kadar banka hı hı. batsa da devlet ödüyor. Sigortası evet. var. Ama ben diyorum ki orada bana verilen faiz az. Banka bana offshore teklif ediyor. Orada daha yüksek. Al oraya koy diyorum. Sonra batıyor. Geliyorum diyorum ki bana paramı verin. Yani biraz buradan da bakmak lazım. Açı, bana kızacaklar
0: bu,
4: ama
0: evet,
4: bu olmaz. Şimdi, bir dakika cevap, bu olmaz. Tabii. Şöyle. Şimdi burada aslında daha altta bir tehlike daha var. Diyelim ki bu 517 bin kişi olsun. Borsada yatırımcı tabanı ne kadar? Çok geniş. Şimdi burada

0: Buradaki hisse senetleri tasfiye edileceği için fon aylar içinde hep satılacak.
1: Hep düşecek.
0: Satıldığı için o hisseler düşecek, borsa bir türlü kendine gelmeyecek. Borsada daha az risk alarak daha az getiriye razı olan bir sürü vatandaş bunların yüzünden
2: kaybetmeye devam edecek.
3: Ama burada
0: yani
3: bir şey
0: biz
3: daha
0: her
3: var,
0: kaybedenin bak, parasını yerine koymak için hiçbir sistemi de kabul etmeyen, hiçbir maliyeti de kabul etmeyen, makul getiriyi de kabul etmeyen bir takım insanların
2: hani sözcüsü
0: gibi
2: Mert
0: de konuşmamalı.
1: Ya şöyle oradaki
2: yani
1: sorun
2: bir,
1: şu.
2: Haklı bakış tabii, açısı.
3: Bakın onu söyleyeceğim.
1: Şimdi borsayı devlet regüle ediyor. Tamam mı? Eğer günün sonunda tamam sigorta etmiyor, garanti etmiyor ama regülasyonu hayır, sağlam değil, yapmazsan vatandaş da devleti muhatap bulur.
4: Şimdi bu o kadar zor bir soru ki bakın.
1: Yani depreme dayanıksız ev yapan müteahhitten ev almak gibi bir şey. Diyorsun ki evim yıkıldı gel yap.
4: Şimdi değerli...
1: Buradan ev alacak insanlar
4: hocamın da dediği, var. Bak, değerli hocamın dediği iktisat için veya ne bileyim ekonomi için veya hukuki olarak doğru olan bu. Evet doğru. Çünkü
3: Mert,
4: yok,
3: şey
4: orada sözleşmede yazıyor çünkü. Pardon hocam. Sözleşmenin arkasında
2: kaybetmeye
4: büyük,
2: de razı olacaksın yani.
4: Olabilir.
1: Ama bak borsa işletmecisi olarak devlet taahhüt ediyor.
4: Ha, oraya gireceğim.
1: Bir manipülasyona şey karşı bir şey, sorumluluk üstleniyorsun.
0: Bir şey ekleyeceğim devam tabii et. Çok güzel. Şimdi dedin ya iflasla mı olacak? Evet. Bana göre bu
1: ya o tasfiye
0: iflas olsun. Tasfiye olsun. Bu, çünkü bu adamlar bu fonların kurucusu olan şirketler
3: yapılar
0: bu paraları kazanırken para oradan para çıkardılar. Başkalarının paralarını çıkardılar. Gittiler. Başka yatırımlar yaptılar. Sen fona yatır derken adam gitti. Gayrimenkul aldı. Başka bir şey aldı. Çok büyük GEO'lar aldılar. Şirketler satın aldılar. Üniversite satın aldılar. Oralardan tasfiye
4: evet, onları zaten alacaktı.
3: Tabii bir de buradaki hani rakamın bedeline bakın. 830 milyar. Bunun ne kadar yurt dışına gitti onun takip tabii edilmesi lazım.
2: Daha özellikle önemli soru, sordum,
3: daha önemli soru ne biliyor musun Mert?
2: Mi?
3: Şimdi biz...
4: Abi sorun sen cevap
3: Amerika'da,
4: verme sorun ne biliyor musun? Biz bundan akıllanmıyoruz sorun
3: o. Tabii tabii.
4: Bakın, bir yıl sonra yine aynısı çıkacak. Yine devam edeceğiz.
0: Başka bir konuda yine burada zedeler çıkacak yani.
4: Bir sorun
3: bak,
4: da ya.
3: Amerika'da bu...
4: Çıkıyor, o çıkıyor, bu
2: şu,
4: bizde
2: şu yanıtı
4: ya
2: şöyle, bir alalım şimdi.
3: Mert Amerika'da bu oldu mu? Oldu. Ol. Şimdi SPK ne işi yapacak? Diyecek ki böyle bir şey var. Bunun kontrolünü yapması lazım devletin. Çünkü
1: bankalar niye
3: sonuç olarak...
4: Bak bankalar niye batmıyor? O kadar ciddi BDDK.
3: Sonuç olarak niye biliyor
1: SPK
3: musunuz?
1: SPK başıboş.
3: Problem biz şimdi ya buradaki bütün halk yani bu ekonomik darbeden bahsettiğimiz paralar 830 milyar TL. Bu darbeden biz de etkilenecek miyiz? Hiç benim şeyim yok. Ben bu fonlara para da yatırmadım ama ben de etkileneceğim
4: olaylı
3: bundan.
4: Etkileneceğim.
3: Dolayısıyla devletin bunu görüp yani bizde bu örnek bir kere olmadı ki Amerika'da, evet, dünyada, evet, Japonya'da, Almanya'da da oldu. Bunları SPK'nın kontrol etmiş olması, evet, lazım.
2: Burada şimdi Sadi şey, Bey'in dikkat çektiği bu
0: şey
2: mağdurların parasını Semih ödemek
0: Hanım,
2: doğru mu?
0: Semih Hanım çok belki sende bu bilgi vardır. Şimdi bu 850 milyar lira ya da 900 milyar lira yani 20 milyar dolara yakın para diyoruz ya. Şimdi bu rakam nasıl hesaplandı? Bu rakam fonların bir değeri üzerinden mi hesaplanıyor? Yoksa fonlar için bugüne kadar 517 bin kişinin kayıtlı olarak sisteme soktuğu, hayır, para mıdır bu?
4: Şu anki güncel,
1: şu anki toplanmış
4: değerleri. Şu anki değeri yani ilk alan 1 milyonun 30
0: tamam,
4: milyonu da var içinde. Semih Hanım'ın 1 milyonu da var içinde.
0: Orada bir kolaylık var. Eğer vatandaşın oraya soktuğu para değilse bu çok azdır zaten. Bundan çok azdır.
4: Tabii, bundan
0: bu,
4: daha
0: fiktif,
4: tabii şişirilmiş.
0: Bu fiktif bir değerdir. Yani
4: evet.
0: Bir
3: ama
0: değerden bahsediyoruz.
3: Fiktif olacak.
0: Şöyle oluyor. Hani mesela dedin ya koskoca Tüpraş var, THY var. Belli adamın faaliyeti belli, her şeyi belli, geliri gideri varlığı belli. Bir piyasa değeri var. Bu adam resmen söylüyorum yani dandik bir fon, dandik bir şirket kurmuş. Tüpraş'ın değerine gelmiş. Ondan sonra çıkıyor Türkiye'nin en zengini değişti. Bu adam oldu, şu adam oldu. Ben o zaman diyorum ki bu sadece bu piyasa değeri üzerinden fiktif bir, evet, hesapla söyleniyor. Burada gerçek bir değer yok. Dolayısıyla o kadar da hani bu kadar milyar lira, 20 milyar dolara tekabül ediyor. Evet ama bu gerçek bir para değil. Bir değer üzerinden hesaplanıyor.
4: Değil. Ama işte o, onun
1: bir bakiye
4: var. Ama nasıl bölüştüreceksin?
1: Yine bir bakiye de var. Şöyle orada.
0: Bakiye var tabii ama bunun
4: hocam,
0: çok altında bir
4: bakiye. Nasıl yani, bölüştüreceksin?
1: Total rakam şişirilmiştir. Kalanı da şey yaptığınızda kayıp 830 milyara çıkmaz. Ama buradaki sorun şu. Bakın bunun üzerinde durmamız lazım. Rahmetli analım Kemal Derviş'in bu ülke kıymetini bilemedi. Ya. Geldi 2002'de.
0: Cumhuriyet Halk Partisi bilemedi.
1: Ya kimse bilemedi. bankacılık sistemini öyle bir regüle etti ki.
0: Tabii.
1: Ne yaparsanız yapın Türkiye'de.
0: Çok sağlam kurallar getirdi.
1: Artık parayı bankaya bırakırken herhangi

0: Herhangi bir bankaya tereddüt ediyor musunuz?
1: Emin ellerde. Şu soruya bir yanıt alayım
2: Tabii
1: mı?
2: buyurun.
1: Bu
2: Neydi?
1: mağduriyeti gidermek zorunda mıyız?
2: Çok
1: Aslında
2: güzel,
1: baştan o
2: çok
1: parayı
2: güzel bir soru.
1: koyarken
2: Bakın, iki
1: kaybetmeyi de
2: tane
1: göze al
2: sorunuzun iki
1: kardeşim.
2: cevabı var. Ben ikisini de söyleyeceğim. Bir taraf diyor ki, bunu diyen var zaten. Gerçekten diyen var. Ben bu parayı oraya yatırmadım diyor. Ben çünkü biliyordum böyle olacağını diyor. Yatıranlar diyor, beyefendi dediği gibi diyor. Daha fazla getir istediler. Maddelerde de yazıyordu bu risk diyor. O yüzden sorumlu onlar diyor. Biz bu parayı ödemeliyiz. Yani halk devlet bu paraya girmemeli diyor. Bir tarafta diyor ki, 3 kuruş param vardı diyor. Finansal okuryazarlığım da sınırlı diyor. Ben bunları bilmek zorunda da değilim. Bilmiyorum da diyor. Beni uyaran da yoktu diyor etrafımda diyor. Ben ülkeye güvendim, devletimize güvendim, verdim diyor, yatırdım diyor. Sonunda bu oldu.
1: Burada
2: Şimdi,
1: devlet bir garanti veriyor
2: hayır,
1: mu?
2: Hayır, vermiyor. Ama
3: yok,
2: işte burada
3: garanti
2: şu var.
3: Yok ki abi.
2: Normal şartlarda dediğim gibi, beyefendi dediği doğru, hiçbir şekilde hukuki olarak böyle bir şey yok. Çünkü fonlarda serbest, ismi üzerinde bakın serbest. Ama orada işte bunun hep söylediğimiz, yani şeye benziyor biraz, amiyane tabir ama anlayacaksınız. Yani bir bölge var diyelim, o bölgeye insanlar gecekondu yapmış. Şimdi kanunen orada o evlerin olmaması lazım. Ama hangi hükümet o gecekonduları oradan kaldırıyor? Genelde ne
3: oluyor? Bir dakika,
4: orada
3: şey var ama.
4: Bir seçime kadar, bakın, seçime kadar hayır, yıkmıyor.
2: Bak, yıkmıyor.
4: Kaçırıyorlar.
2: Bir seçim olacak ki pardon. Şöyle bakın.
5: Borsada halka arz öyle basit bir şey değil.
3: Değil.
5: Devletin sorumluluğu var. 604
1: ama bu öyle değil işte buradaki.
3: Ama niye hisse senedi?
2: Ama burada da şöyle, hayır burada da yine haklı olduğu yer.
5: Ama hisse senetlerinden oluşan fonlar.
2: Bakın şöyle haklılığı var. Sen Metin'in çok doğru haklılığı var. Yani benim diyemediğim şeyleri o diyor. Teşekkür ederim, benim işimi kolaylaştırıyor. Çünkü benim bugün burada olmam çok zor bir şey. Çünkü bir tarafta çok dikkatli konuşmalıyız. Zülfiyare dokunup kimsenin kalbini kırmamız lazım. Öbür tarafta da mağdurların da kalbini kırmamız lazım. Çünkü çok canı yanan insan var.
1: Tabii,
2: ama
1: tabii.
2: Yani şunu diyebilirsin, ben bunu kardeşim yapmış olsa şunu derim. Yaptın, cezasını çekebilirsin diyebilir. Ama çok zor şartlarda olup bunu yapanlar, bilmeden yapanlar var. Kardeşim bilgili bir insan. Bilgili bir insan buna girdiyse sorun yok. O maddeleri okuduysa, ama bilmeden girenler olduğu için şimdi Sermet Bey'in dediği şey çok doğru. Şimdi SPK diye bir kurum var. Devletin kurumları var. Dolayısıyla vatandaş diyor ki bu kurumların onayından geçmiştir. Güvenilirdir diye bakan bir kesim var. Bu bir. İkincisi öyle veya böyle çok yakın zamanda bir buçuk için bir seçim olacak. Ve bu az buz kişi değil bakın. Epey bir insan var. Bu insanlar aileyle ciddi bir yapı. Dolayısıyla bunu siz bana sorarsanız hukuki cevap vermek mi istiyor, vermem mi istiyorsunuz? Siyasi mi? Siyasi olarak ben bir şekilde bunu çözmek yana ben bu ülkeyi yöneten
1: seçim yaklaşıyor
2: çünkü bu kadar insanın sıkıntı olur sonra, tamam mı?
3: Hiçbir
2: ama hukuki olarak baktığımızda
3: harcanmamalıdır.
2: Hukuki olarak
5: ya devlet kaynağı harcanmamalı. Ben
2: orada devletin kaynağı değil.
3: Çünkü bu fırsatçılığı görüp buraya para yatırmayan, makul şekilde tasarrufunu değerlendiren insanlar enayi mi ya?
2: Amerika'da hocam, Amerika'da aynı konu kavgası oldu biliyor musun? Madoff'tan
1: ama
2: sonra.
1: Ama yapan da yani suçlu mu şimdi?
3: O Amerika'da suçlu demiyorum. Suç ithaf ediyor.
5: Maliyet ödüyor ama.
2: Ama Amerika'da şu oldu.
3: O zaman
2: bakın,
3: benim paramı alıp vereceksiniz.
2: Bakın,
3: yani
2: Madoff'tan
3: başkasının
2: sonra,
3: parasını alıp vereceksiniz.
2: Bakın, demokratlarla Semih Hanım, demokratlarla cumhuriyetçiler arasında şöyle kavga çıktı. Dedi ki, bir taraf dedi ki biz böyle bir yere falan para yatırmadık. Ve çok büyük para, o Türkiye'dekinden falan çok da büyük paraydı. Bizim bu parayı ödemekle mecburiyetimiz yok. Halkın parasını, vatandaşın vergilerini oraya yatıramazsın dediler. Öbür tarafta dedi ki biz dedi bu mağdurların yanında olmak zorundayız. Bir şekilde çözmemiz lazım. Ne oldu? Mağdurların yanında olmak zorundayız diyen oyu seçimi kazandı.
1: Evet.
2: Şimdi burada öyle bir şey
1: peki,
2: var. Burada hani
1: şu
5: basitleştirerek bir örnek verebilir miyim? Sadi Bey'e niye katılmadım? Ya şimdi iki kişi düşünün. Biri 1 lira koymuş, 1 milyon lira alacak. Biri de 1 milyon lira koymuş, 10 lira alacak. Biri başlarken, biri çıkarken. Şimdi ahlaken ikisi de aynı aslında. İkisi de kolay para kazanması.
1: Evet.
5: Bir de başlangıçta koyanın bu fonlarda manipülasyon yapanlardan olup olmadığında genelde öyle olur.
3: Genelde yani, en başta öyle olur.
2: Bak ona ilk girenler en
1: bir de orası var tabii.
3: En çok kazanan
5: ilk girenler yine karlı çıkacak.
2: Benim
5: zaten bu kurguyla yani girmiş olma ihtimalleri de yüksek. Dolayısıyla tasfiyenin iflas tasfiyesi gibi değil.
2: Aynen.
5: Gerçekten mahsus bir yöntemle.
2: Aynen.
5: Hatta sistemden girip çıkıp yani o kaçışlarda, dalışlarda o evet, terminoloji kullanıldığı için kullanıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hatta orman hayvanları kullandırır. Üstad daha iyi bilir. O hareketleri
2: ayı boğa
5: yapanların ayılar, evet, boğalar
3: bir şey söyleyeceğim,
5: tespit edilip
3: bu
5: elde
3: iş,
5: ettikleri getirilere bile el konulabilmeli.
3: Bu iş devam etseydi büyük kazancı hepsi paylaşacaktı.
2: Tabii.
3: Diyecekler miydi biz birilerine verelim? Hayır.
5: Ama günün
3: bir dakika,
5: sonunda bu iş nasıl çıkıyor bakın.
3: Nasıl çözülmeli? Bu işin içindeki kalan kaynaklar dağıtılmalı hak sahipleri.
1: Kaldı mı? Para var mı daha?
2: Tabii ki para var ama ne kadar olacağını göreceğiz. İşte bu
3: hisseler var. Eğer
5: giren
3: buradan
5: da yakalamaları
3: çıkardıkları
5: lazım,
3: paralarla yaptıkları yani
1: çok
2: kaçan paraları yani.
5: Hayır bak, acımasız değil. Şunun için özür dilerim. Şunun için söylüyorum.
1: Tutun
5: günün
1: hepsine
5: sonunda sermaye güven ister. Ve siz bir devlet olarak sermayeyi, yabancı yatırım diyoruz ya, gelir de yabancı yatırım.
3: Yabancı

0: yatırım bu fonlara güvenmediği için geldi.
1: Zaten bu olay nereden çıktı? Onu da söyleyeyim. Bu olay nasıl patladı?
0: Bu fonları düzeltin, ben borsaya geleyim dedi yabancı yatırım.
2: Tasfiyeyi devlet gibi yapmalısınız. Günün sonunda şunu demeli herkes. Biraz önce dedim ya, bankaya para yatırırken korkuyor musunuz, tereddüt ediyor musunuz? Evet, Türk borsasına para yatırırken de benim param garantidedir diyecek şekilde regüle ve tasfiye yapmalı.
1: İşte biz bunu yapamadık bugüne kadar. Türk yapamadığımız borsası, için de ciddi şekilde
2: yapılabilir. Bu yapılmaz.
3: Borsanın genel düşüşü de devam eder mi?
1: Yani belki çok etmez bir yerde, çünkü devlet de orada varlık fonu vesaire destek olacaktır ama abi, çok ciddi şekilde.
3: Mehmet Şimşek ne demişti? Bir onu hatırlatalım mı izleyicilere? Sonra şu yol haritası
1: çok ciddi güven kaybı.
4: Finansal okuryazarlık neden önemli? Tamam, eğer biraz bir yazar mesela Sabah gazetesinde bir yazarı takip etseniz, bir ekonomi yazarını, 6 aydır davul zurna çalıyorlar. Geliyor, sıkıntı olacak, şöyle olacak, böyle olacak.
1: Ya ben
4: olacak.
1: Mesela şöyle bir örnek vereyim.
4: Bir tane ekonomi yazarını takip etsen
1: zaten anlarsınız. Ben sadece şöyle bir örnek verebilir miyim? Bakın Türkiye'nin geldiği çok sıkıntılı bir durumu söyleyeceğim sadece. Çok özel, halktaki. Ben aylardan beri, hatta başka bir kanalda, bu kanal değil ama başka bir kanalda yine, en çok izlenen kanallar sizin gibi birinde. Bu tip Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat gibi böyle riskli şirketlere değil.
4: Sen yıllardan beri söylüyorsun.
1: Kelime olarak
4: bunlardan beri söylüyorsun.
1: Bunu söylüyorum ya. Ne diyorlar biliyor musun? Bunun altına insanlar şunu yazıyor. Ya Hüseyin ismini kullanıyorsun ama Hüseyin ismi işte peygamberimizin vesaire. Ya o niyetle söylemiyorum. Oradan bile bunu çıkarıyoruz. Ya biz şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz esas detaylara odaklanmak yerine küçük detay. Sonra ismi değiştirdim, Hüseyin demeyeceğim arkadaşlar. Özür dilerim dedim. Çünkü burada başka bir mağdur. Ya biz aslında bazı şeyleri görüyoruz, uyarıyoruz ama dediğimiz gibi finansal okuryazarlığımız çok yetersiz.
4: Ya ben gerçekten birkaç tane yazar söylerim size reklam arasında. 6 aydır zaten söylüyorlar. Yani bunları okumamak, görmemek için de biraz
1: işte o yüzden
4: de yani hani kurnaz olmak lazım. Işte, hani
3: peki Mehmet
4: para
3: Şişek,
4: kazanıyorum nasılsa boş.
5: Mert, bu krizde
3: nasıl
5: bir şey var.
3: Çok özür dilerim.
5: Şöyle çok kısa söyleyeceğim. Buyurun. Hemen. Bu krizde kriz öncesi çıkanları bulduğunuz zaman suçluyu bulursunuz.
1: Bak yine komplo teorisini yakaladı bak. Ya işte, hocam yakaladı.
3: Bir daha duyalım ne olursa.
5: Yani bu krizde kriz öncesi belli, bak Türker dedi ki 6 ay önce. Belli ki böyle bir kriz yaşanacak. Bir herkes biliyor.
3: Evet.
5: Bundan ilk çıkanları yakaladığınız zaman suçluyu
3: bulursunuz. Bunu bulmak kolay mı? Evet,
1: kolay tabii. Var. Ya zaten bence şuna gidecek devletimiz. Demin hocalarımın dediği gibi üçü de çok aynı şeyi söylüyor zaten. Ne yapılacak? Bir, parayı çıkarıp 3 ay önce kaçıranlar. Hem için, sistemin içinde hem dışında, yani hem çalışanlar hem başka yatırımlar yapanlar vesaire, onları yakalayacak devlet.
3: Paraları hesapları isteyecek. Para o, yok derse?
1: İşte zaten o işte valla yani işte orada yurt dışına falan izin sürecek.
3: Başka bir şey yaptım kaybettim.
1: Yok işte devlet onun o yurt dışına falan yani. Gidecek izini bulacak, o paralar toplanınca. Demin dediği gibi hocamın.
5: Çok uzun bir senaryo ama. Çok uzun bir
1: senaryo. Çok uzun. Sıkıntı o. Bakın en
5: yani bugün 1000 liranız varsa o kuruş olacak.
1: Bakın üzüntü olan ne biliyor musunuz? Bakın en çok üzüldüğüm.
3: Süreç tamamlandı.
5: Tabii süreç
1: bakın
5: tamamlandı.
1: Üzüntü olan şu.
2: O el koymak da kolay.
1: Öyle insanlar var ki. Ya onların avukatı değilim. Tamam, sadece ben gerçekçi olarak söylüyorum. Bana yazdıkları için. Öyle insanlar var ki. 3 ay sonra çocuğun okul taksiti var.
3: Hay Allah.
1: 2 ay sonra ameliyatı olan var. Yani herkes oraya çok zengin olarak girmemiş. Zaten genelde bu tip işler, onu da üzülerek söylüyorum. Burada bilin, bu tip şeylere, saadet zincirleri i̇şte veya aşırı getirdiği şeylere genelde hep en sonda hep böyle garibanlar, parası az olanlar girer. Çünkü öbürü zaten bilir. Yani okumuş adam, biraz da böyle eğitimi varsa bu konuyla riski görür ve çok parası olacağı zaten riske girmek istemez. Ama az parası olan 200 bin, 300 bin çok daha riske giriyor son
4: Bitcoin'de
1: dönemde.
4: Bitcoin'de de öyle olmuyor Bitcoin'de mu?
3: Herkes yani konuşmaya başladığı anda onlar giriyor. 200-300 bin o kadar büyük para
1: ki. İşte o kadar ki. Ya çocuğun taksiti var, ameliyatı olanlar var şimdi. Dolayısıyla uzun sürecek. Sıkıntı o. 3-4 ay diyorlar ama bence 3-4 ay bile kısa. Yok, çünkü o paraların yurt dışından tahsil edilmesi gerekecek. Belki varlık aldıysa o varlıklar satılacak. Ama gün sonunda bu yapılabilir. Yani nasıl yapılacak? Biraz zamana yayılacak. Orada şu yapılabilir bence. Sermet Hocam bak katılır mısın bilmiyorum. Şu olabilir. İlk önce 100 bin lirası olanların belki verilecek. Sonra 200 bin lirası olanların verilecek. Kademe kademe. Sonra 300 bin lirası olan. Çünkü daha önce başka şeylerde öyle yapıldı.
3: Çok bildiğimiz. Olana verilmeyecek.
4: Ben başarım bir şey söyleyeyim. Ben 2001 krizinde mesela bunda ayrı değil ama bankalarda parası kalan işte 20'ye yakın banka batmıştı. Onlar ne oldu sonra? Nasıl, ne zaman
1: onlar da devlet onları bankaları verdi. Yani sadece birkaç
4: kendi değil mi?
1: Birkaç finans kuruşu vardı sadece. İsimlerini vermeyelim şimdi onların sıkıntı olmasın.
3: Peki Mehmet Şimşek ne söyledi? Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal sorun yok. 2038 fonun 131'inden bahsediyoruz. Evet. Sorunlu alanı karantinaya aldık. Fon piyasasının %90'ı sağlıklı. Tasfiye süreci borsayı baskı altına almayacak. Yatırımcıların haklarını korumaya yönelik adımlar gelecek. Çok güçlü tedbirler devreye alındı. Piyasada güven devam ediyor.
1: Tabii şimdi bu Mehmet Bey'in dediklerine katılmak vardır tabii, katılmak
3: zaten
1: gerekir.
3: Zaten böyle mi diyecekti diyorsunuz?
1: Yani tabii ne diyeyim, moral vermek zorunda. Çünkü bunun aksi
3: işte
1: piyasayı
3: da
1: daha
3: ciddi yapar. Piyasalara güven mesajı.
1: Dese ki ben de şey oldu mu? Tabii ki dememesi lazım.

0: Ama burada önemli olan şey şu, bakın çok önemli bir şey var. Bir yapısal olarak şu an yani sistemik risk sorun söz konusu değil diyor. Burada şöyle bir şey var. Bu çok daha büyük bir risk olabilirdi. O risk oluşmasına gelmeden durduruldu aslında.
1: Olanı da karantinaya aldı.
0: Çünkü çok daha büyüyecekti.
2: Bu fon grubu, yani burada problem vardı. Bununla ilgili bir yönetmelik değişikliğine gidildi ve gümlediler. Dediği doğru. Yani sonuçta Sayın Bakan kesin rakamlarla söylüyor. 2038 fon, 131 fon. Şimdi ben şunu sorabiliriz.
3: %5'i.
2: Buradaki riski, buradaki boşluğu yıllardır görüp, değil mi? Bu önlemleri vaktinde alıp 130 küsür olmadan 13 taneyken, değil mi? 15
0: şimdi
2: taneyken.
0: Bakın, çok güzel bir şey söyledin.
2: Yap bu yönetmeliği. Kısıtla bunu.
1: Bizim genetiğimizde işte oluyor.
2: Şu hisselerin bakın, şu kadarını ancak alabilirsin. Bu kadar hakim olamazsın.
1: Biz zamanında önlem almayı, adım atmayı sevmiyoruz.
2: Bunu eleştirebiliriz. Sen ama yani sonuçta piyasa büyük. Tabii ki onun içinde birkaç hafta sonra yavaş yavaş her şey normalleşir.
1: Biz bakın, binayı yıkarken bile
2: ateşte düştüğü yeri yakar, öyle kalır.
1: Kontrollü yıkım diyoruz. Yandaki binanın üzerine devriliyor.
0: İşte bakın çok güzel bir şey dedik şu anda. Demin Kozinoğlu olayında da ben konuyu çok anlamayan biri olarak dinlerken şunu fark ettim. Ya Türkiye'de şöyle bir şey var. Biz yıllarca her konuda ya kanıyoruz, ya kandırılıyoruz, ya uyukluyoruz, ya görmezden geliyoruz. Orada yıllarca işte biliyorsunuz neler olmuş ama herkes ya, hoca hoca dedi, sonra aa değilmiş.
2: Kardeşim oldu. Çiftlik bank şimdi, gibi bir şey orada, yaşadık
0: burada
2: ya.
0: Da aynı, burada da bakın 1,5 yıldır, 2 yıldır Ahbap olayında yine aynı şekilde herkes aa dedi, aa yanıldık oldu. Yani her kesimden bu arada, hiçbir kesim ayırmadan söylüyorum yani. Seküler olsun, öbür taraf olsun, herkes de böyle
1: denetim bir eksiğimiz var.
0: Bizde inanma, hayır bizde bir inanma var. Bizde bu Orta Doğu'da gerçekten biz şeye de inanıyoruz
1: bir
0: arkadaşlar.
1: Bir şey olmaz.
0: Aslında hayır, şuna inanıyoruz. Kadercilik var. İkincisi biz kahveden, kahve falından evleneceğimiz insanı göreceğimize inanıyoruz. Bir kahveden. Şimdi böyle bir Orta Doğu'da bu olduğu için şaka yapmıyorum. Gerçekten umut. Bir sürü insan, benim kaç tane arkadaşım ve çok da böyle eğitimli astroloğa gidiyor. Ona göre karar veriyor. Yatım kararını ona göre ama verenler var. Astrologlar
3: çok revaçta.
1: Umut Fakir'in ekmeği Mert Bey.
0: Bu coğrafyanın gerçeği. Bakın bu coğrafyanın böyle bir gerçeği var. İşte bu yüzden de biz bu kadar burada dediğiniz, üçünüzün de dediği doğru, ben demedim, siz dediniz bu arada. Çok rahatladım şu anda.
3: Şu mesela
0: evvelden, en başta bakın, en başta. Bu bir yıl önce olsaydı bu rakam çok 800 değil var ya, bu 50 milyarlar
4: bir kere bu işi çok 850'de çözmüş.
0: Yani hani orada şey diyor ya dizide, sizi 850'de durduran neydi? Yani niye 850'de durduk yani? Hani,
1: tamam mı?
0: Şey, bunu daha önce olması lazımdı. İşte bizim bu tip şeylerde biraz daha dikkatli olmamız hayır, lazım.
4: Gerçekten,
0: ama o kısmı ben değiştiremem.
5: SPK şey 2025'te bunun düzenlemesine başlamıştı. 28 Ağustos 2026'da da düzenlemeyi başlattı. Başlattı kelimesiyle birlikte bunun olacağını biliyorduk zaten.
4: Bir cisim Türkiye'nin yaklaşıyor.
5: Biraz önce söylediği gazetede işte ekonomist yazarların söylediği bu. Biliyoruz diyorlar yani. Çünkü bu olacak. Çünkü bunların hepsi şimdi ne olması lazım? SPK bunların hepsinin lisansını bir kere kendi üstüne
0: olacak,
5: almalı.
0: Olacak, oldu zaten.
5: Bu kapatılmalı. Yapabilecek hiçbir şey yok. Sadiye katılıyorum ben de. Yani siz çok büyük karlarla bir riske giriyorsunuz. O riski kaybettiğiniz zaman benim de eğer devletin sermayesinden bir şey aktarılacaksa benden de çıkacak. Ben böyle bir fona para yatırmadım. Sen de yatırmadın. Niye yatırmıyorsun?
0: Çünkü biliyoruz.
5: O zaman hani kaybeden yalnızca bu...
1: Siz yatırmadınız mı?
4: Ama şöyle...
0: Bu hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa programı söyleyeyim. Çok büyük bir kanalda benim bir programım yapılacaktı. Bir yarışma programı yine olacak o kanalda ama sponsor olarak böyle bir şirket geldi.
1: Kabul
0: ettiniz. Bir yıl önce ben bu korkarım dedim. Çünkü ya biz bazı şeyleri %100 olacağını bilemeyiz. Ama bu yani too good to be true derler. Bakın İngilizce bir şey var. Too good to be true.
1: Bir şey çok iyiyse...
0: Çok iyiyse korkun. Siz ona derseniz mesela Mert bu programa gelirken seni helikopterle buraya getireceğim. Kaçarım sizden yani. Durduk yere beni helikopterle buraya getiriyorsanız başıma bir şey gelecektir. Yani. Yani insanoğlu bunu düşünmesi lazım. Yanlış mı?
1: Korkmayın.
0: Ya yok öyle bir şey demediniz. Şimdi korkmuyorum. Ama siz de korkmaz mısınız şimdi? Size bir yerden şöyle, inanılmaz bir teklif gelse.
1: Semih abi. İnsan düşünür bir yani. Eder insan.
0: Too good to be true bakın. İyi olamayacak. Yani gerçek olamayacak kadar iyiden korkmamız
4: lazım. Bazı izleyicilerden şey geliyor yani. Bu fonlara giren herkes aynı sahipte girmedi. Ya. Yani biz bir verip 50 almak çok hızlı para kazanmak için girmedik diyenler var. Dolayısıyla hakikaten bir de para piyasası fonlarını ayırt etmek lazım.
0: Onu da gireyim. Orada daha da büyük bir sistemik risk var. Şimdi onu da söyleyeyim. Bir de para piyasaları fonu diye bir fonu. Burada daha da büyük bir şey var. Şimdi o en azından para piyasaları fonunda daha çok alınabilecek para daha yüksek çıkacak orada. Yani serbest fonlar kadar değil. Serbest fonlar daha ikiye ayıralım o zaman konuyu. Çok güzel bir yer yani. Şimdi serbest fonlar ismi üzerine yazılı. İsminden korkarsınız. Serbest. Orada hisseler çok düşebilir ve orada kayıplar daha yüksek olabilir. Ama para piyasaları fonu diye bir fon var. O günlük aslında içinde günlük faiz olan bir fon.
1: Hı hı.
0: Şimdi normal bankalar o günlük faiz olan fonlara demin Türker Hocam'ın dediği gibi %3 getiri veriyor. Çünkü devletin faizi. Fakat bunlara bakacağız. Fakat işte çok güzel bir grafik. Fakat bu fonların bazıları serbest fon değil.